Ukrayna. İşte Ponomarenko savunma arkasını böyle gördü. İyi bir koşu yaptı Ponomarenko. Sol ayakla uzak köşeyi deniyor. Şu yandan dışarı gitti top. Kale vuruşunu kullandı Gürcistan. Dikine bir pas. Riskli, soğukkanlı bir hareket Mikavko'dan. Mikavko. Mihailichenko.

Mihailichenko, Vanat, top dışarıda, kontrolü zor bir top oldu bu. Mihailichenko ekranda, bugün sol kanat bek pozisyonunda yer alıyor. 29 yaşında deneyimli oyuncu.

Георгий Мамардашвили. Двали. Гогничице. Мамардашвили. Tek top geldi. Koçoraşvili'den uzun bir top. Kafayla indiriyor Ukrayna savunması. Bondar. Şimdi pasını aktardı Bondar. Zubkov tek başına kaldı. Alexander Zubkov, eski bir Trabzonsporlu. Bu sezon Yunanistan'a Ayeke transferi gerçekleşti. Orada da iyi bir başlangıç yaptı Zubkov. Bir gol, bir asistlik katkısı var. Ayeke'de iki kez 11'de yer aldı. Yaşında deneyimli bir isim Zubkov bugün 42. kez Ukrayna formasını giyiyor. Milli takım kariyerinde 3 golü var şu ana kadar Alexander Zubkov'un. Hazırlık pasları Gürcistan'dan. Merkezde top kaybı. Ukrayna topu aynen almayı başardı. Karşılıklı top kayıpları izledik. Koçoraşvili. Kvaratskhelia. Dripping halinde Kvaratskhelia rakibini karşısına aldı. Şimdi topu ayağına çıkarmayı başarıyor. Yerden bir pas penaltı noktasına doğru. Boşluk arama çabasında. O bölgede Mikhail Tadze. Top Gürcistan'da kaldı. Sol çizgide Tsitashvili.

Kvaratskhelia iyi bir pas geldi ona ama o bölgeyi iyi kopuyor Mikalko. Kvara'ya geçiş izni tanımadı. Dakika 8. Şu ana kadar iki takım da birer şut kaydetti. Önce Gürcistan kaleyi denedi, ardından Ukrayna Ponomarenko ile gelmişti. O pozisyonlardan gol sesi çıkmamıştı. Koçoraşvili. Kaleye uzak mesafe yerden bir şut denendi. Top geçmiyor. Loşvili. Pası Çakvetadze. Kvara. Loşvili. Gürcistan UEFA Uluslar Ligi'nde bu sezon ilk maçında kendi sahasında Kuzey İrlanda'ya 1-0 mağlup oldu. Bu maçtan sonra Vili Sanyol'la yollar ayrıldı. Bugün yeni bir teknik direktörle Ukrayna karşısında. Gürcistan, bu arada yerde kalan bir Ukraynalı oyuncu var. Maçın hakemi Aliyar Ayev pozisyona yakın düdüğüne davranıyor Azeri hakem. Burada yerde kalan oyuncu İkal Yanok. Alexander İkal Yanok sert bir hamlede bulunuyor rakibine. Gürcü oyuncu 9 yaşındaki İkal Yanok yerde kaldı. Dinamo Kiev'li oyuncu

Mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Top Ukrayna'da. İlk 10 dakikayı geride bırakıyoruz. Tiflis'te golsüz eşitlik devam ediyor. İkalyanov kenarda bekliyor. Birazdan oyuna dahil olacak. Ponomarenko dar alandan çıkamıyor. Ponomarenko taç.

Real Yonok için 1 dakika beklenildi. Pikal Yanok tekrar oyunda. Sarabi. Bondar. Bondar, Ponomarenko düşüncesi. Kaleci Mamardaşvili. O da Liverpool'un file bekçisi Mamardaşvili. Geçen sezon Alisson sakatlandıktan sonra 19 maçta 11 başladı. Ve iyi işler de çıkardı Mamardaşvili. Bu sezon yalnızca bir maçı var. İngiltere Lig Kupası'nda Tottenham'la oynanan mücadelede Liverpool'da kaleyi devralmıştı Mamardaşvili. Çakmetadze. Lohoşvili. Kısa paslar Gürcistan'dan. Ponomarenko. Ukrayna topu kazandı orta alanda. Bir pas hatası da Ukrayna'dan geldi. Kvara. Kvaratskhelia iyi döndü. Boşluk arıyor. Gürcistan iyi paslaşmalar izledik. Yerde kalan Gürcü bir oyuncu var. Karar faul. Çakmetadze. Sarapi'nin müdahalesi sonrası yerde kalıyor. Dakika 14. Aliyar Ayev faul düdüğünü çalıyor bu pozisyon için.

kaleci Anatoli Trubin, Benfica'nın file bekçisi. Topun gerisine Kvaratskhelia geçti. İyi bir mesafe. Kaleyi denemek için Kvaratskhelia, takım kaptanı, kaleye bakıyor, arkadaşlarına bakıyor. İşaret geldi şimdi. Kvaratskhelia geliyor. Kvaratskhelia yandan dışarıya gitti. Geviç'e Kvaratskhelia kaleyi deniyor ancak çerçeveyi bulamadı. Kale vuruşunu kullandı Ukrayna. Sarapi, Mikalko, Nazarna, Taç, Kakabatze, son temas ondan. Mihailichenko taçı kullandı. Mihailichenko. Bondar, Zubkov, Zubkov kayarak müdahale geldi Kvara'dan. Kvara topu kazandırdı şimdi takımına. Ön alanda baskı devam etti ancak devamını getiremiyor Gürcistan. Ukrayna savunması Sarapi'li iyi bir reaksiyon gösteriyor orada. Andrea Mallera da ekranlara geliyor, sık sık Ukrayna'nın yeni teknik direktörü, yeni teknik patronu. Zubkov tek top oynuyor. Top yükseklik kazandı Sarapi. Top kimde kalacak? Mikalko. Mikalko. Yerde kalan oyuncular var. Hakem oyunu durduruyor. Sarı kart çıktı. Maçtaki ilk kart Ukrayna'ya çıkıyor. Vanat, Ladislav Vanat sarı kartı gören oyuncu oldu. Pozisyonun tekrarı ekranlarınıza yansıyor. Bu da çok kontrolsüz bir müdahalede bulunuyor Vanat. Bu pozisyonun ardından Aliyar Ayev'in eli de cebine gitti ve sarı kartı Vanat'a gösterdi.

0: Lohosvili. Divali merkezde. Taç. Bogdičice.
1: Topu Taç'a gönderiyor. Ukrayna'da top.
0: Sarapi. İki takım da temkinli oynuyor. İki takımın teknik direktörü de yeni. İki takım da bir nevi yeni bir sayfa açıyor değerli izleyenler. Maç başında da bunu söylemiştim. Nasıl bir sonuç çıkacak? Gerçekten merak konusu. Ukrayna Uluslar Ligi'nde ilk maçını kazandı. Geçen hafta Macaristan'da deplasmanda maçı Zubkov'un, Sika'nın golüyle 1-0 kazanmıştı Ukrayna. Haliyle moralli bir Ukrayna var diyebiliriz bugün.

takve tace. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Osu yerden Sitaishvili, bu kez yerde kalan oyuncu. Dakika 20. Son dakikalarda özellikle maçta şiddet arttı değerli izleyenler. 10-15 dakika akan bir oyun vardı. Kvaratskhelia topun gerisinde. Yaptı ortaya Kvaratskhelia. Kafalardan sekti. Gelişine bir vuruş. Kaleci Trübin. Çok etkili bir vuruş geliyor Gürcistan'dan. Dakika 20. Gognicidze. Çok iyi vurdu. İki şık hareket izliyoruz. Önce Gognicidze, ardından kaleci Trübin. Korneri kullanacak Gürcistan. Sitaishvili korneri kullanacak. İşaret geldi Ali Yaraev'den. Sitaishvili içeriye bakıyor. Yaptı ortaya. Kafalardan sekti. Üstten dışarıya gidiyor top. Out kararı Ali Yaraev'den. Gognicidze gole çok yaklaştı Gürcistan. Gognicidze'nin şutunu harika çıkarıyor Anatoli Trübin.

Лохошвили. Мамардашвили. Дивали.

Gavko, Zukov merkeze geldi şimdi. O bölgeyi biraz rahatlatma amacıyla merkeze geliyor. Tabii etrafında birçok markajı da var Zubkov'un. Pas hatası geldi. Tehlikeli yerde topu kaybediyor. Ukrayna, Gürcistan hata izleyeceğiz şimdi. Tistashvili orta geldi. Ceza sahasına etkili olamıyor Gürcistan. Bir kez daha yüklenecek. Kvaratskhelia. Tistashvili. Kvaratskhelia. Tistashvili. Kvara. Çakvetadze. Çakvetadze kaleyi düşünüyor. Trubin'in kucağına. Çakvetadze. Topu istediği gibi döndüremedi. İstediği köşeye gönderemedi. Çakvetadze. Top Trubin'de kaldı.

Mihai Licenco. Şimdi gelişine bir vuruş. Ukrayna topu aniden kazanıyor. Ladislav Vanat girişi güzel vuruyor bu topa ancak isabet elde edemiyor Vanat. Ramaz Svanadze az önce ekrandaydı. O da 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan U21 takımını gerçekten de tam anlamıyla önemli yerlere taşımıştı. Portekiz, Belçika ve Hollanda'nın yer aldığı yani ölüm grubunda lider çıkarak çeyrek finale yükseldiler. Turnuva tarihinde ilk kez boy gösteren bir ülke için bu başarı devasa bir yankı uyandırmıştı. U21 Avrupa Şampiyonası'nda Ramaz Svanadze önderliğinde. Bir nevi altın jenerasyonunda gerçek mimarı diyebiliriz Svanadze için. Kvaratskhelia, Mamardashvili, Davitashvili, Sitashvili gibi isimler Svanadze'nin U19, U21 takımlarında bizzat elinden geçti. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Dakika 26. Golsüz eşitlik devam ediyor. Dinamo Arena'da Tiflis'te Gürcistan'ın kaydettiği daha çok pozisyon var Ukrayna'ya göre. Çakmetadze. Bir pas yolladı sağ çizgiye. Koçoraşvili. Kiteşvili. Yerden oynuyor Kiteşvili. Sağ çizgide şimdi Tzitaşvili. Yerden göndermek istedi. Başaramadı.

Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Markajlarından kurtuldu. Orta alana geçti. Kvaratskhelia tekrar topun sahibi, şimdi pasını aktarmayı başardığı yerden ceza yayına doğru. Hiçbir sürücü oyuncu o bölgede yok. Vanat yerde faul. Bu kararı beğenmiyor Gogicidze. Ponomarenko yerde kalan isim Ukrayna'da. İşte Ponomarenko bu şekilde yerde kaldı. Matvi Ponomarenko, Dinamo Kiev'li oyuncu. Genç bir isim, 20 yaşında.

Uluslar Ligi'nde ilk kez A takım formasını giydi. Ters bir top şimdi. Gürcistan topu yakalıyor. Kvaratskhelia kendisini gösterdi. Kvaratskhelia topu dibine giriyor. Uzaklaştırıyor Ukrayna savunması ardından. Düdük geldi Aliyar Ayev'den. Dakika 29. Kvaratskhelia topun dibine girmeyi başardı ancak topu filelere gönderemedi. İşte Kvaratskhelia'nın kaydetmiş olduğu pozisyon, ardından bayrak da kalkıyor. Anatoli Trubin de burada bir sakatlık yaşıyor.

Tedavisi saha içerisinde yapıldı Trubin'in. Mücadele kaldığı yerden devam edecek. İlk yarım saati de geride bıraktık. Tiflis'te. Henüz gol sesi çıkmadı. Gürcistan gole yaklaştığı anlar oldu ancak gol sesi henüz çıkmadı. Mihailichenko. Sarapi. Yanında Bondar var. Bondar. Çizgide şimdi Zubkov topun dibine giriyor sol ayakta. Düşüncesini gerçekleştiremiyor Alexander Zubkov. Top Mamardashvili'de. Tabii kenarda da oyunu değiştirebilecek oyuncular mevcut iki takımda da.

Ukrayna için kontratak fırsatı olabilir mi derken orta sahada Koçoraşvili rakibine faul yapıyor. Aliyar Ayev oyuncuyu uyardı. İşte Koçoraşvili yaka paça aşağı indiriyor Vanat'ı. Bondar. Zubkov. Ön alan baskısı var. Uzun bir top geldi şimdi. Mücadele devam ediyor Zubkov. Top önünde kaldı. Sol çizgiye doğru açtı topu Zubkov. Kısa paslaşmalar yine Ukrayna'da orta şimdi. Vanat'a doğru onu epey bir açtı top. Şık bir hareket. Alkış da oluyor taraftarından. Sitaşvili. Ponomarenko. Zubkov. Rakibi karşısında Zubkov. Rakibinin üstüne üstüne gitti. Arkadan bildiren bir oyuncu var. Orta denemesi. Top sol kanada doğru açıldı. Mihailichenko bölgede. Pasını da aktarıyor Mihailichenko. Kalabalık geldi. Gürcistan yarı sahasına Ukrayna. Kilidi açmakta zorlanıyor Ukrayna. Sarapi. Sarapi uzaklardan deniyor şansını. Alta gidiyor top. En azından atağı bitirebildi Ukrayna. Atağı noktalayabildi. Çok uzaktan denedi şansını. Sarapi az önce savunmada riskli, soğukkanlı bir hareket.

hareket yapmıştı. Tsitayişvili bu çalımdan sonra türbinlerden de alkışlar geldi ona. O pozisyonda az önce ekranlarınıza yansıdı. Sarapi. Anatoli Turbin. Eduard Sarapi. Dakika 34. Tempo inip alçalıyor. Süre geçtikçe Zubkov sol ayakta penaltı noktasına doğru. Divali dönen topu karşılıyor. Gürcistan uzun bir top şimdi. Mikautadze koştu. Mikautadze. Taç. Taçı kullanacak ev sahibi Gürcistan. Mikalko'dan çıktı top. Lohoşvili. Kvara. Kvaratskhelia attı çalımını. Kvaratskhelia sevdiği pozisyonlardan birisi. Tsitayişvili Kvaratskhelia yerden çevirmek istiyor. Önü kapandı. Savunmada işini iyi yapan bir Ukrayna var. Şu ana kadar Kvaratskhelia'nın istediği pozisyonları engelleyebildiler. Tsitayişvili. Lohoşvili. Tsitayişvili orta alanda vitesi yükseltmek istiyor. Gürcistan boşluk arıyor. Kvaratskhelia şimdi oyunu rahatlatmak adına geriye geldi. Lohoşvili. Çakmetadze yanında. Kvara önünde. Çakmetadze'yi tercih ediyor Kvara. Bu iki oyuncu paslaştı. Kvaratskhelia. Çok iyi bir pas geldi şimdi. Kakabadze. Kakabadze yapıyor ortayı. Çakmetadze'ye gelmeden önce Bondar. Çakmetadze topu yakaladı. Kısa paslaşmalar izliyoruz. Gürcistan'dan iyi kapandı Ukrayna. Kaleye uzak mesafe. Şut üstten dışarıya gitti. Otar Kiteşvili. Pas opsiyonları da vardı. Kaleyi tercih ediyor. Otar Kiteşvili. ...30 yaşında deneyimli bir isim. Sturm Grazlı oyuncu. Kiteşvili. Bugün 48. kez milli formayı giyiyor. Şu ana kadar 4 golü var. Milli takım kariyerinde Kiteşvili'nin. Bondar. Eduard Sarapi. Mihailichenko. Mikavko. Zubkov. Tek top ondan. Pikalyanok. Mikavko. Savunma arkasında koşu var. Top geçmiyor. Mihailichenko koşuyu göstermişti. Çakmetadze. Top kaybı Gürcistan'dan. İstediği gibi uzaklaştıramıyor Gürcistan topu. Bir anda alanı daraltmayı başarıyor Gürcistan. Uzun bir top şimdi. Mikautadze koşuyor. Top sekti. Mikautadze rakibini zorladı. Top yükseklik kazanıyor. Kvaratskhelia arkada. Ukraynalılar. Topun kontrolünü sağlayabilecek mi? Top henüz yere inmiş değil. Şimdi top yere indi.
Top Gürcistan'da kaldı. Kvaratskhelia'nın pası geçmedi. Mikavko. Pası Zubkov'a. Zubkov savunma arkasını görüyor. Zubkov pasın şiddetini ayarlayamadı. Mamardaşvili'de kaldı top. Mamardaşvili hemen oyuna sokuyor topu. Dakika 39. Normal sürede son 6 dakika ilk yarının bitmesi için. Çakvetadze. Kvaratskhelia. Sitaishvili. Gogničidze. Kakabadze. Kvara. Teşvili. Çakvetadze. İyi paslaşmalar. Tsitaishvili. Rakibini geçemiyor. Köşe vuruşu kararı. Savunmadan kısa paslarla yüklenince Gürcistan bir nevi başarı elde edebiliyor. Ama takımla birlikte öne çıkınca, topu kaybedince savunmada riskli anlar yaşayabiliyor Gürcistan cephesi. Dakika 41 şimdi. Kvaratskhelia köşe gönderindeki oyuncu. Kvaratskhelia yaptı ortayı arka direğe doğru. Trubin topu tokatlıyor. Taç kullanacak Gürcistan. Trubin'de bir problem var. Azeri hakem Aliyash Ayev şimdi Anatoli Turbin'in yanına gitti. İyi misin? Devam edecek misin? Diye sordu. İşte topu böyle yumrukladı. Köşe vuruşu esnasında Turbin.

Stopacı kullandı Ukrayna. Koçoraşvili ekrana yansıyor. 27 yaşında Sevilyalı oyuncu. Taç kullanalı Gürcistan adına. Korner. Maxim Kilan'dan. Son temas. Koçoraşvili de tribünlere döndü. Taraftarını ayağa kaldırdı. Dakika 43. Bir köşe vuruşu organizasyonu. Paslaşarak kullanabilir mi Gürcistan, göreceğiz. Kvaratskhelia köşe gönderine çok yakın. İşaret geldi şimdi. Evet, paslaşarak kullanıldı köşe vuruşu. Kvaratskhelia dönüyor geriye. Orta ceza sahasına doğru. Kafa vuruşu üstten dışarıya gidiyor. Out kararı.

Mihai Lichenko. Kakabadze, Mamardashvili. Uzun oynuyor Mamardashvili. Sarap yükseldi. Kuvara. Zubkov savunmaya geliyor. Kvaratskhelia oldukça inatçı, topu bırakmadı. Çakvetadze kayarak müdahalesi, Zubkov yerde faul yaptım diyor. Aliyar Ayev. Birazdan kayıp zamanı öğreneceğiz. İlk 45 dakika için golsüz eşitlik devam ediyor. Tiflis'te Dinamo Arena'da. İşte Georgi Çakvetadze. Direkt kaval kemiğine doğru bir müdahalede bulunuyor Çakvetadze. Bondar arkadaşına bıraktı. Zubkov. Bondar. İki dakikalık ilave süre geliyor. İlk 45 dakika sonuna. Mücadele en az 2 dakika daha devam edecek. Bondar. Merkezde Nazarina. Bondar. Zubkov. Uzun bir top savunma arkasına geçmedi. Zubkov. Topun sahibi bir kez daha Zubkov. Bondar. Zubkov. Bondar. Vanat. Pas. Pikalyonok'tan. İyi pas yaptı Ukrayna. Zubkov çekti soluna. Verdi pasını. Zubkov kaleyi gördü şimdi Mamardashvili. Alexander Zubkov takım kaptanı. Çok iyi yüklendi. Organize geldi Ukrayna. Zubkov kaleyi yerden deniyor Mamardashvili'nin üstüne. 5 artı 2'nin içindeyiz.

0: Il va aller. Aliyar, Ayev, 45 dakikayı bitiriyor değerli izleyenler. İlk yarıda gol sesi çıkmıyor. İlk yarı skoru Gürcistan 0, Ukrayna 0.
1: İkinci maçlar oynanıyor, takımlar formunu yükseltiyor. Slovenya'dan bir puanla dönen İskoçya, Kuzey Makedonya'da farklı kazanan Murat Yakın'ın İsviçre'sini ağırlayacak.
2: Kupalarda gol!
1: B Ligi birinci grupta oynanacak İskoçya-İsviçre mücadelesi bu akşam 21.45'te Ankara'da.

ve Yaremchuk oyunda. Maçtaki ilk değişiklik Ukrayna'dan geliyor. Roman Yaremchuk. Evet. Değişiklikler diye değiştiriyorum. Çünkü iki oyuncu değişikliği daha olacak. Ochoretko ve Danilo Sikan. Üç oyuncu değişikliği birden yapıyor. Ukrayna Zubkov oyundan çıktı. İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başlangıç yapıyor Ukrayna. Radikal bir karar bu. Bakalım Andrea Maldera'nın bu değişiklikleri nasıl bir etki yaratacak, etki yaratabilecek mi göreceğiz. İkinci yarıya Ukrayna başlangıç yaptı. Tekrar keyifli seyirler diliyorum. Evet, oyundan alınan diğer oyuncular. Zubkov'dan sonra Vanat, Ponomarenko ve Pikalyonok. Zubkov değil, Pikalyonok. Oyundan alınan oyuncular yerine Ochoretko, Sikan ve Yaremchuk dahil oldu.

Geçen hafta Macaristan karşısında alınan 1-0'lık galibiyette golü Danilo Sikan kaydetmişti. Bugün de ikinci yarıda oyuna dahil oluyor Danilo Sikan. Ukrayna'ya bakalım bir şeyler katabilecek mi? Geçtiğimiz maçta onun golüyle maçı kazanmıştı Ukrayna.

Doncic ise yerde kalan bir oyuncu Kvaratskhelia, ona yapılan müdahale faul. Dakika 48. Doncic ise Lahoşvili, Giteşvili, Çakmetadze, Yaremçuk, top dışarıda. Yaremçuk kaptanlık pozisyonunu da devraldı Zubkov'dan. Bugün 63. milli maçına çıkıyor. 16 golü var milli forma altında Yaremçuk'un. Olympiakoslu oyuncu. Gent ve Benfica'da önemli işler yaptı. Özellikle Gent'te yıldızı parladı Yaremçuk'un. 30 yaşında Yaremçuk.

Mikhailichenko, Mikavko, Mikavko, pası Mikhailichenko'ya, Mikhailichenko'dan Mikavko'ya. Dakika 50. Değişiklikler yapıldıktan sonra topu biraz da ayağında tutabilen bir Ukrayna görüntüsü var. Tabii bunu nasıl yayacaklar maç içerisine? Nasıl bir süreye yayacaklar? Önemli bir husus. Yaşa Dybala. İyi kapandı Ukrayna. Dybala. Lohoşvili. Henüz Gürcistan'da bir değişiklik yok. İlk yarıdaki kadrosunu koruyor Gürcistan. Dakika 51. Koçoraşvili. Ukraynalı taraftarlar ve deplasman olmasına rağmen yine zor koşullarda takımlarını desteklemeye geldi. Dybala. Gogničidze. Yaşa Dybala. Ön alan baskısı geldi Ukrayna'dan. Uzun bir top şimdi savunma arkasında hareketlenen Mikautadze. Taç. Faul. Ochoretko faule maruz kalan oyuncu.

0: Nazarine. Taras Mikalko. Nazarine. Sarabi.
1: Topu ayağında tutuyor Ukrayna. Garanti oynuyor. Garanti oynamaya çalışıyor.
0: Nazarine. Uzun bir top geldi. Zubkov yıkılmadı. Zubkov devamını getiremiyor o bölgede Zubkov. Hızı çıkmak istedi şimdi Gürcistan. Kvaratskhelia. Mikhail Tadze. Topa dokundu ancak. Topu ayağında tutamıyor. Mikhail Tadze. Topu kullandı Ukrayna. Merkezde Nazarine. Mihailichenko.

Milan. Fagli öpülüyor ona. Dakika 54. Kart çıkacak. Bu arada az önce oyuna dahil olan Danilo Sikan da sarı kart görmüştü. Onu da sizlerle paylaşmış olalım sevgili izleyenler. Maçta şu ana kadar tüm sarı kartları Ukrayna takımı gördü. Sarabi. İyi sıyrıldı. Koçaraşvili pası isabeti elde edemiyor. Anatoli Turbin.

Mikhailichenko, Mikavko, Starapi. Zor da olsa topu oyun alanında tutmayı başardı Mikhailichenko. Bir anlaşmazlık yaşandı.

Ters bir top şimdi. Kvaratskhelia topu kazandı. Gürcistan. Kvaratskhelia devamını getiremedi. Köşe vuruşunu kullanacak Gürcistan. İşte burada top kaybı geldi. Kilan yerde kalan oyuncu. Bir faul beklentisi de oluştu. Ardından topu kaybediyor Ukrayna. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu. Kaleye doğru gitmedi top. Hikaut Atse. Top arkadaşına bırakıyor. Yerde kalan bir Ukraynalı var. Gogničić'e sarı kart gördü. Maçtaki üçüncü sarı kart bu. Kakabadze tacı kullanacak. Kakabadze. Faul bekliyor Gürcüler. Oyun devam etti. Sol kanattan şimdi hızlı yükleniyor Kilan'la. Ukrayna devamını getiremiyor Kilan. Mamardashvili topu hemen oyuna dahil etti. Kvara. Pası Çakvetadze. Pası Kvara'ya. Kvara bir adım arkada yakalanıyor Kvara. Bir zamanlama hatası Gürcistan takımından. Faul. Çakvetadze faul yapıyor. Zubkov yerde.

İki takım arasında oynanan 12. karşılaşma bu sevgili izleyenler. Daha önce oynanan 11 mücadelede 7 Ukrayna galibiyeti bulunuyor. Kalan 4 maçsa beraberlikle sonlandı. Gürcistan'ın Ukrayna karşısında galibiyeti bulunmuyor. Bugün yendikleri takdirde bir ilki yaşayacak Gürcistan. Bu arada sert bir müdahale. Yohoşvili'den

Ochoashvili. Koričice. Kakabadze. Kakabadze. Tripkin Kalle Kakabadze Vahsufrene. Koričice. Çakvetadze. Organize geldi. Gürcistan Kıvara'nın pası. Yerden penaltı noktasına. Gelişine bir vuruş savunmadan döndü. Bir penaltı beklentisi de oluştu. Gokličice. Hakeme itirazı var. Oyun devam etti. Kısa paslarla ceza sahasına girmeye çalışıyor Gürcistan. Dvali. Yatarak müdahale. Geç kalıyor. Tsitaishvili. Kıvara. Kıvara yerde kaldı. Avantaja devam etti oyun. Gürcistan kalabalık geldi. Ceza sahası 3'ü. Bondar. Görevini iyi yaptı orada Bondar. Pas hatası. Top Gürcistan'da kaldı. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia yakın köşeye dönüyor. Reklam panolarına gitti top. Kvitsa Kvaratskhelia. Dakika 62. Orta alanda topu çok iyi kazandı Gürcistan. Bu atak daha iyi bir şekilde sonuçlanır mıydı? Merak konusu. Kvaratskhelia kaleyi dönüyor. Çerçeveyi bulamadı. Bu pozisyondan sonra taraftarlar da bir hayli heyecanlandı. Belki de bu pozisyon Gürcistan adına vitesi arttırabilir.

Nazarine. Sarapi. Mikauko yanında, Bondar'ı tercih etti. Sabırla pas yapıyor. Ukrayna boşluk yakalamak istiyor. Mikauko. Şimdi seri paslaşmalar. Kilan. İsabet yok bu pasta. Kilan'dan. Mikautadze. Mikautadze topu kurtardı. Şimdi sol kanatta büyük bir boşluk var. Mikautadze oraya doğru çevirmeyi başardı. Ceza sahasına doğru giriyor şimdi Gürcistan. Gol pozisyonu Kıvara vuruyor. Trubin. Kvaratskhelia. Ardından Trubin. Etkili geldi Gürcistan. Gol için geldi. Trubin kaleyi iyi korudu. Koçoraşvili. Vites arttırmış durumda Gürcistan. Çakvetadze koştu, yetişemedi. İşte Çakvetadze. Burada Kıvara'nın vuruşu. Anatoli Trubin ayağıyla kurtarıyor bu topu.

Kenarda hazırlanan bir oyuncu var Ukrayna'da. Şaparenko birazdan oyuna dahil olacak. 27 yaşında Şaparenko, Dinamo Kiev'li oyuncu. Birazdan oyuna dahil olacak. Bu arada Ukrayna yükleniyor. Uzaklardan bir şut. İsabeti elde edemedi. Ochoretko. Değişiklik gerçekleşsin diyor şimdi hakem. Dakika 65, dördüncü değişikliğini yapıyor Ukrayna. Maxim Kilan kenara geldi. Şaparenko oyunda. Gogicidze. Ukrayna 4 değişiklik yaptı. Gürcistan henüz bir değişiklik yapmadı. Kakabadze. Uzun top Kakabadze'den. Şimdi arkadan yetişmek istiyor Mikhail Tadze. Rakibini hataya zorladı. Uzaklaştırıyor bu topu Mikavko. Kakabadze taçı kullanmaya geldi. Ve şimdi ilk değişikliğini yapacak Gürcistan. Kvernadze. Mikhail Tadze oyundan çıkıyor. Kvernadze oyunda. Kaltatsi oyundan çıktı. Kvarnatse 23 yaşında genç bir isim. Oyuna dahil oldu. Frosinone'de Serie B'de İtalya'da forma giyiyor. Kvarnatse bugün 4. milli takım maçına çıkıyor. 1.88 boyunda. Bir santrafor. Gelecek vadeden bir oyuncu olarak yer alıyor takımda. Farklı bir oyun formasyonuna geçti. Ramaz Svanadze, Gürcü teknik adam. Bu değişiklik sonrası Gürcistan'ın oyun şekli, formasyonu değişecek. Mikavko. Trubin. Mikavko. Sol ayakla topun dibine giriyor. Mamardaşvili. Uzun oynuyor Mamardaşvili ama hiçbir arkadaşıyla bu topu buluşturamadı. Liverpool'un file bekçisi Mamardaşvili önemli bir oyuncu. Valencia ve ardından Liverpool seviyesine çıkan önemli bir kaleci. Euro 2024'te grup aşamasında yaptığı 21 kurtarışla turnuva rekorunu kırmıştı. Bugün de yine her zaman olduğu gibi Gürcistan kalesini koruyor. Uzaklardan bir şut geldiğine Ukrayna uzaktan kaleyi deniyor ama Yaremchuk çerçeveyi bulamadı. Uzaktan şutlarda etkisiz kalıyor.

vuruyor Ukrayna. Bu tarz pozisyonlar çok izledik Ukrayna tarafında. Ama etkili bir şut çeken oyuncu benim hafızamda kalmadı. Koçaraşvili topu geçiremiyor. Maldera ekrana geliyor. Ukrayna teknik direktörü Tacı Gürcistan kullanacak. Mihailichenko. Kvarnadze rakibini hataya zorladı. Kvarnadze, Trubin erken davranıyor. Hataya izin vermiyor Trubin. Kakabadze geldi, tacı hızlı kullandı Gürcistan. Koçoraşvili. Çakvetadze. Kognişitze. Bu top Mamardaşvili'ye kadar geldi. Lohoşvili. Kvara. Kvaratskelia. Kakabadze. Koçoraşvili. İki değişiklik daha izleyeceğiz birazdan. Gürcistan takımında. Hazırlık pasları izliyoruz.

Danitashvili ve Mekwabishvili birazdan oyuna dahil olacak. Bu iki Gürcü oyuncu bakalım. Ramaz Svanadze kimleri oyundan alacak? Kakabadze.

Teşvili. Pas hatası orta alanda. Topu kaybediyor Gürcistan. Kvaratskhelia topu kazanıyor. Kaptan sahnede. Kvaratskhelia bastı topa. Koçoraşvili. Kiteşvili topu iyi taşıdı. Merkezi sağlam kapatıyor Ukrayna. Bu da Gürcistan'ın işini oldukça zorlaştırıyor. Kvaratskhelia hep geriye gelmek zorunda kalıyor. Geriden top çıkarmaya çalışıyor. E şimdi de değişiklik zamanı. Yaptığı üçüncü değişiklik olacak bu Gürcistan'ın. Kiteşvili kenara geldi. Mekvabişvili'ye yerini bırakıyor Kiteşvili. Kalan süre içerisinde bu mevkide Mekvabişvili'yi izleyeceğiz orta sahada. Ve Çakvetadze, o da önemli bir oyuncu Gürcistan adına. O da yerini Davitashvili'ye bıraktı. Davitashvili, o da 25 yaşında. Saint Etienne'li oyuncu. Çift forvete geçti Gürcistan. Ramaz Vanadze gol istiyor. Yapılan değişikliklerden anlaşılan bu. Kvaratskhelia da hala oyunda.

Mekwabishvili. Dvali. Lohoshvili. Kvara. Oyun alanında tutması zor bir top oldu bu. Kakabadze tam zamanında gitti ve topu oyun alanında tutmayı başardı. Dvali. Lohoshvili. Araya girdi Zubkov, topu kazandırdı şimdi. Kontratak fırsatı bu Ukrayna adına. Orta ceza sahasına Dvali dikkatli. Şimdi savunmaya yardım bekleniyor. İyi döndü o bölgede. Daviatashvili. Yerde kalıyor. Sitaishvili. Faul yapıyor. Ukrayna'da Bondar. Hatasının farkında, arkadaşlarına da kızıyor. Bu pozisyon sonrası sarı kart görüyor Valeri Bondar. Çok şık dönmüştü Tsitaishvili. Burada bu müdahaleyi yapmış olmasa belki de çok farklı şeyler izleyecektik. Düdüğüme bekleyin işareti geldi. Aliyar Ayev'den topun gerisinde Kvaratskhelia var. Normal sürede artık son 15 dakika içerisindeyiz. Kvaratskhelia ceza sahasına bakıyor. Orta ceza sahasına. Kafa vuruşu ceza yayına doğru, yine top gelişine bir vuruş. Üstten dışarıya gitti. Mekwabishvili. Az önce oyuna dahil oldu Mekwabishvili. ...25 yaşında... Universitata Craiova forması giyiyor. Romanya Ligi'nde bugün 28. milli maçına çıktı. Kvara. Öne epey bir kalabalık, orayı zorlamadı. Kısa paslaşmalar şimdi. Gürcistan adına bir anlaşmazlık. Out. Son değişiklik hakkını kullanacak Ukrayna. Birazdan bir oyuncu değişikliği daha izleyeceğiz. Trubin. Orta alanı epey boş bıraktı Gürcistan. Şimdi Yaremçuk. Yaremçuk pası geçiremiyor. Girişi güzel bir vuruş. Gürcistan savunmasından orta alanda topun sahibi Ukrayna oldu. Mikavko. Shaparenko. Zubkov. Sol ayakta kesti Zubkov. Top oyun alanında kaldı. Gürcistan yüklenecek. Maç bir türlü istenilen tempoya çıkamadı. Kocharashvili. Gogicidze. Mikavko. Sarapi.

sıralarda hazırlanan oyuncu Sigankov. Birazdan dahil olacak oyuna. Son kosunu da oynayacak Andrea Mallera. Ajax'lı oyuncu 28 yaşında Sigankov.

oyun durdu. Azeri hakem Aliyar Ayev oyunu durduruyor. Ve değişiklik gerçekleşiyor şimdi. Evet, Oleksandr Zubkov'un forma numarası yandı ışıklı tabelada. Sigankov

oyuna dahil olacak. Bugün iyi bir mücadele verdi. Ukrayna'da Zubkov Sigankova yerine bırakıyor. Son 10 dakika içindeyiz. Normal sürede Sigankov bu süre zarfında bir şeyler yapabilecek mi göreceğiz. Kvernadze iyi bir mücadele verdi orada. Takım arkadaşlarından da alkışı aldı. Koçaraşvili arkadaşını alkışladı. Ukrayna tacı kullanacak Mihailichenko boşta olan bir arkadaşını arıyor. Mihailichenko tacı kullandı. Kakabadze. Mihailichenko merkeze dönmek istiyor. Pas hatası geldi. Kvernadze kendisini boşa düşürmüştü ancak onu düşünmek için geç kaldı. Gürcü oyuncular Kvaratskhelia, o da yoruldu artık. Oyun devam etti. Kvaratskhelia kaleye uzak mesafe. Kvara top hala onda. Arkadaşını gördü şimdi Koçaraşvili. Arkadan bindiriyor Kakabadze. Kakabadze'nin ortası öndreye doğru. Ukrayna savunması topu uzaklaştırıyor. Bir kez daha yüklenecek Gürcistan. Koçaraşvili. Tempo artmış durumda. Koçaraşvili iki kişinin arasından çıkamadı. Kontratak fırsatı olabilir Ukrayna adına. Sert bir müdahale. Hakem o bölgeye kartıyla geliyor. Faul. Aliyar Ayev sarı kartını gösteriyor. Bu pozisyon sonrası oyuna az önce dahil olmuştu. Mekvabişvili sarı kartı görüyor. Yaptığı faul sonrası. Olası bir kontra atak fırsatına izin vermedi. Fırsat tanımadı. Mekvabişvili. Sarapi. Şimdi Kvernadze. Top kaybı Yaremchuk araya girdi. Bondar. Maç böyle biterse Ukrayna puanını 4'e çıkaracak. Gürcistan ise gruptaki ilk puanını kazanmış olacak.

Očoretko. Andrea Mallera. O da oldukça heyecanlı. Brighton ve Marsilya'da De Zerbi'nin birinci yardımcı antrenörlük görevini yapmıştı. Uzun yıllar boyunca De Zerbi'nin yanında stajını yaptı diyebiliriz. Ayrıca 10 yıllık Milan ekolü de var. Milan altyapısına başlayan Maldera 2009-2015 yılları arasında Milan A takımında Massimiliano Allegri, Leandro Seedorf ve Filippo Inzaghi gibi efsane isimlerin teknik ekibinde maç analisti ve teknik antrenör olarak çalışmıştı. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Ukrayna milli takımının başına getirildi Andrea Mallera. Bugün takımının başında dördüncü sınavına çıkıyor. Bugüne kadar çıktı. 3 maçta ikisi hazırlık maçı. Bir hazırlık maçını kazandı. Diğerini kaybetti. Ve ilk resmi maçını da Macaristan karşısında 1-0 kazandı.

atlarıyla kendi yarı sahasında Gürcistan. Gorgishidze arkadaşlarına da kızdı. Kakabadze pace yapıyor rakibine, topu kazanamadı Kakabadze. Mihailichenko, dakika 85. Mihailichenko tacı kullandı. Yerde kalan Ukraynalı bir oyuncu var. Daha sonrasında Gürcü bir oyuncu da yerde kaldı. Ali Yarayev hiç oralı değil. Oyun devam ediyor. Danilo Sikan yerde kalan oyuncu. Eski bir Trabzonsporlu. Şimdi yerden kalkmayı başardı. Danilo Sikan. Ochoretko. Sigankov. Berkaçlar şimdi kaleye doğru Mamardashvili. Basit bir top Mamardashvili adına. Etkili bir vuruş kaydedemiyor Ukrayna. Maçtaki ikinci isabetli şutunu az önce kaydetmiş oldu konuk takım Ukrayna. Kakabadze. Kvaratskhelia'da biraz sinirlendi. O da hakeme tepkisi var.

Kakabadze, Kocorashvili, Kakabadze. Kvara.

ters bir top Koçaraşvili'den Taç. Az önce kaydettiği şut Ukrayna'nın ekranlara yansıdı. Mihail Ichenko. Kvarnadze, Kvaratskhelia, Kvaratskhelia, Turobin. Kvaratskhelia kaleyi tam karşısına aldı. İyi de bir açıya sahipti. Vuruşu o kadar iyi değil. Kvaratskhelia. Dakika 89. Normal sürede son bir dakika. Tiflis'te sessizlik devam ediyor. Gol sesi çıkmadı. Kakabadze. Pası isabetli değil. Ali Arayev o bölgeye kartıyla geldi. Şortundan çektiğini ifade ediyor.

faul yapan Ochoretko'ya, Ochoretko sarı kart gördü. Mekabişvili ve Ochoretko arasında yaşananlar

Rıvada topun gerisine geçiyor. Kaleci Turobin barajdaki arkadaşlarını uyarıyor şimdi. Dakika 90, Kvaratskhelia topun gerisinde. Arkadaşlarına da uyardı. Kvaratskhelia yaptı ortayı, kale sahasına doğru. Bir şut şimdi Turobin. Elle temas tespit ediyor maçın hakemi Lashadvali. Topa elle teması var.

3 dakikalık bir kıyame süre geldi. Mücadele en az 3 dakika daha devam edecek. Savunmadan istikli paslaşmalar Ukrayna'da. Mihailichenko. Uzun bir top şimdi Kvara'ya doğru. Nazarina. Koçaraşvili yerde faul. Yaremchuk faul yapıyor.

Kvaratskhelia vuran topu kullandı Gürcistan. Sol ayakta ceza sahasına doğru top yükseklik kazandı şimdi. Arkaya açılıyor Trubin'in kucağına. Anatoli Trubin. Bugün o da kritik kurtarışlara imza attı. Kalesini gole kapamayı başardı. Şu ana kadar Anatoli Trubin. +2 Gürcistan takımında bir değişiklik var. Koçoraşvili kenara geliyor. Egoyan'a bıraktı yerini. Koçoraşvili Egoyan oyunda.

top kaybı Egoyan. Kokishitse. Sarapi iyi yükseldi bu topa. Kakabadze taçı kullanıyor. Kokishitse. Divali. Lohoşvili. Kıvara.

son şans olabilir mi derken son düdük geliyor değerli izleyenler. Dinamo Arena'da Tiflis'te UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. grup mücadelesi Gürcistan-Ukrayna karşılaşması bitiyor. Maçın sonucu Gürcistan 0, Ukrayna 0.

0: 42. maçlar oynanıyor, takımlar formunu yükseltiyor. Slovenya'dan bir puanla dönen İskoçya, Kuzey Makedonya'da farklı kazanan Murat Yakın'ın İsviçre'sini ağırlayacak.
1: Kopalarda gol!
0: V-Ligi 1. grupta oynanacak İskoçya-İsviçre mücadelesi bu akşam 21.45'te Ankara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
2: Bulduk. Çok iyiyiz. Sizi gördük daha iyi olduk.
0: Biz de aynı şekilde. Ne ettiniz de geldiniz. Nasıl bu sabah kültür dolu.
1: Harika.
0: Sinemayla başladık. Operayla devam ediyoruz. Tiyatroyla bitiriyoruz. Harika. Hoş geldiniz. Evet. Anne Emel Göksu'yla Danimarka Türkiye.
1: Ortak yapım proje geliyor.
0: Bir tiyatromuz geliyor.
3: Evet. Provalarını yeni bitirdik. Yani devam edecek tabii ki.
0: Tam oraya girmeden biraz açar mısın? Nasıl oldu? Nasıl teklif geldi? Nereden oldu? Nasıl oluyor? Biteyo.
3: Muse oyununu biliyorsun sen Sinan. Ben Muse'u Kopenhag'da oynamıştım.
0: Evet.
3: Danimarka Kültür Enstitüsü'nün davetlisi olarak. Oyun güzel bir sonuç doğurunca beni oranın önemli bir yazarı var. Christian Lollike ve Anas Dujurslev. onlarla tanıştırdılar. Ben sana oyun yazmak istiyorum dedi Christian. Ben dedim ki ben tek başıma gelmiyorum. Biz paket halinde geliyoruz dedim. Annemle olursa ancak.
0: Çok iyi ya. Annemin menajere ihtiyacı yok.
3: Evet, şöyle baktı. Ben dedi sana Pamuk Prenses yazmak istiyorum. Çağdaş bir Pamuk Prenses masalı. Süper. Sonra annemle tanıştılar. Sonra işte Türkiye'ye geldiler. Konuştuk. Projeyi yazdılar. Getirdiler kaba halini. İşte son geçen hafta onun provalarını yaptık. Yeni notlarımızı aldık. Türkçe'ye çevriliyor. Danca'dan İngilizce'den Türkçe'ye çevrilen bir oyun. Kendisi yönetecek. Christian yönetecek. Annemle ikimiz oynuyoruz.
0: Annen ne rolde?
3: Annem Pamuk Prenses'in üvey annesi ama annem 5-6 rol oynayacak.
0: Çok güzel.
3: Ben de öyle farklı şeyler.
0: İlk kez değil mi? İki anne,
3: tiyatro
0: kız.
3: Yaptık annemle. Ama
0: yaptınız
3: ben çocuktum.
0: Mı?
3: Çok küçüktüm. Ha. Çok küçüktüm.
0: Ama
3: Kopenhag'da premier sonra Türkiye'de devam.
1: Ne zaman olacak premier?
3: 2026 Ekim.
0: Çok
3: Danimarkalılarla
0: daha da bayağı
3: çalışınca
0: var.
3: Bir sene anca sürüyor provalar.
1: Anne kız çalışmalar nasıl geçti?
3: Ya şimdi şöyle, yönetmenimiz Danimarkalı, İngilizce onunla konuşuyoruz. Elimizdeki oyun İngilizce, Türkçe'ye çevrildi. Biz annemle aramızda Türkçe konuşuyoruz. Dolayısıyla annemle didişiyoruz ama ben dünyada sadece iki kişiyle didişiyorum. Biri annem, diğeri de Murat. Niye Murat?
0: Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz o zaman.
2: Hoş bulduk. Ben de Emel ablayla hiç didişmiyorum. Demek ki problem Fadik'te.
3: Ben de Nusel teyzeyle didişmiyorum Murat. Demek ki problem sende.
2: Bu arada, ben annemle didişmiyorum.
0: Bu arada bütün sülale sayılıyor. Nereden bu samimiyet diyelim ve seyirciler bilmiyor olabilir. Siz?
2: Benim okul arkadaşım oğlum kendisi.
1: Üniversite değil mi?
2: Bilkent'te beraber okuduk konservatuvarda. Bilkent konservatuvar ne muhteşem günlerinden bahsediyoruz. Yani bizim bölüm başkanımız rahmetli Suna Korat, Fadikler'in bölüm başkanı
1: Cüneyt
2: Gökçer. Ondan sonra benim hocam işte Pekin Kırgız, yani muhteşem hocalar, Ejder Akışıklar ya. Falan yani inanılmaz bir Bilkent Üniversitesi'nin yani konservatuvarın yani top olduğu, en yüksekte olduğu dönemde biz okuduk ve çok güzel bir eğitim alarak oradan mezun olduk. Fadik'te de oradan kaç yıl olmuş? 3 yıl mı olmuş arkadaşlığımız daha henüz?
3: Ne 3 yılı ya? 30'u demeyelim. Her doğum gününde bir
0: tam
3: ara.
0: Tam tersi
3: öyle.
0: Olması lazım. Ya. Onun söylememesi, senin söylemen
3: ya
0: lazım.
3: Öyle ki Murat Nursel teyzelerin evinde halıyı kaldırıp kafamızın üzerinde dönerek breakdans yapmışlığımız var.
0: Çok
3: yani.
0: İyi.
2: Oo. Onu ben yapmam da Fadik'te.
3: Ay sen de yapıyordun. Niye çok güzel
2: ben
3: dans ediyorsun sen?
2: Muhtemelen hani...
0: Şimdi opera ya. Breakdans yapmadım ben diyor.
2: Yo Ankara Vasıfı. Misket falan. Fidayi'de falan oynamışım.
0: Vay süper. Siz bu arada ayrı bölümlerde olup iyi arkadaş mıydınız?
2: Siz aynı bina konservatuvar. Yani onlar alt katta. Biz üst katta. Kantin zaten beraber. Bazı ortak derslerimiz vardı. Demin işte adını andım. Allah rahmet eylesin. He. Muhteşem bir sesti ya. Ejder Akışık yani. Of nasıl bir sesti. Hiç unutmuyorum. Ben o zaman girmiştim. Operaya da başlamıştım. Master'dayken. Sahne derslerim vardı. Tabii operada çok yoğun olduğum için gidip gelemiyordum bazen. Ama hani devamlılığımı sağlıyordum ama çok Ejder Hoca'nın istediği kadar olmuyordu. Bir gün sınavda işte sınav zamanı geldi. Tam dedi bir Eli Çömen Lestello söyle bana dedi. Toska'dan. Atamızın da en sevdiği Arya. Ben onu bir söyledim. Hocam ağladı. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra tabii tam puan aldık geçtik yani. Çok güzel.
3: Çok Murat güzel Türkiye'ye bir konuda itirafta bulunabilir miyim? Ya itiraf değil de bilmedikleri bir şey söyleyebilir miyim?
0: Evet.
3: Murat inanılmaz yetenekli bir oyuncu biliyor musunuz? Müthiş bir oyunculuk yeteneği
0: çok güzel böyle oturup insanlar dışarıdan böyle opera böyle bir acayip
3: çok,
0: güzel
3: çok,
0: geyik yapılabilecek
3: çok,
0: bir arkadaş. O bölümünü
3: gerçekten
0: biliyorum da sabaha kadar bir gece
1: ama
0: oturduk.
1: Ama sahnede böyle bir tiyatral yeteneği var zaten belli. O belli yani, oluyor.
3: Sonyamaz.
2: Tabii geyik değil ama şey var hakikaten. Tabii sonuçta bizim de işimiz oyunculuk. Yani tabii. Operada da hani çok old school olmadığınız zaman aslında artık böyle onu bir görsel sanatı olduğunu biliyorsanız gerçekten sahnede o rolünüzün hakkını vererek oynamanız lazım. O yüzden biz de aslında sahneye çıktığımızda şalteri kapatıp rolümüz kimse o oluyoruz. Ben kendi adıma Stanislavski metoduyla gidiyorum. Yani dükkanı kapatıyorum. Cavaradossi miyim? Ben 2 saatliğine Cavaradossi oluyorum. Evet. Alkış bitiyor, ben geri geliyorum Murat'a yani. O yüzden tabii aslında oyunculuk da olmuyor aslında. Kendinizi özdeşleştirmek oluyor.
3: Karakter
2: yani.
3: Yaratıyorsun.
2: Ve o karakteri yaratıyorsunuz. İster istemez oyunculuğumuz gelişti. Bunda ama tabii doğal bir yetenek de belki olabilir. Yani
0: var var.
2: Eskiler filan. Evet, yani çok stand-up'a döndüğümüz oluyor yani. Fadik de.
0: Bir de, bir de arkadaşlar yaparsın. Şu anda bilmiyorum sizin için gayet normal gelebilir. Belki biz de gazeteci olduğumuz için, ama şu anda seyircilere şöyle bir şey görmedim. İki kişi okuldan arkadaşlar ve ne kadar güzel konuşuyorlar. İki kişi de şu anda uluslararası üne kavuşmuş Türk. Başarılı ve biz çok gurur duyuyoruz. Şöyle bir durum var. Okuldayken hiç bunun geyini yapabildiniz mi? Yani tahmin var mıydı? Ben eminim böyle olacaktım falan, böyle bir şey anlatabileceğiniz bir durum var mı?
2: Fatih beni övsün. Ben
3: kendisi. Scarlett Johansson'u çok beğenirdi. Bana dedi ki ne olur uluslararası yıldız ol. Onunla tanış ya, ben de tanışayım. Hatırlıyor musun? Sezon için uluslararası işler yaptım. Scarlett'le bir gün tanışırım da tanıştırırım.
2: Benim yüzümden Los Angeles'a gitti ama beceremedi Scarlett'le.
3: Nasıl beceremedim? Scarlett önümden geçti. İşte aradım ya seni, benim evin önünden geçiyor Scarlett diye.
0: O kadar. Telefonu uzatsaydın.
3: Murat yoktu.
1: Olsun, bir adım olmuş en azından.
0: Ama bak onu da yapmış o kadar, evin önünden yani geçiyor.
3: Böyle serserilik olsun diye
2: çok
3: söylüyoruz.
2: Çok fazla tabii oyuncu şeyim yok ama Scarlett Johansson hakikaten yani başka bir enerjisi var. Yani başka bir aurası var. Hani tam algılayamadım.
3: Sen yüzünden Hollywood'a gittim işte.
2: İşte onu diyorum, Hollywood'a
0: peki,
2: gittim.
0: Peki Fadik'ten ümitli miydin?
2: Fadik başlı başına zaten bir bir konu yani. Fadik incelenmesi gereken bir konu yani. Doğal bir yetenek yani. Fadik'in kendi zaten bir kere genlerinde var yani. Anne baba olağanüstü oyuncular. Zaten genlerinde var doğal olarak. O yüzden ona doğal sirayet etmiş. Bir de çocukluğundan beri zaten sahnelerde Susam Sokağı. Susam Sokağı mı?
3: Bir değil ya, şey,
2: neyin var
3: gülü.
2: Bizim? Rüzgar Gülü.
3: Rüzgar, dalga geçti.
2: Yani ta oralardan.
3: Teşekkür ederim arkadaşım güzel sözlerin için.
2: Başlamış
0: oldun. Fadik'cim sen Murat için ne diyeceksin?
3: Ben Murat için uluslararası bir ses çok özel bir yetenek. Yok, onun üstüne yok.
0: Peki yani. Okulda böyle bir yapıyor muydu?
3: Ya sağ olsun, biz onun sayesinde çok bedava çorba içtik.
0: Nasıl yani?
3: Ya turneye gidiyorduk, onlar korodaydı. Ben sunucuydum o zamanlar. İşte şey, Murat'ın haberi yok. Olsa zaten öder onu. Para hiç kimseye ödetmez. Biz böyle kendi aramızda bir şeyler yemişiz, içmişiz falan. Ya Murat bir makber söylesene falan diyorduk. Restoran sahibi kendinden geçiyordu. Hadi eyvallah abi deyip hesabı
0: çok iyi.
1: Böyle faydaları da var.
2: Çocukları doyurmuşuz haberimizde. Ya çok eğlenceli. O turneyi hiç unutmuyorum.
3: Evet
2: yani
3: ya.
2: Biz Bilkent'te öğrenciyken bir Anadolu turnesine çıktık.
3: Kaç ülke şehir gezdik.
2: Atamızın Samsun'a çıktıktan sonraki bütün o istikametinde gittik. Yani Sinop, Samsun, işte Amasya, Havza, Erzurum, Erzincan.
3: Şırnak, Batman, Mardin.
2: O öbür, o Doğu turnesi.
3: O ikinci turnemizde.
2: Öbür turne. Ve işte bir otobüs.

0: dolusu. İşte biz koro, solistlerimiz var. Pekin Hoca.
1: Şef Gürer Aykal. Gürer Aykal. Pekin Kırgız, Hakan Aysev.
0: Biz de öğrenciyiz işte orada.
1: Ben de sunucusuyum bütün orkestranın.
0: İnanılmaz. Harika. Yani hem çok duyguluydu hem çok duygulu hem çok keyifliydi. Çok anılarımız var Fadi.
1: Çok güzel. Yani
2: çok güzel ya.
1: Biz şimdi otobüste sürekli bununla yani özür dilerim. Sevgili Murat Karahan'ı, sayın saygıdeğer Murat Karahan The Star ile sürekli kışakalaşıyoruz. Bak geldin gittin, şiveler yapıyoruz. Şiveli
0: her
1: konuşuyoruz.
0: Her bir yörenin bir şivesi var. Şimdi ben de ya işte operanın da aslında
1: yeteneklisin,
0: bir şey.
1: Yeteneklisin, mütevazı yani. Davranma.
0: Hani duyduğunuzu çok böyle hani o şiveyi çok kolay ben hemen adapte hemen olup yaparım. Şey bu. O yüzden her gittiğimiz yerin şivesini konuşuyorduk. İlk bir gün boyunca o şiveyi konuşuyorduk falan.
1: Sonra zaman, tabii konser günü. Ben mi anlatayım sen bana?
0: Sen anlat, senin olayın o.
1: Ben böyle giyiniyorum, tuvaletler, arkamda 120 kişilik orkestra, Muratların korosu, Şef Gürer Aykal. İşte sevgili Kayseriler, konserimize geldiğiniz için çok mutluyuz diyeceğim ben. Sevgili Kayserililer, konserimize geldiğiniz için çok mutluyuz. Bütün orkestra patladı gülmekten. Tabii, ben Murat'a pis pis bakıyorum. Bak otobüste beni böyle konuşturdun.
2: Çok güzel.
0: Salonda ne oldu?
1: Salonda bir şaşırdım. Son, ne oluyor?
0: Anlayamadım. Son herhalde şey esprisine yapıyor evet, falan. Aslında espri değil yani. Orada ağzından kaçtı onun yani.
2: Ay, çok güzel.
1: Ondan sonramızda espri oldu. Her gün telefonda öyle konuşuruz. Sevgili evet, Kayserili.
0: Artık telefonu böyle ne haber de ne haber Kayseriler falan geçiyor. Yani.
3: Oradan geliyor. Evet, herkesin hayali şimdi yurt dışında bir şey yapmak, başarılı olmak ama bir yandan da imkansız görülüyor. Peki bizim karşımızda iki kanıtı duruyor bunun imkansız olmadığının.
0: Ya şöyle bir kere bunu bu bir saç ayağı olarak düşünelim. Yani bir yetenek olacak. Yani doğal bir yetenek yani durduk yerde bu olacak bir şey değil. Çok çalışmak önemli, disiplinli olmak önemli, düzgün yaşamak önemli, işinize saygı duymak önemli. O ben oldum kelimesinizi hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Sürekli yenisini, sürekli daha iyisini aramak. Ya benim kendi adıma öyle gelişti. Yani evet güzel bir sesim var. Benim anacığımın ve rahmetli babamın sesi de muhteşem sesler yani. Benimki de aslında biraz genetik yani sonuçta evet, aileden doğru gelen şey. Tabii bu minvalde işte konservatuara girdik. İşte birincilikle girdik. İşte çok iyi gidiyor her şey falan. İşte birincilikle mezun olduk falan derken hemen operaya girdim. Fakat işte mesela bu bana yetmedi. Hemen gittim bu sefer İtalya'da işte Santa Cecilia Akademi'de işte Renata Scotto ve Bruno Calli ile master klaslara başladım. İşte onlarla çalıştım. Tabii o benim vizyonumu, bakış açımı, opera kültürümü daha farklı bir boyuta taşıdı. Sonuçta bir İtalyan ağırlıklı bir sanat. Ve çok çalıştım. Yani gerçekten çok çalıştım.
2: Hala yani çalışıyorsun.
0: Kimsenin öyle oturduk yerde, öyle oturduğun yerde öyle bir kariyer yapma şansın yok. Hayatıma çok dikkat ettim. Yani içkim yok, sigaram yok, gece hayatım yok. İşte Bolşoy'da ben hep söylerim 50'nin üzerinde temsil yaptım. Bana Rus Moskova'da bir gece kulübü sorsanız bilmem. Hiçbirinin yerini bile bilmem. Yani benim işim işte tiyatro, otel ve belki biraz da alışveriş arasında geçen bir hayat. Bunu ancak profesyonel şekilde böyle yapabilirsiniz. Yok ben öyle böyle yaşayayım. Aslında sporcular gibi aynı.
1: Evet, doğru.
0: Yani o disiplin olması gerekiyor. Hepsi de bir araya gelince ne mutlu ki işte benim de Allah kısmet etti. İşte işte Berlin'i, Viyana'sı, işte Bolşoy'u, Arena di Verona'sı, İtalya'sı, Napoli, San Carlos'u derken çok büyük tiyatrolarda ülkemi onurla, gururla temsil etme onağı sağladım ve devam ediyoruz tabii evet. Yani hala kariyerimiz devam ediyor yani.
2: Ki hemen bağlayalım. En son Limak Filarmoni Orkestrası'yla yine bir olay yaratan Volkswagen Arena'da 5000 kişi mi? 4200 kişi mi?
0: Evet. Yaklaşık 5000 kişi. Ya şey bizim 2017'nin işte başları gibi sevgili Ebru Özdemir'le kurduğumuz Limak Filarmoni Orkestramız bizim. Yaklaşık işte 8-9 yıl oldu. Çok büyük bir aşama kat ettik. Artık dünyaca, artık Türkiye'nin sınırına çıkıp dünyaca bilinen ve tanınan bir orkestra oldu. Tabii oradaki kuruluş amacı şuydu. Çok sesli müziği Türkiye'de daha geniş kitlelere yaymak, sevdirmek. Aynı zamanda kendi öz müziğimizi de, kendi lokal müziğimizi de çok sessiz seslendirerek onu da daha zengin bir formatta izleyiciye sunmak. Aslında win-win, sonuçta kazanan bir şey. Ve her sene çok büyük konserlerimiz oldu. Dünya

0: Gündüz Starları ağırladık. Bu arada tabii Zeki Müren şarkısı turnemiz oldu.
1: Operada kim dolduracak dediğimiz yıllardan 5000 kişinin şu anda izlediği bir operaya geldi ülke. Yani öyle... İyi şeyler yapılınca demek ki yani bu Türk izleyicisi opera sevmez diye bir şey yok yani.
0: Yok, orada şimdi bir haksızlık etmeyelim. Türkiye'de opera ve balenin gerçekten kemik bir izleyicisi var. Bizim ülkemizde köklü bir opera ve bale geleneği var. Az değil aslında yani 1948'den başlayarak ki atamız aslında 1930'lardan itibaren onun temellerini atıyor. Bizim kemik bir izleyicimiz var. Onlar hiçbir zaman bırakmazlar. Yani bizim salonlarımız her zaman, Türkiye'de opera bale salonları her zaman doludur. Her zaman temsillerimiz sold out'tur. O konuda zaten izleyicimize müteşekkiriz. Esas bizim buradaki amacımız, benim kendi amacım ve genel müdürlük yaptığım dönemdeki de amacım, çok sesli müziğe, polifonik müziği ön yargılı olan kitlenin aslında ön yargısını kırıp onları da bunu buraya kanalize edebilmek için, izleyicimizi arttırmak için ve bu minvalde gerçekten çok büyük yol aldık ve çok ciddi rakamlara yani fazla kemik seyircimizin üzerine çok bir daha geniş kitlelere ulaşan bir izleyici kitlemiz oldu. Bu da çok büyük bir mutluluk. Harika. Ve gitgide de artıyor.
2: Çok güzel yorumlar var bununla ilgili. Bazı kişiler yazmış ki 40-50 yaşındayım. Bana Murat Karahan operayı sevdirdi bu yaşından sonra.
0: Çok teşekkür ederim. Yani benim aklımdan geçerdi bunu burada söylemeyeyim dediğin şey. Yüzlerce mesaj okutabilirim size bununla ilgili. 40 yaşından 50 yaşından sonra sizin sayenizde operayı sevdim. Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz bakın. Yani demek ki yaptığımız şey amacına ulaşıyor. Çünkü opera dünyanın en muhteşem, en zengin sanatı. Benim için bir aşk yani opera sanatı. Fakat iyi anlatmak, iyi göstermek, iyi öğretmek lazım. Yani doğru solist, doğru solistlerle doğru eseri, yani şimdi mesela Wagner operası, operaları biraz ağırdır tabii ki. Bir Wagner operasını bir de kötü bir solist dinletirseniz adam belki bir daha operanın yanından geçmeyebilir. Ama bir Verdi ile, Puccini ile, opera ile ya da Verismo ile başlayıp iyi de solistlerle dinlettiğiniz zaman o kişinin bir daha operaya gelmeme ihtimali yok. Yani mutlaka daha fazlasını isteyecektir. Nasıl sunduğunuz da önemli.
1: Harika. Fadik'cim şimdi annen ne oynuyorsun tabii. Ama annen... Evet ama başka bir... Ya, tiyatro oyunun dışında da yani anne... Şimdi anneyle... anne de Türkiye'nin en iyi oyuncularından ve efsane bir oyuncu. Şimdi yani... Orada nasıl oluyorsun sahnede? Gerçekten anne olayını sen de kilitliyor musun? Yoksa yine de anne mi yani? Nasıl oluyor? Ya, merak ettim ya. Profesyonellik sizde nasıl olur?
3: Bizde yani o iç içe.
1: İç içe.
3: İç içe. O benim iyi oynamamı istiyor. Ben onun iyi oynamasını istiyorum. Karşılıklı o paslaşma iyicene köpürtüyor her şeyi. Bu provalarda da gördük yani. İyi ki annemle oynuyorum dedim bazı yerlerde.
1: Kulak çekiyor mu?
3: Hiç çekmez. Hatta birbirimize hayran hayran baktığımız anlar. Yani ben ona hayranlık duyuyorum, o bana hayranlık duyuyor.
1: Ne güzel.
3: O didişmelerimiz de Murat'la olduğu gibi hani o aslında böyle bir espri ve espri dinamik şeyi. Çok keyif alıyorum annemle oynamaktan. Şimdi bir sinema filmimiz de var bağımsız.
1: Çok güzel.
3: Mayıs gibi çekeceğiz. Mayıs Haziran gibi yine anneyle oynayacağız. Bu sene ben hem tiyatroda hem bağımsız sinemada annemle çalışmak istediğim için bunlara odaklandım.
1: Ne güzel.
2: Çok güzel. Arkadaş mısınız normalde?
3: Ya şöyle, arkadaş iyi bir şey değil bence. Anne ve kız çocuk bence o dengeyi kurabilmeli. Anne ve kızız, iki de iyi anlaşan meslektaşız diyeyim.
2: Her şeyi konuşuyorsunuz o zaman değil mi?
3: Ya mesleki anlamda her şeyi konuşuyoruz. Anne kız olarak da bir anne ve kız dinamiğine sahibiz.
1: Güzel. Peki dünyayı gezecek misiniz? Sadece Danimarka, Türkiye mi bu oyun?
3: Bütün Avrupa'ya turne yapması planlanıyor oyunun. Evet. Ama önce işte Kopenhag'da başlayıp sonra Türkiye'de devam edip ertesi senede herhalde Avrupa turnesi yaparız diye düşünüyoruz.
1: Çok tatlı.
3: Bir ara hatta İngilizce oynayalım mı dedik. Sonra niye Türkçeyi duymasınlar dedik. Hani festivallerde altyazılı oynanıyor tıpkı operadaki gibi. Yani bir İtalyanca opera dinliyoruz ama altyazıyla hikayeyi takip edebiliyoruz. Biz de dedik ki dilimizi yayalım. Türk dili konuşulsun. İngilizce oynamak artık hani benim için bir sıkıntı değil. Annem için de değil. Annem benim Londra Lambda mezunu. Kimse bilmez. Londra'dan mezun. Dolayısıyla biz bu kararı böyle verdik.
1: Çok güzel ve bence 2027 yılında inşallah bunu bir daha konuştuğumuzda şöyle şaşıracaksınız. Diziler bizi değişik bir hale getirdi. Paris'te Fransız, bildiğin kasadaki Fransız Türkçe konuşuyor. Yani o cümleleri kuruyor, isimleri soruyor. Siz oraya gittiğinizde, bu oyunu oynadığınızda birçoğunu anlayacaklar zaten.
3: Yani Danimarka için belki değil, orası daha çok Avrupa bir yer. Fakat benim başıma geldi. Ben en son kardeşlerimle Barcelona'da yürüyemedim.
1: Çalıştım.
3: Fengül bir de şeyleri

0: şeyde sonra kendi kendime düşündüm ve öldüm. Antalya'daki Aspendos konserinden sonra yani dünyanın bir numaraları, hadi sen de artık bir numarasın yani, bir en iyileriniz toplanıyorsunuz. Bir konser veriyorsunuz 3 kişiye sahnede, biz ağzımız açık dinliyoruz. Fakat başka bir şey daha var. Adamlar operanın memleketinden geliyorlar. Sen o kadar iyi icra ediyorsun ki onlar sana saygı duyuyorlar. Ama adamları da Türkçe şarkı söyletiyorsun. Yani bu bambaşka bir olay ve bunu da yurt dışında da yapıyorsun.
1: Evet.
0: Bu muhteşem bir şey yani.
1: Placido Domingo'dan bahsediyorsun.
0: Evet.
1: Yani dünyanın gelmiş geçmiş en büyük tenorlarından bir
0: tanesi. Kaç tanesi. Oldu? O gün 80 küsür 90 oldu mu?
1: 80 küsür hala sahnede. Artık bariton söylüyor tabii doğal olarak, yani tenor şeyleri söylemiyor. Orkestra yönetiyor. Ben evet Türkiye'ye davet ettiğim sanatçılara mutlaka bir tane Türkçe şarkı söyletiyorum. Bence çok güzel bir şey.
0: Turizm etkisin yani, ya bir nevi.
1: Ve tabii Placido Domingo'nun senede bir gün.
2: Ben konserdeydim.
1: Gerçekten çok efsane bir olaydı. Çok. Yani böyle.
0: Ve onları isteyerek yapıyor yani, bir şey yapmak için.
1: Tabii.
0: O kadar çok seviyorlar
1: ben
0: ki.
1: Ben önceden
0: seni.
1: Notalarını gönderdim. Benim kayıtları da gönderdim.
2: Çok da güzel söyledi.
1: Söylüyor tabii adam.
0: Bayağı Türkçe. Çok az aksanyım.
2: İşte o kadar. Kulak olunca insanda her dilde evet, söyleyebilirsin.
0: Nasıl Murat İtalyancayı 10 numara söylüyorsa süper.
1: Evet. Tabii biz zaten İtalyanca artık benim opera sanatının %70'i neredeyse tabii. İtalyanca. Yani biraz Almanca var, biraz Fransızca var, biraz Rusça var. Ama çoğu İtalyanca. O yüzden çocukluğumuzdan beri başlıyor. Yani biz konservatuvara girdiğimiz anda itibaren artık biz İtalyanca bir şekilde hayatımıza giriyor. O yüzden doğal olarak
2: ikinci dil gibi oluyor.
1: Yani kulak artık alıştı. Tabii yıllarca bir de İtalya'da, yani ben kariyerimin neredeyse yarısını İtalya'da yaptım. Gittim geldim, artık aksanlara falan değişik şey diyalekler kullanıyorum. Yani Napoli aksanı da kullanıyorum falan.
2: Sicilya.
1: Aşağıdayken öyle yukarı çıkınca, yani mesela güneyde böyle Holstein falan, işte K'ler falan G oluyor yani. Aynı Holstein falan oluyor yani. O yüzden İtalyanca tabii artık başka bir noktada bizim için. Opera sanatçılarının çoğu için öyle. Bir de tabii bu yanlışı bazen bizde de oluyor, yurt dışında da yapanlar var. Yani evet, çok iyi İtalyancın olmayabilir ama ne söylediğini çok iyi bilmen gerekiyor. Yani o çok anlamını önemli. Bazen anlamını bilmeden eseri ezberliyorlar işte. Hani işte adam seni tokatlayacağım falan diyor. Seni tokatlayacağım falan diyor. Bir durum oluyor. Yani halbuki orada çok ters dramatik bir şey söylüyor yani. Onu da iyi şey yapmak, analiz etmek lazım.
0: Tiyatro.
1: Karşındakini söylediklerini de bilmen lazım.
2: Sevgili Doskanalılar o zaman oluyor değil mi? Sevgili Doskanalılar.
3: Orada da bir şive lazım.
1: O yap, 3 günde çözer o Toskana şive. Hepsini çözer.
2: Io parlo italiano ma un po'
1: va bene. Facciamo così.
2: Ho studiato all'università la lingua e letteratura dell'italiano ma per un anno.
1: Hai sentito?
2: Sì.
0: Tamam biz gidelim abi. Şu anda Fransız kaldı.
3: Şu samuraydan bahsetmemiz lazım artık,
0: evet.
3: Samuray okulundan.
2: Murat anlasın.
0: Diye. Evet, samuray. Karşında şu anda samuray adayımız var.
1: Evet. Bugüne kadar tabii.
2: Peki, de,
1: şakalaşıyorduk tabii ama artık temkinli olmamız lazım. Samurayımız var yani.
4: Odasında her an, kılıcı görünce
1: her an bir kılıç çıkartıp orada ne bileyim bıçak falan varsa artık daha temkinliyiz, şakalarımızda daha dikkatli oluyoruz. Yanlış anlar anlamaz ya da işte boşta yakalamaya çalışıyoruz, etrafında bıçak çatal bir şey yokken. Yok
2: ya zaten samurayın özünde gücüne sahip, yani gücünü bilip onu kullanmamak esas önemli olan. Ama ben de
1: üstümüz
2: hani
1: biz o gücü ortaya çıkarmamaya çalışıyoruz.
2: Sensei, yani bizim Japon hocamız bu eğitimde. Ben Japonca türkü söyledim, oradan başladım zaten. Hemen hoca yelkenleri indirdi. Akai bebeki kakawaii hingo homeme ya sabase bako chisoya luto.
0: Bakar mısın yani?
1: Bakın bu önemli. Bakın ben de 11 dilde şarkı söylüyorum. Yani ben de Çince. Aydi meli di meli wa feng fang meli himanji. Ya bu da Çince mesela. Yani,
0: çok güzel ya. Burada vardı bu sefer. Baya bir antızı geçeceğiz. Çok tatlı. Harika.
2: Samuraylar dönemi.
0: Esas hikaye bir başlar mısın? Bir basında gördük resimlerle. Evet,
2: nasıl
0: ama hikaye
2: verildi?
0: Ve nasıl oldu?
2: Ben onu zaten hani artık çok rahatça söylüyorum. Bir rahatsızlık geçirdim. Atlattım ya ben. O süreç
0: çok geçmiş olsun.
2: Çok teşekkür ederim. Orada zaten kendimce bir samuray gibi hissediyordum kendimi. Zor, ölümcül bir hastalık ve ölümle yüz yüze geliyorsun.

0: ölümle yüz yüze geldiğin sınavında aslında bir samuray ruhuyla savaşman gerekiyor. O süreçte ben diyordum ki yani ben bu işin samurayı oldum. Ben bunun eğitimini alayım, formu da öğreneyim. Sadece içsel bir samuray olmayayım diye.
1: Gerçekten samuray kelimesini kullandın, kullandım. Daha ortada bir şey yok.
0: Kendim için kullandım. Onkoloğuma da söylüyordum. Ben bu işin samurayıyım. Bunu yeneceğiz. Ya o gidecek ya ben gideceğim diyordum. Onu gönderdik.
2: Çok bence şükür. O senin çenenden kaçmıştır aslında.
1: Çok tatlı.
2: Ya hiçbir zaman onun enerjisi düşmez. O evet,
0: yani. Canım benim.
2: Onu ben hiçbir kötü bir şeyin onu yenebileceğini ben düşünmüyorum.
0: Ay yani. Canım benim.
2: O yüzden kalbinin ekmeğini yiyor her zamanki gibi.
0: Canımız. Sonra neyse ben araştırmaya başladım. Dünyada samuray eğitimi veren yer var mı diye. Araştırmalarım sonucunda bu hocayı buldum. Sensei Zen. 16 nesildir bir samuray. Bütün aileden samuray. Aileden geçiyor zaten. Ailesinin bir tarafı da ninja. Biz hem ninja hem samuray eğitimi aldık. Başvurdum. İki mülakattan geçtim. Çünkü geçmişte işte benim yoga, eskrim bilirsin bizim mecburi dersimizde. 4 sene eskrim eğitimim var benim. Bunlar hep avantaj sağladığı için dünyadan 16 kadın seçildi. Çünkü ilk defa kadın samuray eğitimi veriliyor. İşte Meksika'dan vardı, İngiltere'den vardı, Barbados'lu vardı. Hepsi de kendi kariyerlerinde CEO, lider olmuş kadınlar. 16 kadın. Biz Göcek'te buluşuldu. 5 gün sadece ön eğitim verildi bize. Şimdi ben Mayıs'ta hocamızın Tsushima'daki Samuray Adası'ndaki okulunda devam edeceğim.
1: Japonya'da değil mi?
0: Japonya'da 1,5 ay orada çalışacağım. Bir de enstitü kuruldu. Dünyadaki işte kadın samuray bilgileri ve kadın tanrıçalar araştırma merkezi. Dolayısıyla biz tarihe geçtik. O tarihteki ilk öğrencilerden biri oldum diyeyim.
3: Çok önemli. Demek isteyen herkes de katılamıyor o zaman. Kabul
0: tabii
3: edilmiyor.
0: Mülakattan geçmen lazım. Çünkü çok sert bir çalışma. Yani şöyle söyleyeyim. Sabah 5'te kalkıyorduk. Buz gibi kumların üzerinde saatlerce form, yani kılıç kullanma. Ondan sonra mesela Japonya'da dayanıklık testi var. Çağlayanın altında tutuyorlar seni. Buz gibi suyun içinde hem duyunu hem görme kapasiteni kaybedip sezgini güçlendirebilmek için. Mesela gözümüz kapalı, sopa arkadan geldi, onu hissederek sopaya karşılık vermeye çalıştık. Oo. Sezgisel ve hissel olarak da 16 kadın da muhteşemdi. Normalde hani kadınların olduğu yerde sıkıntı çıkar derler ya, hiç. Herkes ettiğinde ahlakında mis gibi samuray gibi girdik, samuray gibi çıktık.
2: Samuray ahlakı yani.
1: Değil mi? Evet. Peki bir şey soracağım. Hikayesi var mı? Biraz onu açar mısın? Herkes şunu merak ediyor. Neden adam böyle bir şeye karar vermiş? Neden ilk kadın, daha sonra ilk demeye gerek yok, kadın samuray yetiştirmeye karar vermiş?
0: Çok güzel. Japonya'da tarihinde, samuraylık tarihinde, samuraylar ortadan kaldırılmadan evvel en yüksek sınıf samuray, imparatordan bile yüksek. Hı hı. Koruduğu için. O samurayların üstünde bir sınıf daha var, gizli tutulan. Onlar da kadın samuraylar ve şamanlar. Kadın samuraylar erkek kılığında savaşa gitmişler. Birçok başarılı erkek samurayın yazıtlarda kadın olduğu ortaya çıkıyor. Ve sezgiyi toplum için yapılmasının ne gerekli olduğunu bilenler, şamanlar, kadın samuraylar esas samuraylara söylüyor. Onlar da gerçekleştiriyor. Hocamız dedi ki sensei, bu katman kalktığı için şu an dünyada elinde kılıçlarla birbirini kesmeye çalışan erkek çocukları görüyoruz. Bu bilgiyi benim kadınlara devretmem gerekiyor. Çünkü bu samuraylık eğitimi kitaplarda yazan bir şey değil. Babadan oğula verilen bir bilgi. Dolayısıyla aslında bunu bir miras gibi bizlere bırakmak istedi. Kendisinin evladı olamadığı için kadınlara devrettiği bir bilgiyi bizlerle paylaşmaya karar verdi.
1: Bu arada senseinin babası, dedesi filan
0: 16 nesil samuray. Onlar sakura amblemi var. Her samurayın bir amblemi var. Ve aynı zamanda da bir ailenin bir tarafı da ninja. Ninja daha biliyorsunuz şey.
1: Evet.
0: Gizli ve karanlık öğretilere sahipler. Biz onları da öğrendik. Bir binaya nasıl girilir biliyorum ama kullanmıyorum artık.
2: Ona göre soru
0: sorulur. Yani samuraylar daha etik ve ahlaklı ve asil olanlar. Şöyle söyleyeyim. Mesela biz seninle dövüşeceğiz mi? Bir kere karşındakinin dövüşmeye yakışır bir insan olması lazım. Herkese dövüşemezsin yani bir samuray olarak. Benim başlığım, biliyorsunuz başlık takıyorlar. Başlığın içerisinde bir kağıt ve kalem oluyor. Ben aileme ölürsem diye bir mektup yazıyorum. Sen de ailene bir mektup yazıyorsun. Allah korusun, canına mı kıydım senin? Senin mektubunu ben ailene götürmekle mükellefim.
1: Oo.
0: Yani dövüşmek kavga değil. Samuraylıkta önemli olan adaletle çözemiyorsak bunu kılıçla çözelim. Yaşayan adaleti kazanıp gitsin.
2: Çok güzel.
3: Vallahi.
0: Çok büyük.
2: Acayip. Yaşayanın adaleti kazanacağını nereden biliyorsun?
0: Ama eğer
2: mantıksız. Adaleti, ya kaybeden esas adaleti hak ediyorsa.
0: O da evrenin adaleti. Yüreğinin ve aklının ve formunun.
2: Hiç benimsemedim bu samurayları ben.
0: Meziyetinin adaleti. İlk,
1: biraz konuşmana dikkat et istersen.
0: Meziyetinin.
3: Senden sonra çok kişi başvuracak bence ama buna.
0: İnşallah ne güzel. Evet. Bu öğretiler yani bu şöyle söyleyeyim. Kılıç kuşananındır. Bizim Anadolu'dan hiçbir evet. farkı yok. Ben şunu gördüm. Hoca şok oldu zaten. Siz dedi bunları nereden biliyorsunuz? Üç Türk'tük biz. Biz birçok şey biliyoruz. Bizim topraklarımızda mevcut. Hoca geldi biz ayağa kalktık. Herkes oturuyor böyle.
2: Ha. O benim şey gibi evet. olmuş. Arena di Verona'da 2016'da. Aynen. Il Trovatore işte ya şey normal sahne provalarını yaptık da bir at vardı ama ben o atın hani ata bineceğimi bilmiyordum yani hani. Sonra genel provaya geldik işte. Hadi dedi ata biniyorsun falan. Dedim ben hiç binmedim hayatımda ata. Dedi binersin. At dedim bindim çıktım sahneye falan. E dedi hani binmemiş. Ne bileyim bilmiyorum ben Türk'üm herhalde ondan binmiştir dedim. At avratıyla bindi.
0: At binenin kılıç kuşananındır Murat'ım.
2: Onlar tabii yani seyir tutuyor döndün ama hani ben de atın üstünde salla salla çıktım. Bir de şöyle bir havalı indim. Evet. Onun videoları falan bulayım da göstereyim.
0: Göster. Böyle yani o at binenin kılıç kuşananı biz böyle çok takılıyoruz.
2: Evet tabii bizim biraz sonuçta bizim yani 17 tane devlet kurmuş bir bir milletten tarihsin, bahsediyoruz ve öyle bir kadim ki bizim kültürümüz evet. geçmişimiz her şeyden var bizde yani o yüzden hiç şaşılacak bir şey değil
0: tabii
2: aslında.
0: Tabii ok da var bir çalışmalarda mesela oku yapmadık da ama mesela şöyle bir öğreti o çok güzel. Samuray oku çektiğinde hedefe atmak değil konu. Hedefi oka getirmek. Dan da dan dan.
2: Mesela Japonya'ya gittiğimizde orada bizi bir ok atmaya götürdüler falan. Ha? Attım direkt vurduk hedefi mesela. Hiç hayatımda hiç ok atmamıştım. Bunlar demek ki gerçekten genimizde olan şeyler demek. Yani.
0: Bir dahakine beraber gidelim Murat Japonya'ya.
2: Evet.
0: Evet. Samuray Adası'nda şöyle adanın tepesine bir çıkıp bir oradan Macbeth söylesen mesela. Bütün ada sallansa.
2: Elimde kılıç akıyor. <Aynen. gülüyor>
0: Ay bir söyler biz hüngür hüngür ağlardık yani o. Biz adayı ağlatsana şöyle bir gidelim. Biz geldik diyelim
1: bizi
0: yani.
1: Çok seviyorlar Türkleri.
0: Evet çok çok çok güzel anlaşılıyor.
1: Murat'cığım sen 2025 Ağustos'ta Pavarotti 90. yaşına özel düzenlenen etkinlikte ödül aldın adına düzenlenen ödül.
2: Evet.
1: Bu senin hayattaki en önemli ödül mü? Bu çok ben bilmediğim için söylüyorum.
2: Hayatta çok ödülüm var.
1: Biliyorum o yüzden
2: sorayım. Onlarca ödülüm var. Çok değerli tabii. Yani, yani Pavarotti yani bence tenorların en büyüğü yani gelmiş geçmiş en büyüğü. Benim için çok değerli tenorlar var tabii tarihte yani Caruso, Gigli, Di Stefano. Bunlar benim için çok önemli isimler. Zaten hepsi aynı okulun yani işte birkaç tane ekol var aslında tenorlukta. Onlar aynı ekolün aslında tam Belcanto'nun üzerine kurulmuş ama daha genişlemiş bir teknik üslupla. Ben de o ekolü tercih ettiğim için ben birebir hiç tanışmadım kendisiyle. Domingo ile baba oğul gibi olduk. Onunla çok yakınız ama maalesef Pavarotti'yi hiç tanıyamadım ama kendim takip ettiğim ve kurduğum bütün tekniğimi ondan gördüklerim ve ondan öğrendiklerimle yani izleyerek gördüklerimle yerleştirdim. Benim için tanımamış olmama rağmen bir idoldü. Ve hani onun 90. yaş gününde işte orada bir konseri yapıp bir resital düzenleyip üzerine de bir Pavarotti ödülü almak tabii yani evimdeki en güzel köşelerden evet. birinde duracağına emin olabilirsiniz. Manevi değeri çok yüksekti benim için yani.
1: Çok güzel. Çok iyi.
3: Bu arada mutfakta çok başarılı olduğunu duyduk. Hatta ben izledim MasterChef'te.
2: Gerçekten evet, izlediniz mi evet. o programı? MasterChef gerçekten şey yemek yapmayı seviyorum. Şimdi biz işte, ben bir sanatçıyım şarkı söylüyorum. Boş zamanlarımda niye şarkı söyleyeyim? Yani benim boş zamanlarımda hani kendimi rahatlatacak başka şeyler yapmam gerekiyor. Ben genellikle sessizliği daha çok tercih ediyorum boş zamanlarımda. Arabada falan böyle çok müzik açmam. Açarsam da böyle çok başka bir janr. Mesela Dean Martin, Frank Sinatra falan

0: dinlemeyi çok severim arabada giderken. Yemek de benim için öyle bir şey, yemek yapmak. Bir terapi gibi yani, ben oraya giriyorum 2 saat boyunca. Kimse benimle uğraşmasın, orada ben bütün kafamı dağıtıyorum. Özellikle de bıçak setlerim var yani, bütün kesme skillerini falan uygularım. Damak tadı o sanırım annemden geliyor yani. Annemin yemekleri muhteşemdir. Hanımefendi bilirler. Az yememişlerdir.
1: Evet.
0: Annemden biraz el aldığım için, meraklı da olduğum için yapıyorum yemek. Ama tabii bunu öyle günlük her gün yemek falan yapmam ama böyle canımın istediği bir zaman, canım istediği bir yerde bir yemek yaparım ve o yemek çok güzel olur yani.
2: Var mı öyle iddialı olduğunuz bir yemek?
0: MasterChef kazandım daha
2: ya
0: ne?
2: Ya daha da olsun.
0: Yani MasterChef ünlüler yarışmasıydı o. Çok çok sevgili arkadaşlarımız, dostlarımız vardı.
1: Bir ara çiğ köfte de yapmıyor muydun sen ya?
0: Çünkü her şeyi yapıyorum.
1: Ankara'daki yani, eve gel. Bize hayır, bize çiğ köfte parçası falan da yapıyorduk.
0: Yapmışımdır yani, yapıyorumdur yani. Her şeyi çok iyi yapıyorum. Yemek yapmak evet, benim için bir eğlence. Orada işte kazandım ben. Ben yarışmayı evet, kazandım. Hatta bizim Kadir Çöpdemir, Kadir abi çok severim. O da iyi yemek yapar. O hırslanmış tabii, kazanacağım diye gelmiş. O kadar emin ki kendinden. Nasıl olsa ben bu toy çömezleri yenerim falan. Ben kazanınca tabii önce bir içerdi, sonra neyse sen olmasan olmaz çıkardım ama seni çok seviyorum, tebrik ederim. Orada böyle bir ilk bölümde narenciyeli levrek yapmıştım.
1: Oy oy oy.
0: İkinci bölümde de işte finalde şey vermişlerdi, patlıcan. O da babaannemden, annemin öğrendiği. Biz baba tarafından Ispartalıyız, anne tarafından Aydınlı. Ama doğum bölümüm Ankaralıyım ben. Silkme derler. Böyle soğan kullanmazlar. Sadece sarımsakla yapılan bir, böyle parça kemikli etlerle yapılan bir yemektir. Onu yaptım. Yani arşivde bulursanız Somer Şef'in...
2: Parmaklarını yediler.
0: Somer Şef'im, çok öpüyorum seni. O yemeği yiyişini bizde indirin. Yani oradan anlarsınız.
3: Harika. Fadik, sende halen televizyon yok mu evde?
1: Yok. 15-16 sene oldu herhalde. Yok.
3: Hiç aramıyorsun.
1: Hiç aramıyorum. Ben mesela bir otele gittiğimde de orada televizyon varsa çarşafı televizyon üzerine örtüp cihazı görmekten haz etmiyorum.
3: Cihazı bile görmek aynen, istemiyorsun. Bırak açmayı.
1: Aynen. Projeksiyonda izlemeyi seviyorum ama televizyon cihazı, yani beni bağışlayın, bir de televizyonda bu söylüyorum. Bunu utanmadan. Hayır,
3: peki
1: ya,
3: nasıl takip ediyorsun?
0: Sen şimdi bunu izlemeyecek misin bu programı mesela?
1: Laptop'tan ya da projeksiyondan izleyebilirim. Cihazı tamam, sevmiyorum ben.
3: Cihazı sevmiyorum. Peki nasıl takip ediyorsun diyecektim. İstediğin gibi bir laptop.
0: Bunun falan belki vardır bir tıpta, TV fobi falan gibi.
3: Fobi yok, olduğunu
1: öyle
3: düşünmüyorum.
1: Bir şey değil. Cihazı
3: bence
1: sevmiyorum.
3: Kapatıyor kendini şey yani, enerjisini.
1: Ya ben şöyle söyleyeyim. Seçtiğim şeyleri izlemeyi seviyorum. Ama vaktimi bir şey izlemektense, bir şey okumaktan, yazmaktan ve üretmekten yana kullanmayı tercih
0: evet,
1: edenlerden olduğum
0: için. Film çekecek de oynayacağız biz de hala.
1: Yazdım senaryoyu da işte. Dur bakalım.
2: İnşallah.
0: Ona bir senaryo yazdı. Bana da çok önemli bir rol yazdı.
3: Aa.
1: Evet.
0: Da prodüktör bulamıyor.
1: Hayır, buldum, prodüktör bulamıyor diye bir şey yok.
0: Yoksa
1: prodüktörüm var. Ben prodüktör değiştiriyorum o yüzden.
0: Ha tamam.
1: Karıştırma ortalığı.
0: Tamam.
1: Aile arasındaki sırları niye veriyorsun burada?
3: Kendin.
2: Yok. Roller belli mi?
1: Başka bir proje öncelik kazandı. Onu o yüzden durdurmak durumunda kaldık. Başka bir projeyi yapıyoruz çünkü.
2: Ama kafanızda bellidir herhalde isimler falan.
1: Belliyce Murat işte, Murat annem.
2: Biz de
1: yani biz öyle, annem Murat.
2: Etrafta herkes ünlü, herkes sanatçı olunca.
1: Biz öyle arkadaşlarla çalışıyoruz yani.
0: Evet, çok eğlenceli bir senaryo bu arada.
1: İyi bir senaryo. Dönem işi yazmıştım, duruyor. Çekmece'de biraz dursun Murat, başka bir şey öncelik kazandı şimdi.
3: Çok güzel ya.
1: Oynayacağız, yapacağız.
3: Murat'cığım
1: ses... O da beni konserlere çıkarıyor. Ben kardeşlerim dizinden çıktım gittim, onun için şarkı söyledim konserde.
0: Evet yaptık biz.
1: Evet yaptık. Aa, onu koysunlar.
3: Evet.
0: Evet.
1: Düetimiz var.
3: Onu da koyalım.
1: Lara Fabian'le neydi? Neyi söyledik ya?
0: Şey galiba, So In Love.
1: Ha, So In Love şarkısını yaptık.
3: Çok, ne zaman?
1: Geçen sene mi?
3: Geçen sene.
1: Önceki sene.
0: 2 sene oldu galiba.
3: 2 sene oldu, çok güzel. Onu da koyalım.

Alkışlarınızla yüreklendiniz. Belki

0: Daha sonra onlar bir şeyler söyler bize yani. Teşekkür ederiz. Hayır. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık.
1: Öyle işte, ben onu oynatıyorum. O bana şarkı söyletiyor. Biz böyle...
2: Nasıl sesi?
3: Güzel, çok güzeldir. Fadi'nin sesi güzeldir. Ben alabilirim sorunu.
2: Ha, ben sesi, ses dedik. Nasıl sesi dedim, senin sesin. Sesini nasıl koruyorsun?
3: Sesini nasıl koruyorum? İçmiyorum. Sigara içmiyorum. Uykuna dikkat ediyorum. Bir de hasta olmamaya çalışıyorum. 4 kere Covid olduk. Yani sakınan göze çöp batarmış.
4: Maalesef.
3: Bence geçtiğimiz günlerde 5.sini de ayaküstü geçirdiğimi düşünüyorum. Sağ olsun Covid beni çok sevdi. her geldiğinde bir uğruyor bana. Tabii artık hani yatırmıyor ama özellikle bu sinüs bölgesini çok etkilediği için bizde sanatçı, opera sanatçılar olarak biz bu bölge bizim için hayati bir bölgedir yani. Mikrofon olarak kullanıyoruz biz orayı. Pasaj tonlarımız oradan çıkıyor. O yüzden tabii yoruyor, zorluyor ama onun dışında dediğim gibi çiğ yumurta efsanesi soracaksan öyle yok, bir şey öyle yok. Bir şey. O gerçek değil. Onun dışında dediğim gibi düzenli yaşamak, iyi uyku, huzur. Bak bu da çok önemli.
2: Yani stres bir daha önce konuştuk.
3: Stres, bakın stres çok deli. İki tane kas.
1: Doğru.
3: Şurada iki tane kas. Şimdi kıldığınız zaman onlar da kasılıyor. Bütün fleksibilitesini kaybediyor. Yani huzurlu olmak çok önemli. Sakin, dingin olmak çok önemli. Mümkün olduğunca sinirlenmemeye çalışıyorum. Beni sinirlendiren, sinirlendirebilecek etmenlerden uzak durmaya çalışıyorum. Uykuma dikkat ediyorum. Sigara içmiyorum, içki içmiyorum. Çok sıcak, çok soğuk içmemek lazım. Biraz böyle çorbayı, çayı falan sıcak severim ama ona biraz dikkat etmem lazım.
4: Ama sahneye çıkmadan önce buzlu su içiyorum diyenler var.
3: Daha bu sabah konuştuk bir Tamara ile arkadaş, soprano arkadaşımızla. O sordu aynısını. Benim birkaç tane operacı arkadaşım da bunu ya yurt dışında Pavarotti buz yiyordu mesela temsil arasında. Ya mantığı şu olabilir. Ben yapmıyorum
1: ses
3: ama.
1: Seslerin şey yapmak için.
3: Kas ya işte. Kas. Yani, ya ayağınız demiş kan topladı. Buz koyarsınız ya işte. Orada o içinde kan dolan işte
1: damarları,
3: kasları büzüyor. Ve seni yeniden en azından geçici olarak bile orada olsa rahatlatıyor.
1: Refresh ediyor.
3: O minvalde olduğunu düşünüyorum. Ben yapmıyorum ama mantıklı bir açıklaması var. Yani mantıklı açıklaması var.
2: Saçma gelecek belki ama ben merak ettim. Mesela Murat şey yap, bu sesle ilgili şöyle de bir hikaye var. Yani buzun dışında, bu çiğ yumurtanın dışında da yemeklerle ilgili de birleştirmek gerekiyor. Yani mesela çok yedim, az yedim, zeytinyağlı et. Yani ben çünkü seninle bir yerde bir karşılaşmıştım. O kadar dikkat ettin ki yani ucundan ucundan yedin. Çünkü akşam sahneye çıkacağım dedin ve özel bir yemek yaptırdın kendine.
3: Çok önemli, çok önemli. Bir kere reflüden uzak dur. Refli evet. Bir katil yani ses için. Yani o asit geliyor, bütün oraları yakıp gidiyor. Yani sizin o kadar koruduğunuz şeyi yakıp gidiyor. O yüzden işte geç yememek lazım. İşte asitten uzak durmak, alkolden uzak durmak. İşte gluten. Mesela ben artık mesela glutensiz, az glutenli beslenmeye çalışıyorum. İnanın çok fazla şeyini gördüm. Artısını gördüm. Gerçekten ben gluteni azalttığım zaman ya da kestiğim zaman reflü problemi neredeyse ortadan kalkıyor. İşte hoş, bazı insanların toleransı daha fazla, bazısınınki daha az işte. Ona dikkat etmek lazım. Tabii temsillerden
1: 3-4 saat önce. Evet.
3: En az 3 saat önce.
1: Tiyatroda yemeği, da aynı, bizde
3: de
1: aynı.
3: Yemeği kesmek lazım. Yemeği kesmediğiniz zaman bu sefer işte o sizi sahnede rahatsız
1: edebilir. Baskılıyor.
3: Diyaframı çok daha aç olmamak lazım. Yeterli bir doygunlukta ama yeni yememiş olmak lazım. Çünkü karnının dolu olması da sizi diyaframı tutmanızı sağlıyor. Ona bir katkısı var. Ama yani genel olarak işte düzenli bir hayat düzenli. Yaşamak gerekiyor.
2: Ses deyip geçme.
3: Gize, yani o profesyonelliği.
1: Tabii. Ses, beden, psikoloji, duygu, hepsi.
3: Hepsi bir. Dediğim gibi yani stres olduğunuz anda her şey çok güzel. Kasıldığınız anda
1: sesi
3: etkiliyor yani.
2: Fadi'cim çok pozitif duruyorsun ama tek başına mücadele etmiş güçlü bir kadınsın.
1: Ay, teşekkür ederim.
2: Kırıldığın, yıprandığın, zorlandığın hayatta bir şeyler olmuştur. Biz hiç hissetmedik ama kendi içinde yaşıyorsun. Çok oldu mu?
1: Çok oldu.
2: Oo.
1: Yani şöyle

0: bu ölümle yüzleşmek kolay bir şey değil yani. En ölümcül sonu... bir hastalıkla mücadele etmek kolay değil. Ateş çemberinden geçtim, öyle söyleyeyim. Ve gün geldi, ayaklarımın üzerine basamadım. Yataktan kalkamadım. Fiziken, ruhen çok zorlandığım zamanlar oldu. Bunu da kabul ediyorum, bunu da onurlandırıyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Ölümle yüzleşmeyen yaşamayı bilemez. Yaşama olan gücün ve sevdan çok daha katlanıyor. Yaşam sevincim 1500 benim şu anda. Enerjim de 1500.
1: Zaten.
0: Çünkü ben çok... hani ateşin öbür tarafına geçtim
2: artık. Ve şu da vardı mesela, bize zamanlar atıyorum. Hadi de biz hep konuşuruz yani zaman zaman. Aradığında mesela o en kendin. Hiç nasılsın? İyiyim, çok iyi, bomba gibiyim yani. Hiç öyle öldüm bittim falan yok yani. O zaman da yine böyle aynı böyle konuşuyordu. Yani belki içinde o yorgunluğu, sıkıntı yaşamasına rağmen dışarı her zaman öyleydi yani.
3: Bu hastalığın en önemli ilacı motivasyon mu? Mutlu olmak mı? Kendini
2: bence
3: motive etmek mi?
2: Çok önemli değil mi? Yani motivasyon.
0: Herkesin bu yolu, yürüyüşü bambaşka. Kiminin ilgiye ihtiyacı vardır. İlgi alarak öyle geçirmek ister. Kimisinin metanet sahibi olmak ister. Ben metaneti seçenlerdenim. Yalnız yürümek istedim bu ateşten. Kimseye yük olmak istemedim. Ben öyle yürüdüm. Bunun bir formülü yok.
1: Ben de onu diyecektim. Bak ilk kez birisi böyle söylüyor. Yani o, mutlu olma, hep pozitif, o etrafındaki negatifleri attım falan. Herkesin aslında formülü farklı yani, değil mi?
0: Yani ruha formül biçemez. Herkesin kendince bir yürüyüşü var. Çok yalnız yürünen bir yol.
1: Fadi'cim sen de tabii ki sadece samuray ve
0: tiyatro yok.
1: Geliyordur projeler diye düşünüyorum.
0: Evet, yani şöyle söyleyeyim. Ekranlara dönüyorum. Bu sezon ekrandayım.
1: Çok sağ ol.
0: Yuvaya dönüyorum diyeyim.
1: Ya dört aylısı olsun. Ne güzel. Evet.
0: Öyle.
1: Sinema içinde.
0: Mayıs ayında da annemle beraber sinema filmimiz var.
1: Süper.
0: Bir sinema, bir televizyon, bir tiyatro
1: projesi.
0: Daha projesiyle.
1: Ne olsun. Tiyatro zaten olay. Evet. Çok merak ediyorum. İnanılmaz yani.
0: Evet. Harika. Size çok heyecanlı.
3: Hediyelerimiz var ama hediyelerimizi unutmayalım.
1: Evet.
0: Kitaplar.
3: Evet.
1: Evet. Size Diyanar'dan iyi günlerde okumalarda.
2: Buyurun, teşekkür ederim. Bakayım neler varmış.
0: Aşkın tarihi.
1: Gelsin.
0: Bu ne? İclal. Ay çok severim İclal'in kitabı. Evet.
2: Benimki de
0: çok, inşallah, çok sevindim.
1: İnşallah önümüzdeki günlerde bizimle konumuz olacak.
2: Çok heyecanla okunacak. Ve Aşık Veysel ki yani benim için çok yani tüm zamanların en büyük ozanlarından bir tanesi yani.
3: İlker çok güzel seçmiş.
1: Evet evet.
0: İlker süper seçmiş.
2: İnanılmaz bir hayat hikayesi, inanılmaz bir duruş, hayata karşı bir duruş.
0: Evet.
2: Gözlerinizin açılma ihtimali doğuyor. O fırsat doğuyor, onu kabul etmiyorsunuz. Ben artık dünyayı böyle görüyorum deyip yani bambaşka bir frekans Aşık Veysel'inki. Nur içinde yazsın, Muhammed
0: Nur
2: Ali.
0: O yani, da kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım der. Gibi.
2: Yani bence çağı değiştiren evet. adamlardan bir tanesi Muhammed Ali'de.
0: O zaman
2: çok keyifli kitap.
0: Okuyunca gerçekten. Değiştirelim mi?
2: Benim değiştirelim.
0: Aşkın tarihi var, İclal Aydın var.
2: O aşkın tarihini sen oku bir. Bir oku artık sen.
1: Bu eyvah final süperdi ya. Çok iyisiniz.
0: Çok Murat. Tam... Benim düğünümde söyleyecek de o yüzden
1: harikasınız.
0: Sözü var bana çocukluğumuzdan beri düğünümde
1: ya, o bahsediyor. Ya muhteşem bir program oldu. Var ya ayağınıza sağlık. Farkında olmadan ikiliyi bir araya getirdik evet. ama çok iyiydiniz, harikasınız vallahi, ne mutlu.
2: Bundan sonra stand up yapacağız.
3: Gerçekten
1: şarkılı markılı 10 numara olur yani.
2: Stand up'ımıza gelin.
0: Aynen.
1: Seve seve.

0: Uluslar Ligi'nde ikinci maçlar oynanıyor, takımlar formunu yükseltiyor. Slovenya'dan bir puanla dönen İskoçya, Kuzey Makedonya'da farklı kazanan Murat Yakın'ın İsviçre'sini ağırlayacak.
1: Kupalarda gol!
0: B Ligi birinci grupta oynanacak İskoçya-İsviçre mücadelesi bu akşam 21.45'te Ankara'da.

0: Hoş geldin.
1: Hoş geldin. Sizi mi kıracağım diyorum. Ben de birazdan bir şey çalarım.
0: 6 yıl bekledin. 6 yıl sonunda.
1: Evet.
0: Tabula rasa. Bir felsefe mi? Gerçekten o Locke'nin tabula rasa mı başlıyor yoksa ya,
1: Türkiye'de ben bu hikayeyi aslında çok bilmiyordum. Ben
0: öyle mi?
1: Türkiye'de herkes bundan bahsediyor.
0: Evet.
1: Ama ben bunu annemden öğrendim. Annem Latince'de okudu. Hı hı. Ve tabula rasa yeni başlangıç. Yeni bir bahar. Yani bir kitabı kapatırsan ikinci kitabı okuyacaksın. Öyle bir anlamına geliyor. Ve benim hayatımda belki biliniz bayağı üzgün şeyde yaşadık biz. 3-4 sene yıl. Ve ben bir gün artık öyle her şey üst üste geliyordu ki yavaş dedim okay, şimdi iyi olacak, onun üzerine depremle geldi. Dedim, neden bize böyle çok üzgün şeyler oluyor. Annem dedi bir gün dedi kalkacağız, umarım yine güleceğiz, yine umutlu olacağız, tabula rasa olacak. Ben dedim annen o ne demek, o bana anlattı. Dedim ki okay, bir gün yine her şey güzel olacaksa ben bunu albüm yapacağım ve bunu hikayelerini, yaşadıklarımı hepsini böyle müziğe dökeceğim.
0: Mixon.
1: Yani onun için şimdi 6 sene sonra tabula rasa çıktı.
2: Ne zaman oldu peki? Annenin söylediği o dönem ne zaman geldi?
1: Böyle ailemde çok hasta vardı. Ondan sonra annem bir gün bir hatırlıyorum Türkiye'den gelip aldı konserden. Yolun kenarında durdu, bir şey anlatman lazım. İşte kuzenin ablam gibiydi. Onun da beyin kanseri var. Anlatınca ben zaten orada dedim yeter artık. Ondan sonra birkaç ay sonra da deprem oldu. Orada da çok kaybımız oldu maalesef. Artık insan böyle şey oluyor yani
2: her böyle şey his kötü var. Gidecek oluyor değil mi?
1: Evet ve böyle bir yalnızlık da hissediyorsun. Sadece bunlar bana mı oluyor? Ama bunu konuşunca insanlarla, farklı insanlarla herkesin öyle üzgün şeyle hayatlarında oluyor ki kayıplar, hastalar. Diyorsun okey herkes de oluyor demek. Ve bunu yani bir gün bir güneş yine biraz hayatımıza gelmesi lazım yani. Şu andaki Hatay'da ailemle konuştuğumuzda onlar da bile diyor ki bize biraz umut ver. Bize bir gün yine dans edelim, yine gülelim, yine şarkı söyleyelim. Yani çok insan çok güçlüdür, onu öğrendim. O kuzenim dedi ki sen nasıl güçlü olduğunu sonradan öğreneceksin. Geri baktığında öğreneceksin ve gerçekten öylemiş.
3: Ne güzel söylemiş.
2: Şimdi güçlü olduğunu hissediyor musun?
1: Evet. Gerçekten evet.
0: Biraz tabula rasa'yı anlatalım mı? Kaç şarkı, ne bekliyor hayranlarını?
1: İlk önce 10 şarkı yapacağım diye planlamıştım. Ciddi aynen. Hayatımda da çok güzel şeyler oldu. Evlendim geçen sene ve oğlum oldu. Bir 5 ay önce.
0: Allah başlasın.
1: Teşekkür ederim. Ve oğlum doğunca doktor dedi ki müzik getirebilirsin. Ben de böyle panikte. Akşam böyle saat 11'de dedim ki okey. Yarın sabah demek saat 7'de anne olacağım. Müzik getirebilirim. Kimin müziğini seçeceğim dedim. Bari kendi müzik yapayım. Piyanonun arkasına kuyruklu piyano evimde de böyle bir tane var. Oturdum ve bir klasik bir beste. Orada doğaçlama.
0: Doğaçlama.
1: Doğaçlama orada
0: gece
1: çaldım.
0: 11'de.
1: Gece 11'de sabah 7'de doğacak diye ameliyata gireceğim. Ve ne yaptım biliyor musunuz? Oğlumun ultrasonun kalp atışını kayda aldım. O kayda bir valsa ritmi çektim, prodüksiyonu. Onu kalp atışıyla, klasik piyano çalarak, böyle biraz Beethoven'ı düşünerek ve Chopin düşünerek besteyi yaptım. Ve albümle tabula rasa, albüm nasıl bitiyor? Bu 11. şarkı. Oğlum da 11 Nisan'da doğdu.

0: sonunda oğlumu mırıldamak, böyle mırıldamak,
1: evet, evet.
0: Onun sesini de içine koydum. Aa. Öyle albüm bitiyor. Yeni
2: nasıl
0: bir doğuş.
2: Nasıl güzel bir anı oldu.
1: Evet.
0: Başa çalayım mı?
1: Ne?
0: Çalayım mı?
1: Lütfen, oğlum, hadi.
0: Yapayım mı?
1: Okay. Harika, çok
0: güzel. Sürprizim olsun bari.
1: Hadi.
0: Okay.
3: Ben anlamlı
0: çekil. Bir elini ver. Okay. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Karşı bu arada. Senin ismin Oğuz. Tamam, okay. Tamam. Küçük bir parça çalacağım.
1: Nasıl istiyorsan.
0: Okay.
1: Mikrofon da orada, sen söyleyebilirsin.
0: Yok, şan yok.
1: Tamam.
0: Dedim bari oğlum stresli doğmasın.

0: küçük bir şey. Teşekkürler, sağ ol.
1: Eline sağlık.
0: Teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok güzel.
0: Biraz böyle bir sakin sakin, yoksa dünya gelsin, bir jazz blues çalsaydım sesi gelir diye klasik bir şey yazdım. Evet.
1: Çok iyi yapmışsın. Güzel, böyle götürüyor. Bir rüya, gözlerini kapatıp dinle yani. Çok güzel.
0: Teşekkür
1: ederim. Harikasın. Peki bu 11. şarkı. 11 şarkım var o zaman.
0: Evet, 11 tane şarkı var. Çok güzel, böyle diyeyim, dedim ki bu albümde biraz da özüme döneyim. Klasik müzikle başladım ben. Ve daha çok böyle piyano, yaylılarla başlamak istedim. Bir iki yıl önce Sertab Erener Amsterdam'a gelmişti. Ve onunla bir kahve içince, o dedi ki, Karsu dedi, sen bu planlarını anlatıyorsun, tabula rasa albüm yazacaksın. Dedi ki, sen dedi, Esin Aydın Göz'le hiç buluştun mu? Ben tanımıyorum, etmiyorum. Dedi ki, bir Los Angeles'ta bir Türk kız, Grammy nomineli ve Disney filmlerin yaylıları yazıyormuş, genç kız. Yok dedim, Sertab Erener bizi buluşturdu.
1: Doğru.
0: Ve ben Amsterdam'da, Esin Los Angeles'ta yaylılara yazdık. Ve İstanbul'da buluştuk ve burada İstanbul Strings'le onların kayıtları yaptık.
1: Çok
0: İnanılmaz güzel. Çok böyle ilham aldım. Öyle çok öğrendim ki 720 sayfa nota yazmış ikimiz de böyle. Ve de şey, çok güçlüydü. Böyle iki genç kız oturduk.
1: Ne
0: İstanbul
1: güzel.
0: Strings zaten böyle bıyıklı. Böyle 25 adam, böyle iki kızla, ay şu şöyle olmaz lazım, bu böyle olması lazım. Yani o çok bir komik bir anı aslında. Ve producerlarla çok güzel çalıştım. Sözler tarafı Kalben, çok 4 tane şarkı yazdı Kalben. Elif Nun'la yazdı. O da benim Türkçe şarkı söyleyince telaffuz hocam oluyor. Bak ne
1: ya,
0: güzel,
1: güzel
0: artık
1: söyledin.
0: Konuşmaya başladım. Teşekkür ederim.
1: Harika.
0: Aynen, farkına vardınız. çok güzel. Böyle albüm yapınca böyle insanları en güçlü yeteneği birleştirip bir prodüksiyon yapmak inanılmaz güzel bir şey oluyor.
1: Neden İstanbul? Neden İstanbul'da buluştunuz?
0: İstanbul,
1: çok güzel,
0: çünkü
1: bir şey
0: İstanbul
1: bu.
0: Strings'le beraber çalışmak istedim.
1: Çok
0: onlar
1: güzel.
0: İnanılmaz güzel yaylılar. Ben Instagram'da böyle bir şey çok sevdiğimde böyle o kaydetmek düğmeye basarım. Onları böyle 10 yıl önce basmışım ki beraber bir gün çalışacağız ve çalışabildik.
2: Ne güzel.
0: Evet, çok güzel. Ve şimdi de bunu da en güzeli canlı çalmak yeni albümü ve grubumu geliştirdim. Siz dün Amsterdam'da geldiniz, Çisem Özkurt'u
1: evet.
0: gördünüz. O da benim grubuma aldım.
1: Öyle mi?
0: Evet, evet. Şimdi Şevval Sam'da da çalıyor. Dedim ki, bende de çalsan falan. Biz 15 yıldır beraber birbirimizi tanışıyoruz. O böyle genç kız gibi ilk kez Amsterdam'a gelince bir orkestrayla geldi.
1: Evet.
0: Böyle Türkiye'den geldi ya. İlk tanışıyoruz. Bir de Hollanda'ya geldi. Vah dedim, zavallı Hollanda yemeği yiyecek. Geldim dedim ki, aç mısın dedim. İlk sordum o. Babam o dönemde restoranı vardı. İkinci gün provada bir mezeler getirdim, börekler getirdim. Öyle arkadaş olduk biz. Ve şimdi beraber turneye çıkacağız.
1: 11 albümü kapatacağım. 11 oğlunun dışında bir hikayesi olan bir şarkı daha var mı?
0: Hepsinin bir hikayesi var. Böyle anlatabilirim mesela. Boy in Milano var, bir İngiliz şarkısı. Eşimle Milano'yu gezerken böyle Duomo'yu izliyordum. Orada filmi çektim. Oradaki sesler inanılmaz, insanların konuşması, onu prodüksiyon içine aldım mesela.
1: Başka Hatay var mı?
0: Hatay yok. Onu daha çok acı buluyorum. Nereden başlamam lazım? Kendi hikayemi mi anlatmam lazım orada? Benim ailemin mi? Ve neredeyse seni söylemiştim.
1: Evet, evet. Belki başlı başına ileride tek başına bir Hatay albümü olur.
0: Böyle.
1: Acı, çok.
0: Bu hafta da bir şey de aklıma geldi. Orada konser mi versek mi?
2: Çok
0: ama
2: güzel
0: hep böyle şeyim, tereddütteyim. Erken mi? Değil mi? Ama demin anlattığım gibi oradaki benim akrabalarım diyor
1: onların
0: ki,
1: onların da ihtiyacı var.
0: Evet, biz de dans etmemiz lazım. Ve yavaş yavaş bunu bir projeye bence dönüştürüz.
1: Şöyle de olabilir. Senin şarkıların hep vur patlasın, çal oynasın değil ki. Yani sonuçta.
0: Doğru, doğru.
1: Ya biraz önce oğlun için yazdın.
0: Evet.
1: Ne var? Muhteşem bir.
0: Ben böyle vakfım var. Belki bilirsiniz.
2: Evet, evet.
0: Biz Hollanda'da para toplayıp bir Karsu Foundation'ı başlattık. Bir müzik okulu.
2: Sabah ekte haberini biz yapmıştık.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Müzik evi açabildik. Şu anda 1100 öğrencimiz var. Müzik. Oraya da enstrümanları da Hollanda'ya kendimiz de biriktirip de Türkiye'ye getirdik. Ama bunu söyleyeyim. Ben oraya birkaç kere gittim tabii ki. Ben sandım ki orada neredeyse hani dinlemek istemezler. Belki çok acı. Ama baktım ki dikiş nakış yaparken anneler öyle bir yerde açtık. Anneler için bir yer. O şarkıyı dinliyorlar. Ben dedim ki ya acıyı belki unutmak istiyorsun. Yok diyorlar. Diyor ki o müzik oradaki belki bir bağırdığım anlar bizim için de sanki de bağırıyormuşsun gibi diye diyorlar ve terapi gibi geliyor. Ben mesela o şarkıyı dinlemem artık. Çok çok duygulanıyorum. Çok kaybımız olduğu için ama demek ki öyle müzik de öyle de demek ki.
3: Aynı acıda birleşiyorlar belki de.
0: Evet. Evet çünkü
3: herkes, o da güç veriyor insana.
0: Evet herkes orada aynı şeyi yaşadığı için yani ben müzisyen olarak ilk başladığımda böyle bir seviye müzik geleceğini ben bilmiyordum.
3: Öyle. Çok zor dönemler geçirdik. Konuyu girdiğin için söylüyorum.
0: Tabii tabii.
3: Hepimiz çok zor dönemler geçirdik. Sen bizden çok daha zor anlar yaşadın. 17 akrabanı kaybettin. Oraya gittiğinde neler hissettin o dönem? Zor zamanlardı.
0: Farklı şeyler hissediyorsun tabii ki. Çünkü düşünsenize yani Taksim Meydanı'nda duruyorsunuz. Ama İstiklal hangi tarafta olduğunu bilmiyorsun. Yani o koordinasyon o çok tuhaf. Çünkü bütün yani her yıl birkaç hafta Türkiye'ye köyüme giderdim. Oraları ben çocuk ya yani her tarafı tanırım ederim. İnanılmaz bir şey. Çünkü oraya gidiyorsun ilk kez diyorsun hangi mezara ilk önce gitmem lazım. Düşünsene seç o bir sıra yapman lazım. İnanılmaz acı bir düşünce. Ve oraya ve de bu da benim için de farklı. Çünkü tanıdığım için orada gezdiğim anda o şarkı söylediğim anda herkes hikayesini bana anlatmak istiyor. Ben de yani bir
2: çok
0: Babam bana terapi, babam sosyologtur, annem psikolog tur. Onlar bana terapi, günün sonunda biraz şeydim böyle. Ama yeniden ben orada en üzgün değilim çünkü ben o depremi yaşamadım. Anlatabildim mi? Ve orada biraz insanları dinleyip, onların hikayelerini, hayatını birisi hafifletip, belki müzikle, belki çok çok tanımadığım insanlara sarıldım. Ve ben orada hiç ağlamadım öyle diyeyim çünkü artık tutuyorum ama uçakta havalimanında her

0: şeyi böyle döktüm ve geri gitmem lazım konser için. Şimdi konuştuğumu konuşuyoruz ya, şimdi kesin diyorum gitmem lazım müzik yapmak için, yine biraz
1: ben
0: umut vermek için.
1: Ben saydığım içinde o olabilir mi diye düşündüm. Evet. Şimdi belki bir şekilde.
0: Değil mi? Evet. Tamam. Siz de gelin.
1: Tabii.
2: Evet. Çok mutlu oluruz.
1: Çok mutlu oluruz.
0: Aynen. Geleceğiz.
2: Tamam. Orada müzik okulunu da açtın. Çok
0: evet.
2: Güzel.
0: Evet.
2: Peki faaliyetleri takip ediyor musun? Sana fotoğraflar atıyorlar mı oradan?
0: Faaliyetler ne?
1: Yani
2: çalışmalar.
0: Evet, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Babamla, annemle çok takip ediyoruz. Eşimle de tabii ki. İnanılmaz böyle gurur veriyor bana. Çünkü biz o yemek kitapla, yani yemek insanları beraber getirir, o bir. Ve onun gerileriyle öyle bir şey yapmak, insanları yine beraber getirmek. Çünkü çocuklar birbirine orada da buluşuyorlar. Orada hikayeleri birbirine anlatıyor. Senin hikayen ne? O gülüşler orada beni inanılmaz mutlu ediyor. Evet,
1: i̇lgi,
0: anneler de, babalar.
1: İlgi alaka nasıl?
0: Efendim?
1: İlgi alaka nasıl? Yani çok ilgi var mı okula?
0: Evet evet, ikinciyi de açmak istiyoruz. Çok istiyoruz.
1: O kadar iyi.
0: Tabii tabii. Altın üzerine çok açmak istiyoruz. Anne ve baba şu anda onlar çok meşguller. Ama bunu da yavaş yavaş keşfediyoruz. Türkiye'de bir şey istersen çok kapıları açman lazım. Çok kağıt şeyler yani. O biraz zor.
2: Prosedür var biraz.
0: Prosedür var. O biraz zor ama bizim tarafımızda, yani dönmez ailemden, babamdan, böyle yapıyorum, babam orada.
2: Evet.
0: Ailemizden çok çok istiyoruz. Evet.
1: Çok güzel.
2: Herkese umut oldun orada, ne güzel.
1: Yıllar sonra bir sürü Karsu göreceğiz yani. Birçok Karsular olacak.
0: İnşallah, inşallah. Ben diyorum ki, şimdi bir dakika, onu dediniz ya, biraz daha ilham verdiniz, bayağı güzel bir konuşma yapıyoruz. Konserde de oradan iyi öğrencilere şey yapalım beraber. Onlar da sahneye
1: evet,
0: çıksınlar.
1: Koro da olurlar.
0: Değil mi? Öyle bir şey yapalım.
1: Vokal olarak. Şu anda
0: aynen, son kuruyoruz bu programı.
1: Hatay konseri şekilleri.
2: Evet. Belki senin keşfin de olur orada. Gerçekten çok güzel sesli çocukları keşfedersin.
0: Tabii tabii tabii. Meslektaşlarımı ararım.
1: Tabii. Zaten sen alışıksın. Belki burs murs olan bir şeyler yaratırız.
0: O da harika
1: çünkü,
0: olur.
1: O çünkü Amsterdam, evet. Hollanda'da çok güzel bir şey yaptın.
0: Evet evet. Çünkü bizim orada şeyimizde kontağımız var. Belediye başkanı da depremde evimize geldi. Amsterdam Belediye Başkanı, ve dedi nasıl destek verebiliriz. Ve bizim belediye başkanı Amsterdam'da Femke Halsema Amsterdam'daki kişi sayısına 1 euro verdi Hatay'a. 1 milyon kişi yaşıyor Amsterdam. 1 milyon euro verdi Amsterdam'dan Hatay'a. Yani oradan bile dedi ki destek nasıl daha verebiliriz? Yani onlar da hep annem babamla hep konuşurlar, hale nasıl yardım edebiliriz?
2: Dayanışma çok
0: ve
2: önemli.
0: Ve de şimdi bile yani. Evet. Kaç yıl oldu? İki
1: konserin de çok ilginç değil mi? Hollanda'da çok büyük ses getirdi. Avrupa'da hatta.
0: Hollanda'da konseri çok güzel geçiyor. Daha Ocak'ta böyle 6 ay haberlikken. Bir ay içinde 18 konser verdim. Hepsi de sold out geçti. Her konser birkaç bin kişi, yani inanılmaz böyle gibi sahneye çıkıyordum. Ama orada bir full orkestrayla klasik konser verdim. Vivaldi, Beethoven. Ve oradan biraz albüme de ilham geldi tabii ki.
2: Sonra ne kadar ara verdin oğlunda olduktan sonra?
0: Şu anda yeni başlıyorum.
2: Bir 10 ay falan ara vermiş oldum.
0: 10 ay, yok yok. Nisan'da doğum ya. 4-5 ay.
2: Ha, 4-5
0: evet,
2: ay.
0: Evet evet
1: evet. Yeah. Yurt dışında eğitim görüp yurt dışında büyüyen, yurt dışında çalışan memleketine karşı olan hasreti bambaşka oluyor. Ben de Almanya'da doğup büyümüştüm.
0: Hmm.
1: O yüzden de yani memlekete karşı olan bağlılığı da senin bu Hatay'a olan yoğun duyguların çok güzel. Bir yandan da ismin Karsu, köyden geliyor.
0: Hı hı.
1: Yani o da seni bir şekilde memleketine bağlamıştır. Ailenin
0: tabii
1: yaşadığı Türk örf adetin, babanın Türk yemekleri, restoranı falan değil
0: evet
1: mi? Böyle hep sen aslında Hollanda'da küçük bir Türkiye'yi hep hayatınızda vardı, evde değil mi?
0: Var. Kesinlikle
1: halen
0: var.
1: Var.
0: Yemekte, kültürde, müzikte, evet, sanatta. Ve biz küçükken beri her yaz birkaç hafta köye giderdik. Yani annem babam istiyordu ki de oradaki çocuklar nasıl yaşıyor, oradaki havayı, suyu, her şeyi de tadalım. Yani O hayatıma gerçekten çok güzel renkler kattı tabii ki. Ve şimdi ben, roller biraz değişti. Şimdi ben anne oğlum ve ilk kez oğlumu da Türkiye'ye getirdim şimdi. Evet, çok ben uçaktan çıkınca böyle ayaklarını yere koydum. Hoş geldin vatana falan böyle.
1: Çok tatlı.
0: Evet.

0: Ve yani bu nesillerde devam etsin mesela. Türkçe de öğreteceğiz oğluma. Full süper. Türkçe konuşacağız. Evet. Yani benim Türkçemi alması.
1: Sen de mi öyle büyüdün?
0: Efendim?
1: Ailende hep Türkçe konuşuyorlar mıydı? Evde?
0: Böyle. Benim annem 7 yaşındayken Hollanda'ya geldi. Ve o annem çok acele Hollanda, yani entegre olsun istediler. Babam daha sonra 20 yaşına geldi. Ve böyle bizim dezavantaj, bizim çanak televizyonumuz yoktu. Sadece TRT Türk vardı. Ve babam birkaç yıl bir otel işletti Türkiye'de. Ve orada biz sırf Hollandaca konuşmuşuz evde. Çünkü annem için daha kolaydı. Şimdi annemle tanışırsanız aksanın nereden geldiğimi duyarsınız. Kardeşim de benden daha berbat desem şimdi televizyonu beni görecek kızcağı. Ama her Türkiye geldiğimde toparlanmaya çalışıyorum. Yani bir hafta sonra bu röportaj yapsaydık daha güzel konuşurdum.
1: Şimdi de çok iyisin. Teşekkürler.
2: Evet, evet, sağ ol. Bu çok akıcısın. Bundan önceki evet. programlara baktığımız zaman evet, evet, evet, çok iyi tutulmuyorsun. Peki memlekete geldin. Kendine gelmeye başladığında artık okulu okuyorsun falan. İlk isminin nereden geldiğini duyduğunda tepkin ne oldu?
0: Benim ismim.
2: Evet.
0: Ha, böyle anlatayım aslında, farklı biraz anlatsam müsaade
2: edersen. Olur lütfen.
0: Şimdi babam dedemi arıyor, Türk kimliği de yapacaklar ya, doğmuşum. Dedem arıyor, diyor ki kızım oldu Karsu. Tamam oğlum, köy ismi. Yok yok, ismi oldu Karsu. Tamam oğlum, oğlum beni şaka yapma. Yani dedem inanmak istemedi. Ondan sonra olmaz oğlum yapma falan. Ondan sonra ben ilk köye gelince birkaç aydım herhalde. Bütün köy geldi. Bu kız bizim köyün ismini taşıyacak. Ve ben gerçekten küçükken beri benim ismim köyün ismi olduğunu çok iyi bilirdim. Çünkü ben köyümde ünlüydüm.
2: Çok tatlı.
0: Var ya, köyde yürüyorum. Sen Karsu, evet benim falan böyle.
2: Bu köy yani, benim köyüm.
0: Bak o da şey, hep öyle, ben öyle demezdim ama kardeşimin Cansu, Karsu Cansu. Bir köyümüzün bir öndeki köy ismi herhalde Pastakaya ama oradaki şey, bu Cansu köyü olsun, tamam bu da Cansu köyü.
1: Gönlü olsun.
0: Aynen. Ama değil. Evet.
1: Senin ünlülük oradan geliyor. Çocuklukta da varmış.
0: Evet, köyümde ama.
1: Olsun, o da önemli bir şey. Peki eşin Hollandalı.
0: Evet.
1: Türkçe öğretiyor musun ona?
0: Çok istiyorum. Kendisi de çok istiyor. Ama onun hayatı 5 dil konuşuyor. İtalyanca, İspanyolca, Almanca, İngilizce, Hollandaca. Ve Türkçe zor buluyor. Evet. Diyor ki hiçbir yere bağlamıyorum. Latince'ye bağlamıyorum. Yani zor buluyor. Ama şimdi oğlumuz olduğu için diyor ki yapmam lazım. Çünkü oğlumuza öğreteceğiz.
2: Çok güzel.
0: Ve şey diyor, yoksa benim hakkımda dedikodu yapacaksınız Türkçe konuşunca. Ben anlamayacağım falan böyle. Onun için öğreniyor. Ama şey enteresan. Mesela bir yerde gidiyoruz ve de anlıyor bazı şeyler. Bazen böyle Allah Allah diyor. Veya birisi soruyor, Türkçe biliyor musun? Şöyle böyle diyor. Yani birkaç şeyler öğrendi.
2: Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Sen daha iyi biliyorsun. Almancayı bilen, öğrenen Türkçe hayli hayli. En öyle zor mi? Ben dünyadaki en zor değil Almanca bence.
0: Evet, doğru.
2: Çok saçma. Doğru. Artikeller falan çok
0: ama
2: alakasız
0: da, yani. Böyle biz 5 yıl önce beraber çakınca ilk babamla tanıştı. Tabii ki çok heyecanlı. Şey böyle bir baba, Türk'te baba böyle. babam oturdu. Baktı böyle. Dedi sana Türkçe öğreneceğim. Kızıma ne demen lazım biliyor musun? Evet dedi böyle. Bağırma kelimesini öğrendi. Şimdi ben bir şey deyince bana diyor bağırma bağırma diyor. Bağırıyor mu ya çok? Onu, ilk kelime onu öğrendi.
1: Babam bu arada dünya tatlısı.
0: Evet. Sağ ol.
1: İlk önce onunla tanıştık.
0: Söyleme havalar uçar.
1: Öyle ama.
2: Peki Türk yemeklerini seviyor mu? Yapıyor musun yemek? Sen yemek yapmayı çok seviyorsun.
0: Evet evet. Tabii ki Hataylı olduğum için. Böyle normalde arkadaşlarla falan yapardım. İşte pandemi de gelince dünya turum vardı. İşte o maalesef ertelenmişti. Ve arkadaşlarım da şey diyorlardı, işte restoran gitmeyi özledik. Dedim gel işte size İtalyan yapayım bu akşam. Gel bu akşam da İtalyan yemeği yapayım. Hep böyle yemekler yapardım. O yavaş yavaş Hollanda'da bunu magazinler, kitapçılar, televizyon programlar takip ediyorlardı. Gördüler. Dedi ki işte Hollanda'nın 24 Kitchen Türkiye'de de var. Orada program yapmak ister misin? Ve heyecanlıyım işte. Hep evdeyim, bir şey yapamıyorum. Gittim oraya. Tanışmak istiyorlar. Annemle 2 gün mezeleniyorum. vize yaptık, tamam mı? Gittik bu oraya mesela, şimdi restoranlarda olur ya böyle fitrin dolu.
2: Evet.
0: Onlara koyduk böyle, buyurun dedik. Bu bizim mutfağımız dedik. Çünkü daha ne Türk, Avrupa'da hiç Türk yemek programı hiç yoktu. Ve annemle hep diyorduk işte bir gün olması lazım, biz bari yapalım dedik. Ve orada gittik, gerçi sevdiler. Tamam, program yapalım. Kars'ın Türk mutfağı. 2 sezon çektik. Ondan sonra dediler ki bir Türkiye'ye gelelim dediler. Şimdi buraya bakıyorum ya, ben bu ok programla bu köprüden geçtik. İşte Galata Köprüsü'yü gösterdik ve Hatay'a gittik, işte Alaçatı'da'ya gittik. Orada yani şey istiyorum ben, Avrupa'da Türk yemeği dediğin anda herkes döner.
2: Evet.
0: Turkish pizza diyorlar. Lahmacun Turkish pizza. Onu biraz değiştirmek istedim. Yani öyle zengin ki bizim yemeğimiz. O sınırları açmak istedim ve Türkiye'ye kameraya getirince gerçekten insanlara gözleri açıldılar. Diyorlar ki biz sadece all inclusive otellere gidiyormuşuz ama harbiden Türkiye çok güzel. Sadece yemeği göstermedik. Yani camilere gittik. Sokaklara gittik. En modern, en tradisyonel mutfağı gösterdik. Yani o yönden çok güzel ve yeni sezonu da yapmak istiyorlar şimdi. Ama müzikle biraz yoğunum. Bakacağız ona nasıl ajandaya sığdırır.
1: Senin keyifliydi ama yemek programı.
0: Evet.
1: Güzeldi. Evet. Eşin seviyor mu Türk yemeklerini?
0: Sevsin yani. Tabii ki. Tabii ki. Ya böyle diyor. Arkadaşlar sorunca işte nasıl ev ya hayat. Şey diyor, sanki restoranda yaşıyormuşum gibi. Yani.
2: Aa, ne güzel.
0: Ne o yani, Türk yemeği sadece yapmıyorum evde. Yani Tay yemekleri, İndiyan yemekleri farklı nasıl? Farklı.
2: Zaten Dutch yemeği diye bir şey var mı da? Var. Gereksiz.
0: Var. Böyle. doğru.
2: Fritöz.
0: Aynen. Çünkü her şeyi dövüyorlar böyle. Evet. Böyle patatesleri, şeyleri böyle havuçları yapıyor, dövüyorlar, tuz bazen bile kullanmıyorlar. Ama böyle hamileyken kayınanam bana bir Hollanda yemek kitabı aldı ki torunuma da Hollanda yemekler yap, tamam ve de geri gidince ilk yapacağım onlar Hollanda yemeği. Evet,
2: milliyetçilik var yani.
0: Evet sıkıntı. Evet var
2: ama kolay, onu öğrenmene bile
0: çok
2: gerek
0: kolay,
2: yok.
0: Çok kolay, 5 dakikada.
2: Aynen, bence de.
1: Yemek yapmayı kimden öğrendin, bu yetenek kimden geliyor?
0: Annem. Annem çok iyi yemek yapar. Hataylı tabii ki olduğumuz için. Hatay'ın yemekleri UNESCO koruma altına alındı zaten. Babam da çok güzel yemek yapar. Tabii ki bildiğiniz gibi babam restoranı, evet, vardı. Orada garsonluk olarak başladım 14-15 yaşında. Ve orada da bir piyano vardı. İşte müşteri de karşı piyano çalıyor duyduklarında öyle ben yavaş yavaş müziğe başladım. Müşteri arkadaşını söyledi. İşte hafta sonu birisi piyano çalıyor. Harbiden öyle değil ama yine müşteri geldi. Yine çal. Ondan sonra dedik ki okey güzel. Babam da mikrofon aldı bana. Ondan sonra kendine mikrofon aldı. Sunuyor beni. Sayın seyirciler. Mezeleri yana koyun. Şimdi kızım. Çok rezil olurdum böyle. Ama böyle yapma
1: o
0: falan.
1: O zaman konserler orada vermişsin.
0: Evet, minik konser restoranda zaten. 100 kişilik çok ama güzel. Çok böyle şık restoranda. İşte her sabah böyle bütün şeyi ütülerdim ben orada. İşte bulaşık bilmem ne falan. Orada başladım. 6 sene her hafta sonu o restoranda, Bam restoranı Kilim'de.
2: Para kazandın mı?
0: Evet, günde 20 euro, biraz az sonradan düşündüm. Ama böyle her hafta sonu biraz yani o yaşta çok böyle şimdi geri baksam az diyorum ama okuldaki öğrenciler süpermarkete çalışırlardı. Her saatte 1-1,5 euro kazanıyordu. Ben orada zengindim.
2: Evet.
0: Tabii. Aynen.
1: Orada da keşfedildin aslında sen, değil mi?
0: Tabii orada çok kişi geldi. Yani 6 yıl her hafta sonu yani bütün tecrübemi, bütün sahneyi neden böyle hiç böyle korka korka çıkmıyorum? Çünkü restoranda öyle çok metreler yaptım ki. Bu da aslında yeni nesilden biraz benden bir mesaj olsun. Yeni nesil Gen Z diyorlar. Hı hı. Her şey çok acele başarmak istiyorlar. Her şey yarın olsun. Yani. Şimdi başarayım. Diyorum ki yani damla damla göl olur derler ya. Evet. Herkes şelalenin altında durmak istiyor.
2: Aslında eksik bir şey söyledin. Hemen o başarayım değil. Yeni kuşak hemen parayı çabuk bulayım.
0: Ama çabuk düşersin.
2: Hı. Sen anlatırsın. Evet. Hemen parayı bulayım.
0: Evet.
2: Kolay yoldan bulayım.
0: Evet. Maalesef öyle çalışmıyor.
1: Çok güzel anlattın aslında. Herkes şelalenin altında durmak istiyor.
0: Evet.
1: Doğru.
0: Evet. Aynen. Çok ama güzel. Kayarsın, düşersin.
1: Doğru.
2: Ya. Peki şey, bu hikaye ne? Bu, ben yeni duydum. Birisi şey demiş. Bu fizikte senden şarkıcı olmaz. Şarkıcılıkla fiziğin ne alakası var? Yanlış bir bilgi.
0: Yok, hayır, doğru. Neredeydik? Biz Side'deydik. Ve her tatil, Türkiye'ye tatile gelince her tarafta piyano arardım ben. Ve bir bir kafede, bir köşede piyano gördüm. Baba baba dedim, piyano şey var orada falan böyle. 18-19 yaşında.

0: veriyorsun ki ve ona bir kritik veriyorsun ki, çünkü ne müzik çalmak istediğimi, ne hikayeler konserde anlattığımı fiziğine göremiyorsun ki. O beyefendi ona deyince dedim ki bir gün ben onu umarım değiştirmek istiyorum. Ben Hollanda'da ilk fotoshootumu çektiğimde 20 yaşındaydım. Bir magazin için böyle nasıl heyecanlıyım, ilk kez bir magazine çıkacağım böyle. Ondan sonra bütün o ekiple herkes de cool buluyorum, ben gencim. Baktım ki fotoğrafımı aldılar böyle, dediler. Tık tık tık tık bir başıya bastılar böyle, daha uzun ve daha ince yaptılar beni. Orada bir şey diyemedim. Ve kendimi öyle küçük hissediyordum ki, demek ki halen fiziğim iyi değilmiş. Ondan sonra PR'cımı aradım Hollanda'da. Dedim ki bak dedim, veya dedim beni bu magazinden çıkartı istemiyorum. Çünkü beni öyle görmesinler. Veya beni normal halimde lütfen koysunlar. Ve öyle normal halimde koysunlar. Ve halen o fotoğrafı saklarım. Bana göre gayet normal çıkmışım. Ve istiyorum ki başka kızlar benim fiziğimi gayet iyi, her şey, yani bacaklarım, yürüyebiliyorum, piyano çalabiliyorum, görsünler ve kendilerini böyle Instagram'dan böyle herkes perfect, herkes böyle %100 güzel diye. Bak benim saçım da bazen böyle çıkıyor. Ne oldu? Yani
1: herkes
0: öyle bir mesaj vermek
1: ya.
0: İstiyorum.
1: Çok iyi bir şey yaptın. Bu arada fiziğinle alakalı bu söylenen şeylerin, ya Sertab Erener?
0: Anlamadım.
1: Sertab Erener de.
2: Onun da boyu kısa olur.
0: Evet, işte boydan. Burada yeteneğe bakarsak.
1: Peki o dergi çıktı mı o şekilde?
0: Evet, normal çıkmışım.
1: Ne oldu, satmamış mı?
0: Sattı tabii yani, ama maalesef o, bazen öyle sektörler öyle.
2: Hepsi evet. Yanıldıklarını gördüler. O çok güzel. Hepsi yanıldıklarını gördüler. Çok güzel oldu.
0: Ya, yanıldıklar ne demek bilmiyorum. Ama evet.
2: Güvendin bana, bu da güzel. Evet. Onayladı.
1: Şaşırdılar yani, yanıldıklar.
0: Evet, evet.
1: Peki ne güzel, babanı ne kadar çok sevdiğimizi bir kere daha burada anladım. Adam ne kadar vizyonermiş. 7 yaşında araba için biriktirdiği parayla bir anda sana piyano almaya karar veriyor.
0: Okey, orada sizi durduracağım. Hayır. Çünkü annem de çalışıyordu. Annem de para kazandı. Annem de araba almak istedi. Bu öyle söyleyeyim.
2: Tamam. İkisinin ortaklığı.
0: Evet, evet, evet, evet.
1: Bu programda benim... sonra bir aile kabusu çıkmasın. Ne öyle ama.
0: Hayır, hayır. Ondan bir şey böyle... böyle anlatayım. Şu anda mesela annem çalışır, babam evi temizler. Babam çamaşır yıkar. Evet, anlatıyorum baba. babam mutfağı temizler. Yani biraz roller bize değişik. Benim evimde de öyle. Benim eşim çamaşırı yapar, temizliği yapar. Evet, öyle bize.
1: Eşin çalışmıyor mu?
0: Çalışıyor. Ha? Ama
1: daha rahat.
0: Evet, ama evde de şey, o ev işi yapıyor.
1: Güzel,
0: aynen.
1: Döndürüyor.
0: Sorunuz
1: 7 yaşında sana
0: evet, evet.
1: Araba yerine piyano.
0: Aynen
1: aldı.
0: Aynen aynen. O dönemlerde annemin babamın maddi durumu çok şey değildi ve biriktiriyorlardı para, 5000 gülden, eski Hollanda parası. Ve onun yerine çok sağ olsunlar, ben çok istediğim için bir piyano aldılar.
1: Çok güzel. Duruyor mu evet. O piyano?
0: Halen duruyor. Annem halen duruyor. Ve ben diyebilirsem onlara bir araba aldım birkaç yıl önce.
1: Aa, ne güzel. Harika.
0: Evet.
2: Süper. Hayırlı evlat.
0: Evet.
2: Ama onlar da çok güzel önünü açmışlar. Sana
0: İnanılmaz.
2: Güvenmişler.
0: İnanılmaz. Ve şey çok güzel oluyor. Konserin sonunda bazen vaktim oluyorsa seyircilerin içine gidiyorum ve orada sohbet ediyorum. Ve çoğu kişi, anneler ve babalar, yani müzik ne kadar önemli olduğu için bir çocuğun gelişmesinde teşekkür ederim. Onlar annenin ve babaların konser sonrasında konuşuyorlar. O da çok güzel oluyor yani. Evet.
1: Garsu, bir de sende çok güzel bir şey var. Birçok insanda olmayan. Birçok sanatçımız yurt dışından Türkiye'ye geldi. Hı-hı. Türkiye'de çok popüler oldular. Hı-hı. Fakat kendi geldikleri ülkede bilinmiyorlar ya da çok az biliniyorlar. Hı-hı. Sen şu anda öyle bir duygu yaşıyorsun ki iki ülkede de çok biliniyorsun. Bu güzel bir şey değil mi? Yani değişik bir duygu. Biraz bunu açar mısın? Mesela sen Kraliyet Ailesi'ne konser verdin. Amsterdam Belediye Başkanı senin evine geldi. Yani Hollanda'da en çok bilinen sanatçılardan bir tanesin. Türkiye'de de en çok bilinen sanatçılardan bir tanesin. Bu nasıl bir duygu?
0: Bilmiyorum.
1: Çok çalışmaktan.
0: Bilmiyorum nasıl bir duygu.

0: Bilmiyorum.
1: Hoşuna gidiyor mu?
0: Tabii ki. Yani böyle diyeyim, böyle anlatayım. Müzik sınırsız bir şey olduğuna çok inanıyordum her zaman. Ve Hollanda'da da mesela da en çok Türk müziğimi çok seviyorlar. Diyorlar ki hiç anlamıyoruz ne dediğini. Almanya'da öyle diyorlar. Belçika'da, Amerika'da, yani dünyanın hangi tarafında konser verdiğimde bile işte anlamıyoruz ama Türk müzik kalbimize, siz bitirin cümleyi,
2: dokunuyor.
0: Evet. Evet. O çok güzel bir şey. Evet. Çünkü de Türkiye'de çok güzel müzikler var. Yani onun için de cover yapmayı da çok seviyorum. Ki o müzik halen yaşasın. Halen dünya geçsin o müzikler. İşte Neşet Ertaş, Barış Manço. Onun için Türkiye'deki gelecek turumuzda da bir Medley of Legends yapacağım. Türkiye'den çok sevdiğim legend müzisyenlerin bir potpourri yapacağız ki yine coşalım. Ve o medley'i de dünyanın, yani tura çıkacağımızda orada da çalacağım.
1: Mesela kimler?
0: Müslüm Gürses.
1: Neşet Ertaş.
0: Evet. Barış Manço. Sezen Aksu. Mavi. Neydi?
1: İbrahim Tatlıses.
0: Yok. Hayır.
1: Mavi deyince.
0: Kimdi? Ne? Emel Sayan.
1: Emel Sayan.
0: Evet, geçe tanıştık çok da.
2: Mavi boncuktan.
0: Evet, daha proba daha yapmam lazım.
1: Çok güzel.
0: Evet.
2: O şarkı söyleyeceksin.
0: Evet.
2: Ay çok güzel.
0: Evet, şimdi 2 hafta sonra provalar başlayacak. Ekibim de hazır, onlar da heyecanla bekliyorlar.
2: Senin enerjine de çok yakışır o şarkı.
0: Evet, tam, evet.
2: Tam. Evet, evet.
1: Şu anda
2: evet.
1: Hayal ettim de inanılmaz bir şarkı. Evet. Seninle çok bütünleşti.
0: Daha hiç söylemedim ama.
1: Yıllar, bence bir şey söyleyeyim mi? Yıllar sonra o şarkıyı tekrar popüler yapacaksın.
0: Öyle
1: Mertay'ın.
0: Mi? Bilmiyorum. Kendisi umarım da bir gün konsere gelecek. Bir kere davet etmişti beni konsere. Yani çok...
1: Çok güzel.
0: Evet, evet.
1: Harika.
0: Evet.
1: Biraz önce söyledim ya, iki ülkede de. Yani bu tabii ki çok çalışmaktan, bir de iki tarafa da... yani karşı tarafta, Hollanda'da da Türk müziğini sevdirmek ve çok çalışmak ve mütevazilik ve bence Türkiye'de de aynı şekilde yaptığım müziğe karşı iyi göstermekten geliyor. Bir de bilmiyorum, seni daha yeni tanıyoruz ama benim şöyle bir his var içimde. Senin hayatında birinci neden para değil, kalite ve iyi iş yapmak diye düşünüyorum. Evet, o yüzden tabii. De yani... Çok para kazanayım, hızlı para kazanayım bir değil gibi hissediyorum, değil mi?
0: Böyle anlatayım yani, demin konuştuğumuz, öyle çok şey yaşadık ki, düğünüm vardı mesela ve artık böyle normal, yani buna yaşamasaydım böyle şöyle evleneceğim, böyle evleneceğim, şunu istiyorum, bunu istiyorum, çiçekle böyle olsun. Ama en sonunda farkına vardım ki düğüne gelen kişiler en çok o zenginlik aslında. Ve hayat boyunca yani maddi şeyler gelir gider, kırılır ama akraba, dost, arkadaş, dost.
2: Paylaşmak önemli olan,
0: evet,
2: değil mi?
0: Evet, onlar en önemli. Ve yani paylaşmak dediğiniz de güzel. Çünkü müzik de aslında yaparken bile paylaşıyorsun. Evet. Böyle çok plak şirketim benim. Yani kendi müziğim yaptığım anda tamamen özgürlük içinde müzik yapabiliyorum. O inanılmaz güzel. Sanki bir denizde yüzüyormuşum gibi. Ama bazen reklam filmler yapıyorum, müzikleri. Bir dizi içinde yapabiliyorum, filmler için. O çok güzel oluyor. Çünkü birden böyle o deniz bir göl oluyor. Öyle diyeyim. Ve daha kısıtlı bir alanda sadece yüzebiliyorum. Ve daha kreatif düşünmem lazım. İşte de anlattığınız gibi o havada uçtuğu insanlar, işte şey videosunu, müziğini yaptım işte. Bu ne diyorlar? Anladınız?
1: Evet, evet. Kapılar
0: i̇şte,
1: gider.
0: Aynen, aynen. İşte onu nasıl bir müzik, onu nasıl destekleyebilir? Nasıl insanın daha ilgini çekebilir? Ama Türk dizi için müzik yaptığımda işte bir mesela o sahne şey olunca böyle ne olur, ne hayır, ne olamaz falan, o heyecan müziği yapmak çok güzel. Ve öyle tarzlar müzikleri yapmayı çok da seviyorum.
2: Çok güzel.
0: Çünkü o zaman kendi müziğini yaptığımda o özgürlük, o deniz daha büyük oluyor.
2: Oğlundan bahsedelim mi biraz?
0: Okay, tabii.
2: 4-5 aylık dedin değil mi şu
0: anda? 5 ay.
2: 5
0: evet,
2: ay oldu.
0: Evet.
2: Nasıl bıraktın geldin buraya?
0: Bilmiyorum. Yok, şey şu anda babasıyla otelde, eşimle. Nasıl bıraktım geldim sizi görmezdim falan.
1: Blues

0: Adı Blues.
1: Blues.
0: Ne evet. demek?
1: Müziğin
0: müzikle alakalı.
1: Demek. Tabii tabii. Eşim ismi buldu. Bir kere kitap okuyordu bir koltukta evimizde. Dedi ki Blues nasıl bir şey düşünürsün? Çok cool bir isim çünkü. Ben orada hemen heyecanlandım. Sonra dedim ki kim onun Blues koyar ki? Ondan sonra yavaş yavaş alışmaya başladık. Dedi ki evet gerçekten bir cool bir isim. Ama ben tabii ki bir yerden şey istedim. İşte Türk bir şey de mi yapsak mı falan böyle. Ben dedim benim ismime benzesin. Su. Eşim dedi Süleyman dedi. Yok dedim Süleyman yapmayalım.
0: Süleyman.
1: Ondan sonra dedik ki ya aslında bizim damgamızı tam kendi ismini vurmayalım. Yani ona ait bir isim olsun. Ondan sonra dedik ki o zaman Hollanda şeyi açtım. Soy ismi mümkünlüğünü açtı. Anne de soy ismini verebilir. Dedik tamam Blues dönmez schrama. Yani benim soy ismimi verdim ve eşiminkini verdik.
0: Aa,
1: İki soy ismi var.
2: Olmuş.
1: Evet.
2: Çoktu. Peki annesinin şarkılarını dinliyor mu?
1: Böyle anlattığım gibi Ocak'ta 18 tane konser verdim full orkestra ile beraber. Karnım böyleydi evet. Yani çok heyecanlı yani dinleyebiliyordu, kulakları açılmıştı. Ve en çok Beethoven'ı seviyordu. Ben o parçadan nefret ediyorum. Çocuk çok seviyordu, ona da gıcık olmuyordum. Evet şimdi ne yapıyorum evde? Bazı şey provasını yapması lazım. Boy kaslar için ve karnı üzerine koyman lazım. Piyano üzerine koyuyorum. Yastıklarda tabii ki. Ve bana bakıp ben böyle çalıyorum. Böyle aşağıya bakıyor. Anne parmağına ne yapıyor? Bana da bakıyor böyle. Sanki böyle bir mucize görüyormuş gibi. Ve bana öyle bir güzel bir gülümsüyor ki. O... Anlatamam nasıl güzel bir şey olduğunu. Eşim de her zaman da video çeker, ağlar böyle duygulayız. Evet, çok güzel ya.
2: Konser maratonunda ne olacak? Sana eşlik edecek mi?
1: O biraz heyecan. Çünkü beraber gelecek tabii ki emzirdiğim
2: tabii,
1: için.
2: Tabii.
1: Çünkü onu da bırakmak istemiyorum konser verdiğim için. Annem gelecek, herhalde babamla gelecek. Yani ve de konser böyle bir ayrı bir araçla ben gideceğim herhalde bebekli. Ama araç için öbür müzisyenlerle beraber olmak istiyorum. Çünkü çalışmam lazım, herkesi motive etmem lazım. Ama dolu dolu geçecek ve... Böyle anlatayım. Herkesi sorunca işte annelik babalık nasıl? Yorgun, şey yapacaksın, iyi uyu şimdi, birazdan çok şey olacak, zor olacak. Ama enerjim gayet yerinde
2: çok
1: durdu.
2: İyi.
1: Onun için sahneye çıkmak çok hevesleniyorum.
0: Ne güzel.
2: Yani. Bu 5 ay nasıl geçti? Hep böyle miydin?
1: Hayır. Görmüyor musun? Yorgun da geçti tabii ki. Zor. Ama bir gülümse yaptığım bebeğim yani.
2: Her şey unutuluyor değil mi?
1: Unutuluyor aynen. Aynen. Evet.
0: Sabah nasıl güne uyanıyorsun? Böyle gülerek mi uyanıyorsun?
1: Şöyle. Aslında öyle. Şimdi saçımı yapayım. O çok mutlu kalkıyor. O bizim, yani bebeğim çok mutlu kalkıyor. Böyle ondan sonra bazen hemen video çekerim, aileme yollarım, herkes mutlu kalksın diye.
0: Ne güzel.
1: Evet, yani sabahları güzel. Kahvaltı yaparım. Çoban salatası, sucuklu yumurta, eşim çok sever.
2: Oh.
1: Türk ekmeği fırına atarım böyle. Sabah daha bahsedeyim mi?
0: Ne güzel.
2: En çok
0: biraz
2: kime benziyor? Oğlun kime benziyor en çok?
1: Eşim. Şimdi maalesef diyeceğim ama değil çünkü eşim çok yakışıklı. Ama gözleri babası. Ama çoğu kişi de şey diyor, babanın kopyası. Çok babama benziyor. Evet, burnu böyle yuvarlak, böyle bazen bakışı, yaramazlığı falan böyle. Evet.
2: Enerjisi de sana benzesin. Enerjin çok
1: İnşallah.
2: Güzel.
1: Evet, aynen.
0: Gerçekleşmesini istediğin en büyük hayalin ne?
1: Efendim?
0: Gerçekleşmesini. Olmasını istediğin hayalin ne?
1: Benim
0: bundan
1: hayatımdan
0: sonrası,
1: mı ki?
0: Evet, senin hayalin.
1: Ben
0: ilgili
1: her zaman yani isterim ki herkes sağlıklı, herkes mutlu. Ondan başka zaten bir şey ve özgür. Özgürce. Aynen. O çok önemli benim için. Evet.
0: Ulaşamadığın bir hayalin var mı?
1: Yok desem ayıp mı olur? Şimdi böyle her zaman hayallerimi bazen küçük tutmaya çok isterim ki hayal yapabildim. Yok hayır. Çok
0: kötü bir şey değil bu ya.
1: Değil mi?
2: Demek ki çok çalışıyorsun.
1: Böyle 30 yaşındaydım. Rejisörle konuşuyorum, konserin rejisörü. Dedim ki her şey hayatımda harika gidiyor. her şeyim var, işte çok güzel bir evim, şu bu sayıyordum.

0: dedi ki ya bazı insanlar bu hayatta sadece mutlu olmak için yaşıyorlar. Aa öyle mi? Nazar'da da çok inanmazdım. Onları anlata anlata anlata hayatım zaten hurt, inanılmaz yani üzerine. Ondan sonra eşimle tanıştım. Annem de eşime diyordu ki ya normalde bizim hayatımız böyle değil. Normalde çok sakin, mutlu. Çünkü eşim gelince deprem oldu, şunlar oldu, bunlar evet. oldu. Ve nazar mı artık diyeceğiz? Yani hayatın tokatları birkaç yıl içinde bayağı yedik biz ailecek. Sağ olsun herkes şu anda ailem de iyileşti. Kuzenim demin bahsettiğim de iyileşti. Ya, 3 tane çocuğu var. Evet, o da mucize bir şeydi.
1: Maşallah.
0: Şu an her şey iyi gidiyor. Ona çok mutluyum.
2: Her şey pozitif yanından bakıyorsun sanki.
0: Şey bile korkuyorum yani her şey güzel dedim ya şimdi ondan biri aşırı bile korkuyorum ki çünkü şey yarın ne olacak hiçbir şey belli değil. Onun için her gün dolu dolu yaşamak istiyorum. Her gün yani şu anda sizinle konuştuğumda
1: şükretmek lazım.
0: Mutluyum yani ne güzel bir sohbet yaptım bu sabah sizinle. O benim günüme çok enerji veriyor mesela.
1: Nixon.
0: Ya.
1: Biz de çok mutlu olduk.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu kadar enerjik biriyle.
0: Sağ ol.
2: Evet, çok keyifli, çok güzel geçti.
0: Sağ ol. Sorunuz güzeldi. Atmosfer güzeldi.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Akıp
2: evet.
1: geçti.
2: Evet, güler yüzüne neşe kattın günümüze.
1: Evet.
0: Teşekkürler. Siz de bana.
1: Bir klibini izleyelim mi arkadaşlar? Karsu'nun yeni şarkısı. Evet.

0: çok güzel bir klip olmuş. Ellerine sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Yolu açık olsun albümün.
2: Yeni albüm hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür ederim.
2: İnşallah.
0: Bu, 2026'da senin yılın olsun inşallah.
1: İnşallah. İnşallah.
0: Üzülmeden. Çok teşekkür ederim. Ayağına
1: ben
0: sağlık
1: çok
0: tekrar.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok memnun oldum.
1: Çok sağ
0: ol.
1: Teşekkürler.
0: Evet değerli izleyiciler, programın yine sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara. Uluslar Ligi'nde ikinci maçlar oynanıyor, takımlar formunu yükseltiyor. Slovenya'dan bir puanla dönen İskoçya, Kuzey Makedonya'da farklı kazanan Murat Yakın'ın İsviçre'sini ağırlayacak.
1: Kopalarda gol!
0: B-Ligi birinci grupta oynanacak İskoçya-İsviçre mücadelesi bu akşam 21.45'te Ankara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim Bize Sorun programından hepinize merhaba. Bugün birlikte olacağız. Bir saat boyunca yaklaşık, daha doğrusu 40 dakika boyunca yaklaşık. Ve de Faruk Erdem'le birlikte sorularınızı bize iletebilirsiniz. Bize sorun@apara.com.tr adresine bekliyoruz efendim. Hoş geldiniz diyoruz.
1: Hoş
0: sevgili
1: bulduk.
0: Faruk Erdem. Ve de hemen ilk konumuzla başlayalım. İş hayatındaki yeni çalışma modelleri.
1: Evet.
0: Şimdi tabii bu özellikle pandemiden sonra gündeme geldi. Bu iş hayatındaki yeni modeller ve hani daha önce hiç alışmadığımız formatlara artık hani hayatımıza normalleşmeye başladı. İşte hibrittir, evden çalışmadır, işte
1: esnek çalışma.
0: Çalışma dediğimiz formatlar. Şimdi burada hani esnek çalışma tarafıyla başlayalım. Neler göreceğiz önümüzdeki dönemde?
1: Aslında baktığın zaman pandemiyle birlikte uzaktan çalışma hayatımıza girdi. Ama bir bakıyorsun ki dünya değişiyor. Çalışma modelleri değişiyor, ofisler değişiyor, iş hayatı değişiyor. Dolayısıyla çalışma hayatının da buna entegre olması lazım. Dolayısıyla uzun zamandır orta vadeli programda bu yönde maddeler yer alıyordu ve planlar da yapılıyordu. Yani bu çalışma modellerinin değişmesi anlamında. Uzaktan çalışma evet pandemiyle hayatımıza girdi ama hala biliyorsun büyük organizasyonlarda hala devam ediyor. Baktığın evet. zaman verimliliğin arttığını görüyorsun, maliyetlerin düştüğünü görüyorsun. Ama her sektörde de olacak iş değil. Ama belli sektörlerde bu uygulanıyor ve önümüzdeki dönemde de yeni bir çalışma modeli olarak hayatımıza girecek, öyle gözüküyor. Ama şimdi asıl bizdeki sorun şuydu. Evet, uzaktan çalıştık, esnek çalıştık, pandemiyle birlikte olağanüstü bir dönemdi. Ama bunun yasal altyapısı yoktu.
0: Doğru.
1: Yani uzaktan çalışıyorsun evde, işte sabah 9'da başlıyorsun, 18'de bitiyor. Saat 19'da gelen e-maile cevap verecek misin, vermeyecek misin? Cevap verdiğin zaman bu senin için bir mesai mi, fazla çalışma mı? Bütün bunların aslında bütün hani küçük detaylar gibi görünüyor ama büyük bir sorun oluşturdu aslında. Dolayısıyla yasal altyapısının oluşturulması lazımdı. Yasal altyapısı oluşturuluyor şimdi. Yani iş kanunu uzaktan çalışanların da ofiste çalışanlarla aynı özlük hakları da sahip olduklarını belirten maddeler giriyor. Esnek çalışma ise bu yeni hayatımıza giriyor aslında. Onunla başlayalım dedin. O önemli. Niye? Çünkü bizim neslin, belki hani senin neslinin de alıştığı bir şey var. 9'da başlarız, 6'da 7'de biter.
0: Evet, aynen.
1: Evet.
0: Bir saat mi öğle arası.
1: Evet. O yok artık. Şimdi yeni nesil özellikle bunu istemiyor. Yani daha esnek çalışmak istiyor. Ama sadece yeni nesil istiyor diye değil, iş hayatı da bunu gerektiriyor. Aile hayatı bunu gerektiriyor. Biz kadınların daha çok çalışma hayatında yer almalarını istiyorsak, bu modellere geçmek durumundayız. Esnek çalışma şu. Aslında bizim haftalık 45 saat çalışma süremiz var eğer cumartesi günde çalışıyorsak. Cumartesi pazar çalışmıyorsak 40 saat süremiz var. Bu 40 saati doldurduğumuz sürece saat kaçta başladığımızla kaçta bitirdiğimizin bir önemi kalmayacak. Esnek çalışma bu. Sen işte çocuğun var, sabah okula götürmek istiyorsun. Diyorsun ki ben 11'de başlayayım. İşte
0: geç
1: ne bileyim
0: çıkayım.
1: Geç çıkayım. Ya da ben 7'de başlayayım, erken çıkayım gibi. Aslında iş yeriyle anlaşarak yapılabilecek böyle esnek çalışma modelleri hayatımıza girecek. Orta vadeli programda yer alan bunun bir mecburiyet şeklinde değil ama bu yönle çalışan şirketlere, işletmelere

0: çeşitli teşvikler ve destekler verileceği de orada belirtiliyor. Şimdi uzaktan çalışmanın şartları az çok söyledim. Yani mesela evde diyelim ki küçük bir kaza geçirdiniz. Yani laptopla çalışırken düştü, laptop kırıldı. Bunu kim karşılayacak? Evet. Bu bir iş kazası mı? Gibi detaylar artık yasal alt yapıya girecek. Bunun bir altyapısı oluşturulacak. Yasal düzenleme yapılacak. Yeni yönetmelikler geliyor. Hibritte ise buradan sırayla gidiyorum sorulara. Hibritte ise şu: uzaktan çalışırım ama bazı günler uzaktan çalışırım, bazı günler ofise gelirim. Şimdi yönetmeliğin 9. maddesinde bir değişiklik yaptılar. Bu da yasaya ya da düzenlemeye girdi diyelim. Artık isteyen, yani daha doğrusu tabii ki anlaşarak isteyen 2 gün uzaktan çalışacak, 3 gün evden çalışacak, 3 gün buradan çalışacak gibi böyle bir hibrit çalışma modeli. Hatta şu anda pandemiden sonra birçok şirkette bu uygulanıyor. Yani 2 gün evden çalışıyorlar, 3 gün ofise geliyorlar. Hem ofis maliyetleri aşağı çekiliyor, hem de belki de çalışanların verimliliği artıyor. Ha, başka görüşler de var. Hani ben evdeyken daha çok çalışıyorum diyen görüşler de var. Bununla ilgili pilot uygulamalar da yapılıyor. Yani Avrupa'da belki biz ileride şunu da konuşacağız Melis. Ya işte 3 gün çalışalım, 4 gün izin yapalım. Bunun da çalışması yapılıyor. Birçok Avrupa ülkesinde verimliliğin ve maliyetlerin arttığını, verimliliğin düştüğünü.
1: Onu ben geçmişte çalıştığım bir yerde aynen böyle bir model vardı. Uluslararası bir televizyon kuruluşunda böyle çalışıyorduk. Bir hafta 4, bir hafta 3 gün.
0: Değil mi?
1: Evet. Yani, ama süre tamamlanıyordu. Yani hani haftalık ne kadar çalışmamız gerekiyorsa uzun kalarak işte o süre boyunca. Altıda değil mesela 8'de çıkılıyordu. Fakat işte o sistem yürüyordu.
0: Ama verimliliği de artırıyordu.
1: Evet, artırıyordu kesinlikle.
0: Şimdi
1: bence
0: işte Belçika'da, kuzey ülkelerinde bu denendi. Ciddi verimlilik artışları oldu ama bu artık bir bilimsel çalışma. Yani kimse heveslenmesin yarın 3 gün çalışıp 4 gün izin yapacağız diye. Ama bu modeller şu anda ihtiyaç var ve bu modellere geçmek zorundayız biz de çalışma sistemi olarak. Çünkü dediğim gibi dünya değişiyor, anlayışlar değişiyor, ofisler değişiyor. Artık böyle koca koca ofisler yerine işte internette ofisler kuruluyor. Yeni modeller kimleri kapsıyor? Şimdilik özel sektörü kapsıyor ve kamudaki işçileri kapsıyor. Memurlar açısından biraz daha zaman var gibi görünüyor. Zaten şöyle düşün, hani bir polis memurunun ya da bir hemşirenin uzaktan çalışması diye bir şey söz konusu olmayacak. Ama bilişim alanında çalışan bir memurun evden çalışması mümkün olacak gibi. Bu esnek çalışma da kamuda zaten tartışılıyor. O da belli bir süre sonra ben bunun kamuda da yaygınlaşacağını düşünüyorum.
1: Evet, peki. Şimdi burada hani özellikle şu konu atlanmamalı, şuna dikkat edilmeli dediğiniz ne var kritik
0: yani
1: olarak?
0: Yani şöyle, burada aslında bu teşvik meselesinin biraz daha detayları belli olsun. İşte şu anda mesela bizim dezavantajlı kesimler dediğimiz kadınlar, engelliler, gençler gibi kesimlerden çalışan, eleman alan şirketlere ciddi teşvikler var. Belki işte esnek çalışma modeline uymuş bir şirketin Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin bir kısmını mesela devlet karşılayabilir. Hani bunu ben tahmini olarak söylüyorum. Ama böyle teşvikler geldiği zaman bu iş biraz daha yaygınlaşacak gibi. Ama burada dediğim gibi az önce küçük detaylardan bahsettim. Yani evdeki bir küçük kazadan bahsettim ya da evdeki internet maliyetinden bahsettim gibi küçük detaylarında mutlaka uzaktan çalışacak arkadaşların dikkat etmesi gereken en önemli şey bu küçük detayların sözleşmeye yazılmış olması. Yani sözleşmede mutlaka bunlar olmalı. Sonra ileride siz evdeki internetin parasını isteyebilirsiniz. İşletmede der ki bu sözleşmende yoktu.
1: Doğru. Peki bu modelleri hani en iyi uygulayanlar nereleri olarak öne çıkıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde de tabii çok yaygınlaştı bu konu.
0: Orada var. İngiltere gibi ülkelerde var.
1: Kuzey Avrupa'da
0: var. Dolayısıyla hani böyle bizde mesela parça başı işlediğimiz şey azdır. Evet. Mesela bu ülkelerde parça başı gidersiniz, 3 saat çalışırsınız, o 3 saatin parasını alır ve evinize dönersiniz. Ama bizde biraz daha aidiyet daha fazla şirketlere. Ama burada en önemli şey, değişikliklerden birisi, ben orta vadeli programda rastladığım, biz hep anne diyorduk. Şimdi o anne kavramının yerine baba da geldi, aile kavramı geldi. Artık ailenin bütünlüğü, ailenin işleyişinin korunması gibi kavramlar var. Sadece anneye değil babaya da izinler çıkacak.
1: Peki o zaman şimdi dönelim vatandaşlık maaşı konusuna.
0: Bu çok önemli aslında. Evet. Çok da konuşuluyor. Adı vatandaşlık maaşı değil ama anlaşılsın diye. Şimdi

0: kamuoyunda böyle biliniyor. Adı şu aslında, gelir tamamlayıcı aile destek sistemi. Bu geçtiğimiz yıl gündeme geldi biliyorsun. Belli miktarda geliri olan hanelere, kişi aslında vatandaşları değil, hanelere uygulanacak bir sistem. Diyelim ki bir rakam belirleyecek hükümet. Bu asgari ücret olsun. Yani bugünkü işte brüt asgari ücret 30 bin 30 lira, 30 bin 30 lira olsun. Şu anda o haneye 30 bin liradan daha az bir para giriyorsa kalan kısmı İşte gelir tamamlayıcı destek olarak o haneye ödenecek. Bu, şimdi ben asgari ücret dedim ama onu mesela 50 bin lira olarak da belirleyebilir, 40 bin lira olarak da belirleyebilir. Hükümet bunu belirleyecek ve bu destek maddi destek olarak ailelere ödenecek. Şimdi bunun pilot çalışmaları belli bölgelerde yapıldı bu sene. Önümüzdeki sene 2027'de bu uygulanmaya başlayacak. Zaten Aile Bakanlığı'nın network'ünde sosyal destek alma ihtiyacı olan ailelerin bir listesi var. Ama şimdi küçük işte muhtarlıklar, şunlar bunlar, onlar bu aileleri tespit edebiliyorlar zaten. Böyle bir network oluşturulacak. Sonra o network'e göre o ailelerin gelir seviyeleri, gelir seviyesi tespit edilecek. Gelir tespiti diye bir kavram var. Gidiyorsunuz kaymakamla, gelir tespiti yaptırıyorsunuz. Yani gelirinizi söylüyorsunuz, giderinizi söylüyorsunuz. Onlar sizin hanenizin gelirini çıkartıyorlar giderinizden düşerek. O belirlenen rakamın altındaysa bu ödemeler başlayacak. Soruların hepsini hızlıca cevap vermiş oldum. Kimler sistemden yararlanacak? Bunun içinde mesela sosyal yardım alanlar da var. Sosyal yardım alanlar da yararlanabilecek. Eğer belirlenen gelir seviyesinin altındaysa sistem böyle çalışacak. Yani hanenin gelirine bakılacak. Belirlenen seviyenin altındaysa kalan kısım parayla tamamlanacak. Bu sadece nakit olarak değil, işte gıda yardımı, enerji yardımı, işte doğalgaz yardımı gibi yardımlarda, aynı yardımlarda bu ailelere yapılacak. Bu ailelerin daha çok istihdamda yer almalarını sağlayacak işte İşkur modelleriyle sosyal yardım almalarından ziyade, hani bana balık verme, balık tutmayı öğret mantığıyla, bunlar daha çok istihdama kaydırılacak. Ama öncelikle her haneye belirlenen seviyeye kadar para girmesi sağlanmış olacak bu sistemle.
1: Evet, peki. Şimdi bu arada bize sorun et aparacom.tr adresine sorularınızı bekliyoruz efendim diyelim ve sorular gelmeye başladı bu arada. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Emekli sandığına tabiyim. Sandığa geçiş öncesi 3 yıllık SSK primim vardı. Hizmet birleştirme yapmadım. Yapsam faydası olur mu veya zararı olur mu, diyor Elvan Üzüm.
0: Şimdi böyle daha önce işte bir yerde çalışmış, sonra memur olmuş arkadaşlarımız açısından önceki çalışmaları boşa gitmiyor. O yılları memuriyetteki yıllarıyla birleştiriyorlar. Hem emekli maaşları hem de ikramiyelerine katkısı oluyor. Burada sormak istedikleri aslında şu. Genel olarak ona bir cevap vereyim de çok soru gelecek. Ben EYT kapsamında SSK'lı oldum. Atıyorum 8 Eylül 99 öncesi SSK'lıydım 3 yıl. Sonra 2000'de memuriyete başladım. Ben EYT'li miyim? Maalesef emekli sandığı kanunu sizin memuriyete başladığınız tarihi geriye çekmiyor. Sizi 2000 yılından itibaren memuriyete göre emekli ediyor. Yani EYT'li olmuyorsunuz ama o 3 yıl boşa gitmiyor. Dediğim gibi hizmet birleştirmesini emekliliğe 2 yıl kadar kala yaparsanız faydası olur.
1: Evet, peki o zaman geçelim. Neslihan Şencan'ın bir sorusu var. Annem 2012 yılı Bağkur girişli. Hala yatırıyoruz. Ne zaman emekli olur? 5268 gün Bağkurlu.
0: Zaten evet, yaşı da müsait. Bu 5268'i 5400 yaparlarsa, yani aşağı yukarı işte bir 150 gün, 140 gün daha yatıracaklar. Ondan sonra emekli olabilir. Fazla kalmamış yani. 3-4 ay daha yatırmaya devam etsinler anneleri. Kısmi emekli olacak Bağkur'dan.
1: Evet. Bu arada Hakan Eraslan'dan bir soru geldi seyircilerimizden şimdi. 1976 doğumluyum. 1997 Aralık sigorta girişim var. Bağkur gün sayım 7850 gündür. Prim eşitleme 7200 gün çıkarsa borcum olan yaklaşık 24 aylık Bağkur prim borcumu sildirip emekli olma hakkım var mı, yoksa borcun tamamını yatırmam mı gerekiyor?
0: Şöyle, şu anda o prim eşitleme dediği, yani Bağkurlular içinde primin 7200 güne düşürülmesi meselesi, ama bu küçük esnaf için açıklandı. Henüz ortada bir şey yok. O yüzden bu arkadaşımız ne yapıp edip bunu 9000 güne tamamlayıp borcunu da ödeyip emekli olsun.
1: Peki, duydunuz Hakan Bey. Evet. Ve buradan Baki Peker'in sorusuna geçelim. 1981 doğumluyum. 1998 staj sigortam var. 2005'te SGK girişim var. 6700 gün sigortam var. Ne zaman emekli olurum?
0: Staj biliyorsun sayılmıyor. Yani hı-hı, çok da talep var ama staj giriş sayılmıyor. Netice itibariyle SGK onu şöyle görüyor. Hani bunu da çok soruyorlar. Biz orada çalıştık diyorlar. Evet, stajyer arkadaşlar geliyorlar. Burada çalışıyorlar. Ama bunu Sosyal Güvenlik Kurumu bir eğitim olarak görüyor. Neticede de bir eğitim. Yani eğitim için geliyorlar. Dolayısıyla yapılan sigortayı da eğitim sigortası olarak görüyorlar. Ve onu emeklilik için saymıyorlar. Zaten sağlık primleri yatırılıyor. O yüzden 2005'e göre bu arkadaşımız da 7000 günü tamamlayacak ve 60 yaşında emekli olacak.
1: Peki. O zaman Meltem Kıryar'ın sorusuna geçelim. 2008 Nisan SSK girişliyim. 2010'da doğum yaptım. Primini ödemedim. 2015'ten itibaren 11 yıllık memuriyetim var. 4000 gün primim var. Memurluktan istifa edersem en kolay nasıl emekli olurum?
0: Şöyle, memurluktan istifa etse de son 3,5 yılı hangi kurumdan çalışmışsan oradan emekli oluyorsun. Dolayısıyla şu anda son 3,5 yıl memuriyet. O yüzden istifa edecek. 3,5 yıl bir şirkette çalışacak SSK'yla ve bunu 7000 güne tamamlayıp 58 yaşında emekli olacak.
1: Peki, o zaman buradan geçelim Korkmaz Koç'un sorusuna. Benim staj başlangıcım 9 Ocak 1997. Giriş var ve de toplamda 2350 günüm var. Şu an Almanya'da çalışıyorum. Ne kadar para yatırmam lazım ve kaç yaşında emekli olurum? 18 ayda askerlik yaptım diyor.
0: Şimdi şöyle, Almanya'daki günlerini, yani 18 yaşından büyük olarak çalıştığı günleri satın alabiliyorsunuz. Ama ciddi de bir para. Çünkü bugün asgari ücretin %45'i kadar bir para. Aşağı yukarı 14 bin lira bir ay için. Dolayısıyla ama biraz da günü var buradan arkadaşımızın. O yüzden bunu en az 5400 güne tamamlayacak. Tamamlayınca da 62-63 yaşlarında emekli olacak.
1: Peki, Harun Özkan'a geçelim. 15 Nisan 1975 doğumluyum. SSK girişim 2003. 6800 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Bir 200 gün daha çalışacak. 7000 günü tamamlayacak ve 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet.
0: 2035.
1: Evet, peki.
0: Biraz uzak görünüyor
1: evet,
0: ama.
1: Evet, aynen. Buradan şey geçelim Nurhan Başargan'a. 82 doğumluyum. 4646 primim var. Doğumdan sonra çalışamadım. 98 yılında staj girişim var. Prim yatmadı. 2003 yılında SSK ödemesi başladı. Ne zaman emekli olabilirim?
0: 2003 yılındaki girişi artık kabul edilecek. Yani staj da kabul edilmiyor. Şöyle, aslında stajla, annelerde şöyle bir avantaj var. Stajla işe başlangıç arasında bir doğum varsa borçlanıp 2 yıl geriye çekebiliyor bir çocuk, hı hı, için. Öyle bile olsa gene 2001'e çekecek. Bir şey değişmeyecek. Eğer çalışma imkanı yoksa bu primle 2028 yılını bekleyecek ve 58 yaşında emekli olacak.
1: Evet.
0: O da 2040.
1: Bu arada bu doğum konusuna ilişkin olarak Meryem Bayram'dan bir soru geldi. 10 ay doğum izni kullandım. 10 ay mı borçlanabilirim? 24 ay borçlanamaz mıyım?
0: Şimdi şöyle, bir çocuk için 24 ay borçlanabiliyorsunuz ama borçlandığınız sürede çalışmamış olmanız lazım. Yani zaten buradaki mantık o. Anne doğum yapıyor, işten ayrı kalıyor. 2 yıl, o 2 yılı satın alıyor. Siz 10 ay izin kullanmışsınızdır ama sonra 24 aylık bir boşluk varsa o boşluğu borçlanabilirsiniz. Ama başka boşluk yoksa ancak 10 ay borçlanabilirsiniz. Yani çalışmadığınız dönemi borçlanabilirsiniz.
1: Evet, peki. Devam ediyoruz yine bu sefer Necmettin Yaşar'ın sorusuyla. 1977 doğumluyum. 1999 yılında SSK'lı olarak işe başladım. 2009'da devlet memuru oldum. Toplamda 7000 günüm var. Halen çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim?
0: Evet, az önce bunu söylemiştim zaten. Hani 99'dan önce de SSK'lı olsa 2009'daki memuriyet başlangıcına bakıyor. Hı hı. Emekli sandığı kanunu gereği. Dolayısıyla 9000 günü tamamlayacak. Yani memuriyette 25 yılı tamamlayacak ve 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet. Peki, Murat Albayrak'la devam edelim. 1971 doğumluyum. 1987 çıraklık eğitiminden girişim var. Fakat devlet bunu kabul etmiyor. 3 yıl kadar SGK'lı çalıştım. 2015'ten sonra Bağkurlu oldum. Şu anda SGK'lıyım. 4000 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Devam edecek SSK'lı çalışmaya yani. 7000 günü tamamlayacak ve 60 yaşında emekli olacak. Zaten çırak

0: kabul edilmediğini o da farkında.
1: Evet. Seren Hamurcu'nun sorusuyla devam edelim. 2006 yılı sigorta girişim var. Yaklaşık 2 senelik ödeme var. 2009 yılında memuriyete girdim. Hala çalışmaktayım. Sigortadan da memuriyetten ne zaman emekli olurum ya da ikisinden olabilir miyim?
0: Şimdi iki tane emeklilik diye bir şey yok zaten. Evet. Yani birini tercih edeceksiniz. Dolayısıyla memuriyettesiniz şu anda. Memuriyetten 58 yaşında ve 20 yılı tamamlayarak emekli olabilir. Yaşını yazmamış.
1: Evet, peki.
0: 20 yılda 2029'da dolacak. Yaşı da müsaitse o zaman emekli olabilir.
1: Geçelim Furkan Karcı'nın sorusuna. 1992 doğumluyum. 29 Ağustos 2008 sigorta girişim başladı. 5931 günüm var. Kamu çalışanıyım. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi kamu çalışanı deyince kafa biraz karışıyor. Eğer memursa 9000 gün 60 yaş. Ama işçi ise 7200 gün 60 yaş. Ama arkadaşımız çok genç. Ben yani 92 doğumlu birisinin daha emekliliğini çok düşünmesi gerektiğini düşünmüyorum. Biraz daha çalışmak lazım. Yani kaç yaşında oluyor 92? 34 mü?
1: Evet.
0: Daha çok çalışmak lazım.
1: Peki şimdi seyircilerimizden Osman Bey'den de bir soru geldi. Diyor ki 94 doğumluyum. 1 yıl 10 gün askerliğim var. 5400 günüm var. Ne zaman emekli olurum? 4C4A günlerin toplamı memurum.
0: Ama ne zaman işe başladığını yazmamış. Onu yazsın.
1: Evet. Ona göre onu bakalım. Bekliyoruz sizden evet. Osman Bey.
0: Bu arkadaşımız da çok genç. Daha zamanı var.
1: Evet. İsa Bey'den bir soru geldi. 2001 girişliyim. 7205 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim?
0: Bu primi tamamlamış. Eğer bu SSK ise 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet, peki. Duydunuz İsa Bey. Buradan Muhammed Bey'in sorusuyla devam edelim. 1985 doğumluyum. Sigorta girişim 2003. 4300 prim günüm var. SSK'lıyım. En az ne kadar çalışarak emekli olurum? 4500 günden nasıl emekli olunur?
0: 4500 günden emekli olmak için 4500 gün lazım. Yani bir 200 gün daha çalışacaksınız. Bu arada bir de 25 yıl şartı geliyor orada. Dolayısıyla 2028'i göreceksiniz. Zaten 60 yaş şartı var. 60 yaşına kadar bütün bunlar gerçekleşir diye düşünüyorum.
1: Peki. 2012'nin Aralık ayında isteğe bağlı Bağkur'a kayıt oldum. 3 yıl 3 ay ödemedim. Bu boşluk ödenemiyor. Sonraları Tarım Bağkur'a geçtim. 66 yaşındayım. Ne zaman emekli olurum Fatma Car?
0: 5400 günü tamamlamanız lazım. Yani Tarım Bağkur'da da 5400 günü tamamlamanız lazım. Tabii boşluk ödenemiyor. Geriye doğru ödeme diye bir şey yok.
1: Evet, peki. Buradan Hamza Geriş'le devam edelim. Eşim 1987 doğumlu ev hanımı, hiç sigortası yok. Devlet 1/3'ünü destekleyerek ev hanımlarına prim ödemesi yapacaktı. Bu gerçekleşecek mi ya da eşimi ev hanımı olarak nasıl sigortalı yapabiliriz?
0: Siz şu anda yani ev hanımlarının ya da ev hanımı olmasa da yani 18 yaşını doldurmuş herhangi bir yerde çalışmayan birisi için bir sigorta sistemi var aslında. İsteğe bağlı sigorta dediğimiz bir şey. Gidiyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Ben sigortalı olmak istiyorum diyorsunuz. Her ay priminizi yatırıyorsunuz. Hem sağlık primlerinden kendiniz ve çoluk çocuğunuz faydalanıyor. Hem de emeklilik için prim biriktiriyorsunuz. O yüzden hani hiç sigortası yoksa bugün sigorta yaparsanız en az 15 yıl bunu ödemeniz lazım. Yani bu zor görünen bir şey. Yani hiç sigortası yoksa bu saatten sonra 15 yıl prim yatırmak yerine bana sorarsınız ben böyle hiç sigortası olmayanlara bireysel emeklilik sistemini tavsiye ediyorum. Yani neticede orada 10 yıl 56 yaş diye bir şart var. Daha kolay buradan ve primleri de kendiniz belirliyorsunuz. Ama illa ben hani kamudaki bu sistemden emekli olmak istiyorum ya da sigortalı olmak istiyorum işte sağlık yardımlarından faydalanmak istiyorum diyorsanız burada 15 yıl yatırmanız lazım. Evet böyle bir gündeme geldi. Yani ev kadınlarının primlerinin 1/3'ünü devletin yatırması henüz onunla ilgili bir yasal düzenleme yok. Önümüzdeki yasama döneminde ben bunun da gündeme geleceğini düşünüyorum. Ama evet. Yapacağınız iş Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip isteğe bağlı sigortayı bir an önce başlatma.
1: Evet. Peki Tufan Deligezer'le devam ediyoruz. İki çocuğumuz var. Eşimin sigortası çocuklardan sonra başladı. Çocuklara borçlanma yapabilir miyiz?
0: Hayır tabii ki. Yani şimdi bu da mesela ben de bu konuda hani talepleri var insanların. Şöyle annelerimiz önce çocuk yapmış sonra kariyer yapmışlar. Doğru. Ama burada doğum borçlanmasının bir mantığı var. Az önce söylediğim gibi. İşe başlıyor kadın. doğum yapıyor, işten ayrı kalıyor, ayrı kaldığı süreyi satın alıyor. Ama sigortadan önce doğum yapan kadın herhangi bir işte çalışmıyor, sigortası yok, herhangi

0: Herhangi bir işten de ayrı kalmıyor. Dolayısıyla yasanın mantığı onlara izin vermiyor. Ama vicdan onların da borçlanabilmelerini istiyor. Ama şu anda bu mümkün değil.
1: Evet, peki. Buradan devam ediyoruz Merve Bekar'ın sorusuyla. 1973 doğumluyum. Tarım Bağkur'dan 2009 girişliyim. 6000 gün ödedim. Ne zaman emekli olurum?
0: Burada 5400 gün yeterli, 6000 gün zaten var, doldurmuş onu. Tam emeklilik için 9000 günü tamamlaması lazım. Yani ben tam emekli olayım derse bunu 9000 güne tamamlaması lazım. 5400 günden, yani artık ödemeyeyim derse 61 yaşında, diğerinden 58 yaşında emekli olacak.
1: Evet, peki 12 Mart 1971 doğumluyum. 93 girişliyim. 1960 gün SGK. 6090 günüm Bağkur'dan var. Ne zaman emekli olabilirim diyor Ahmet Aybar.
0: Şimdi şöyle iki yol var önünde. Ya 3000 gün daha ya da 2710 gün işte daha çalışacak ya da prim ödeyecek. Ya da yani eğer imkan varsa bana sorarsa 1261 gün bir yerde çalışıp SSK'lı olarak primi tamamlayıp 60 yaşında emekli olacak.
1: Evet, peki.
0: Pardon, burada yaş şartı yok. EYT'den emekli olacak. 93'te olmuş. Yani EYT'den emekli olması için bunu 9000 güne tamamlaması lazım ya da bir yerde çalışıp 1261 günü tamamlaması lazım.
1: Evet, peki. Buradan o zaman Serkan Pınar'la devam ediyoruz. 1977 doğumluyum. 5 Ekim 1999'da öğretmenlik görevine başladım. Kanundan önce 2 aylık sigorta prim ödemem var. EYT'ye girer miyim?
0: Evet, işte az önce söylediğim gibi emekli sandığı kanunu sizin önceki çalışmalarınıza rağmen memuriyeti geriye doğru çekmiyor. Dolayısıyla EYT kapsamına girmiyorsunuz. Bu bir ayla da kaçırmış zaten. Yani bir ay önce memuriyete girmiş olsaydı yaş şartı olmadan 25 yılda olunca emekli olacaktı. Şimdi 60 yaşını bekleyecek hocamız.
1: Evet. Peki şimdi Serkan Pınar'ın sorusunun ardından da devam edelim. Bakalım yeni sorumuz Necmettin Yaşar'dan geliyor. 1977 doğumluyum. 1999'da SSK'lı olarak işe başladım. 2009 yılında devlet memuru olduğum toplamda 7 günüm var. Halen çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim?
0: Şimdi yine aynı şey. 7000 günü 25 yıla tamamlayacak ve 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet. Peki. Buradan Rukiye Çetin'in sorusuna gideceğiz. 1978 doğumluyum. 2003 girişliyim. 7300 gün SSK, 7300 gün prim SSK yatmış. Ne zaman emekli olurum?
0: Burada şart 7000 günde, onu tamamlamış. Artık çalışmasına gerek yok eğer ihtiyaç yoksa. Ama 58 yaşını doldurması lazım.
1: Peki Murat Uzun'un sorusu. 1987 3. ay girişim. 3600 günüm var. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Şöyle, eğer bu primle emekli olmak istiyorsa 60 yaşını bekleyecek, yani bu kadar günle kısmi emekli olmak için. Ama EYT'liyim ben, yani bunu arttırabilirim diyorsa 1987'ye göre, hemen bakalım istersen. Burada da 5275 günü tamamlarsa, askerlik vesaire varsa tamamlayıp bence yaş şartı olmadan emekli olsun.
1: Peki, Orhan Balkan'ın sorusu. Türkiye'de milyonlarca kadına hiç sigorta girişi olmadı. Çocuklarına ve evine bakmaktan dolayı işe sonradan girdiler. Bu kadının suçu nedir demiş soru.
0: Az önce onun mantığını anlattım. Yani yasanın, yasa koyucunun bir mantığı oluyor. O mantık tamam, yasaya göre böyle. Yani daha önce çalışmadığı için, çalışma hayatından ayrı kalmadığı için borçlanacak bir süre yok. Bu tarafta çalışma hayatından ayrı kaldığı için borçlanacak bir süre var ve o süreyi satın alıyor. Dolayısıyla mantığı bu, bir suçları yok. Ama vicdanen bunlara da bir belki üç olmaz ama bir çocuk olabilir, bir doğum boşanması hakkı verilebilir. Ama bu konuda şu anda herhangi bir gelişme yok.
1: Peki, Mikail Kılıç'ın sorusu. İyi yayınlar diyor bize, teşekkür ederiz. 2008'den sonra işe girenler için son iş yerinde kıdem tazminatı alma şartları nedir?
0: Şöyle, 5400 günü tamamladığınız zaman orada kısmi emeklilik için şartı tamamlamış oluyorsunuz. Yani bu kıdem tazminatı almak için şart şu: yaş dışındaki şartı tamamlamak. Burada yaş 60 erkek için, onu tamamlamamış ama gün tamamlanmışsa 5400 gün, gidip SGK'dan bir yazı alıyorsunuz, gelip iş yerinden istifa edip tazminatınızı alabiliyorsunuz.
1: Evet. Tarkan Taşdemir. 1970 doğumluyum. 1980 girişliyim.

0: 3670 gün primim var. Kısmi yemekli olabilir miyim diyor.
1: Yani burada şimdi 10 yaşında bir giriş.
0: 10 yaşında
1: var.
0: Aynen.
1: Yani burada ya tarihte bir hata var ya da şöyle bu olmuş biliyorsun. 1999 öncesinde ya bizim çocuğu senin dükkanda bir sigortalı gösterelim denmiş. Kundak'taki çocukların sigortalı yapıldığını gördük. Dolayısıyla burada bir hata var. Bunu SGK kabul etmez. Önce bu 10 yaşındaki sigortanın ispatlanması lazım. Ama diyelim ki bu kabul edildi. Burada kısmi emeklilik şartı 60 yaş.
0: Peki.
1: Ama gene de siz şu 10 yaşındaki sigortaya çok güvenmeyin yani. Eğer burada bir hata yoksa mesela bu 1990'sa mesela bazen tamam, hani yazım hatası da olabilir. Evet. 90'sa yine 60 yaşını bekleyecek.
0: Evet.
1: 4000, İnşallah 90'dır.
0: 4971 gün yevmiyem var. 18 ay askerlik yaptım. Askerliği ödersem ne zaman emekli olabilirim? Kaç yevmiyeyle emekli olurum? Askerliği ödersem 70'liyim. İşe giriş tarihim de 2000 demiş.
1: Şimdi askerliği öderseniz askerliği 1990'da yaptığını düşünüyorum. Yani 20 yaşında askerliğini yaptığını düşünüyorum. 18 ay askerliği öderse bu arkadaşımız EYT'li olur. Yani işe giriş tarihini ödediğiniz gün kadar geriye çekiyor askerlik. Sigortadan önce yapılan askerlik. Ama şimdi 70 olduğu için 1990'da yaptığını düşünüyorum askerliği. Dolayısıyla EYT'li olur. 5975 günle veya 5900 günle EYT'den emekli olursunuz. Bir 1000 gün daha çalışıp emekli olun ama mutlaka askerlik borçlanmasını yapın. Askerlik 2000'den önce ise.
0: Evet.
1: Son olma ihtimali de zayıf zaten. Hani 30 yaşında askerlik yaptırmazlar adıma. Dolayısıyla burada böyle bir şansı var Muhammed Bey.
0: Peki Abbas Savcı diyor ki 1984 doğumluyum. 2007 girişim. 5100 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: 7000 gün 60 yaşta emekli olursunuz.
0: Evet, peki. O zaman Murat Yıldırım'a devam edelim. SSK emeklisiyim. 4. yıl oldu. Son 26 günüm hesaplamaya katılmamış. Bu maaşıma etkiler mi diyor?
1: Etkilemez. Çünkü yani zaten belki de 25 yılda emekli oldunuz. 25 yılda aldığınız maaşlardan sizin emekli maaşınız çıkartılıyor. Burada 26 deryada bir damla. 26 gün. Zaten bu kadar yıl sonra da ancak dava açmanız lazım. Bugünlerin mahkeme kararıyla tescil edilmesi lazım. Onların eklenmesi lazım. Lazım oldu lazım. Gerek de yok. Hiç uğraşmayın yani.
0: Evet. Oğuz Algar'ın sorusu. 94 girişliyim. SSK 360 günüm var. 71 doğumluyum. 60 yaşta emekli olursun denildi. Ne yapmalıyım?
1: Bu muhtemelen 3600 gün. Çünkü 360 günde emeklilik yok. Evet. 3600 günse bu. 60 yaşında emekli olursunuz. Ama bana sorarsınız biraz çalışın. Yani burada bir imkan var. 5675 gün yapın onu ve EYT'den emekli olun. Zaten 65 yaşına kadar çok daha zaman var. Yani 2031'e kadar. Bu sürede siz çalışıp bunun primi 5675 gün yapmanız lazım.
0: Peki. Süleyman Kesen, 95 girişliyim. 3914 günüm var. 75 doğumluyum. Ne zaman emekli olabilirim?
1: 5750 günü tamamlarsa bu arkadaşımız da EYT'den emekli olur. Yaş şartı yok.
0: Evet. Ali Yılmaz'la devam ediyoruz. 82 doğumluyum. 1 Ekim 99'da sigorta başlangıcım gözüküyor. 15 Haziran 98 staj tarihim. 2 Şubat 99'da tam zamanlı işe başlamama rağmen sigortamı 1 Ekim 99'da başlatmışlar. Ne yapmalıyım diyor. Nasıl bir yol izleyeyim diyor.
1: Şimdi normalde bu hizmet tespit davalarında hak düşürücü bir süre var. 5 yıl. Yani zaman aşımı da değil. Hı-hı. Hak düşürücü. Yani dava açamıyorsun 5 yıldan sonra. Ama şöyle bir istisnası var onun. Aynı iş yerinde oluyorsa bu iş, yani aynı iş yerinde olmuş yani. İş yerine girmiş ama o iş yerinde sigorta yapmamışlar ve devam etmiş. Sonra yapmışlar. Bir hukukçuyla konuşup hizmet tespit davası açsın. Çünkü niye bununla uğraşsın diyorum. Eğer bunu tescil ettirirse EYT'li olacak ve hemen emekli olacak. Yoksa 60 yaşını bekleyecek. Ha, 2042'yi beklemek yerine bence bu işle uğraşın. Ve eğer tam buna eminseniz yani sizi geç başlattıklarına delilleriniz de varsa kazanırsınız zaten.
0: Evet, Erkan tipiyle devam edelim. SSK 2001 girişim var. 78 doğumluyum. 98'de askere gittim. Askere gitmeden önce sigortam yoktu. 2000 yılı 1. ayı vergi kaydım var. İş yerim 5 yıl açık kaldı. Bütün vergilerimi yatırdım ama Bağkur'um yok. 8100 SSK primim var. Ne zaman emekli olurum? Bağkur tescil affı çıksa emekli olabilirim.

0: miyim diyor.
1: Şimdi tabii bu en alttaki sorunun önce onunla cevap vereyim. Böyle bir af yok. Yani zaten hani bu yapılandırmalar vesaireler af da değil. Yani af olunca insanlar rahatsız oluyor. Çünkü neticede zamanında ödeyen bir sürü insan var. Ama siz buna o insanların hiçbir borcu affedilmiyor. Ancak işte yapılandırılıyor vesaire. Ama burada böyle bir tescil affı diye bir şey yok. Siz 5 yıl çalışmışsınız, sigorta yapmamışsınız. Hani ben burada 5 yıl çalışıyorum, hiç sigortam yapılmamış. Sonra diyorum ki bana bir af çıkartın, oralar sigortalı sayılsın. Siz de Bağkurlu olmamışsınız. Yani iş yeri açmışsınız, vergi mükellefi olmuşsunuz ama Bağkur'a gitmemişsiniz. Gitmeniz lazımdı. Dolayısıyla onları tescil etmiyor. İlk giriş ne zaman? 2001. Buna göre de işte 60 yaş, 9000 gün Bağkur'dan, 7000 gün SSK'dan şartlarınız var.
0: Evet. Refik Güner: merhaba, sigorta girişim 10 Mayıs 2000, prim günüm 8000, yaşım 45, iyi çalışmalar diyor. Herhalde ne zaman emekli olur,
1: evet,
0: diyor.
1: Evet, primini tamamlamış, 60 yaş gerekiyor, bir 15 yıl bekleyecek.
0: Evet, şimdi buradan da Emin Söremez'in sorusuna geçelim. 77 doğumluyum, 98'de 250 gün SSK primim var. 30 Mayıs 2005'ten itibaren devlet memuruyum. 2 yıl 9 ay 8 gün fiili hizmet yıpranma var. 7438 kanunu kapsamında 25 yılı doldurduğunda emekli olabilir deniyor. Toplam 8927 gün primim var. Ne zaman emekli olabilirim?
1: Evet, yani 25 yılı evet dolduracaksınız ama 60 yaş şartınız da var. Onu da söyleyeyim. Çünkü 2005'te memuru olmuşsunuz. Yani o 250 günü evet bu 25 yılı doldurmak için kullanabilirsiniz ama 2005'teki memuriyet 98'e geri çekilmiyor maalesef.
0: Evet, Serkan Balkaya ile devam ediyoruz. Ben 7 Temmuz 1974 doğumluyum. 1992 SGK girişliyim. 2950 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: Şöyle, en az 5525 güne ihtiyaç var. 5525'i tamamlarsa işte askerlik borçlanması biraz çalışıp yaş şartı olmadan emekli olur. Ama ben o kadar tamamlayamam, bunu 3600 ancak yapabilirim diyorsa orada da 650 güne ihtiyacı var. O zaman da 60 yaşında emekli olur. Yani her halükarda bu primin değişmesi lazım. Yani bu primle emeklilik yok.
0: Evet. Şimdi Tarkan Bey'inden bir soru. 77 doğumluyum. 2000 sigorta girişliyim. Askerlik borçlanması yaparsam EYT'den faydalanır mıyım? Şu an 6000 gün primim 6000 gün diyor.
1: Şimdi bu arkadaşımızın da askerliğini ne zaman yaptığını söylememiş ama aşağı yukarı işte 97'de filan askerlik yaptığını düşünürsek evet, 2000'deki sigorta girişine göre 8-9 aylık bir borçlanmayla EYT'li olur. Prim tamam, hemen emekli olur. Böyle bir avantaj var askerliğini önce yapanlar için.
0: Evet, son bir dakikamız diye düşünüyorum.
1: Bir soru daha cevaplayalım.
0: Aynen. Ve Nihat Akkaya ile devam edelim. 85 doğumluyum. Sigorta girişim 2017 Nisan 2003, 6500 günüm var. Ne zaman, kaç yaşında emekli olurum?
1: Evet, yaştan önce tabii primin de tamamlanması lazım. Onun prim 7000 gün olacak, yaşta 60 olacak. Emeklilik tamam o zaman.
0: Evet. Son bir soru daha sorabiliyor musunuz? Peki. Selahattin İnan: prim günüm 6200, 2003 sigorta girişliyim. Özel sektör çalışanıyım. Kendi isteğimle işten ayrılırsam tazminat alabilir miyim?
1: Bu primin 7000 gün olması lazım kıdem tazminatı için. Henüz bu primle alamazsınız.
0: Peki. O zaman Selahattin Bey'e de buradan mesajımızı iletmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Faruk Erdem. Görüşmek üzere diyelim bir dahaki sefere. Efendim, bize sorunu burada tamamlayalım. Bir araya gideceğiz ve Z raporunda birlikteyiz 18'de.

para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para,

0: Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.
1: Uluslar Ligi'nde ikinci maçlar oynanıyor, takımlar formunu yükseltiyor. Slovenya'dan bir puanla dönen İskoçya, Kuzey Makedonya'da farklı kazanan Murat Yakın'ın İsviçre'sini ağırlayacak.
2: Kupalarda gol!
1: B Ligi birinci grupta oynanacak İskoçya-İsviçre mücadelesi bu akşam 21.45'te Ankara'da.

Günaydın. Ağpar ekranındasınız. Saatler 7'yi gösteriyor. Seans öncesi programıyla karşınızdayız. Eylül ayının son iki işlem günü kaldı. Perşembe günü itibariyle 2026'nın artık son çeyreğine giriyoruz. Yatırımcı açısından yeni çeyreğe girerken sadece takvim değişmiyor. Piyasanın dengeleri de değişiyor. İçeride fon piyasasında yaşanan gelişmelerin etkisi sürüyor. Enflasyon görünümü ve Merkez Bankası'nın önündeki iki faiz toplantısı yakından takip edilecek. Küreselde ise merkez bankalarının faiz arttırım kararları, artan maliyet baskıları risk iştahını yeniden şekillendiriyor. Bütün bunların ortasında artık soru yalnızca hangi yatırım aracı yükselir değil, risk nasıl yönetilecek, portföy nasıl çeşitlendirilecek ve 2027'ye hangi senaryolarla hazırlanılacak? İşte bu sorulara seans öncesinde yanıt arayacağız. Hazırsanız seans öncesi başlıyor. Önce gündemin manşetlerine aktaracağız. Sıcak başlıklarla başlayalım. Seans öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milletin malına el uzatan herkesin karşısında devleti bulacağını belirtti. Erdoğan hak yiyenleri asla savunmayız dedi ve Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu ve piyasalara yönelik herhangi bir risk bulunmadığının da altını çizdi. Detaylarına birazdan bakacağız. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan faiz kararlarıyla enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmeleri Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda anlatacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. 6 Ekim'de detayları konuşacağız diyelim ve bir diğer başlığımıza geçelim. SPK Tera Finansal Yatırımlar Holding'e yönelik inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmasına ve 2 yıl işlem yasağının uygulanmasına karar verirken 2 tüzel kişiye de 2 yıl işlem yasağı getirdi ve 24 kişinin lisans ve yetki belgelerini de iptal ettiğini aktarmış olalım. Ve ABD Başkanı Donald Trump İran'la yürütülen savaşın çok yakında kazanılacağını söyledi ve ardından enerji fiyatlarının hızla düşeceğini yineledi. Ve Trump İran asla nükleer silaha sahip olmayacak dedi. Yakında kazanacağız, her şey sona erecek vurgusu yaptı. Benzin fiyatları da ciddi şekilde düşecek dedi. Bunu da bizden başkası başaramazdı ifadelerini kullandı Trump. Ve devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin iki ülke arasında ticari ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olabilecek bir kararla toplamda 60 milyar dolarlık ithalatı kapsayan ürünlerde gümrük vergilerini düşürme kararı aldı. Bu adım özellikle hassas olmayan ürünler için daha uygun tarifeler sunarak ABD ihracatının Çin pazarına erişimini arttırmayı hedefliyor diyelim ve son başlığımıza geçelim. Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Lagarde büyüme dirençli bir seyir izlese de son toplantıdan bu yana uzun vadeli faiz oranlarının belirgin şekilde yükseldiğini ifade etti. Bu durum büyümeyi yavaşlatacak ve Eylül ayındaki analizlerimizden, öngörülerimizden daha fazla oranda bir geçiş etkisini azaltacaktır dedi Lagarde. Tüm bu detaylara bakacağız. Sıcak başlıklar böyleydi. Ve verilerimizle devam edelim. Önce Asya piyasalarına bir bakalım. Asya piyasalarında karışık bir tablo karşımıza çıkıyor. Çin Şangay tarafında sınırlı bir yükselişi takip ediyoruz. Japonya tarafında %1.30'luk yükseliş var. Hindistan tarafında geri çekilmeyi takip ediyoruz. %0.

0: %33'lük. Hong Kong'da %0.81'lik geri çekilme var. Güney Kore Kospi'de ise %1'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Ve buradan bakalım enerji emtia tarafına. Petrol fiyatlarındaki seviyelere bakalım. Ham petrolde $93 seviyesini takip ediyoruz. Brent petrolde 99 seviyeleri takip ediliyor. Diyelim yükselişleri takip ediyoruz. Yine 100 doların altında bir görünüm olsa da yükseliş sürüyor belirsizlikler sebebiyle diyelim ve devam edelim buradan da kıymetli metallere. Altının onsunda $4133 bandını takip ediyoruz. $4200-$4250 bandı kırıldı. Aşağı bir kırılım var. Peki o seviyeleri tekrar aşar mı? O kritik belirtilen seviyeleri tekrar aşar mı? Takip edeceğiz. Gümüşün onsunda da geri çekilmeleri takip ediyoruz. $60 bandına inmiş durumda. Geçtiğimiz hafta değil, önceki hafta $62 bandına kadar inmişti. $62-$67 bandını konuşurken şimdi $60 bandını konuşmaya başladık o tarafta da. Platinde de %1'e yakın geri çekilme var. Paladyum'da %0.20'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz diyelim ve devam edelim. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine sonrasındaki ifadelerini ekranlarınıza taşıyalım. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır diyor. Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz vurgusu yapıyor. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade ediyor. Ekonomi kurumlarımızla, sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Bugüne işaret etti. Bugün bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hukuk devleti sınırları dahilinde gereken her türlü adımlar atılacak dedi. Sermaye piyasalarımızın işleyişinin çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri süratle hayata geçireceğiz dedi. İkinci sayfayı da aktaralım. Söz konusu insanlarımızın huzuruysa, 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınmasıysa bunda en küçük bir tereddüt etmeyiz, göstermeyiz dedi. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında devleti bulur vurgusu yaptı. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde geçerlidir vurgusunu yineledi. İlk kez konuştuğunda da bu vurguyu yapmıştı. Finansal sistem bize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir dedi. Ekonomi kurmaylarımız diğer sorumlu birimlerimizle koordineli bir şekilde yoğun bir mesaide çalışmaktadır ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine sonrası yaptığı konuşmasında ve detayları izleyelim haberimizde.
1: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir.
2: Kamuoyunda fon krizi olarak bilinen 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturmaya değindi. Hak yiyenleri savunmayız dedi.
1: Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
1: Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır.
2: Erdoğan yaşanan gelişmeleri ele almak için ekonomi yönetimiyle toplanacaklarını duyurdu.
1: Ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.
2: Başkan Erdoğan haksız kazanç sağlayanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.
1: Gerek fonlar gerek hisse senetleri üzerinden oynanan çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
0: Fon piyasasında yaşanan gelişmelerdeki son durumu değerlendiren A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, piyasaların sağlıklı işleyişi için hangi adımların atılması gerektiğini ve beklentileri A1 reklamlarında değerlendirdi. İzleyelim.
3: Bir şekilde sakinleştirici adımlar görmemiz lazım. Bir iletişim sorunu var, bir koordinasyon sorunu var. Yani bunu görmek lazım. Cuma günü biraz böyle acaba piyasa rahatlayacak mı, farklı adımlar gelecek mi vesaire dedik. Hafta sonu da onun fazlasıyla geri aldık ve geldiğimiz noktada durum bu. Şimdi birçok şirketin adı geçiyor, birçok kurumun adı geçiyor. İşte içindeki o fonların yatırımcıların adları geçiyor. Ben bunlar sorgulanmasın demiyorum. Her şeyin bir zamanı var. Yani burada devasa fabrikalar, tesisleri olan insanların bir gecede fabrikayı, tesisi kaçırma imkanı yok. Yani zamana yayılır, incelenir. Varsa bir kusurları bu bulunur ve tespit edilir ve cezalandırılır. Öbürü hani daha likit şeyleri, para kaçırma durumu olanlar. Yani şimdi yurt dışına bir 10 bin dolar, 10 bin sterlin, 10 bin pound göndermeye çalış. Yani euro, dolar bir şey göndermeye çalış. Bir sürü masak şeyinden geçiyor. İşler o kadar kolay da değil. Yani kontrol silsilesi halinde olduğunda. Ama şu an muazzam bir kargaşa görüntüsü var. Koordinasyonsuzluk korusu var. Birinin aldığını biri kaldırıyor. Öbürü hayır almadım diyor. Öbürü başka bir şey diyor. Piyasa ne olduğunu anlamıyor. Yani bu koordinasyonsuzluğun bir an önce ortadan kalkması gerekiyor. Ve bunun yangının diğer odalara, diğer katlara sıçramaması öncelik olması gerekiyor. Bu işi tali yollara çekmek, böyle detaylandırmak, daha kompleks, karışık hale getirmeye çalışmak insanların gerçek algısını da bozuyor. Şimdi ortada bir gerçeklik var, bir hakikat var. Bu hakikat nedir? İçi boşaltılan fonlar ve buradan oluşan mağdurlar. Ama şu an biz orayı unuttuk. Yani sistem gidecek korkusuyla o kadar karışık hale getirildik ki biz ana konuyu konuşmuyoruz en başından beri. Yani o 131 fonun bir anda ortaya girmesi, işte 7 kurumun bundan etkilenmesinden başlayarak ve devamındaki gelen silsile hareketlere baktığımızda biz 5-10 tane fonun sorumluluğunu, yükümlülüğünü köpürterek, dağıtarak diğer alanlara, hepsini bir araya katarak, yani tali yollara girerek, olayı karmaşıklaştırarak, kompleksleştirerek işin özünden uzaklaştık. Ve bu işin özünden uzaklaştırma süreci muazzam mağduriyet biriktiriyor. Bir zamana yayma, bir ortamı sakinleştirme yönünde adımlar atılması lazım. Elbette sorumlulara hesap vermesi lazım. Bu işi başlatanlar, denetim eksikliği olanlar, süreçte payı olanlar vesaire vesaire. Evet, bu bir mağduriyetin bir tarafından tutanlar. Yani kim faydalandıysa hepsinden bu faydalandıkları tutar, geri alınıp buradaki mağduriyeti gidermek için kullanmalı. O ayrı bir konu. Ama dediğim gibi şu aşamada hani yangına körükle gitmemek, o yangını diğer odalara, diğer katlara sıçratmamak lazım. Bunun konusunda bir hassasiyet olması gerektiği kanaatindeyim. Yani
0: fon tasfiye ve ödeme süreci gündemdeki yerini koruyor. Bir değerlendirme daha aktaralım. MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican'ın değerlendirmelerini getirelim ekranlarınıza.
4: Evet, hiç şüphesiz piyasaların ana gündem maddesi fonlarla ilgili yaşanan süreç ve atılan adımlar, buradan gelecek haber akışları piyasaların şu an itibariyle açıkçası odaklandığı noktaların başında gelmekte. Özellikle burada yine sürecin devam ettiğine yönelik en son yine SPK tarafından gelen bir kurul kararı vardı. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısından da gelen mesajlar var. Burada dolayısıyla yatırımcılar özellikle resmi kurumlardan gelen açıklamaları takip etmeleri oldukça önemli olacaktır. Bu fonlarla ilgili zaten total olarak da baktığımızda özellikle tasfiye edilenlerin içerisinde de belirli fonlarda tasfiye sürecinin özellikle daha takip edilmesi gerekmekte. Zaten yani tüm fonlar içerisinde işte likit olarak değerlendirdiğimizde bazı fonların belki de bu süreçte çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşacağını da düşünüyorum. Tabii bu işin fon tarafı, diğer taraftan baktığımızda da Borsa İstanbul tarafında buradaki özellikle tasfiyeye dahil edilen fonların ve bu hisselerle ilgili doğal olarak aşağı yönlü hareketler bulunmakta ve

0: Bu hareketlerle birlikte de Borsa İstanbul'un 13 bin seviyesinin aşağısını test ettiğini görmekteyiz. Açıkçası genel resime baktığımızda yani teknik olarak en azından 12.500'lü seviyeler aşağı taraftaki destek noktası olarak karşımıza çıkmakta. Ancak üst bantta da 13.405-13.500 aralığı da üst banttaki direnç olarak seyrettiğimiz seviyeler. Ben açıkçası önümüzdeki bu bir aylık süre zarfında hem bu fonlarla ilgili pozisyon değişimlerinin önemli yer alacağını düşünüyorum. Diğer taraftan da hiç şüphesiz küresel taraftan gelen haber akışları da açıkçası Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlama üzerinde etkili olduğu da görülmekte. Dolayısıyla yani iki yönüyle borsayı değerlendirmek gerekiyor. Özellikle de buradaki gelebilecek olan olumlu haber akışlarıyla birlikte Borsa İstanbul tekrardan yönünü pozitif yöne doğru çevirebilir. Ancak bu iki noktada özellikle hem fonların pozisyon değişimleri hem de küresel taraftaki haber akışı borsanın seyrinde önemli olacağını düşünmekteyim.
1: Şimdi altın fiyatlarındaki geri çekilmenin detaylarına bir bakalım. Kurumların da tahminleri var. Onları da aktaracağız. 7 haftanın en düşük seviyelerini gördü altın. 4200 dolar seviyelerinin de altına inmiş durumda. Bir de kurumların tahminlerini ekranlarınıza taşıyalım. Morgan Stanley 4. çeyrek için 4450 dolara işaret ediyor. ING 4150 dolara işaret ederken Standard Chartered 4650 dolara işaret ediyor. Goldman Sachs da 4650 dolara işaret ediyor. Yani 4150 ve 4650 dolar arasında bir değişim gösteriyor altın fiyatları. Fed'in daha şahin bir çizgiye yönelebileceği beklentileriyle birlikte baskı altında kalmaya devam ediyor. Bundan sonraki süreçte yeni zirveler görülür mü, yoksa bu zirveler daha mı aşağı iner? Bu seviyelerden daha mı aşağı seviyeleri görürüz? Tüm detaylarına bakacağız ama konuğumuz hazırmış. Hemen konuğumuzu yayınımıza davet edelim. Bilal Bağış, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bilal Bağış bizimle birlikte olacak seans öncesinde. Bilal Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, günaydınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi dilerseniz öncelikle başlayalım. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemli açıklamaları olmuştu. O açıklamalarla da bir başlayalım. Fon sürecine ilişkin dün kabine toplantı sonrasında verdiği mesajlara baktığımız zaman son derece dikkatli hareket edildiğini vurguladı. Ekonomi kurmaylarıyla tabii sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini de ifade etti. Yaşanan sorunun fon piyasasında sınırlı bir bölümünde meydana geldiğini vurgu yaptı. Yeni haftaya da SPK'nın yeni düzenlemeleriyle başladık. Hazine ve Maliye Bakanı'nın da açıklamalarını takip ettik. Önlemleri ve açıklamaları takip etmeye devam ediyoruz. Gelinen noktayı nasıl değerlendirmek gerekir? Siz sürece dair neler söylersiniz?
2: Türkiye ekonomisi, Türkiye finansal sistemi hakikaten son yıllarda malum küresel, bölgesel bazı şoklardan başarıyla dirençli bir şekilde, güçlü bir şekilde çıkmıştı. Dirençliliğini, güçlü, sağlam altyapısını kanıtlamış durumdaydı. Daha önceki Ukrayna Savaşı, son dönemlerin İran Savaşı, tarife savaşları gibi farklı örnekler üzerinden bunu düşünebiliriz. Son dönemde Cumhurbaşkanımızın dünkü açıklamasında da altını çizdiği gibi aslında sistemik bir risk taşımayan, sadece fonların bazılarında ortaya çıkan, ne yazık ki belki biraz farklı boyutlarıyla gecikmelerin de getirdiği bazı sıkıntılarla bugün Türkiye finansal sistemi tekrar yeni bir belki negatif şok dalgası olarak algılanabilecek bir süreçle baş etmeye çalışıyor. Bu sınırlı etkinin de üstesinden sağlıklı bir şekilde gelecektir borsamız, Türkiye finansal sistemi. Buna yönelik tabii güçlü adımlar atılıyor. Regülasyon tarafında yine finansal sistemi, özellikle finansal sistemdeki likiditeyi arttırmaya yönelik. Malum son dönemde hatırlayalım, Türkiye ekonomisinin içinde enflasyonla mücadele kapsamında özellikle likiditeyi azaltan finansal sistemde sıkı politikalar olarak algılanabilecek hem para politikası tarafından hem maliye tarafından geriler politikası tarafından bir sürece girilmişti son birkaç yıldır. Son dönemde de bunun etkileri yakın.

0: hissediliyordu. Ancak yakın dönemde özellikle küresel piyasalarda da bu sıkı duruşun enflasyonla mücadele kapsamındaki yüksek faizler, düşük likidite sorunu aslında bütün küresel ekonomiyi olumsuz etkiliyordu. Bu süreç tabii regülasyon tarafındaki bahsettiğimiz gevşeklikle birlikte son dönemde SPK'nın 28 Ağustos'ta yakın dönemde açıkladığı farklı açıklamalar, yeni düzenlemeler çerçevesinde düşünüldüğünde piyasada oluşmuş olan bu likidite sorunu, bu farklı boyutları da içeren mevcut sıkıntılar biraz borsamızı, finansal sistemi açıkçası olumsuz etkilemiş durumda. Ancak çok büyük boyutta sistemik bir riskten yine altını çizmiş olalım, bahsetmek mümkün değil. Son dönemin küresel, bölgesel şoklarıyla sağlıklı bir şekilde, güçlü bir şekilde mücadeleyi yürüten finansal sistemimiz, Türkiye ekonomisi bu süreçlerde sağlıklı bir şekilde çıkacak kanaatindeyim. Dünkü açıklamalarda da Cumhurbaşkanımız tabii bu sürecin güçlü bir şekilde üzerine gidileceği, gerekli tüm adımların atılacağı ve tabii bu süreç ile bağlantılı bütün kurumlar, kişiler, sorumlu herkesin bu süreç sonunda belki tüm değerlerini belirli şu anda gerekli cezayı alacağı, kurumların da üzerine düşeni layıkıyla yerine getireceği ve hükümetin, mevcut Türk hükümetin, AK Parti'nin bu süreci ciddiye aldığı ile ilgili güçlü mesajlar vermiş oldu. Tabii bu sürecin ciddiye alınıyor oluşu, ekonomi yönetiminin, kurumların bu süreç ile ilgili tüm adımları sağlıklı bir şekilde yürüteceği ile ilgili verdiği güçlü sinyaller, bu konudaki güçlü duruş bence bu negatif etkileri, süreç ile ilgili olumsuzlukları da büyük ölçüde sınırlamış durumda. Tabii umudumuz bu süreçten yeni olumsuzluklar çıkmadan sağlıklı bir şekilde borsamızın da finansal sistemin genel olarak Türkiye ekonomisinin en kısa zamanda çıkmasıdır.
1: Bilal Bey, şimdi bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da aslında 6 Ekim'de Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Millet Meclisi'nde, Türkiye Cumhuriyet Büyük Millet Meclisi'nde planlanan bütçe ve bütçe komisyonunda yapacağı sunumdan ekonomi yönetimi ve para politikası açısından ne tür mesajlar bekliyorsunuz? Bunu da sormak isterim.
0: Diğer kurumlar gibi tabii Merkez Bankamız da özellikle piyasadaki likiditenin yönetimi açısından üzerine düşeni yapacaktır. Buna yönelik güçlü mesajlar verecektir Merkez Bankası Başkanı da. Bununla birlikte tabii açıkçası farklı bir küresel resim var ortada bugün. Bütün gelişmekte olan ekonomileri, yeni yükselen ekonomileri olumsuz etkileyen bir enflasyonist süreç var malum. Açıkçası Çin dışında bütün ülkelerin de bu sıkı duruşu önümüzdeki dönemler sürdüreceği ile ilgili bir beklenti var. Tabii küresel ekonominin yüksek faizler, yüksek enflasyon bu yeni dönemin olumsuz sürecine hazırlıklı olması gerekiyor Türkiye'de dahil. Bu küresel enflasyonist süreç, yüksek enerji fiyatları, bir türlü tabii uzlaşıya bağlanamayan özellikle İran'daki, Körfez'deki gelişmeler, bunlar Türkiye ekonomisi için de tabii ciddi bir risk taşıyor hiç şüphesiz. Her ne kadar tabii enerji boyutunda Avrupa kadar, Çin kadar Türkiye dışa bağımlı yüksek bir ekonomi olmasa da Türkiye'nin de bu enflasyonist süreciyle özellikle sıkı para politikası, maliye tarafında da cari açık üzerindeki olumsuz potansiyel etkileri hatırlayalım. Bu süreç ile ilgili gerekli önlemleri alması gerekiyor. Önleyici adımlar noktasında üzerine düşeni yapması gerekiyor. Merkez Bankası tabii bu konularda öncü kurumlardan biri. Belki daha fazla üzerine görev ve sorumluluk yüklenecek ya da bu noktalarda sorumluluk alacak kurumlardan biri. Önümüzdeki döneme ilişkin bir taraftan bu sıkı duruşu, enflasyonla mücadele güçlü bir şekilde yürütmesi gerekiyor Merkez Bankamızın. Ki enflasyonla mücadele tabii Merkez Bankamızın temel önceliği. Bununla birlikte tabii finansal istikrarı destekleyecek. Finansal istikrar dediğimiz zaman da tabii son dönemin borsadaki istenmeyen geçici oynaklığını hatırlayalım. Bu noktalardaki sürecin de sağlıklı bir şekilde yürütülmesi. Tabii küresel likidite sıkışıklığı, küresel ekonominin özellikle bütün batı ekonomilerinde Japonya'da dahi yüksek faizlerin oluşturduğu yeni dönem. Amerika'da örneğin piyasadaki faizlerin artık %7'lere 8'lere kadar çıktı. Hakikaten son birkaç 10 yılın belki en olumsuz dönemlerinden birine girmiş durumdayız. Tüm bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, özellikle Türkiye gibi tekrar cari açık sorunu ve bunu oluşturduğu olumsuzluklarla karşılaşmak istemeyen ekonomiler için önleyici adımların da zamanında atılması önemli. Zannediyorum Merkez Bankası Başkanımızın açıklamalarında da tüm bu bahsettiğimiz farklı boyutların altı çizilecek. Yeni döneme ilişkin hem enflasyonla mücadele hem finansal istikrar hem tabii küresel gelişmelerle ilgili Türkiye'nin alacağı pozisyonla ilgili yeni dönem belki yönlendirmeler göreceğiz.
1: Evet, şimdi Bilal Bey bir de enflasyon tarafına bakalım dilerseniz. JP Morgan da hem Merkez Bankası'ndan 2 faiz indirim bekliyor. Ekim ve Aralık toplantılarında politika faizine 100'er bas puanlık indirim bekliyor Merkez Bankası'ndan. Eylül enflasyonu Merkez Bankası'nda alan sağlayacak diyor. Burada Eylül enflasyonuna böyle bir dikkat çekiyor. Beklentiye baktığımızda aylık %2.2, yıllık %30.2. Enerji fiyatlarının Eylül'de aylık %6 artması, enerji enflasyonu Ekim'de de Ekim'de de yüksek seyretmesi bekleniyor. Gıda fiyatlarının Eylül'de aylık %0.9'da daha sınırlı artacağı tahmin ediliyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi de %29.5. Siz ne bekliyorsunuz? Nasıl değerlendirirsiniz bunu?
0: Yurt içinde tabii enflasyon beklentileri ciddi anlamda gerilemiş durumda. Artık %30'ların aşağısından bahsediyoruz. Önümüzdeki birkaç yılda da artık yavaş yavaş umudumuz tabii küresel büyük olumsuzluklar, şok dalgaları olmadığı takdirde belki önümüzdeki 3 yılda tekrar tek haneli enflasyon rakamlarını konuşmak mümkün olacak. Ancak biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle enerji piyasalarındaki artık 90-100 dolarlar seviyesinde yerleşik bir imaj çizmeye başlamış şu an. Petrol fiyatları, Brent petrol fiyatları bazen 100 dolar seviyesinde üzerine çıkıyor. Bu küresel ekonomi için hakikaten ciddi bir olumsuzluk. Bütün özellikle Türkiye dışındaki ülkelerde de enflasyon seviyelerini yukarı çekmiş durumda. Amerika'da %3'lerin sağlıklı bir şekilde üzerinde seyreden bir enflasyon rakamı var. Her ne kadar tabii Amerika açısından iş gücü tarafında, işsizlik tarafında görece güçlü bir seyir gözleniyor olsa da, ekonomik aktivite sağlıklı bir seyir izliyor olsa da, enflasyon tarafı Amerika başta olmak üzere Avrupa tarafında, Asya'da, Çin dışındaki diğer ülkelerde önemli bir sorun olarak görülüyor. Bu da tabii özellikle Fed tarafında yeni dönemde önümüzdeki iki toplantıda da faiz artışları beklentisini ciddi anlamda arttırmış durumda. Bunu piyasadaki diğer faizlerden de okumak mümkün. Malum uzun vadeli faizler, 10 yıllık ve 10 yılların üzerindeki tahvil faizleri %5'lerin üzerinde artık yerleşik hale gelmiş durumda. Ne yazık ki diyelim. Piyasadaki diğer faizler de mortgage faizleri %7'lerin üzerinde seyrediyor. Piyasada önümüzdeki dönem kısa vadeli faizlerin dahi biraz daha artabileceğini şimdiden fiyatlamış durumda. Bu tabii piyasadaki veriler, özellikle enflasyon ve hatta iş gücü tarafındaki veriler üzerinden okunuyor elbette öncelikli olarak. Ve tüm bu veriler göz önüne alındığı zaman da Fed'de tıpkı önceki dönemler dot plot verileri ve Fed'in açıklamalarından okunabileceği gibi önümüzdeki dönemler yeni faiz artışı ihtimalini tabii ihtimal dışında bırakmıyor. Dolayısıyla önümüzdeki iki toplantıda da çok yüksek ihtimalle bu faizler, faiz artışı dalgası gelmeye devam edecek. %4'lerin üzerinde kısa vadeli faizleri de görebiliriz.

0: Ancak uzun vadeli piyasadaki diğer faizler açısından şimdiden tabii fiyatlamalar görülüyor, gözleniyor ve bunların olumsuz etkileri de başta Amerikan ekonomisi olmak üzere dünyanın geri kalanında da hissediliyor. Önümüzdeki dönemler açıkçası dünyanın özellikle gelişmekte olan ekonomileri, yeni yükselen ekonomilerini daha zorlu bir dönem, yeni bir süreç bekliyor bizi. O açıdan da belki daha dikkatli olmayı gerektiren küresel risklerin, belirsizliklerin daha fazla arttığı yeni bir döneme giriyoruz. Hem jeopolitik riskler tarafında hem açıkçası yeni teknolojik gelişmeler açısından AI başta olmak üzere ciddi bir belirsizliğin fazla olduğu yeni bir döneme giriyor küresel ekonomi. Belki bu süreçteki tek olumlu gelişme Amerika-Çin tarafındaki görece uzlaşıya işaret eden son dönem gelişmeler ya da başkanların bir araya gelişi sonrası yapılan açıklamalar. Bunun dışında açıkçası büyük oranda ne yazık ki olumsuz gelişmeler daha baskın. Bu da tabii merkez bankalarının diğer ülkelerdeki benzer finansal piyasalara yakından ilgilendiren parasal finansal gelişmelerle yansıyacaktır.
1: Evet Bilal Bey, şimdi CDS'te de bir miktar yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. 5 yıllık CDS 250 bas puanla Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelerini gördü. Bu süreç kredi notunu acaba konuşturur muyu da beraberinde getirdi. Fitch'ten de bir yorum geldi kredi notuna ilişkin. Fon tasfiyelerinin kredi notunu önemli ölçüde etkilemesi beklenmiyor ifadelerini kullanmıştı. Likidite desteği ve hızlı adımları piyasayı istikrara kavuşturdu dedi. Ve yüksek enflasyon, seçim öncesi politika riskleri ve olası sermaye akışları kredi notu üzerinde yeni bir baskı oluşturmuyor ifadelerini kullandı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir risk olarak önemli ölçüde etkilemeyeceğini söylüyor Fitch.
0: Evet, ya tabii CDS verileri biraz daha yakın vadeli piyasadaki faizlerle ilgili. Kredi notları biraz daha uzun vadeli. Belki makro yapısal olası bazı sorunlara işaret eder. Tabii Türkiye ekonomisiyle ilgili orta ve uzun vadede açıkçası ciddi bir olumsuzluktan, sistemik bir riskten bahsetmek mümkün değil. Konuşmanın başında da birkaç defa altını çizdiğim gibi mevcut özellikle fon piyasası ile ilgili olumsuzluklar geçici, küçük bir şok dalgası. Türkiye gibi büyük bir ekonomi, artık yerleşik, derinleşmiş finansal piyasalar bu sürecin üstesinden gelecektir. Tabii kredi derecelendirme kuruluşları, uluslararası finansal kuruluşlar da bunun farkında. Ben de açıkçası biraz önce bahsettiğiniz Fitch açıklaması örneğinde olduğu gibi Türkiye ekonomisiyle ilgili biraz daha uzun vadeli bir olumsuzluk beklemiyorum. Bunun tabii kredi notlarına da yansıması gerekiyor. Fakat CDS tabii piyasadaki bütün finansal kağıtlar, bunların fiyatları üzerinden oluşan yeni dönem fiyatlamaların bir sonucu olduğu için CDS tarafındaki hareketlilik bu biraz daha olası. Tabii burada oynaklık aşağı yukarı doğru inişler mümkün. Türkiye ekonomisi ya da finansal piyasalar bu süreçten sağlıklı bir şekilde önümüzdeki birkaç ayda belki alınacak önlemlerle kararlı bir şekilde sürecin üzerine gideceği ile ilgili malum açıklamalar siyaset tarafında, hükümet tarafında açıklıkla ilan ediliyor. Bugün tabii ekonomi yönetiminin yapacağı yeni toplantıda da muhtemelen yeni alınacak önlemler açıklanacak. Türkiye ekonomi yönetimi bu sürecin ciddiyetinin farkında. Gerekli önlemleri de aldığı takdirde önümüzdeki belki 6 ayda 1 senede bu süreç ile ilgili olumsuzluklar çok fazla konuşulmayacak muhtemelen. Dolayısıyla uzun vadeli olumsuz etkiler Türkiye açısından açıkçası konuşulmayacaktır. Zaten piyasadaki veriler, açıklamalar da o yönde. Ancak Türkiye açısından da tabii bu bahsettiğimiz küresel belirsizlikler, küresel şoklar, tüm diğer yeni yükselen ekonomiler, gelişmekte olan ekonomiler örneğinde olduğu gibi önümüzdeki süreçte önemini korumaya devam edecek. Küresel enflasyonist süreç, küresel likidite sıkışıklığı, finansman ile ilgili sorunlar bütün ülkeleri açıkçası ciddi anlamda düşündürüyor. Belki finansman piyasadaki likiditenin yönetimi açısından Merkez Bankamızın, diğer kamu bankalarının genel anlamda finansal piyasalardaki belki faizsiz finansal sistemdeki yeni dönem gelişmeleri bu açıdan Türkiye'nin belki yaşayabileceği geçici sıkıntıların da aşılması açısından belirleyici olacak. Bu noktada da tabii Merkez Bankamız diğer kurumlar üzerine düşeni yapmaya çalışıyor ya da yapacak gibi de görünüyor açıkçası. Bu süreç ile ilgili yakın dönemli açıklamalar, bunlarla birlikte küresel gelişmeler yakından takip ediliyor açıkçası.
1: Evet, şimdi bir de Bilal Bey, küresel tarafta yüksek tahvil faizlerini konuşmaya devam ediyoruz. ABD tarafında baskı devam ediyor. 10 yıllıklar ve 30 yıllıklarda yüksek seyrin devamı bize ne gösterir? Bu durum küresel tarafı nasıl yansıyor diye biraz da konuşalım. Çünkü İngiltere, Almanya, Japonya, Fransa'da da faizler yukarıda. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne olur yansımaları ve Amerika tarafında artık %5'ler yeni normal mi?
0: Evet. Şimdi Türkiye ekonomisi için biraz önce Türkiye ekonomisinin son dönem şoklara karşı dirençli duruşu, güçlü duruşundan bahsettik. Bunda hiç şüphesiz tabii son birkaç 10 yılda atılan yapısal adımlar, regülasyon tarafında, finansal kurumlar, Merkez Bankamız, genel anlamda ekonomi yönetiminin belki maliye tarafı ile ilgili de mali politikalar tarafında da özellikle bütçe açıklarının azaltılması, kamu borç yükünün gayri safi yurt dışı oranının ciddi anlamda gerilemiş olması gibi Türkiye ekonomisi ile ilgili farklı pozitif unsurlar, makro finansal veriler Türkiye'nin bu süreçlerden minimum zayiatla, zararla, olumsuzlukla çıkmasına sağlamış temel faktörleriydi. Diğer taraftan Amerikan ekonomisine bakıldığı zaman örneğin Avrupa'nın birkaç büyük yaşlı ekonomisi gibi Avrupa'nın ötesinde Amerika'da yüksek mali açıklar, yüksek borçlar, 40 trilyon doların üzerindeki Amerikan kamu borcu, bunun yüksek faiz ödemeleri, bunlar da tabii mali açıkları yüksek tutmaya devam ediyor. Diğer taraftan savaş ile ilgili borçlanma, enerji fiyatlarındaki yüksek seyir, bunun enflasyon üzerinde, hatta büyüme üzerinde, yine tabii mali açıklar üzerindeki olumsuz etkileri, bunlar açıkçası Amerikan ekonomisi ile ilgili ciddi bir olumsuz resim ortaya koymuş durumda. Tabii enflasyondaki gelişmeler de Amerika'da özellikle Fed tarafından kısa vadeli faizlerin de gittikçe yukarı doğru bir seyir izlediği bir sürece bizi götürmüş durumda. Dolayısıyla tüm bu olumsuzluklar birlikte değerlendirildiğinde tabii bunlara özellikle İran'daki savaş, Hürmüz, Babel Mandep tarafındaki gerginlikler, bunun hem küresel ticarete ancak özellikle tabii enerji fiyatları, petrol fiyatları üzerindeki olumsuzlukları, tüm bu fiyatları, tüm bu süreçleri, bu gelişmeleri fiyatlayan piyasa açısından baktığımız zaman önümüzdeki döneme ilişkin faiz ile ilgili beklentiler de sürekli yükseliyor. Kısa vadeli faizler artarken uzun vadeli faizler açıkçası daha fazla artmış durumda. Çünkü önümüzdeki dönemde de Fed'den yeni daha güçlü faiz artışları beklentisi var. Fed bir örnek tabii. Sadece Fed'de değil, Avrupa Merkez Bankası tarafında da, Japonya tarafında da son açıklamasında faiz artırmamış olsa da İngiltere tarafında da, Bank of England tarafında da bir faiz artışı beklentisi güçlü duruyor açıkçası. Piyasa tarafından tabii bunlar fiyatlanıyor. Daha erken fiyatlanıyor ve dolayısıyla tahvil faizleri tarafında %5'lerin üzerinde yerleşmiş olan bir tahvil faizi süreci var Amerika tarafında. Dünyanın geri kalanında da tahvil faizlerinde özellikle talep düşüşü riskler kaynaklı faizleri yüksek tutmaya devam edecek önümüzdeki dönemler. Kısa vadeli faizlerle birlikte uzun vadeli faiz

0: faizlerde yüksek seyrini sürdürüyor açıkçası. Bu tabii hem Amerika ekonomisi için, borçlu Amerika ekonomisi için ciddi bir olumsuzluk, hem tabii dünyanın geri kalanı için de yüksek, örneğin örnek olarak yüksek Amerikan tahvillerine, yüksek faiz ödeyen Amerikan tahvillerine aşırı talep. Bir taraftan doları daha güçlü tutabilir, diğer taraftan tabii dünyanın geri kalanına finansman akışını da sınırlayabilir. Türkiye fon piyasasında oluşmuş olan geçici likidite sorunundan bahsetmiştik. Dünyanın geri kalanında açıkçası yüksek borçlu ekonomiler açısından bu likidite sorunu daha büyük bir olumsuzluk, daha büyük bir şok dalgası olarak da daha yüksek, daha ciddi olumsuzluklara yol açabilir. Bu tabii hiç şüphe yok ki bütün küresel ekonomi için ciddi bir olumsuzluk. Ancak emtia tarafında, örneğin altın tarafında da olumsuz bir resim ortaya koymuş durumda. Altın fiyatları, altının ons fiyatı da malum geriliyor. Son 1-2 ayda bir toparlanma süreci vardı. Ancak tekrar 4200 dolar seviyesinin altına gerilemiş durumda. Gümüş tarafında da herkes aynı şekilde. Dolayısıyla tahvillerin daha fazla öne çıktığı faiz artış trendi ile birlikte tahvil piyasasında da finansal kağıtların daha fazla öne çıktığı yeni bir dönem. Bu da Amerikan ekonomisi içinde, küresel piyasalar içinde açıkçası ciddi bir olumsuzluk. Bunun vakit kalırsa belki onu da konuşuruz. Piyasaya da olumsuz yansımalar açıkçası çok fazla. Mortgage tarafında, diğer şirket tahvillerine, diğer borçlanma faizlerine de ciddi olumsuz etkileri var.
1: Şimdi Bilal Bey, ABD-İran tarafına biraz odaklanalım istiyorum. Çünkü ABD-İran arasında bir yandan yeni görüşme sinyalleri gelirken Trump da diyor ki bu savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek. Şimdi diplomatik temasların kalıcı bir ateşkese veya gerilimin azalmasına dönüşmesi halinde ya da tam tersi olduğunda küresel tarafta yansımalarına dair beklentilerinizi sormak isterim. Çünkü sonuçsuz kalması bu görüşmelerin ya da artık çatışmaların sonlanmasında nasıl bir tablo ortaya çıkar? Trump diyor ki işte bu enerji fiyatlarını artık tamamen düşüreceğiz. Savaş bitince benzin de düşecek, petrol de düşecek. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak ifadelerini de yineledi. Bizden başka da kimse bunu başaramaz diyor. Siz bu savaşın seyrine dair neler öngörüyorsunuz ve yansımalarına dair?
0: Evet, burada benim kanaatim iki ayrı resim var. Birincisi Trump'ın yaşadığı hayal dünyası. Trump tabii her şeyi pozitif görmek istiyor. Amerikan tarihinin en başarılı başkanı olduğu belki tuhaf yorumları ile birlikte küresel gelişmeleri de farklı yorumluyor. Bir taraftan tabii Trump'ın kendine özgü açıklamaları var. Diğer taraftan küresel realite. Biz açıkçası İran savaşının ilk dönemlerinden itibaren özellikle Avrupa'daki yayınlarda, ancak diğer yayınlarda da ben sürekli aynı şekilde altını çiziyorum. İran'daki gerginliğin, bu savaş ortamının gerginlik boyutunda bir süre daha bizimle birlikte olacağını altını hep çiziyoruz. Ukrayna'daki gerginlik örneğinde olduğu gibi, hatta Asya Pasifik'te farklı konularda da tabii bu gerginlik ortamı ne yazık ki uzlaşıya ya da tam bir uzlaşı ortamına yerini bırakmıyor. Bu gerginlik tabii küresel belirsizlikler, enerji piyasalarında özellikle tedarik zinciri üzerinde, küresel ticaret üzerinde olumsuz etkiler gösteriyor. Bunlarla birlikte tabii Trump'ın iktidarları dönemindeki özellikle tarifeler tarafında küresel ticareti olumsuz etkileyen kotalar ve ticaret tarafındaki farklı süreçlerde küresel ekonomiyi malum ciddi anlamda olumsuz etkilemişti. Son dönem ortaya çıkan büyük resim açıkçası biraz önce de bahsettiğim gibi Trump Xi görüşmesindeki pozitif atmosfer ya da hava, bunun dışında küresel tarafta olumsuzluklar çok daha fazla. Sadece Trump-Xi görüşmesinde bir olumlu hava izlenimi oluşmuştu. Bunun dışında

0: dünyanın farklı taraflarında, enerji piyasaları tarafında, ticaret tarafında genel anlamda belirsizliklerin daha fazla yoğunlaştı. Bunlarla birlikte tabii fiyatlamaların da olumsuz tarafta, risklerin de arttı. Bir döneme doğru gidilmiş durumda. Trump tabii özellikle seçimler sonrasına işaret ediyor. İran'daki sorunu çözmek için Hürmüz'de petrol sevkiyatının küresel ticaretin tekrar eski seviyelerine dönmesi için, ancak realite onu göstermiyor açıkçası. İran'ın büyük ölçüde etki sahibi olduğu Hürmüz, diğer taraftan Husilerin etkin olduğu Kızıldeniz tarafına, Bab el Mandeb tarafında. Buradaki gelişmeler küresel enerji piyasaları açısından önemli bir risk olmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde bir boyutuyla bu böyle olmaya devam edecek. İran'da bir uzlaşıya ulaşılması açıkçası mevcut durumda en azından çok düşük bir ihtimal. Çünkü İran'ın da beklentileri var ve İran son durumda açıkçası elini de ciddi anlamda güçlendirmiş durumda. Amerika'ya bu savaşın maliyeti arttıkça içeride de baskı oluşacaktır. Trump bir şekilde İran'la uzlaşmaya mecbur kalacak gibi görünüyor. Finansal yaptırımlara daha fazla kayacak gibi görünüyor Amerika ve batılı ekonomiler. Bu da tabii İran'ın açıkçası aşina olduğu bir süreç. Son birkaç 10 yılda malum zaten küresel finansal sistemden, küresel ekonomiden soyutlanmıştı İran ekonomisi. Kutuplaşmanın belki daha fazla artacağı, bir taraftan Rusya, Çin, İran örneklerindeki gibi, diğer taraftan Batı bloğunun daha fazla belki kendi içinde konsolide olacağı yeni bir sürece doğru giriyoruz. Dolayısıyla risklerin belki biraz daha yüksek olduğu, belirsizliklerin fazla olduğu bir süreç var önümüzde ne yazık ki. Trump'ın açıklamalarını bu açıdan belki çok fazla ciddiye almamak da faydalı olabilir kanaatimle.
1: Evet, Bilal Bey, şimdi dün Lagarde'ın mesajlarını da takip ettik. Enflasyon mesajlarını, daha yüksek oranlar bizi bekliyor dedi ve yüksek belirsizliğin sürdüğüne de vurgu yaptı. 2027 ve 2028 enflasyon görünümünün birkaç ay önceki beklentilerden daha yüksek olduğunu söyledi. Enflasyonun kalıcı hale geldiğine dair henüz işaret bulmadığını ve ölçülü tepkinin uygun olduğunu ifade etti. Şimdi Lagarde'ın bu ifadelerinden ne anlamak lazım, para politikasına dair de orta yolu izlemeye devam ettiklerini vurguladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamaları?
0: Açıkçası Çin dışında diğer majör ülkelerde, Avrupa Merkez Bankası da dahil, daha sıkı duruşun öne çıkacağı bir döneme doğru gittiğimizin altını çizmiştim biraz önce. Avrupa, Çin ile birlikte enerji piyasalarında, özellikle Orta Doğu petrolüne, enerjisine bağımlılığın daha yüksek olduğu, büyüme rakamlarında büyük oranda zayıfladı. Biraz olumsuz bir resim ortaya koyuyor açıkçası. Avrupa bölgesinin tabii öncelikli olarak enflasyonla mücadele açısından yüksek enerji fiyatları ve yükselen enflasyon trendiyle mücadele açısından daha sıkı politikalar izlemesi gereken bir sürece doğru giriyoruz. Avrupa Merkez Bankası da işte Lagarde'ın açıklamalarında da görüleceği gibi bu sürecin yeni dönem olumsuzlukların farkında. Dolayısıyla buna yönelik son dönemde hızlı faiz indirimi sürecinde olduğu gibi yeni dönemde buna yönelik belki daha hızlı bir faiz artışı, sıkı duruşa sahip olacağı yeni bir döneme giriyoruz Avrupa Merkez Bankası açısından. Tıpkı Fed'deki gibi, Japonya'daki gibi, hatta İngiltere'deki gibi görece yüksek faizler, evet, görebiliriz önümüzdeki dönemde Avrupa tarafında. Avrupa açısından bu süreç açıkçası biraz daha açık gibi görünüyor benim kanaatim. Dolayısıyla Avrupa açısından, Avrupa ekonomileri açısından bir taraftan yüksek enerji fiyatları, bir taraftan borçlu gibi farklı olumsuzluklar önümüzdeki dönemde daha ciddi bir risk unsuru olmaya devam edecek kanaatindeyim.
1: Bilal Bey, çok teşekkür ederiz. Kıymetli

0: katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Bilal Bağış bizimle birlikteydi. Şimdi konuğumuzu ağırlamadan önce altın fiyatlarına dair kurumların tahminlerini ekranlarınıza taşımıştık. Şimdi tabii Fed'in de şahin bir çizgiye yönelebileceği beklentilerle altın baskı altında kalmaya devam ediyor. Peki altın nereden beslenebilir? 4000 dolar bölgesini kırabilir mi? Aşağı doğru mu kıracak yoksa bu seviyeleri yukarıya doğru mu kıracak? 4150 ve 4650 dolar bandında da son çeyrek ve yıl sonu beklentileri şekilleniyor. Şimdi bir değerlendirme aktaralım bu konu üzerine. Altın ve petrol fiyatlarında beklentileri Info Yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaş değerlendirdi. İzleyelim.
2: Altın tarafına baktığımızda 4200-4400 aralığımız var. Şimdi en son düşen trendimizi 4000'de sınırlayıp oradan bir tepki hareketinin geldiğini gördük. Ama bu nasıl gerçekleşti? Özellikle daha çok tahvil geri alımlarının açıklamasıyla beraber hızlı bir şekilde kırılım ve yukarıda 4500'lere giden bir fiyatlamayı görmüş olduk. Ama oradan nasıl geri geldik tekrardan? Geri alım sürecinin nasıl yapılacağı şeklindeki açıklama piyasayı inandıramaması, devamının gelmemesi, artı şimdi siz geri alım yapacaksınız ama o geri alım içerisinde faiz artırımlarına bağlı olarak da güçlü dolar patikasının ön plana çıkması halihazırda altın fiyatlarını şu an için baskılar durumda. Ama özellikle merkez bankalarının geri alımlarının yani arka taraftan da talebin devam etmesi o düşüşün tekrardan 4000 dolarlara doğru geri çekilmesini biraz daha sınırlar nitelikte olaraktan önümüze çıkıyor şu an için. Burada tekrardan bizim bir altını konuşabilmemiz için özellikle faiz arttırımlarının biraz daha tersine dönmesi gerekiyor ki tekrardan 2025'teki süreci konuşalım. O aksi takdirde orada yatay bir fiyatlama şu an için bizi beklediğini söyleyebilirim. Her ne kadar arkadan talep gelse de diğer taraftan maalesef dolar tarafı bu tarafı aşağı yönlü biraz daha sınırlandırıyor diyebiliriz yükselişte. 120 dolarların üzerindeki fiyatlamalarla 150 dolarlara giden bir petrol görebiliriz fiyatlaması var şu an için. O nasıl olur? Biraz daha çatışmaların sıcak bir hale gelmesi, evet 120 dolarların üstündeki fiyatlamaları bize yansıtır ki orada artık çok daha farklı mevzuları konuşuruz. Çok daha farklı bir Merkez Bankası ve enflasyon görünümüne kavuştuğumuz maalesef günler olur. Yani çözümsüz günlere doğru ilerlediğimiz bir süreç olur. Şimdi ise burada yapılabilecek her şey yara bandından ibaret. Yani iş başından belirlenmediği için bugünden oluşturduğunuz veyahut da söylenilen şeyler zaman alacağından dolayı hemen anlık çözümler olmayacaktır. O yüzden buradaki süreç tamamıyla yara bandı, daha çok yatayda tutma çabasında gerçekleşen hareketler. O da maalesef bize yeterli olmuyor. Özellikle 90 ile 100 dolar arasında gidip gelen bir petrol fiyatlaması görüyoruz. Ve bu petrol fiyatları da ciddi oranda fiyatlamalara yansıyor ve
0: seans öncesinin bu dilimini noktalıyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır.

ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli 21, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 20. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 19. İzmir gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16. Denizli ve Manisa 24, Aydın 28, Muğla 26. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 28, Adana 30, Kahramanmaraş 29, Hatay 27. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 17, Karabük 19, Rize 24, Samsun 23. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 7. Malatya 23, Erzincan 22, Van 21, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 25, Şanlıurfa 29, Siirt 27 ve Diyarbakır 28 derece.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki Eskişehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkındaysa pek çok bilinmeyen. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş.

0: Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçlar oynanıyor. Takımlar formunu yükseltiyor. Slovenya'dan bir puanla dönen İskoçya, Kuzey Makedonya'da farklı kazanan Murat Yakın'ın İsviçre'sini ağırlayacak.
1: Kopalarda gol!
0: B-Ligi birinci grupta oynanacak İskoçya-İsviçre mücadelesi bu akşam 21.45'te Avrupa'da.

seans öncesinin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Gündemin sıcak başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına nasıl yansıyor bakacağız. Hazırsanız seans öncesinin ikinci dilimine manşetlerle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından fon gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin kapatılan fonların tasfiye sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Haksız kazanç elde edenler için gerekli soruşturmaların yapıldığını söyledi. Erdoğan bugün ekonomi kurmaylarıyla ve sorumlu kurum yöneticileriyle de bir araya geleceğini duyurdu. Yeni adımların sinyalini verdi. Gözler bu toplantıda diyelim ve devam edelim. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan faiz kararlarıyla enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmeleri Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda anlatacak. 6 Ekim'de mecliste sunum yapması bekleniyor ve Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin toplantının öne çıkan başlıkları arasında olması bekleniyor. Bu yönden gelecek mesajlar, sinyaller takip edilecek diyelim ve devam edelim. SPK, Tera Finansal Yatırımlar Holding'e yönelik inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verirken 2 tüzel kişi de 2 yıl işlem yasağı getirdi ve 24 kişinin lisans ve yetki belgelerini de iptal ettiğini ifade edelim ve devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump'ın ifadelerini takip ettik. İran'la yürütülen savaşın çok yakında kazanılacağını söyledi Trump ve ardından enerji fiyatlarının hızla geri çekileceğini söyledi ve Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak dedi ve bu savaşın çok yakında kazanacağız, her şey sona erecek, bunu bizden başkası yapamazdı ifadelerini kullandı ve devam edelim. Trump yapay zeka devleriyle görüşecek. Trump Meta, OpenAI, Anthropic, Nvidia, Google gibi teknoloji devleriyle Beyaz Saray'da görüşecek. Bu detayı da aktarmış olalım ve devam edelim. Altın fiyatları 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Dün altın fiyatlarında %3'ün üzerinde düşüşleri takip ettik. Güçlü dolar hikayesi de değerli metaller üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. 4250 desteği oldukça önemliydi. Bu desteğin altına indi. Bu desteğin kırılmasıyla birlikte daha düşük fiyatlamaları, 4100 dolar seviyelerini takip etmeye devam ediyoruz. Fed'in daha şahin bir çizgiye yönelebileceği beklentileriyle birlikte de altındaki baskıyı takip ediyoruz. Altın bundan sonraki süreçte hangi seviyeleri görür, nereden beslenebilir ya da 4000 dolar bölgesi kırılabilir mi? 4150 dolarda son çeyrek tahminleri arasında dev kurumların tahminleri var. 4650 ve 4150 dolar arasında şekilleniyor. Altında bundan sonraki yön ne olur? Seans öncesinde detaylandıracağız diyelim ve devam edelim. Bakalım Borsa İstanbul'un dünkü kapanışı nasıldı? Borsa İstanbul dün %2.38'lik geri çekilmeyle 12.592 puandan günü tamamladı. 13.000 seviyesinin üzerini görmedi. BIST endeksi diyelim ve devam edelim Asya borsalarıyla. Çin Şangay tarafında sınırlı bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. %0.01'lik geri çekilme var. 3.823 puanı takip ediyoruz o tarafta ve devam edelim KOSPI Güney Kore tarafıyla. 6.824 puanı takip ediyoruz. %1'e yakın bir geri çekilme var. Asya borsalarında da bir miktar baskıyı takip etmeye devam ediyoruz diyelim ve buradan şirket haberlerine bakacağız.

0: hisselerine ilişkin hedef fiyatlarını yükseltti. MİA Teknoloji'nin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu BB- seviyesine çekildi. Vişne Madencilik Morianta'da yeni şirket kurdu diyelim. Şirket haberlerimiz böyleydi. Gazetelerle devam edeceğiz. Ve Sabah gazetesiyle başlayalım. Fon yatırımcısına ödeme nasıl yapılacak? SPK 131 fondaki yatırımcıların paralarını nasıl alacağına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. 17 Eylül'de verilen bütün emirler iptal edildi. 17 Eylül'de fon satışı yapan yatırımcılar katılma payları oranında tasfiye bakiyesinden ödeme alacak. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye sürecindeki yatırım fonlarında yatırımcı ödemelerine ilişkin önceki gün yeni bir açıklama daha yaptı ve bunun detaylarını görüyoruz. Burada da ve devam edelim Takvim gazetesiyle. Güvenli ödeme sistemi için hazırlıklar sürüyor başlığını görüyoruz. Evde yeni model 1 Aralık'ta başlıyor başlığı da var. Taşınmaz satışında da araçtaki gibi güvenli ödeme sistemi devreye alınıyor. Ticaret Bakanlığı sistemin başlangıç tarihinin 1 Aralık olarak yeniden belirlendiğini duyurdu diyelim ve devam edelim Hürriyet gazetesiyle. Hürriyet gazetesinde de ilgisi olmayan şirketlere işlem yapılmayacak başlığını görüyoruz. Fon soruşturması kapsamında alınan tedbirler piyasalarda hareketli saatlerinin yaşanmasına neden oluyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçen hafta sonunda MASAK başta olmak üzere mali kuruluşlarda talep ettiği hesap hareketlerini de içeren inceleme talebinin ardından pazar akşamı önce 46 özel ve tüzel ismin yer aldığı bir liste yayınlandı. Ve önemli şirketlerin de aralarında bulunduğu bu listede isimlerde dahil 106 kişi ve kuruluş için mal varlığı tedbiri alındığı duyuruldu. Savcılık 46 şirket, 18 fon ve 42 kişi için bankalara ve ilgili kurumlara yazı gönderdi. Ardından bu kişi ve kurumların fon soruşturması kapsamında mali hareketleri incelendi. Bu inceleme sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu değerlendirmeyi başsavcılığa iletti. Bu değerlendirme sonrasında başsavcılık 45 firma ve 19 fon için alınan tedbir kararını kaldırdığını duyurdu. Hazine Bakanı'ndan açıklama geldi. Pazar gecesi yaşanan bu hareketliliğin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün sabah saatlerinde bir açıklama yayınladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Şimşek fon soruşturmaları kapsamında piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini vurguladı. Şimşek bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır dedi. Ve devam edelim Milliyet gazetesiyle. Fon krizi sonrası yeni düzen arayışı başlığını takip ediyoruz. Fon piyasasında yaşanan krizin ardından benzer sorunların tekrar önlemeye yönelik düzenlemeler tartışılıyor. Masada hisse bazlı pozisyon sınırı, likidite eşiği ve erken uyarı sistemi var. Fon piyasasında yaşanan kriz ve peş peşe gelen tasfiye kararları sermaye piyasalarındaki denetim mekanizmalarını Ankara'nın gündemine taşıdı. Sürecin ardından AK Parti cephesinde atılabilecek yeni adımlar öne çıkarken benzer sorunların tekrarını önlemeye yönelik olası düzenlemelerde tartışılıyor. Masadaki başlıklar arasında aynı portföy yönetim şirketine bağlı fonların belirli hisselerdeki toplam pozisyonlarına üst sınır getirmesi, stres testlerine bağlı asgari likidite eşikleri belirlenmesi ve risklerin anlık takip edilmesini sağlayacak erken uyarı mekanizması kurulması bulunuyor diyelim. Gazete manşetlerimiz böyleydi. Seans öncesinde bize kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Bu dilimde One Portföy Yöneticisi Cenk Akyoldaş bizimle birlikte olacak. Cenk Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydınlar, hoş bulduk.
0: Şimdi sizinle süreci konuşmaya devam ediyoruz. Dün akşam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını takip ettik. Kabine sonrasında sermaye piyasasının doğası gereği son derece dikkatli hareket edildiğini vurguladı. Bugün ekonomi kurmaylarıyla sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini de ifade etti. Yaşanan sorunun fon piyasasında sınırlı bir bölümde meydana geldiğini de yinelemiş oldu. Şimdi fon piyasasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle de son dönemde volatilite belirli şekilde de arttı. BIST yüz endeksinde Borsa İstanbul'da düşüşlerin boyutu dün %3'ü de aştı. Endekste ağırlığı yüksek olan şirketlerin de %9, %10'ları bulan değer kayıplarını da takip ettik. Birçok adımı, düzenlemeyi takip ediyoruz. Konuşmaya da devam ediyoruz. Gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve sürecin etkilerine dair değerlendirmelerinizi?
1: Maalesef likidite krizinin yayılmasıyla devam ettiğini görüyoruz. Yani diğer hisselerde de ister istemez satış baskısı oluşmaya başladı. Biz tüm bir tarafındaki satış baskısının çok daha derin olduğunu takip etmek mümkün. Krizin başladığı tarih olarak işte 17 Eylül'ü alırsak el koymaların, işte dondurmaların başladığı tarihi. O günden bu yana geçen süre zarfında ortalama işte 100-120 şirketin taban olarak işlem gördüğünü takip ediyorduk. Bu rakam yavaş yavaş aşağı gelmişti. İşte 50'lere kadar inmişti. Dün tekrardan 100'lü rakamların üzerine çıktığını takip ettik ki bu da satış baskısının hala alıcılarla buluşamadığının bize temel göstergesi olarak karşımıza çıktı. Burada hep vurguluyorum. Mühim olan artık bundan sonraki süreçte biraz daha şirketlerin kendi hisselerine sahip çıkması, yine şirket sahiplerinin, o hissedarlarının kendi namlarına da hisse alarak durumu biraz daha dengelemesi gerektiği noktaya doğru geldiğimiz bir sürecin içine girdik. Bu tavsiye süreci daha henüz tam manasında başlamış değil. Bugün işte yapılacak olan toplantı sonrasında ne kadar dağıtım yapılabileceğine yönelik beklentiler oluşmuş vaziyette. Buradaki süreç, işte para piyasası fonları ayrı, hisse senedi fonlarını ayrı olarak okumamız gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Para piyasası fonlarında biraz daha yatırımcılar şanslı oldukları kanaatindeyim. İşte içlerindeki yapıda ne kadar BİAŞ payı ve aynı zamanda ters repoda hisse repo yapmış, pay repo yapmış olan kurumların ağırlığına göre değişecek şekilde bir nakit akımı sağlanabilecek görülüyor. O nedenle o tarafta biraz daha ılımlı bir geri para alma durumu söz konusu olabilecek yatırımcılar tarafında. Ama hisse tarafındaki durum hala likiditeyle kavuşamamış olması, tahtaların ve derinlik gelmemesi biraz daha işin zamana yayılmasıyla beraber değer kayıplarının daha da derinleşmesine sebep verecekmiş gibi gözüküyor. Mevcut hisselerde özellikle konuya ilişkin olan hisseler taraflarda diyebilirim. Ama bu da bir yandan şunu da getiriyor. Fonda para piyasası fonunda paranız var. Bunu teminat gösterip hissesini taşıyan yatırımcılar da olabilir. Yani kredi olarak taşıyan yatırımcılar da sistem içinde olabilir. Ya da piyasada ılımlı bir süreç görüp işte yine kredili pozisyon taşıyanlar, işte bu kredili taşıma pozisyonlarının artık resen satış noktalarına geldiği belirtiliyor. O nedenle tabanlaşma sayılarının arttığı da vurgulandığını belirtmek isterim. Biraz daha ılımlı olmak lazım. Mevcut hikayede baktığınız zaman BIST 100 tarafı 80 haftalık ortalamaya geldi, dayandı. 80 haftalık ortalama 12.500'de. 12.500, yani 80 haftalık ortalama neden çok önemli diye sorarsanız bana. Özellikle de 2025.
0: Burada bir virgül koyalım. 80 haftalık ortalama neden önemli sorusunu unutmayalım. Bir virgül koyalım ve Ankara'ya dönelim. Çünkü gözler Ankara'daki ekonomi kurmaylarında, fon tasfiye sürecini nasıl olacak? Gözler tabii bu tarafta. Detayları A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi'den alacağız. Günaydın.
2: Aslan, günaydın. Evet, aslında sermaye piyasalarında yaşanan fon krizine yönelik bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir toplantısı olacağını ifade edelim. Gözler şu an için o kritik toplantıya çevrilmiş durumda. Başkan Erdoğan dün kabine toplantısı sonrasında yapmış olduğu o değerlendirmede özellikle bugün ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini ifade etmişti. İşte bu noktada baktığımızda aslında kapatılan fonların tasfiye sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ve gerekli idari ve hukuki düzenlemelerin de süratle hayata geçireceğine işaret etmişti Başkan Erdoğan. Yine vermiş olduğu o mesajında aslında biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız demişti. Başkaları gibi hak yiyenleri savunma yollarına asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte bu açıklamasını yapmıştı. Yine çok sayıda kişiyi etkilen o fon krizine ilişkin de Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir dedi. Türkiye'nin finansal sistemi güçlü, yaşanan sorun fon piyasasının sınırı bir bölümünde meydana gelmiştir ifadesini görüyoruz. Yine aslında finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir dedi Başkan Erdoğan. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır ifadelerini kullanmış olduğunu görüyoruz. Aslında şu an için baktığımızda

Ve şirket haberlerini aktaralım. Garanti BBVA, IFC ve Degle 125 milyon ABD doları sürdürülebilir tahvil ihracı gerçekleştirdi.

0: Ülkemizde fon krizinde özellikle son durumda SPK'nın 17 Eylül'deki kararları kapsamında 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verilmişti. Hatırlatmak gerekirse SPK verilerine göre bu fonlarda 455.758 tekil yatırımcının bulunduğunu hatırlatalım. Şimdi aslında milyonlarca kişinin merak ettiği soru şu: yatırımcı parasını ne zaman ve nasıl geri alacak? İşte bu soruların yanıtlarını görüşmek üzere bugün Başkan Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelmiş olacağını ifade edelim. Yine tasfiye sürecinde aslında yatırımcılara fondaki katılma payları oranında ödeme yapılması öngörülüyor. Yine SPK'nın son açıklamasına baktığımızda da 17 Eylül'de işlem platformunda iptal edilen bazı talimatların sahipleri de tasfiye bakiyesinden payları oranında bir ödeme alabilecek. Özellikle bu noktanın altını çizelim. Yine toplantı öncesinde aslında gündeme gelen formüllerden bir tanesi de elbette küçük yatırımcının önceliklendirilmesi noktası. Bu sorunun yanıtı da elbette netleşmiş olacak. Yani bugün aslında sadece para nasıl ödenecek sorusunun yanıtı aranmayacak bugünkü toplantıda. Aynı zamanda bu kriz nasıl çıktı? Kimler sorumlu? Denetimde sorun nerede yaşandı? Ve benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için neler yapılacak? Aslında bu soruların yanıtları oldukça önemli ve Başkan Erdoğan'ın da bu sorulara ilişkin net bir mesajı oldu. Dün akşam itibariyle yapmış olduğu açıklamada milletin hakkına ve malına el uzatanların karşısında devletin olacağını işaret etmişti. Özellikle fon piyasasındaki sorunun piyasanın sınırlı bir bölümünde meydana gelmiş olduğuna da işaret etti Başkan Erdoğan ve bu noktada aslında baktığımızda finansal sisteme sirayet etmiş bir sorun, bir riskin bulunmadığını ifade etti Başkan Erdoğan ve piyasa bozucu eylemlere ilişkin soruşturmaların sürdüğünü de ifade etti. Aslında bu noktada baktığımızda bugünün en kritik 3 sorusu var. Fon mağdurlarının parası ne zaman ve nasıl ödenecek? Yine küçük yatırımcılara öncelik verilecek mi bu toplantıyla birlikte? Yine krizin tekrarlanmaması için hangi denetim ve hukuki düzenlemeler gerekli? İşte tüm bu soruların yanıtları bugün gerçekleştirecek o toplantıyla birlikte netleşmiş olacak. Başkan Erdoğan ilerleyen saatler itibariyle ekonomi kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirecek ve gün içerisinde de bir açıklama beklediğimizde ifade ederek bu noktadan sözü tekrar sana bırakalım şimdilik. Aslan.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Detayları Apar Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidan Verdi'den aldık ve gözler Ankara'daki bu toplantıda diyelim ve Cenk Bey'le sohbetimize kaldığı yerden devam edelim. Cenk Bey, 80 haftalık ortalamanın önemli olduğuna vurgu yapmıştınız ve biraz daha ılımlı olmak gerektiğini söylediniz. Dilerseniz buradan devam edelim.
2: 80 haftalık ortalama neden önemli diye soruyla kapatmıştık mevzuyu. Şunu dikkat çekmek isterim. Biz yaklaşık olarak 2020 yılından bu yana geçen süre, yani 6 yılı bitirmişiz, 7. yıla doğru gidiyoruz neredeyse. Biz asla ve asla 80 haftalık ortalamanın altında TL bazlı grafikte kapanış almamışız. Hep o bu seviyelerden dönüş yaşamışız. O nedenle önemli. Daha öncesinde 2018-2020 arasında 80 haftalığın altında altına sarktığımız dönemler var. O dönemlerde de hatırlarsınız birçok gergin gelişmeler olmuştu. İşte döviz hareketlerinin yaşandığı dönemde olmuş. Onun dışındaki süreci değerlendirdiğimiz zaman dediğim gibi önümüzdeki geçtiğimiz 6 senelik, 7 senelik periyod içinde biz bu 80 haftayı hep korumuşuz. Şu anda geldiğimiz nokta burası. Eğer burayı kaybedersek o zaman iş biraz daha derinleşmeye başlar. O nedenle bir ikinci dalga satış baskısı oluşmaya başlar. Onun paralelinde de biz uzun vadeli bir kanal çizgimiz var. Maalesef orası da 12.400-12.500 bölgesini kaybetmemiz halinde bize 11.500 lira işaret edecek, 11.600 lira işaret edecek bir geri çekilme sürecinin içine gireceğimizi baskılar. Bu da tabii ki hemen bugünden yarına değil ama zamana yayılarak süzüle süzüle o bölgeye kadar gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Eğer bu bahsettiğim 80 haftayı kaybedersek. Bunun önüne nasıl geçilebilir bakarsak, işte burada dediğim de belirttiğim gibi mevcut senaryoda bir kere likiditenin tekrardan gelmesi, mevcut bu tasfiye süreçlerinin biraz daha berraklaşması, operasyon süreçlerinin artık nihayete erdiği anlaşılıp sis perdesinin ortadan kalkıp tekrardan insanların risk iştahının artmaya noktasına evrilmesi lazım. Bir ikinci aşama bu olduktan sonra yabancı yatırımcı tarafından bir talep gelir. Bununla ilgili de işte MSCI baskısının ortadan kalkması adına MSCI'den işte Kasım ayında yapacağı değerlendirme belki mevcut yaşanan gelişmeler sonrasında öne çekip bir bilgi dağarcığıyla bize yeni bir yol haritası çizebilirlerse bu satış baskısının önüne geçecek bir unsur olarak yine karşımıza çıkacak bir diğer konu olur. Üçüncüsü şirketlerin bu düşük değerlemeye gelen şirketleri bakıyoruz yani hatta bir sürü şirket

0: defterlerin altında işlem görmeye, hatta defterlerin 1/3, 1/4 doğru kayan hisselerle karşı karşıya kalmaya başladık. Bu noktada da ister istemez şirketlerin hisselerine sahip çıkması, yine şirket ortaklarının hisselerine sahip çıkması, en azından bu kesimden bir alım geldiği zaman ve güçlü bir alım geldiği zaman diğer yatırımcı tarafı da, küçük yatırımcısı da olsun, kurumsal yatırımcısı da olsun, demek ki şirket hissedarları ve şirket kendi hisselerinde alım yapmaya başladıysa, demek ki makul seviyelere geldiği algısıyla pozisyonlanmaya dönme durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Bir diğer gelişme ne olabilir diye bakarsak, biraz işte kamu otoritesinin daha önce geçmişte yaptığı gibi tekrar bu bazı hisselerde endeksi de, dengeleyebilecek hisselerde pozisyonlanmaya girerek piyasadaki satış baskısı azalmaya başladı algısını oluşturma durumu söz konusu olabilir. Bunlar hepsi bir araya geldiği zaman biz artık piyasada bir dengelenmeyle karşı karşıya kalacağız. Ama esas hikaye bu mevcut fonların tasfiyesi. Evet, bir de 28 Ağustos'ta yapılan düzenleme sonrasında bir de yine Ağustos ayı içinde BDDK'nın yapmış olduğu tasarruf şirketleri tarafındaki hisselerle ilgili sürecin portföylerdeki düzeltmesinin tamamlanması. Bunların hepsi de işte Emin Evin gibi şirketlerde, işte tasarruf sistemindeki şirketlerle ilgili süreç bu ay sonunda bitiyor. Portföy düzenlemesi ile ilgili süreç diğer taraftaki düzenleme de biliyorsunuz Aralık sonuna kadar sürecek. Ve ilk düzenleme periyodunun tamamlanması da Ekim ayının sonu, ikincisi Kasım ayının sonu, üçüncüsü de Aralık ayının sonu. 1/3 aşımların temizlenmesi gerekiyor. Bu da yine arz fazlasını getiren temel unsurlardan bir tanesi olduğunu da hatırlatalım. O nedenle bir süre daha süzülmenin, bu süreçteki portföy düzenlemelerinin yan etkilerinin devam etmesi, özellikle hisse bazlı baskıların oluşmasına yol açabilecekmiş gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde.
1: Peki Cenk Bey, şimdi tasfiyedeki fonlardan aslında parasını kurtaranlar bundan sonra hangi finansal varlığa daha çok ağırlık verir? Bu soru da aslında konuşulmaya başlandı. Çok borsa mı, altın mı, işte döviz tarafına mı, TL mevduat bono tarafına mı, başka fonları mı tercih ederler, ne dersiniz?
0: Sonuçta burada bir zarar oluşacağı aşikar. Yani herhangi fon türünde olursa olsun, para piyasası fonu da olsun, hisse senedi serbest fon tarafında da pozisyonlanma olsun, bunların birçoğunda zarar oluşacağı aşikar. Şimdi burada tabii yatırımcının risk algısı biraz daha önü plana çıkabilir. Kimi yatırımcı çivi çivi söker misali, ya buradan kaybettik, buradan çıkartırız, hisselerin fiyatları da çok düştü deyip pozisyonlarını taşımaya devam edebilir. Ya başka hisselere kayarak borsada kalmaya devam edebilir. Bazısı verin misketlerimi, ben oynamıyorum artık deyip çekilip daha konservatif yatırım araçlarına, işte mevduat tarzı, döviz tarzı, altın tarzı enstrümanlara kayabilirler. Bunlar hakikaten sürecin ne kadar uzun olup olmayacağıyla alakalı ya da zararın boyutu ne kadar olacak olmayacakla alakalı. İşte ana paraları kurtaracaklar tarzında söylemler var. Nasıl olacak onu da bilmiyorum. Mesela siz fona tasfiye sürecinin başlamadan önceki son gün girdiniz, en tepeden girdiniz ve fiyatlar mevcut hikayede senaryoda baktığımızda %50, %60 aşağıya gelmiş, %90 düşen hisseler var son bir aylık periyoda baktığımız zaman. Dün bir analiz vardı, o dikkatimi çekmişti. Yani 60 tanesi de son bir ayda %60'dan fazla değer kaybetmiş. Bunların içinde %90'ını bulan hisseler de var. Yani hakikaten hisse bazlı çok trajik düşüşler söz konusu. Böyle bir durumda da ana parayı nasıl kurtaracak bu yatırımcı? Devlet mi karşılayacak bu zararı, kim karşılayacak? Bu da başka bir hikaye. O nedenle resmin tamamen bugün biraz daha berraklaşmasını bekliyoruz. O gerçekleştikten sonra yatırımcıların artık burada sisteme tekrardan güvenmesi ve buradaki pozisyonları taşıyacak noktaya gelmesi biraz zaman alacak diye kanaatindeyim. Bir kısım dediğim gibi çivi çivi söker tarzındaki düşünceyle borsada kalmaya devam edecektir. Buradan zarar ettik, buradan çıkar. Öteki enstrümanlar da bunu telafi etmemiz çok daha uzun sürecek görüşü hakim olacaktır. Bundan sonraki süreç en azından şunu göreceğiz. Biraz daha oyunun kriterlerinin belli olduğu, risk algısının daha düşük olduğu,

0: Ama eski getirilerin de böyle kısa vadede hemen oluşmayacağı, işte hisse bazlı biz gördük 170 katlar, 80 katlar, 100 katlar, temelle dayanmayan yükselişlerin arkasından işte böyle maalesef facialarla sonuçlanan süreçler oluyor. O nedenle yavaş yavaş finansal okuryazarlığın biraz daha artmaya, insanların bizim çekincelerimiz oluyordu. Bunları dillendiriyorduk bir şekilde ama işte bizi de işte eleştiriliyorduk şu noktada. İşte gidiyor kardeşim, kazanan doğru oynanmıştır söylemiyle yaklaşılıyordu. Ama bunun bir yere kadar sürdürülebileceğini, yatarız kalkarız bir sabah bu sistemin tersine döndüğünü görebiliriz. Hep dillendirdiğim hikayelerden bir tanesi yatırımcılarla konuşurken. Maalesef tabii bunun ne zaman süreceği de belli olmuyor. Kimi zaman işte bir sene, bir buçuk sene sürebilir. Kimi zaman 20 sene, 30 sene de sürebilir bu süreçler. Bir yerde patlayacak ama orada kimin elinde bu hisseler patlayacak, o ayrı bir hikayeydi. Maalesef işte bu 28 Ağustos'taki gelen fon düzenlemesiyle zaten fonlardaki, portföylerdeki yapının likitasyon ve o portföy düzenlemesinin oluşma ihtimalinin zayıflaması o kadar aşikardı ki maalesef ilk önce pusulanın daha sonra da TERA tarafında bu süreçlerin sekteye uğradığını gördük. Temelden başladığını gördük ve süreç bizi bu noktaya kadar getirdi. Umarım bir an önce bu belirsizlik ortamı ortadan kalkar. Piyasalarda tekrardan dengelenme olur ama yatırımcıların bir kısmının tekrardan piyasaya güven kazanması zaman alacaktır diye düşünüyorum. En azından tabanı bulduğumuzu, tekrardan yavaş yavaş kafayı yukarı kaldırdığımızı görene kadar herkes bekleme noktasında biraz daha siperlerde kalacakmış gibi gözüküyor maalesef.
1: Evet Cenk Bey, şimdi Eylül'ün son iki işlem günü kaldı. Tabii Perşembe günü itibariyle de son çeyreğe giriyoruz. Tüm bunların ortasında, tüm bu gelişmelerle yatırımcı neye bakmalı, neye odaklanmalı, bunu değerlendiriyoruz. Peki neyi unutmalı? 2027'de, yani 2027'yi mi hedeflemeli yatırımcı? Son çeyreği mi önümüze almalıyız? Neyi unutmalı, neye odaklanmalı?
0: Şimdi baktığınız zaman son çeyrek tarafında maalesef dediğim gibi bu portföylerdeki düzenlemenin SPK'nın getirmiş olduğu fon düzenlemesiyle beraber bu sürecin devam etmesi getirdiği etkilerle beraber bir şekilde yine satış baskısının devam ettiğini göreceğiz. Yine fon tasfiyesi, portföy yönetim şirketlerinin tasfiye süreçleri, fonların tasfiye süreçlerinin devam ediyor olması yine son çeyrek için bir satış baskısı getirme ihtimali kuvvetlendirir. Hatırlarsanız yıl sonuna kadar ilk 3 ay içinde bu tasfiye süreci olacak deniyordu. Sonra 6 aya çıkartıldığını takip ettik. Gerekirse daha da uzatılabildiğini biliyoruz. Oradaki tasfiye süreci de artık biraz daha netleşmesi lazım. Bu iki kriter tarafındaki belirsizlikler ortadan kalktıktan sonra aslında baktığınız zaman fiyatlarda ucuzlama olduğu aşikar. Öte yandan yine biliyoruz ki muhtemelen bu son yaşanan gelişmeler sonrasında bir servet etkisi kaybının yaşandığını, bu servet etkisi kaybının da tüketim tarafında biraz daha baskılaması ihtimali olacağını, yaklaşık şu andaki süreçte 5 trilyon lira civarında bir rakamı biz kaybetmiş vaziyetteyiz. Overall olarak silmiş vaziyetteyiz. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman bu da yaklaşık olarak 100 milyar dolarlık bir rakam yapıyor. Totalde şirket değerlendirmesi açısından değerlendirdiğimiz zaman. Bunun da etkisi bence olmaya başlayacak. Bunun da enflasyon üzerindeki baskısını biraz daha enflasyon üzerindeki baskısı azalmaya başlayacak. Bu da demektir ki enflasyonda biraz daha ılım rakamların gelme potansiyeli oluşturabilir. Bu da Merkez Bankası'nın elini güçlendirebilir faiz indirimleri noktasında. Şu anda hepimizin beklentisi en azından son çeyrekte biz 200 bas puanlık bir faiz indirimi, 100-100 bir indirim gelme ihtimali var. Ben bunun 150-150 olma ihtimalini de buradaki tasfiye sürecinin nasıl sonuçlanacağına bağlı olarak oluşma ihtimalinin olduğu kanaatindeyim. Yavaş yavaş bu da o günler yaklaştıkça dinlenmeye başlayacak görüşünde olduğunu vurgulamak isterim. Bu da bankacılık sektörü tarafından, zaten BIST 30 hisseleri tarafında bir pozitif ayrımcılık vardı. Ve burada da faiz indirimlerinden pozitif gelmesi bekleyeceğimiz bankacılık sektörü. Son gelişmelere baktığımız zaman aslında bankacılık sektörünü pozitif etkileyen hikayelerden bir tanesi demine bahsediyoruz. Borsadan kaçış olursa bu para nereye gider? İşte mevduata gider. Mevduata gittiği zaman işte yine bankaların elindeki likiditenin yükseldiğini takip edeceğimiz için bu bölgede de bir rahatlamadan söz etmemiz mümkün olabilir. Bunlar önümüzdeki dönemde piyasada olumlu senaryo olarak okuyabileceğimiz piyasa yukarı taşıma potansiyel olan haber başlıkları.

0: Bunun peşinden de yine bu halka açık bankaların sahibi olan holdingler tarafı biraz cazibesini koruması noktasında olacak diyebilirim. Ondan sonra zaten gıda şirketleri, perakende şirketleri diye süreci okumak lazım. Son çeyreğin hikayesi dediğim gibi biraz daha faizler belirleyecek ama bu tasfiye sürecindeki ve portföy düzenlemesindeki belirsizlik ortamı sis ortamı dağıldığı takdirde o zaman bir para akımı yabancı tarafından en azından gelmesini ben beklerim.
1: Evet Cenk Bey, şimdi faiz indirimleri konusunda 150-150 bas puan olarak beklediğinizi belirttiniz Ekim ve Aralık için.
0: Evet.
1: Şimdi bankacılık endeksinde de 16 bin seviyelerinde tutunma görüyoruz aslında. Bu seviyeleri nasıl okumak lazım? Tabii faiz indirim beklentilerinizi konuşuyoruz. Oradan mı destek buluyor acaba? Pazartesi günü de enflasyonu karşılayacağız.
0: Ne şekilde oradan destek bulduğunu söyleyebilirim. Şu anda grafiğe baktığım zaman zaten şu mevcut konjonktürde 14.600-15.000 aralığı dip seviye konumunda o bölgeye gelir gelmez bir alıcı ortaya çıkıyor ve hemen endeksi yukarı 16.000 seviyesinin üzerine taşıdığını takip ediyoruz 2-3 hafta içinde. Ama yukarıda da bir şekilde 17.000'i de geçemeyen bir endekslerle karşı karşıya olduğumuzu aşikar. Şimdi bizim bundan sonraki süreçte benim beklentim 15.600-17.000 bandı işte biraz daha gelgit yapabilir. Ama gelecek haber başlıkları pozitif olmaya devam eder. İşte enflasyon bu ay gelecek enflasyon 2.20'ler civarında bir rakam olması bekleniyor. Kimi analist beklenti 1.95-1.97'lere işaret etse de genel konsensüs 2.20'ler civarında. Bu da bizi tekrardan 30 bandına çeken bir enflasyondan bahsediyor olacağız. Eğer 30 bandının altında bir enflasyon işaret eden bir hikaye olursa yıl sonuna işaret edecek süreç. Bu da Merkez Bankası tarafında bir politika faizinde aşağı yönlü revizyonu getirme ihtimalini gündeme getirir. İşte o da satın alınmaya başlayacak hikaye. Tekrardan bizim yukarı doğru işte 17.000'i zorlayacak hikayenin içine girebilmemiz için 16.500'den üzerinde kapanış görmemiz lazım. Mevcut hikayede bugün 16.123'ten başlayacak güne. 16.500'ün üzerine kapanış daha gelir ve enflasyon verisi de bu hikayeyi destekler niteliğe bürünürse diğer taraflarda satış baskısı olsa da buralardan gene de bankacılık sektörü hisselerine pozitif bir yaklaşım karşımızda olur. Ondan sonraki süreçte de benim beklentim bundan sonra ilk etapta 17 bin, daha sonrasında 17.700 ve daha sonrasında da 19.300 olacak şekilde yukarı yönlü inme şaşırtıcı olmayacaktır. Eğer buradaki hikaye 300 bas puan faiz indirimine evrilme potansiyeli içerirse.
1: Evet, şimdi Cenk Bey, bir de çok kısa petrol ve altın değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Çünkü Trump'ın son açıklamalarını da takip ettik. Bir görüşme de bekleniyor aslında ABD İran tarafında ama anlaşmazlıklar da söz konusu. Trump'ın istedikleri başka, Washington yönetimi bambaşka şeyler istiyor. Nükleer silah sahip olmalarını istemiyor. İran'a bakıyoruz, o taraftan bambaşka açıklamalar geliyor. Orada da işte 7 günlük teklifin revize edilmiş versiyonunun ele alınacağı da ifade ediliyor. Şimdi bu Trump'ın 7 günlük ateşkes reddi, bununla beraber Brent petrolde yeniden yükselişleri takip ediyoruz ki 100 dolar sınırında şu anda. Altın da geri çekiliyor bir yandan. Orada da %3'ün üzerinde geri çekilmeleri takip ettik. İşte Fed'in faiz artırım beklentileriyle yine güçlü dolar hikayesi değerli metaller üzerinde baskı yarattı. Bu iki tarafla ilgili de çok kısa değerlendirmenizi almak isterim.
0: Petrol tarafı maalesef güçlü kalmaya devam ediyor. Belirsizlik ortada maalesef bir türlü uzlaşı gelmiyor. Aylardır yalancı çoban gibi sürekli olarak işte anlaştık anlaşıyoruz, anlaştık anlaşıyoruz, anlaşamadık hikayeleri bizi 100 dolar sınırına getirdi. Burada da asılı durmaya devam ediyoruz. Mevcut senaryoda 5 haftalık ortalama 97.5'ta, yani düşün 5 haftalık ortalama 97.5'a kadar çıkmış vaziyette. 8 haftalık ortalama 95.5'ta, 22 haftalık ortalama 91'de, yani 22 hafta ortalama dediğimiz zaman 4-5 aylık ortalamadan bahsediyoruz. Hafta cinsinden aldığımız zaman, iş günü açısından değerlendirdiğimiz zaman bunu bizim için 6'ya bulacak bir seviye neredeyse buralarda artık fiyatın oturmaya başladığını bize gösteriyor. 55 haftalık ortalamada 85 dolara geldi. İşin gerçeği mevcut petrol üreticileri tarafında baktığımız zaman onların arzu ettiği satış fiyat ortalaması yaklaşık olarak 75 dolarla 85 dolar bandında olduğunu biliyoruz. oranın da üzerine getirdi. O nedenle bu seviyelerin üzerinde çok fazla uzun süre kalmaması lazım.

0: Ama seçimler de biliyorsun 3 Kasım'da gerçekleşecek olan ABD seçimleri var. Onun öncesinde İran bir uzlaşı sergilemeden Trump'ın elini zayıflayacağı bir seçim ortamına girilmesi arzusu içindeymiş gibi ben okuyorum. Trump da bu oyuna geliyor bir şekilde. Uzlaşı tarafında olmayarak. O nedenle yukarı doğru baskının hala devam etme potansiyeli olduğunu, buradaki hikayenin 95 doların altında kapanış almadığımız sürece haftalık bazda maalesef yukarıda 110 dolar, daha sonrasında 115 dolar bizim için hedefler konumunda olacaktır. Maazallah gerginlik artık 115 doların üzerine gitmeyelim. O takdirde de teknik açıdan baktığımız zaman yukarı yönlü bir marj açılmasıyla karşı karşıya kalırız. O da bize 135-140 dolar bandına kadar oyun alanının açılmasını getirir. O nedenle bir şekilde uzlaşının gelmesi, fiyatların bir an önce 95 doların altına oturması lazım ki biz tüketiciler ve bizim gibi enerji ithalatçısı olan ülkeler için enflasyon baskısının biraz daha rahatladığından bahsedebileceğimiz, bizim de Merkez Bankamızın biraz da elini rahatlatabileceği unsura gelsin. Belirsizlik bence burada devam edecek 4-3 Kasım seçimlerine kadar. O nedenle net böyle sert böyle eskiden işte yaşamıştık 3-4 ay önce bir anda Haziran başında 115 dolarlardan 70 dolarlara düşen bir petrol fiyatı görmüştük. Böyle bir hikayenin olabilmesi bence ancak 3 Kasım seçimleri sonrasında tekrar gerçekleşecek. Oraya kadar burada petrol fiyatı diri kalacak. Altın tarafını sordunuz, gümüş tarafını sordunuz. Bunlar baskılanıyor. Evet, baskılanmaya da karşı karşıyayız ama şunu da unutmamak lazım. Amerikan 10 yıllık tarafında 5.26 altlardayız. 2007'de 5.32 görmüştük en yüksek. O tarihten bu yana görünen en yüksek seviyeye geldik, dayandık. Bu tatsız bir unsur olarak masada olduğunu belirtelim. Bunun paralelinde de dolar endeksi de tabii ki güçlenerek hareket ediyor. O da tekrardan 101.25'lere kadar geldi. Bu iki faktör altın ve gümüş tarafını destekleyen, aşağı yönlü baskılayan unsurlar olarak karşımızda. Ama şunu da vurgulamak lazım. Buradaki hikaye yavaş yavaş 5.30 bölgesinin üzerinde ABD 10 yıllık tahvilini görmeye başlar. Bu hikaye 5.80-5.90'lara doğru evrilmeye doğru gidecek bir süreci getirirse bu biraz daha finansal piyasalarda türbülans yaratma ihtimalinin gündeme gelecektir. Öyle bir durumda özellikle ABD hisse senetleri tarafındaki hisse senedi temettü verimliliği açısından kıyasladığımız zaman buralar başa baş noktası gibi ama 5.80-5.90 bölgesine geldiği takdirde önümüzdeki 12 aylık FK'ya göre artık bunlar zarar noktası, yani getiri açısından değerlendirdiğimizde daha düşük bir getiri seviyesiyle karşı karşıya kalıyor. Başa başın altına inmiş oluyor. Yani faiz burada ön plana geçiyor getiri açısından değerlendirdiğimizde. O da ister istemez başka hikayeye doğru evrilebilir. Bir, bu süreç hem enflasyona desteklenmeye devam eder, hem faizler bunun paralelinde yukarı gidip,
1: evet,
0: gidip biraz da büyüme tarafında da baskının gelişmeye başladığını görürsek bu bize stagflasyon ortamına doğru gitme ihtimali gündeme getir. Öyle bir ortamın içine girdiğimiz sinyal gördüğümüzde faiz baskısının altın üzerindeki etkisini notize edeceği ve altının tekrardan kıymetli metallerin tekrardan güvenli liman arayışları birlikte talep görebileceği kanaatindeyim. Bakalım gelişmeler bizi nereye doğru yürütecek.
1: Evet Cenk Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Rica ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz. One Portföy Portföy Yöneticisi Cenk Akyoldaş bizimle birlikteydi ve devam ediyoruz. Kıymetli bir konuğumuz daha var. BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş bizimle birlikte. Belgin Hanım, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi fon piyasasına dair gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz Belgin Hanım. Dün kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemli açıklamaları vardı. Sermaye piyasasının doğası gereği son derece dikkatli hareket edildiğini vurguladı. Bugün ekonomi kurmaylarıyla, sorumlu yöneticilerle bir araya geleceğini de ifade etti. Yaşananlar fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana geliyor vurgusu yine öne çıktı konuşmalarında. Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz? 2 haftada geçti. Bu süreci, yeni yapılan açıklamaları ve gelişmeleri, yine SPK'nın hafta başında attığı adımlar vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de değerlendirmelerini takip ettik. Nasıl yorumlamak lazım? Neye evriliyor bu süreç? Ne dersiniz?
2: Evet, tabii ki ekonomiyi yönetenler ya da ülkeyi siyasi anlamda yönetenler ister istemez kontrolü eline alması gereken bir sürece girdik. Ve tabii bu tarzda açıklamalar yapmaları gerekiyor. Ancak

Sermaye piyasalarının bir bölümünü değil, sermaye piyasalarını psikolojik olarak da tamamını etkileyen bir süreç de var burada. Ciddi bir yatırımcı potansiyeli kitlesi ve bunların paralarını ya da mevduatlarını diyelim ne şekilde ve ne zaman alacaklarının belirsizliği. Bununla birlikte burada arka planda da sistem içerisindeki açıklar ve bunların yaratmış olduğu büyük maddi tahribat durumu söz konusu. Evet, Türkiye finansal anlamda güçlü ama Türkiye'nin CDS'lerinin de bu süreç içerisinde 250'nin üzerine çıkması da dikkatle takip edilmesi gereken bir unsur. MSI'la başlayan, MSI'nin bu konuyla ilgili uyarılarıyla başlayan ve sonrasında Sermaye Piyasası Grubu ve Hazine Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalarla devam eden ve maalesef 17 Eylül itibariyle 131 tane fonun ve 7 tane kurumun tasfiye süreci ile ilgili, bu fonların kapatılması ve tasfiye süreci ile ilgili adımları gördük. Öte yandan tabii ki bazı katılım evim tarzındaki mekanizma ve bunların birleştirilmesi ve bir başka kurum tarafından satış süreçleri, satın alınması süreçleri de yine ekonomik sistem içerisinde hem para piyasasını hem de sermaye piyasasındaki işleyiş mekanizmasını etkiledi. Merkez Bankası'ndan doğru hamleler gördük. Piyasayı konulamak için 10 katına çıkan bir likidite adımlarını gördük ve temerrüt sonrasındaki yaşanabilecek olan süreçlerle ilgili radikal adımları da beraberinde gördük. Ancak gelinen noktaya baktığımızda çok ciddi bir birikimin serbest fon olarak adlandırdığımız bu mekanizma içerisinde yer alması, buradaki bu mekanizma içerisindeki hem bu sistemi kuranların, hem bu sistemi denetleyen mekanizmaların, hem de bunun siyasi ayağını ciddi anlamda irdelenmesi ve buna ilişkin geleceğe dönük sistemin tamamen temizlenerek, bu tip şaibelerden ve sistemi tıkayabilecek unsurlardan temizlenerek belli bir noktaya, şeffaf ve anlaşılabilir bir noktaya getirmesi adımı. Sayın Erdoğan'ın dünkü yapmış olduğu kabine toplantısı sonrasında iki önemli vurgusu dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi bu konunun gerçekten üzerinde duracağı ve bununla ilgili süreçleri yakın takip edeceğini konuşmalarından çıkardım. İlk vurguydu. İkincisi ise sadece muhalefete yönelik değil, aynı zamanda da kendisinin de daha önce mensubu olduğu partiye de güçlü mesajlar ve sinyaller verdi. Yani her kim olursa olsun bu konunun arkasında olacağını söyledi. Bugünkü yapacağı toplantı da bu anlamda bence önemli. İlk ağızda, yani gerek bu ekonomi yönetimini gerekse ekonomi aktörlerini diyelim, bu toplantıda dinleyecek. Sistemin nerede ne şekilde tıkandığını, nasıl bu konuda yanlışların oluştuğunu ve kimlerin buradan gittiği menfaat elde ettiklerini, bunun siyasi mekanizmayla ya da işte borsa, merkezi kayıt kuruluşu, sermaye piyasası kurumu ve siyasetçi tarafı dahil olmak üzere önemli noktalar alacağını ve bu sistemdeki tıkanan mekanizmayı ve bunun ekonomik aktiviteyi etkilemesinin önüne geçecek adımları çekinmeden atacağı mesajını aldım. Dolayısıyla bugünkü toplantıdan sonra bir açıklama gelir mi? Bence çok daha profesyonel açıklamalar gelecektir, çok detaya inmeden. Ama hem sermaye piyasasındaki yönetim ve aktörler, hem de para piyasalarındaki yönetim ve aktörlerin buradaki portföy şirketi kurulması, portföy aracı kurumların portföy şirketi kurmaları dahil olmak üzere bu mekanizmasının işleyişi, merkezi kayıt kuruluşu, merkezi kayıt kuruluşunun denetim mekanizması ve yönetimine seçilebilecek kişilerin siyasetle ya da aracı kurumla bağlantıları noktasında nerede sistem açık veriyorsa, nerede suistimale yakın noktalar varsa bunlar bence tespit edecek. Bu açıdan bu son derece önemli. Peki bu bize neyi sağlar? Bir, burada bu borsaya olan güveni. Çünkü bu mekanizma borsada olmadı. Bu fonlarda gerçekleşti ama o şirketler borsada işlem görüyorlar. Ve şu anda endekse baktığımızda endeksin 13 bin puanın altında 12 binlerde, 12.500 bandında

0: kadar geri çekilmiş ve ciddi hisse senetlerinde değer kayıpları söz konusu olmuş durumda. Ve bu da özellikle bu portföylerin, pardon, onların içindeki olan hisse senetlerinin fiyatlama mekanizmaları, bunlara olan müdahalelerin gecikti gecikmedi görüşleri ve bunun borsanın fiyatlamasını ve tabii ki yatırımcının mağduriyetinin önüne getirmesi gerekiyor ki tasfiye süreci de sağlıklı ilerleyebilsin. Özellikle likit fonlarla ilgili adımlar atıldı. Bir yandan da tabii ki işin hukuki soruşturma boyutu ve gözaltına alınmalar, tutuklanmalar, lisans iptalleri gibi SPK bülteninde yakın takip ettiğimiz gelişmeler. Tüm bunlara baktığımızda bugünden sonraki süreç içerisinde bence sermaye piyasaları Sayın Erdoğan'ın önderdiğinde üzerindeki bu suçlamalar ya da işte soruşturmalar ya da güven kırılımlarının önüne geçecek adımları atılması gerekiyor. Ve burada hiç kuşkusuz en önemli unsur yatırımcı güvenini sağlamak için Sayın Erdoğan'ın bu konuda işte kurumsal bazdaki yöneticilerden sonra mekanizma içerisindeki aktarlıklara bunun olası siyasi bağlantıları dahil olmak üzere siyaset ve sermaye piyasalarını birbirine ayıracak ilerleyen süreçlerinde yeni kurallar ve gelişmeler olacağına dair net mesajları vermesi borsanın da beraberinde toparlanması, yükselmesini sağlayacak. Bu arada tabii ki şirketlerden gelen hisse geri alım programları, bunların miktarının arttırılması da borsaya yeni para girişlerini destekleyecektir. Buradaki tek sıkıntı bu fonların içindeki olan hisse senetlerine olan ciddi güven kırılımı ve tahtaya alıcıların gelmemesinin nasıl formülize edileceği. Buna ilişkin de yeni adımlar atılırsa muhtemeldir ki biz endekste bugün dahil olmak üzere çok ciddi toparlanmaları göreceğimizi düşünüyorum ben.
1: Evet, şimdi Bergen Hanım, Eylül'ün de son iki işlem günü kaldı. Perşembe itibariyle artık son çeyreğe giriyoruz. Değişiklikler olacak, endeks değişiklikleri. Bütün bunların ortasında yatırımcı neye bakmalı? Hangi yatırımcı, hangi yatırım aracı ne kadar yükselirken, yükselirden öte aslında daha çok 2027'ye hangi perspektifle, hangi senaryolarla hazırlanmalı? Son çeyreği mi önümüze almalıyız, yoksa 2027'yi mi hedeflemeli yatırımcı? Neyi unutmalı, neye odaklanmalı acaba?
0: Çok güzel bir soru. En son söylediğiniz. Neyi unutmalı, neye odaklanmalı? Bir, çok kısa sürede borsa kazanma fikrini de unutmalı. Hiçbir zaman sermaye piyasaları bir at yarışını izler gibi ya da işte başka bir koşuyu, atletizmi izler gibi sonucu çok hızlı sürede göreceğiniz bir mekanizma değildir. Bu mekanizmanın içine girerseniz de ciddi değer kayıplarıyla karşı karşıya kalırsınız. Hatta paranızı ciddi ölçüde kaybedebilirsiniz. Bir kere bu düşünceden uzaklaşmak gerekiyor. İkinci önemli husus, risk ve getiri doğru orantılıdır. Riskin yüksek olduğu yerde getirinin de yükselme potansiyeli vardır. Ancak bu borsadaki dolaşımdaki payları yüksek olan, bununla birlikte borsa endeksine ciddi katkılar, hesaplamalara katkıda bulunan hisse senetleri için geçerlidir. O yüzdendir ki BIST 100, BIST 30, BIST 50 gibi kategorize edilmiş olan şirketler vardır. Bunlar zaman zaman tabii ki değişir, sermaye arttırımları ya da şirketlerin sermaye yapıları ya da bununla beraber atmış olduğu adımlara göre endeks hesaplamalarına katılırlar ya da çıkarırlar. Ama buradaki kural şudur, bir dolaşımdaki payların yüksek olması ne anlama gelir? Kolay kolay o hisselerde spekülatif eylemler yapılamaz. Yani toplanması, fiyatının şişirilmesi. Öte yandan bu şirketler 30, 50, 30, 100 içinde yabancı da zaten hep deriz ya, yabancı gelir, biz 30 hisselerine girer. Doğrudur. Neden? Çünkü sermaye artırma ve temettü ödeme disiplini olduğu kadar aynı zamanda da kamuyu aydınlatma platformuna şeffaf bildirimleri yapması, bununla birlikte hikayeler oluşturması da önemli. Bu gözle baktığımızda yatırımcıların bundan sonraki süreç içerisinde, evet enflasyon var, evet enflasyona karşı parasını koruması gerekiyor ama kısa sürede para kazanmak değil, bu para kazanımını belli vadeye doğru hamlelerle yaymak ve buna göre atılımı bulmak. İşte bir hisse söyle %10

0: para kazanalım. Böyle bir mekanizma. Bundan sonraki süreç içerisinde bu acılar yaşandıktan sonra en azından önümüzdeki 6 aylık 1 yıllık periyot içerisinde yeni şekillenmelerle olmayacaktır. Tam tersi daha sağlıklı, risklerin daha yayıldığı bir getiri söz konusu olacaktır. Mesela bugün endekste dünkü Sayın Erdoğan'ın açıklamaları ve bugünkü yapacağı toplantıda çok önemli kararların çıkması, Sayın Erdoğan'ın çok objektif bir şekilde hem muhalefet hem ana muhalefet dahil olmak üzere vereceği net mesajlar, ben tam bu piyasadaki bu bozulan işleyişi ya da buna etki eden faktörleri ortadan kaldıracak adımları atmaktan çekinmem mesajını bir kez daha inelemesi, net bir mesaj. Hani beklemiyorum ama Sayın Erdoğan'dan elbette ki yazılı da olsa bazı açıklamalar gelecektir diye düşünüyorum. Bu endeksi bugün için ciddi anlamda toparlanmasını sağlayacaktır. Neden? Oluşacak olan güven, portföy fonlardaki şeylerin, ödemelerin sağlıklı yapılabilmesi için borsadaki fiyatların yükselmesi gibi mekanizmalar çalışacağından biraz daha mağdur olan yatırımcıların rahatlayacağı bir döneme doğru yavaş yavaş, hemen bugünden yarına değil, evrilme söz konusu olacaktır. Diğer husus da tabii ki enflasyon rakamları açıklanacak ve yaklaşan Ekim toplantısı ve sonrasında Aralık toplantısında da muhtemeldir ki likidite noktasında Merkez Bankası'ndan da bir takım faiz indirimlerinin gelebilme ihtimali de fiyatlamalara yansıyacaktır.
1: Evet.
0: Bu açıdan baktığımızda şunu söyleyebilirim. Yatırımcılar korkmasınlar ve sürece güvensinler.
1: Evet, yatırımcılar korkmasınlar ve sürece güvensinler diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli değerlendirmeniz için Belgin Hanım.
0: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederiz. BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş'ti konuğumuz ve seans öncesini burada noktalıyoruz. Ekonomi notlarıyla saatler 10'u gösterdiğinde karşınızda olacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para.

0: İstanbul gökyüzü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli 21, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 20. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 19. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16. Denizli ve Manisa 24, Aydın 28, Muğla 26. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 28, Adana 30, Kahramanmaraş 29, Hatay 27. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 17, Karabük 19, Rize 24, Samsun 23. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 7. Malatya 23, Erzincan 22, Van 21, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 25, Şanlıurfa 29, Siirt 27 ve Diyarbakır 28 derece.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM hesap yapmak

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
1: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
4: Rastgele güven kaptan.
5: Bol şans güven kaptan.
1: Dedeme neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona güven kaptan demiş.
6: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.

0: ve 20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
2: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
4: En iyi fiyatı ararken saatler harcama. Cimri'de her tip ürünün fiyatını tek yerden karşılaştır. İndirimler için fiyat alarmı kur. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla

0: Güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Para ile ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Uluslar Ligi'nde ikinci maçlar oynanıyor. Takımlar formunu yükseltiyor.

aktarıyor olacağız. Hemen bakalım başlıklara. Haftanın ikinci işlem gününde günün öne çıkan haberleri neler? Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından fon gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına ilişkin kapatılan fonların tasfiye sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek haksız kazanç elde edenler için gerekli soruşturmaların yapıldığını söyledi. Erdoğan bugün ekonomi kurmayları ve sorumlu kurum yöneticileriyle bir araya geleceğini duyurarak yeni adımlarında sinyalini vermiş oldu. Ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 6 Ekim'de meclise sunum yapacak. Faiz kararlarıyla enflasyonla mücadele ilişkin gelişmeleri Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda aktarıyor olacak Fatih Karahan. SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu var. Tera Finansal Yatırımlar Holding'e yönelik inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verildi. Bu arada Donald Trump bugün yapay zeka devleriyle görüşecek. Yapay zeka sektörünün önde gelen yöneticileriyle Beyaz Saray'da görüşmesi var Donald Trump'ın. Toplantıda inovasyon, kamu denetimi arasındaki dengeyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le AI yarışındaki konumu ele alınıyor olacak. Ve İran'ın nükleer silahla Hürmüz'ü kontrol etmesi engellenemez diyor Amerikan Dışişleri Bakanı Mark Rubio ve Rubio nükleer silahlı bir İran'ın komşularını ve dünyayı tehdit edebileceğini de savundu. Altın 7 haftanın en düşüğünde salı günü yatay seyretti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceğine yönelik endişelerle 7 haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesine geriledi altın ve yeni güne sınırlı da bir toparlanmayla başladı diyerek bakalım şimdi küresel tarafta görünüm nasıl, hemen piyasalardaki son durumu size aktaracağım. Arıyor olalım. İçeride BIST endeksinde dün kapanışımız 2.38'lik bir geri çekilmeyle oldu. 12.592'de kapattık. Avrupa'da da dün genel olarak satıcılı bir seyir vardı. Frankfurt 0.13, Londra 0.10, Madrid 0.51 gerideyken Paris pozitif yatay bir görünümle günü tamamladı. Asya tarafındaysa bugün Güney Kore'de 0.82'lik geri çekilme var. Hong Kong'da 0.95 geride. Hindistan 0.49 gerideyken Çin Şangay'da 0.15'lik yukarı yönlü bir hareket olduğunu görüyoruz. Sınırı da olsa bir yukarı yönlü hareket var. Bu arada Çin demişken Amerika Birleşik Devletleri ve Çin karşılıklı olarak 30'ar milyar dolarlık hassas olmayan ithal ürünün daha elverişli gümrük vergilerinden yararlanmasına yönelik çerçevede anlaştı ve olası tarife indirimlerinin iki ülkenin iç yasal süreçleri doğrultusunda belirleneceği açıklandı. Diğer taraftan bugün Avustralya Merkez Bankası politika faizini 25 bas puan arttırdı ve 4.60'a çıkardı. Kurul enflasyonu sürdürülebilir biçimde hedefe döndürmek için gerekli gördüğü her şeyi yapmaya devam edecek. Gerekirse nakit faiz hedefini daha da arttırmak dahil şeklinde açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri cephesine bakacak olursak eğer dün orada borsalarda geri çekilmeyle günü tamamlamıştık. Amerika Birleşik Devletleri tarafında özellikle Dow Jones'a 0.67 geri çekilme, S&P 0.77 ve Nasdaq'ta da 0.92'lik kayıp dikkat çekiciydi. Dow Jones'taki gerilemenin en büyük sebebi de Boeing oldu. Yeni bir yazılım arızasını değerlendirene kadar yeni uçak modeli 737 Max 10 modelini sertifikalandırmayacağı duyuruldu şirketin ve bu da hisseleri %7'ye yakın geriletti. Dow Jones'un da geride kapanmasının sebeplerinden biri oldu bu. Şu anda vadeli tarafta Dow Jones 0.21, S&P 0.26, Nasdaq'ta ise 0.46'lık bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Şimdi dönelim Amerikan tahvillerindeki son duruma bakalım. Amerikan tahvillerinde satış baskısının sürdüğünü görüyoruz. 10 yıllık tahvil getirisi dün gün içinde 5.27'ye kadar çıkarak Haziran 2027'den bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. 30 yıllıkta ise Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviye vardı. Şu anda da 5.26 seviyesini görüyoruz. Satıcılı bir seyir. 2 yıllıkta 4.95, 5 yıllıkta 5.09 seviyesinde dediğimiz gibi satıcılı seyirin devam ettiğini görüyoruz o cephede. Bu arada Bank of America analistlerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde hazine tahvil getirileri yükselmeye devam edebilir. Analistler daha yüksek borçlanma maliyetlerinin piyasaya yeterince güçlü bir alıcı kitlesi çekemediğini, yatırımcı pozisyonlanmasının olumsuz görünümünü koruduğunu ve bankaların yeniden satışa geçtiğini ve uzun vadeli tahvil fonlarından da çıkışlar yaşandığını belirtti. Petrol cephesinde 100

0: Doların altına geldik. 99.60 şu anda seviye Brent petrolde. Ham petrol 94.21, doğalgazsa 3.13 seviyesinde. Altında 7 haftanın en düşük seviyelerine geldik demiştik. Bugün sınırlı bir toparlanmayla başladık güne. 4143 şu an seviye, 0.69'luk bir yukarı yönlü hareket. Gümüşte 60.92'deyiz, 0.46 yukarıda. Platin 1.42, paladyumda ise negatif yatay bir görünüm var. Platin 1.42 düşüşte. BIST endeksinde dün 2.38 geri çekildik dedik. Dolar TL 48.99, Euro TL 55.71, Euro Dolar 1.1362'den geçiyor. Dolar endeksinde yukarı yönlü hareket var. Orada şu anda seviye 101.06 ve sepet kurda da 52.35.99'dan geçiyor fiyatlama diyerek. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalara bir gidelim. Fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu Erdoğan. Milletin malına el uzatan herkesin karşısında devleti bulacağını söyledi ve hak yiyenleri asla savunmayız dedi.
1: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir.
2: Kamuoyunda fon krizi olarak bilinen 455 bin yatırımcı ilgilendiren soruşturmaya değindi. Hak yiyenleri savunmayız dedi.
1: Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
1: Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır.
2: Erdoğan yaşanan gelişmeleri ele almak için ekonomi yönetimiyle toplanacaklarını duyurdu.
1: Ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.
2: Başkan Erdoğan haksız kazanç sağlayanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.
1: Gerek fonlar gerek hisse senetleri üzerinden oynanan çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
0: Ve şimdi de stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Bağını Kıvcı Tokacı bizimle birlikte, bir veri ve danışmanlık kurucusu. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş buldum, günaydın.
0: Şimdi tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısının ardından bu konuya ilişkin, fon konusuna ilişkin görüşlerini de dinledik. Ve de bugün de ekonomi kurmaylarıyla bir toplantısı var. Şimdi sürecin geldiği noktayı siz genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Erdoğan, sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır, finansal sistem güçlüdür. Son derecede dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalarda titizlikle yürütülüyor diyor.
3: Şimdi mevcut durumda aslında ikinci aşamadayız. Yani ilk aşamada hem likidite önlemlerinin hemen devreye girmiş olması, hem tasfiye kararı ile ilgili tek hamlede karar alınmış olması, işin piyasanın geneline yansıması, likidite krizi haline gelmesinin ilk etapta engellendiğini görüyoruz. Ama tabii ki şimdi bu tasfiye sürecinin de fiili olarak hani başlıyor olması lazım ki biz gerçekten hala likiditenin finansal istikrarın korunduğu aşamada olabilelim. Çünkü hikaye artık fon piyasası.

0: Aslından piyasanın biraz hani geneline yansıdığını görüyoruz. Özellikle borsa tarafında yani teknik temel seviyelerin çok fazla şimdi yeterliliğinin de sorgulandığını görüyoruz. O yüzden bugünkü açıklamadan gelecek olan biz gerçekten nasıl bir yol haritası olacak bu geri ödeme sürecinde? Özellikle belli ana başlıklar var. İşte yani bu yatırımcılara ödenmesinde fonlar arasında önceliklendirme durumu nasıl olacak? Yani hepimizin zaten dile getirdiği işte risk oranı aslında özünde düşük olan para piyasası fonlarının ilk sırada yer alacak olması gibi. Bunların biraz daha netleşiyor olması lazım. Geri ödeme fiyatları ile ilgili nasıl bir metodoloji var? İşte fon tek havuzdan bahsediliyor. Burada yeterliliği noktasında işte geriye dönük bir tahsil süreci gibi açılımlar getirecek mi? En önemlisi de aslında şimdi bir işin şu andaki likitte krizi bacağını atlatmak var. Bir de önümüzdeki dönemde hani tekrar finansal istikrarın kalıcı olarak oturması var. O yüzden sermaye piyasasının genelini kapsayacak şekilde biraz daha işte şeffaflıktı, risk yönetimiydi. Bunu güçlendirici düzenlemeler bekliyoruz. Evet, bunun detayları şimdi bugün açıklanacak ya da bu hafta açıklanması beklenen yol haritasında olmayabilir ama mutlaka değiniliyor olması lazım. Bir de tabii hani kamu dengesini yükü bunun adilane geri ödeme şekli bu tip kamu menfaatinin zarar görmemesi anlamındaki hassasiyet noktalarını da bizim görüyor olmamız lazım. O yüzden yani son işte bu fon süreciyle birlikte dışarıdan ayrışan bir görünümümüz var. Bir süre daha bunun devam etmesini beklemek lazım. Çünkü buradan çıkacak yol haritaları, onun uygulama ve adaptasyon süreçleri aynı zamanda işte dış endekslerde Türkiye'nin konumlanması anlamında önemli olan bazı uyarılar vardı. İşte o uyum süreci nasıl gerçekleşecek? Yani bir süre daha biz buradaki konsantrasyonun devam etmesi beklenir diye düşünüyorum. O yüzden çok hani önemli bugün gelecek ilk açıklamalar.
1: Evet, şimdi burada hani şu konu mutlaka atlanmamalı. Hani şuraya hani dında bu konuya da girilip işte şuraları düzenlenmeli dediğiniz ne var?
0: Yani o hani bahsettiğim o özellikle sermaye piyasasının bütününü içerecek kalıcı denetleme, düzenleme mekanizmalarının kurulması, sağlıklı bir yapı, şeffaflığı, risk yönetimini güçlendirici düzenlemeler bunlar bence en önemli başlıklar olacak. Her ne kadar bunun alt detaylarını biz sonraki aşamalarda görüyor olsak da bakış sadece şu andaki likitte sıkışıklığının likitte krizi haline gelmesini engelleme değil, bundan sonra yapının daha sağlıklı işlemesi, işte yurt dışı endekslerde de Türkiye'nin daha doğru konumlanmasına yol açacak bir yeni bir düzenleme aslında. Benim ilk bakacağım bunun ben sinyallerini alıyorum mu bu yol haritasından? Tabii ki bunun hani kısa vadede işte likitte krizine geçmesini ya da işte bunun finans sektörü kırılganlığından reel sektör kırılganlığına dönüşmesini engelleyici şirketlerin o likitte kaynaklarına ekonomik birimlere desteği de içeren bu geri ödemelerin başlaması, onlar da tabii ki önemli bir süreç ama orta vadeli yani hem büyüme görünümü anlamında hem işte bizim ekonomik öncelikler anlamında biraz daha bu yapının daha sağlıklı bir yapıya dönüştürülmesi süreci nasıl gerçekleşecek? Yani o plan ne olacak? Aktörler hala aynı kalıyor olacak mı? Yani bunun biz sinyallerini almaya çalışacağız. Ki yoğun olarak toplantılar devam ediyor. Yani geçen perşembeden beri. O anlamda da ben şeyin sinyalini alıyorum. Yani bu gerçekten kapsamlı ve derinlemesine bir yeniden bir düzenleme olarak bakılıyor. Bunun da somut işaretlerini almaya çalışacağız.
1: Evet, şimdi tabii burada gözler tabii tasfiye sürecine ilişkin adımlarda. Aynı şekilde Borsa İstanbul'da da tabii gözler bu noktada bu tasfiye sürecine ilişkin adımlara çevrilmiş durumda. Dün de geri çekilmeyle kapattık. Şimdi bugün ne beklersiniz açılışta? Konuşmanızda zaten hani

0: dediniz bir süre daha böyle devam etmesini bekliyorum diye. Şimdi tabii bunu kestirmek zor. Hani ne kadarlık bir süreç bizi bekliyor. Dün 2.38'lik bir geri çekilmeyle kapatmıştık ama gerçek bir normalleşme için hangi koşulların gerçekleşmesi gerekir sizce?
1: Yani şimdi tabii borsa endeksine baktığımız zaman aslında hani dolar bazlı hani çok hem temel hem teknik olarak ciddi destek seviyelerine geldiğimizde düşünebiliriz. Yani 250 dolarlar seviyesine yaklaşıyoruz. Hani orada da işte 12.300-12.400 bizim de haftalık strateji bakışımızda bu hafta için gördüğümüz önemli destek seviyesiydi. İlk gün yani o destek bandımızın üstünden başladı, ortasına geldi. Şimdi hani belki bir miktar daha aşağı inmesini bekleyebiliriz ama buralarda bir destek kazanması beklenilebilir. Ama tabii bu şu demek değil, yani hani bu seviyeler görüldüğünde evet bu yatırımcılar bunu bir fırsat olarak görüp ciddi bir hızlı bir V tipi bir toparlanma bekler miyiz? Şu anda o aşamada olmadığımızı düşünüyorum. Yani gerçekten bütün beklentileri karşılayan bir yol haritası önümüze sunulacak ve hemen yarın o uygulanmaya başlanacak durum olması lazım ki böyle bir V tipi toparlanmadan bahsedelim. Hani sürecin de özünü düşünürsek, hani oradaki zorlukları da düşünürsek biraz zorlu gibi. Dolayısıyla yani öyle bir hızlı bir toparlanma yoksa piyasanın gündeminde, yani o yukarı hareket kısa vadede sınırlı görülüyorsa, o zaman biraz daha hani borsanın bu doğası gereğidir hani aşağı seviyeleri zorlayabilir. O yüzden bir süre daha hani ben bir miktar daha borsa yatırımcısı anlamında, çünkü şeye de bakıyoruz yani. Fonlardan çıkan para nereye yöneldi dediğimizde TL mevduatlara yöneldiğini görüyoruz. Ama bunu da böyle hani çok rahatlatıcı bir gelişme olarak, evet ilk etapta rahatlatıcı, fakat orayı da şöyle bundan sonraki süreçte de orada kalacak gibi de görmemek lazım. Yani onu bir kısa süreli park etme gibi görmek lazım. O yüzden işte bu yol haritasındaki hızlı aksiyon alma çok daha elzem hale geliyor. Çünkü fon dışında da borsadaki hisselere, şirketlere, yani bunun hem finansal bacağı var hem de reel sektör tarafı, reel bacağı var. O yüzden hızlı aksiyon almak ve karşı tarafta bir güven ortamı yaratmak çok daha önemli hale geliyor.
0: Evet, peki. Şimdi tabii bakıyoruz hani özellikle bu fonların içinde olduğu ifade edilen hisselerdeki tabii taban olma durumu devam ediyor. Ama sadece bu hisselere değil, farklı hisselere de tabii yayılabiliyor bu durum. Şimdi bunun herhalde özellikle tabii bu taban olan hisse sayısının belirgin bir şekilde azalmasını görmemiz gerekiyor. Diğer taraftan tabii BIST 100 dışındaki hisselerde de piyasa genişliğinin iyileşmesi herhalde olumlu olacaktır.
1: Şimdi mesela geçen hafta baktığımız zaman işte biz 500 endeksini takip ediyoruz. Hani o anlamda 100 dışındaki ya da işte 30 dışındaki hisseler nasıl hareket ediyor, bu likitte krizine nasıl cevap veriyor diye. Orada da taban ve tabana yakın işlem gören hisse sayısına baktığımız zaman ilk birkaç gün yüzler seviyesindeydi. Sonra hafta kapanışına doğru onun 40'ların altına indiğini gördük. Hani bir anlamda o stabilizasyonun sağlanması anlamında iyimser bir görünümde sağlamıştı. Fakat dün mesela yeni haftanın başlangıcında tekrar onun 80'lere yaklaştığını gördük. Dolayısıyla demek ki bu taraftaki tansiyonun biz devam ettiğini görüyoruz. Problemli hisseler, sorunlu hisseler dışında da diğer hisselere yansıması. İşte bu dediğimiz, yani o borsaya yönelik bir bakış değişiyor ya. Yani o yüzden yanına başka hisseleri de alıyor. Özellikle temel tarafında sıkıntılı olan. O yüzden buradan gelecek olan işte açıklama ve yol haritasının hem zamanlaması hem kapsamı, hem de bundaki kararlılığın aynı anda yatırımcılara verilmesi önemli hale geliyor. Yani şu anda bir finansal kırılganlıktan bahsediyorduk. Likit önlemleriyle bir miktar rahatlamıştık. Ama şimdi tekrar o finansal kırılganlıkta biraz artışlar görüyoruz. İşte ülke risk primimizin arttığını, tekrar 250 bas puana çıktığını görüyoruz. Şimdi döviz rezervlerinde likitte krizinin, o tansiyonun çok yükseldiği dönemde hızlı düşüşler olmuştu. Sonrasında o yavaşlamıştı ama hala dalgalanmalar devam ediyor. İşte dünkü bilançoya bakıyoruz. Bir önceki güne ait olan.

0: Orada tekrar satışların arttığını görüyoruz. İşte haftalık fonlamada yine bütün bu likitte sıkışıklığı yaşanmaz öncesindeki seviyelere göre baktığımızda daha yüksek fonlama seviyeleri görüyoruz. Dolayısıyla son olarak da mesela yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı. Şirketler tarafında orada hep rahat bir görünümümüz vardı. Şirketler tarafında son iki haftadır yükselişler var. Dün de mesela o döviz destekleyici Merkez Bankası'nın teşvik sistemi var. Oradaki 1 Ekim itibariyle gündeme gelecek. Özellikle şirketlerin katma değerlerini öne çıkaran ve işte döviz pozisyonunu önüne çıkaran düzenlemeleri de önemsiyoruz. Yani onlar süreç başladığından beri 23'ten beri sisteme gerçekten destek oldu. Yani ihracatçıların şu anda %35'ine yakın, yanlış hatırlamıyorsam, bir destek mekanizması var. Şimdi bu işte kalıcı ekonomi ve finansal istikrar politikalarının eşanlı olarak yürütülmesi gerekiyor. Bu noktada işte önümüzde de önemli bir test olacak. Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak.
1: Evet, şimdi onun öncesinde tabii haftaya enflasyon verisini karşılıyor olacağız. Evet. Şimdi burada sizin beklentiniz nedir? Piyasa konsensusu aylık 2.21 artış öngörüyor. Sizin beklentiniz ne?
0: Şimdi Temmuz ve Ağustos'ta %2 böyle kritik seviyesini testini yaşadık. Orada da 2'nin altında gelerek ve yıllık enflasyon düşerek bir miktar hani dezenflasyondaki endişeleri yatıştırdı. Şimdi bu ay da öyle bir ay. Aslında özünde Eylül ve Ekim enflasyon testleri anlamında biraz zorlar. Fiyat yukarı yönlü fiyat ayarlamaların yapıldığı dönem. Benim tahminim 1.98. Yani %2'nin altında gelme olasılığını görüyorum. Benim de daha çok dayandığım işlenmemiş gıda tarafı. O pozitif görünüm devam ediyor gibi. Özellikle yaş sebzelerdeki düşüşler, meyvelerdeki düşüşler destekliyor gibi. Onun yanı sıra Ağustos'ta biraz hizmet enflasyonu da yukarıya çeken tek seferlik baskı unsurları vardı. Şimdi onlar bir miktar geriye çekilecek. Hem kiralarda hem yemek hizmetlerinde de o hizmet katılığı anlamındaki iyileşmeler devam ediyor. O yüzden ben geçen yılın Eylül'üne göre çok daha iyi bir hizmet enflasyonu bekliyorum. Yani %2'ler seviyesine falan inebilir diye düşünüyorum. Ama nihayetinde dönüp bu Eylül enflasyonunda gördüğümüz tablo Merkez Bankası'nın Ekim faiz kararında ne kadar önemli dediğimizde, yani bir önceki son toplantısına baktığımızda şu andaki Eylül enflasyonu ile ilgili görünüm çok bir yeni bilgi niteliği taşımıyor. Sürpriz değil Merkez Bankası için bence. Ama o döneme göre düzlemi çok değişmiş durumda. Yani şu anda, şimdi o dönemde küresel tahvil faizlerinde bir baskı vardı ama kritik unsur seviyelerin çok üzerinde böyle piyasada alarm niteliğinde, yani küresel piyasalar anlamında söylüyorum, bir görünüm yoktu. Şu anda kritik seviyeler aşıldığı için ve hep şey diyorduk, aşılmaması çok önemli, aşıldığında o yükselişler çok hızlı hareket edebilir. Şu anda o süreci yaşıyoruz. Yani bir taraftan yatırım kuruluşları uzun vadeli tahvillerde ya bu seviyeler, bu faiz seviyeleri çok makul, aslında buradan alınması gerekiyor, çok cazip diyor. Ama biz hala uzun vadeli tahvil faizlerindeki o yükselişin devamı. Yani bu unsura rağmen, hazinenin geri alım müdahalesine rağmen yine tahvil uzun vadeli ucun yukarıya çıktığını, hatta kısa vadeli uçtan son günlerde daha da hızlı hareket ettiğini görüyoruz. Yani verim eğrisi bir yükselişte, bunun arkasında da bir fiyatlama var. Bunun birçok sebebi olabilir. Yani küresel büyüme olabilir, enflasyon faiz denklemi olabilir. Piyasa bunu çözene kadar oradaki rahatsızlığı devam edecek gibi. Dolayısıyla küresel tahvil piyasası şimdiye kadar gelişen piyasaları çok fazla etkilemezken şimdi gelişen piyasalar son 3 gündür düşmeye başladı. Yani artık bizi ilgilendiren bacağı daha hassas hale geldi. O yüzden biraz merkez, tabii ki içerideki de bu finansal istikrarı çok yakından etkileyen sorunlu fon piyasasındaki yaşadığımız gelişmeler, işte bunun likitte krizine ve reel sektör krizine de neden olmasının engellenme çabası. Yani Merkez Bankası'nın şimdi hassasiyet düzlemi değişmiş durumda. O yüzden Eylül enflasyonu ister 2'nin altında çıksın, ister 2'nin üzerinde çıksın, bence çok belirleyici bir değişken olmayacak. Yani önceki aylardaki gibi dezenflasyon öncelikli bir faiz kararı beklememek lazım. Biraz daha içerideki finansal istikrar, dışarıdaki finansal istikrar, tahvil piyasası istikrarı çerçevesinde bir karar vermesini bekliyorum ben Merkez Bankası'nın. O yüzden işi çok zor. Muhtemelen enflasyon açıklanacak, hala

0: karar belirlenmemiş olabilir en azından piyasacılar gözünde. 22 Ekim'de toplantı. 22 Ekim'e kadar ben bir yakından izleme sürecinin Merkez Bankası'nın devam etmesini beklerim.
1: Evet, peki bu arada tabii bu BIST 100'deki satışlarla birlikte Türkiye'nin 5 yıllık CDS'inin de 254 bas puanla çıkarak Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gördük. Süreç başladığında aslında bu fonlara ilişkin tasfiye süreci böyle bir tepki yoktu. Fakat şimdi dün itibariyle böyle Mayıs'tan beri en yüksek seviyeye geldik. Şimdi bu neyi yansıtıyor sizce zamanlama olarak da?
0: Yani şöyle, tabii şimdi bu fon sürecinden önce aslında temel dinamiklere baktığımız zaman işte dezenflasyonda bir yol kat ediyoruz. Merkez Bankası para politikasında normalleşme anlamında adımlar atmış ve onun da piyasada karşılığını buluyor. Yani hem TLRF oranına baktığımız zaman hem 2 yıllık tahvil faizine baktığımız zaman işte %40'ın altına indiğini görüyoruz. Yani bir politika duruşuyla uyumlu bir piyasa duruşu vardı. Ama bu fon krizi devreye girdiğinde o tablo maalesef bozuldu. Şimdi tekrar işte 2 yıllık tahvil faize bakıyoruz. 40'ların üzerinde yükselişine, yani politika faizinden uzaklaşan bir piyasa faiz görünümü karşımızda. İşte ülke risk primi bir miktar daha farklı fiyatlanmaya başladı. Hani bütün bunlar tabii ki dezenflasyon önceliğinde işte bizim bir de iddialı orta vadeli programımız var 2027 ve sonrası için. Yani büyüme anlamında, enflasyonu geri çekme seviyeleri anlamında. Bütün bunlar işte bu finansal şu anda yaşadığımız istikrarı zedeleyen fon krizi ne kadar sürede tekrar bir çözüm bulunacak, finansal istikrara tekrar dönülebilecek. Şu anda hem içeride hem dışarıdaki yatırımcılar onun süresini, tahrip gücünü tam olarak kestiremedikleri için şu anda tabii ki o risk primlerinde biz artış görüyoruz. Hani bunları da normal karşılamak lazım.
1: Evet, peki şimdi dönelim bir de yurt dışı cepheye. Çünkü oradaki gelişmeler de malum kritik. Şimdi özellikle bu tahvillerin geldiği nokta tabii dikkat çekici. Amerika Birleşik Devletleri'nde son yılların en yüksek seviyelerini görüyoruz. İşte 10 yıllıklarda 5.27'ye kadar geldik. Haziran 2007'den bu yana en yüksek seviye. Diğer taraftan 30 yıllıklarda gelinen seviye Mayıs 2004'ten bu yana gelinen en yüksek seviye. Şimdi siz öncelikle bu tahvil tarafındaki, tabii bu Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı değil. İşte Japonya'da da 30 yılın en yüksek seviyelerini gördük. İşte Fransa, İtalya, İngiltere, Avrupa'da da Almanya aynı şekilde son yılların en yüksek seviyeleri. Şimdi öncelikle tahvillerdeki bu sert satışları neye bağlıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri tarafındaki?
0: Şimdi hani tahvil yükselişine baktığımız zaman hani bizi şaşırtıyor mu? Aslında onu destekleyen bir dizi temel dinamik saymak mümkün. Yani öncelikle küresel büyümeye bakıyoruz. İşte bütün yaşanan o jeopolitik, tedarik zincirleri, pandemi sonrası yeni dünya düzlemi. Buna rağmen küresel büyüme güçlü kalıyor. Ama yanında bir enflasyon ataletini de getiriyor. Yani enflasyon hedeften uzak geçirdiği zamanı gittikçe uzatıyor. Bu da katılıkların artmasına neden oluyor.
1: Bu arada bir parantez açayım. Tabii. Amerika Birleşik Devletleri konuşuyoruz ama dün Lagarde'ın açıklamaları da önemliydi Avrupa Parlamentosu'ndaki. Euro bölgesi enflasyonunun %3'ü aştığını ve yıl sonuna doğru %4'e yaklaşabileceğini kabul etmiş ve temel kaynak ücretler ve iş talep değil. Amerika Birleşik Devletleri İran çatışmasının yükselttiği petrol ve doğalgaz fiyatları demiş.
0: Şimdi mesela dün Lagarde'ın açıklaması da şaşırtıcıydı. Çünkü biz hep ECB ve Başkanı Lagarde'ı biraz daha enflasyon tarafında hassasiyeti yüksek ve politika aksiyonu almada da diğer merkez bankalarına göre daha cesur hep
1: görürdük. Evet, daha önce oldu zaten.
0: Şimdi mesela Lagarde'ın açıklamalarında muhtemelen orada da büyüme tarafındaki hassasiyetlerin devreye girdiğini düşünüyorum. Bir de şimdi yüksek enerji fiyatları diyoruz ama yani onlar hep bizim kısa vadeli şoklar olarak düşündüğümüzdü. Ama şimdi 7 aydır süreç devam ediyor ve işte 100 dolar seviyesinin üzerinde. Tabii dizel tarafındaki marjları falan hiç dahil etmiyorum. Onlar çok daha önemli yani. Özellikle o kalıcı ve dolaylı etkileri anlamında. Fakat şeyi görüyor yani yeni dönemi görüyor ve bundan sonra da hani çok hızlı bir geri dönüşün olmadığını gördüğü için şimdi politika aksiyonu alıyor. Fakat

0: bunun devamını getirmek, hani siz gerçekten enflasyon hedefine hızlı geri dönmek istiyorsanız çok hızlı faiz artırımlarında bulunmanız lazım. Ama zaten bu süreçten en fazla etkilenen bölgelerden birisi Avrupa bölgesi. O da büyüme hassasiyetleri nedeniyle şimdi biraz yani bu evet ben görüyorum enflasyonun 3'lere 4'lere doğru gittiğini, ama bunu da işte ne bileyim 2027 sonrası 28 sonrası olarak da kalıcı görmüyorum. O yüzden sanki böyle hani politika reaksiyonu son dönemlerde son aylarda gördüğümüz kadar hızlı olmayabilir gibi bir görüntü yaratıyor. Çünkü hani piyasayı da biraz yönlendirme çabası var gibi. Çünkü piyasa bir sonraki toplantıda yine bir faiz artırımı bekliyordu. Şimdi sanki o beklentiler biraz daha geriye çekilmiş
1: evet,
0: gibi aslında.
1: Evet, şu cümlesi orada buna yol açmış. Yani bir yılda 4 yeni ECB faiz artışı fiyatlaması beklenirken biraz mesafeli bir şu anda
0: yani
1: algı yarattı.
0: Yani o 4 sihirli rakam gibi oldu. Yani hem ECB için hem Fed için. Yani Fed'de de 2027 sonuna kadar 4 faiz artırım mesela bekleniyor. Yani bu faiz, küresel faizlerde tabii
1: kritik... Ölçülü hareket edeceğiz cümlesi orada buna yol açan.
0: Evet, evet. Şimdi o tabii piyasayı bir miktar daha rahatsız ediyor. Çünkü işte reel faiz kavramı devreye giriyor. Nötr faiz kavramı devreye giriyor. O zaman enflasyon hedeflerine belki dönüp tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. En azından belli dönem perspektiflerde, yani atıyorum merkez bankaları diyebilir ki işte ben 3 yıllık bir dönem içerisinde artık %2 enflasyon hedefine ne sıkı sıkıya bağlı değilim gibi, yani böyle aslında radikal bunlar söylemler ve değişiklikler, ama mevcut konjonktür ve yeni dünya denklemi de biraz bunu gerektiriyor. İşte o yüzden diyoruz yani küresel tahvil faizlerindeki bu yükseliş aslında bizi çok şaşırtmıyor. Yani büyüme denklemi farklı, enflasyon, yüksek enerji maliyetleri diyoruz. Bir taraftan yapay zeka da var. Yani her ne kadar Fed Başkanı Walsh yapay zekayı biraz daha enflasyonu düşürecek gibi öne çıkarıyor, ama biz ilk etkilerine baktığımız zaman da tam tersine enflasyonu yukarı yönlü bir baskı yaratacak unsur olarak görüyoruz. O yüzden hani bu denklem bir süre daha devam edecek gibi.
1: Bu arada süremiz doldu. Ben son cümlenizi alayım. Bir topar yani çünkü yere geldiniz. Hani son cümleyi alayım.
0: Ya şöyle yani faiz yükselişi bir sürpriz değil, ama hızı ve işte beraberinde getirdiği bazı dinamikleri var. Onlar bize diyor ki tahvil piyasası bazı mesajlar vermek istiyor. Yani bu hem enflasyon faiz denklemiyle ilgili olabilir. Hem gelecek dönemde tamamen belki sistemik değişikliklerden bahsediyor olacağız. Yani Fed'in ve hazinenin yeniden yapılanması, arasındaki ilişkilerin yeniden oluşturulması ve belki para arzı ve Fed denklemine yeni bileşenler girmesi anlamında. O yüzden ben küresel tahvil piyasasındaki bu stresin bir süre daha devam etmesini bir dizi yatırım kuruluşunun ya bu seviyeler duayenler, yani tahvil duayenleri var işin içinde. Bu seviyeler alım fırsatı olarak demesine karşın uzun vadelilerde özellikle ben hassasiyetin devam etmesini bekliyorum.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz Banu Kıvcı Tokalı Bilbiri danışmanlık kurucusu. Size de kolaylıklar diliyoruz efendim.
0: Hepimize.
1: Görüşmek üzere diyerek kısa bir araya gidiyoruz.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM takip yapmak

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
1: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
4: Rastgele güven kaptan.
5: Bol şans güven kaptan.
1: Dedeme neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi.

0: hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona Güven Kaptan demiş.
1: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?

0: Takuma girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer

0: tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Yedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
2: Güvenilir Yatırım'ın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

Kapısına devam ediyoruz. Şimdi kripto tarafındaki gelişmeleri konuşacağız. Devrim Danyal bizimle birlikte. Öncesinde bir bakalım fiyatlamalar ne yönde? Bitcoin ve Ethereum tarafındaki son fiyatlamayı yansıtalım. Bitcoin'de şu an seviye 83.851, yatay bir görünüm. Ethereum'da da 0.50'lik yukarı yönlü hareket 2.697'den geçiyor fiyatlama.

0: Ve dönelim Devrim Danyal'a, soralım. Devrim Bey, hoş geldiniz. Şimdi mevcut fiyatlamalar ne üzerine? Bitcoin tarafında yatay bir görünüm olduğunu görüyoruz ama Ethereum'da yukarı yönlü hareket var. Ne dersiniz görünüme dair?
1: Sevgili mensubum, merhabalar, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle belirtmiş olduğunuz gibi şu anda bir yatay seyir ve belki birazcık da az miktarda da olsa geri çekilme mevcut. Kripto varlık ekosistemi içerisinde geçtiğimiz haftalarda %90'ların üzerinde rakamlara varan yükselişler gördüğümüz altcoin'ler vardı. Birazcık tabii ki buradan hem kar satışları gelmeye başladı hem de sürecin içerisinde daha dengeli olduğunu düşündüğümüz bu inişleri de sağlıklı olarak bulduğumuzu söylemekte fayda var. Tabii ki genel bütün piyasa içerisindeki diğer konvansiyonel finans enstrümanlarına baktığımız zaman Bitcoin daha önce yapmış olduğu gibi daha dirayetli, daha ayakları yere sağlam basar şekilde durmaya devam ediyor. Özellikle petrolün 110 dolar civarına çıkmasıyla birlikte altın, gümüş ve değerli metallerdeki geri çekilmeyi benzer şekilde Bitcoin tarafında çok görmedik. 60-65 bin bandından 70 binlerin üstüne atmıştı. Sonrasında 82 bin, 87 bin bandına oturması beklenen bir Bitcoin vardı. Özellikle 50 haftalık hareketli ortalamanın 81 bin doların üzerinde kalıyor olmasıyla birlikte bir boğa sezonu başlıyor mu? Ayı sezonu acaba tamamen sonlandı mı diye yavaş yavaş sorular da gelmeye başlamıştı. Bu sürecin içerisinde şu anda 83.500-84.000 bandında ilerliyor durumdayız. Gene belirtmiş olduğunuz gibi Ethereum tarafında oldukça sağlıklı bir ilerleme görüldüğünde söylemekte fayda var. 2800 doların üzerine çıkmış olan Ethereum'lar şu anda da kar satışlarıyla birlikte geriye geldiğimizde 2695 dolar civarında bir seyirle karşı karşıyayız. Altcoin yatırımcıları için de baktığımızda özellikle birkaç altcoin değil, genelde ilk 50'nin içerisinde olanların ciddi anlamda yükseliş sağladığını gördük. Tabi burada bu süreçlerin hepsini makroekonomik dengesizlikler ya da jeopolitik riskler hep belirliyor üzerinden konuşuyoruz. Artık Bitcoin ve kripto varlıklar da bu setin içerisinde anılır hale gelmeye başladı. Burada tabii ki şu anda petrolün 100 doların altına gelmesi, 94 dolar civarında seyrediyor olması, süreçte altını biliyorsunuz kritik eşik olarak nitelendirilen 4.240 civarındaki rakamdan aşağı doğru indirdi ve şu anda 4.142 dolar civarında altını gözlemliyor durumdayız. Benzer şekilde gümüş de 65 dolarlardan 60 dolarlara kadar geldi. Yani sadece Bitcoin ya da kripto varlık ekosistemine özel bir durum değil, genel piyasalar içerisinde böyle bir sorun var. Bunu da petrolün ve faizin gidişatı belirliyor diyebiliriz sürecin içerisinde. Rakamlara baktığımız zaman geçtiğimiz haftaki o yükseliş süreci içerisinde yaklaşık 3 trilyon dolara kadar yaklaşan bir kripto varlık ekosistem para hacmi ve piyasa durumu görmüştük. Oradan bir 100 milyar dolarlık geri çekilmeyle birlikte şu anda 2.83 trilyon dolarlık bir hacimle ilerliyor durumdayız. ETF'ler tabii ki burada en önemli yüksek montanlı, yüksek meblağlı girişleri sağlıyor durumda. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 2.4 milyar dolarlık içeriye ETF girişi oldu. Özellikle Bitcoin ve Ethereum tarafında. Ancak bu haftaya pek pozitif başlayamadık. Bu hafta 23 milyon dolarlık o civarda bir Bitcoin ETF çıkışıyla birlikte karşımızda görünen bir ETF yol haritası var ama özellikle geçtiğimiz haftaki yükselişle birlikte para girişiyle birlikte yükselişi de değerlendirir hale gelmeye başladık. Burada artık yatırımcı para ucuzlayacak mı sorusunu değil, yüksek getirili geleneksel varlıklardan Bitcoin'e geçmek için yeterli neden var mı diye bakıyor ve burada da dolayısıyla tabii Bitcoin'in makroekonomik dengeleri içerisinde 3-4 tane bağlı bulunduğu nokta var. Bunlardan bir tanesi ekonomik büyüme, diğeri tahvil getirisi, tahvil faizleri, doların likiditesi ve sonunda da tabii ki risk iştahı. Yani burada parasını hangi enstrümanda tutacağına dair yatırımcı tarafı da bir yön belirlemeye çalışıyor. Şu an içerisinde geçtiğimiz hafta 95 bin, 98 bin hatta 107 binler konuşulurken Ne yazık ki şu anki durumun içerisinde 80 binin altına düşer miyiz? Tekrar 70 binler gündeme gelir mi? Soruları tekrar sorulmaya başladı diyebiliriz. Tabii bu yön belirleme tarafında da en önemli olacak kavram. Geçtiğimiz dönemdeki elimizdeki istatistikler, bu istatistikler içerisinde küçük iki bilgi vermek gerekirse, tam Kasım Aralık dönemleri içerisinde 2024 Aralık'ta ilk defa 100 bin doların üstüne çıkmıştık. 2025 Kasım'da da 100 bin doların altına düşmüştük. Şimdi 2026 Ekim Kasım Aralık ayları gelmeye başlıyor. Bu sürecin içerisinde tekrar 100 binin üzerine çıkabilecek miyiz? Burada önemli olan metriklere neye bakmamız gerekiyor diye şöyle sıralayacak olursak, tabii ki gene petrol ve tahvil faizlerinin sürecin içerisinde nasıl ilerleyecek ki bu hafta gene takip edeceğimiz iki tane önemli veri var. Yarın çarşamba günü PCE verisi geliyor. Cuma günü de tarım dışı istihdam verisi geliyor olacak. Bu önemli bir haber olarak karşımızda yer alıyor.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Devrim Danyal. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. Yayınlar diliyorum.
0: Efendim, buradan da Erel Persoy'a dönüyoruz. Stratejist, piyasalardaki durumu değerlendirmeye devam edeceğiz. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii yine fonların tasfiyesine ilişkin gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. İçeride Borsa İstanbul tarafında da kritik. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Finansal sisteme sirayet eden bir risk yok diyor. Sorunun sınırlı bir bölümde meydana geldiğini söylüyor. Ve de Türk sermaye piyasasının dayanıklı ve temellerinin sağlam olduğunu ifade edip yatırımcıların da tedirgin edilmemesi gerektiğini

0: söyledi. Şimdi tabii bugünün önemli gelişmesi ekonomi kurmaylarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buluşması olacak. Ne dersiniz? Nasıl sinyaller gelme ihtimalini yüksek görüyorsunuz toplantının ardından? Çünkü diyor ki Erdoğan çalışmalar sürüyor, sermaye piyasalarının işleyişini daha sağlıklı hale getirecek, idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirileceğini vurguladı.
1: Evet, yani dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar zaten aslına bakarsanız SPK'nın hali hazırda içinden geçtiğimiz süreçte attığı adımların bir yansıması, bir özeti gibi düşünülebilir. Yani bu hikaye fonlarda yaşanan, 131 tane fonda yaşanan hikaye içindeki varlıkları da düşündüğümüzde yapışkanlık ve bulaşıcılık ihtimalinin oldukça yüksek olduğu bir konuydu. Teknik olarak bu atılan adımlar aslında bulaşıcılığı azaltma amacı taşıyordu. Zaten yapılan da bu oldu. Ama tabii ki bunun endeks tarafındaki yansıması, yani fonlardan bağımsız, bahsi geçen fonlarla ilişkisi olmayan varlıklara yansıması ve fiyatlamalara yansıması daha olumsuz. Hali hazırda yurt dışı haber akışının da baskı kurduğu hem enerji fiyatları ve çok özür diliyorum, sürekli konuştuğumuz tahvil fiyatlamaları, tahvil satışları baskısının yanında içerideki bu haber akışı ne kadar sterilize edilmeye gayret edilirse edilsin içerideki havayı elbette ki bozdu ve bozuyor. Yani dönüp baktığımızda borsa İstanbul'da işte 2020 markından bu yana en kötü aylık kapanışı, performans kapanışını göreceğiz. Bu önemli. Satışların genele yayılmaya başladığını görüyoruz. Özellikle dün de iyi bir gün değildi biliyorsunuz. Geçtiğimiz iki haftanın üstüne dün de iyi bir kapanış yapmadık. Ne olursa olsun elbette ki bazı etkileri görüyoruz ve görmeye de bir süre daha devam edeceğiz gibi duruyor. An itibarıyla hani endeks tarafında baktığımız zaman öyle daha likit, daha büyük hisselerin bir miktar endeksi tutma gayretinde olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan bugün gelmesi beklenen açıklamalar tarafı ikiye ayırmak gerekiyor bunu. Bir fon yatırımcılarının durumu. Yani tabii bunu da alt parçalara bölmek mümkün. İşte para piyasası fonu yatırımcıları, hisse fonu yatırımcıları, serbest fon yatırımcıları vesaire. Buradaki zaten tartışmalar sürüyor. Şimdi bir boyutu var. Diğer boyutu da mevzuat güncellemeleri. Bu tarafta bazı güncellemelerin gelmesi bekleniyor. Zaten geçtiğimiz haftalarda SPK tarafından yapılan düzenlemeleri izliyorduk. Hem MSCI hem Russell tarafından gelen eleştiri mahiyetindeki açıklama ve uyarıları da dikkate alarak yapılan bu çerçevede yapılan düzenlemelerin bazı yamaları, bazı güncellemelerinin gelmesi olası. Burada da çok fazla bir zaman kaybedileceğini düşünmüyorum. Tabii ki bu düzenlemelerin mahiyeti, boyutu hala spekülatif seviyede. Resmi bir açıklama yok. Resmi açıklamalardan son aslında birazcık şekillenmeye başlayacak. Ama bu taraf hem teknik tarafta, yani kurulum, yönetim, raporlama, hem de operasyonel tarafta işleyişe dair ne gibi güncellemelerin geldiğini göreceğiz. Dönüp baktığımız zaman haber akışı maalesef evet iyi değil ve bu tarafta artık bu konunun bir an önce dediğim iki açıdan, yani hem yatırımcıların akıbeti ne olacak? Bir bu, iki ya burada nasıl bir karar verilecek daha doğrusu. İki de mevzuat güncellemelerinin hangi çerçevede gelebileceği konuları, bu taraflarda netlik kazandıkça bir miktar daha önümüzü görebileceğiz gibi gözüküyor. Çünkü şu anda yol epey karanlık. Yolda karşımıza ne çıkacağı, nasıl bir haber akışıyla karşılaşacağımız halen belirsiz maalesef.
0: Evet, BIST 100 endeksine dair ne dersiniz geldiğimiz noktaya ilişkin?
1: Yani bu tarafta az önce de söylediğim gibi haftaya da, geçtiğimiz haftaya, yani doğrusu bu haftaya da eksiyle başladık. Aşağı ve yukarı yönlü hikayelere baktığımız zaman aslında desteklere iyice yaklaştığımız, yani 12.500'ler seviyesi aslında yaklaştığımızı görüyoruz. Bu tarafta işlem hacmi de çok güçlü değil işte. Yani dün baktığımız zaman 115 milyarlık bir işlem hacmi söz konusuydu ama satışların genele yaygın olduğu eğilimini görüyoruz. Yani biz üst tarafında çok sınırlı sayıda şirketlerin arkada kapattığını, dün itibariyle bütün sektörlerde eksi kapanış gördüğümüzü not etmek gerekiyor. Tabii burada iki tane konu var. Konulardan bir tanesi hem akşam saatlerinde de devam eden ve aslında aylardır manşetimizi süsleyen şu İran hikayesi. Yok işte nükleer programdan taviz verilirse ben yaptırımları gevşetirim hikayesi bir miktar pozitif bir hava yaratır gibi oldu akşam saatlerinde. Ama tabii bu haber hem Amerika Birleşik Devletleri hem İran

0: hakkında reddedildi. Bu, burada zaten olumsuz haber akışı devam ediyor. İçeride de bu fon hikayesinin oluşturduğu baskı ve yansımalarıyla birlikte satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Bu tarafta, teknik tarafta da aslına bakarsanız satış ivmesinin güçlendiğini görüyoruz. Burada ilk artık savunma hattımız bizim şu 12.400-12.500 bandı olacak. Bunun üstünde, yani bunu kırarsa da aşağıda 12.200'lere doğru bir hareket görmemiz gerekiyor. Ama kalıcı bir toparlanma için hala konuşmak için erken. Nefes alacağımız seviyelerde 12.900-13.000'in hemen altı seviyelerde bir kapanış görme ihtimalimizde birazcık nefes alabiliriz diye düşünüyorum bu tarafta.
1: Evet, peki şimdi sizce gerçek normalleşme için hangi koşulların gerçekleşmesi gerekiyor?
0: Gerçek normalleşme için aslında manşet belli, bir tane manşetimiz var. Körfez hikayesinin artık bir yatışması gerekiyor. Çünkü doğrudan bağlantılı olalım ya da olmayalım, entegre olduğumuz küresel sermaye piyasaları içinde tahvil fiyatlamalarının geldiği bu nokta, ki bunun altında da sadece tabii ki enerji fiyatı yatmıyor ama en önemli konu İran savaşı konusu. Artık buranın bir netleşmesini bekliyoruz, artık bir netleşsin yani, çünkü ne olacağı belirli değil. Burası netleşmeden herhangi bir vadede, herhangi bir enstrüman için kalıcı bir trendten bahsetmek çok mümkün değil. En ön şart burada bu. Yurt içine baktığımız zaman aslında içerideki akışta da artık manşetimizde bir tane konu var. İşte bu fon hikayesi var ve bunun yansımaları var. Bütün haber akışının önüne geçmiş, makro verilerin önüne geçmiş durumda. Bu taraftaki yol hikayesine bir bakacağız. Düzenlemeler ne olacak? İşte az önce konuştuğumuz gibi ikinci hikayede yurt içi bizim özelimizde ki hikayede bu ikisini bir yan yana koyup hızlıca, zaten ikincisi yeni doğdu konu. Karmaşa. Bu ikisinin çözülmesini beklememiz gerekiyor. Bu ikisiyle piyasanın tırnak içinde barışması şart belli noktada. Burada artık kafada bir soru işaretinin kalmaması gerekiyor. Bizle ilgili olan taraf görece daha hızlı ilerliyor ve daha da hızlı ilerleyecek gibi gözüküyor. Yani hem devlet yönetiminin hem de ekonomi otoritelerinin, ekonomi yönetiminin bu taraftaki aksiyonları hızlı bir şekilde devam ediyor. Elbette ki tartışmalar olacaktır. Elbette ki kafa karışıklıkları olacaktır. Oldukça da teknik bir konu. Sadece çok kişiyi etkilediği için bu kadar aşırı gündemde. Yani nereden baksanız sadece doğrudan 500 bin kişiyi yaklaşık etkileyen bir konu. Tabii bunun yanında bu insanların aileleri var. Az önce işte konuştuğumuz gibi piyasalar, özellikle Borsa İstanbul tarafına etkileri itibariyle başka yatırımcıları da etkiliyor. O yüzden burası çok hassas bir nokta. Çok tabana yaygın etki alanı olan bir nokta. Bu tarafı da takip etmemiz lazım. Bir de tabii bunların yanında işte Amerika'dan açıklanacak bu hafta iki tane önemli veri bekliyoruz. İşte önümüzdeki hafta başında bizdeki enflasyon var. Bu verileri de üçüncü sıraya koymak lazım. Verilerde bir sürpriz olmaması ve olumsuz sinyal üretmemeye devam, yani olumsuz sinyal üretecek nitelikte bir veri kırılması görmememiz gerekiyor. Kalıcı toparlama için bu üç unsuru yan yana yerel piyasa için koymak mümkün.
1: Evet. Bu arada tabii birazdan endeksi açıyor olacağız. Endeksin de 52 haftalık zirvesi olan 15.205'ten dünkü seviyesine baktığımız zaman kaybı %18 olmuş. %18. Şimdi dün, evet, 12.500'ün üzerinde kapattık. Çünkü daha öncesinde 13.000 kritik diyorduk. Şimdi daha çok 12.500 öne çıkıyor. Fakat tabii 12.000 bölgesine yaklaştıkça tepki alımları da görülebilir ifadeleri var. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Evet, gördüm, sabah Baki Bey yazmış bunu, yani en azından ben ondan okudum. Bu bir hareket, doğru, yani nihayetinde ucuzlayan, zaten konuştuğumuz çeşitli hisselerde, çeşitli sektörlerde işte alım fırsatları vesaire konuşuyorduk ama endekste bu kadar topyekun bir aşağı çekilme, yani tepe noktasından içinde bulunduğumuz nokta %20'lik hareket gerçekten bir alım tepkisi doğurabilir. Buradaki ana konu oluşması beklenen dengeleyici, zaten piyasa dediğimiz konuda özü itibariyle budur. Yani uç hareketleri kendi içinde, kendi dinamikleriyle sınırlar. Bu gayet olağan bir refleks. Buradaki konu bence bahsi geçen tetiklenebilecek olan talebin süresi, yani bu kısa vadeli hareketler için kullanılabilecek bir fırsat olarak mı değerlendirilecek yatırımcılar için, yoksa daha uzun vadeli pozisyonlanmalar için bir fırsat olarak mı değerlendirilecek konusu önemli. Burada gene dönüyoruz, dolaşıyoruz. Aslında kısa vadeli, orta ve uzun vadedeki dalgalanmaları ve çalkantıları engelleyecek nitelikte bir haber akışı bazına, bir veri bazına ve bir piyasa itibariyle mental olarak buna artık kanalize olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu unsurlar çözülmeden elbette ki bu mantalite değişimi olmayacaktır. Bu tepki alımı hikayesi de, ben bu açıdan bakıyorum, elbette matematiksel olarak ve piyasa dinamikleri gereği bir tepki alımının gelmesi oldukça doğal. Sadece bu hareketin nevi, bu hareketin ruhu önem taşıyor. Bunu da izleyip göreceğiz elbette.
1: Evet. Peki, borsayı açalım.

0: 12.516'dan açtık. 0.61'lik bir geri çekilmeyle dün geri çekilmeyle kapatmıştık. 2.3'lük bugün de bir geri çekilmeyle güne başladık. Tabii global tarafta da hava olumlu değil. Orada da malum yükselen tahvil faizleri, diğer taraftan işte petrol fiyatlarında yine yüksekliğin, gerilimin devam etmesi Amerika Birleşik Devletleri İran arasında ve bu da petrole yansıması. Global tarafta da tabii hava, jeopolitik tansiyonlar da iyi olmayınca bugün de baktığımız zaman yine geri çekilme var. Şimdi en çok artanlara bakıyorum. Balsu Migros, Efor Yatırım, Çan Termik Santrali, Hektaş, Vakıfbank, Halkbank, Enerya öne çıkıyor. Diğer taraftan düşenlerde de yine sürecin başladığından beri öne çıkan hisse senetleri taban olmasıyla yine aynı şekilde taban olarak pek çoğu güne başladı diyelim. Şimdi ne dersiniz açılış seviyemiz için 12.516?
1: Buralarda tutunmak lazım. Yani bu 12.200'lere, oradan da maalesef 12.000'lere doğru hareket olumsuz. Olumsuz dediğim şey yani hani yıkıcı olur aslına bakarsanız. Buralarda tutunmak lazım. Yani 12.400, 12.500 savunma hattını endeksin koruyup koruyamayacağını gün içinde bakacağız. Daha tabii çok erken fiyatlamalar. Hikayeyi birazcık daha yani haber akışına da bağlı olarak ve gün içi hareketlere bağlı olarak izlemeye devam edeceğiz. Bu tarafta kısa vadede sıkışık bant, dar hacim ve aşağı yönlü hareketin devam edeceği ana senaryo. Tabii bu tarafta teknik olarak aşağıdan gelen, bu az önce konuştuğumuz fiyatlar, yani hisse fiyatlarındaki ucuzlamayla birlikte tetiklenebilecek olan tepki alımlarının sinyalleri kovalanmaya başlayacak işte ilerleyen günlerde. Bir ona bakmak lazım ama genel görünüm sektör bağımsız. Yani hepsi olumsuz, an itibariyle hepsi olumsuz fiyatlanıyor. Bu tarafta hangisinin daha az olumsuz fiyatlandığını, yani yayının başında da söylediğim gibi daha büyük, daha dik hisseler birazcık endeks tutuyor gibi gözüküyor. Bu tarafta yani sektör ve şirket bazlı küçük küçük takiplere devam edeceğiz ama genel görünüm dediğim gibi beni şaşırtmıyor. En azından açılışta şaşırtmadı, bir sürpriz yok. Darbant'ta o hafif aşağı yönde hikaye bir miktar daha devam edecek gibi gözüküyor.
0: Evet. Peki hani bir miktar daha devam edebilir dediniz. Tabii bunları tahmin etmek zor oluyor ama hani en azından şu kadar süre daha devam etme ihtimalini yüksek görüyorum. Ne dersiniz buna dair?
1: Yani öncelikle işte bugün ve yarın ve hafta sonuna doğru gelecek olan açıklamalar önemli ekonomi yönetiminde. Yani şu fon hikayesinde en azından bu bahsettiğim üçlü dörtlü fonksiyon, üç dört değişkenli fonksiyon içinde en azından bir tanesinde, bir buçuk tanesinde bir iyileşme görebileceğimiz bir haber akışı bizi bir miktar destekleyecek gibi gözüküyor, destekleyecektir. Yani dediğim gibi mesela şeyde işte Amerika-İran tarafında evet, kalıcı bir hikayeyle zaten oradan bir pozitif bir haber akışı, hadi anlaştık diye bir haber akışı beklemek mümkün değil. Ama bu kadar karmaşanın, bu kadar kötü fiyatlamanın da temelinde yatan ana unsurlardan biri olan fon hikayesiyle ilgili olarak geçtiğimiz haftadan bu yana süren yoğun çalışma ve toplantılarda net bir çıktığı mesela yarın öbür gün görebilirsek çok önemli bir kazanım olur bu tarafta. En azından atılacak adımlar tarafında neyi nasıl hareket edeceğimizi bir miktar daha piyasa anlamış olur diye düşünüyorum. Diğer taraftan da az önce de söylediğim gibi makro veriler var. Makro verileri takip edeceğiz. Burada olumsuz olma

0: Edebilir mi? Yani onu koymak lazım. Buyurun.
1: Erhard Bey, bir virgül koyalım. Çünkü ekonomik güven endeksi verisi geldi Eylül ayına ilişkin. Şimdi veri, ekonomik güven endeksi 101.3 oldu. Ağustos ayında 100.6 idi. Eylül'de %0.7 oranında bir artış var. 101.3 değerini aldı veri. Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi 1.3 oranında artarak 91.9 değerini, reel kesim imalat sanayi güven endeksi 0.1 oranında artarak 102.5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 111.9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1.1 oranında artarak 111.3 değerini, imalat sektörü güven endeksi de %0.2 oranında azalarak 83 değerini aldı. Dediğimiz gibi ekonomik güven endeksi 100.6 iken Ağustos ayında Eylül'de 0.7 oranında arttı. 101.3 oldu. Ben sizden kısa bir değerlendirme alayım veriye dair. Ne dersiniz?
0: Tabii ekonomik güven endeksi aslında bildiğiniz gibi bir çatı endeksi. Yani dönem içinde açılan sektörel dikeylerdeki güven endekslerini, yani tüketici güveni, reel sektör, işte hizmetler, perakende, inşaat, bu beşinin aslında çatı göstergesi. Aslında verideki yükseliş zaten matematiksel bir sonuç. Endeksi yukarı taşıyan temel hareketle bu tarafta tüketici güveninden geldi. Tüketici güveni yanılmıyorsam 92'ye yaklaşmıştı. 91.9 diye anımsıyorum. Buradaki hareket endeksi yukarı taşıyan ana unsur oldu. Yani burada bir sürpriz yok. Bu endeks aslında bir veri değil, bir sonuç olarak okumak lazım. Zaten geçtiğimiz hafta açıklanan güven endekslerinin genel görünümü. Tüketici güveni önemli. Neden işler bu kadar tırnak içinde bulutlu bir havada devam ederken tüketici güveninde artış var sorusuna aslında birazcık bakmak lazım belki burada. Tüketici güveni dediğimiz konu aslında cari makro veriler ve cari durumun yanında geleceğe ilişkin beklentileri de hesaba katan bir endeks modeli. Buna bu açıdan bakmak lazım ve orta ve uzun vadeli bekleyişlerde kötüden iyileşme hali de endeksi aslında yukarı taşıyor. Bunlara bu çerçeveden bakmak lazım. Yani işler bu kadar kötü giderken tüketici güveni niye artıyor konusu aslında tek bir manşetle özetlenecek bir şey değil. Endeksin alt kırılımları, cari dönem harcamaları vesaire, işte geleceğe ilişkin beklentiler gibi önemli kalemleri alt alta barındırdığı açısından önemli. Kısaca ekonomik güven endeksine geri gelecek olursak, tüketici güveninin desteğiyle beklentilere paralel olarak eşiklerin üstünde bir sonuçla karşılaşmış durumdayız. Bu tarafta bir sürpriz söz konusu değil.
1: Peki o zaman biz içeriğiyle devam edelim. Çünkü malum haftaya alacağımız 5 Ekim'deki enflasyon verisi de önemli. Şimdi orada siz ne bekliyorsunuz? Piyasadaki konsensus 2.21'lik bir artış olabileceği yönünde. Sizin beklentiniz nedir? Eylül
0: sıkıntılı ya, şu okul ve işte tekrar yaz döneminin ardından fiyatlar genel seviyelerinde yukarı yönlü hareketleri gördüğümüz bir ay tarihi olarak geçtiğimiz yıl Eylül ayından kalmada güzel bir baz etkimiz var. Bu ayki beklentiler evet aylık bazda %2.2 seviyesinde, ki baz etkisi sebebiyle bizim yıllık manşet enflasyonu da aşağı çeken bir hareketi o tarafta görüyoruz. Beklentiler en azından bu şekilde, yani beklentilere paralel açıklanacak bir veri bizi yıllık manşet enflasyonunda %31.5'tan %30.2'ye geri çekecek. Bundan sonra yani bu beklenti an itibariyle baktığımız zaman, öncü verilere de baktığımız zaman beklenti gayet makul gözüküyor. Yani ne aşağıda ne yukarıda oluşmuş seviyede %2'nin biraz üstünde bir aylık enflasyonla manşet enflasyonla aşağı doğru geleceğiz. Ama yılın geri kalanında baz etkimiz çok kuvvetli değil maalesef. Bu yüzden yani yıl sonu manşet enflasyon beklentilerinde %30'larda oluştuğunu düşünürsek, bundan sonra yıl sonuna kadar yani kalan açıklanacak son 3 ayda önceki yıl verilerine ve paralel bir hareket göreceğiz. Tabii bu tarafta dezenflasyona ilişkin soru işaretleri gene piyasada tartışılacaktır. Ama bir adım geriden baktığımız zaman genel çerçevede büyük bir beklentilerden ayrışma görmüyoruz. %2'nin üzerinde, yani %2.2, 2.25, 2.30, bunların üstünde oluşacak rakamlar olumsuz olarak değerlendirilecektir. Olumsuz bir sürpriz olacaktır. Elbette ayın 5'inde göreceğiz. Tabii bu ay birazcık geç göreceğiz hafta sonu tatili sebebiyle, ama tabii ki detaylar her zamanki gibi oldukça önemli. Yani hizmetler tarafı çok önemli. Zaten en başta gıda ivmesi oldukça önemli ama hizmetler ve eğitim tarafı, işte konut yavaş yavaş gene bir miktar ağırlığı artmaya başlayacak.

0: harcamalarla birlikte, kışla birlikte buradaki ivmeleri de yakından takip edeceğiz. Ama beklentiler bir bence hem kendi okumalarından, araştırmalarından hem de piyasadan çok ayrışmıyor. Bu bir. İki, baz etkisini kullanabileceğiz bu ay. Bu da cepte. Üç, yılın geri kalanında birazcık daha stabil bir hikaye göreceğiz gibi gözüküyor. Yani dezenflasyon hikayesinde sadece manşete bakan son kullanıcılar için söylüyorum, son veri tüketicileri için söylüyorum. Yani manşet %30'da çakılı kaldı hikayesi birazcık önümüze yıl sonuna kadar Eylül verisinden sonra çıkabilir, ama bu en azından şeyi söylemek lazım, beklentilere paralel ve sürprizli bir gelişme olmayacak benim bu.
1: Evet, peki siz Merkez Bankası'ndan ne bekliyorsunuz önümüzdeki dönemde?
0: Şimdi Merkez Bankası'nın önümüzde iki tane toplantısı kaldı. Zaten 22 Ekim ve 10 Aralık. Ben bu iki toplantıda da az önce bahsettiğim enflasyon görünümünün devamı durumunda iki çarpı 100 bas puanlık indirim alanı için yeri olduğu kanısındayım. Elbette ki bir içerideki gelişmeler, çünkü fon hareketinin TL'ye olan, yani daha doğrusu fonlardan çıkan tutarın bizim genel refleksimiz olan döviz ve altın tarafında değil TL varlıklarda değerlendirildiğini görüyoruz. Bu ivmeyi bir miktar daha korumak için belki birazcık daha, bir ay daha temkinli davranabilir. Bunu kenara not etmek lazım, ama teknik olarak baktığımızda yıl sonuna kadar 2x100 puanlık yeri olduğu kanısındayım ben Merkez Bankası'nın. Tabii ki bunun reel ekonomi konusunda, efendime söyleyeyim, az önce söylediğim gibi TL varlıkları olan teveccüh konusunu vesaireyi bir kenara park ediyorum. Dümdüz teknik açıdan konuşuyorum. Burada yıldızlı önem arz eden konu her zaman olduğu gibi iletişim olmayı sürdürecek. Merkez Bankası yeri var diye altını doldurmadığı herhangi bir açıklama yapmayacaktır. Genellikle zaten iletişimi de bu şekilde kuruyorlar ve kurmaya da devam edecekler. Bir de tabii başkanın önümüzdeki hafta mecliste yapacağı toplantıda vereceği sinyaller de önemli. Buradan da bir en azından bir mesaj yönünde, politika faizi, para politikası, patikası yönünde mesajlar almaya da devam edeceğiz. Ama dip toplamda söylediğim gibi ben 2x100 indirim bekliyorum. Yani politika faizinin %35'e çekildiği ve yıl sonu manşet enflasyonunun %30'larda dengelendiği bir yıl sonuna doğru aslında piyasa hazır gibi gözüküyor bugünden baktığımız zaman.
1: Evet, bu arada petrol tarafına da değinelim. Ne dersiniz şimdi? Orada da tansiyon düşmüyor. Tansiyon düşmeyince petrol de düşmüyor.
0: Evet, yani petrol zaten şu anda ana hikaye. Enerji kanalıyla yarattığı bir cari iki beklentilere yönelik enflasyon dalgası bütün fiyatlamaları kökünden etkiliyor ve etkilemeye de devam edecek. Burada önemli olan konu aslında haber akışının oynaklığına zaten belli noktada alıştık. Bununla ilgili bir problem yok, ama dün önemliydi. Dünkü açıklamalar, yani İran'la Amerika Birleşik Devletleri uzlaştı dediğimizde gördüğümüz aşağı yönlü hareket, ondan sonra haberin yalanlanmasıyla birlikte tekrar 100 dolar eşiğine gelen toparlanma diyelim, yukarı yönlü hareket aslında buradaki kötüyü çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu oldukça önemli. Yani hikaye sadece ve sadece teknik yoldan kaç, ne kadar varil işte günde Körfez'den, daha doğrusu Boğaz'dan ne kadar petrol geçti hikayesinin ötesinde artık konu. Yani cari durumun ötesine geçmiş durumda ve politik haber akışı burayı da tamamen sürklase etmiş durumda. Kısa vadede baktığımız zaman burada net bir haber akışı iyileşmesi olmadığı müddetçe Körfez'den günlük bazda geçen hikaye, yani arz dengesinin cari durumunun toplam fiyatlar üzerindeki etkisi giderek azalıyor. Çünkü artık endişeler cari durum artık zaten satın alındı. İş zaten uzadı. Kasım sonrasına da zaten kalacak. Burası da gözüküyor. Bununla ilgili artık piyasada herhangi bir zaten soru işareti yok bir süredir. Sadece bu sürecin ardından, bu hikaye ne kadar süreceğe ilişkin soru işaretleri var. Yani cari durumdan ziyade uzun vadeli beklentilere, orta uzun vadeli beklentilere etki etmiş durumda. Sıkıntı burada. Bu o yüzden dönüp dolaşıp bu 100 dolar eşiği önemli, 100 dolar eşiği önemli, bunun altında kalıcılık sağlanması önemli derken kendimizi 100 doların üzerinde bir dengede, evet, kısa

0: vadede en azından bulmuş gibi gözüküyoruz. Burası politik haber akışıyla çözülecek.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Eralp Ersoy. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Efendim, bu bölümü kapatalım, paranın rotasını. 12'de ben değişim zamanında yine karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM hesabı yapmak

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. 26

0: Magir'in elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobitte. İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
2: Canım Cimri.
3: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artisi var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Art Line artisi var.
4: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
5: Rastgele güven kaptan.
6: Bol şans güven kaptan.
4: Dedemin neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona güven kaptan demiş.
7: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
8: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat. Sevgili.

Buradasınız. Ekonomi Notları programıyla karşınızdayız. Bu programda borsada günün ilk 11'ini konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz bize eşlik edecek programımızda. Vişne Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barış Can Yücel bizimle birlikte. Hoş geldiniz.

0: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Merhaba, şimdi Barışcan Bey dilerseniz son gelişmelerle bir başlayalım. Şimdi fon piyasasını konuşmaya, fon krizini konuşmaya devam ediyoruz. Dün kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da fonlara dair yeni açıklamalarını takip ettik. Sermaye piyasasının doğası gereği son derece dikkatli hareket edildiğini vurguladı ve bugün ekonomi kurmaylarıyla ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini söyledi ve bu toplantıdan neler çıkacak merak konusu. Yaşanan sorunu tabii fon piyasalarının sınırlı bir bölümüne etki ettiğini vurguladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Baktığımız zaman fon piyasasında yaşanan sıkıntılar volatiliteyi arttırmış durumda. Borsa İstanbul'da geri çekilmeleri takip ediyoruz. Dün %3'ü aşan geri çekilmeleri takip ettik. Endekste ağırlığı olan şirketlerde %9'luk, %10'luk geri çekilmeleri, bu kayıpları takip ettik. Şimdi yeni haftada SPK'dan da gelen adımlarla aslında başladık ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da açıklamaları vardı. Yaklaşık 2 hafta geçti süreç itibariyle. Birçok adımı ve düzenlemeyi takip ediyoruz. Yani yeni düzenlemeler, önlemler, son gelişmeler, gelinen nokta nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle başlayalım.
0: Evet, aslında çok güzel özetlediniz. Ben orada bazı parantez içinde satır aralarına değinebilirim. Çünkü baktığımız zaman süreç son 1-1,5 haftadır çok ciddi bir şekilde işliyor ki devlet mekanizmasının kontrolü eline almasıyla birlikte daha farklı şekilde. Biz yeni tahmin etmediğimizin de üstünde olgularla karşılaşmaya başladık. Fon krizi illaki çözülecektir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün gene kabine toplanıyor vesaire. Onun üstüne gene yeni bazı yenilikler de gelebilir veya da yaptırımlar da gelebilir. Bunlar sermaye piyasasını işleyişini bozmadan ciddi şekilde güzel adımlar atılıyor. Özellikle yani fonların değişkenlik göstermesi, ondan sonra SPK'nın yeni adımları vesaire birçok konu artık daha şeffaf ve güvenilir hale getirmeye başladı. Borsa İstanbul'u başlayacak daha değil. Ama şimdi şöyle bir durum var. Fon krizi, evet, Ponzi mantığıyla yaklaşanlar var, sade zinciri şeklinde, ki süreç onu gösteriyor. İçi boş zombi şirketleri şişirerek, bunları da kendi fonlarını alarak, ondan sonra halka açıp tefasa, ondan sonra da küçük ve orta ölçekli yatırımcının mevduatını almak, kendi mallarını devretmek onlara vesaire. Yani bu yıllardır her yerde yapılan şey aslında zaten de. Buradaki derinleştikçe daha farklı yerlere gidiyor. Mesela nasıl? Biz aracı kurumların bazılarının diğer aracı kurumlarının şubesi gibi davrandığını gördük. Çünkü elinde mal yok aracı kurumun. Hatta açık konuşayım, aracı kurumlar sıralamasına göre aldım diyen aracı kurumun karşısında ben satacağım diyecek cürümü dahi yok. Yani o kadar küçük aracı kurum. İşte kapa bilgi geliyor, şirketle ilgili çok iyi haber. Öbür taraftan 2-3 tane aracı kurum alıyor. Bu aracı kurum nasılsa tek başına tabanlardan lot satarak 4 gün 5 gün devre kestiriyor. Yani bu yaşanan hisse fon hissesi de değil, Teran'ın hissesi de değil, Pusula'nın hissesi de değil, kendi başına bu hayatta mücadele etmeye çalışan bir şirketin hissesi. Bu ondan sonra tetikleniyor, başka aynı sektördeki diğer şirketleri etkilemeye başlıyor. Bu yabancı yatırımcının bir defa güvenini sarsıyor ki MSCI Endeks'i de daha önceden uyarıda bulunmuştu. Zaten Sayın Bakan Mehmet Şimşek, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gitmesinin mantığı da o. Ben birçok yabancı yatırımcıyla görüşüyorum, toplantılar yapıyorum ama buraya yabancı yatırımcı çekemiyorum çünkü borsada manipülasyon var. Zaten bunun üstüne artık bir hamle yapıldı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani hem sosyal medyadan bana da çok geliyor, biz de görüyoruz, okuyoruz. İşte devlet daha erken bir hamle yapamaz mıydı, alamaz mıydı önüne önlem vesaire. Belki de, ama devlet mekanizmalarının işleyişi bazen biraz değişiyor. Çünkü şöyle değişiyor, zamanı geldiği zamana kadar bekler. Bekler ki olay nereye kadar büyüyor. Yani en ufak bir hırsızlık çetesi, en ufak bir işte başka bir suç teşkil eden bir çeteyi bile hemen görüp almazlar. Onu beklerler, kimle görüşüyor, kimle irtibatta, kime nereden geliyor, kime ne gidiyor. Belli bir şebekeye ulaştıktan sonra hareket ederler. O yüzden zaten şu anda isimlerin tak tak tak tak tak alınıyor olması, çok hızlı bir şekilde önlem alınıyor olması gibi durumlar önceden takip edildiği ve bilindiğini gösteriyor bize. O yüzden yani devlet geç adım attı gibi düşünmemek lazım. Bazen o geç dediğimiz şey bize birçok şeyin daha

0: çözümünü getirir ki ben her zaman sağcı sarsıntının yalancı dengeden iyi olduğunu düşünürüm. O yüzden böyle bir sağcı sarsıntıya ihtiyacımız vardı. Keşke olmasaydı. Açgözlülük bitmediği sürece, hep bana Rabbanacılık bitmediği sürece manipülasyonlar bu şekilde olacaktır. Ama bu manipülasyonun üstünde bir olay. Bu tırnak içinde söylemek de istemiyorum bunu. Kendi düşüncemdir. Vatan hainliğine kadar gider yani bu iş. Çünkü nasılsa bir milli marş, nasıl bir Türk bayrağı bizim milli değerlerimizse, TL de, Türk lirası da bizim milli değerimizdir. Borsa İstanbul'da bizim milli değerimizdir. Özellikle milli değerlerimiz üstünden böyle büyük vurgun yapılması bence vatan hainliğinden başka bir şey değil. Nasıl rahat yatacaklar demeyeceğim. Zaten rahat yatıyorlardı. Kaç senedir umurlarında değildi. O yüzden ben Borsa İstanbul'da, yani satış baskısı, panik satışı vesaire değil bu. Bu satış baskısı. Bu satış baskısının önüne geçmek için bence özellikle devletin işleyen kurumlarından halka yapılan açıklamalarda bir tık daha anlaşılabilirlik olursa, biraz daha o sözlü hitap et. Mesela Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son 2-2,5 senedir mikrofon karşısına geçtiği zaman Sayın Bakan ve kurmayları, Sayın Başkan, o iletişim kabiliyeti, sözlü iletişimi, yönlendirmesi, anlaşılabilirliği çok iyi olduğundan dolayı biz mesela Merkez Bankası kararlarında faiz pas geçse de, arttıracak gibi olsa da, şahin tonda konuşsa da piyasa çok rahat algılayabildiği için o yüzden çok büyük volatil hareketler yaşamıyoruz. Şu anda zaten olay taze. Herkes gergin. Olayı değiştikçe daha da büyük yerlere gidiyor. Şimdi bu tarzdaki bir olgunun üstüne yapılan açıklamalar bence çok güzel ve açıklayıcı, ama bir miktar daha sözlü iletişim şeklinde yazılıdan ziyade yapılırsa, korkan küçük yatırımcı, orta ölçekli yatırımcı ya da büyük ölçekli yatırımcılar Borsa İstanbul'da panikle satışı yapmazlar. Şimdi benim 12.500-12.750 bandı teknik ve psikolojik anlamda Borsa İstanbul için önemli bir band. Bu bandın üzerinde kalırsak tekrar teknik anlamda toplayabilir. Ama aşağısında tekrardan panik satışı yaşarsak 11.850'ler var. İnşallah görmeyiz oraları. Çünkü dolar bazlı 270 doların altına düştüğümüz anda biz o düşüş, 25 senelik düşüş, regresyon kanalını içinde hala debeleniyor olacağız. İşte o 540-560 dolar. Yani 17 binlere doğru, 16 binlere doğru mega rally beklentimiz daha çok öteleniyor olacak. Çünkü bir de şöyle de bir şey var. Bazı fiyat hareketleri de gerçekten saçma. Şöyle saçma. Şimdi gri listeden çıkmış bir Türkiye var. Ayrıca CDS'leri 2018 yılının öncesine dönmüş bir Türkiye var. Son özellikle Rusya-Ukrayna savaşından itibaren dış siyasetteki arabulucu söylem, diplomatik çözüm arayışı, o barışçıl söylem yeni pazarlar açıyor. Yatırımcılara da bir güven veriyor. Onun dışında baktığımız zaman Borsa İstanbul gelişmekte olan ülke borsalarına göre hem zaten ucuz, hem çok da kaliteli şirketleri, sektörleri var. Şimdi bu kadar iyi şey sayarken, hatta işte BlackRock'ın CEO'su Fink'in Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüş olması, ondan sonra yabancı yatırımcının özellikle alternatif enerji, yenilenebilir enerji ve savunma sanayinde Türkiye'ye yöneliyor olması gibi bu kadar güzel haber akışları varken, Türkiye bu kadar birçok konuda ön plana çıkarken, Almanya'da, Hollanda'da, Hindistan'da uçuşlar iptal olup bizim Türk Hava Yolları her yere uçuyorken, biz jet yakıtını buluyorken, bütün savaşlarda stres testlerini bankacılık sektörümüz çok güzel bir şekilde atlatmışken,
1: şu anda da pozitif ayrışıyor sektörlerde.
0: Evet. Şimdi o yüzden yani ben Borsa İstanbul'un bu yaşadığı süreci hak etmediğini düşünüyorum. Kıydılar yani. Borsa İstanbul'a kıydılar, açık söyleyeyim. Üzdüler. Borsa İstanbul'da yatırımcısını da üzdüler. Açık söyleyeyim. Sektörün içinde 14. senem sektörde. Beni de üzdüler artık. Yani elden de ne gelir bilmiyorum. Millet küsüyor borsayı, kendi işine bakıyor. Bırakıyor gidiyor. Biz bırakamıyoruz da, işimiz bu. Şimdi o yüzden Türkiye haber akışı niteliğinde makroekonomik gösterge mantığıyla güzel veriler elde ederken, güzel bir yol kat ederken, çok önemli kritik virajları atlatırken bunun yapılması gerçekten koşan atın ipini, gemini çekmek gibi bir şey bu. O çekenlerin gerçekten ben sonuna kadar artık nereye kadar cezalandırılıyorlarsa o kadar cezalandırmalarını canı gönülden isterim. Onun dışında Borsa İstanbul'da şimdi bazı sektörler var, şirketler var, ama

0: öyle bir haber akışı, öyle bir anda geliyor ki, belki kötücül bir haber akışı değil ama tedbir konuldu, önlem alındı kelimeleri bile artık kitleleri çok ciddi sert satışların yaşanmasına neden oluyor. Mesela Astor, trafo üreten çok ciddi bir şekilde enerji şirketi, sahibinin mal varlıkları incelenecek, o bu derken Astor dün de bugün de %10 %10 düşüyor. Astor kötü şirket mi? Hayır. Gesan, anlatmıştım ki benim de başıma geldi, tahtalarda işte bakabilirler, 1 Eylül 4 Eylül hala söylüyorum, delildir yani. Hatta 1 Eylül 5 Eylül daha delildir. Gesan kötü şirket mi? Hayır. O da harcandı orada. Şimdi Beşiktaş zaten borçlu, sportif hisse önermem. Beşiktaşlıyım diye de söylemiyorum. Ama Beşiktaş %68'deki oranını %60'a, kulübün hisse oranını, 60'dakini 52'lere düşürecek blok satış yapıyor. Blok satış yaparken Tera ile anlaştığı için Tera üstünden yapacak. Tera böyle bir olayla karşılaşınca, Beşiktaş'ın olayla alakası olmadan 4 gün o da taban yapıyor. Evet. Yani birçok şirket bu süreçten ters etkileniyor. Ha, sıfırdan borsaya girecek yatırımcılar için 10 numara 5 yıldız. Hepsi ucuzladı, yarısında neredeyse fiyatların. Ama içeride olanlar sıkıntıda, beklemek, sabır gibi durumlar, bir miktar daha tevekkül gibi durumlar gerekiyor. Onun dışında Borsa İstanbul'da ben genel görünüm, makro veriler, siyasi politik gelişmeler, aklınıza ne geliyorsa hepsinden dolayı yön pozitif. Hala büyük megaralli hedeflerimi koruyorum ama bu tarzdaki haber akışları, güven kaybının yaşanması, çok ciddi para çıkışlarının olması, mevduat faizi hala yüksekken mevduat faizine kayışların devam etmesi, belki buralardan altını değerlendirecek yatırımcılar olacaktır, onlara yönelilmesi gibi durumlar. Ki çıkan paranın fonlarda büyük bir kısmı ziraatın fonlarına giriyor. Ziraat portföyün fonları çok ciddi girişler aldı. İşte daha böyle devletin, kamunun, büyük bankaların, özel fonlarına haftada %6 değil de ayda %6 getiren fonlara yönelinirse, bundan sonra da biraz da ders, ama çok büyük bir ders. 20 milyar dolarlık bir ders, evet, oldu.
1: Şimdi dilerseniz, şimdi konuşacak tabii çok fazla başlık var. Alt başlıklar o kadar çok ki, ama günün ilk 11'inin ilk sırasına hangi hisseyi ve hangi şirket, hangi sektörden hangi şirketi koyuyorsunuz, ona bakalım.
0: Savunma sanayinin göz bebeği Aselsan bende değişmiyor. Kaleci, evet, hiç değişmez yani. Çok zordur Aselsan'ı kadrodan çıkarttığım. O da savunmada, hücumda, kalede başlar şiarıyla. Aselsan kalede. Göz bebeğimiz savunma sanayinde çok büyük atılımlar yapıyoruz. Çelik kubbenin inşasında yer alıyorlar. Çok fazla ihracat yapıyorlar. Özellikle Körfez ülkelerinin, yani İsrail'in ve Amerika'nın ya bile isteye ya bilinçsizce savaş döneminde Körfez ülkelerini koruyamamasından dolayı, 7-8 Körfez ülkesinin İran'ın bir gecede vurmasından dolayı bizim savunma sanayimize ben taleplerin artacağını düşünüyorum. Yeni projelerin imzalanacağını düşünüyorum. Bu konuda da, ki özellikle NATO Genel Sekreterinin bile gelip Türkiye'de ziyaret ettiği tek şirket Aselsan'dı. İşte Aselsan'la başlıyoruz. %2,5 aşağıda. Hani bundan sonra söyleyeceklerim de öyle olabilir. O yüzden böyle dönemlerde borsadan daha az kaybedecek bir portföy daha iyi olur. Getiriden ziyade daha defansta kalmak, gol yememek daha önemli diyebilirim.
1: Barışcan Bey, bir virgül koyalım. Ankara'ya gideceğiz. Fon için kritik zirve Ankara'da gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi yönetimi bir araya geliyor. Ayrıntıları A Para muhabiri Kübra Bal aktaracak. Kübra Hanım, söz sizde.
2: Evet, 17 Eylül'den bu yana gündemde olan ve kamuoyunda fon krizi olarak bilinen, aslında 455 bin yatırımcıyı yakından ilgilendiren soruşturma devam ediyor. Ve bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar gerçekleştirmeye devam ediyor. Özellikle dün kabine toplantısında hem Bakan Şimşek hem de Adalet Bakanı Akın Gürlek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi ve bugüne kadar atılan adımlarla ilgili detaylı bilgi verdi. Her iki bakan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantının henüz saati net değil, ancak AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısından önce gerçekleşmesi bekleniyor basına kapalı bir şekilde. Tabii toplantı şu açıdan oldukça önemli: hem sermaye piyasası kuralları içerisinde hem de hukuk devleti sınırları içerisinde atılacak gerekli adımlara yön verecek bir toplantı olacak, bir yol haritası olacak diyebiliriz. Özellikle mağdur olan, krizden etkilenen vatandaşlar için alınabilecek tedbirler, yine soruşturmanın gidişatı ve benzer durumlar.

0: Bunların yaşanmaması için hayata geçirilebilecek uygulamalar ele alınmış olacak. Tabi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısında da oldukça kritik mesajları vardı. Özellikle Türkiye finansal sisteminin oldukça güçlü olduğunu vurguladı ve söz konusu sorunun aslında fon piyasasının belirli bir kısmında yaşandığını söyledi. Aynı zamanda tüm aslında sisteme sirayet etmiş bir riskin olmadığını ifade etti. Özellikle Türk sermaye piyasasının da söz konusu bir sorunu üstesinden gelebilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti. Aksini iddia edenlere ise aslında sert tepki gösterdi. Çünkü söz konusu bu durumun Türkiye ekonomisine zarar verdiğini ve yatırımcıları tedirgin ettiğini söyledi. Kapatılan fonlara ilişkin tasfiye çalışmalarının da titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Hisse senedi üzerinden haksız kazanç elde edenlerin hukuk önünde hesap vereceklerini, soruşturmaların devam ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de ekonomi kurmaylarıyla ve sorumlu kurumların yöneticileriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geliyor olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra Bal aktardı. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan A Para muhabiri Kübra Bal detayları aktardı bize ve kaldığımız yerden devam edelim. Barışcan Bey, ilk sıraya Aselsan'ı koyduk. Evet. Dilerseniz böyle hemen küçük cümlelerle kapatalım ve diğer ikinciye geçelim çünkü süremiz azalıyor.
2: Tabii ki. Dediğim gibi yani Aselsan ülkemizin de gururu, göz bebeği. Hele böyle bir zamanla Aselsan'ı yazmadan olmaz. O yüzden Aselsan'ı kaleye koydum. Defans hattında gene defansif bir şekilde hisseler devam ediyor olacak.
1: Evet, şimdi ikinci sırada hangi sektör var ve hangi hisse?
2: İkinci sırada ağır sanayi ve petrol rafineri şirketlerinin iç içe geçmiş olduğu Tüpraş var. O da önemli omurga şirketlerden biri BIST 30'da. Özellikle bu son 1,5-2 senede en ciddi getiriyi sağlayan, en ciddi net duruş sağlayan da Tüpraş. Yani Tüpraş'ı da uzun uzun anlatmaya çok gerek yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Petrol fiyatlarındaki oynaklıktan dolayı bir miktar oynaklığı artmış olabilir ama petrol fiyatlarından ziyade Tüpraş'ı etkileyen şey rafineri marjlarıdır. Rafineri marjlarında ilerleyen zamanlarda benzin, mazot, dizel onun bir fonksiyonu var. Orada bir düzeltme olursa kaldıraç etkisi yaratabilir. Çok ciddi sert yükseliş yaşayabilir. Yani zaten 400 liraların üstünde tutundukça yukarı yönüne gitme ihtimali kuvvetli ki ne grafikler var böyle gidiyor hep. Bu gene yataya bağladı. O yüzden Tüpraş bence ayrıca zaten temettü vesaire gibi uzun vadeli önemli şirket yatırımı düşünen insanlar için de bir miktar ön plana çıkan bir şirket. Benim de defansımda yer alıyor. Defansif birisi diyebilirim.
1: Evet, şimdi üçüncü sırada hangi sektör ve hangi şirket var?
2: Gıda perakendinin iç içe geçmiş olduğu BİMAŞ, BİM diyebilirim. O da zaten petrol fiyatlarının yüksekliği enflasyonu da tetiklediğinden dolayı gıda perakendinin de bu dönemlerde raf fiyatlarında bir artış yaşandığından dolayı direkt otomatik olarak olumlu etkilenir. Halk için olumsuz etkileniyorsa da raf fiyatı arttığından dolayı şirkete olumlu etkilenir. O da bir miktar daha gelir kalemlerini arttırdığından dolayı bilançolarda ben yukarı yönlü gene güzel işlemler bekliyorum. 800 liradan bölünerek 400 liraya düşmüş bir hisse. Tekrardan 800 liraya çıkmaması için bir neden yok. Açık söyleyeyim. Çünkü çok hızlı şubeleşiyor. Kendi ürününü satıyor. Lojistiği kendinde, operasyonel maliyetlerini azaltıyor vesaire. O yüzden çok ciddi anlamda BİM'in ki banka açma durumu da var. Katılım bankacılığı vesaire. Çok daha ciddi yeni pazarlarla ben güzel getiriler sağlayabileceğini düşünüyorum. Yurt dışından da döviz geliyor. Yurt dışına da şubeleşme var ve daha çok alım gücü belli bir kesime hitap ettiğinden dolayı çok fazla yerde de şubeleştiğinden dolayı ilçe köylerde dahi bile var. O yüzden satış sayısını arttırıyor diyebilirim. Diğer üç hanelilerinde bu yüzden biraz daha önüne çıkıyor. Aldi mantığıyla, hard discount mantığıyla hareket ediyor. Ve sadece gıda perakende de satmıyor yani. Yeri geliyor tekne satıyor, yeri geliyor araba satıyor, değişik değişik şeyler de satıyor. O yüzden BİM'in yelpazesi de geniş. Bence defansif olarak değerlendirilebilir diyebilirim.
1: Evet. Şimdi peki geldik dördüncü sıraya. Orada hangi sektör? Hangi?
2: Orada da bankacılıkta Akbank. Özel bankacılıkların arasında Akbank'ı benim seçmemin nedeni dijitalleşmeye diğerlerinden daha hızlı başladılar. Özellikle yapay zeka konusunda. Şube sayısındaki çalışanların azalması bir miktar tabii ki istihdamda düşüşü tetikliyor olsa da teknolojiyle yerine koyduklarından dolayı maliyetlerini azaltıyorlar. Ve Akbank'ın bankacılık sektöründe ön plana çıkmasının diğer nedenlerinden biri de FKFD FAVEK oranları gene ucuz kaldı. 90 küsürlerin üstünü görmüş bir şirket. 66'ları bu kötü günlerde görüp 70 bandında tekrardan denge arayan bir şirket. 72-70 bandının üstündeki haftalık kapanışlarda bir de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz indirimi geldiği anda tadından yenmez olur. Bankacılık sektörü ciddi anlamda gider ki faiz indirimi gelmesine bile gerek yok. Zaten 1 milyar TL repo işlemleriyle bankacılık sistemi fonlanmaya başladı. Bu da zaten onların biraz daha rahat hareket etmelerini sağlıyor. O yüzden dediğim gibi 70-72 bandı önemli. O bandın üstünde bir kalıcılık sağlanırsa ben tekrardan 3 hanelilere doğru gideceğini düşünüyorum. 90 küsürleri gördü. 3 hanelilerle bu sene içinde olmasa da 2027'nin ilk çeyreğinde rekor tazeleyebilir.
1: 2027'nin ilk çeyreğinde rekor tazeleyebilir. 3 hanelileri görebilir dediniz. Şimdi peki 5. sırada hangi hissemiz var?
2: Ona da emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı diyeceğim. Özellikle bu Emin Evim, Finans Evim, bir şeyler katılım evim onları da alıyor olması yeni bir olgu yaratacak, yeni bir hikaye yaratacak. Zaten güçlü o tarz olur. Yani hani işte pusula battı, hadi pusulayı da alayım, onu da alayım, bunu da alayım, öyle ahkamlar kesiliyordu ya. O sen İş Bankası'nın hissesini bir günde %10 tavan yaparsın ama senin tasfiye sürecine İş Bankası bakar. O yüzden bazı toplar ağırdır. Öyle çok her şişe camın kaldırmayla indirmeyle olmuyor o hisseler, tavanlar. O yüzden emlak konut gibi ya öyle bir durumdaydı ki şöyle söyleyeyim. Mesela Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bunların şirketlerinden biri. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ben bir yatırım yapmayı düşünüyorum. Yani o alana yatırım yapacağım. Borsadan hisse alacağım. O zaman da gene yanlış hatırlamıyorsam emlak konut 18'di. Peker Gayrimenkul 18 falandı. Yani burada Audi var, burada Clio var. İkisi de 18 lira. Niye Clio'yu alıyoruz, değil mi? Audi alınır gibi ya da BMW, Mercedes reklam gibi olmasın. Yani üst model, alt modelden bahsediyorum. O yüzden gayrimenkul tarafında bir canlanma otomotiv ve gayrimenkulde faizlerin indirilmesiyle çok ciddi başlar. Ki özellikle kamuyla işbirliği yapıyor olması, birçok projede yer alıyor olması, emlak konutu ön plana çıkartıyor. Defansif bir ise böyle zamanlarda bile yataya yakın pozitif olması önemli. Orada en büyük sıkıntı, orada 21-45 gibi öyle bir direnç var ki gittikçe basıyorlar aşağı. 21.45'in üstüne gidince de hemen geri vuruyorlar böyle grafikte de görüldüğü gibi. 21.45'leri göreceğimizi düşünüyorum. Ayrıca emlak konut gibi bir değerleme yapılırsa dolar bazlı grafikte hala 50 sent değil. Yani 23-24 liraların altında olmaması gereken bir şirket. Bence hala çok ucuz. Böyle süreçlerde de %10, %5, %7 getiri koşturmaktansa bu tarzda az az getirsin ama sürdürülebilir getirsin ve oldu kötü haber akışından ters etkilendik. Onda da kolumuz kanadımız kırılmasın, yani tekrardan toplayabilsin gibi dirençli düşünmek dursun. Lazım. Dirençli dursun. O yüzden emlak konutu yazabilirim.
1: Ve geldik 6. sıraya. Burada hangi şirketimiz var ve neden?
2: Türk Hava Yolları var. O da yani Türk Hava Yolları, nasıl diyeyim ki, globalde en büyük markamız, en büyük değerimiz. Gençleşen filosu var, yolcu sayısı artıyor. Kargo taşımacılığından dolayı ekstra gelir elde etme durumları oldu. Yani dünyada her yere uçan neredeyse. Şu anda sanmıyorum birkaç savaştan dolayı 2-3 tane yere uçmuyordur. O da kendi karar verdiği için uçmuyordur. Yoksa havacılık sisteminden şey olduğundan dolayı değil. Yani Türk Hava Yolları'nda 275 aşağıda destek, 300 ortada pivot, 330 yukarıda direnç. 4 senedir bu böyle. Swing trade edenler için 275'ten alıp 300'de çıkıyorlar. 300'de bekliyorlar. 300'ün üstüne gene gelirse 330'a kadar bekliyorlar. 330'a çıkıyorlar. Yani 3,5-4 senedir böyle devam ettiği için bu bant hareketini değerlendirebilirler. 270'lerin üstündeyiz. 300'e yaklaştıkça sıkışır biraz. 300'ün üstünde haftalık kapanış görürsek bir 30-35 lira daha yükselme ihtimali var. Ama bana sorarsanız Türk Hava Yolları'nın fiyatı ne olması lazım? Minimum 1000 lira olması lazım. Yani Özata Denizcilikler, Gündoğdu Sütler 3000 lira, 5000 lira gidiyorsa Türk Hava Yolları'nın 1000 liraya kafayı kaldırsak uçan 10 tane uçaktan 7'si Türk Hava Yolları zaten. Ve hala 230, 290, 250... İşte öyle. Bence çok büyük bir şirket ve önemli bir şirket diyebilirim.
1: Evet, şimdi peki gelelim 7. sıraya. 7. sıradaki şirketimiz de merak konusu.
2: Ona da Fortuto diyeceğim. Normalde böyle zamanlarda otomotiv sektörü portföylere çok alınmaz. Daraldığı dönemlerdir. Ama Fortuto'yu otomotiv sektörünün içinde bir de ağır sanayi gibi de düşünmek lazım. Japex üstüne kurulu bir şirket olduğu için yani elde ettiği gelirleri tekrardan yeni yatırım amaçlı kendi sermayesini fonladığı

0: için büyümeye yönelik bir şirket. Ha, burada da diğer şirketlerde nasıl teralar, pusulalar içinden geçtiyse Fortuto'nun da BOFA geçtiği içinden 130'lardan 100 liralara, 100 liralardan da 77 liralara düşürdü. Çok ucuz. Yani bu 130 liraları görmüş bir şirket. Avrupa Birliği'ne ihracatında yaşadığı bazı sıkıntılar. Onlar bunlar, otomotiv sektörünün daralması, savaş ortamında otomotive Avrupa'dan talebin azalması gibi durumlar da etkili oldu. Ama Fortuto önce 88-83 lira bandına çok rahat gideceğini düşünüyorum. 88-83 bandı üstündeki haftalık kapanışlarda da o 100 lira psikolojik seviyesine ben yakınsayacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi iç piyasadaki talebin artmasıyla, canlanmasıyla, likiddenin artmasıyla biraz mümkün. Ama şu anda piyasadan o kadar büyük likitte çekildi ki işte 20 milyar dolar gibi bir durum var. O yüzden piyasada canlı para akışı şu anda kısıtlandığından dolayı otomotiv, konut fiyatları da düşük. Düşük olduğu için bazen şirketlere güzel etki edemiyor. Ama ben Fortuto'nun sadece bir otomotiv şirket değil, büyüme şirketi, sanayi şirketi ve önemli bir şirket olduğunu düşünüyorum. Ve bu tarzdaki günlerde gene böyle yataya yakın. Yani zaten şöyle düşünmesin Fortuto'yu takip eden yatırımcılar, takip etmeyen yatırımcılar. Bu olaylardan sonra 100'den 75'e düştü, 130'dan 75'e düşmedi. O zaten düşmüştü. Bu olaylardan sonra 77'den 74'e düştü. Yani 3 lira 5 lira düştü. O yüzden en sağlam kalan bu çok süreçteki hisselerden biri de Fortuto'dur diyebilirim.
1: Peki şimdi geldik 8. sıraya. 8. sırada hangi hissemiz var?
0: Türk Altın İşletmeleri, TR Alt diyebilirim. Altının azıcık toparlamasıyla ki ben 4350'lerin üstüne doğru bir miktar fiyatlama yapacağını altının tekrardan düşünüyorum. Altında bir güncelleme olursa fiyatlarında yukarı yönlü, TR Alt'ta da Türk Altın'da da önemli bir yükseliş yaşanabilir. Bir de Türk Altın'ın şöyle bir durum var. Yani varlık fonu, onu bunu geçtim, devlet güvencesi, kamu, onları geçtim. Sadece yanlış hatırlamıyorsam bir tane madeninde çıkartacağı altının değeri kendi bilançosuna falan eşdeğer gibi, öyle o kadar büyük bir gelecek beklentisi var yani şirketin kendinde. Hı-hı. Patronları borçsuz, şirket borçsuz, yönetim kurulu sağlam. O yüzden Türk Altın işletmeleri bence bu dönemde yavaş yavaş portföylere alınabilir. Orada da bir yükseliş regresyon kanalı var. Oranın üst bandı 58, alt bandı 41'lerde. 50 seviyesinin altında kaldığımız sürece satış baskısı Türk Altın'da devam eder. Ama hem teknik anlamda 50 seviyesinin üstüne bir miktar çıkabilirsek, hem de işte altın fiyatlarında bir miktar daha yukarı yönlü toparlanma görürsek 58 liralara gitme ihtimali kuvvetli. Yani lot başına yaklaşık bir 11 lira vesaire daha yükselme ihtimali var. Bu süreçte canı yanan yatırımcılar, yatırımcı adayları varsa o açığı bu tarz şirketlerle kapatabilirler gerçekten. Çünkü dediğim gibi 47 liradaki bir şeye 11 lira yükselmesi %25'e yakın bir getiri elde edebilir. İşte %300-500 değil, %25 olsun, düzgün şirkette olsun mantığıyla portföyü kuruyorum. Hep öyle kuruyorum da bu aralar daha çok öyle kuruyorum. O yüzden burada 50 pivot çok kritik. Oranın üstünde 58'lere doğru gitme ihtimali kuvvetli.
1: Evet. Şimdi geldik 9. sıraya. Sona yaklaşıyoruz. Agresifleşiyor muyuz?
0: Birazcık. Bu değil. Forvetleri bir tık gene agresif yazdım ama bilmiyorum ne olacak. İsmen diyeceğim buna. İşmenkul değerler. Ya şöyle bir durum var. Hem Sayın Mehmet Şimşek de açıklamıştı bundan 6-7 ay önce devlet iş borçlanma senetleriyle piyasaya likitte vereceğiz diye. Hem o, hem işte başlayan repotasyon repo işlemleriyle bankacılık sektörünün finanse edilmesi. Hem ilerleyen zamanlarda benim beklentim doğru zamanı yakaladıkları anda Merkez Bankası'nın faiz indireceği. Öyle bir süreçte aracı kurumların işlem hacimleri artacağından dolayı gelirleri de artacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bir tane aracı kurum eklemek istedim. 11 tane hissenin içine, onda da en şeffaf, en disiplinli, en muntazam iş yapan aracı kurumlardan biri İş Yatırım, İşmenkul. O yüzden ismini dediğim gibi bence hala fiyatları ucuz ama işte bu çok sert hareket eden bir şirket değildir. Hı hı. Yukarı yönlü toparlama ihtimali kuvvetli. 35 lira 33 lira bandın üstünde haftalık kapanışlar biz görürsek,

0: ve artık bir de pozitif haber akışı gelmeye başlarsa yurt içi piyasalarla ilgili, işlemde 40 liraların üstüne gitme durumu var. Uzun vadeli yine temettü isteyen ya da aylık, böyle benim bu arada bu kurduğum 11'ler bugün için değil yani, bu herhalde kumbaraya para biriktirir gibi 1.000 lira, 2.000 lira, 5.000 lira, 10.000 lira, kişilerin elinde ne varsa yani, bu gidip Aselsan çok güzel şirket, hadi 1 milyon Aselsan'a bir anda koyayım, bu değil yani. %10 düşer, 100.000'i gider paranın, tadın kaçar, bir şey olur, olmaz. Çünkü Aselsan'a %10 düşmeyecek de diyemiyoruz artık yani, olmuyor. Gerçi o gün bankalar %10 yükselmez dedim, Halkbank %10 yükseldi, evet. Hemen üstüne de, evet. Yani alışık olmadığımız hareketler görüyoruz ama bunlar genele yayılmaz yani, bunlar bu dönemlerde olur. 3 sene 5 sene sonra o kadar gene büyük hareketler olmaz. O yüzden ben bir miktar daha dengeli bir politika için iş menkulü düşünüyorum diyebilirim.
1: Peki 10 numaraya hangi sektörden hangi hisseyi seçiyorsunuz?
0: 10 numarada Aksa Enerji var. Aksen. Ben o şirketi çok beğeniyorum. Çok uzun süre 34 liralardan beri takip ediyorum. Orada 34 liralardan beri radarımdaydı. Özellikle orada bir yani teknik formasyonla takoz vardı. O kırıldıktan sonra zaten 100 liraların üstüne gitti. Aksen. Aksa Enerji değil, Aksen. 100 liraların üstüne gitti, 116 liralara. Oradan tekrar bir düşüş yaptı. Ama hafiften toparlayacaktır diye düşünüyorum. Ve özellikle mutlak butlan kararının olduğu zaman, fon krizinin olduğu zaman, savaşın ilk çıktığı dönemlerdeki düştüğü yerler 65, 66, 67 bandı. Zaten o banttan topluyor şu anda. Hani daha altı var mı? Tabii ki burası borsa, her şey olabilir. Ama en büyük 3 olayın en büyük etkilendiği yerlerde destek olarak kısıtlandığı yer 63-66 bandı olduğu için o bandın üstünde pozitif bir gün izleyebiliriz. Burada 3 hanelere gideceğini düşünüyorum. Konveksiyonel enerjinin yanına alternatif enerji, yenilenebilir enerji alanına da Ar-Ge inovasyon çalışması yapıyorlar, giriş yapıyorlar. Yurt dışındaki yatırımlarından dolayı döviz gelirleri de var. Enerji sektörünün her zaman ben çok ön planda olacağını bundan sonraki dönemde çok düşünüyorum. O yüzden hem klasik enerjiyi, konveksiyonel enerji, geleneksel enerjiyi hem de yenilenebilir enerjiyi birleştirip kendi hedeflerine de ulaşmaya çalışan ve ciddi anlamda da yatırımlar yapan şirket olduğu için ben yukarı yönlü pozitif bir beklentim var. Bugün de artı birlerdeyiz. Böyle artı iki, iki buçuk olursa bir gol atmış olur bence.
1: Evet. Peki geldik 11 numaraya. 11 numarada hangi hisse var?
0: Onda da ODAŞ var. Gene ODAŞ Elektrik diyebilirim enerjiden. O da yani ODAŞ'ın defter değeri 11 lira. Daha önceden 13-14 liraları gördü. Oraları tekrardan görme ihtimali çok kuvvetli. ODAŞ şu anda çok ucuz. Yani 7 liranın altındaki bir ODAŞ gerçekten ucuzdur yani. Ben ucuz derken bu arada hiçbir zaman hisselere grafikteki fiyatına bakıp ucuz demem. Yani o bilançodaki ucuz mu pahalı mı analizini yapıp deriz. Ama ODAŞ tarafında ben özellikle 7 lira psikolojik seviyesinin üstünde tutunduğu anda 8.23 var, çok önemli bir direnç. 8.23'ün üstünde de 8.72 var. Oralara doğru yükselişlerin devam etme ihtimalini kuvvetli görüyorum. Minimum diyeyim önümüzdeki 6 aylık süreçte, tabii ki kötü bir haber akışı gelmezse ya da ters bir fiyatlama olmazsa, Ceteris Paribus döneminde yani benim birçok değişken sabit kalıp bazı değişkenleri fonksiyona soktuğumuzda 8 liranın üstünde bir fiyatlama bekliyorum. O da yaklaşık neredeyse %50'nin üstünde bir getiri sağlama ihtimali var. ODAŞ'ın günü yatay geçiriyor. Dünden %5-%6 düşmüştü. Bugün birazcık tepki alımı gelip toplayabilir. Halka açıklık oranı %72'lerde, çok rahat manipüle edemezsin. 21'e yakın iştiraki var. Çok ciddi yerlerde yatırımları var. Yani ODAŞ boş şirket değil. O kadar elektrik şirketleri sayılırken hep şimdiye kadar diğer şirketler, enerji şirketleri konuşuluyor ama ODAŞ gerçekten araştırılırsa güzel bir şirket. Yani araştırsınlar tabii ki, ben burada çıkıp söylüyorum diye bir şey değil de herkes bu adam 11 tane hisse seçmiş. Neyi seçmiş? Dur bir bakalım diye kendileri de araştırırlarsa görürler. Yoksa ben burada çıkıp ODAŞ'ın, işmenin, onun bunun reklamını yapmıyorum. Evet. Yani 100 tane BIST 100 hissesinden 11 tane seçmemiz lazım. O 11'den de biri bu.
1: Evet. Şimdi biraz daha süremiz kaldı. O yüzden şunu sormak istiyorum size. Eylül'ün son iki işlem günü kaldı. Artık hem endeks değişikliklerini göreceğiz, hem de artık Perşembe itibariyle son çeyreğe girmiş

0: bulunuyoruz. Tüm bunların ortasında yatırımcı neye bakmalı diye konuştuğumuz bir süreçteyiz. Hangi yatırım aracı ne kadar yükselirden öte aslında 2027'ye hangi perspektifle, hangi senaryolarla bakılmalı diye konuşmaya başladık ve son çeyreği mi önümüze almalıyız, 2027'ye mi hazırlanmalıyız, yatırımcı neyi unutmalı, neyi önüne almalı bu süreçte?
1: Çok güzel soru ama çok geniş soru. Kısaca şöyle söylemeye çalışayım. Son çeyreği, yani şimdi söyleyeceğim şeyleri meslektaşlarım yanlış anlayabilir, halk da yanlış anlayabilir ama son çeyreği çok fazla önemsememek lazım. Çünkü çok ciddi bozulmalar oldu. Şirketlerin grafik fiyatlarında bozulmalar oldu, şirketlerin yönetim kurullarında bozulmalar oldu, yapısal bozukluklar oldu vesaire, devlet önüne geçiyor. Bir şekilde mekanizmaya oturtup bunları ciddi anlamda rayına koymaya çalışıyor. Ama yeni gelecek bilançolarla son çeyreğe göre hareket etmek biraz sıkıntılı. Artık 2027'ye göre ya da son çeyreği de alıp o 3 ayı bir önümüzdeki bir seneyi, yani yaklaşık 15 aylığı değerlendirmek daha doğru olabilir. Bence savunma sanayinden çok şaşmamak lazım. Ki yazamıyorum mesela, Altınay Savunma var, SDT, TR var, çok güzel şirketler ama o kadar düştü ki. Yani buraya gelip %8 aşağıda görmek istemediğim için. Yoksa savunma sanayinden vazgeçmemek lazım. Alternatif enerji, yenilenebilir enerji alanlarındaki güzel şirketlerden es geçmemek lazım. Ben hala söylüyorum, buğday, pamuk ve mısır kontratları, tarım emtiaları bu senenin başında da söylemiştim. Çok güzel gitti. Önümüzdeki sene daha da gidebilir. Ciddi anlamda tarım emtiaları tarafındaki fonlar vesaire değerlendirilirse güzel bir hikaye olabilir. Borsa İstanbul tarafında ben bu kötü günler, bu kaotik dönem geride kaldıktan sonra çok çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi 17.000 megaralli hedefimi hala koruyorum. Ama düzgün bir ortamda olduğu zaman.
0: Evet. Barışcan Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve bugünkü borsanın ilk 11'ini belirledik. İzleyicilerimize de umarız ki yararlı olmuştuk. Çok teşekkür ederiz
1: katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Değerli izleyenler, Vişne Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel bizimle birlikteydi. Ekonomi notlarını burada noktalıyoruz.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
2: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Karşınızda yılların hobisi
2: Vedat Bey.
1: PTR sanal posuyla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri. Büyük rahatlık
3: PTR. Bu Perşembe A101'de aldın. Dynavit 30'lu omega 3 yumuşak kapsül 479 lira. Dynavit Kids portakal aromalı ImmuKit Gummies 399 lira.
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: 12 değerinde drink sattım.
1: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
2: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
0: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de.

0: Bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
1: Hesap basit.
2: Biz bugün nereye gidecektik ya?
3: Spora.
2: Değil.
3: Çocuğun kursu.
2: Değil ya.
4: Maça.
2: Değil babacım.
3: Buldum. Petrol ofisi.
2: Petrol ofisi kampanyası. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye. 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
5: Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Bütçe dengesi. Bütçenin gelirleriyle giderleri arasındaki dengeyi ifade eder. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu. Uluslar Ligi'nde ikinci maçlar oynanıyor, takımlar formunu yükseltiyor. Slovenya'dan bir puanla dönen İskoçya, Kuzey Makedonya'da farklı kazanan Murat Yakın'ın İsviçre'sini ağırlayacak.
3: Kupalarda gol!
2: B Ligi birinci grupta oynanacak İskoçya-İsviçre mücadelesi bu akşam 21.45'te Ankara'da.

Yıldırım saatler 11'i gösteriyor. Hem küresel piyasalarda emtia piyasalarına bakacağız. Hem de içerideki fon piyasasında yaşanan son gelişmelerin detaylarını inceleyeceğiz. Ama önce gidelim bakalım, haftanın ikinci işlem günündeyiz. Küresel tarafta hangi fiyatlamalarla güne başladık diyelim. Endekslere baktığımızda vadeli endekslerde bir ayrışma söz konusu. Dow Jones kırmızı tarafta kalırken S&P 500 ve Nasdaq da yeşil tarafta endeks kontratlarında ayrıştığını görüyoruz. Avrupa'da da yine benzer bir tablo var. Londra ve Frankfurt'ta yine pozitif ayrışmalar karşımıza.

0: diplomatik çözüm umutlarının zayıflaması piyasalardaki risk iştahını baskılayan ilk dinamiklerden bir tanesi oluyor. Geçelim ABD tahvillerine bakalım. 10 yıllıklar %5'in üzerine kadar çıkmıştı. O üzerinde kalıcı olmaya devam ediyor. 19 yılın zirvesine kadar yükseldi. Son tablo itibariyle 5.23 ekrana gelen son rakam. 2 yıllıklarda 4.92, 5 yıllıklarda 5.06 rakamı bizi karşı. Burada tabii FED'den çok yüksek enflasyon ve yüksek borçlanma maliyetlerinin kalıcı hale gelmesi tahvil piyasalarını baskılamaya devam ediyor. Geçelim bakalım enerji emtiaya. Brent petrol vadeli piyasalarda 106 doların üzerine kadar bir yükseliş gösterdi. Spot piyasada da 98 doları görüyoruz. Yine haftaya zaten yükselişle başlayan petrol piyasası haftaya hala yükselişlerle devam ediyor. Ham petrolde de 93 dolar bizleri karşı. Burada savaş priminin yeniden büyüdüğünü görüyoruz ama piyasanın asıl korkusu bunun enflasyonu yeniden yukarı çekip orada kalıcı olması, yine enerji emtia piyasalarındaki bu yükselişlerle beraber. Bir de bakalım değerli metaller grubuna. Ons altın 4.100 dolar civarına kadar çekildi. Dün %4'lük sert bir düşüşü vardı. Bugün yönünü yeniden yukarı çevirdi. 4.142 doları görüyoruz. Gümüşte de yine benzer bir tablo var. Hafif de olsa artıda 60 dolar bizi karşılıyor. Burada tabii jeopolitik riskler değerli metalleri hala çok fazla yükseltmeye yetmiyor. Yükselen tahvil faizleri çünkü bu noktada güvenli liman talebinin önüne de geçmiş durumda. Bir de bakalım içeriye. Borsa İstanbul dün %1,5'luk düşüşle başlamıştı. Günü de 2,5'luk düşüşle tamamlayan Borsa İstanbul. Şu an son fiyatlama itibariyle %1'lik bir geri çekilme var. 12.464 puanı görüyoruz bu noktada. Borsa İstanbul'da tabii fon tasfiye süreci devam ediyor. Buradaki değerli zaten başlıkları da değerlendirmeye devam edeceğiz. Fon piyasasında yaşanan gelişmelerdeki son durumu değerlendiren A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, piyasaların sağlıklı işleyişi için hangi adımların atılması gerektiğini ve belirli beklentilerini de A-Para ekranlarına anlattı.
1: Bir şekilde sakinleştirici adımlar görmemiz lazım. Bir iletişim sorunu var, bir koordinasyon sorunu var. Yani bunu görmek lazım. Cuma günü biraz böyle acaba piyasa rahatlayacak mı, farklı adımlar gelecek mi vesaire dedik. Hafta sonu da onun fazlasıyla geri aldık ve geldiğimiz noktada durum bu. Şimdi birçok şirketin adı geçiyor, birçok kurumun adı geçiyor. İşte içindeki o fonların yatırımcıların adları geçiyor. Ben bunlar sorgulanmasın demiyorum. Her şeyin bir zamanı var. Yani burada devasa fabrikalar, tesisler olan insanların bir gecede fabrikayı, tesisi kaçırma imkanı yok. Yani zamana yayılır, incelenir. Varsa bir kusurları bu bulunur ve tespit edilir ve cezalandırılır. Öbürü hani daha likit şeyleri, para kaçırma durumu olanlar. Yani şimdi yurt dışına bir 10 bin dolar, 10 bin sterlin, 10 bin pound göndermeye çalış. Yani euro, dolar bir şey göndermeye çalış. Bir sürü masak şeyinden geçiyor. İşler o kadar kolay da değil. Yani kontrol silsilesi halinde olduğunda. Ama şu an muazzam bir kargaşa görüntüsü var. Koordinasyonsuzluk korusu var. Birinin aldığını biri kaldırıyor. Öbürü hayır almadım diyor. Öbürü başka bir şey diyor. Piyasa ne olduğunu anlamıyor. Yani bu koordinasyonsuzluğun bir an önce ortadan kalkması gerekiyor. Ve bunun yangının diğer odalara, diğer katlara sıçramaması öncelik olması gerekiyor. Bu işi tali yollara çekmek, böyle detaylandırmak, daha kompleks, karışık hale getirmeye çalışmak insanların gerçek algısını da bozuyor. Şimdi ortada bir gerçeklik var, bir hakikat var. Bu hakikat nedir? İçi boşaltılan fonlar ve buradan oluşan mağdurlar. Ama şu an biz orayı unuttuk. Yani sistem gidecek korkusuyla o kadar karışık hale getirildik ki biz ana konuyu konuşmuyoruz en başından beri. Yani o 131 fonun bir anda ortaya girmesi, işte 7 kurumun bundan etkilenmesinden başlayarak ve devamındaki gelen silsile hareketlere baktığımızda biz 5-10 tane fonun sorumluluğunu, yükümlülüğünü köpürterek, dağıtarak diğer alanlara, hepsini bir araya katarak, yani tali yollara girerek, olayı karmaşıklaştırarak, kompleksleştirerek işin özünden uzaklaştık. Ve bu işin özünden uzaklaştırma süreci muazzam mağduriyet biriktiriyor. Bir zamana yayma, bir ortamı sakinleştirme yönünde adımlar atılması lazım. Elbette sorumlulara hesap vermesi lazım. Bu işi başlatanlar, denetim eksikliği olanlar, süreçte payı olanlar vesaire vesaire. Evet, bu bir mağduriyetin bir tarafından tutanlar. Yani kim faydalandıysa hepsinden bu faydalandıkları tutar geri alınıp buradaki mağduriyeti gidermek için kullanmalı. O ayrı bir konu. Ama dediğim gibi şu aşamada hani yangına körükle gitmemek, o yangını diğer odalara, diğer katlara sıçratmamak lazım. Bunun konusunda bir hassasiyet.

0: hassasiyet olması gerektiği kanaatindeyim. Yani
1: evet, fon piyasalarındaki son durumu konuşmaya devam ediyoruz. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın mesajları vardı. Yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu noktada fon tasfiye sürecine ilişkin mesajlarını verdi. Yine bunun detaylarını konuşmaya devam edeceğiz. Ödeme süreçleri nasıl işleyecek? GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır'la beraber değerlendireceğiz. Kudret Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Fatma Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi tasfiye sürecine hala devam ediyoruz. Burada takvim meselesi oldukça kritik. 131 tane fon. SPK'dan bir kez de ödeme tarafından netleşen bir adımı dün aldık. Burada 17 Eylül'deki bazı emirler iptal edildi. İşte tasfiye bakiyesinden paylar oranında ödeme yapılacağı belirtildi ama yine yatırımcının kafasında hala ben paramı ne zaman alacağım, ilk ödeme ne zaman gelecek sorusu belirgin kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla bir yandan hukuki idari süreç ilerliyor. Diğer yandan yatırımcı güveni gerçekten yeniden kuracak şeylerden bir tanesi işte sistem içinde parasının çözüldüğünü görmek. Dolayısıyla ne dersiniz, ilk ödemelerin başlamasıyla beraber bu güvenin yeniden gelmesini bekler miyiz?
2: Tabii bu süreçte özellikle resmi taraftan gelecek açıklamalara çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu tür zamanlar bilgi kirliliğinin çok yoğun olduğu, insanların içinde bulunmuş olduğu olumsuz psikolojiyi çok daha fazla üst noktaya taşıyabileceği bir dönem. Dolayısıyla resmi ağızdan gelecek şirketlerin açıklamaları, resmi kaynaklardan gelecek bilgilendirmeleri bu anlamda takip etmek gerekiyor. Ve bildiğiniz gibi bazı onlara ilişkin bu düzenleme ile biz başladık ama Borsa İstanbul'da bildiğiniz gibi genele yayılan önemli geri çekilmeler var. Bu da tabii ki bireysel ve kurumsal yatırımcıları derinden sarsan bir görüntü. Umuyoruz ki tabii ki bu süreç hızlı bir şekilde mağduriyetlerin giderilerek ve işini düzgün yapanla yapmayanın net bir şekilde ayrıldığı, hukuki anlamda da emsal teşkil eden kararlarla birlikte artık bundan sonraki süreçte sermaye piyasalarında bu tür eylemlerin olmaması gerektiğiyle ilişkin tüm adımların atılabileceği umudu söz konusu. İnşallah bu süreç kısa bir zaman içerisinde gerçekleşir. Çünkü belirsizliğin devam ettiği ya da soru işaretlerinin oluştuğu bir ortamda Borsa İstanbul tarafında soru işaretleri oluşabilir. Baktığımız zaman Borsa İstanbul içerisinde çok önemli, kıymetli şirketler var. Dolayısıyla burada özellikle bu ayrışmanın yapılması da önemli olacaktır. Tabii ki Ekim ayı başlangıcıyla birlikte endeks içerisinde şirket değişimlerini de göreceğiz. BIST endeksinde biliyorsunuz 27 tane şirket değişecek. Dolayısıyla aslında yeniden başlayacak bir sürece bakacağız. Ama tabii ki öncelikle şu anki bu mağduriyetlerin giderilmesi tarafında nasıl yeni adımlar atılacak ve ödemeler ne şekilde yapılacak, bunları biraz daha resmi kalemden bakmakta fayda var. Bizler özellikle yayınlarda söylemlerimizi çok fazla dikkat etmeye çalışıyoruz. Çünkü hassas bir dönem içerisindeyiz. Her paydaşında bu bilinçte sorumluluğunu yerine getirmesi de önemli olacaktır. Şu an için baktığımız zaman da Borsa İstanbul'da bir miktar daha geri çekilme var. Tabii bu geri çekilmenin ne zaman sonlanacağını da çok fazla kestiremiyoruz. Bu yüzden de resmi kaynaklardan gelecek açıklamalar özellikle fiyatlama performansı açısından da belirleyici olacaktır diye söyleyebilirim.
1: Evet, bir yandan hukuki süreçten de bahsettik. Yine son gelen başlıklarda 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbirleri kaldırılması önemli bir aşamaydı. Bu karar tabii ki soruşturmanın tamamlandığı herkes açısından hukuki süreç bittiği anlamına gelmiyor ama piyasa açısından tedbirlerin kapsamı yeniden değerlendiriyor mesajı da verdi. Dolayısıyla burayı nasıl okumak lazım? Yine yatırımcı psikolojist tarafından nasıl bir karşılık bulur?
2: Tabii kurum bazlı eylemlerden kişi bazı eylemlere dönüşmesi de oldukça kıymetli. Çünkü bildiğiniz gibi burada bir süreç var ve süreç içerisinde çok daha masumane bir aksiyon alan da var. Çok daha farklı eylemler içerisinde de olan var. Yani burada iyi işini iyi yapanla kötü yapan, mevzuat çerçevesi içerisinde yapan ve bunun sınırları çerçevesinde gri alanları kullananlar da var. Yani bu bir ayırt etme aşaması ve burada da

0: hukuki anlamda belirli aksiyonlar alınabiliyor. Ama tabii bu aksiyonlar alınırken kafa karışıklığı ya da yatırımcı psikolojisi tarafında güven kırıcı adımlar olabiliyor ya da anlaşılma evresi tarafında bazı soru işaretler oluşturabiliyor. Bu da aslında sürecin ne kadar farklı ve çeşitli olduğunu, ne kadar derin olduğunu da görmemize olanak tanıyor. Tabii ki bazı fonlar üzerinden gidiyoruz ama şu anda Borsa İstanbul'un ve şirketlerinin gelmiş olduğu fiyatlama psikolojisine baktığımız zaman bu genele yayılan algının kırılması adına bundan sonraki süreçte de bu konuyla alakalı atılacak adımlar çok önemli. Bu sadece bir kişinin burada bir herhangi bir fona yatırım yapması değil, denetlemeden yatırımcı davranışına kadar bir bütünsel anlamda ilgilenmesi gerekilen bir konu başlığı. Bu açıdan da özellikle buradaki hukuki eylemler ve karşılığında atılacak adımlar borsaya tekrar güveni verecektir. Önemli olan bu süreci mümkün olabildiğince şeffaf bir şekilde ve şirketleri de töhmet altında bırakmadan çok net bir şekilde adımların atılması şeklinde. Dolayısıyla yatırımcı psikolojisi şu an için Borsa İstanbul içerisinde oluşan fiyatlama davranışından da ilaveten kendi içinde bulunmuş olduğu olumsuz görünüm ister istemez şu anda o güven zedeleme tarafında çok net bir şekilde karşılığını buluyor. Ama tabii ki bu şekilde devam edecek anlamı taşımamalı. Buradaki hukuki eylemler gelecek döneme ilişkin sermaye piyasasını daha güçlü bir şekilde inşa edebilmek adına önemlidir. Çünkü bu tür dönemlerden iyi bir şekilde kalkabilecek bir ülkedeyiz. Önemli olan buradaki hukukun güvenilirliğinin teyit kazanması olacaktır.
1: Evet Kudret Bey, çok kısa bir ara verelim, hemen gideceğiz. Fon için kritik zirve için Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşiyor. Hemen bir detaylar alalım, daha sonra sizle konuşmamıza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi yönetimi fon için kritik zirvede bir araya geliyor. Ayrıntıları A Para muhabiri Kübra Bal'dan dinleyeceğiz. Evet Kübra, söz sende.
2: Evet, 17 Eylül'den bu yana gündemde olan bir konudan söz ediyoruz aslında. Kamuoyunda da fon krizi olarak biliniyor. 455 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor. Soruşturmalar da devam ediyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili kuruluşlarla aslında toplantılar gerçekleştiriyor. Dün de kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem Bakan Şimşek hem de Adalet Bakanı Akın Gürlek kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi ve bugüne kadar atılan adımlara ilişkin aslında detaylı bilgi verdi her iki bakan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bugün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kritik bir zirveye ev sahipliği yapacak diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla, sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirecek. Tabii toplantının saatinin henüz net olmadığını da ifade edelim. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı öncesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantı şu açıdan önemli aslında. Hem sermaye piyasası kuralları içerisinde hem de hukuk devleti sınırları içerisinde atılabilecek adımlara yön verecek bir toplantı olacak. Bir yol haritası izlenecek aslında. Özellikle mağdur olan vatandaşlara alınabilecek tedbirler, yine soruşturmaların gidişatı, benzer durumların yaşanmaması için hayata geçirilecek uygulamalar ele alınmış olacak. Dün kabine toplantısında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldukça kritik mesajlar vermişti konuya ilişkin olarak. Özellikle Türkiye finansal sisteminin çok güçlü olduğunu vurgulamıştı ve söz konusu sorunun fon piyasasının belirli bir kapsamını aslında kapsadığını ifade etmişti. Yani sermayenin tümüne sirayet etmiş, ekonomik bir riskin söz konusu olmadığını söylemişti. Türkiye sermayesinin de özellikle söz konusu bu sorunu rahatlıkla üstesinden gelebilecek güçte olduğunun altını çizmişti. Ancak aksini iddia edenlere de sert uyarılarda bulundu. Çünkü söz konusu durumun Türkiye ekonomisine zarar verdiğini, yatırımcıları tedirgin ettiğini söyledi. Özellikle kapatılan fonlarla ilgili titizlikle tasfiye çalışmalarının sürdüğünü söyledi ve hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenler ile ilgili soruşturmaların devam ettiğini söyledi ve aynı zamanda bununla ilgili aslında hukuk önünde piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilen kişilerin de hukuk önünde hesap vereceklerini ifade etti. İşte kabine toplantısında kritik mesajlar vardı. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla ve sorumlu kurumların yöneticileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Bizler de toplantıyı takip etmeye devam ediyoruz.

0: diyoruz diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Kübra. Alpara muhabirimiz Kübra Bal anlattı. Kritik fon zirvesinde ekonomi yönetimi ikinci fon zirvesi için bir araya geliyor. Tasfiye ödeme süreçleri burada netleşeceği bekliyoruz. Henüz saatinde belli olmadığının altını çizip gün içerisinde takibini yapacağız. Evet Kudret Bey, kaldığımız yerden devam edelim. Bir yandan hukuki süreç diyoruz. Bir yandan ekonomi yönetimi bu konuda adımlar atmaya devam ediyor. Dün kabine vardı. Burada Başkan Erdoğan'ın mesajları da önemliydi. Finansal sistemimiz güçlü açıklamalarını yaptı. Yine Sayın Şimşek ilgisi olmayanlara işlem yapılmayacak dedi. Burada mal varlığındaki tedbirlerin kaldırılmasına da yine bir atıf var. Cevdet Yılmaz bazı hala yapısal sorun yok mesajını, güven tesisini vermeye devam ediyor. Dolayısıyla bir yandan hukuki temizlik, diğer yandan piyasanın normalleşmesi aynı anda yürütülüyor. Peki bundan sonrasına biraz daha bakalım. Yani yatırımcı bu güvenin yeniden tesis edilmesiyle ve atılan adımların somut olarak gerçekleştirilmesiyle benzer bir ürüne yatırım yaptığında, yani yeniden fon piyasasına ve riskli varlıklara döndüğünde gerektiğinde paramı çekebilirim diyebilecek mi? Burada yani bu güvenin yeniden kurulabilmesi için hangi mekanizma sizce daha önemli?
2: Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki görevi çok önemli. Çünkü bildiğiniz gibi bir toplantı süreci oluşacak ve bu toplantı sonrasında da bazı aksiyonlar olacak. Dolayısıyla burada özellikle finansal piyasalarda yatırımcı güvenini inşa edilmesinin en temeldeki koşulu bu sistemin hukuki bir zeminde yeterli denetime ve cezai yaptırımlara eyleme dönüştürecek bir aksiyonun oluşmasıdır. Çünkü bildiğiniz gibi insanlar burada yatırımlarını, tasarruflarını burada değerlendirmeye çalışıyor. Sermaye piyasasının işte tabana yayılması gerektiğini, insanların tasarruf eylemlerinde şirketlere yatırım olma konusundaki son yıllarda atılan adımların meyvesini gelecek dönemde iyi bileceği zaman içerisinde oluşan bir denklem. Dolayısıyla burada bu fonlara ilişkin ya da manipülatif eylemlere ilişkin daha ağır cezai yaptırımların ve hukuki sistemler üzerinden denetleme mekanizmalarının da kimsenin gözüne yaşına bakılmayacak algısının oluşabileceği bir ortamda, yani temiz bir ortamda yatırımcı güveninin verilebileceğini, yatırımcının zaten bu güvenli ortama siz istemeseniz de gelebileceği bir görüntü olacaktır. Dolayısıyla bu anlamda hükümetin en alt bölümünden en üst bölümüne kadar ki bütün eylem mekanizmalarının ortak bir dille hem mağduriyetlerin giderilmesi konusunda net mesajlar, şeffaf mesajlar ve bu işin de hukuki taraftaki denetleme mekanizmalarının oluşmasıyla bu çok daha iyi bir noktaya taşınacaktır. Ama tabii nasıl bir süreç izlenecek, biz yine resmi taraftan gelecek açıklamalara bakıyor olacak. Türkiye tabii ki hem lokasyon konumu itibariyle de çok kritik bir coğrafyada ve dünyada olduğu gibi Türkiye'de kendi iş dinamiklerinde yıllardır belli sorunlarla yaşamakta ve bu sorunlar içerisinde de en önemli bence problem enflasyon. Enflasyonun yüksek olduğu bölümlerde maalesef bu tarz durumları çok da fazla görebiliyoruz. Çünkü insanlar özellikle bu dönemde refah düzeyinin stabilde kalması, hatta bir miktar daha yukarı yönlü bir refah artışı sağlayabilmesi için bu tür kazanç örneklerinin olduğu yerde psikolojik olarak etkilenebiliyor. Bu yüzden de finansal okuryazarlığının çok daha iyi noktaya çıkmasıyla birlikte enflasyonun da tabii ki artık hane halkı üzerinde ciddi anlamda baskı oluşturmayacağı bir dönem üzerinden de bu çok daha fazla yatırımcı ilgisini de arttıracaktır. Dolayısıyla enflasyon mücadelesi tarafında da önümüzdeki 5 yıllık projeksiyonda o istenilen tek haneli bölüme gelmek ya da istikrarlı bir şekilde düşük çift hanelerde yer alabilmek burada en olması gereken aksiyonların başında olacaktır. Çünkü enflasyon yüksek olduğu ortamlarda maalesef etik kurallar birazcık daha farklılaşma boyutu oluşturabiliyor. Dolayısıyla insanların kısa vadede zengin olma hayalini kurmaması için buradaki sorunları da çok daha iyi bir noktaya taşımak gerekiyor. Hem denetim hem de makroekonomik politika tarafında da yeni iyileşmeler bu anlamda önemli olacaktır diye söyleyebiliriz. Ve bunların hiçbiri kısa vadeli bir eylem olmayacaktır. Biraz daha orta uzun vadeli eylem kanadında her paydaşın üzerine düşen sorumlulukları yapması elzemdir diye söyleyebilirim.
1: Evet, tam bu tasfiye

0: sürecinin ortamında bir de gelen endeks değişiklikleri vardı. BIST 100'ün 4'te 1'inden fazlasında bir değişim gördük. Yine BIST 30, BIST 50'de de benzer değişimler var. Özellikle son 6 yılın neredeyse en büyük değişiklikleri olarak da okuduk. Dolayısıyla bir yandan tabii endeks metodolojisinde de bir değişim vardı. Hem piyasa değeri, volatilite, öz sermaye büyüklüğü gibi kriterler de artık dikkate alınacağında altın çizildi. Dolayısıyla burayı nasıl okumak lazım? Artık bu değişiklikle beraber Borsa İstanbul'da daha sağlıklı bir referans haline getirebilir mi diyebilir miyiz ki MSCI'nin de Kasım değerlendirmesini bekliyoruz. Öncesinde gelen bu değişimleri ve fon tasfiye sürecinin ortasında nasıl yorumlamak lazım?
1: Bu değişim çok kıymetli. Özellikle endeks içerisine giren şirketlerin de sektör tarafında araştırma raporlarının da çok daha fazla yoğunlukta olduğu da bilinen bir gerçek. Dolayısıyla hem araştırma tarafında hizmet anlayışında bu şirketlerin de içeride olması, hem de şu fon süreciyle birlikte oluşan algının da kırılabilmesi açısından da bence oldukça önemli. BIST 100 içerisinde 27 tane şirketin değişebileceğini de unutmamakta fayda var. Ama tabii buraya sadece yılbaşından bu yana yüzde ne kadar performans sergiledi olarak bakarsak, şu anda yeni gelecek 27 şirketle birlikte endeksin içerisindeki fiyat ve endeksin yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği performansın altında yine çok fazla şirket var. Yani bizim aslında bu değişimle birlikte orta uzun vadeli konjonktürde bakış açısının çok daha iyi noktaya taşınacağı bir ortam hazırlanıyor. Ama bu hazırlık sürecinde yine fonlara ilişkin yeni dönemde gelecek mesajlar ve hukuki çerçevede atılacak adımlarla birlikte ve ayrıca enflasyon verisi sonrasında Merkez Bankası'nın gelecek dönemdeki olası aksiyonlarını da bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman önümüzdeki orta ve uzun vadeli projeksiyonda yeni bir başlangıç açısından ben verimli olacağını düşünüyorum. Ama tabii bu fon öncesinde de bildiğiniz gibi ABD-İran hattındaki süreç, enerji maliyetleri, enflasyon üzerindeki baskısı sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde böyle ve şu an bile ülkelerin tahvil faiz oranları çok önemli noktalarda Amerika'yı özel gösterecek olsak 20 yıl öncesindeki rakamlara ulaştı ve merkez bankalarından peşi sıra faiz artışı beklentileri hakim. Yani küreselde bir enflasyon faiz denklemi üzerinde farklı dinamikler de oluşuyor. Çünkü jeopolitik risk enerji maliyetleri tarafında önemli bir etken. Bize döndüğümüz zaman da bu işin tabii ki sıkı para politikası, finansman maliyeti, bilançolara iyi bir şekilde yansıyamaması gibi hikayesel süreçlerin de olmadığı bir ortamda biz bu bölümü görüyoruz. Ama gelecek dönemde özellikle 2027 yılında daha iyi bir enflasyon rakamını görebileceğimiz, Merkez Bankamızın buna ilişkin aksiyonlarının daha istekli olabileceği, dolayısıyla enflasyon muhasebesi temasının görece daha da azalabileceği, şirketlerin finansal tarafında daha iyimser sonuçların oluşabileceği ve hukuki denklemin yabancı tarafından da karşılık bulabileceği bir ortamın da oluşabileceğini göz ardı etmemek lazım. Yani borsaya aslında şu an kısa vadeden ziyade biraz orta uzun vadeli bakmanın tam da zamanı olduğunu söyleyebilirim. Artık değer yatırımcılığı tarafında çok daha iyi bir noktada olmak ve bu farkındalıkla hareket etmek çok önemlidir. Kısa vadeli reaksiyonlarda işlem gerçekleştirebilmek gerçekten çok kolay değildir. Bu psikolojiyi doğru bir şekilde yönetmek gerekiyor. Bu yüzden de hem riskimizi bölerek hareket etmek hem de kendi karakterimize uygun bir vade seçeneği belirleyerek hareket etmemizin çok daha önemli olacağını söyleyebilirim. Ama BIST endeksinde, ya daha doğrusu Borsa İstanbul'da 1 Ekim itibariyle oluşacak endeks değişimleri, şirketlerin buradaki değişimleri aslında yeni dönem için bence önemli adımların başlangıcıdır diye söyleyebilirim.
0: Evet, birçok tedbirden bahsettik, atılan adımlardan, süreçlerden bahsettik. Kurumlar yapısal risk yok mesajını yineliyor. Yine likidite tedbirleri oldukça kritik. Soruşturma bir yandan devam ediyor. Endeksler değişiyor derken yine tasfiye sürecinin yönetimi. Dolayısıyla peki bundan sonra piyasada işlemler normal işlem hacmine geri dönüp dönmeyeceğini takip ediyoruz. Yani yatırımcı güvenini tabii burada nasıl sağlanacak, tekrar gelecek mi, ama peki yatırımcı güveninin geldiğini nasıl anlarız? Bundan sonra neye dikkat etmemiz lazım? Yani Borsa İstanbul yeniden yükselmeye başladığında eski o takip ettiğimiz 14 bin seviyelere döndüğünde evet yatırımcı geldi diyebilir miyiz?

0: Bu tabii işin fiyatlama kısmından ziyade hacimsel görünüm ve o anki makroekonomik konjonktürle de alakalı bir şey. Yani şimdi biz şu anda fonlara ilişkin düzenlemelerde ekonomi yönetiminin nasıl bir reaksiyon vereceği ile alakalı resmi bir kanaldan beklenti içerisindeyiz ve buradan gelecek aksiyonlarla birlikte süreci birazcık daha net bir şekilde görüyor olacağız. İlaveten şu anda bir makroekonomik kompozisyon var. Yani petrol fiyatının 100 dolar üzerinde reaksiyon verdiği, enerji tarafındaki baskının sürdüğü, hala ABD İran tarafında anlaşmaların olmadığı bir dönem. Yani bugün fonlara ilişkin düzenleme nihai hale geldi diye hiçbir şey güllük gülistanlık olmayacak. Çünkü makro temeller hala arzu edilen bölgelerde değil. Hala yüksek bir faiz dönemindeyiz. Enflasyon yılı sonunda 30'ların paralelinde olacak bir denklem içerisinde. 2027'de dünyanın başına ne gelecek bilmiyoruz. Hala enerji maliyetlerinin etkisinin olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla şirketlerin de üzerinde bir finansman baskısında olduğu, bilanço tarafında ayrışmaların herhalde bir dönemdeyiz. Dolayısıyla akış daha yavaş bir şekilde ilerleyecektir. Ha, tabii ki yani burada şunu vurgulayabilirim. Fiyatlama tarafında ben uzun vadeli göstergelerde 220-250 dolar bölgesinin oldukça önemli bir bölge olarak uzun vadeli yükseliş eğilimini destekleyen bir aralık olduğunu 2023 Mayıs 2025 Haziran döneminden bu yana bu bölgelerin önemli bir destek bölgesi olduğunu görüyorum. Ve yukarı tarafta da hareket marjının teyit kazanabileceği alan olarak da 280-293 bölgesinin önem arz edeceğini söyleyebilirim. Ama işin fiyatlama kısmından ziyade birazcık daha burada makro temeller ve fon düzenlemesiyle ilişkin gelecek açıklamalar sonrasındaki hareket akışına bakmak lazım. En azından en temel gösterge bu süreçte hacim olacaktır. Hacimlerin tekrardan bir verim sağlayabilmesi ve bu süreçte mümkünse yabancı tarafından da, bu kredi derecelendirme kuruluşları da olabilir, bu taraftan gelecek iyimser görünüm ve kredi risk puanımızın da aşağı yönlü tekrar eski normlarına doğru kademeli bir şekilde gerileme eğilimi belki bir bütünsel anlamda burada denklem içerisinde avantaj sağlayabilir. Özellikle enflasyon tarafında aşağı yönlü reaksiyonlar oldukça Merkez Bankamızın burada atacağı adımlar da aslında işin psikolojik tarafında da Borsa İstanbul için katalizör desteği olacaktır. Bu açıdan da en azından endeks içerisinde bankacılık sektörünü de bu süreçte dikkatli bir şekilde incelememiz gerektiğini de söyleyebilirim.
1: Evet, şimdi Borsa İstanbul'un yanı sıra fonlarda da tabii ciddi çıkışlar var. Burada bir park etti senaryosunu konuşuyoruz. Yani riskli varlıklardan aslında daha düşük riskli varlığı alanlara park edilen bir paradan bahsediyoruz. Yani paranın tamamen sistemden çıkmadığı TL mevduata yönelimler var. Burada Goldman Sachs'ın da zaten bir raporu vardı. Aslında geçen haftadan beri bunu konuşuyoruz. Dolayısıyla burada tabii o paranın yeniden ne zaman risk alacağı da oldukça önemli. Burada tabii güven tesisi arka planında konuşmaya devam ederken buradaki TL mevduatı park eden yatırımcıları biraz sormak istiyorum. Yani sizce burada alanda beklemeleri doğru mudur? Ve yeniden Borsa İstanbul'a dönmesi için işte bu fiyatların bu kadar ucuzlaması aslında yeniden çekmesi için bir sebep olur mu?
0: Şu anda yatırımcıların mevduat tarafında olması çok normal. Çünkü bildiğiniz gibi özellikle getiri bazında konuştuğumuz zaman biz genellikle hisse senedi piyasasıyla alakalı yatırımcıların, bireysel ya da kurumsal yatırımcıların riske girebilmesi için mevduattaki getirinin 1,5-2 katı kadar olması gereken sektör ve şirketlere gitmesi gerektiği psikolojisini konuşuyoruz. Yani siz eğer gerçekten ilgili şirkette ve sektörde bu potansiyeli görüyorsanız tabii ki burada hisse senedi tarafında riskler oluşacaktır. Ama bu risklerin oluşabilmesi için tek başına fiyatın düşmesi yeterli değil. Baktığımız zaman son yıllarda Borsa İstanbul içerisinde çok güçlü şirketlerin çok iskontolu olmaya devam ettiğini de görebiliyoruz. Burada amaç iskontolu olmasına ek olarak burada bir cazibesinin olup olmamasıyla alakalı. Bu hem küresel hem de yerel piyasaların bir bütün haliyle bakılması gereken bir denklem. Dolayısıyla biz bu

0: de işte özellikle faizin yüksek kaldığı bir ortamda enflasyonun özellikle burada çok daha belirgin bir katı görünümünde devam ettiği, küreselde de böyle maalesef, bir ortamda yatırımcılar riski olmayan bölümlerde birazcık daha getiri arayışı içerisinde bulunmak isteyebilir. Ne zaman piyasalarda birazcık daha işte fon düzenlemesi, hukuki eylemler, enflasyondaki reaksiyonla birlikte Merkez Bankası'nın atacağı adımlar gibi denklemi gördükçe, risk puanımızın aşağı yönlü hareket marjını gördükçe, kredi rejelendirme kuruluşlarının Türkiye için beklentilerinde daha iyi bir nokta vurgusu, olumlu beklentiler içerisine girdiği mesajları gördüğümüz müddetçe yatırımcı da yavaş yavaş oradaki bölümden bu bölüme kayışları da gösterecektir. Ama şu anda bu kadar hızlı bir şekilde Borsa İstanbul'a gelmesi beklenmemelidir. Zaten bu fon süreci olmasa bile hikayesizlik ve getiri arayışındaki beklentilerden kaynaklı mevduat tarafı önemliydi. Hatta bunun içerisinde para piyasası fonları da yer almaktaydı, daha likit olmak isteyenler. Yine aynı tema devam edecektir. Burada tabii ki bu iskontolu şirketlerin gelecek döneme ilişkin hikaye yaratabileceği senaryosu tekrardan şirketler üzerindeki beklentilerin oluşmasına olanak tanıyacaktır. Ama bunun için birazcık daha hareket marjının oturmasına ihtiyaç var. Bir makro temeldeki destekleyici açıklamalar, bir de hukuki anlamdaki destekleyici eylemler bu anlamda verimli olacaktır diye söyleyebilirim.
1: Evet Kudret Bey, çok teşekkür ediyoruz. Bugün o zaman kritik fon zirvesinden çıkacak mesajlar, ödeme süreçleri nasıl yönetilecek bunları da takip edeceğiz diyelim. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi seanslar.

0: Evet, emtia piyasalarıyla devam ediyoruz. Haftanın ikinci işlem gününde petrol yükselişini sürdürüyor. Orta Doğu'daki arz kesintisiyle endişeleriyle beraber haftanın ikinci işlem gününde de Brent petrol vadeli tarafta 106 dolara kadar yükseldi. ABD tipi ham petrolde de %1,5'luk yükselişler gün içerisinde takip ediliyor. Diğer taraftan değerli metallerde altın 7 haftanın en düşük seviyesine kadar gerilemişti dünkü seansla. Bugün bir miktar yükseliş gördük. Spot altında 4132 dolarları takip ettik. Burada tabii bu hafta gelecek ABD tarafından veriler de özellikle cuma günü tarım dışı istihdam rakamı da oldukça kritik olacak. Diğer taraftan UBS gümüş fiyatında beklentilerini açıkladı. Yatırım talebi ve endüstriyel tüketim ve arz büyümesindeki kısıtlamalarla beraber gümüş fiyatlarının destekleyebileceğini belirtti. Son tablo itibariyle 60 doları zaten ekranda görmüştük. Mart ve Haziran ayı 2027 içinde 75 doları UBS gümüşün ons fiyatı için öngördüğünü açıkladı. Şimdi son başlıkları aktardık. Buradan gidelim, yorumları alalım. Emtia piyasalarında ne oluyor? Küresel tarafta ne fiyatlanıyor? Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı bizlere eşlik edecek. Şirin Hanım, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyor. Şimdi petrolden başlayalım. Vadeli tarafta Brent petrolde 107 doları gördük fiyatlamalarda. İki işlem gününde de yükselmeye devam ediyor bu hafta. Şimdi Hürmüz Boğazı tarafındaki yine riskleri konuşuyoruz. Orada bir açılma beklentisi vardı. Geçen hafta bir miktar rahatladı ama İran'ın cuma günü teklifini Trump bu hafta reddetti. Dolayısıyla yeniden bir diplomatik temas belirsizliği de devreye girdi. Ne dersiniz oraya yönelik petrol piyasasından ne bekleniz? Burada tabii savaş primini konuşuyoruz. Geçici bir arz şoku dedik ama ne kadar geçici, biraz da burayı açmak lazım.
1: Tabii ki şimdi Hürmüz Boğazı'ndaki süreç devam ediyor. Her ne kadar Amerikalı yetkililer günlük 13 milyon varillik petrolün sağlıklı bir şekilde aktarıldığını söylese de aslında İranlı yetkililer de bunu yalanlıyorlar ama temelde de baktığımızda bir miktar arz açının olduğunu görüyoruz. Nitekim pozitif taraftan gelen açıklama Suudi Arabistan'ın günlük 3 milyon varillik petrol sevkiyatının yeniden sağlıklı bir şekilde piyasaya sürülmüş olması. Geçtiğimiz haftadan asıl ümidimiz yüksekti. Amerika ve İran arasındaki sürecin tatlıya bağlanması, işte Haziran ayında başlayan barış sürecinin yeniden gündeme gelmiş olması ve barışın sağlanması beklentisi vardı ama hem İran'ın nükleer tarafta geri adım atmaması, Amerika'nın da Kasım seçimleri öncesinde

0: Bu süreci olumluya bağlayabilme süreci ne yazık ki sekteye uğruyor. Bu da ister istemez petrol fiyatlarının dengesiz hareketliliğine neden oluyor. Geçtiğimiz hafta 100 dolar seviyelerine kadar Brent tarafında düşüşler görmüştük. Bu hafta yeniden yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Ayın geneline baktığımızda da %10 üzerinde %11'lik bir değer kazanımı var petrol tarafında. Muhtemelen bu süreç böyle devam edip gidecek. Yani Orta Doğu'daki gelişmeler petrol fiyatlarını rahatsız etmeye devam edecek. 120 dolarları hep işaret ediyoruz. Zaten geçtiğimiz aylarda da defalarca test edilmiş ama bu kez 120 dolarların geçilebilme riski var. Çünkü yatırım bankaları da artık tahminlerini 140-150 dolar bandına çekmiş oldu. Ben de bu taraftayım açıkçası. Petrol fiyatlarının önümüzdeki süreçte. Biz yaz dönemlerini konuştuk ki savaş da zaten bahar dönemlerine denk gelmişti. Şimdi önümüz kış, hem Avrupa'nın hem dünyanın petrol ihtiyacı daha fazla artmış olacak. Bu da petrole olan talebi arttırdıkça fiyatları da yukarı yönde çekebilir. 120 dolarların üzerinde 135 dolar ve 150 dolarları yakından takip edeceğiz. Yeniden rahat bir nefes alabileceğimiz bir seviye ise 90-95 doların altında Brent petrolü görebilmemiz olacak.
1: Evet, diğer yandan ABD tahvil faizleri, aslında tüm küresel tahvil faizlerine bir yükseliş var ama ABD 10 yıllıklarında 5.25'leri gördük. Burada tabii enflasyonun yanı sıra birçok işte petrol kaynaklı enflasyonu konuşuyoruz. Yine güçlü bir ABD ekonomisi var diğer taraftan. Dolayısıyla kritik soru faizler neden bu kadar yükseldiğinden çok bu seviyede %5 üzerine kalıcı olup olmayacak mı? Aslında normalleşecek mi? Piyasa bunu kabul edecek mi? Burayı da konuşuyoruz. Dolayısıyla eğer böyle bir senaryo olursa %5'in üzerinde bir kalıcılık görürsek ABD 10 yıllıklarında, ne dersiniz, küresel varlık fiyatlarına yeni bir rejim anlamına mı gelir?
0: Tabii ki aslında yatırımcı biraz tedirgin. Amerika borsalarında uzun yıllardır zirveler görüyoruz. Altında çok ciddi, emtia piyasalarında zirveler gördük. Bunların hepsi dolar karşısında değerlenen varlıklardı. Ama şimdi tam tersi dolara bir miktar geçişin olduğunu, tahvil tarafından çıkışların olduğunu görüyoruz. Kısa vadeli tahviller her ne kadar talep görmüş olsa bile Amerika cephesinde, özellikle Kasım seçiminde cumhuriyetçiler bir miktar kan kaybederlerse çok ciddi bir bütçe sıkıntısı çıkabilir. Bu da ister istemez tahvil tarafındaki güvensizliği arttırır ve dolar cephesine geçişleri beraberinde getirebilir. Yani yatırımcı aslında şu an daha çok nakitte kalmayı güvenli liman olarak tercih etmiş durumda. Tabii güvenli liman asıl buradaki etki altın, ama altında da son zamanlarda düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Çünkü Orta Doğu'daki konular da daha fazla enerji maliyetlerini ve petrol fiyatlarını ilgilendirdiği için ve petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyonist baskı arttırdığı için, o tarafta Fed'den önümüzdeki süreçte faiz artırım beklentisi Ekim'de bile %70 seviyelerine yükselmiş durumda. Bir faiz artırımı da aldık. O yüzden altınla faizi karşılaştırdığımızda tabii ki zaman maliyeti olarak altın satılan tarafta kalıyor daha fazla. Ama genel olarak fiyatların temeline baktığımızda enerji maliyetleri, enerji fiyatları daha fazla belirleyici olacak. Tahvil tarafında ise kısa vadeli yatırımcının park ettiği bir para olmuş olsa bile, eğer Kasım seçimleri sonrasında cumhuriyetçilerin bir miktar senato cephesinde güç kaybetmiş olması ister istemez orada daha karmaşık bir süreci beraberinde getirebilir. Daha yüksek tahvil faizleri görebiliriz ve yatırımcı da daha alternatif yatırım araçları arayabilir o süre içerisinde.
1: Evet, şimdi enerji maliyeti yükseliyor. Diğer taraftan ABD tahvil faizleri yükselirken ABD dışındaki ekonomilerde daha fazla baskı hissediyor. Dolayısıyla da sermayenin de dolara döndüğünü görüyoruz. Dolar endeksinde 101 seviyelerini gördük. Tabii burada gelişen ülkeler de etkilenmeye devam ediyor bir nokta. Çünkü enerji ithalatının pahalanması dolar borcunun maliyetini de yükseltiyor. Ne dersiniz dolar endeksindeki bu son görünüme ilişkin? Normalde doların güçlenmesini işte ABD'nin faiz avantajıyla açıklıyorduk ama burada petrolün doları desteklemesi oldukça farklı bir başlık. Ne dersiniz, 100 seviye üzerindeki kalıcılık dolar endeksinde nasıl yorumlanması lazım?
0: Tabii ki şimdi dolar tahvil aslında birlikte değerlendiriyoruz. Tahville doların ilişkisi dolayısıyla son zamanlarda tahvil, Amerika tahvillerinin küreseldeki payı çok ciddi derecede düştü biliyorsunuz. Ama alternatif olarak da bütün enstrümanlar dolarla fiyatlandığı için petrol, altın ve birçok emtia ister istemez dolarda da değer kazanımları görüyoruz. Ama o tarafta da isteksiz bir tablo var. Her ne kadar Fed faiz arttırımlarına devam etse bile nedeniyle dolara olan güven bir noktada sorgulanıyor. Merkez bankalarına dönüyoruz tabii bu noktada. Merkez bankalarında ciddi anlamda altın rezervleri

0: hız kesmeden arttırıyorlar, başta Çin olmak üzere. Evet, küresel bazda her ne kadar dolara olan talep söz konusu olmuş olsa bile, ki bütün enstrümanlar dolar karşısında fiyatlansa bile, küresel anlamda dolardaki dolaşım miktarı da son yıllarda MTI tercihiyle beraber azalmış oldu. Dolar endeksinde eğer ki seçim bu noktada belirleyici olmuş olacak, Kasım'ın ilk haftası sonrasında 100 seviyesinin üzerindeki hareketlilik tabii bütün MTI başta da altın olmak üzere baskılayıcı bir unsur etkisi yaratabilir. Altın cephesinde de baktığımızda uzun süredir takip ettiğimiz 4200 dolar seviyesi kırılmış oldu. Dün 4110 dolar seviyelerine kadar gerilemelerinin olduğunu gördük. Hem Orta Doğu'daki gelişmeler, hem bu hafta önemli kritik Amerika'dan önemli veriler alacağız. Yarın 3 tane önemli veri var. Fed'in takip etmiş olduğu PCE rakamları, enflasyon göstergesi olarak takip ettiği rakamlarda çekirdek bazda bir miktar yükselişlerinin olması bekleniyor. Büyüme tarafında yeni bir revizyon alacağız Amerika'dan. Bir de özel sektör tarım dışı özel sektör istihdam rakamlarını alacağız. O tarafta da bir miktar güçlenmenin olması. Bir de cuma günü tarım dışı istihdam rakamları da eğer güçlenme görürsek, artık Fed'den muhtemelen Ekim ayında da faiz artırım beklentisi %70'lerin üzerine çıkacak. Yani biz konuştuğumuz başlıkların aslında çoğunun temelinde şu an evet tahvil faizi ve doları konuşuyoruz, ama bunu şekillendiren en önemli etmen merkez bankalarının tavrı. Orta Doğu'daki süreç devam ettiği sürece, petrol fiyatları yükseldiği sürece, yüksek enflasyon ve Fed tarafındaki yüksek faiz süreci bütün fiyatlamaların bu noktada temelini oluşturuyor. O yüzden yine de son sözü piyasalar noktasında Fed verecek ve bu hafta gelecek olan verilerde Fed'in Ekim ayındaki kararı içinde bayağı etkili olacak.
1: Şimdi bu ortamda siz de bahsettiniz, altının kısa vadeli görünümde ciddi değişiklikler gördük. 4100 dolar civarına kadar gerileyen bir görünümü var. Aslında son satış da çok sert oldu. 4000 dolar hem psikolojik bir seviye hem de yatırımcı açısından da yine teknik de bir hareket olarak da okuyabiliriz altına gerilemesi halinde. Özellikle uzun bir süredir yukarı yönlü çalışıyordu altın. Yani biraz daha dirayetli kalıyordu, ama ilk kez bu kadar bir momentum kaybı da gördük. Dolayısıyla bu satış dalgasını nasıl yorumlamak lazım? Yani burada düzeltme sizce nerede durur?
0: Evet, altın yatırımcısı da aslında biraz bu dönemde sabırsız diyebiliriz. Geçen haftalarda tam çıkacak derken, Ağustos ayında yükseliş devam edecek derken, tam tersi bir tabloyla karşılaşmış olduk Fed'in faiz kararı sonrasında. Bundan sonraki tabii yol haritasının en temel belirleyicisi yine Fed'in tavrı, Fed'den gelebilecek olan faiz artışları olacak. Ama bunlar kısa vadeli etki olabilir. Önümüzdeki süreçte de tahvil faizlerinden daha hızlı yükseliş, daha hızlı çıkışların olması, Amerika tarafında tahvil faizlerinin daha hızlı yükselmesi bir miktar altının da bu yükselişten pay almasını sağlayabilir. Yani yüksek faiz ortamında da biz altın tarafında da değerlenmeler görebiliriz. Kısa vadeli olarak değerlendiriyoruz bu düşüşü. 4000 dolar seviyelerinin altını da görebiliriz. Bir de altınla petrol paritesine baktığımız zaman, nasıl altın gümüş rasyosuna baktığımızda tabloyu okumaya çalışıyorsak, biraz bu rasyo altın petrol rasyosuna kaymış durumda. Burada da eğer petrol fiyatları da 120 dolarların üzerinde, 150 dolarlara doğru bir tablo söz konusu olursa, ne yazık ki altındaki düşüş kaçınılmaz olacaktır. Kısa vadeli için alım yapmak isteyenler için, portföylerindeki altın miktarını belki arttırmak ya da eklemek isteyenler için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz, ya da böyle bir dönem olarak değerlendiriyoruz bunu. Orta ve uzun vadede belki 2027 Mart sonrası, 2027 ikinci yarı da olabilir, altın tarafında yeniden değerlenmeler söz konusu olabilir. Tabii savaşın devam etmesi, petrol maliyetlerinin ülke ekonomilerini yorması, merkez bankalarına bu noktada satışı zorlamazsa altında evet orta vadede yeniden yükselişler görebiliriz. Ama bu bahsettiğimiz unsurlar söz konusu olursa, yani uzun süredir Merkez Bankası alımlarının altını desteklediğini görüyoruz, ama tam tersi merkez bankaları bu sefer altın satışına geçerse, altında daha dip seviyelerde görülebilir. Yatırımcının da bunu açıkçası temkinli davranmasında fayda var. Ne yapabilir yatırımcı bu durumda? Yani bütün varlığımızı bir varlığa yatırdığımız zaman son zamanlarda çok ciddi sıkıntılar yaşadık. İşte fon olayındaki sıkıntıları yaşıyoruz. Altında 8000 üzerinden alan yatırımcıların panik yaptığını gördük. O yüzden portföyü çeşitlendirmek, bölmek, belki bir miktarda önümüzdeki süreçteki jeopolitik gelişmeler, değişen dünya düzenindeki beklenmedik

0: fiyatlandırmalara karşı altını sadece çeşitlendirme olarak kullanabilirler. Zaten ellerinde altın bulunduranlar açısından yine uzun vadeli beklemeleri gereken bir dönem olarak değerlendirebiliriz. Gram altında da bir miktar düşüşler oldu. 7200 TL seviyelerini görmüştük geçtiğimiz ay. Neredeyse %6'a yakın düşüşler var zirveden. 6500 TL civarında olduğunu görüyoruz. Her ne kadar ons altınla beraber paralel hareket ettiğini görsek de yine gram altın iç piyasadaki yatırımcının portföyün değerini koruyan önemli bir unsur ve tercih edilen unsur olarak kalmaya devam ediyor.
1: Evet, siz de bahsettiniz. Burada kısa vade FED ve tahvil baskısı var. Uzun vade Merkez Bankası talebi biraz da denge yaratıyor. Az bir süremiz kaldı Şirin Hanım. Bir de şunu sormak istiyorum. Yıl sonu beklentileriniz. Çünkü kurumların ortalama beklentisi 4900 doları işaret ediyor ama gelecek yıl içinde bir 5000-5200 doları konuşuyoruz. Ne dersiniz? Hangi seviyelerle sizce yıl kapanır?
0: Doğru, ortalama olarak 4900, alt bank 4600, üst bank da 5200 olarak belirliyor kurumlar. JP Morgan'ın yıl başında 6000-6300 beklentileri vardı. Bunların hepsi güncellendi. 5000 doların altına inmiş oldu. En yüksek beklentisi 5200 dolar olarak belirleniyor şu an. 2027'nin sonunda ise bütün tahminler 5000 doların üzerinde. Muhtemelen yeni güncellemeler alabiliriz. Fakat bu Fed'in faiz politikası devam ettiği sürece altında 3500 dolarla belki geniş bir bant olacak ama 4500 dolar bandı içerisinde yıl sonu fiyatlamalarını görebiliriz diye düşünüyorum. 4500'lerin üzerinde yeni hikayeler gerekiyor. Öncelikle Orta Doğu'nun tamamen barış ortamının sağlanması gerekiyor Orta Doğu'da. Hürmüz Boğazı'nın sağlıklı bir şekilde sevkiyatının gerçekleşmesi gerekiyor. Ve dünyanın enerji maliyetleri noktasında rahatlaması gerekiyor ve enflasyonda düşüşü görmemiz lazım tüm dünyada. Bu şartlar sağlanırsa belki 4500 dolarların üzerinde daha hızlı hareketlenmeler görebiliriz ama bugünkü ortamı eğer yıl sonuna taşıyorsak 3500 ile 4500 dolar seviyesi daha sağlıklı bir bant gibi görünüyor.
1: Evet, siz de bahsettiniz. O zaman burada yarın PCE rakamlarının ABD tarafından özel sektör istihdam, cuma tarım dışı istihdam kısa vade bir hareketlilik yaratabilir ama uzun dönemde yine FED, tahvil ve petrolü de takip etmeye devam edeceğiz. Altın fiyatları için diyelim. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, saygılar.
1: Çok sağ olun. İyi haftalar diliyoruz. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı ile emtia piyasalarını değerlendirdik. Piyasa saatini burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: %20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal yapı, geniş ürün yelpazesi, sürekli gelişen mobil uygulamalar ve uzman kadrosuyla güvenilir yatırımın adresi Gedik Yatırım.
2: Hesap basit. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Artline artısı var.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1900

0: basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
2: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
4: Otobit'te. They call me Prospects. I've had my eye on you for ages. Now, focus on what's ahead. That's all there is to it. Keep going forward. Prospects. Seiko.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam Net'ten alınır.

0: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
1: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Art Line artısı var.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
4: Muazzam bir geçiş töreni. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi kesiyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar
5: otogaza değil, Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
4: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki

0: Efendim, Değişim Zamanı'dan herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. Değerli konuklarımız olacak. İlki Oğuzhan Deniz, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği Başkanı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Türkiye döküm sektörü Avrupa'da ikinci, dünyada da yedinci değil mi?
1: Evet.
0: Güçlü konumunu koruyor. Şimdi 2006 yılı itibariyle bu küresel ekonomik dalgalanmalar, işte ana ihracat pazarımız Avrupa'daki malum yavaşlama nasıl etkiledi sizi?
1: Yani biz son iki seneye kadar gerçekten yükselen bir ivmede ilerledik. Ama son ekonomideki daralmalar, özellikle Avrupa pazarında, otomotivde ve diğer sektörlerdeki daralmalarla talebin azalması biraz tabii bizde de daralmaya sebep oldu. Yani 3 milyon tonları görmüşken 2,5 milyon tonlara kadar geriledik. Ama bu arada Avrupa da geriledi. Ama biz konumumuzu, ikinci konumumuzu Avrupa'da korumayı başarıyoruz hala hazırda.
0: Evet, şimdi Avrupa'daki dediğimiz gibi hani sıkıntılar, yavaşlama, ekonomi malum orada, özellikle Almanya'daki tabii durum da biraz sıkıntılı. Birinci de Almanya'ymış.

0: daralmanın çok düzelmeyeceği gözüküyor.
1: Evet. Peki Afrika mesela hani odağınızda mı? Orta Asya, çünkü buraları da hep konuşuyoruz ihracatçılarla.
0: Vallahi orada Çin'in etkisi çok yüksek olduğu için hani oraya çok bulaşmak istemiyoruz. Daha çok bizim ana pazarımız Avrupa. Hı hı. Daralması hasebiyle de Amerika'yı ikinci bir pazar olarak benimsemiş durumdayız.
1: Evet. Peki şimdi enerji maliyetleri, işte ham madde tedarik süreçleri, işçilik giderleri, bu Türk döküm sanayinin tabii özellikle Hindistan ve Çin karşısındaki rekabet gücünü nasıl etkiledi?
0: Yani herkesin ortak sorunu maliyetlerin artması, enerji, özellikle işçilik çok ciddi arttı. Yani herkesin cirosunda yaklaşık 10 puan orada ciddi bir artış oldu. Ama tabii burada bir haksız rekabet de var. Yani Çin'in devlet politikaları, verdikleri devlet destekleriyle oluşan bu haksız rekabeti Avrupalı müşterilerimiz de dayanamıyorlar. Bazen oraya gidip işi kaydırma imkanları da oluyor. Şimdi biz bunlarla mücadele etmek için verimliliği arttırmak, yeni daha farklı sistemlerle rekabetimizi arttırmak için çabalar sarf ediyoruz. O aradaki farkı da belli bir nebzede de kapatmayı başardık. Ama tabii burada Avrupalıların da bir duruş sergilemesi lazım. Biraz geç kaldılar bu konuda ama şimdi bu duruşu sergilerken de bizi devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. Bir de ondan tabii uğraşmamız gereken de bir dönem geliyor.
1: Evet, o Made in Europe konusu, evet, değil mi? Evet. Onu biraz açalım. Şimdi orada tabii Made in Europe, hani bilmeyenler için nedir? Hani buraya girmenin önemi nedir? Biraz anlatalım bize.
0: Ya biz zaten Gümrük Birliği'nin bir parçasıyız ama şimdi ayrı bir platform oluşturdular. Yani Çin'i engellemek adına işte %70'i Avrupa'da yapılmış ürünler kullanılması lazım Avrupa topraklarında. Bunu planlarken de bizi Gümrük Birliği'nde olmamıza rağmen devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. Bunu gittiğimiz her platformda görüyoruz. Şu anda devlet de çok ciddi çalışma yapıyor bununla ilgili. Bakanlarımız yapıyor, Taysat yapıyor, Otomobil Yaracatçılar Birliği. Herkes bununla ilgili bir çaba sarf ediyor ama çok ciddi bir defans var orada. Bundan sonraki dönemde inşallah geçeriz. Geçmezsek orada da bizi bir sıkıntı bekliyor.
1: Evet, orada işte geçemezsek ne gibi sıkıntılar oluşabilir?
0: Cirolarımızda çok ciddi düşmeler olur tabii ki.
1: Hı hı. Bizim peki Avrupa ana pazarımız dedik. Hani orada nasıl sıralanıyor ihracatta ülkeler?
0: Almanya en başta. En başta zaten çok önemli bir yer kaplıyor. Genel olarak da diğer ülkelere baktığımızda hani büyük firmaların diğer ülkelere yayılmış fabrikalarına daha çok ihracat yapılıyor.
1: Hı hı. Peki bu Hürmüz krizi nasıl etkiledi sizi? Hani tedarik tarafında sıkıntı yaşadınız mı sektörde?
0: Primer mal kullanan özellikle alüminyumcular çok etkilendi. Özellikle cant üretimi yapan, cant dökümü yapan firmalar bir süre o fabrikaların bombalanmasından dolayı bir darboğaz yaşadılar ama daha sonrasında çözümlediler onu başka kaynaklar bularak.
1: Evet. Peki şimdi tabii sizin için kritik bir konuda bu 22-24 Ekim'deki Ankiros Kongresi, Dünya Döküm Kongresi'ni burada gerçekleştiriyorsunuz. Evet. 76. Dünya Döküm Kongresi İstanbul'da olmuş olacak.
0: Evet.
1: Bir kere daha İstanbul'da yapılmış değil mi? Bu
0: evet,
1: ikinci.
0: 2004'te yapıldı.
1: Evet. Arada tabii kaç yıl geçmiş. Şimdi tabii bu birliğin hani burada olmasının ne önemi var? Kaç ülkeden siz burada katılımcı bekliyorsunuz ve neyi değiştirebilir sektörel anlamda? Hani daha doğrusu şöyle, yani neler öne çıkacak orada?
0: Yani bunu biz bir fırsat olarak görüyoruz. O hafta işte 19'uyla başlayıp 26'sıyla biten hafta bir döküm haftası gibi oluyor. İşte Dünya Döküm Kongresi ile başlıyor, Ankiros'la bitiyor. Yani dünyada kendimizi ifade etme adına, konumumuzu anlatma adına çok büyük bir fırsat olarak görüyoruz biz bunu. 50'yi aşkın ülkeden yaklaşık 500 yabancı delege katılacak. 500 de Türkiye'den katılacak delegelerle beraber şu ana kadar yapılan en büyük katılımlı kongre olacak. Öyle gözüküyor. Hazırlıklarımızı da büyük ölçüde tamamladık. İkinci günde başka bir etkinliğimiz daha olacak. Sanayide Güç Birliği Zirvesi adı altında Ağır Sanayi Koordinasyon Platformu adı altındaki o meydana getirdiğimiz çalışma grubunun lansmanını yapacağız. Hı hı. Buradaki amacımız da bu değişen dünyadaki sıkıntılı dönemde özellikle Avrupa'nın bundan sonra bize uygulayacağı engelleyici

0: şartlar ve değişecek olan bazı durumlara karşı biz kendi aramızda önce koordinasyonu sağlamak istiyoruz. Hı hı. Yani mesela atıyorum MAKFET var içinde, TALSAT, TÜDÖKSAT, TÜÇÜT, yaklaşık 100 milyar euroluk bir ciroya sahip olan bir grup. Birbirimize engel olmayacak şekilde önce kendi aramızda koordinasyonu kurup devletin işini daha da hızlandırmak adına Avrupa ile bu uyumu sağlamak, karşılıklı hani bu şeyi sağlayarak hem bizim hem devletin önünü açmak adına bir çalışma grubu olacak. Onun lansmanını yapacağız. Öğleden sonra da Avrupalı dostlarımızla işte bu Made in Europe ile alakalı bir açık oturum organize ediyoruz. Buradan bir fayda çıkaracağımızı düşünüyorum ben.
1: Evet, peki şimdi kongre ve fuarın tabii ülke tanıtımına, şehir ekonomisine de katkıları var değil mi? Evet. Toplam kaç katılımcı bekliyorsunuz?
0: Dediğim gibi yaklaşık 500 hı-hı civarında yabancı katılımcı kongre için gelecek. Gene 1000'in üzerinde, belki daha da fazla Ankyros'a katılımcı olacak.
1: Çok iyi.
0: Şimdi bizim burada Döküm Kongresi'nde sunduğumuz konuşmalarda işte yeni teknolojiler, yeni malzemeler, işte robotik sistemler, yalın üretim, yapay zeka ile ilgili sunuşların ardından Ankyros Fuarı'nda da bunların ürüne dönüşmüş halleri sergilenmiş olacak. Yerli üreticilerin de esasında gelen ziyaretçiler tarafından ürünlerini de sergileme ve pazar bulma imkanını da sağlamış olacağımızı düşünüyorum.
1: Evet, peki. Şimdi bu arada sizin sektör üretimin büyük bir bölümünü ihraç ediyor değil mi?
0: Evet.
1: Oradaki rakamlar nedir?
0: Ya bizim ciromuz yaklaşık olarak 8 milyar dolar. Bizim döküm ciromuz. Bunun 6 milyar dolarını ihraç ediyoruz.
1: Evet. Bu arada işte Suriye'deki yeni yapılanmanın size avantajları olacak mı önümüzdeki dönemde?
0: Vallahi bir avantajı...
1: Orada bir fırsat yok mu?
0: Vallahi ben pek görmüyorum ama yani mutlaka fırsat yaratan arkadaşlarımız da çıkacaktır yani.
1: Peki, tabii Avrupa Birliği'nin bu sınırda karbon düzenleme mekanizması da sizin gibi, döküm gibi yoğun enerji tüketen sektörler için önemli. Burada dernek olarak ne gibi çalışmalarınız var? Üye olan firmaların bu dönüşüme ne kadar hazır olduğunu düşünüyorsunuz?
0: Vallahi orada çok ciddi çalışmalarımız var çevre komitesiyle. Özellikle firmaları emisyon değerlerinin ölçümüyle alakalı hazırladık. Onunla ilgili firmalar kendi değerlerini tespit ediyorlar. Ama ciddi ciddi de yaklaşan bir süreç var. Bu artık vergiye dönüşecek ve bize bir maliyet unsuru olarak gelecek. Ama tabii bu diğer Avrupa ülkeleriyle çok eşit şartlarda olmadığı için haksız rekabet yaratacak. Diyorum ya, hani Avrupa ile konuşulacak ve halledilecek çok fazla konu var. Bunu da bu tip iletişimlerle çözmeye çalışacağız hep beraber.
1: Peki hani ilk üç madde desek hangilerini sıralarsınız? Başta Made in Europe mu geliyor Avrupa ile?
0: Şu anda Made in Europe çok acil. Çok acil, çözülmesi gereken bir konu.
1: Onun dışında 3 tane sıralasak?
0: Yani içeriden söyleyebilirim. Hı hı. Maliyetlerimizi düşürmenin yolunu bulmamız lazım. Hı hı. Ve sınırda karbon vergisi önemli bir sıkıntı olarak bekliyor bizi.
1: Peki, bu arada hurda kullanımı ve geri dönüşüm oranı da yüksek bir sektör olarak. Tabii dökümcülük avantajlı gözükse de bu ergitme süreçleri yüksek enerji gerektiriyor. Şimdi siz de bu yenilenebilir enerji yatırımları ve yeşil hidrojen gibi alternatifler ne düzeyde?
0: Yani yapan firmalarımız çoğalmaya başladı ama yani şimdi tabii ona kaynak ayırmak da önemli. Şu anda ekonominin içinde bulunduğu durum itibariyle çok hızlı hareket edemiyoruz ama yapan firmalarımız da var. Güneş enerjisi özellikle, rüzgar enerjisi, buralara yatırım yapan firmalarımız var. Ama daha da bunu yapmamız lazım. Sınırdaki karbon vergisini düşürmek adına çok önemli bir adım olacak o çünkü.
1: Evet, peki. Şimdi bu arada bu sürdürülebilirlik yatırımları da tabii dediğiniz gibi sermaye gerektiriyor. Evet. Burada döküm tesislerinin bu finansmana erişimi için hani siz dernek olarak ne öneriyorsunuz ve hani destekleme anlamında da ne gibi fırsatlar yaratmaya çalışıyorsunuz?
0: Vallahi şu anki ekonomide yani çok bir fırsatlar yaratılacak gibi değil. Yani şeyin, kredilerin bu kadar pahalı olduğu bir dönemde hani yatırımın yapılması çok zor. Esasında Avrupa'da o kadar çok kapanan, iflas eden dökümcü var ki, yani bize de buralarda çok güzel imkanlar çıkabilir. Ama baktığınız zaman da ona cesaret edilebilecek bir alt yapı yok şu anda. Yani
1: konjonktür de, yani global konjonktür de tabii yani, biraz sıkıntılı.
0: Tabii yani müşteriler de çok değişik. Yani yapalım deyip projeyi durdurabiliyorlar. Hadi hızlanıyoruz deyip yavaşlayabiliyorlar. Yavaşlayıp deyip hızlanabiliyorlar. Yani onu, o esnekliği sağlayabilmek de, yani o yatırımı karar verebilmek de çok kolay değil bu dönem içinde.
1: Evet. Bu arada tabii döküm sektörünün de biraz geleneksel yapıdan daha dijital dökümhane konseptine doğru kesinlikle da evrildiğini görüyoruz. İşte bu yapay zekalı kalite kontrolü, simülasyon yazılımları, robotik otomasyon. Bu noktada Türkiye'nin hani dökümhanelerdeki durum ne? Hani ne kadar hızlı adaptasyon var bu dijital dökümhaneye?
0: Yani köklü firmalarda çok iyi. Diğer böyle kademe kademe aşağı indikçe daha zayıflayan bir yapı var. Ama bizim burada eğer Çin'le rekabet edeceksek, Çin'in kalkınma planı da biliyorsunuz, yani 5 yıl içinde %95 yapay zekayı üretime yerleştirme projeleri var. Yani biz onları yakalamak istiyorsak onlardan daha hızlı hareket etmemiz lazım. Bu konuda da çaba göstermemiz lazım. Data lake dediğimiz, yani bilgileri toplayıp onları kullanabilecek altyapıları dökümhanelerimizde oluşturmamız gerekiyor. Hı hı. Dediğiniz gibi önemi çok yüksek.
1: Evet, peki. Bu tabi dönüşüm de aslında değil mi, maliyet getiriyor.
0: Tabii ki.
1: Çok mu bunların maliyeti yani firmalara?
0: Ya çok değil esasında. Yani ne getirdiğine bağlı. Siz iyi bir plan yapıp bu yaptığınız masraf karşılığında ne kadar da bunu amorti ediyorsunuz ve sağladığınız getiri neyi görebiliyorsanız hiçbir şey değil esasında.
1: Evet. Bu arada elektrikli araçlara geçişle birlikte de geleneksel motor döküm parçalarına olan ihtiyacın şekli de değişiyor değil mi?
0: Evet.
1: Burada Türk döküm sektörü bu alüminyum döküm ve hafifletilmiş parça teknolojilerine adapte oluyor mu? Nedir gözleminiz?
0: Evet. Bir alüminyum olarak buna daha rahat cevap verebilirim.
1: Sizin tam yerinizden geldi, bildiğiniz
0: evet,
1: yerden geldi.
0: Yani bazı firmalarımız, bizler dahil, biz çok önceden başladık yani bununla ilgili know-how biriktirmeye. Bunları yapan firmalar şu anda çok iyi bir yere geldi. Çünkü elektrikli araç parçaları, özellikle alüminyum da çok kolay parçalar değil. Ciddi yatırım gerektiriyor. Ciddi kontroller gerektiriyor. Testler gerektiriyor. O yüzden de bunu yapanlar piyasada tutunuyorlar. Hı hı. Bunu yapan firmalarımız da sayısı çok az da değil. Bu yönlerde de geliştiğimizi söyleyebilirim.
1: Peki burada herhalde en iyi yine Çin mi?
0: Çin elektrikli araçta çok farklı bir yerde yani. Hı hı. Yani gerek araba üretiminde gerek parça üretiminde bayağı iyiler onlar. Ama biz de gerçekten üretim gücü olarak gerek mühendislik altyapısı olarak gerek firmaların yapıları olarak çok sağlam bir ülkeyiz. Onların gerisinde, çok gerisinde bir durumda da değiliz yani.
1: Evet. Peki bu arada tabii sanayide hep konuştuğumuz bu ara eleman, nitelikli eleman, mavi yaka, sizin sektörde hani bir bulması sıkıntılı bir konu mu? Nedir oradaki durum?
0: Ya genelde beyaz yakada bir sıkıntı yok. Üniversitelerimiz yetiştiriyor ama ara elemanda biliyorsunuz meslek liseleri yani orada bir sıkıntı var. Mesela İstanbul'da sadece Ümraniye Meslek Lisesi'nde döküm bölümü var. Düşünebiliyor musunuz? Yani insanlar gitmek istemiyor. Bir de dökümün imajını biz düzeltmeye çalışıyoruz. Dernek olarak da böyle bir çalışma da yapıyoruz. Hani döküm pis iş. Bu halbuki öyle bir değil. Yani çok yüksek teknoloji gerektiren çok özel bir iş. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Onları desteklememiz lazım, okullarımızı. O bölümleri desteklememiz lazım. O yüzden de ara eleman oralardan gelmiyor. Bizler kendimiz yetiştiriyoruz.
1: Onu soracaktım. Şimdi dernek olarak hani akademi, üniversite, sanayi işbirlikleri kapsamında var, sektöre yeni yetenekler kazandırmak için nasıl projeler yapıyorsunuz?
0: Yani İTÜ'yle çok güzel çalışmalarımız var. Onlarla özellikle staj programları yapıyoruz firmalara. Onları stajlarını geliştirmelerini sağlıyoruz. Oradaki arkadaşlarımızın sektöre kazandırmak adına sektörün tanıtımlarını yapıyoruz. Oradaki gelişmelerden de faydalanabiliyoruz ARGE çalışmalarından.
1: Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Döküm Sanayicileri Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Deniz. Size de başarılar diliyoruz bu arada.
0: Çok
1: kongrede. Çünkü önemli bir kongre olacak İstanbul'da. 76. Dünya Döküm Kongresi'nde yüzlerce sektör temsilcisini burada dünyanın dört bir yanından ağırlıyor olacaksınız. Başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.

0: Ve şimdi de Ali Ramazan Tak bizimle birlikte, Medeniyet Teknopark Genel Müdürü. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
0: Şimdi aslında siz kendiniz de dile getirdiniz. Tam bir önceki konuğumuzla bıraktığımız yer olan üniversite sanayi işbirlikleri konusu. Şimdi sizin de tabii alanınıza giriyor. Öncelikle biraz bize anlatın. Medeniyet Teknopark'ta bu üniversite sanayi işbirlikleri de sizde önemli bir merkez haline geldiniz Medeniyet Teknopark olarak. Mevcut doluluk oranı, ev sahipliği yaptığı firma sayısı, odaklandığınız sektörler hangileri?
1: Efendim, aslında çarpıcı bir açıklamayla başlamak istiyorum müsaadenizle. Medeniyet Teknopark Göztepe'de açıldığı gün %100 doluluğa ulaşan bir teknopark. Biz ekosistemde aslında girişimcimizi fikirle içeri alıp onu bir değerle dünyaya ihraç ediyoruz. Bu anlamda Medeniyet Teknopark açıldığı gün itibariyle aslında kapılarını doldurdu. Tabii bir önceki çok değerli açıklamalardan devam etmek istiyorum. Teknopark dediğimiz zaman aslında akademi sanayi işbirliğini işaret ediyor. Akademi sanayi işbirliği acaba neden bu kadar önemli? Neden dünyada bu örnekler çok önemli çıktılar, üretmiş diye baktığımız zaman aslında şunu görüyoruz. Üniversiteler katma değerli ürün üretilen, yüksek teknoloji hedefleyen bir bilim merkezleri. Üniversitede üretilen bilgi aslında toplumla buluşturuluyor. Sanayiciyle buluşturuluyor ve topluma bir katma değer oluşturuluyor. Türkiye'de de 2002 yılında çıkan bu teknoloji geliştirme bölgesi kanunuyla aslında hedef çok net. Katma değerli üretim, yüksek teknoloji hedefi. Teknopark olarak da biz aslında bu sistemi Türkiye'de uygulamaya çalışıyoruz. Bu anlamda akademi sanayi işbirliğinin çok önemli merkezlerinden birisi. Medeniyet Teknopark da bu anlamda iki yerleşkede aslında bu hizmeti gerçekleştiriyor. Bir tanesi Tuzla bölgesinde, İstanbul'da, Tuzla'da. Orası biraz daha makine endüstrisine, kimya endüstrisine, biraz daha ağır sanayi üzerine yapılacak Ar-Ge'ler için ev sahipliği yapıyor. Bir de tam Göztepe'de, aslında İstanbul'un en can alıcı noktası, en merkezi konumunda, daha çok finansal teknoloji ve yapay zeka çözümleri için bir teknoloji merkezimiz var. Bu iki merkezde şu an 155'ten fazla girişimci 7/24 esaslı çalışmaya devam ediyor.
0: Evet, peki şimdi tabii bu arada sizin Teknopark bünyesinden çıkan toplam patent sayısı ne oldu? Tescilli ürünlerden de biraz bahsedelim ve bu üretilen katma değerli projelerdeki artış grafikleri.
1: Ben biraz sayılardan hemen bahsedeyim. Önce müsaadenizle Teknopark'ımızda, Medeniyet Teknopark'ta yoluna yeni başlayan ama emin adımlarla ilerleyen Teknopark'ımızda şu ana kadar yerli ve milli kaç proje tamamlanmış?
0: Evet.
1: Şu an 355 tane aslında Ar-Ge projesini tamamlamış girişimcilerimiz. Ve emin olun Melis Hanım, bu projelerden bir kısmı şu an dünyada en önemli tercih edilen teknolojilerden bir tanesi. Mesela isim tam vermeden küçük geçeceğim. Bir girişimcimizin geliştirdiği bir mobil uygulama şu an Amerika'da Spotify'dan sonra indirilen en yüksek program. Bu bir fikirle başladı.
0: Hangi alana hitap ediyor?
1: Bu müzik uygulaması.
0: Ha, biraz
1: evet,
0: güzel.
1: Bir müzik uygulaması. Baktığınız zaman aslında bizim tam hedeflediğimiz nokta bu. Fikirle başla, dünyada lider ol. Ve bu Türkiye'de çok mümkün. Çünkü Türkiye'de çok güzel bir işte ekosistem var, teşvik altyapısı var, hibe kaynakları var, laboratuvarlar, araştırma merkezleri bunun için çok uygun.

0: Peki bu 355 girişimcimiz ne kadar ciro yapmış diye bakıyorum. Şu an yaklaşık 17,5 milyarı geçmiş durumdayız Medeniyet Teknopark'ta yapılan ciro. Diğer taraftan bakıyorum ihracat rakamlarımıza. İhracat rakamlarımızda da yaklaşık 4 milyon doları geçmiş durumdayız. Yine patent, faydalı model, tescillenmiş teknolojiye baktığımızda da şu an yaklaşık 10'a yakın aslında teknolojimiz tescillenmiş ve dünyaya ihraç edilme durumunda. Tabii bunu nasıl yakaladık? Aslında bunu nasıl kazandık? Burası çok önemli. Biz hep şuna göre yol haritamızı kurguladık. Bizim teknoparkımıza sadece fikirle giriyorsunuz. Sadece fikrinize odaklanıyorsunuz. Bizim için hedef sizin fikrinizi geliştirmeniz. Biz bunun için size gerekli olan altyapıyı, ofis desteği, mentor desteği, uzman akademisyen desteği, teşvik destekleri, hibe destekleri, patent, faydalı model desteği, laboratuvar desteği. Aslında aklınıza ne gelirse bir girişimcinin başarılı olması için tüm enstrümanları bu ekosistemde konuşturuyoruz. Onun için ben aslında başarıyı biraz işin bu tarafında görüyorum. Girişimciyi bizim beslememiz, onun önünü açmamız ve ona kritik dokunuşlar yapmamız gerekiyor. Biz de tam olarak bu rolü üstleniyoruz aslında.
1: Evet, peki şimdi bu arada Kuluçka merkezinizde yer alan bu erken aşama girişimlere hani sallanan biraz işte mentorluk, altyapı, finansman, erişim imkanlarından da bahsedelim. Orada yani bakıyorum çünkü şimdi sizin listeye bu arada önemli sektörlerden bahsediyoruz. İşte finans teknolojileri, biyoteknoloji, sağlık teknolojileri, yapay zeka, büyük veri, veri analitiği, bunlar daha çok odak noktanızda. Dediğim gibi bu erken aşama girişimlere nasıl erişim imkanları var? Yani mesela bir fikri olan biri geldi. Nasıl işliyor süreç?
0: Öncelikle bize bu fikrini bir projelendirmesi gerekiyor. Biz bu fikrini onun projeyle sisteme alıyoruz. Sisteme aldıktan sonra bir takım değerlendirme aşamalarından geçtikten sonra öncelikle ona çalışabileceği bir ofis imkanı tahsis ediyoruz. Bu ofislerimiz 7/24 açık. Çok erişilebilir ofislerimiz. Bunun dışında tabii ki ona aslında bir hamilik yapacak bir mentor. Daha önce bu yolu geçmiş, tecrübesiyle, birikimiyle ona yol gösterecek bir mentor eşleşmesi yapıyoruz. Diğer taraftan çalıştığı alanda İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin aslında çok güçlü akademik kasları var. Ona uzman bir akademisyen desteği de veriyoruz. Diğer taraftan buna aslında hamilik, eğitmenlik, mentörlük yapacak sistemi kurduktan sonra diğer taraftan da ona laboratuvar desteği tahsis ediyoruz. Melis Hanım, inanır mısınız? Şu an herhalde Türkiye'de çok önemli bir merkez olma yolunda ilerliyor. Teknoparkımızda ileri düzey bir yapay zeka laboratuvarı bulunuyor. Bu laboratuvarın içerisinde ileri hesaplama merkezimiz var ve bir girişimcinin aslında bir donanım yatırımı yapmasına gerek yok. Kendi mesela yapay zekada bir dil modeli geliştirecek, bir LLM üretecek. Kendisine biz tüm altyapı imkanını, laboratuvar imkanını Teknopark'ta tahsis ediyoruz. Tabii bugün aslında vermek istediğim çok önemli mesajlardan bir tanesi de tam bu nokta. Biz girişimciye yatırım hemen vaat etmiyoruz. Aslında biz girişimciye müşteri vaat ediyoruz. Erken aşama girişimcinin bence ihtiyacı olan şey aslında yatırım değil. Onun ihtiyacı olan şey müşteri. Fikrini satabileceği, bunu canlıya alabileceği, geliştirebileceği bir müşteri. Biz bunun için ne yapıyoruz peki? Bizim aslında çok güzel bir uygulamamız var. Bu Türkiye'de de örnek oluyor. Tekno Köprü isimli etkinliğimizde aslında köprü faaliyeti kuruyoruz. Bu faaliyetle bünyemizde yer alan büyük işletmeleri, ki bunlar finans sektörünün çok önemli paydaşları, e-ticaret sektörünün dünyada çok global firmaları Medeniyet Teknopark'ta. Bunlara diyoruz ki sen sipariş vereceksen bunu lütfen erken aşama girişimlerden vermek zorundasın. Yoksa bu ekosistemde senin yerin yok. Sen zaten Ar-Ge merkezi olarak yoluna devam edebilirsin. Eğer Teknopark'a geldiysen senin günün sonunda bu ekosistemi desteklemen lazım. Onun için bizdeki her aslında startup, her erken aşama girişimci sipariş alabiliyor içeriden. Büyük firmayla eşleşebiliyor. Bu da onlara bir cesaret, ürününü geliştireceği doğru bir zemin ve yatırımdan daha değerlisi aslında kendine güvenen bir işletme bulmuş oluyor. Biz bunu emin adımlarla ilerletmeye çalışıyoruz.
1: Evet, şimdi akademide üretilen tabii teorik bilginin ve araştırmaların sanayiye aktarılması ve ticarileştirilmesi sürecinde hani yaşanan zorluk

0: olarak neyi görüyorsunuz? Çünkü burada teknoparklara da önemli bir görev düşüyor. Hani siz bu süreçte hani köprü rolünü üstleniyorsunuz aslında bir noktada da. Nasıl bir köprü rolü oluyor bu?
1: Aslında benim gördüğüm sanki basit bir eksiklik, noksanlık var diyelim. O da iletişim eksikliği. Şimdi baktığım zaman şunu görüyorum. Sektörde çok kıymetli aslında sanayiciler var. Onlar şöyle bakıyorlar. Ya üniversite akademisyeninin ürettiği bilgi ne işime yarayacak? Dönüyorum, akademideki hocalarımız, akademisyenlerimiz de bazen şunu diyorlar. Ya sanayici benim ürettiğim bilgiden ne anlayacak? Aslında bu bir iletişim eksikliği gibi geliyor bana. Biz şimdi aynı masanın başında buluşturduğumuz zaman aslında çok ortak payda görüyoruz. Akademisyen hocamız sektörde yaşanan sorunu aslında çok önceden tespit etmiş. Bunu makalesinde ifade etmiş. Ama makaleyi anlamak, ifade etmek, yorumlamak bazen ağır olabiliyor. Biz tam bu anlamda onları bir masanın başında buluşturuyoruz ve diyoruz ki burası daha ticari bir kas. Burada sektör sen ne sorun yaşıyorsun? Söyle bize nerede bilgi ihtiyacın var? Hangi ürünü geliştiremiyorsun? Akademisyen hocamıza diyoruz ki hocam sizin alanınız bu. Doktora tezlerinizde öğrencilerinize biraz daha sektörden aslında sorun verin. Doktora öğrencilerimiz daha çok bize sektöre çözüm geliştiren projeler yapsın. Aslında biz bunu masanın başında bir araya getiriyoruz. Sanayicilerimizle akademisyenlerimizi. Bu doğal olarak kendi içerisinde çok güzel sonuçlar veriyor. Akademi sanayi işbirliği neticesinde şu an bakıyorum birçok sanayicimiz biz daha söylemeden bizden akademisyen talebinde bulunuyor. Ve bu aslında çok güzel bir kapıyı aralamış oluyor. Çünkü katma değerli ürün üretmenin yolu sanki biraz buradan geçiyor. Bu sanayide tek başına yeterli olmuyor.
0: Evet. Peki bu arada tabii akademik tarafında da hani pek çok fikirler oluşuyor ama bunların şirketleşme, hani akademisyenlerin şirketleşme oranlarını nasıl görüyorsunuz? Bu üniversitelerdeki bilgi birikimini pazara sunmak için de hani akademisyenlere teşvik eden mekanizmalarınız var mı ya da olacak mı?
1: Şimdi Medeniyet Teknopark örneğinden yola çıkarak ifade edeyim. Bizim Teknopark'ımızda şu an 25'ten fazla akademik girişimcimiz var. Akademik girişimcilerimizdeki benim gördüğüm en güzel ve en büyük özellik çok değerli bir know-how var. Yani kendi ürettiği teknolojiyle ilgili gerçekten çok değerli bir aslında Ar-Ge'si var işin. Ama akademisyen hocalarımızda sıklıkla rastladığımız belki bir ihtiyaç, bunu nasıl ticarileştireceğim? Pazara bunu nasıl eriştireceğim? Bunu pazarla nasıl buluşturacağım? Biz bu noktada aslında yine bir işbirliği mekanizması geliştiriyoruz. Diyoruz ki size yine sektörden bir girişimciyle bir işbirliği geliştirelim ve bu ürünü beraber pazara götürün. Bu tarafların her ikisi de buradan kazansın. Ama bir akademisyenin günün sonunda biraz daha bilgi, birikim ve Ar-Ge ile ilgilenmesi gerekiyor. Ama bir girişimci, sanayicinin de daha çok pazarla ilgilenmesi gerekiyor. Çünkü o orayı daha iyi biliyor. Oradaki kası çok daha iyi. Akademisyen hocamız da bu işin Ar-Ge'sini geliştirme kası çok iyi. Dolayısıyla biz burada mutlaka bir aslında eşleştirme ile ilerliyoruz. Diyoruz ki bir akademisyen ve sektörden bir girişimcimizi beraber bir araya getirelim. Bu beraber ilerlesin. Ve Melis Hanım inanır mısınız? Aslında Teknopark bir gün size orada misafir edip hatta yayınımızı oradan yapalım. Ya bunun en doğal ve en güzel yeri. Çünkü içeri bir giriyorsunuz. Şu an 17 bin metrekarede yaklaşık 1250 kişi harıl harıl teknoloji geliştiriyor. Ben bakıyorum sabah insanlar kahvesini almışlar. Orada karşılıklı ürün konuşuyorlar. Çayını almış, öğlen yemeğinde ürün geliştiriyor. Akşam bahçede oturmuşlar, beraber ne yapabiliriz diye konuşuyorlar. Galiba biz ekonomik büyümenin aslında altında teknolojiyi en büyük unsur olarak çalıştırmamız gerekiyor. Teknoparklar da bunun için aslında çok doğru bir adres. Burada başta Sanayi Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aslında buralar Türkiye için çok büyük katma değer üretiyorlar. Üretmeye de devam edecekler.
0: Evet. Bu arada tabii bu yerli teknoloji firmalarının yurt dışına açılması ve küresel pazarlarda rekabet edebilmesi adına yürüttüğünüz projeler var mı? Çünkü yani örnekten bahsettiğiniz işte bu müzik endüstrisi üzerine yapılmış bir aplikasyondan ve onun ne kadar çok indirildiğinden. Bu noktada nasıl destek oluyorsunuz oradaki katılımcılara?
1: Bu çok değerli bir soru. Ben Anlatıyorum kolaydan. Diyorum ki ya bir fikirle gel, ben seni dünyaya ihraç edeyim. Ya nasıl ihraç edeceksin Ramazan Bey? Ya bu kolay bir şey mi? Yani dünyada ben ürünümü nasıl satacağım? Biz aslında bu soruya çok cevap aradık.

0: arkadaşlarımızla, hocalarımızla ve sektördeki uzmanlarla ve şu cevabı bulduk. Biz 2 ve 3 aylık periyotlarla sürekli ticari heyetler yapıyoruz yurt dışına. Buradan girişimcilerimizi toparladık. Bir haftalık Katar'a bir çıkarma yaptık Orta Doğu'ya. Ardından yine buradan girişimcilerimizi topladık. İngiltere'ye bir çıkarma yaptık. Dubai'ye, Malezya'ya, Singapur'a, Fas'a, dünyanın her noktasına girişimcilerimizi alıyoruz. Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle beraber onları ihracat kanallarıyla buluşturuyoruz. Şu an bizim dünyada neredeyse 10'dan fazla uluslararası girişimcilik merkezi ortaklıklarımız var. Bu ortaklıklarımızla ne yapıyoruz? Türkiye'de üretilen teknolojiyi dünyada pazarlaması için ortaklarımızla işbirliği yapıyoruz. Buradaki girişimci kalkıyor, Malezya'daki ortağımızın teknoparkında ürününü satabiliyor. Buradaki ortağımız çıkıyor, Fas'a gidip Fas'taki işbirliği kuruluşlarımızla ürününü ticaretleştirebiliyor. Dolayısıyla bizim uluslararasılaşma gündemimiz çok önemli bir gündem. Girişimcilerimizi teknoparka aldığımızda sadece onları ofiste tutmuyoruz. Diyoruz ki Pergel'in aslında sabit ayağı İstanbul'da olsun ama Pergel'in tüm dünyayı döndürecek bir çeperde çalışması lazım diyerek onları sürekli ihracat gezilerine götürüyoruz. Ticaretleşme toplantıları yapıyoruz. Yurt dışı ortaklarımızla onları bir araya getiriyoruz. Çok olmadı, daha 2 ay önce Almanya'dan çok değerli 20 tane Avrupalı iş adamını Teknopark'ta misafir ettik. Bizim girişimcilerimize ortak proje geliştirdiler. Dolayısıyla bu anlamda işte bu uluslararasılaşma faaliyetini bu saydığım faaliyetlerle devam ettiriyoruz.
1: Evet. Peki şunu da merak ediyorum. Şimdi hani girişimcilerin, girişim ekosistemin içindesiniz. Hani en çok mesela size göre hani hata olarak gördüğünüz ya da gençlerin kendini geliştirmesini düşündüğünüz alan nedir?
0: Ben aslında mesajı da buradan vermek istiyorum. Bir girişimci, özellikle bir startup fikri eline aldıktan sonra hemen koşar adımlarla yatırıma koşuyor. Ben erken aşamada yatırımı çok hızla almasını tavsiye etmiyorum. Girişimcilerimize diyorum ki önce fikrini müşteriye satmaya odaklan. Hı hı. Önce kendine müşteri bul. Önce müşteriye bu ürünü ulaştırmaya çalış. Onun için yani finansman arama, yatırım bulma hedefiyle bu iş yoldan çıkmasın. Biz önce ürünümüzü müşteriye ulaştıracak bir yol haritası çizelim. Buradan vermek istediğim aslında mesaj da girişimciler için biraz bu. Öncelikle bu işin müşterisine odaklanalım. Önce müşteriyi hedefleyelim. Ardından yatırım, globalleşme hedeflerini getirelim.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Ali Ramazan Tak, Medeniyet Teknopark Genel Müdürü. Size başarılar diliyoruz yılın devamında da. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ediyorum.

0: Ve Bünyamin Saraç bizimle birlikte, Indexa kurucu, ortağı ve CEO'su. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Melisa Hanım.
0: Şimdi tabii sizin taraf yapay zeka ve görünürlük yapay zeka platformlarındaki. Şimdi burada önce nasıl bir değişim yaşıyoruz? Hani bu CEO tarafında klasik alıştığımız düzenden çok farklılaşan neler var?
1: Aslında 2000'li yılların başında SEO kavramı gündemdeydi. Sizin de evet, az önce ifade ettiğiniz gibi. Ve markalar ilk sayfada çıkan arama motorlarındaki 10 tane link üzerinden hareket edilerek, tıklanarak ve araştırarak insanlar takip ediyorlardı. Ama şu anda yapay zeka döneminde sadece bir cevapla karşı karşıyalar.
0: Doğru.
1: Ve bu cevaplarda da yeriniz eğer orada hazırsa, yerinizi almışsanız, marka olarak artık bir linke tıklamak yerine yapay zeka cevaplarının ön planda olduğu bir platform üzerinden karşınıza

0: çıkıyorsunuz markaları.
1: Peki şimdi hani biraz detaylandıralım. Çünkü dediğiniz gibi ben eskiden arama motoruna yazıyorduk istediğimizi. Şimdi soru soruyoruz.
0: Evet.
1: Ve hani orada da aslında hani soruya bir cevap geliyor. Onun hani nereden geldiği de küçücük bir şekil gözüküyor. Yani dolayısıyla markalar tarafında hani nasıl içerik yaratılmalı ki o sorulara markanın istediği cevap gelsin?
0: Aslında bu İsviçreli bilim insanı Schulte isminde bir bilim insanı yaptığı 200 sayfalık büyük bir parametreler, araştırmalar var ve bu parametreler ışığında bir algoritma geliştirilerek üretilen bir yazılım. Burada markaların aslında 5-6 tane ana maddede sıralayacak olursak dikkat etmesi gereken noktalar var. Bunlardan bir tanesi dijitalde içerik üretimi. İkincisi forumlar, özellikle bu Reddit, Wikipedia gibi yapay zekaların çok dikkat ettiği forumlar var. Veya Türkiye'de işte şikayet platformları vesaire gibi. Buralardan yapay zeka araçları içerik topluyor. Bunun dışında özellikle haber bültenleri, dijitalde üretilen bültenler, PR değeri taşıyan bültenler bir markanın tabiri caizse intelligence dediğimiz o yapay zekaların araştırma yaptığında markayla ilgili kararı veren son tüketiciye de bunu sunan bir ajan olmuş oluyor. Dolayısıyla markaların bu içerikleri göz ardı edilemez. Sosyal medya tarafında yine aynı şekilde düzgün içerikler üretilmesi gerekiyor. Tüm bunları topladığınızda yapay zeka markalar hakkında bir fikir ortaya koymuş oluyor.
1: Evet. Peki şimdi sizin de biraz hikayenize gidelim. Sizin şirketlerin bu yapay zeka yanıtlarında nasıl temsil edildiğini ölçme fikriyle çıktınız değil mi siz?
0: Evet.
1: Evet. Şimdi burada hani nasıl bir boşluk gördünüz? Biraz anlatın bize hani sektör dinamiklerini de anlamak adına.
0: Evet. Yaklaşık 3,5-4 sene önce yapay zeka aslında tam olarak hayatımıza geldi. Ve şu anda Türkiye'de 24 milyon insan yapay zekayı aktif olarak kullanıyor raporlara
1: kaç
0: göre.
1: Kaç ülkeden büyük?
0: Dünyada da ikinci sıradayız bu arada. Yapay zeka kullanımında Türkiye olarak. Ve oldukça da önemsediğimiz bir konu haline geldi. Programın ismi gibi değişim zamanı değişiyoruz.
1: Evet.
0: Haliyle bu yapay zeka konusunda da markaların da yerine alması gereken bir yeni platform doğmuş oldu. Tam da biz bu noktada yapay zekanın bir hafta sonra özellikle LLM dediğimiz yapay zeka araçlarının bir hafta sonra yok edemeyeceği bir girişim ne yapabiliriz diye düşündük. Burada da yapay zeka araçlarını analiz edebiliriz diye ekiple konuştuğumuzda, yazılım ekibimizle böyle bir CEO platformu aklımıza geldi. Globalde bunun güzel örnekleri var. Türkiye'de de çok hızlı büyüdü. Biz yola çıktığımızda 3 tane rakibimiz vardı. Şu an 28 tane rakibimiz var. Yani sektör artık kabullenilmiş durumda markalar tarafından da. Şu an gayet başarılı bir şekilde markalara hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Peki şimdi şirketler tarafında siz ne gözlemliyorsunuz? Yani bu yapay zekaya adapte olmak için adımlar hızlıca atılıyor mu? Ne noktadayız hani global tarafla kıyasladığımızda?
0: Türkiye az önce adaptasyon konusundan bahsetmiştik. Hı hı. Gerçekten kullanım açısından çok iyi bir noktada. Bununla birlikte markalar da bu alana ilgi gösteriyorlar. Özellikle globalde markaların şu anda hizmet aldığı böyle platformlar olması gibi Türkiye'de de bu hizmeti veren bizim gibi birçok platform var ve birçok platformda markalar bu hizmetleri almaya başladılar. Şu anda markaların en büyük yolculuğu yapay zeka alanında olmak zorunda.
1: Doğru.
0: Yapay zeka içerisinde de önce tahlil yapılması gerekiyor bir marka bazında. Sonra onunla ilgili tahlil sonuçlarına göre teşhis konulması gerekiyor. Bir rapor çıkarılması gerekiyor. Ve bunun sonucunda da bir mümkünse tedavi yöntemleri araştırılması gerekiyor tabiri caizse markalar bazında. Markalar da bunu yapabileceği platformları bulduğu zaman nasıl ki biz sosyal medyaya 2010'larda adapte olduysak markalar bazında, nasıl ki mobil tarafa yine aynı şekilde adapte olduysak, yapay zekaya da son 2,5-3 yıldır oldukça adapte bir şekilde gidiyoruz.
1: Evet, peki. Şimdi bu arada hani kullanıcıların artık bu anahtar kelime yerine yapay zekaya doğrudan durum ve kurguyu anlatmış olması tüketici karar alma süreçlerini, bu marka algılarını sizce nasıl değiştiriyor?
0: Şöyle değiştiriyor. Örneğin eskiden biz bir araç almak istediğimizde bunu arama motorlarına yazıyorduk.
1: Evet, aracın
0: ve
1: adını.
0: Oradan aracın adını yazıyorduk. Şimdi ise aslında yazdığımız sorgular yerine, keywordler, anahtar kelimeler yerine aslında konuşarak, sohbet ederek yapay zekayla, işte benim kalabalık bir ailem var, bütçem şu ve ben hangi aracı almalıyım diye sohbet edercesine bir değişim yaşıyoruz. Burada da size çıkan cevaplara göre bir nevi onu kabullenmiş oluyoruz. Bu yüzden aslında önemli yapay zekada doğru konumlanma.
1: Evet, şimdi bu arada ses demişken, bir markanın bu yapay zeka platformlarındaki varlığı nasıl ölçülüyor? Yani sizin geliştirdiğiniz analiz altyapısı nasıl çalışıyor?
0: Öncelikle 3 alanda ölçüm yapıyoruz. Birincisi, radara girdi mi? Yapay zeka alanında bu marka radara girdi mi? Önce bunu veriyoruz. Evet. İkincisi, burada da ikiye ayrılıyor aslında. Birçok platform globalde veya ülkemizde sadece anahtar kelimeler bazında yapıyor bunu. Bizim en büyük farkımız, biz bunu yapay zeka sorgularında promptlar üzerinden yapıyoruz. Dolayısıyla bu en doğru veriyi vermiş oluyor size. Birincisi radar aslında. İkincisi, anıldı mı? Marka anıldıysa nasıl anıldı? İyi mi anıldı, kötü mü anıldı? Ve son olarak da kaynak gösterildi mi? Yani herhangi bir konuda markanın adı geçiyor, anıldı ve kaynak gösterildi mi şeklinde linklenmediğini biz orada vermiş oluyoruz.
1: Peki şimdi bu arada tabii hatalı bilgi ihtimali de var. Şimdi bu yapay zeka modelleri markalar hakkındaki işte eksik, yanlış, hatalı bilgileri yani üretebilme kapasitesine sahip tabii ki. Bu tip durumlarda hani bunlar krize de dönüşebilir marka için. Müdahale ya da düzeltme imkanı oluyor mu?
0: Kesinlikle oluyor. Aslında bu bir itibar yönetimi.
1: Evet.
0: Markaların sadece satış açısından değil, itibarı da burada çok önemli. Çünkü ben hangi markaya güvenmeliyim veya sadece markalar değil, şirketler, kişiler, kanaat önderleri gibi aynı şekilde varlıklara da yapay zekaya soruluyor. Ve burada sizin eğer orada doğru pozisyonunuz yoksa, geçmişten gelen içerikler de burada etkili bu arada, bunlarla ilgili optimizasyon çalışmaları yapılıyor. Yapılması gerekiyor daha doğrusu. Eğer siz bu konuda doğru adımlar atıyorsanız, yapay zeka da bu düzeltmeleri buna göre zamanla yapıyor.
1: Evet, peki. Şimdi bu arada şirketler tarafında bu durumun, yani bu CEO denen yeni dönemin diyelim, hani etkilerini biraz anlatalım. Yani hani şirketler böyle böyle etkileniyor, hani tüketici tarafına da böyle böyle yansımalar olacak gibi. Yani gelecek ne tarafa doğru yöneldi?
0: Gelecek tabii ki az önce konuştuğumuz gibi aslında yapay zeka tarafında pozisyon, doğru pozisyon almakla birlikte ilerliyor ve öyle de ilerleyecek. 5-10 sene içerisindeki süper yapay zeka dediğimiz yapay genel zekaya geçişlerle birlikte veya oraya gelmeden daha önce, şu an günümüzden bahsedecek olursak, şu an marka aramaları, kişi aramaları veya şirket aramaları, ki siz bu arada bir iş yerine başvururken dahi yapay zekaya sorduğunuz bir gerçeği var değil mi? Burada markaların, şirketlerin itibarları da az önce bahsettiğimiz gibi çok önemli hale gelmiş durumda. Dolayısıyla bu içeriklerin tamamı aslında yapay zeka tarafından da kontrol edildiği için, araştırıldığı için sizin oradaki içeriklerinizi buraya göre düzenlemeniz gerekiyor. gerekiyor. Yapay zeka LLM araçlarına göre düzenlemeniz gerekiyor. Aslında biz tam olarak bu hizmetleri vermiş oluyoruz. Yani önce ölçüm yapıyoruz, skorluyoruz markaları, şirketleri, kurumları, kişileri. Daha sonra bununla ilgili bir rapor ve teşhis sunuyoruz. Ardından da bunun optimizasyonunu gerçekleştiriyoruz.
1: Evet, peki şimdi bu arada yapay zekanın yaygınlaşmasıyla birlikte siz hani hangi mesleklerin ve iş yapış biçimlerinin değişeceğini düşünüyorsunuz? Yani en çok kim etkilenecek sizce?
0: Şu anda fintech alanı zaten başlı başına hem yapay zeka ile alakalı hem de geçmişten gelen bu mobil devrimle birlikte inanılmaz derecede değişmiş durumda, hepimizin gördüğü üzere. Sağlık alanında zaten bir

0: bildiğiniz gibi çok farklı uygulamalar çıktı. Hatta sağlık alanında yapay zekanın şu anda geçtiğimiz günlerde bir panel vardı. Orada da anlatıldı gibi çok daha sağlıklı veriler sunduğu ortaya çıktı. Özellikle sağlık alanında yapay zekaların ve bu alanda da dünyanın en büyük el elemleri şu anda bu alanda uygulamalar geliştirdiler. Duymuşsunuzdur zaten sizler de. Amazon Health uygulamasını çıkarttı. Yine OpenAI'ın aynı şekilde sağlık alanında uygulamaları çıktı. Dolayısıyla sağlık, hukuk gibi, finans gibi sektörlerde çok büyük değişimler yaşandığı gerçek.
1: Evet, peki. Bu arada bir markanın kendi sektöründe yapay zeka, mesela yapay zekanın en çok tavsiye ettiği mesela 3 marka diyelim. Bunun arasına girmesi için atması gereken somut adımlar neler olabilir?
0: Programın başında biraz bahsettik aslında. Dijital PR çok önemliydi burada. Yani dijital içerik üretimi markayla ilgili ve kişilerin sorgularında sorduğu soruların cevaplarını verdiği yönelik içerikler aslında üretmeleri
1: orada
0: çok önemli.
1: Orada PR'ın aslında biraz tarzı değişiyor.
0: Değişiyor.
1: Yani klasik PR'dan evet. İşte bu AI'ya uygun, yani yapay zekanın sorabileceği sorulara uygun içerik sistemi evet sokmak.
0: O alanda da çok büyük girişimler var Türkiye'de ve globalde. Görmüşsünüzdür zaten sizler de. Yani artık çok kolaylaştı bu işler. Dijital PR alanında mutlaka markaların içerik üretmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi de sosyal medyadan bahsetmiştik. Forumlardan bahsetmiştik. Forumlarda düzgün içeriklerin üretilmesi gerekiyor. Özellikle OpenAI tarafında Reddit çok büyük bir kaynak.
1: Evet.
0: Cloud tarafında Wikipedia çok büyük bir kaynak. Bunlar Google'ın zaten biliyorsunuz işletmeler profili çok çok değerli. Bunların sağlıklı yönetilmesi gerekiyor.
1: Evet. Peki şimdi bu arada son bir dakikamızmış. Şimdi bu konuyu bilmeyen şirketler olabilir. Hani daha önce kendi yani yatırım planlarını almamış olanlar olabilir. Ne diyorsunuz? Önümüzdeki 5 yılda fırsatlar nerede doğacak? Ne önerirsiniz şirketlere?
0: Müşterileri özellikle bulduğumuz yer ilk aşamada biliyorsunuz dijitalde Google'dı. Google'lamak diye bir tabir vardı.
1: Doğru.
0: Arama motorları ekseninde. Artık o tabirin özetle yeri değişti. Yapay zekaya artık her şeyi soruyoruz. Aramalardan çıkıp artık cevaplarda olması gerekiyor şirketlerin. Bu da bizim bu arada mottomuz. Indexa'nın da mottosu. Aramada değil cevapta olun mottosu. Gerçekten bu anlamda şirketlere en büyük önerimiz yapay zeka araçlarında doğru konumlanmaları gerekiyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Bünyamin Saraç, Indexa kurucu ortağı ve CEO'su. Size de başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek
1: efendim,
0: üzere.
1: Burada noktalıyoruz değişim zamanını. Kısa bir araya gidiyoruz. 13'te buluşuyoruz. Piyasaları konuşacağız.

0: üstü harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara. Ne var sırada, Deniz Bank burada.
4: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
5: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
6: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
4: Anlaşıldı. Sizin için sırada Deniz Bank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24.

Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. PTR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor.

0: bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
2: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
3: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
5: Hesap basit.
6: They call me Prospects. I've had my eye on you for ages. Now, focus on what's ahead. That's all there is to it. Keep going forward. Prospects. Seiko.
7: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli nedir?
3: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz Trendyol Milla.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
3: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Dynavit 30'lu omega 3 yumuşak kapsül 479 lira. Dynavit Kids portakal aromalı

0: paket gamiz 399 lira.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle.
2: Otobit'te. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Biz bugün nereye gidecektik ya?
4: Spora.
3: Değil.
4: Çocuğun kursu.
3: Değil ya.
5: Maça.
3: Değil babacığım.
4: Buldum. Petrol ofisi.
3: Petrol ofisi kampanyası. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye. 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
1: Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
6: o. Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: maçlar oynanıyor, takımlar formunu yükseltiyor. Slovenya'dan bir puanla dönen İskoçya, Kuzey Makedonya'da farklı kazanan Murat Yakın'ın İsviçre'sini ağırlayacak.
1: Kopalarda gol!
0: B-Ligi 1. grupta oynanacak İskoçya-İsviçre mücadelesi bu akşam 21.45'te Ağparada.
2: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Ben piyasaları konuşacağız. Önce haber özetleri, günün öne çıkan başlıkları.
1: Fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetimi ve düzenleyici denetleyici kurumların başkanlarıyla bir araya gelecek. Toplantıda soruşturmanın yanı sıra piyasa bozucu eylemlere karşı alınabilecek yeni tedbirler ve erken uyarı sisteminin devreye alınması değerlendirilecek. Ekonomik güven endeksi Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı. Endeks Ağustos ayında 100,6 değerini almıştı. Bir önceki aya göre tüketici güven endeksi %1,3 artarak 91,9, diğer kesim güven endeksi %0,1 artarak 102,5, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 111,9, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,1 artarak 111,3 değerini aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakın zamanda sona ereceğini ve savaşı kazanacaklarını savunarak, savaşın ardından enerji fiyatlarının hızla gerileyeceğini söyledi. 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediğini ve bunun yalnızca Amerika Birleşik Devletleri açısından değil, tüm dünya için önemli bir kazanım olduğunu savundu. Altın fiyatları Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisiyle 7 haftanın en düşük seviyesinde. Yatırımcıların odağında bu hafta gelecek Amerika Birleşik Devletleri ekonomik verileri var. Analistler ise daha fazla baskı olabileceğine işaret etti.

0: 1500'ün altına geldik. 12.437 şu an fiyatlama. Avrupa'da pozitif bir görünüm var. En azından renk, yani yükselişler sınırlı ama renk yeşil. Frankfurt 0.37, Londra 0.29, Madrid 0.58, Paris 0.18 yukarıda şu anda. Bugün Asya'da karışık bir seyirle tamamlamıştık. Orada önemli haber akışındaki konu Avustralya'daki Merkez Bankası'nın faiz artışıydı. 25 bas puanlık bir faiz artışıyla 4.60'a getirdi Avustralya Merkez Bankası faizleri ve yeni faiz artışlarının da sinyalini verdi açıklamalarda başkan. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde dün ekside kapatmıştık Wall Street'te borsaları. Fakat an itibariyle bakıyoruz Nasdaq pozitif yatay, S&P negatif yatay, Dow Jones'ta ise 0.10'luk sınırı da olsa bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz Amerika Birleşik Devletleri tarafında. Bugün önemli olan bu arada Trump'ın yapay zeka liderleriyle görüşmesi olacak Beyaz Saray'da. Bakalım oradan nasıl mesajlar alıyor olacağız. Nvidia'nın hisse geri alımına ek kaynak var. Onu ifade edelim. Anthropic'in de halka arz izahnamesine göre şirketin gelirleri 2025'te 12 kat artarak 4.6 milyar dolara ulaştı. Ve de önceki fonlamalarla bağlantılı yükümlülük değer düşüklükleri hariç faaliyet zararı da 8 milyar dolara aştı. Amerikan tahvillerinde rekorları değil ama son yılların en yüksek seviyelerini gördüğümüz bir haftadayız. 30 yıllıklarda 2002'den beri, 10 yıllıklarda 2007'den beri en yüksek seviyeleri gördük. 5.27'nin üzerini gördük dün. Bugünse şu an 5.24 seviye, 10 yıllıklarda 2 yıllık 4.95, 5 yıllık 5.09, orada da 2 yıllık ve 5 yıllıkta da satıcılı seyrin devam ettiğini takip ediyoruz faizlerde. Ve enerji tarafında da petrolde şu an 92.14 seviyesi var. Doğalgaz 3.08'de 0.84 gerideyiz. Ve ons altında geri çekilme vardı. 7 haftanın en düşük seviyelerini gördük. Şu anda ise 0.70'lik bir yukarı yönlü hareketle 4.144'teyiz altında. Gümüş 60.69 şu anda. Orada pozitif yatay görünüm. Platin 1.696'da, 1.18 geride, paladyum 1.10 yukarıda. BIST yüzde 12.436 seviye şu an, 12.592 günün en yükseği, 12.425 günün en düşüğü oldu. Bankacılık 0.64 yukarıda, sanayi 1.89, turizm 1.17, teknoloji 4.5, gayrimenkul 0.85, spor 1.84 geride. Sigortacılık 1.18, kimya 1.15, inşaat 2.04, bilişim 4.5, madencilik %2 ve gıdada da 0.97'lik geri çekilme dikkat çekiyor. En çok artanlar da Grain Türk Holding 4.31, TAV 2.71, Eczacıbaşı İlaç 2.27, Türk Hava Yolları 2.09, Enerji 1.81 yukarıda. Azalanlara gidelim. Margül Enerji şu anda taban olmuş durumda. Astor, Odyne Solutions, Destek Finans Factoring ve DAP Gayrimenkulünde taban olduğunu takip ediyoruz. Fon için kritik zirve var bugün. Ankara'da gerçekleşecek zirve. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi yönetimi bir araya geliyor. Ayrıntılar için A Para muhabiri Kübra Bal'a döneceğiz ve detayları dinleyeceğiz.
1: Evet, aslında 17 Eylül'den bu yana gündemde olan bir konudan söz ediyoruz. Kamuoyunda fon soruşturması olarak biliniyor ve 455 bin yatırımcıyı yakından ilgilendiriyor. Soruşturmalar devam ediyor. Tabii Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar gerçekleştirmeye devam ediyor. Dün de kabine toplantısında hem Bakan Şimşek hem de Adalet Bakanı Akın Gürlek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kapsamlı bir sunum yaptılar ve bugüne kadar atılan adımlarla ilişkin aslında detaylı bilgi verdi her iki bakan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. Bugün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik bir zirve olacağını söyleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya gelecek ve bir toplantı gerçekleştirecek. Tabii toplantının AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının öncesinde yapılacağını söyleyelim. Saat 14 gibi de toplantının başlamasını bekliyoruz. Peki kimler katılacak? Aslında detaylı bir bilgi henüz yok. Ancak beklediğimiz, tahmin ettiğimiz isimler isimler şunlar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, SPK Başkanı, yine Merkez Bankası Başkanı gibi isimlerin

0: toplantıya katılmasını bekliyoruz. Tabii toplantı şu açıdan önemli, özellikle hukuk sınırları, hukuk devleti sınırları içerisinde, yine sermaye piyasası sınırları içerisinde atılacak adımların yol haritası belirlenmiş olacak. Mağdur olan vatandaşlara özellikle alınacak tedbirler, yine soruşturmaların gidişatı ve benzer durumların yaşanmaması için hayata geçirilecek uygulamalar ele alınmış olacak toplantıda diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısında oldukça kritik mesajlar vermişti, hatırlayacak olursanız. Özellikle Türkiye finansal sisteminin oldukça güçlü yapıda olduğuna işaret etmişti ve söz konusu sorunun fon piyasasının belli bir bölümde yaşandığını söylemişti ve Türkiye ekonomisinin tümüne sirayet etmiş ekonomik bir riskin söz konusu olmadığının altını çizmişti. Hatta Türkiye sermaye piyasasının söz konusu sorunun rahatlıkla üstesinden gelebilecek güçte olduğunun da altını çizmişti. Ancak aksini iddia edenleri de uyarmıştı. Çünkü Türkiye ekonomisine bu söz konusu durumun zarar verdiğini ve özellikle yatırımcıları da tedirgin ettiğini söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle kapatılan fonlarla ilgili olarak da tasfiye çalışmalarının titizlikle devam ettiğini işaret etmişti. İşte bugün çok kritik bir toplantı gerçekleştiriliyor olacak. Saatler 14'ü gösterdiğinde de başlaması bekleniyor. Akabinde ise yazılı bir açıklama bekliyoruz diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz Kübra Bal. Ve buradan dönüyoruz. Aydın Eroğlu bizimle birlikte olacak piyasalardaki son durumu değerlendirmek için. Aydın Bey, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar Melisa'nın.
1: Teşekkürler. Şimdi tabii muhabirimiz de aktardı. Önemli bir zirve bugün. Ekonomik kurmayları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelecek. Dün önemli mesajları vardı. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Temeller dayanıklı, sağlamdır. Son derece dikkatli hareket ediyoruz sermaye piyasalarının doğası gereği. Ve de kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor diyor. Ve sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri de süratle hayata geçireceğiz mesajını verdi. Şimdi neler olabilir sizce bu düzenlemeler içinde ve nelerin olması gerektiğini de düşünüyorsunuz?
2: Yani özel kurumlar ön plana çıkartılırsa bence süper olur. SPK, BDDK vesaire gibi. Çünkü şimdi burada yatırımcılar manipülasyona sebep olan, bu fon krizini yaratan, gerçekten suçlu olan kişiler, kurumlar tabii ki ön planda kabahatli. Ama bunları görmemek de, bunları denetlemek zorunda olan kurumların başındakilerin görmemesi de acaba bir görev ihmali mi var şeklinde sorgulanması lazım. Bir daha bunlara sonuç, bir daha bunlara sebep olmayacak şekilde bu kurumlarda da denetim, gözetim ve yetki mekanizmalarında bir düzenleme yapılması doğru olur. Fakat piyasanın gözü kulağı tabii bu fonların tasfiyesiyle alakalı ödeme süreci ne zaman başlayacak, ne şekilde yapılacak, bu konuda çıkacak bir zamanlama, tarih bildirimi haberlerinde olacaktır. O nedenle Cumhurbaşkanı'ndan ya da bugün yapılacak toplantıdan bu tarzda kararların duyulması önemli olacaktır Melisa'nın.
1: Evet, peki şimdi geldiğimiz noktada Borsa İstanbul'un performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi 12.500'ün de altına sarktık. Burada bundan sonraki kritik seviyeler nereleri olacak? Alım fırsatları da nerelerde?
2: Şimdi şöyle, 13.000, biz 13.880'i kırınca teknik bozulur, düşüş 13.200'lere doğru devam eder diyorduk. Altına da sarktık. 13.216'da önemli bir destek vardı. Bu da kırılınca bir ikili tepe formasyonu başladı. Bu fon kriziyle birlikte başladı. Şimdi bunun hedeflerinde kademe kademe 12.435'e kadar bir düşüş riski söz konusuydu ki biz o seviyeye gelmiş durumdayız şu anda. Şimdi burada önemli olan 12.430'lar 400 civarlarındaki seviyenin aşağıya kırılmaması Melisa Hanım. Eğer kırılacak olursa biz maalesef kademe kademe yine 12.300-200 12.000 seviyelerine doğru, 11.900 seviyelerine doğru düşüşün sürdüğünü görebiliriz. Şimdi piyasa fon konularından zaten tedirgin. Burada likitte dönülemeyen hisse senetlerde likiteyi sağlamak için alıcılı olan hisselere satış gelirken bir de dün SPK tarafından piyasada bir takım kişi ve kurumların hesaplarına bloke tedbir konmasıyla alakalı bir karar çıktı. Bu piyasayı tedirgin etti. Sonra kaldırıldı ama piyasayı fazlasıyla tedirgin etti. İsmi geçen kurumlarda biz satışların sürdüğünü görüyoruz. Şu anda bununla alakalı bir tedirginliği bizim atlatmamız bu fon kriziyle alakalı tasfiyenin süreci ve şekli netleşince belki ortadan kalkar. Maalesef ama bu tedirginlik halen sürüyor.
1: Evet, şimdi sizinle daha önce yaptığımız yayınlarda da sürecin başlangıcından itibaren bu özellikle işte taban olan hisseler var bu süreç başlangıcından beri ve bir süre daha bunun devam edebileceğini siz ifade etmiştiniz bu durumun. Şimdi ne dersiniz, nasıl görüyorsunuz, ne kadar daha devam etme ihtimali yüksek bu hisseler üzerindeki taban olma durumu?
2: Yani şöyle, şimdi tabii bunları söylemek yatırımcıyı tedirgin eder, ayrı bir konu. Bunları tabii mümkün olduğunca dikkatli kelimelerle telaffuz etmek istiyorum ama maalesef burada %1000, 2000, 3000, 4000 şeklinde böyle inanılmaz fiyatlamalar oldu, hatta daha da üstü. Şimdi bunların bu tabanlarında 1/3 fiyatına gelmiş durumdalar bazıları ama bunlar dahi ekstra primli seviyeler Melis Hanım. Yani 50 liradan 5000 lira yapılmış, 4000 lira yapılmış bir hisse senedi belki de çıkartıldığı fiyata doğru düşmeye devam edecek. Çünkü yükseliş esnasında böyle bir kriz yokken düşüşte böyle bir kriz de bu düşüşü yaşıyorlar. Şu anda bunlarda alıcı gördükleri anda satmak isteyen likitte anlamında bazı yerlerde temürüte düşmüş, para ihtiyacı dolmuş, bir yerlere ödemesi yapması gereken hesaplar var ya da kişiler var. Bunlar alıcıyı görünce verecekler. O nedenle şimdi kişiler belki piyasa bekliyor, bunlardaki tabanlar çözülünce belki piyasaya bir tepki gelir ama tabanlar bu ve buna yakın fiyatlarda çözülürse bilakis çözüldüğü gibi de hemen yeniden satıcı gelecek diye düşünüyorum ben. O nedenle biz bu manipülasyonda adı geçen hisse senetlerinin taban olmalarından ötürü onlardan bir çözüm aramayalım. Yani biz bilakis bankacılık sektörü, holdingler, sanayi kuruluşları, endeksin eskiden bu yana gelen endeks 30-50 içerisinde yer alan ana hisse senetlerine gelecek alışlarla piyasa dönecekse dönecek. Bunu da işte hem varlık fonu desteği ki ara ara yapmasına rağmen yeterli olmuyor. Hem yabancı hem patronların geri alımları üçü birden bence aynı anda destek verdiğinde çözecektir. Ama tabii bunun için öncelikle bu fon krizinde tasfiye süreciyle alakalı belirsizliklerin giderilmesi ve tarihin konması, ödemelerin de başlaması çok önemli Melis Hanım.
1: Evet, peki bu süreçte yatırımcılara siz ne tavsiye edersiniz?
2: Yani şimdi manipülatif hisse senetlerinin, yani bu adı geçen hisse senetlerindelerse diyecek bir şey yok. Yani kararlarını artık alırken nasıl kendileri verdilerse bu düşüşlerde de çözüldüğü zaman yine kendileri verecekler ama çok ciddi bir mağduriyet yaşayacakları kesin. Bir daha bu krizden sonra benzer şekilde maceralara kimsenin düşmemesini öncelikle tavsiye ederim. Ama normal hisse senetlerinde yaşanan düşüşlerle alakalı bu ve altındaki düşüşler geçici düşüşler olacak bana göre. Burada panikle satış zararları kalıcı kılar. Yani düşüş belki biraz daha sürme riski olsa bile hisselerine güveniyorlarsa ki ben endeksin ana hisselerinin mevcut fiyatlarının oldukça iskontolu olduğunu düşünüyorum. Bu ve altında da, yani daha üstünden başlayan 13.216 ve biraz üstünden başlayan seviyelerden itibaren düşüşlerde alımı bir fırsat olarak görüyorum. Fakat krizler neticesiyle düşüş devam ederse belli bir süre taşımayı göze alarak bu fırsat olduğunu bilmeleri lazım. Yatırımcı sakin olmalı. Biz bu krizleri de atlatacağız. 94 Çiller krizini atlattık, 90 Körfez krizini atlattık, 2070 milyar dolarlık bankacılık iflasıyla sonuçlanan krizi atlattık. Mortgage krizinde, dünya mortgage krizinde belki biz bankalarda bir sorun yaşamadık ama şirketler ve hisseler onda bir fiyatlarına düştüler. Sonra çok üstüne çıktılar, bunu da atlattık. Şimdi bu boyutta bir kriz bekliyor muyum? Hayır, bu boyutta bir krizin sürmesini beklemiyorum. Şu anda %18 civarında falan gördüğümüz seviyeye göre bir düşüş yaşadık. Belki endeksin 12.000 işte 400 desteğini kırmaya kalkarsa, ki benim için güçlü bir destek seviyesi, kırmaya kalkarsa 12.300, 12.200, belki 12.000 civarları artık son olası düşüş seviyeleri olur gibi geliyor bana. Eğer biz ekstra yeni bir kriz sebebiyle daha karşılaşmazsak Melisa Hanım.
1: Evet, peki tabii global tarafta da havanın bozuk

0: olduğu dönemdeyiz. Orada da baskı aslında sanki bir her geçen gün artıyormuş gibi bir durum oluşmaya başladı. Özellikle bu tahvil tarafındaki yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi, petrol tarafındaki yükselişlerin yine devamı. Şu an %1'lik bir düşüş var petrol tarafında, Brent petrolde, ama sonuçta 100 doların üzerindeyiz ve de tahviller satılıyor. Faizler son 20 yılın zirvelerine yaklaşıyor. Ne dersiniz? Küresel taraftaki havanın bu denli bozulmuş olması da pek iyi alamet değil gibi.
1: Şimdi zaten dış dünya birkaç senedir ciddi derecede fiyatlanıyordu. Özellikle borsaları, emtiaları. Biz maalesef onlardan farklı kendi iç özelimizdeki sorunlar sebebiyle negatif paylaşmıştık. Onlara uyamamıştık. Şimdi biz bu sene, onlar bu sene bir realizasyona tabi olur, biz ise yükseliriz diye düşündüğüm bir dönemde bu fon krizini yaşıyoruz. Şimdi bu fon krizi nedeniyle onlardaki düşüşle de şu anda karşılaşmış durumdayız. Dünya için en önemli şey, biz için de en önemli şey, merkez bankalarının haftalık politika faizleri ve piyasa enflasyonu. Şimdi Brent petrol yükseldikçe enflasyonu yukarıya doğru tetikliyor. Enerji fiyatlarını arttırıyor. Kışa girmek üzereyken Avrupa'nın doğalgaz stokları ciddi derecede azalmış durumda. Dizellerde ve jet yakıtlarında sorun yaşıyorlar. Bunlarla alakalı İran-Amerika-İsrail savaşı devam ettiği müddetçe de enerji fiyatlarının yüksek seyri sürüyor. Bu nedenle merkez bankalarında faiz indirimleri beklenirken bu yüzden tablo tersine döndü ve faiz arttırımları başladı. ECB zaten uzun zamandır yapıyordu. FED de bu faiz arttırımına katıldı. Şimdi önümüzdeki dönem için de petrol fiyatları savaş bitip de hızlı bir şekilde düşmeye başlamazsa, petrol fiyatları yüksek kalmaya bu şekilde devam ederse maalesef ECB'nin, FED'in, BOJ'un faiz arttırımının 2027'de de sürmesi bekleniyor Melis Hanım. Bu beklenti yüzünden zaten Amerikan devlet tahvillerinde yükselişler sürüyor. İşte biz baktığımız zaman 2 yıllıklar şu anda 4.94 seviyesinde, 2 yıllıkların 5.15'e, 10 yıllıkların 5.23'e, işte 5 yıllıkların 5.23'e, 10 yıllıkların 5.35'e, 30 yıllıkların da 5.61'e doğru devam etme riski var. Şimdi bu tabloyla birlikte eğer yeniden bir faiz artışı ihtimali Amerika için söz konusu olursa, tahvillerin yükselmesi Amerika borsalarını aşağıya doğru baskılama riskiyle karşı karşıya kalacağız. Bu Japonya'nın işte faizlerini yükseltmesi, carry trade'in dünya için bitiyor olması tüm dış dünya için de bir risk yaratıyor. Hepsi harmanlanmış durumda. Maalesef orada bu sıkıntı, ben işte Amerika seçimleri öncesinde savaş bitmediği takdirde yüksek diye görüyorum. Amerika seçimleri bittikten sonra da bu riskler Amerika ve Avrupa için söz konusu olacak. Belki biz kendi özelimizdeki bu fon krizinden kurtulursak savaşın bitmesi bizi pozitif anlamda onlara ziyade çok daha olumlu etkileyebilir. Ama tabii savaş bizim için çok önemli kriterken üstüne bir de fon kriziyle piyasalarla alakalı yaklaşık 20-25 milyar dolarlık ekstra bir yük taşıyoruz Melis Hanım.
0: Peki şimdi bu arada tabii enerji tarafı çok kritik, çünkü malum dün Lagarde'ın da uyarıları vardı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın. Enflasyonda biz diyor %4'le bitirebiliriz bu yılı diyor ve de burada da en önemli etken, temel kaynak iç talep, ücretler değil, Amerika Birleşik Devletleri İran çatışmasının yükselttiği petrol ve doğalgaz fiyatları dedi. Diğer taraftan bugün Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un açıklaması var. En riskli bölgelerden biri Avrupa diyor dizel piyasası açısından. Çünkü dizel ihtiyacının %50'sini Amerika Birleşik Devletleri'nden karşılıyor. Tabii şimdi Trump'ın dizel ihracatına yasaklama konusu da var malum, biliyorsunuz seçim öncesinde. Avrupa dizel piyasasında son derece kırılgan, gelişmeleri izliyoruz ve stratejik rezervlerden daha fazla petrol kullanımına ihtiyaç duyulması halinde üye ülkelerinin hükümetleriyle görüşeceğiz demiş. Avrupa'nın durumuna ilişkin özellikle depolama tarafındaki sıkıntılara yönelik de mevcut tabloyu bir yansıtalım. Onunla ilgili de son durum nedir? Avrupa'nın doğalgaz depolarındaki doluluk bu yılın bu dönemi için şimdiye kadarki en düşük seviyeye geriledi ve yaklaşık %71 dolu, fakat normalde mevsimsel ortalama %87. Rusya'dan gelen boru hattından gelen gazın azalması ve LNG arzı

0: arasındaki sıkışma enerji güvenliği açısından bir risk ve de Avrupa'nın yüksek fiyatlarla daha fazla LNG alması gerekebilir. Stratejik gaz rezervleri oluşturuyor bazı Avrupa ülkeleri ve bu da enerji faturalarını, enflasyonu arttırabilir, ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir. Bu arada Lagarde, enflasyon yükseliyor ama henüz ücretlere ve kalıcı fiyatlama davranışına yerleşmiş değil. Bu nedenle de ölçülü hareket edeceğiz dedi. Enflasyon riskinin de yukarı yönlü biçimde risk olduğunu evet söylenisi söylüyor ama bu da tabii özellikle ölçülü hareket edeceğiz mesajı da biraz faiz artışlarına sanki mesafeli olacakmış gibi Avrupa Merkez Bankası bir izlenim yarattı diyelim. Şimdi bu Avrupa'nın konumunu da değerlendirelim. Ne dersiniz? Orada da bu arada Euro Dolar paritesinde de 1.13'e geriledi parite bugün ve Mayıs 2005'ten bu yana en düşük seviyelere geriledi.
1: Evet, burada Avrupa kendini Amerika'ya karşı yapılandırma konusunu gözden geçirmesi lazım. Yani 2-3 sene öncesine ya da Rusya-Ukrayna savaşı öncesine kadar baktığında Rusya'yla ve Ukrayna'yla çok ciddi doğalgaz anlaşmaları vardı. Gayet uygun fiyatlarla tedarik yaparlarken başlatılan Rusya-Ukrayna savaşına her türlü desteği verdiler Amerika'nın da Trump'ın da gazına gelerek. Şimdi bakınca oradan LNG ithalatı yapamıyorlar ama Amerika'dan aldıklarına da 2-3 katı fiyat ödemeye başladılar. Şimdi Amerika Avrupa'yı bu duruma düşürmüşken Avrupa'nın ithal ettiği dizelin %50'sini veren bir ülke olarak dizele yasak getirme planında artan fiyatlar yüzünden. Eğer bir de bunlar olursa bu işin faturası en çok Avrupa'ya çıkmış olacak Melis Hanım. Şimdi Körfez'de Hürmüz krizi başlamadan evvel LNG satışları Amerika'nın daha sınırlıydı. Şimdi Hürmüz Boğazı'na gidemeyen tankerler Amerika'nın rafineri limanlarına gider oldular. Bu işten karlı çıkan Amerika. Yani bundan sonrası için de Avrupa hem NATO'da hem Amerika'da Amerika ile ilişkilerinde bir takım kararları vermek zorunda. Eğer vermediği takdirde dünya çok daha ciddi gerilimlere hazırlanacak gibi gözüküyor. Şimdi ben bakınca Brent petrolde bu yükseliş sürmesi halinde Amerikan tahvillerinin de aynı şekilde faizlerin yükselmeye devam etmesi dünyada büyüme oranlarını aşağıya doğru etkileyecek. Bu bir müddet sonra talebin kısılmasına neden olacak. Şimdi hem enflasyon yukarıda seyrederken hem talep kısılırsa bu stagflasyon riski demek zaten dünya içinde. Amerika'da talep canlı olduğu için henüz Amerika için böyle bir risk söz konusu değil. Ama Amerika'da da bu tahvil faizlerinin bu şekilde devam etmesi sürerse bunun da devamında bir talep daralması ve büyümede düşüş söz konusu olacaktır diye düşünüyorum ben. Önümüzdeki günlerde dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi dolar endeksi DXY olacak. DXY'in şu anda bulunduğu 101.46 seviyesi kritik bir yer. Eğer 101.64'ün 65'in üstüne giderse belki 101.80 durabileceği bir sınır olur. Ama durmadığı takdirde 103.5-104'e doğru çıkan bir DXY görebiliriz. Bunun yaşanması tahvillerin aynı şekilde yukarıya gitmesi demek olur. Avrupa ve Amerika pazarında borsalarda satış baskıları, ons altında da aynı şekilde baskının sürmesi demek olur. Amerika için değil ama Avrupa için sert bir kış yaşayacağımız savaş bitmediği takdirde kesin gibi gözüküyor Melis Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Aydın Eroğlu. Süremizin sonuna geldik bugünlük. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
0: Efendim kısa bir araya gidiyoruz. Birazdan buradayız. Şebnem Aybakan bizimle birlikte olacak.

0: Ve devam edelim piyasaları konuşmaya. Şebnem Ayabakanlığı Neoportföy Araştırma ve Kurumsal İletişim Direktörü, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi bugün geldiğimiz nokta bu fon sürecinde size neyi ifade ediyor? Bugün tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarıyla buluşuyor olması kritik. Çünkü diyor ki hukuki ve idari noktada yeni adımlar atacağız diyor. Ne gibi yeni adımlar gelme ihtimalini yüksek görüyorsunuz?
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kurumların toplanmış olması piyasaya bir umut veriyor açıkçası. Çünkü her halükarda izin vermeyeceğiz ve mağduriyetini minimuma indirmeye çalışacağız vatandaşımıza cümleleri vatandaşta doğal olarak bir beklenti yaratıyor. Bundan öncesinde esasında açıklanmış olan da birazcık belki üzüldü burada bu fonlarda yatırımları olanlar, çünkü işte 17 Eylül 13.30'dan 16 Eylül 13.30'a kadar olan süre geriye alınmış oldu, ama da bunu da normal karşılamak gerekiyor. Ellerinden geldiği kadar herkese eşit bir şekilde en az mağduriyet şeklinde ödemelerinin yapılması için uğraşıyor belli ki hükümette, ilgili kurumlarda. Ben buradan bilemiyorum açıkçası. Hani bir iyi bir şey çıksa da ne kadarlık bir şey olabilirini tahmin edemiyorum. Ama en azından belki yatırımcılara bir umut verecek, bir şekilde daha güvenlerini geriye getirebilecek bir şey olmasını ümit ediyorum açıkçası. Ve bu sermaye piyasalarımızın işleyişini sağlıklı hale getireceğini, düzenlemeleri de süratle hayata geçireceğini Sayın Cumhurbaşkanımız söylemişti. Bununla ilgili de algının biraz da olsa düzelmesi için iyi bir açıklama olması ümit ediyorum. Tabii burada gerçeği söylemek gerekirse filtrelemesi de gerekiyor. Yani Sayın Bakan'ın söylediği gibi, hani maalesef gerçekten işini yapması gerektiği gibi yapan ve bu şekilde davranmamış olan portföy yönetim şirketlerinde de bir güven kırılması görüyoruz. Vatandaş haklı olarak, herkes esasında bir şey olursa diye ister istemez bir korumaya geçiyor. Ama bu ve bunun gibi ilgili kurumların atacağı adımlarla ben tekrar güvenin geri geleceğine inanıyorum. Çünkü sadece sektörde hani baktığınızda bunun gibi 131 kurum fon varsa, bu 131 fonla ilgili ise bu tasfiye süreci ve diğer gelişmeler, diğerlerinde böyle şeyler yok. Dolayısıyla 2000 toplamda fon olduğunu düşünürsek de geri kalanının da daha temiz, titizlikle çalışan grup ve fonlar olduğunu yatırımcılarımıza tekrar bu güvenin gelmesi için yardımcı olacak açıklamalar gelmesini ümit ediyoruz açıkçası olarak. Kabine toplantısı sonrasındaki, pardon, ekonomi kurmaylarıyla olan toplantı sonrasındaki açıklamalarda.
0: Evet, peki bu arada şimdi tabii BIST yüz endeksindeki performansa bakacak olursak, eğer orada yakın vadede bir ne bekleyelim, hangi seviyeleri görmemiz olası sizce?
1: Şimdi Melis Hanım, seviye pek fazla söylemek istemiyorum. Yani bu gibi durumlarda, bunlar majör durumlar, teknik olarak bir şeyden bahsetmek yanlış bence. Bizim çok uzun senelerdir ama 250 dolar gibi bir dolar bazında BIST 100'ün desteği var. Dün itibariyle zaten oradaydık. Bugün de orada tutunma çabasında BIST 100. Dolayısıyla burada gelişmeler, ilgili kurumlarla yapılacak olan Sayın Cumhurbaşkanımızın kurmaylarıyla yaptığı toplantı sonrasında yapılacak olan açıklamalar ve onun sonrasında BIST 100'ün, biliyorsunuz işte BIST 30, BIST 50 endeks

0: ve burada en azından 1 Ekim itibariyle uyarlılığa girmesiyle bir gelişme olur mu diye beklenti yaratmak çok fazla istemiyorum. Çünkü günün sonunda bir tepki olup tekrardan zayıflığa devam edebilir. Bir tepki, pozitif anlamda bir tepki olmasını ümit ediyoruz ama çok da fazla beklentim yok. Çünkü bu uyum süreci ve tasfiye süreci bir müddet sürecek. Yani 3 ila 6 ay arasında. Ben en kötüsünü gördükten sonra bir şekilde bunun ödemelerinin başlayıp da kızgın yatırımcı, çünkü hani onun ne şekilde davranacağını da gördükten sonra biraz artık borsanın denge bulacağını düşünüyorum. Ümit ediyorum diyelim. Daha fazlasıyla ümit ediyorum. Ama bunun açıkçası 250 dolarlar altında bir seviyede olma olasılığı var mı diye sorarsanız, hani yok diyemeyeceğim, garantidir diyemeyeceğim ama az kaldığını söyleyebilirim. Hani hiç değilse yani 250 dolarlarda tutunmaya çalışacaktır, gelişmeleri takip edecektir. Onun sonrasında da tekrar negatiflikler oluşursa bir sonraki desteğe gitmek isteyecektir. Yoksa gerçekten de bankalar önderliğinde çok hafif yabancı alışlarının da başladığını görüyoruz. Çok hafif ama sadece hani büyük montanlı BIST 30 kağıtlarının bazılarında, çünkü çok fırsat verenler olacak. Yani zamana yaydığınız zaman çok kıymetli şirketlerimiz var ve bunlar önümüzdeki 2-3 ayda esasında biriktirme açısından çok uygun seviyelerde olacaklar. O yüzden burada biraz daha büyük senaryoya bakmak gerek diye düşünüyorum.
1: Evet, gün süremiz biraz az, o yüzden global tarafa geçeyim. Şimdi Allianz'ın bir raporu var, o rapor üzerinden gidelim. Küresel piyasalarda ana risk enerji tahvil ve yapay zeka döngüsü diyor Allianz. Küresel Doğru. ekonomi gelecek yıl ivme kaybedecek, enerji tahvil ve yapay zeka kaynaklı gerilimler hafifleyecek. Küresel büyüme 2026'da 2.6'ya gerileyecek, büyüme beklentisi 2027'de 2.8. Amerikan ekonomisinin yavaşlaması, Euro bölgesinin toparlanması öngörülmüş. ECB ve Fed'den ek faiz artışları, bu arada tahvil getirilerinde düşüş beklentisi hakim diyor Allianz. 10 yıllık Almanya tahvil faizi 2026 sonunda 3.3'e, 2028'de %3'e gerileyecek. Amerikan 10 yıllık tahvili içinse 2026 sonunda 4.7 tahminini yapmışlar. Ama petrol ve doğalgazda yüksek seyir beklentisi sürüyormuş. Şimdi burada tabii tahvil konusuyla bence başlayalım. Çünkü oradaki malum tansiyon yüksek. Tahminleri 2026 sonunda 4.7. Siz bunu ne kadar olası görüyorsunuz? Çünkü 10 yıllıklarda 4.5-27'lere gördük. Dün de Lagarde diyor ki yüksek tahvil getirileri büyüme enflasyonu yavaşlatacak. Yani hani yükselişin sanki devam edeceğini düşünüyormuş gibi bir algı var orada.
0: 2027 sonunu şu andan tahmin etmemiz zor. Çünkü
1: yok, 2026,
0: gelişmeler...
1: 2026 sonunda 4.7 diyor.
0: Tamam. 2026 sonunda 4.7 olabilir. Şöyle ki ama o zamana kadar da petrolün bir şekilde sönümleniyor olduğunu görmem lazım. Kasım 3'teki ara seçimden sonra Başkan Trump'ın elinin zayıflamasıyla beraber büyük bir ihtimalle ya bir geriye adım ya da tam seçimine gelirken ara seçimlere geriye adım atacak ya da atmayıp daha sonrasında atacak. Ama bir şekilde Fed bile Başkan Trump'ı bu savaşı durdur çağrısı yapıyor. Çünkü net şöyle bir durum daha var. Faiz artışlarının devam etmesini bekliyoruz. Zaten bütün piyasa bekliyor. Çünkü şu andaki galon ortalamasına baktığınızda 4.36'larda aylık Eylül ayında. Bu daha öncelerde 4.06, 4.10'lardaydı önceki aylarda. Dolayısıyla banko Ekim ayında gelecek olan bu esasında çok yakın zaten PCE verisi var ama ondan öncesinde de bir Ağustos PCE'si 30 Eylül Çarşamba gelecek 3.30'da. Bu çok önemli Fed için, haftanın en önemli verisi. PMI verileri çok kuvvetli geliyor ABD'de. 1 Ekim Perşembe'de yine imalat PMI'ni alacağız. Onun sonrasında 14-15 Ekim'de zaten ABD Eylül TÜFE ve ÜFE'yi alacağız. Dolayısıyla bu üretici maliyetleri ve çekirdek enflasyona mazot benzin fiyatlarının geçişini net göreceğimizi anlatmaya çalışıyoruz.

0: istiyorum. Bu da bizi nereye getirecek? 27-28 Ekim FED kararı için belirleyici olacaksa şu an %70'lerde dolanıyor ama dün %77 idi mesela FED'in Ekim'de de faiz arttırma olasılığı. Bu verilerden birinden biri beklentinin üstünde geldi mi %85'e evet. çıkacak. Biz 27-28 Ekim'e %90'larla yüzlerle gireceğiz ve FED evet. faiz arttıracak. Şimdi bunun durması sonrasında 2 faiz arttırdım diye acaba büyüme rakamlarına bir geçişkenlik olacak mı? Ekonomistler bunu takip edecek. O olacaksa petrol sönümlenmese dahi sadece tüketimin kısıtlanması, büyümenin daralması nedeniyle acaba faizlere bir alış gelecek mi?
1: Evet, petrol bu arada süremiz doldu Şebnem Aya Bakan. Son cümleyi alın çünkü süre doldu. Evet.
0: Senenin sonuna doğru petrol fiyatları da düşerse, büyümenin de hafif zedeleneceğini görürsek, evet biz Amerikan 10 yıllıklarına biraz alış gelebilir ama anca 5'lerin altına gelebilir diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Efendim, yatırım gününü burada kapatalım. Yarın görüşmek üzere. Alpara ekranlarında hoşçakalın.

0: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: İste komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar. İste komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

Şeftali, gülgiller familyasından bir yaz meyvesidir. Fasça kökenli bir sözcüktür. Orijinal adı şaftalu biçimindedir ve etli erik demektir. Yaşam ve ölümsüzlük sembolü olan şeftali, sert çekirdekliler arasında yer alan, ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen meyvelerden biridir. Anavatanı Doğu Asya bölgesi ve özellikle Çin olan meyve, ülkemizde de birçok alanda uygun yetiştirilme koşullarına sahip. Şeftali daha çok Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde yetiştiriliyor. Yer yer Doğu Anadolu bölgesinde de şeftali yetiştiriciliği yapılıyor. Ülkemizin en çok şeftali üretilen ili ise Bursa olarak kayıtlara geçiyor. Hemen her bölgemizde yetişebilen şeftali, kumlu, çakıllı, tınlı ve çabuk ısınma gösteren alüvyal topraklarda verim gösteriyor. Şeftali yetiştiriciliğinde toprağın pH değerinin 6 ila 7 aralığında olmasına dikkat edilmeli. Kireç oranı çok yüksek olan topraklarda şeftali yetiştiriciliği yapmak, demir eksikliği klorozuna neden olabiliyor. Toprağın taban su seviyesinin düşük olması tercih edilmeli. Yüksek taban suyu olan yerlerde nem nedeniyle mantar hastalıkları ve çürüme riskiyle karşı karşıya kalınabilir. Kapasitesi bir hayli yüksek olan şeftali için hem güney hem de kuzey yarımkürede 25 ile 40 derece enlemler arası uygun görülüyor. Bu aralıkta rahatlıkla şeftali yetiştiriciliği yapılabiliyor. Ancak düşük kış sıcaklığı, soğuklama gereksinimi, ilkbahar donları, düşük yaz sıcaklıkları gibi faktörler şeftali yetiştiriciliği yapılacak alanları sınırlandırıyor. Sıcak iklim bölgelerinde 1500 metre rakıma kadar şeftali yetiştirilebiliyor. Sıcaklıklarının -18, -20 civarına düştüğü yerlerde göz ve sürgünler donuyor. Bu nedenle çok soğuk alanlarda şeftali yetiştiriciliği kesinlikle denenmemeli. Bu ihtiyaç karşılanmadığında tomurcuklar ve çiçekler silkeleniyor, ilkbahar çiçeklenmesi düzensiz oluyor ve gecikiyor. Erken çiçek açan bir meyve olan şeftali, ilkbahar geç donlarından büyük zarar görüyor. Ayrıca don olduğunda yaz meyvelerinin olgunlaşması gecikiyor, meyvenin et rengi değişiyor ve kalitesi düşüyor. Sert çekirdekli meyvelerde en çok su ihtiyacı bulunan ürün şeftali olarak biliniyor. Hava sıcaklığı, yağış miktarı, toprak yapısı ve taban suyu yüksekliği gibi faktörlere bağlı olarak sulama sıklığı değişiyor. Ortalama 8 ile 10 gün arayla Ekim ayına dek sulama yapılan şeftalide, kış aylarının ılık ve kurak geçtiği yerlerde ilkbahar aylarında sulama gereksinimi doğuyor. Hasat zamanı gelen şeftalilerin kabuk rengi parlaklaşıyor ve meyvenin eti yumuşuyor. Eğer uzak yerlere gönderilecekse meyveleri tam olgunlaşmadan 24 ila 48 saat önce hasat yapılıyor. Ancak bir ağaçtaki tüm meyveler aynı hasada olgunlaşmadığı için şeftalilerin hasadı birkaç gün arayla ortalama 3-4 seferde tamamlanıyor.

İncir, dut familyasındaki küçük ağaç türleri olan Ficus carica'nın yenilenebilir meyvesi olan, 7 ile 10 metre boyuna kadar büyüyebilen, pürüzsüz beyaz kabuğu olan, küçük, yaprak döken bir ağaç veya büyük çalıdır. Akdeniz ve Batı Asya'ya kadar yerli ağacı olup, Anadolu'da binlerce yıldır incir yetiştirilir. Ülkemizde en çok Ege bölgesinde yetiştirilen incir, kuru olarak dış pazara ihraç ediliyor. Anavatanı Türkiye olarak bilinen incir, ülkemiz topraklarından Suriye, Filistin, Çin ve Hindistan'a yayıldığı tahmin ediliyor. Kışları ılık, yazları sıcak ve kurak yerlerde yetişen incirler, meyve doğuşuyla hasat sonu arasında yüksek sıcaklık istediğinden, yıllık ortalama sıcaklıklarının 18 ile 20 derece arasında olması öneriliyor. Kurutmalık incirler içinse, yıllık bağ nem miktarının incir yetiştiriciliği yapılacak alanlarda %50'nin altında olması gerekiyor. İncirler iklim konusunda bir hayli seçici olsa da toprak için aynı seçiciliği görmek mümkün değil. Nemli topraklar hariç hemen her toprakta incir yetiştirebilirsiniz. İncirin inatçı bir bitki olduğu, kayaların, taşların arasında bile yetişebildiği biliniyor. Ancak incirin en verimli yetiştiği topraklar derin, kumlu tınlı, organik madde açısından zengin ve kireçli topraklar oluyor. İncir yetiştiriciliği yapılacak toprağın pH derecesinin 6 ile 7 veya maksimum 8 arasında olmasına dikkat etmelisiniz. İncir bahçesine incir dışında meyve ekmemek gerekiyor. Kapama bahçe kurmak olarak adlandırılan bu işlemler için önce tesviye ve drenajlı arazi hazırlanıyor. Dikim öncesi 2 ile 3 kez bahçenin sürülmesi önerilirken eğer toprak kumluysa derin sürüme gerek görünmüyor. Zararlı ve yabancı ot temizliğinin ardından nematot olması durumunda toprak fumigasyonu gerçekleştiriliyor. İncir fidanları 3 farklı şekilde arazide yerlerini alabiliyor. Kare veya dikdörtgen dikim, üçgen dikim veya kontur dikimle incir bahçesi hazırlayabilirsiniz. Elle yapılan incir hasadında serin havada, güneş sıcağına ve direkt güneş ışınlarına maruz kalmadan meyvelerin toplanması gerekiyor. İncirler ezilmeyecek şekilde sağa sola burkularak sapıyla beraber daldan kopartılıyor. Daldan yırtılmaması önem taşıyor. Koparılan meyve imkan varsa direkt sekte kullanılacak kaba yerleştiriliyor. Ambalajın en kısa sürede darbe almadan pazara ulaştırılması gerekiyor.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM hesabı yapmak ne?

0: üstü harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
5: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin

0: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
1: Rastgele Güven Kaptan.
2: Bol şans Güven Kaptan.
0: Dedeme neden herkesin ona Güven Kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedim. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona Güven Kaptan demiş.
3: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
4: Aracınızı satmak gözünüzden büyüyor. Otobit.com

0: mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferre Art Line artısı var.
1: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Özveriyle çalışan, işine sıkı sıkı sarılan biri varsa orada bir ışık vardır. Başlarda birçok kişi dinlemese de sesini duyurabilen biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Geçmişten aldığımız güç ve bugünkü enerjimizle daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli nedir?
2: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.

0: hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
2: Otobit'te. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferri Artline artısı var.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
3: Muazzam bir geçiş töreni. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile. Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi kesiyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
4: Otogaza değil, Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
3: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...

0: Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda öne çıkan başlıkları aktaracağız. Fon düzenlemesi, fon mağduriyetleri, tasfiye süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, ekonomi yönetiminin şu sıralarda yaptığı toplantı, birçok hususa temas edeceğiz. Gelinen noktayı masaya yatıracağız. Ahlat Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur Bey. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Geçen hafta birlikteydik. Bir 15 gündür de bu düzenleme sonrası etkileri ve piyasalardaki görüntüyü konuşuyoruz. Hafta sonu çok hareketliydi. Dün de bazı başlıkları gördük. Nasıl değerlendirmek gerekir? Gelinen noktayı üzerinden 15-20 gün gibi bir süre geçmesine rağmen, çünkü ilk düzenleme 28 Ağustos'ta gelmişti. Hala arzu edilen noktada bir tasfiye süreci görmüyoruz. Ve şu saat itibarıyla da Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Hı hı. Bu zirvenin ikincisi olarak kayıtlara geçecek. İlki hafta sonu yaşanmıştı. Oradan gelecek olan neticeleri de takip edeceğiz.
1: Bu toplantı belki daha önemli de olabilir. Çünkü daha çok SPK tarafıyla vesaire katılım sayısının yüksek olduğu bir toplantı olacak.
0: Kurumlar da gelecek.
1: Evet. Bundan dolayı önemli bir toplantı olacak ve dediğiniz gibi de buradan çıkacak haberleri biz de aslında dört gözle bekliyoruz. Bir şeylerin daha fazla netleşmesi adına. Çünkü biliyorsunuz ki SPK'dan yine yeni bir karar gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam pazar gecesi. Pazarı pazartesiye bağlayan gece. Burada tasfiye süreciyle alakalı yeni bir süreç aslında belgesi yayınlandı ve işte orada 16 Eylül 13.30'dan öncesi sonrası gibi rakamlar vardı. Fakat burada önemli olan tasfiye süreciyle alakalı en önemli şey temöride düşen fonda mısınız yoksa fiyatını normal şekilde açıklayan fonda mısınız? Çünkü eğer bir satış yaptıysanız bile bu satış hesabınıza geçmediyse ve siz temerrüde düşen, fiyat açıklamayan bir fondaysanız burada muhtemelen direktmen tasfiye sürecine alınıyorsunuz. Bu kötü bir haber aslında buradaki temerrütteki fondaki yatırımcılar için. Ve baktığımız zaman da

0: alacaklık konumunda. Yani fonun borçlusu olarak görünüyor. Bu yüzden fon borçlarını ödemek için bu yatırımcılara, parası bloke olan yatırımcılara ödeme yapacak. Ve bir de yatırımcılar çok fazla işte emirlerim iptal oldu, log kaydı arıyorlardı, bir sürü şey. Burada bir açıklama daha geldi. İptal edilmiş olan her emir, yani her koşulda tasfiye havuzunun içerisinde olacaklar. Yani bu da kafalardaki soru işaretinde biraz daha giderdi. 17 Eylül'de satış ilettiyse, görünmüyorsa vesaire bile. Şimdi bunlar tabii ki çok kritik, önemli açıklamalar. Fakat biliyorsunuz işte 3 aydı tasfiye süreci, 6 aya çıktı. 17 Eylül 13.30 deniyordu. 16 Eylül 13.30 oldu. Yani bugünlerde değişen kararlar yine alabiliriz. Aha. Yatırımcının da sosyal medyadaki spekülasyonlara kulak asmamasını öneririm. Gerçekten sadece resmi kanallar, işte MKK'nın, SPK'nın vesaire sitelerini takip ederek buralara dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü çok fazla bilgi kirliliğinin yine olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu yüzden dikkatli olunmalı. Borsa için söylenecek şey de, bugün biraz daha yeşil vardı.
1: Birazdan bakalım, göre detaylandıralım. Olur, olur. Ama gerçek noktadan gelen açıklamalara vatandaş dikkat etmesi gerekiyor. Asparagas şeylere aman kulak asmasınlar. Evet. Bu noktada hemen kameralarımızı Ankara'ya çevirelim. Apara muhabiri Kübra Bal bizleri bekliyor ve külliyede bu ikinci zirvenin ayrıntılarını bizlerle paylaşacak. Kübra, seni dinliyoruz.
2: Evet, 17 Eylül'den bu yana gündemde olan ve kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen 455 bin yatırımcıyı yakından ilgilendiren soruşturmalar devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ilgili kurumlarla, kuruluşlarla toplantılar gerçekleştiriyor. Tabii dün kabine toplantısında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem Bakan Şimşek hem de Adalet Bakanı Akın Gürlek kapsamlı bir sunum yaptı ve özellikle bugüne kadar atılan adımlara ilişkin de detaylı bilgi verdi. Her iki bakan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. Bugün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik bir zirve gerçekleşiyor diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirecek. Artık saatler 14'ü gösteriyor. İlerleyen dakikalar içerisinde de toplantının başlamasını beklediğimizi de ifade edelim. Peki kimler yer alacak? Aslında herhangi bir isim henüz netleşmiş değil. Ancak tahminimiz şu yönde: Cumhurbaşkanı Başkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, yine SPK Başkanı'nın ve Merkez Bankası Başkanı'nın bu toplantıya katılması ihtimaller dahilinde. Tabii toplantı şu açıdan önemli. Özellikle Türk sermaye piyasası sınırları içerisinde, kuralları içerisinde, yine hukuk devleti sınırları içerisinde atılacak adımların bir yol haritasını oluşturacak diyebiliriz. Özellikle mağdur olan vatandaşlar için alınacak tedbirler, yine soruşturmaların gidişi ve benzer durumların yaşanmaması için hayata geçirilecek uygulamalar bu toplantıda ele alınıyor olacak. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısında özellikle kritik mesajlar vermişti konuya ilişkin olarak, hatırlayacak olursanız. Türkiye finansal sisteminin oldukça güçlü olduğuna işaret etmişti ve söz konusu sorunun aslında fon piyasasının belirli bir bölümünde yaşandığını ve tümüne sirayet edecek ekonomik bir riskin bulunmadığının altını çizmişti. Türk sermaye piyasası söz konusu sorunun üstesinden gelebilecek rahatlıkta bir kapasiteye sahip olduğunun altını çizmişti. Ancak aksini iddia edenlere de uyarılarda bulunmuştu. Çünkü söz konusu durumun Türkiye ekonomisine zarar verdiğini ve yatırımcıları tedirgin ettiğini söylemişti. Özellikle kapatılan fonlarla ilgili de tasfiye çalışmalarının titizlikle devam ettiğine işaret etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte birazdan aslında o toplantı başlamış olacak. Toplantının detaylarına ilişkin de yazılı bir açıklama gelecek mi? Bunu bizler de takip ediyor olacağız diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra Bal'a teşekkür ediyoruz. Ankara'da külliyede toplantı noktasında toplantıyı takip ediyor. Dün kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarına yönelik yeni kuralların gelebileceğini ilişkin de sinyaller verdi. Nasıl kurallar olabilir? Önümüzdeki süreçte bu anlamda yeni başlıklarda mutlaka göreceğiz.
0: Kesinlikle öyle. Aslında zaten SPK'nın attığı erken bir adım vardı. Tebliğ ile birlikte portföy yönetim şirketlerinin işte serbest fonlarda yoğunlaşmasını önleyen vesaire, ki bunlar zaten aslında tasfiye süreci başlamadan önce atılan adımlardı. Yani belli başlı adımlar atılıyor. Borsa İstanbul'dan yine adımlar

0: atılıyor. Biliyorsunuz ki endeks değişiklikleri var. Yani artık BIST 30'a girmek çok kolay olmayacak eskisi gibi. Tabii bu şu anda BIST 30'un içerisinde yer alan hisseler için pozitiftir belki de. Yine BIST 100 için de öyle, 27 tane yanlış hatırlamıyorsam hissede değişiklik olacak. Evet. BIST 100 içerisinde ve ağırlıklar da yeniden şekillenecek Borsa İstanbul'da. Bu da çok önemli, kıymetli bir adım. Çünkü yani yerli yatırımcı da, yurt dışındaki yatırımcı da ilk önce gösterge endeksimiz olan BIST 100'e bakıyor. Şimdi BIST 100, bu ekrandaki şu anda hisseler BIST 100, öyle değil mi Uğur Bey? Ve sanıyorum ki yani taban taban olan işte hisseler görüyoruz. Yani bu olağan akışı bozuyor Borsa İstanbul'daki. Onun için bu şekilde adımlar atılmaya devam edecektir tabii ki. Belki yine işin teknik kısımlarıyla alakalı adımlar atılabilir. Mesela marjlar burada genişletilebilir. Yani %10 biliyorsunuz ki tavan ve taban marjlar uyguluyoruz. Fiyatlarda uzun zamandır mesela diyelim ki buradan %50 aşağı düşecekse işte yine 4 gün, 4,5 gün vesaire aşağı gelmesi gerekiyor hisselerin. Belki de marjlar biraz genişletilse bu tasfiye sürecinde de bir kısalma görebiliriz. Ya da hisseler artık bir değer bulacaksa, bir yerde durulacaksa oraya da hızlı geldiğini görebiliriz. Yani birçok adım atılabilir ki atılması da gerekiyor. Aslında yani geleceğe dair gerçekten sermaye piyasalarının bugünkü yaşadığı olay önümüzdeki belki de yıllar yıllar için kıymetli de olabilir. Çünkü gerçekten örnek veriyorum sadece. Mesela sosyal medyada çok fazla karşılaşıyoruz. Yani sermaye piyasaları lisanslamadan ne bir lisans almış kişiler, bir dayanağı belgesi olmayan kişilerin mesela ücretli reklam aldığını görüyorduk. Öyle değil mi? Borsada halka açık bir şirketin bile bence bu tarz influencerlara, işte Instagramcılara vesaire bunlara reklam vermemesi gerekiyor bence. Çünkü belki de yanlış bir hissenin reklamını yapabilir o kişi. Çünkü bilmiyor. Adil değeri bilmiyor. Şirketin ederini bilmiyor. 10 liralık şirket 4000 liraya çıktıysa belki 10.000 liraya da gider zannediyor olabilir. Onun için çok fazla düzenlemeye ihtiyacımız var. Özellikle bu reklam konusunda. Çünkü ben inanıyorum ki bugün tasfiye fonlarının içerisinde, tasfiye edilecek fonların içerisinde, hele ki temerrüde düşen fonların içerisindeki yatırımcı muhtemelen bu şekilde reklamlarla buraya alet oldular. Yani o yüzden en önemli kısmın ben bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yatırımcı
1: yüksek takipçili hesaplar, değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Bu fonları belki de önerdi. Evet. Bunların reklamını
0: öyle
1: yaptı.
0: Oldu. Kesinlikle.
1: Yatırımcının da böyle bir dönemde ya şuradan 5000 lira, 10.000 lira, 20.000 lira gelse fena mı olur?
0: Evet.
1: Dedi. Belki aklı çelindi ve buna yöneldi.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani çok tırnak içinde söyleyeceğim, sinsi reklamlar da yapılıyordu. Nedir bu sinsi reklamlar? Örnek veriyorum, bir portföy yönetim şirketinden çıkışlar çok hızlanıyor ve biz şunu görüyoruz ya, her yerden, o influencer dediğimiz kesimden, işte görün bakın bir sürü çıkış oluyor fakat portföy yönetim şirketi o kadar likit ki, iyi yönetiliyor ki bu çıkışları yönetebiliyor ve paraları ödeyebiliyor. Hayır abi, burada bir kriz var. Yani siz bunu böyle aktaramazsınız. Yani, ki bunların da ben muhtemelen hesapların inceleneceğini düşünüyorum. Çok fazla sayıda kapanan hesaplar da var bu arada. Sosyal medya hesabı da var. Yani devletimiz oraya da bir el atıyor. Onun için benim inancım öncelikle böyle konuların yani küçük yatırımcıyı zedeleyecek konuların da halledilmesi. Tabii küçük yatırımcı bir tarafa, bir diğer tarafta da büyük yatırımcı var. Onlar da işte çok fazla konuştuğumuz MSCI'den, FTSE'den, S&P endekslerinden vesaire. Burada çıkışlarımız muhtemelen son yaptığımız düzenlemelerle birlikte, yani fiili dolaşım oranlarındaki düzenlemelerimizle birlikte vesaire, oradaki yani çıkışlarımız konusunun ortadan kalktığını düşünüyorum. Bu da çok önemli. Adımlar atılmaya devam edecektir. Ben çok yoğun bir mesai sürecinde olduğunu düşünüyorum bu kurumların şu anda. Ki işte belki de 1-2 senedir olunmayan maalesef o yoğunluğun şimdi kat be kat olunduğunu da görüyor olabiliriz.
1: Bu mağduriyet peki nasıl giderilebilir? Yani 2 trilyon liralık bir büyüklükten bahsediliyor. Adı geçen fonlar ya da yatırım fonları adına. Ama mesela buradaki siz taban fiyatlama gösteren şirketlere temas ettiniz. İlintili olarak mevcut koşullarda BIST 30 hisseleri de olumsuz etkileniyor.
0: Evet.
1: Yine soruşturma kapsamının genişletilmesiyle birlikte soruşturmaya dahil olan başka şirket yöneticilerinin adlarının gündeme gelmesi, o şirketlere bağlı

0: olarak hisselerde de inanılmaz hareketliliği ve satışı beraberinde getiriyor. Yani biz şu an tasfiye edilmesi mümkün olan ya da işte 131 kapatılan fonun nasıl tasfiye edileceğine yönelik bir senaryo konuşuyoruz ama yan tarafta hisse senedi piyasasında da deprem gibi satışlar var. İnanılmaz bir tablo söz konusu. Bu da acaba önümüzdeki süreçte devam etmesi halinde bu bilançoyu daha büyük bir hale getiriyor mu, getirecek mi?
1: Ya tabii bilanço dediğiniz aslında bir enkaz, büyüyor. Muhtemelen büyümeye de devam edecek. Neden o enkaz büyüyor? Çünkü hisse senetleri geri geliyor. Yani yatırımcının tasfiye havuzundan alacağı miktar azalıyor. Örnek veriyorum. Bir hisse söyleyelim, destek faktöring mesela. Şimdi destek faktöringin geri gelmesi demek, buradaki tasfiyedeki fonların destek faktöringi daha aşağı fiyatlardan satışa sunması, satabilmesi demek ve yatırımcının alabileceği para miktarında burada azalıyor olması demek aslında otomatik olarak. O yüzden bu gidişat şu anda iyi değil. Özellikle fiyat açıklamayan, temerrüde düşmüş fonlar için bunu söyleyebilirim. Şu anda tam olarak tasfiye satışları nasıl olacak, ne planlanıyor burada? Hem yönetenler tarafından hem de yönetenlerin bu tasfiye yapması için görevlendirdiği kurumların nasıl bir tasfiye sürecine gideceğini de tam olarak bilmiyoruz. Fakat kolay değil. Yani bugün o sorumluluğu üstlenen kurumlar için de kolay değil. Burada tasfiye yapacak olan kurumlar için de kolay değil. Ne olabilir diyecek olursak da tabii aslında hep şu konuşuluyor. Burada bir tasfiye havuzunun içerisine, bu arada tasfiye havuzu derken yani tüm temerrüt dahil ya da temerrütte olmayan işte fonlar dahil herkesin aynı kategoride değerlendirildiği bir tasfiye havuzundan bahsetmiyorum. Bu tasfiyelerin aslında karşılanabilmesi için sorumlu kişilerden belki de kat be kat bir parayı geri almak gerekiyor burada. Kazanılan karları ve hatta yani SPK'nın bazı kuralları var. Siz eğer bir suç işlerseniz onun katlarıyla birlikte de geri ödeme yapmanız gerekiyor. O yüzden yani hangi belki de yurt dışına çıkmış olsa bile geri getirilebilecek paraların buraya getirilmesi, buradaki tasfiye havuzundaki yatırımcılara ödenebilmesi, yani burada en kritik başlık olarak ön plana çıkıyor. Onun haricinde inanın yani şurada şu tasfiyeyi yapmak ve yatırımcılarına bazı fonlarda, özellikle 6 tane fonda fiyat açıklamayan ödemelerini yapmak, ana para ödemelerini yapmak çok zor. Yani her iki son dahil olan fona, son dahil olan yatırımcılar için bu çok zor. Tabii ki belki de bazı yatırımcılar var, %1000 kazandı. Onu da bilemiyoruz. Onlar belki ana paraya gelir. Yani bu değer düştükten sonra. Ama örnek veriyorum, bugün 1000 liradaki bir destek faktöringi konuşuyorsak, yani destek faktöring 3000 lirayken bu fonların içerisine giren birisiyle destek faktöring 100 lirayken, 200 lirayken giren bir kişi tabii ki farklı konumda şu anda. Ha, bunlar da ne kadar aynı derecede değerlendirilebilir? Bu da tartışılır. Yani burada tasfiye yapacak kişilerin gerçekten kararı çok önemli olacak.
0: Evet.
1: Adaletli olmak gereken, adil olmak gereken bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Tekrardan herkese geçmiş olsun deyin.
0: Şimdi değindiğiniz konu önemli. Ama benim temas etmeye çalıştığım konu biraz daha farklı. Sizin zikrettiğiniz destek finans, ilave de edelim, katılım evim gibi işte şirketler, bu bahsedilen adı geçen fonların içerisinde vardı. Olduğu ifade ediliyor. Bu bazı bahsettiğimiz küçük montanlı, small cap diye tabir ettiğimiz şirketlerin fonların içerisinde yer alması ve hisse senedi piyasasında düşüş göstermesi ve fonun tasfiye sürecinde oradaki değerinin düşmesinin yanı sıra burada yaşanan gelişmelerle birlikte birçok aracı kurumun model portföyünde yer alan yüksek montanlı diye tabir edilen şirketler de bu süreçte yer aldı.
1: Evet.
0: Şimdi hafta sonu bir haber geliyor. Astor'da 2 gündür %20'lik düşüşü görüyoruz.
1: Evet.
0: Ya da Aselsan 400 lirayı görmüştü. Şu an 349 TL'de. %12 ila %15 aralığında bir geri çekilme söz konusu olmuş.
1: Evet.
0: Yani sadece bu bahsedilen adı geçen şirketler ya da fonların yanı sıra başka büyük şirketlerde de bir endişe, bir panik söz konusu gördüğümüz kadarıyla. Ve bu da işin boyutunu sanki biraz daha değiştiriyor ve daha büyük bir hale getiriyor.
1: Kesinlikle öyle.

0: Biraz büyüyor. Şimdi mesela Aslı'nın yanı sıra birisi daha var fakat çok fazla dillendirmemek gerekiyor. Tedbir konulan sonrasında o tedbirin kalktığı fakat bugün de iki gündür vesaire negatifliğini devam ettiren dediğim gibi varlık fonun içerisindeki hisseler bile var. Yani onun için çok karışık bir görünüm var. Sizin dediğinize katılıyorum. Buradaki mağduriyet büyüyor aslında.
1: Evet.
0: Dediğiniz gibi yani BIST 30 yatırımcısı da mağdur bu durumda. Tabii ki yan yana koyulamaz yani temerrüde düşen bir fondaki yatırımcıyla şu anda BIST 30 alanın psikolojisi bile bambaşkadır. Fakat bu yangın sıçradı. Yani BIST 30 tarafına da sıçradı. Fakat şunu görüyoruz ki işte BIST 30 yine güçlü kalıyor. Ya bankacılık endeksi bu olaylar başlamadan önceki fiyatından daha yukarıda bugün. Onun için yani çok da fazla diğer tarafa evet geçişi var. Fakat çok fazla değil. Bunu da söyleyelim. Mağduriyet var mı? BIST 30'da da var. Nasıl? Mağduriyet sadece fiyatlamada da değil. Uğur Bey, mağduriyet sektör çalışanlarında da mağduriyet var. Yani belki burada televizyon kanallarında da mağduriyet var. Bu mağduriyet herkese sıçrayacak. Şirketlerin halka açık şirketlerde de mağduriyet var. O şirketlerin yatırımcı ilişkilerinde de mağduriyet var. Yani sermaye piyasalarına kim dokunuyorsa, bu değirmende kim varsa herkes de bir mağduriyet yaşıyor şu anda. Ondan bahsedebiliriz. Bugün işte portföy yönetim şirketlerinin biliyorsunuz ki asgari sermaye şartı 500 milyona çıktı. Yani biz belki de kapanan PYŞ'ler göreceğiz. Açılmakta olan fakat açılmaktan vazgeçen PYŞ'ler göreceğiz. Burada belki insanların birikimleri farklı şekilde gitmiş de olabilir. Sadece fon yatırımıyla değil. Yani reel sektör gibi düşünebiliriz. Yani finans şirketleri arasında da bir kayıp söz konusu olabilir. Çok fazla yere sıçradı. Şimdi tabii baktığımız zaman da fiyatlamaya dönecek olursak burada ben BIST 30'un güçlü kalacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünelim Uğur Bey. Yani şirketin varlığına, mal varlığına tedbir konulmuş ya da el konulmuş bir şeyler olmuş vesaire falan. Ama bir analist olarak aslında bizim baktığımız şey o şirketin adil değeri. Bugün ben işte A şirketine 300 TL değer biçiyorsam bu şirkette 500 TL'den 200 TL'ye bazı belli başlı olaylarla geliyorsa bu bir fırsat olacaktır aslında. Tabii ki 200 TL oldu diye hadi hemen gidelim alalım mı? Hayır. Neden? Çünkü şu anda ortalık biraz yangın yeri. Yani tabiri caizse. Onun için ben şunu görürüm. Yani beklerim. Bu sular ne zaman durulursa eğer adil değerine çok uzakta kalan, aşağıda kalan hisseler varsa ve potansiyel görüyorsam benim için büyük bir yatırım fırsatıdır. Aslında bu gibi durumlarda da elde nakit bulundurmanın ne kadar değerli olduğunu da anlıyoruz. O da
1: sizin gibi piyasa oyuncuları, piyasa profesyonelleri adına bu bir fırsat değerlendirmesi olabilir. Ama biraz önce bahsettiğimiz senaryo dahilinde o yatırımcıyı hani tırnak içerisinde söylüyorum küçük yatırımcı ya da işte biraz daha tasarrufu az olan yatırımcı dişinden tırnağından tasarrufunu işte arttırıp buraya getiren yatırımcı adına tekrar burada olmak psikolojik anlamda da oldukça güç olabilir. Çünkü diyecek ki ya ben denilen noktada uyarıları dikkate aldım ve o uyarıların dışında tavsiye edilen aracı kurumların model portföyünde olan işte şu bankaya aldım, şu savunma sanayi şirketini aldım, şu havacılık şirketi noktasında yatırımımı yaptım. Evet bir enkaz var ama bu gelişme sonrasında işte 3 ay sonra bana o para lazımdı ama bugün baktığımda %25 benim kağıtta da eksi var. Ya da işte sene başında bir ev hayalim vardı. Buradan bir %15 kazanır mıyım ümidiyle 6 aylık vadede girdim ama bugün baktım titriyorum. Niye? Evet. Çünkü yan tarafta olan gelişme bu tarafa da sıçramış durumda.
0: Kesinlikle öyle. Burada
1: güven sorunu belki de çıkacak akabinde.
0: Çıktı bile. Yerli yatırımcı için tabii ki artık bir şu anda fonu temerrütte düşmüş ve fiyat açıklamayan fonun yatırımcısının güvenini sorgulamamak bile lazım diye düşünüyorum. Fakat işte 6 milyon kişi arasından da fon yatırımcısı arasından 455 bin bir kişiden bahsediyoruz. Tabii ki küçümsenmemeli. Evet ama bazı durumlar vardır. Ve insanlar bugün borsada para kaybedebilir. Suçlu ararsanız çok fazla suçlu bulabilirsiniz. Dediğim gibi belki de bu değirmendeki herkesi suçlu bulabilirsiniz. Yani televizyon kanallarından analistlere kadar, yatırım ilişkilerine kadar, yatırım danışmanlarına kadar bir sürü suçlu bulabilirsiniz. Ama yani insanın biraz kendinde de suç bulması lazım. Çünkü risk, yani bu risk, yani örnek veriyorum, çok fazla ilgilendiğim bir konu değil fakat bir

0: topraktan daireye girseniz, müteahhit bırakıp gitse ne oluyor acaba? Tam bilmiyorum ama yani mesela bir riskten bahsediyorum sadece. Hı-hı. Ya da bir yatırım yaptınız, yani tuttunuz, bir akrabanızla iş yapacaksınız. Yani girmeye çalıştınız, fizibilitesini yaptınız. Ya bir kırtasiye atacaksınız, burada okul var, işte iş olur, sabahları erken açarız, çocuklar okula gitmeden silgi satarız diyorsunuz. Okul kapanıyor. Yani risk her zaman var. Burada yani onun için güven kaybını biraz fazla açmak lazım, düşünmek lazım. Benim sadece yani şu, bu yatırımcı tipi, bu yatırımcılar lütfen burada belki kaybedilen, ana paranın altına gelecek olan belki paralarla o paraya tekrar ulaşmak için ya da daha fazlasını kazanmak için yanlış yapmamaları. Bakın, risk değeri fonun 1/7 olsa bile buraya risksiz diye ben para getirdim demek hata. Çünkü bir risk var. Şimdi neden? Çünkü içerisinde pay repo yapıyor ve pay repo yaptığı destek faktörünü ya da yani bir sürü sebep sayabiliriz şimdi.
1: Onu demek hata, onu getir diyen de hata.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani sonuçta bunlar, bu risksiz buraya getir diye tavsiyede bulunuldu belki de.
0: Kesinlikle öyle, haklarını her yerde arasınlar. Yani çünkü neden biliyor musunuz? Burada suçludan bahsediyoruz ya, belki yatırımcı bunun detayına çok fazla hakim olamaz. Hatalı mı hatalı, ama onu öneren bir lisanslı, örnek veriyorum, yatırım danışmanı, analist birisi varsa yatırımcıdan daha hatalı zaten. Yani bunlar hakkında da bir durum değerlendirilmesi yapılması gerekiyor zaten bence yönetenler, yönlendirilenler tarafından. Çünkü yani biz bu fonların içeriğini biliyoruz. İşte ben sosyal medya hesabımda sizinle yaptığımız yayının bir sene önceki yayının şeylerini attım, videosunu. Şimdi ben, vicdanım benim rahat Uğur Bey ama Casper'lık yapan da çok fazla insan var. Nedir bu Casper dediğim? İşte sevimli hayalet Casper var ya, ondan bahsediyorum. Yani ben piyasanın içerisindeyim. Bu fonların içerisinde ne olduğunu biliyorum. Fakat buraya gelip bir sene önce sizle yaptığım konuşmayı yapmayıp ben bu fonları övsem, evet getiri güzel gidiyor. Burada da işte şimdi şakasını bile yapmak istemiyorum. Çünkü bu sahne alınırsa, hani gerçekmiş gibi lanse edilmemesi adına ben bu fonları önerseydim, yani insanların haklarını araması gerekiyordu. Ben hata yapmışım ve yanlış yönlendirmiş, belki manipülasyon bile yapmış olabilirdim. Yani onun için burada çok fazla hak aranması gereken yerde var. Şimdi konuya dönecek olursak aslında şunu söylemek istiyorum bu yatırımcılar için. Şimdi hatayı dedim ya, 1/7 bir risk olsa bile burada yüksek getiriye gitmek hani vesaire. Şimdi bu yatırımcı kaybettiği parasını tekrar kazanmak için lütfen yine riskli yerlere yönelmesinler. Hele ki bir süre. Yani bir süre geri çekilip bir nefes almakta, şöyle bir dışarıdan olaylara bakmakta, kendine gelmekte fayda var. Çünkü en büyük kayıpların biz ilk kayıptan sonra tekrar onu kazanma hırsıyla birlikte olduğunu biliyoruz. Yani ben bunu defalarca deneyimledim. Yani çevremdeki insanlarla konuşarak gördüğüm acılarını, kayıplarını en çok bu şekilde oldu. Onun için yatırımcıların agresif olmaması gerektiğini ve durumu değerlendirmek için bir nefes alması gerektiğini de düşünüyorum. Yani burada işte kripto tarafında da biliyorsunuz zaman zaman dönem dönem olaylar oluyor. Ya da işte dışarıda bugün Adalet Bakanlığımızın da çok fazla ilgilendiği hani online kumarlar olabiliyor vesaire. Kimsenin böyle şeylere bulaşmaması lazım.
1: Evet.
0: Yani onu söyleyelim. Başımıza tabii ki bir olay geldi. Bu olay temelde düşen fonlardan Borsa İstanbul yatırımcısına, sermaye piyasalarında ahlaklı, işini severek yapan insanlara, bu halka açık şirketlerin yatırımcı ilişkilerine kadar zaten bir mağduriyet var ortada. Evet, bu başımıza geldi ama bundan sonrası için dediğim gibi daha fazla hırslanıp kendimizi daha fazla yıpratmayalım diyelim.
1: Hı hı. Teknik açıdan da gelinen noktayı konuşalım. Bu arada endekste 12.429 puan seviyesi var. Şu an için %1.3'lük geri çekilme söz konusu. BIST 30 endeksine bakacağız ama öncesinde kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Dinçer Kurt'la devam edeceğiz.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Endekse baskının devam ettiğini görüyoruz. BIST 30 endeksi ayrışabilecek mi pozitif? Önümüzdeki süreçte BIST 30 endeksinin akıbeti nasıl olabilir? Teknik grafiği hemen ekrana getirelim ve Dinçer Kurt'un değerli yorumlarını dinleyelim. Burada da tepeden aşağı yönlü bir hareketin olduğunu grafikte görüyoruz. Kırmızı barlar var. Önceki süreçte, yani senenin ilk 7-8 aylık periyodunda BIST 100'den daha pozitif ayrışan bir BIST 30 endeksi grafiği vardı. Şu an sancı sanki biraz burada da var.
1: Kesinlikle öyle. 17.000'lerden 15.000'lere geri çekilen bir BIST 30 endeksi görüyoruz. Şimdi tabii ki şuna eminim. Bazı izleyicilerimiz hani bu durumda teknik analiz bakılır mı diye soracaktır illaki. Şimdi onlara cevap olması için ben şunu söyleyeyim. İşte teknik analizin bakılabilecek olduğu yerlerde kalırsak başımıza çok büyük bir bela almıyoruz Uğur Bey. Yani bugün şimdi BIST 30 yatırımcısının içinin rahatlığı ve psikolojisiyle bu fonlarda olanlar aynı değil. Çünkü fonların içerisinde biliyoruz ki o taban taban olan hisseler var çoğunlukla. Onun için teknik analizin ne kadar önemli olduğunu yine anladığımız krizlerden bir tanesindeyiz. Şimdi baktığımız zaman burada hele ki yılbaşında sizin de bahsettiğiniz gibi %30'luk 35'lik bir yükseliş vardı. Bu da daha çok yabancı ile olmuştu. Bankalara işte yabancı %95 alımdaydı. Yani yerli kaçırmıştı bu rally'yi vesaire. Daha sonrasında bir dalgalanma tabii ki. Ben o dönem 200 günlük işte hareketli ortalamadan uzaklaşan RSI'ın yani aşırı alımlara geldiğini, bu güç göstergesinin aşırı alımlara geldiğini görüyorum. Ve sonrasında zaten bazı yine yurt içinde yaşadığımız olaylarla birlikte 15.000'e kadar geri çekilmişti. Sonrasında yine
0: şu
1: bakın
0: aşağıdaki mor grafiği diyorsunuz değil mi?
1: Evet,
0: çok yukarı
1: RSI,
0: doğru gidiyor.
1: Aynen öyle. Aşağıdaki mor. Küçük evet. Mor. Şimdi biz sonra 15.000'den tekrar RSI aşağı geldiğinde ve 200 günlük hareketli ortalamaya yaklaştığımızda BIST 30'un 17.000'lere gittiğini görmüşüz.
0: Mayıs sonu aşağıya geliyor, sonra tekrar kalkıyor.
1: Evet, şimdi işte içerideki bazı olaylar deriz, dışarıdaki bazı olaylar deriz, sistematik olsun, olmasın vesaire, hepsini bir kenarda bırakalım Uğur Bey. Şimdi teknik analiz bakıyorsak zaten teknik analiz bu olayları dışarıda bırakıp fiyatı inceler. Şimdi fiyat incelediğimizde yine şunu görüyoruz. Bakın 17.000'den 15.000'e gelen 200 günlük hareketli ortalamasına yakın RSI yine aşırı alımlardan aşırı satıma dönmüş bir endeks görüyoruz. O zaman ben zihnimi temizlediğim zaman bir BIST 30 yatırımcısı olsam gerçekten burada gönlüm şu an rahat olur. Çünkü burası artık tekrardan belli başlı olaylar yaşanıp gelinen noktada bir fırsat penceresi de sunuyor olabilir. Çünkü yükselen işte trend desteğine de dokunacak burada vesaire ki şunu düşünelim. Yani hiç kriz olmasa, işte Allah korusun doğal afetler olmasa vesaire niye düşsün ki hisseler? Yani tedbir konmasa, o olmasa vesaire. Bir şeyler oluyor ki zaten geri çekiliyor ve bazı fırsatlar önümüze çıkıyor. İşte bunun için aslında bu bölümün bir öncesinde bahsettiğim her zaman nakit bulundurmanın, belki bu düşüşlerin fırsat olduğunu buradan anlayabiliriz. Şimdi yani yine örnek vereyim. Mesela bir Tüpraş hissesinden bahsedelim. O fazla geri çekilmedi ama evet. Tüpraş hissesinin bir değerlemesini yapmış olsaydık ve adil değerinin çok altına bu olaylarla gelmiş olduğunu görseydik bu mesela büyük bir fırsattı bizim Tüpraş için. Şimdi önümüzdeki dönemde belki tasfiyedeki fonların satışlarıyla birlikte bazı hisselerde geri çekilme görürsek burada gerçekten işini iyi yapan şirketlerde hala upside dediğimiz bu yükselme potansiyelinin olduğu şirketler olursa ve adil değerinden çok fazla uzaklaştıysa bu BIST 30 yatırımcısı için iyi bir fırsat olur. Dediğim gibi 6 milyon yatırımcıdan bahsediyoruz Uğur Bey. Yani 455 bin kişilik bir mağdurluktan evet bir de geriye 5,5 milyon kişi kalıyor. Yani burada BIST 30 yatırımcıları da var. Ya da işte 131 tane tasfiyedeki fondan bahsediyoruz. 2000 tane daha fon kalıyor Uğur Bey.
0: Yani. KC'ye de yazdık. Şirketlerin piyasa değerinde son dönemde yaklaşık 4 trilyon liralık bir kayıp var.
1: Peki hangi şirketlerin? Balon olan şişmiş şirketlerin mi? Yoksa

0: hala yukarıda kalan mesela Tüpraş, Koç Holding vesaire ne kadar değer kaybetmiş acaba? Ya da Aselsan, evet bir geri çekilme var ama yani ne kadar bir değer
1: %90'la Aselsan'ın geri çekilmesi bir tutamayız tabii. Bazı şirketler %90 son 20 işlem gününde düşmüş.
0: Evet, aynen öyle. Ve düşünün ki işte 10 liralık bir şirketin 4000 liraya geldiğini düşünüp piyasa değeri ne kadar büyüyecek? Şimdi 4000 liradan aşağı geldiğinde bu sefer tabii ki bu enkaz biraz büyüyor. Fiyat aşağı geliyor ama verdiği zarar artıyor. Bu da güzel bir bilgi olmuş. Yani gerçekten ya sermaye piyasasının içerisinde hani şu durumu yaşamamız gerçekten kötü oldu yani. Skandal demek istemiyorum. Yani çünkü göz göre göre bazı şeyler oldu. Burada sevindiğim tek şey Uğur Bey, devlet gerçekten en üstüyle birlikte artık bu konuyla ilgileniyor. Yani onun için biraz daha benim içim rahat. En azından sermaye piyasamızın önümüzdeki 10 yılları için bir umut var. Yoksa işte dediğim gibi zaten bir yıldır buranın nasıl etkilenebileceğini, kötü etkilenebileceğini konuşuyoruz. Şimdi şöyle bir şey eklemek isterim.
1: Buyurun.
0: Burada ileriye yönelik son yıllarda yine konuştuğumuz gibi ileriye yönelik pozitiflik var. Bunu daha önce de konuşuyorduk. Bir şerh koyuyorduk. O şerh ne? Bazı balonlar oluştu artık ve bu başımıza geldiğinde bir mağduriyet oluştuğunda bütün borsamızı etkileyecek diye konuşuyorduk değil mi? Bu nedenle de bakın bu nedenle bunu ben biliyorum. Siz biliyorsunuz. Yabancı yatırımcı da biliyor. O yüzden buraya alım iştahı azaldı. Hem alım iştahı azaldı hem de bu pazarı biz bu yüzden pazarlayamadık. Neden? Yani şimdi Amerika'daki pazarı ne güzel pazarlıyorlar bize öyle değil mi? Hisseler yükseklerde olsa bile rally üstüne rally, yapay zeka teması ve hala o hisselerde bir pazarlama devam ediyor. Neden? Çünkü o endeksler MSCI'den çıkarılma gibi konular olmuyor, FTSE'den çıkarılma gibi konular olmuyor. Ama biz bu fonların yatırım yaptığı hisseler yüzünden bugün bu mağduriyeti bütün Borsa İstanbul'da yaşıyoruz.
1: Ama yani Mayıs'tan Haziran'dan itibaren S&P, MSCI, FTSE bağıra bağıra geldi bu süreç.
0: Aynen
1: ya.
0: Öyle.
1: Bağıra.
0: Şubat'tan itibaren. Yani biz Kasım ayında vesaire konuşmuşuz o attığım videoda. Fakat Şubat'ta yanlış hatırlamıyorsam MSCI ve o dönemden bu döneme kadar zaten işte Kiler Holding'le mi başlamıştı Uğur Bey? Sizinle de konuşmuştuk galiba. Kiler Holding'i almadı mesela MSCI. Bu çok büyük bir uyarıdır.
1: 670-700 yani, liradan sonra Kiler Holding aşağı yönlü bir hareket gösterdi. 70 liralara kadar düştü.
0: Ya hatırlıyorum mesela sizinle konuştuğumuzu. Sabancı ile Koç Holding'i topluyorduk. Kiler Holding ya ediyordu ya etmiyordu.
1: Hepsini. 4-5 tane holding topluyorduk. Kiler Holding etmiyordu.
0: Şimdi böyle bir ortamda demek ki bir şeyler oluyor. Farklı bir şeyler var ve MSCI bazı uyarıları yapacak belli. Ya keşke proaktif olsaydık ama olamadık. Burada şunu söylemek istiyorum ben toparlayacak olursam. Bir şerh vardı. O şerh en azından ortadan kalkıyor. Yani şu enkazı bir kaldırırsak artık bizim o işte sizin benim yabancı yatırımcının alım iştahını sınırlayan bu şer ortadan kalkıyor. Onun için ben geleceğe yönelik BIST 30 tarafında BIST 100 tarafında pozitifim. Karamsar kesinlikle değilim. Ama şimdi bizi izleyen ve mağdur olan yatırımcılar varsa onları farklı bir tarafta tutuyorum. Çünkü onların psikolojisi şu an bazı nedenlerden ötürü, bazı erken adım atılmadığı için, atılmayan adımlardan ötürü tabii ki farklıdır. Ama dediğim gibi bir de 5,5 milyon yatırımcı daha var. Onlar için konuşursak da şu an iyimser görünümümü koruyorum. Ve BIST 30 tarafındaki geri çekilmelerde, bazı hisselerde büyük fırsatlarda olabileceğini düşünüyorum.
1: En azından önümüzdeki uzun vadede bir daha benzeri olmayacak noktada adımlar atılacak. Çünkü yani yeni kalkışmalar yaşanmaması adına da adımların atılacağını dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade etti.
0: Evet kesinlikle çok fazla zaten kural değişti. Bu kurallarla birlikte yani fonlar çok serbest hareket edemeyecek. Belki de bazı işte hisse senedi yoğun fonlar var. Bir de serbest fonlar var. Belki hisse senedi yoğun fonlar artık serbest fonlardan daha serbest. Yani baktığımız zaman işte bir de yayının başında da söylemiştik. BIST 30'a dahil olmak artık kolay olmayacak mesela. Onun için buradaki amaç neydi? BIST 30'a bir hisse çok fazla yükseltilip sokuluyordu ve orada BIST 30 fonları önce oraya yatırım yapıyordu. Sonra fiyat şişirmeye devam ediyordu. Bu sefer MSCI yatırım yapsın, yabancı yatırımcı yatırım yapsın, FTSE yatırımcı yatırım yapsın vesaire deyince farklı bir noktaya doğru gidiyordu. Ama şimdi artık BIST 30'a bile girmek öyle küçük hisseler için çok kolay olmayacak. Çünkü hem işte volatilite bazlı bazı önlemler geldi, hem fiili dolaşım oranlarıyla alakalı bazı önlemler geldi.

0: Yani siz oradaki malın büyük çoğunluğunu elinizde tutuyorsanız ya da birkaç kişi bölüşmüşseniz bu hisseyi alıp da suni bir şekilde fiyatını yükseltip BIST 30'lara, BIST 100'lere kolay kolay artık sokamayacaksınız. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı dediği de yani çok doğru. Burada bazı adımlar atıldı ve bu adımlardan dolayı da gelecek sermaye piyasalarının geleceği bugünden daha iyi Uğur Bey. Güven kaybından bahsediyor olabilir bazıları. Evet, var mıdır? Vardır. Fakat bu güven kaybı şu anda mağduriyeti yaşayanlar içindir. Yani öbür taraftan da bakmamız lazım olaya. Zaten bu mağduriyeti yaşayanın psikolojisini anlamak lazım. Yani şu an nasıl pozitif bakabilsin ki? İnsanların pozitif bakabilmesi için önce para alması lazım. Yani bir de belirsizliğin ortadan kalkması lazım. Yani bu kişiler işte ana parasını mı alacak, karını mı alacak ya da bir zararla mı çıkacak? Bunların belli olması lazım. Aslında belki de yatırımcı bu açıklamayı bekliyor. Yani biz ne olacağız? Belki de açık açık şunun söylenmesini bekliyor da olabilirler. Ya ana paradan çok küçük bir kısım alacaksınız. Ya yapacak bir şey yok. Belki de bu açıklansa yatırımcı daha rahat da olabilir yani. Hani onu da tam bilmemekle birlikte şu an dediğim gibi ikiye ayırıyorum ben burada aslında yatırımcıları. Bir, bu mağduriyeti yaşayanlar şu anda farklı psikolojideler. Bir de bu mağduriyeti yaşamayanlar, belki işlerinde belli başlı fırsat kovalayanlar da illaki vardır.
1: Belki de bugünkü yapılan toplantı sonrasında
0: belli olacak.
1: Somut adımlar arka arkaya gelecek.
0: İnşallah gelir.
1: Bu tasfiye sürecinin çünkü hala nasıl olacağına yönelik net bir gelişme, net bir başlık yok. Evet, Ziraat Bankası ve İş Bankası noktasında kapatılan fonlar tasfiye edilecek. 1 Ekim'den itibaren bu sorumluluk da o bankalara geçecek. Ama fiyat belirleme noktası, işte oranlama katılım paylarında nasıl olacak? Bununla alakalı hala muamma var. Tabii bu süreç uzadıkça da yatırımcı üzerinde de baskı oluşuyor.
0: Kesinlikle o psikoloji daha da kötüleşiyor. Yani süre uzadıkça hala siz yastığa kafanızı koyduğunuzda bu sefer daha bir ağır şekilde koyuyorsunuz. Daha karamsar oluyorsunuz. Gerçekten çok zor bir süreç. Yani kelimeler bazen kifayetsiz kalıyor. Yani anlamakta zorlanıyoruz. Gerçi o mağduriyeti yaşamayan şu anda bu mağduriyeti yaşayanları çok fazla anlayacağını zannetmiyorum. Belki daha önceden bazı yerlerde yaşamış olanlar varsa şu anki mağdurları anlayabilir. Ama mesela açıkçası ben çok fazla anlayamıyorum. Empati de kurabileceğimi çok fazla sanmıyorum. Kötü bir durum. Çünkü yani burada tabii ki biraz yatırım tarzıyla da risk algısıyla da alakası var. Evet, ama insanların bazen zoraki yatırım yapmış olabiliyor. Gerçekten ihtiyacı olabiliyor ve bir fırsat görebiliyor vesaire. Bu şekilde de yatırım yaptılarsa tabii suçu da başkalarında aramak biraz kolay oluyor. Haksızlar mı? Kesinlikle değiller. Yani şu an Borsa İstanbul konuşurken maalesef işte döne dolaşa yine aynı konuya geliyoruz. Bu mağduriyeti yaşayanlar sosyal hayatlarında, normal hayatlarında nasıl gelmesinler? Muhtemelen 10 şey konuşuyorlarsa 9'u şu an bu konudur. Onun için aslında diyorum. Yani belirsizliğin ortadan kalkması. Ne olacaksa belli olsun ki yani gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı bu konuya el atmadan bazı şeyler çözülmüyor mu? Yani illaki birilerinin baskılaması mı lazım? Yani biz bir sürü yer kuruluyor, bir sürü denetleyenler, düzenleyenler var. İşte fakat konu maalesef ki ta Cumhurbaşkanımıza kadar gidiyor ve bugün belki de ülkenin çok farklı konularıyla mesai harcayacak birisi bugün burada bazı kişilerin yaptığı manipülasyonla zaman harcıyor yani. Hani gerçekten utanç verici ülkemiz adına bu durum. Keşke bunlar bazı kişiler tarafından daha önce önlenseydi. Ben bunu da merak ediyorum. Yani proaktif olmayıp adım atmayan, biraz önce Casper dedik ya, çıkıp konuşmayanlara, piyasa profesyonellerine, bari o hayalet gibi takılan, bunu görmezden gelen kişiler adına da belki bir adım atılabilir. Neler olacak gerçekten izleyip göreceğiz. Burada birileri suçlanacaksa o bitmez yani. Çok fazla var.
1: Tabii. Netice itibariyle daha önce önlem alınamaz mıydı? Daha evvelden bir adım atılamaz mıydı? Ya da bu düzenlemeler geldikten sonra düzenlemelerin süreciyle ilintili olarak başka şekilde bu iş çözülemez miydi? Soruları her cepheden farklı farklı bu gelişmeler yaşandıkça gündeme geldi. Ama şunu net bir şekilde ifade edelim. Siz geçen sene Kasım ayında yapmış olduğumuz programa vurgu yaptınız. Biz

0: bu ekranlardan hemen hemen her yayın uyarılarımızı gerçekleştirdik. Yatırımcıyı bu noktada beslemeye, bilgilendirmeye çalıştık.
1: Evet.
0: Yükselen hisselerin neden yükseldiğini, BIST 30 hisselerinin neden güçlü olduğunu, hikayesi olan şirketlerin o hikayesinin alt tabanını gerek bilançolarla, gerek o şirketlerin yöneticileriyle anlatmaya çalıştık. Hı hı. Ama maalesef ki süreç buraya geldi.
1: Evet.
0: Bir suçlu aramak doğru olur mu bilmiyorum. Ya da yatırımcıyı burada suçlu görmek doğru olur mu bilmiyorum.
1: Evet,
0: belki
1: olmaz.
0: De en suçsuz noktada yatırımcı var. Çünkü getiri arayışında olan bir kitle yatırımcı. Biraz daha paramı enflasyona karşı koruyayım.
1: Hı hı.
0: Biraz daha bütçemi kuvvetlendireyim. Netice itibarıyla siz de ifade ettiniz. Sosyal medya gibi mecralarda eğer bu tarz fonların eylemleri, getirileri, propaganda cinsinden bu insanların gözüne sokulduysa, hı hı, belki de ya falanca %30 kazandı, benim de 100 liram 105 lira olsun, 108 lira olsun, 110 lira olsun tarzında, hı hı, iyi niyetiyle buraya girmiş olabilir.
1: Kesinlikle öyle. Bu arada ne zamandır söyleyeyim diyorum, unutuyorum. Bu vasıtayla da söyleyeyim Uğur Bey. Gerçekten öncelikle size çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah.
1: Özlem Hanım'a çok teşekkür ederim. Turkuaz Medya'ya çok teşekkür ederim. Neden? Çünkü burada siz gerçekten bunları bize söyleme fırsatı verdiniz. Yani o gün belki de işte perde arkasında konuşurken aman söylemeyin de diyebilirdiniz. Ama bunu söylemediniz. Bir risk görüyordum ben piyasada ve bunu çoğu şeyi belki de göze alarak, çünkü o şeyleri göze almayanların da susabildiğini görüyoruz. Çoğu şeyi göze alarak konuştuk. Burada onun için evet, tabii ki hani insanlar, hani biraz önce demiştik, çalışanlara da suç bulabilir belki, televizyon kanallarına falan da vesaire, ama ben size gerçekten bu konuda çok teşekkür ederim. Her şeyi açıkça söyleyebildik. Gerekli eleştirilerimizi de yapabildik. Yani bu ortamı bize sağlayan herkese gerçekten oldukça teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatımda da, ki sizin de öyle yapacağınızı düşünüyorum, inanıyorum ki zaten o bugün burada da konuk oluyorum. Hem sizin hem de benim şuna inanıyorum. Bu tür bir risk daha görecek olursak, sonu nereye giderse gitsin, bunları çıkıp inşallah dile getireceğiz. Yani bunu söyleyebilirim. Onun için yani yatırımcının şunu da iyi anlaması lazım. Bu olaylardan önce kim beni buralara yönlendirdi? Kim beni uzak tutmaya çalıştı? Bunu da iyi bilmesi lazım. Belki bugün bunları konuşurken bile eleştiri alabiliriz ama şunu söyleyeyim. O yayınlardan sonra da o kadar çok eleştiri aldık ki Uğur Bey. Sebebi de çünkü bu yatırımcılar o hisselerden, o fonlardan para kazanıyordu. Ve para kazandıkları için bizim bunları söylememiz o gün kötü gözle bakılıyordu ve ben iyi bir şey söylediğimde almadığım övgülerin 100 katı kadar hani burada tepki alıyordum. Hiç önemli değil. Ne olursa olsun doğruları söylemeye inşallah hayatımız boyunca da devam ederiz. Tekrardan ben çok teşekkür ederim.
0: Biz de teşekkür ederiz. Görevimiz, mesleğimiz gereği de şeffaf bir şekilde bunu yatırımcı izleyicilere anlatmamız gerekiyor. Öyle yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz ama şuna da bir parantez açalım. Eminim o dönemde nasıl ahlakçı yatırım günlük öneriler, haftalık öneriler ya da modal portföyünde bazı işte enstrümanları barındırıyor ve bunları anlatıyorsa, size de ya kardeşim sen şurayı eleştiriyorsun ama senin verdiğin işte öneri de %1 %2 getirdi. Ama bak kenarda %5 var.
1: Evet.
0: Yani biz bu tarz gelişmeleri, bu tarz söylemleri pandemiden itibaren çok görmeye başladık.
1: Evet,
0: i̇nsanlar
1: mağduriyet.
0: İnsanlar bizim artık için, evet, kesinlikle %5'lik getiriyi beğenmiyordu bir dönemde. Günlük %5 getiriyordu ama diyor yan tarafta %10 var. Her gün tavan fiyatlama gösteriyor.
1: Bunun en büyük problemini, sancısını portföy yöneticileri yaşadı Uğur Bey. Yani gerçekten işini düzgün yapan, bu tarz hisselerle çok fazla ilgilenmeyen portföy yöneticilerine bu tarzda çok fazla şikayet gittiğini biliyorum. Kendi çevremde de var. Bu nedenden dolayı portföylerinden para çıkışları oldu. Sosyal hayatlarını daha üzgün bir şekilde devam ettirdiler. Belki farklı kararlar da alan aslında portföy yöneticisi tanıdıklarım var. Bunun da sebebi yani inorganik büyüyen, olağan dışı karlar eden portföy yönetim şirketlerinin yanında gerçekten işini doğru düzgün yapan fakat getirisi bunlardan biraz daha aşağı kalan kişilere çok fazla

0: tevazu gösterilmemiş olması mı diyeyim, ne diyeyim? Yani biz de Ahlaç Yatırım olarak o günden bugüne bir gün mesela günlük model portföyümüzde bir ara vermedik. Yani bu mutlak butlanın olduğu günün ertesi gün hisse önerisi çıktık, öyle söyleyebilirim. Televizyon kanallarını nerede açsanız belki de yarının taban bir gün geçeceği söylenebilir. Ama biz dönüp bakabilir yatırımcılar, mutlak butlanın ertesi günü 3 tane günlük teknik önerimiz vardı. 3'te 3'te yapıldı. Çok şükür, Allah'a şükür. Yani hala bir yatırımcının yanında olmaya devam ediyoruz. Bu nedir? Mesela şu anda riskli bir ortam var. BIST 30'dan uzaklaşmamamız gereken öneriler verilir. İyi getirir, kötü getirir ama yani işini doğru yapan insanların yanında olmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İşte yatırımcının bazı şeyleri daha şeffaf gözle görmesi gerekiyor. En çok etkilenenler de aslında bizler değil, portföy yönetim şirketlerindeki işini düzgün yapan maalesef portföy yöneticileri ne oldu yani olan. Sizin dediğiniz örnekle.
1: Ama burada diyorsunuz uzun vadede fırsatlar bitmez.
0: Evet.
1: Güçlü bir irade olduktan sonra ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da sermaye piyasalarımızın ne kadar güçlü olduğunun altını dün kabine toplantısı sonrasında çizdi kalın kalın.
0: Evet.
1: Bir mağduriyet yaşanmaması adına ekonomi yönetimi çalışmalarını sürdürüyor. Umuyoruz ki herkes mağdur olmadan ya da o mağduriyet noktası minimalize edilerek bu süreç atlatılır.
0: Kesinlikle sırtımızı dönmedik. En azından yani devlet sırtını dönmedi. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü şunu deme ihtimalleri de vardı yani. 1/7 bile olsa risktir. Siz bu riski göz göre göre aldınız. Sonucuna da katlanacaksınız diyen bir yönetimimiz yok yani. Bu da tabii ki oldukça pozitif. Hala insanların bir umudu varsa bu da bu konuşmalarla birlikte oluyor zaten. Deyim Uğur Bey, bu da gerçekten çok önemli. Benim de inancım bu yönde. Yani bu adımların atılacağı yönde. Yani elde yapılabilecek, yatırımcıyı en az mağdur edecek ve bu işten çıkabilecek ne varsa en azından birileri bu arayışın içerisinde. Yani bunu bilmek güzel.
1: Konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu arada bankacılık endeksinde artı bir fiyatlama görüyoruz. Endekste de aşağı yönlü bir hareketi görüyoruz. Birçok sektörde düşüş var. Bankacılık endeksinde artı bir fiyatlama var. Dinçer Bey, teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim Uğur Bey. İyi yayınlar size.
1: Sağ olun. Efendim, bu bölümümüze kısa bir ara verelim. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM hesabı yapmak ne ya?

0: Üstü harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
7: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
8: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de, 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
9: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
10: 50 bin düş.
9: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
11: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
12: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
13: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Özveriyle çalışan, işine sıkı sıkı sarılan biri varsa orada bir ışık vardır. Başlarda birçok kişi dinlemese de sesini duyurabilen biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Geçmişten aldığımız güç ve bugünkü enerjimizle daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
14: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Uluslar Ligi'nde ikinci maçlar oynanıyor. Takımlar formunu yükseltiyor. Slovenya'dan bir puanla dönen İskoçya, Kuzey Makedonya'da farklı kazanan Murat Yakın'ın İsviçre'sini ağırlayacak.
2: Kupalarda gol!
1: B Ligi birinci grupta oynanacak İskoçya-İsviçre mücadelesi bu akşam 21.45'te Ankara'da.

0: temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

0: ararken saatler harcama. Cimri'de her tip ürünün fiyatını tek yerden karşılaştır, indirimler için fiyat alarmı kur. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
1: Karşınızda yılların kobisi Vedat Bey. Paytier sanal posuyla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri.

fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İzefix, alışverişiniz.

0: kaçınmadık alışveriş.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: Efendim, paranın yönüyle karşınızdayız. Saatlerimiz artık 15 oldu. Paraya yön veren gelişmeleri konuşacağız. Fon krizinde rota, yol haritası belirlenecek. Bugün şu saat diliminde Ankara'da toplantı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum gerçekleştiriyor. Oradan çıkacak olan neticeleri ve orada konuşulacak olan başlıkları Ankara'dan birazdan alacağız. Yayın boyunca Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Teşekkür ederiz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan mağduriyetlerin olmaması adına çalışmaların olduğunu ve bugün bir toplantının yapılacağını ifade etti. Bu toplantının ilki hafta sonu gerçekleşti. Bu anlamda fon zirvesinin ikincisini görüyoruz. Oradan çıkacak olan neticeler önemli ve hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak. Sermaye piyasalarına ilişkin yeni düzenlemeler noktasında da çalışmalar gerçekleştireceğiz dedi. Nasıl okumak gerekir? Ne dersiniz?
1: Yani aslında bu toplantı trafiği herhalde geçen hafta Perşembe'den beri devam ediyor. Daha öncesinde merkezi kayıt kuruluşuyla yapılan toplantı sonrası artık yatırımcı sayısını bu tasfiye edilecek fonlar içerisinde net bir şekilde biliyoruz. Tahmin ediyorum Perşembe Cuma günkü toplantıda biraz daha bu fonların içerisindeki dağılımlar da kişi ve kurumların biraz daha ortaya çıktı. Dün kabine toplantısında aslında genel çerçeve konuşulmuştur diye tahmin ediyorum. Bugün de daha detaylı. Şimdi 10 günlük bir süre vardı. İşte takriben bu ay sonuna doğru bitiyor. Burada da yatırımcı bir aslında tasfiye takvimini ve ne şekilde olacağı konusunda biraz daha net bir sonuç beklediğini düşünüyorum. Herhalde bugün toplantı sonrası bir açıklama gelir mi? Çok emin değilim. Olabilir. Ama en kötü bu hafta sonuna kadar bir tasfiye ile ilgili de yol haritası diyebileceğimiz o takvimi biz göreceğimizi düşünüyorum. Bu arada tabii bazı soruşturmalar da devam ediyor. Yani diyeceksiniz ki tasfiye süreciyle soruşturmaların ne kadar bir yatırımcı açısından karşılığı var ama anlayabildiğimiz kadarıyla orada da bu fon içindeki tutarların yani yüksek getiriler oluştuysa belli bir işte bu adına manipülasyon veya biraz da baktığımız hani suni fiyatlama üzerinden bir gelir elde edilen durumlar, hukuka aykırı bir durum varsa burada bunlar da tasfiye sürecinde değerlendirilecek mi? Yani bu fonların içindeki

0: sonrası birçok konuda çok kapsamlı adımlar atılmıştı. Şunu da çok önemsiyorum. Sermaye piyasalarına yönelik atılacak yeni adımlar. Dolayısıyla demek ki burada sadece şu anki tasfiye süreci değil, bundan sonra da sermaye piyasalarının daha iyi işleyebilmesi adına dönem dönem yeni düzenlemelerin gelmesini, yatırımcının mağdur olmaması açısından da daha sağlıklı bir sermaye piyasası görüntüsünün oluşmasını da aslında talep ediliyor. Böyle bir istek de var. O, yani baktığımızda ekonomi yönetiminin tamamında Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte. Bu da bize aslında yıllardır zaman zaman tartıştığımız sermaye piyasasındaki bazı uygulamalarla ilgili geniş kapsamlı çalışmalarında devam edeceğini gösteriyor. Umarım herkesi mutlu edebilecek, kafada soru işareti kalmayacak bir tasfiye takviminde biz bu hafta içinde en geç herhalde hafta sonuna kadar görme şansımız olur diye tahmin ediyorum. Veya umut ediyorum diye.
1: Değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Ankara'da arkadaşımız Kübra Bal bizi bekliyor. Bu arada ekrana gelen son dakika gelişmesinin de ayrıntılarını da kendisi paylaşacak. Külliye'de toplantı başladı. Peki hangi kurumlar katılıyor? Bu toplantıda hangi başlıklar konuşulacak? Kübra, seni dinliyoruz.
2: Evet, kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen ve 455 bin yatırımcıyı yakından ilgilendiren soruşturmalar devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar gerçekleştiriyor. Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem Bakan Şimşek hem de Adalet Bakanı Akın Gürlek kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Bugüne kadar atılan adımlara ilişkin detaylı bilgi verdi her iki bakan da. Bugün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla yine sorumlu yöneticilerle aslında bir araya geliyor diyebiliriz. Toplantı oldukça önemli olacak çünkü toplantıda özellikle sermaye piyasasının kuralları içerisinde yine hukuk devleti sınırları içerisinde atılacak adımlar değerlendiriliyor olacak. Yani bir yol haritası belirlenecek diyebiliriz. Özellikle mağdur olan vatandaşlara yönelik alınabilecek tedbirler, aynı zamanda soruşturmanın gidişatı ve bundan sonrasında benzer durumların yaşanmaması için hayata geçirilecek uygulamalar ele alınıyor olacak. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısında verdiği mesajlar da oldukça önemliydi. Özellikle Türkiye finansal sisteminin oldukça güçlü olduğunu vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve söz konusu sorunun aslında fon piyasasının yalnızca belirli bir bölümünde meydana geldiğini ifade etti. Yani tümüne sirayet etmiş ekonomik bir riskin söz konusu olmadığının altını çizdi ve özellikle Türkiye sermaye piyasasının bunun üstesinden gelebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Aksini iddia edenlere ise uyarılarda bulundu. Çünkü söz konusu durumun hem Türkiye ekonomisine zarar verdiğini hem de yatırımcıyı tedirgin ettiğini söyledi. Kapatılan fonlarla ilgili olarak da tasfiye çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünden bahsetti. Özellikle hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenlerle ilgili soruşturmaların sürdüğünü söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugünkü toplantı işte bu minvalde oldukça kritik öneme sahip. Şu an için henüz kimlerin katıldığı net değil. Ancak beklediğimiz bazı isimler var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, SPK Başkanı ve aynı zamanda Merkez Bankası Başkanı'nın da toplantıya katılmasını bekliyoruz. Tabii toplantının ardından bir yazılı açıklamada bekliyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra Bal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Ekonomi yönetiminin hepsinin bu toplantıda olması bekleniyor. Kamu kurumları da bu anlamda toplantıda olacak. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bunu net bir şekilde söylemişti. Ekonomi kurmaylarıyla ve kamu kurumlarıyla buluşacağız. Aslında hafta sonu bir toplantı oldu. O hafta sonu yapılan toplantı sonrasında da 1 milyona kadar tasarrufu olan katılım payı oranı, en az katılım payı 1 milyon TL'ye kadar olan yatırımcıların ilk etapta tasarruflarının ödenebileceğine yönelik bilgiler gazetelere yansıdı. 455.758 yatırımcıdan 131 fonda bahsediyoruz ve bunun büyük bir çoğunluğunun tasarruflarının 1 milyon TL'nin altı olduğu öngörüler arasında. Böyle bir dizayn söz konusu olabilir mi? Olursa nasıl olur?
0: Şimdi daha önce de ifade etmeye çalıştım. Aslında her fon bir tüzel kişilik. Yani yani ayrı bir şirket,

0: Dolayısıyla bu 131 fonun içinde serbest fonlar olduğu gibi para piyasası fonları var. Fonlara yatırımcıların giriş tarihleri, çıkış tarihleri yanılmıyorsam son 3 aydaki aslında bu para ne diyelim transferi değil de giriş çıkışlar kısmında da bir araştırma gerçekleşiyor. Belki bu son 1-2 yıla da yayılabilir. Dolayısıyla aslında bizim MKK'da elimizdeki verilerde buradaki yatırımcıların hangi psikolojiyle buraya yatırım yaptığı, ne amaçla girdiği, ne kadar bir süre kaldığı, teminatlarını ne kadar sürede arttırdığı veya ne zaman bu fonlardan çıktığı konusunda çok detaylı işte buradaki sicil bilgileriyle bir data olduğunu düşünüyorum. Hatta bunun üzerine de bir çalışma yapılmıştır. Şimdi burada benzer durumlarda aslında bir şey yapılır. Kategorize edilme meselesi. İşte senin söylediğin hani şu anda bir taban işte çıkış tutarı veya işte şu miktara kadar oranlarda biz bunu dağıtacağız. Üstündeki kısım için ayrıca bir düzenleme yapacağız gibi. Bunların hepsi konuşuluyor olabilir ama oradaki yapının kimleri daha çok mağdur ettiği, kimlerin daha fazla nemalandığı bir süreç var. Bir de burada bazı soruşturma süreçleri de var biliyorsun. Yani bunların devamı olacak mı, ne olacak falan bunları göreceğiz. Bunların önemi de aslında o fonlar içindeki yatırımcıların haklarının korunması amaçlı. Dolayısıyla burada edilen bazı gelirlerin bu fonlar tasfiye süreci içinde fonun içine dahil edilerek bunların da paylaştırılması söz konusu olacak mı mesela? Bu da bir seçenek. Ama bana kalırsa her fonun ayrı ayrı tasfiye süreci olduğunda bir kere her fondaki yatırımcı profili ve işte teminat tutarları ayrıca değerlendirilecektir. Eğer bunun sonucunda belli bir tutarın, sen 1 milyondan bahsettin ama çok resmi bir açıklama da gelmedi buna yönelik. Yani bir basında sızan. Yani herkes şöyle düşünüyor herhalde ortak noktada buluşacağımız. En azından belli ihtiyaçları olan ve belli bir zaman diliminde fona girip çok da fazla böyle teminatın üzerinde bir getirisi yoksa veya bu süreçten örnek veriyorum 455 bin kişinin 300 bin kişi işte tahminen söylüyorum. Gerçekten bu 1 milyon TL civarında bir tutar üzerinden konuşuyorsak hani bunun tasfiye sürecindeki paylaşım şekli daha hızlandırılabilir. Daha üstündeki veya daha geniş çaplı yatırım yapmış, girmiş, çıkmış bunların araştırılması sonrasında peyderpey bu tutarlarda ödenebilir. Bugün bir yatırımcı çok yüksek bir miktarda buraya girmiştir. Belli bir beklentisiyle belki bir ay önce sadece %20 para kazanmıştır. Örnek veriyorum. Ve tasfiye sürecine takılmış da olabilir. Dolayısıyla bunların hepsi o kategorize ettiğimiz alanlar içerisinde ayrıca değerlendiriliyordur diye tahmin ediyorum. Yani bizi izleyenler de yatırımcılar da şöyle düşünmesin. İşte orada bir tasfiye süreci olacak. Varlıklar satılacak. Bize de ne kalırsa bu parayı alacağız. Bunun belli kategoriler içerisinde tabii ki böyle olacak sonuç itibariyle ama belli kategoriler içerisinde mağduriyeti madem minimize edeceksek daha ufak varlıkları korumaya yönelik bir adım olacaksa ki böyle bir kamuoyu talebi de var benim anladığım kadarıyla. Dolayısıyla burada bir kademe kademe tasfiye edilirken fon bazlı değerlendirilip yatırımcı bazlı da bir oran üzerinde anlaşılabilir ya da bir tasarruf yapılabilir. Ama bunların hepsini biz konuşurken tahmin ediyorum toplantı esnasında da bunlar hani biraz da bu tasfiye süreci stratejisi olarak baktığımızda tekrardan göz önüne değerlendirilerek devam ediliyordur diye düşünüyorum. Ya ben olsam biraz ne kadar çok kişiyi buradan mağdur etmeden tasfiye edelim. Diğer kalanlarla ilgili de ayrıca bir hani işte bir fon üzerinden buraya aktarılacak mı? İşte bazı şirketler şu anda işte kişiler lisansları iptal oluyor, şirketler araştırılıyor falan. Çok kapsamlı bir şey. Yani aslında sadece bir fondaki varlığı sat ve yatırımcıya parasını ver konusu da değil evet. Bu. Anlatabiliyor muyum?
1: Şimdi 455.758 rakamının yani 456.000'in belki de %5'inde buradaki ana büyüklük.
0: Fonlar içinde de belli fonlarda büyük.

0: büyüklükler var. Yani 131 fon hepsi eşit şekilde.
1: Yani tasfiye süreci belli bir noktada daha kolay ilerleyebilir belki.
0: Evet, ben de onu demek istiyorum. Aynen öyle. Yani daha kolay ve daha aslında böyle parça parça gidildiğinde, örnek veriyorum, 50 fonun tasfiyesi çok kolaydır. Ama bazı fonlarda sıkıntı vardır. O süreçler uzayabilir. Şimdi mesela yatırımcılar şunu da soruyor. 3 ayda 6 aya çıkarıldı bu tasfiye süreci. O zaman ben paramı 6 ay sonra mı alacağım? Orada bir zaman kazanma, bir esneklik sağlamak için bu tasfiye sürecine hatta şey dedik, belki fonlar içerisindeki bazı ürünlerin işte vadesi 3 aydan daha uzundur. Onları da böyle kısa sürede bozmamak için belki biraz daha hani o süreyi de kullanmak isteyebilirler. Vesaire vesaire. Yani bu böyle hemen aslında bir günde satılıp da herkese parası dağıtılacak bir yöntem veya sistem değil. O açıdan benim anlatmak istediğim de kesinlikle bu. Biraz ince eleyip sık dokuyarak bu işi çözmeye çalışıldığını ben düşünüyorum.
1: Ne kadar süreçte büyük bir çoğunluğu tasfiye edilmiş olur? Yani bazı kurumlar,
0: bunu tahmini tabii söyleyebiliriz. Evet,
1: bazı kurumlar diyor ki ya biz temerrüde düşmedik. Ödeme konusunda bir problemimiz yok. Bugün şartları olgunlaştırdığınız, izni verdiğiniz takdirde biz bunu yapabiliriz. Onların 131 fon içerisindeki sayısına baktığımızda sadece bir kurumun 40 tane var. Bir tanesinin 15 tane var. Yani 65-70'in üzerinde belki.
0: Yarı yarıya gibi. Tamam,
1: %50'si gibi. Yani belki de belli başlı prosedürler hayata geçirilirse, adımlar hızlıca atılırsa bu bahsettiğimiz hız noktasında gelişmeyi göreceğiz. Evet,
0: yol kat edebiliriz. Hatta şöyle bir durum da var. Şimdi Uğur, bu tasfiye sürecine katılma katılmama meselesi, hani son galiba o da pazar akşamı geldi ya da hafta sonu olabilir. İşte 17 Eylül, 16 Eylül saat 1.30'dan öncesi, sonrası vesaire. Şimdi bu konu bir kere tasfiye sürecinde olan kısmın ayrıca değerlendirilmesi var. Bir de benim bildiğim kadarıyla bazı kurumların böyle talepleri de oldu. Yani biz bunu hızlı bir şekilde tasfiye edebiliriz, bize izin verin gibi. Dolayısıyla bu talep de değerlendiriliyordur. Belki bir kısmı bu şekilde, biliyorsun İş Bankası ile Ziraat Bankası yetkilendirildiği için o bankalarla da görüşülüyordur. Siz o bankayla görüşün, tasfiyenizi yapın, yatırımcılara paylarınızı verin de olabilir. Ama bunların hepsi dün de, hafta sonu da veya Perşembe Cuma da, bugün de diyelim ki bir rapor olarak Sayın Cumhurbaşkanı önüne sunuluyorsa orada bir hep birlikte bir karar alınacaktır. Bir de burada koordineli bir çalışma gerekiyor. Yani şimdi Sermaye Piyasası Kurulu, MKK, işte Hazine ve Maliye Bakanlığı, hatta belki bu işin içinde çok şey değil mesela BDDK, Merkez Bankası konuşuyoruz, ama öyle ya da böyle piyasada şunu çok söylüyoruz ama zaman geçtikçe yatırımcı buna çok ikna olmak istemiyor. 1000'in üzerinde fon var. Girişim sermayesi gayrimenkulleri de sayarsak 2000'e kadar bu şey çıkıyor, fon sayısı. 131 fondan bahsediyoruz. Sen biraz önce dedin ki bunların yarısı neredeyse hani çok daha rahat tasfiye edilebilir süreç içerisinde. Yani diyelim ki 50-60 fondan bahsediyoruz kabaca. Bu kişilerin de şu anda orada paraları blokajda duruyor. İhtiyaçları olabilir. Efendime söyleyeyim, 2 gün önce fona girmiş olabilir. Bir ihtiyacı vardır, 3 gün sonra çekecektir. Para piyasası fonu dediğimiz şey bugün alabilirsin, yarın satabilirsin. Likide dönebilecek bir fondur. Hani burada sadece 1-2 günlük burada yüksek bir getiri var diyerek buraya yönelmiş olabilir. Ben görüyorum birçok banka tarafında da hani bazen ya şu fonu tavsiye ediyoruz veya bu olabilir, İsterseniz bunu da alabilirsiniz gibi. Hani yatırımcının hiç belki o kısaltmaları bile bilmeden bir para piyasasında yüksek getir, neredeyse benim paramı oraya koy kardeşim de demiş olabilir. Onun için bunların hepsini biz biraz sabretmemiz lazım. 2-3 gün içerisinde, yani geniş kapsamdan kastım, bunların hepsi değerlendirilecektir. Ve dolayısıyla biz bu süreci bu büyük fon dünyası içerisinde aslında sıkıntılı olabildiğini düşündüğümüz belki 50-60 fonla bunun tasfiye süreciyle birlikte çok hızlı bir şekilde halledebiliriz. Şimdi burada ilerisini çok düşünmüyoruz tabii ama bir fon düzenlemesi yaptık. artık bu gibi manipülatif hareketler üzerine bütün denetleyici kurumlar çok yoğun bir şekilde gidecektir. Şirketlerin de aracı kurum veya portföy yönetim şirketlerinin de kendisine biraz daha çeki düzen vererek bu sistemi hep birlikte daha iyi nereye götürebiliriz? Bunların belki de konuşmaları, toplantıları, tartışmaları olacak ve artık birbirinden uzak olması düşünülmeyen bu sistemin hep birlikte daha sağlıklı bir yere götürmemiz gerekiyor. Belki bu bizim için de bir milat olacak. Hep söylüyorum ya işte bankacılık krizi ve sonrası geldiğimiz yer. Bugün fon kriziyle Türkiye'nin önünün belki de sermaye piyasaları tarafında daha net bir şekilde açılmasının yolunu açan bir musibet oldu gibi gözüküyor. Ama bunu bugün çok kafamızda tasvir edemiyoruz. Şu an yatırımcının tek derdi oradan parasını ne zaman alacak? Haklı bir şekilde yani.
1: Bu süreç atlatıldıktan sonra sermaye piyasalarında yeni kurallar, yeni bir dönem göreceğiz.
0: Zaten bir kısım fon
1: 28 Ağustos'ta gelmiş.
0: Dünyası zaten düzen. Ama bundan sonra anladığımız kadarıyla bu tarafa yönelik düzenlemelerini de böyle bekleyerek değil, peyderpey kurul tarafından istişare edilerek değerlendireceği noktasında bir görüş hakim. Olur olmaz bilmiyorum ama yani bu kadar büyük bir piyasaları etkileyen diyelim yani yatırımcı bazlı 450 bin kişiden bahsediyor. Aileleriyle birlikte işte 2 milyon, 3 milyona yakın kişi. Bir de şu var. Bu fonlar içinde olmayan, bu hisselere yatırım yapan veya bu hisselerin dışında borsada yatırımları olan insanlar da var. Bunlar da bu piyasa riskinden negatif etkilendiler. Yani dolayısıyla o güveni tekrar tazeleyebilmek için denetleyici kurumların, düzenleyici kurumların da aslında daha aktif bir şekilde çalışması gerekecek.
1: Güzel bir konu. Hemen 100 şirketi ekrana taşıyalım. Sizin de bahsettiğiniz konuyu detaylandıralım. Çünkü bu fonların içerisinde olmayan yüksek montanlı, daha güvenilir, daha model portföylerde olan, daha çok yatırımcı nezdinde alt tabanı anlatılabilen, bilançosu sağlam denilen şirketler de var ama özellikle pazartesiden beri ciddi bir geri çekilme o şirketlerde de görüyoruz. Yani zaman zaman bankacılık endeksi yönünü yukarı çevirmeye çalışsa da Eylül ayının başından itibaren topyekün bir satıştan bahsediyoruz.
0: Sanayi, hiç bu konularla belki alakası
1: olmayan şirketler de nasibini alıyor. Ne dersiniz?
0: Yani burada sonuç itibariyle böyle genel bir şey oldu. Gelirlerde yani paniğin ağacı gelirlerde bir azalış oldu. Yani bu fonda parası var ya da bu hisselerde parası var satamıyor. Dolayısıyla bakıyor elimde ne bileyim şu an yeşillerde olan işte Sabancı, Doğan Holding, Yapı Kredi var. Bari bunu satayım elimden diyor. Bir süre böyle de geri çekildi. Burada hayal ettiği fiyattan da satmamış olabilir. Portföyünde tutuyorsa bir baktığında overall'una sonuçta eriyen bir overall da görüyor. Yani bir birikim görüyor orada. Bundan da birçok kişi rahatsız oluyor. Ama tabii yani diyorum ya hani böyle kısa vadeli resme bakmak, uzun vadeli resme bakmak. Bu çok kötü bir senaryo içindeyiz şu anda ama belli bir temizlik olması için de çünkü hep şeyde zorlandık. Yani bir rüzgar esti. Diyelim ki faiz indirimine gittik. Enflasyon düşüyor ya da dünyada borsalar belli zirvelere gidiyor. Endekse dönüp bakıyoruz. Sizler de bize soruyorsunuz. İşte endekste beklentiniz nedir? Bir beklenti de doğru düzgün yaratamıyoruz. Çünkü o endeksi oluşturan hisselerde bu enerjinin yaratılması için bir yabancı veya yerli yatırımcı birikimi yok. Ne oluyor? İşte 10 liradan 200 liraya gitmiş olan hisseye tekrar bir talep geliyor. Suni bir talep de olabilir. Yatırımcı bunu gördükçe o da en elinde sonunda acaba ben de buradan nemalanabilir miyim diye gittiği zaman bir balon dediğimiz piyasalarda her zaman kötü sonuçlara neden olan bir durum söz konusu oldu. Yani şimdi biz efendim Koç Holding 200 liradan 300 liraya gidecek desek %50. Bunu yatırımcı çok beğenmiyor. Yani böyle bir analiz yapsak ve bir fiyat tespiti gerçekleştirsek bu onun için çok kabullenilebilir bir getiri anlamına gelmedi. Bundan sonra bence yatırımcı profilde, risk profilde ve sermaye piyasalarındaki özellikle borsadaki temel göstergeler üzerine kurulu düzen tekrar yerine oturacak. Yani bugün olmasa, önümüzdeki ay olmasa bir sonraki ay artık bu şartlar altında bir yatırım yapacağız. Ben aslında şeye de çok inanmıyorum. düşünmüyorum. Hani yatırımcı artık buradan soğur, geri çekilir. Tam aksine ben her zaman bir portföy yönetim şirketi kurmuş biri olarak da bundan bir ay önce ben herhangi bir fona yatırım yaparken

0: ki aklımdaki soru işaretlerine göre bugün yatırım yapmam ondan çok daha fazla güvenli hissettirebilecek bir dönemdi. Neden? Bir fon düzenlemesi gelmiş. Bugün siz herhangi bir serbest fona gittiğinizde yeni yazılan izahnamelerle birlikte artık böyle bir risk algısının oluşturulma ihtimali de giderek düşürülmüş olduğunu görerek, bilerek bu yatırımı yapıyorsunuz.
1: Şimdi özellikle bu düzenlemeler sonrası ve soruşturmanın kapsamı genişledikten sonra bazı men cezaları da geldi. Bazı fonların kapatılmasının yanı sıra bu cezai yaptırımların da bir hayli arttığını görüyoruz. SPK tarafından bunun da duyurulduğunu takip ediyoruz. Kapsamın genişleyeceğine yönelik hukuki çevrede de değerlendirmeler var. Bu önümüzdeki süreçte daha güvenli bir piyasa anlamına mı gelecek uzun vadede ve yabancı nezdinde de buradaki görüntü nasıl devam eder? Çünkü filmi başa sardığımızda uluslararası kurumların çekinceleri ve olumsuz değerlendirmeleri vardı. MSCI olsun, S&P olsun, FTSE olsun. Şimdi birçok adım atılıyor. Buraya bir neşter vuruldu. Kim vatandaşın cebindeki parayı göz diktiyse hukuk önünde cezasız kalmayacak, hesabını verecek, veriyor da. İçeriği de sermaye piyasaları noktasında düzenlemeden tekrar geçecek. Yeni düzenlemeler fon kanadına geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü ifadesinde yeni adımların da atılacağını anlıyoruz. Nasıl bir piyasa olur yabancı kanadı açısından?
0: Şimdi öncelikle sermaye piyasası lisanslama kuruluşun verdiği lisanslar üzerine bir yetkinlik alıyorsunuz. Yani bizim de burada işte gençler için de söyleyelim, onlar biraz daha belki fazla biliyorlar. İşte düzey 3 lisansları, türev lisanslar, derecelendirme lisansları vesaire. Bunları aldıktan sonra da bu lisanslarla yapabileceğiniz şeyler mevzuat çerçevesinde yine sizin önünüze seriliyor. Bunları bilerek yapıyorsunuz. Şimdi tabii bazı iptaller ve kişiler üzerinden ben yorum yapmak istemem ama bunların da iyi araştırılması gerekiyor. Yenileri de olacaksa eğer. Hangi şartlarda eğer mevzuata bir aykırılık varsa bu gerçekleştirilmiş. Bu işin bir tarafı. Yani bir insanın lisansı olması, nasıl ki lisansı yok ve söyleyebilecekleri belli seviyedeyse, lisansınız olduğu zaman da yapabilecekleriniz yine mevzuat kapsamında. Şimdi o zaman bu düzenlemeler sonrası bir kere bu MSCI, FTSE, işte S&P gibi şirketlerin bence hem endeks tarafında, şimdi 1 Ekim'de bu 100 şirketin kaç tanesi? 27 tanesi değişiyor.
1: 27 tane çıkacak, 27 tane gelecek.
0: Artı buraya girebilecek olan yeni şirketleri Yıldız Pazar'dan alacakları söylendi. Yıldız Pazar'ında neredeyse yarısı ana pazara geçti. Dolayısıyla bir eleme oldu ve artık endekse giriş çıkış kriterleri yeniden düzenlendi. Bu şirketlerin bizden istediği bir düzenleme buydu. Bizden istediği de demeyeyim de bunu tavsiyesi niteliğinde söyleyelim. İkincisi de fon düzenlemesi yaptık. Dolayısıyla yarın öbür gün bu tasfiye süreci falan ayrı bir tarafta tutularak burada bu kurumların kendi endeks düzenlemeleri içerisinde artık bir sıkıntı yaşamadan bize yaptıkları tavsiyeler, uyarılar bence geçersiz kılınacaktır. Her zaman geçti. Bundan bir ay, iki ay sonra dünyada veya Türkiye'nin şartları içerisinde gerçekten sermaye piyasalarında borsanın yeniden bir yükselebilme potansiyeli var ve buraya bir yatırımcı ilgisi doğduğunda ben burada yabancı yatırımcı için de gerek fon dünyasında gerek hisse senedi piyasasında çok daha sağlıklı bir sistemin içinde olacağını düşünerek yatırım yapacağını düşünüyorum. Yalnız bir iki konu var. Bunu çok geciktirdik biz veya çok önemsemedik. Ne diyelim, veya bunun çok piyasa içinde elzem olduğunu düşünmedik diye tahmin ediyorum. Bazı kurumlar bunu yapmaya çalışıyor. Bankacılık sistemi içerisinde de var. Biz aslında önce bir buraya gelecek lisanslı personelin sayısı

0: Arttırırken belli kurumlar da elini taşın altına koyarak buraya kalifiye eleman yetiştirme konusunda daha istekli olmamız lazım. Madem sermaye piyasalarımız yeni bir dönemde yeniden büyümeye doğru yeni kurallarla devam edecekse. İkincisi de bir sonuçta kurum tarafı var, bir de karşı tarafta yatırımcı var. Dolayısıyla biz çoğu zaman seminerler yaptık, bir araya geldik, sohbetler yaptık vesaire ama artık bilgilendirme amaçlı, yani finansal okuryazarlık diyoruz ya, ya finansal okuryazarlık birçok konuda riskini bilmek, yatırımı doğru zamanda nereye yapmaktır ama sonuçlarıyla ilgili de yatırımcının okuduğunu anlayabilmek, yatırım yaparken işte biz fonlardan bahsediyoruz, bu fonların detayını analiz edebilmek veya hatta işte bir altın alacak olan yatırımcının bile tercihleri doğrultusunda nedir şeyleri, alternatifleri, bunları bilme noktasında biraz daha böyle halk diliyle mevzuatın dışında anlatabilecek bir sisteme doğru gitmemiz lazım. Yani yatırımcıyı uzak tutup denetleyiciyi biraz daha sistemin üstünde konumlandırarak bir sermaye piyasası oluşturmak yerine daha şeffaf, daha bilinçli, daha halk tarafından bunun anlaşılabilir olduğu bir piyasaya doğru dönmemiz gerekiyor. Çünkü bugün bir açıklama oluyor Uğur. Bunu bizim bile anlayabilmemiz noktasında ve yatırımcıya anlatabilmemiz açısından karmaşıklığa neden olabilecek bazı teferruatlar da olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla mesela bir izahname dediğimizde fonun neresine dikkat edilmeli? Yani o işte diyelim ki 20 sayfa. Mesela serbest fonlarda izahnameler 2-2,5 sayfa. Çok basittir. Yani çok birçok kriteri olmadığı için şimdi yeni fon düzenlemesiyle bunlar da biraz daha kapsamlı oldu. Dolayısıyla bir, yeni gelecek arkadaşları iyi eğitmemiz lazım. Bunu kurumların da biraz belki devletin kurumlarında öncülük etmesi lazım. İki, halkla buluşmak, yatırımcıyla buluşturmak konusunda daha istekli bir sermaye piyasası. Kurum olur, devletin kurumları olur. Burada gerçekten samimi bir şekilde Türkiye'nin dört bir yanına gidip bu piyasaları soracakları soruları o düzeyde cevaplayabileceğimiz bir sisteme doğru da 1-2 senelik bir aslında sermaye piyasalarında da ne diyelim bir böyle yol haritası, bir yeniden o heyecanı yaratabilecek bir döneme doğru gitmemiz gerekiyor. Yani eksiklerimizi hızlı tamamlamamız lazım.
1: Şimdi son geri çekilmelerle birlikte burada şirketlerin piyasa değerlerinde 4 trilyon liralık bir erime var. İnanılmaz bir rakamdan bahsediyoruz. Evet. Bu periyot uzadığı takdirde buradaki enkaz, bilanço nasıl devam edebilir?
0: Yani şimdi görebildiğimiz kadarıyla tabii bu erimenin büyük bir çoğunluğu aslında burada da listenin hep altında olan, her zaman ben burada gördüğüm güne en düşük seviyede kapatan birçok hissenin değer azalışıyla da ilgili. Dolayısıyla bu tasfiye sürecinin takvimi açıklandıktan sonra belli bir strateji uygulanacaktır. Buradaki hisselerin de bir kısmının artık değer kaybı belli bir noktadan sonra duracağını ben düşünüyorum. Şimdi hala bir bilinmezlik var ve dolayısıyla buradaki hisselerin çok şeyini bilmiyorum ama mesela ne dedim geçen yayında 400 liradan 12 liraya düşen hisse var. Bunun piyasa değerini düşsene. Yani kat olarak bile kafamda şeyi canlandıramıyorum, anladın mı? Yani hadi 10 lira desen 400'den 10'a düşen bir piyasadır. Sadece bir hisseden bahsediyoruz. Dolayısıyla bazı suni fiyatlamalar içerisinde bu işte bahsettiğin tutarın ne kadarı vardır, ne kadarı yoktur, bu ayrıca analiz edilir. Ama bunların diğer hisse senetleri fiyatına da yansıması söz konusu. O açıdan belli bir süre sonra, takvim belli olduktan sonra burada ben bir dengelenme olacağını ve o erimenin, yani sen uzaması durumunda dedim, ben uzayacağını çok fazla düşünmüyorum. Bir noktada aslında biraz da sabitlenmesini görebiliriz. Zaten bizim borsamızın, biz tüm içerisindeki piyasa değeri de suniymiş baktığımızda, öyle değil mi? Yani 50-60 tane şirket devamlı günün en düşüğünde devam ediyor. Bilmiyorum bugün sayısı kaç. Dolayısıyla
1: dün 70 şirket yanılıyorsam tekrardan yani, taban kapatmıştı. Yani bu çok, cuma günü 50'ye

0: düşmüştü. Hafta sonu yaşanan gelişmeler sonrası dün daha fazlaydı.
1: Doğru. Yani dolayısıyla kabaca %3 gibi bir miktar belki o bahsettiğin tutara her gün eklenerek erimeye devam ediyor. Hani biz tümün içinde düşündüğümüzde.
0: Bu koşullarda peki Borsa İstanbul adına sene nasıl tamamlanır?
1: Valla şu an için artık
0: 12.400'lere geldi. Çok, 12.300'lere geldi.
1: Yani 12.500 şimdi tabii endekste hala bazı hisse senetleri var. Bunlar bir çıksın. Ekim'in başı bir gelsin. Biz yeni hisse yarın senetlerini görelim.
0: Evet, geldi, yani bir şey kalmadı.
1: Vade sonu var. Mesela vadeli piyasada yarın pay senetlerinin vadelideki pay senetlerinin vade sonu var. O da bir düzlüğe çıksın. Biz ondan sonra endeksi değerlendirelim. Ama şu da var, tasfiye sürecinin netleşmesi olsun. Biraz daha sabretmesi lazım yatırımcının. Ha şunu da demek istemiyorum. Gerçekten bu sürecin dışında kalan hisse senetlerinde bu yani defter değerinin altında fiyatlanan da birçok hisse kaldı. Yani eğer tekrardan bir güven tazelenip buraya bir yatırım yapılacaksa endeksin 12.500-12.300 olmasından bağımsız ya bir fırsatsa burası bir fırsattır. Çünkü bunun hızlı toparlanma sürecini, o tasfiye takvimi açıklandıktan sonra, toparlamadan kastım yukarı doğru bir ivmelenme değil ama güçlenerek devam etme sürecini biz göreceğiz. Bugün birçok hisse senedinin altına birçok yatırımcı artık alış bile yazmıyor. Yani yazıyor ya gelirse ne yaparım diye. Yani bu bir güven ortamının zedelendiğini gösteriyor. Bu tekrar gündeme geldiğinde oraların güçlendiğini, hızlı bir şekilde bazı hisse senetlerinde yukarı doğru ivmeler yaşanabilir. Bu fon tasfiye sürecinde yoğun olan hisselerin dışında.
0: Bu arada Sparta Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Özarslan da bizlere eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz Zeyna.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi bugün önemli bir toplantı var Ankara'da. Gözümüz bir yandan da o toplantıdan çıkacak neticelerde. Bu hafta içerisinde nihai bir tasfiye sürecine yönelik gelişme bekler misiniz? İki haftayı aşkın süredir fon soruşturması ve düzenlemenin etkilerini konuşuyoruz. İlk günden bugüne gelinen noktayı sizler nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet, zaten bir takvim açıklanmıştı. Bu hafta içerisinde o 10 günlük bir belirleme sürecinin olduğu söylenmişti. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da işaret ettiği üzere bugün itibariyle daha kapsamlı bir toplantı düzenlenecek. Kurumlarla beraber, bakanlarla beraber ve burada biraz daha sanki tablo netleşecek gibi görünüyor. Sizlerin de ifade ettiği üzere zaten piyasanın bu endekslerin hesaplanması 1 Ekim itibariyle, yarın itibariyle başlıyor. Aynı zamanda birçok pay vadeli kapanıyor. Yeni pay vadeliler devreye giriyor. Burada bir temiz sayfa sanki 2 Mayıs için biraz daha belirgin şekilde açılacak diye düşünebiliriz. Tabii hala satılan hisse senetleri, özellikle çok hızlı prim yapmış olan hisse senetlerinde çok sert satışların devam ettiğini görüyoruz. Diğer hisse senetlerinde biraz daha yatay ve hafif bir negatif tablo söz konusu. Ama iyi şirket, doğru şirket veya işte büyüyen şirketlere yatırım zaten borsanın temel kuralıdır. Burada şirketin fiyat hareketlerinin mutlaka belirli bir şekilde rasyonel datalarla anlamlandırılması lazım. Eğer bu yoksa zaten sunidir fiyat hareketi. Ama dediğim gibi değerlemesi tarafında makul değerlerin oldukça altında ispatlanmış şirketler bu tip dalgalarda bir alım fırsatı yaratırlar. Ama tabii birçok fon şu anda kapalı veya tasfiye durumunda olduğu için oradaki yatırımcılar da belki başka varlıklarına likide ediyorlar diye düşünebiliriz. Ama likidasyon başlayınca ve bir normalleşme piyasanın bence dengesini daha kolay sağlanacağını düşünüyorum.
0: Bir güven problemi oluşur mu peki piyasada önümüzdeki süreçte?
2: Sonuçta tabii bu toplam fon pazarına baktığımızda işte %7'si diyelim veya Türkiye'deki portföy yönetim şirketlerinin yine %6-7'si civarında bir rakama denk geliyor. Piyasanın geneli açısından ben bir bunun sistemik risk yaratma potansiyeli olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta Türkiye'de işte faiz, kur bunları yan yana getirdiğimizde oralarda bir oynama yok. Faizler işte 40'ların üzerine biraz yükseldi 2 yıl göstergede ve tekrar 40'a doğru geri çekildiğini görüyoruz. Döviz tarafında zaten belirli bir çıkış olsa da bunu Merkez Bankası ilk günlerde bu dalgayı yatıştırdı. Ama bu bir psikolojidir. Yani satış gelince herkes bir verir. Aldıkları zaman da herkes almaya başlarlar. Bu piyasanın kendi normlarında dengelenecek bir süreç olarak görüyorum. Piyasanın genelinde görünen bir hareket değil. Evet, bazı hisselerde taban serisinin olduğunu görüyoruz. Ama biraz yurt dışının toparlanması, biraz yabancı girişiyle beraber ben dengelenmenin özellikle bu tasfiye veya devirler, artık onun tam adını bilmiyoruz şu an itibariyle, ama bundan sonra biraz daha normalleşeceğini düşünüyorum.
0: Bu adı geçen kapatılan fonların içerisinde yer alan şirketlerin görüntüsünün yanı sıra BIST 30 ve BIST 50'de yer alan şirketlerde de, bazı şirketlerde de menfi hareketler, olumsuz hareketler görülüyor. Elbette soruşturma kapsamında bazı şirketlerin yöneticilerinin adının geçmesi bu fiyat hareketliliğinde etkili oluyor, ama bu cephede de bu denli bir hareketlilik ve kırmızı tablonun yaşanması enkazın büyüyeceği anlamını mı bizlere gösterir? Yoksa sadece kısa süreli bir panik satışı olarak mı değerlendirilmeli?
2: Şimdi biliyorsunuz piyasada kaldıraçlı pozisyonlar var. Bu gerek vadeli işlemler borsasında bu pay senetleri için geçerlidir. Az önce söylediğiniz bazı işte mal varlıklarının dondurulması ile ilgili olan şirketler bu kapsamda olabilir. Bir taraftan da piyasanın genelinde bir kredi pozisyon tarafı var. Yani burada kredi dediğinizde siz satmasanız aracı kurum belirli bir öz kaynak altına geldiği zaman müşterisine önce bilgilendiriyor. Sonra da satışa geçiyor. Buna reser satış diyoruz bu. Biz tabii müşterinin elinde hangi senetleri olduğunu bilmiyorsunuz, ama belirli senetler içerisinde çok düşenlerde varsa müşterilerin öz kaynakları hızlı şekilde aşağı geliyor. Bu da mecburi satışları tetikliyor. Bunun etkilerini yaşıyoruz. Yani hisse senedi kredilerinden kaynaklanan bir sert düşüş etkisi var. Ama bu krediler kapanınca veya resen satışlar biterse veya öz kaynaklar belirli haber akışlarından sonra toparlanırsa buradaki satışların da kesildiğini görürüz. Tam tersine alışların da geldiğini görebiliriz. Ama dediğim gibi bu biraz şirketler açısından aslında göğüs gerilmesi gereken bir dönem. Ne demek istiyorum? Yani şirketler kendilerine, şirketlerine, geleceklerine güveniyorlarsa bence burada yatırımcıların tarafında olmalılar ve geri alım programları başlatmalılar veya işte ortakların geri alımları olabilir. Bu süreçte ben daha çok yaşamamızı umut ediyorum. Fiyat düştü, işte bana ne dememeli özellikle şirket ortakları. Bu tür krizler her zaman oluşmuyor sonuçta. İşte ne bileyim, doğal afetlerde ben bunu belki sıklıkla söylüyorum. İşte ani uluslararası krizler de oluyor, politik hareketler de oluyor. Buralarda yatırımcıyı korumalı şirketler, eğer kaynakları müsaitse ona, mutlaka bir geri alım programıyla bu tür satışların önüne geçmeli. Hatta buradan bir kar da elde etme potansiyelleri var. Çünkü yani burada alıcının kesildiği noktada yabancı da satış yapıyorsa kim alacak? Burada şirketlerin mutlaka, şirket ve şirket ortaklarının alım tarafında bence daha görünmeleri, uzun vadede aslında o şirketlere olan inancı ve talebi çok olumlu etkilenir.
0: Sanırım 57 şirket şu ana kadar eklenmemişse alım gerçekleştirdi. Bakalım önümüzdeki süreçte sizin de ifade ettiğiniz gibi bu tarz gelişmeler görecek miyiz? Takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için.
2: Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
0: Sağ olun. İyi seanslar. Sparta Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı

0: Taner Özarslan bize reşk etti. Ve aslına bakarsak Tonguç abi, bizim de daha önceki yayınlarda konuştuğumuz hususa da Taner Bey işaret etti. 57 şirket geri alım açıkladı. Gerçekten böyle süreçte yeterli bir sayı mı? Çünkü demin ne dedik? Dün 70 şirket taban kapatmış.
1: Evet.
0: Sadece dün değil. 8-10 günlük periyotta, hatta 28 Ağustos'ta hafta sonuna denk gelmişti. İlk düzenlemelerin duyurulduğu an ve hafta içerisinden itibaren taban fiyatlama gösteren, 20 gündür taban olan şirketler de var. Önümüzdeki süreçte böyle adımlar şirketlerden gelmeye devam eder mi? Bu sayı artar mı? Geri alım açıklaması şirketlerin piyasayı biraz tutar mı?
1: Yani geri alım açıklaması yapabilecek şirketlerin artabileceğini düşünüyorum. Belki şu an biraz onlar da beklemedi. Hani belli bir netleşme olduktan sonra oluşacak fiyat üzerinden devam etmek istiyor olabilirler, bekliyor olabilirler stratejik olarak. Ama şimdi bir nokta daha vardı. Diyelim siz yani işte bu fon tasfiye sürecindeki konuşulan bazı hisselerin dışındasınız. Faaliyetleriniz devam ediyor. İhracatınızı yapıyorsunuz. İşe alımlar devam ediyor. Projeleriniz var. Fakat gerek işte biraz önce bahsedilen kredilerden kaynaklı ya da bir paraya ihtiyaç olduğu zaman bu şirketlerin dışında gideyim, hissemi satayım, likite geçeyim dediğinizden kaynaklı yatırımcının sizin hisseniz üzerinde de bir baskısı var. Satış baskısı var. Yani bu da aslında suni bir baskı gibi gözüküyor. Şimdi bunu eğer şirket patronları düşünüyorsa, diyelim ki geri aldım, tabii ki bir seçenektir. Bunu yapan şirketler de var. Bunu yapmıyorsanız da, hani hatırlarsan bilanço dönemlerinde, bazı özel dönemlerde geliyor şirket sahipleri. Burada da size karşı anlatıyorlar. Analistleri topluyorlar ya da gelip bir yerde işte yatırımcılarla bir araya geliyorlar. Profesyonellerle bir araya geliyorlar. Dolayısıyla şirketinizin faaliyetleri sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Ve bu fon tasfiye sürecinin dışında aslında siz duruyorsanız, bugün fonlarda da hangi hisselerin olduğu da az çok belli. Hı hı. Bence yatırımcıya kendinizi anlatın. Yani özel bir durumdur. Deyin ki bizim işte daha önce anlattık ama şu kadar personelimiz var, şurada fabrikalarımız var, böyle yatırımlarımız var. Mesela birkaç şirketten şeyi duyuyorum. Ya bizim fabrikamız var, niye bunu yatırımcıya bir gezdirmemişiz, dolaştırmamışız? Yatırımcıdan kastım analistlere. Çünkü bu şirketlerde de insanlar o toplantıların raporlarını yazıyor, görüşlerini beyan ediyorlar, beğendikleri beğenmedikleri yerleri ifade ediyorlar. Biraz daha şirketler, hani diyoruz ya, halka açılınca işte daha şeffaf oluyorlar, işte daha görünebilir oluyorlar. Bu gibi dönemlerde bence mutlaka şirket yönetim kurulları veya patronlar diyelim, gelip kendilerini herhangi bir platformda anlatmaları gerekiyor. O güveni vermeleri gerekiyor ki yatırımcı da, ya ben niye dönüp bu şirketi satmışım veya geldiği seviyelerden tekrar bir alım potansiyeli var mı? Bugün olmasa yarın o yatırımcı kendini anlatabileceği bir aslında sunumu, bir karşılığı gerek ekranlarda gerek başka platformlarda bu performansı göstermesi lazım. Yani kendine güveniyorsa bunu yatırımcıya da anlatabilecek durumda olması gerekiyor.
0: Bu şirketler mesela geri alım açıklayan şirketlerden bazıları, tabii sayı daha fazla, bazılarında da bu geri alımlar sonrasında pozitif bir fiyatlama görüyoruz.
1: Dünkü kapanışa kadar.
0: Evet.
1: Evet, yani şöyle dediğim gibi bu bir tercih meselesi. Aslında yatırımcı da şöyle düşünüyor. Demek ki şirkete patron da, yani patron dediğimiz hani yönetim kurulu başkanı genelde patron olduğu için burada kendi şirketine güveniyor ve hisselerine geri alımla destek vermek istiyor. Bu bir algıdır ve doğru da çalışır, ama bunun yanında bence yapamıyorsa bunu gelip şirketinde yatırımcılara belli platformlarda analistlere anlatarak bu zor dönemde neler yaptıklarını da anlatma gibi bir tercih içinde de olmaları gerekiyor.
0: Hı hı. Bakalım aslında gelinen nokta hem merak ediliyor. Sonraki süreçlerde nasıl bir senaryonun olacağı, nasıl bir adımın geleceğine yönelik, hem de yatırımcı sizin söylediğiniz gibi şirketlerden böyle bir eylemi beklerken bir

0: noktada da tedirgin. Bir noktada o tedirginliğin sürdüğünü de net bir şekilde görüyoruz.
1: Evet, uğramış. Yani biz bunları çok yaşadık farklı nedenlerle. Şöyle oluyor. Bugün tedirginsin. Mesela pandemide oldu. 2008 krizinin bir noktasında oldu. Belli dönemlerde içeride veya dışarıda yaşanan bazı gelişmelerle gelip burada aman hemen malımı satayım işte ne olacağını bilmiyorum dendi. Ama zaman geçtikten sonra piyasa durduğunda bu sefer ya bu fiyata bu olur mu deyip buraya bir tekrar talep oluyor ister istemez. Bir döngü bu yani.
0: Pandemide kaç gün taban fiyatlama bazı şirketlerde?
1: Vallahi görmüştüm. Hatırlamıyorum ama yani.
0: Bu sanki biraz daha uzun değil mi?
1: Bu ha şey taban serisi açısından tabii. Mı? Ama belli isteler üzerinden evet, bunu evet. Konuşuyoruz. Şimdi orada biraz da genele yayılan bir süreç
0: endeks
1: vardı.
0: Endeks 6-7 ayın en düşük seviyesine gelmiş.
1: Evet ya burada endeks ya burada bir kısım hisseden bahsediyoruz ama bu bir kısım hissedeki yaşanan taban serisi diğer hisseleri de etkiliyor. Biraz önce söyledim yani defter değerinin altında fiyatlanan büyük hisselerimiz var. Şimdi öyle ya da böyle ben her hisse için bunu konuşmuyorum. Zaten bundan sonra yatırımcı daha seçici olacak büyük tabii. ihtimalle.
0: Olmalı.
1: Olması gerektiğini de anlatıyorduk ama hani getirinin peşinden momentum deniyor, işte teknik deniyor, getirinin cazibesi deniyor falan.
0: Ama hep söylenir ya bir musibet iyidir. Tam aynen, onu yaşıyoruz.
1: Aynen onu yaşıyoruz ama yani bu döngülerden sonra çünkü sermaye piyasaları, borsa dediğimiz şey biten bir şey değil. Yani bu 3 ay sonra olur, 6 ay sonra olur, 1 sene sonra olur. Ben şahsi fikrim bu rüzgar geçtikten sonra buraya dönüp baktığımızda gerçekten ya burada bir fırsat tekrar oluşuyor diyen birçok tecrübeli yatırımcı da şu an bekliyordur büyük ihtimal. Bunu bir fırsat aman işte insanlar parasını kaybetti böyle oldu bu bir fırsattır demek çok yanlış. Önce bu tasfiye sürecini sağlıklı bir şekilde yönetmemiz lazım. Sonra dönüp baktığımızda buranın daha sağlam ve sağlıklı bir piyasa olduğunu göreceğiz. Ha şartlar neyi gösterir? Yani endeksle ilgili hisselerle ilgili bu fiyat yükselişleri falan ne zaman başlayabilir. Bunu şu anda kestirmek zor. Biraz dünya konjonktürüne daha fazla adapte olmuş bir borsamız olacak diye düşünüyorum açıkçası. Ama nedir avantajımız da? Hani biz bunu dünyada bir türbülans olmadığı dönemde yaşadığımız için en azından ekstra bir dışarıdan da baskı hissetmiyoruz. Zaten hissediyorduk yani petrol fiyatlarıyla vesaire yüksek faizlerle. Onun haricinde şimdilik hızlı bir şekilde bu süreci tamamlayıp tekrardan düzeye çıkmamız gerekiyor ama ya o talep tekrar gelecektir buraya. Her zaman da bu şekilde olmuştur.
0: Bu arada hafta sonu bazı şirketlerin sahiplerine, mal varlıklarına tedbir konulmuştu. Sonra kalkmıştı.
1: Evet, bu da çok önemli.
0: Bir sonraki saat dilimde değerlendiririz. Astor Enerji sahibi Feridun Geçgel ve kardeşine yurt dışı çıkış yasağı gelmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında atılan bir adım. Bu bilgiyi de verelim. Bir araya gidelim. Saat başında Tonguç Erbaş bizlerle olmaya devam edecek ve değerlendirmeyi sürdüreceğiz.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6

0: 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: Biz bugün nereye gidecektik ya?
2: Spora.
1: Değil.
2: Çocuğun kursu.
1: Değil ya.
2: Maça.
1: Değil babacığım.
2: Buldum. Petrol ofisi.
1: Petrol ofisi kampanyası. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye. 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
3: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
4: Ne istersen o.
5: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
6: Rastgele güven kaptan.
7: Bol şans güven kaptan.
5: Dedeme neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona güven kaptan demiş.
3: Yatırım finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
8: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
4: Bugünden yarına Allianz seninle.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla

0: Halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Gösterge faiz. Vadesine 2 yıl kalmış olan, alım satım hacmi olarak piyasada en çok işlem gören devlet tahvilinin ikincil piyasada oluşan faizine verilen addır. Bu faiz pek çok işlem için referans olarak alındığı için adına gösterge faiz ya da gösterge tahvil faizi denir.

0: girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Otobitti.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi. Bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Hesap basit. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz

0: ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
1: Muazzam bir geçiş töreni. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi kesiyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar
2: otogaza değil, Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
1: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dedi.

0: maçlar oynanıyor, takımlar formunu yükseltiyor. Slovenya'dan bir puanla dönen İskoçya, Kuzey Makedonya'da farklı kazanan Murat Yakın'ın İsviçre'sini ağırlayacak.
1: Kupalarda gol!
0: B-Ligi birinci grupta oynanacak İskoçya-İsviçre mücadelesi bu akşam 21.45'te Ambar'da.

0: Piyasa notlarıyla karşınızdayız. Tonguç Erbaş bizlerle olmaya devam ediyor. Fon soruşturması ve Ankara'daki toplantıyı konuşmaya devam edeceğiz. Olası senaryoları masaya yatırmayı sürdüreceğiz. İkinci toplantı ilk hafta sonu yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi yönetimi Ankara'da, külliyede ve bu toplantıdan hangi neticeler çıkabilir? Önümüzdeki süreç nasıl işleyecek? Tasfiyeye yönelik fonlarda değerlendiriyoruz. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Burada artık nihai sonuç bu toplantı sonrasında daha somut bileşenleri göreceğiz değil mi? Biraz daha tabela bu toplantı sonrasında netleşecek mi? Ne dersiniz?
1: Yani bugün tahmin ediyorum uzun bir toplantı olacaktır. Ve işte bahsedilen 10 günün aşağı yukarı sonlarına doğru geldiğimiz için bence bir tasfiye sürecinin takvimini kararı verilecektir. Yalnız bunun açıklaması bu akşam mı olur veya şöyle denir, bugün yapılan toplantı sonrasında işte bu açıklayacak merci herhalde bir bültenle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, çünkü oradan şey geçiyor, tasfiye sürecinin açıklamaları dolayısıyla bir bültenle açıklanabilir. Hani o bu akşam mı olur, klasik perşembe akşamı mı olur bilemiyorum ama önümüzdeki birkaç gün içinde bunu bir bültende tasfiye sürecinin detayları olarak görmek durumunda oluruz. Ama karar bugün verilir diye düşünüyorum. Yani süreç hızlandırılması adına bu akşamda bir bülten çalışması olabilir. Çünkü bunun da bir çalışması oluyor. Belki onu yarın görebiliriz. Ama şöyle bir açıklama gelebilir. Hani işte bütün şartlar değerlendirildi. Tasfiye sürecinin nasıl olacağı konusu kararı verildi deyip bunu sözlü de deklare edilebilir. Ama biraz teknik bir konu olduğu için bir bülten sonrası yayınlanıp kamuoyuna da ayrıca bilgilendirme yapılarak devam edilir diye düşünüyorum. O açıdan yani o gün bugündür diyebiliriz bana kalırsa. Yani bunun bir ertesi sarkması olmaz. Bugün bu işin yol haritası ortaya çıkar gibi gözüküyor.
0: Bir tutar belirtilir mi peki? İlk toplantı sonrasında saat 16'daki yayında da konuşmuştuk. 1 milyon TL'nin altındaki katılım paylarının ödenme ihtimali konuşulmuştu. Burada bir tutardan bahsedilir mi? Ya da bir tutardan bahsedilmesi ne kadar doğru olur? Ya da sıralama açısından mı böyle bir yöntem acaba kullanılır?
1: Ya aslında ilk yayın...
0: Siz kademe kademe bir,
1: bir kategorize
0: senaryo çizmiştiniz.
1: Kategorize edileceğini düşünüyorum ama bu tutar üzerinden mi, giriş çıkış tarihleri üzerinden mi, fon büyüklüğü ve gelir üzerinden mi? Yani mesela kişi bir ay kalmış 10 lira kazanmış, diğeri 6 ay kalmış ne bileyim 200 lira kazanmış. Bir kategorize edildiğini düşünüyorum. Yani çünkü böyle olması gerekir. Yani oradaki 455 bin küsür kişinin hangi fonlarda olduğu ve o fonlardaki geçmişi ve mevcutta

0: varsa bunların da ayrıştırılması ayrıca yapılıyordur ya da yapılmıştır diye düşünüyorum. O açıdan meblağ da olabilir, bir oran da bahsedilebilir ama mutlaka bir kategorize edilecektir diye tahmin ediyorum. Ya da mutlaka o kategorizasyon yapılacaktır. Ha, açıklanırken bu dikkate alınır mı alınmaz mı onu ayrıca göreceğiz. Çünkü herkesi de aynı kefeye koymamak lazım. İlk yayında da söyledim. Her fonun ayrı bir tüzel kişiliği olduğu için fon bazlı ve oradaki yatırımcılar bazlı bunun değerlendirmesi söz konusu olacaktır. Ayrıca tasfiye sürecine girmeyen emirlerini göndermiş, fon fiyatı çıkmış ama hala blokajda olan paraları olanlar var. Bunlar ne zaman açılacak? Yani izin verilecek paralarını çekmeye. Efendime söyleyeyim veya tasfiye sürecinde emir göndermiş, o aralıkta kalan, iptal edildiği söylenen, bu iptal emirlerinin de bir kronolojisi diyelim veya işte kayıtları da tespit edilerek burada yatırımcılara birebir kurumların da dönüş yapması lazım. Bütün bunların nasıl olacağı konusu madde madde aktarılmalı. Ne kadar açık ve sade olursa da bence o kadar yatırımcıya da bu konunun hani tekrardan anlatılması gerekmeden okuyarak anlaşılabilir bir dilde bir bildiri halinde yayınlanması gerekiyor.
1: Burada son giren yatırımcının suçu oraya son girenlerden olması mı? Yani ilk girenler de kayıtlara bakıldığında rahatlıkla tespit edilebilir değil
0: hepsi,
1: mi?
0: Hepsi. Zaten şöyle bir haber okudum, tabii ne kadar doğru bilmiyorum. Son 3 ayda araştırılıyor fonlara. Yani fondan çıkanların özellikle son 3 aydaki durumu araştırılıyor. Ama şöyle Uğur, yani burada döktüğün zaman bir sicil numaran var ya, o sicil numarası üzerinden de tek tek herkesin ne yaptığı konusu çok net bir şekilde ortada. Bugün Türkiye'de nereye para gönderiyorsun, nereden sana para geliyor, ne amaçlı bu yapılıyor, efendime söyleyeyim, senin bizim takas bank dediğimiz, şimdi burada da belki bazı yanılgılar var, hiçbir aracı kurum ya da hiçbir portföy yönetim şirketi sizin gönderdiğiniz teminatı kendi bünyesinde tutmaz, saklamacısı vardır portföy yönetim şirketlerinin, aracı kurumunda bir takas bankı vardır, zaten kendi bünyelerinde para toplama, mevduat dağıtma vesaire, hani bu gibi yetkileri onlarda yok, aracılık faaliyeti var. Boşta kalan paraların belli şekilde değerlendirilmesi durumu var. O açıdan takas bank ve MKK'daki süreçler kişi bazlı. Biz hep diyoruz ya işte girin kendi kullanıcı adı şifrenizle. Bugün 5 tane ayrı kurumda da hesabınız olabilir. 10 tane farklı portföy yönetim şirketinin fonunda almış olabilirsiniz. Bunların hepsi tarih, sıra, teminat oranı, para transferi, ne zaman geldi, ne zaman kabul edildi, ne zaman fonu aldı ve çıktı. Bunların hepsi burada kayıtlıdır. Tabii uzun bir çalışma gerektirebilir ama yani şu geçen bir hafta süresince bu sistem başlandıysa, o kategorize etme meselesi, bunun da büyük çoğunluğu %70-80 tamamlanmıştır. Ben tahmin ediyorum özellikle devlet kurumları hafta sonları da görüyoruz çünkü yayınlanan bültenlerden vesaire yoğun bir çalışma içerisinde. O açıdan bunu çok net bir şekilde göz önünde olacak. Yani kim iyi niyetli, kim kötü niyetten dedin ya, son girenin ne suçu var? Aslında bu fonları alanın sadece bir getiri amaçlı olarak girenlerin bir suçu yok zaten. Burada bunun suni fiyatlama, işte Ponzi sistemi dedikleri, manipülatif olabilecek şekilde dizayn edenlerin aslında burada biraz daha soruşturma kapsamında kaldığını görüyoruz. Bunlar biraz daha geniş araştırılıyordur.
1: Ayırt edilecek onlar o zaman.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani sistem içerisinde bu bir bireysel olarak da bakılabildiği için kişi ve kurumlara bunun ayırt edilmesi de çok kolay olduğunu düşünüyorum. Yani bunun bir mantalitesini de iyi ölçmek lazım. Yani bir kişi bundan 3 sene önce veya 2 sene önce fona girmiştir. Ne bileyim 100 bin lirası olmuştur, 20 milyon. Ama hala da fonun içinde kalmıştır. Tasfiye sürecine de girmiştir. Yani bu adam ne yapsın şimdi? Yani yatırım yapmış. Dolayısıyla bunların da ayrıştırılması gerekiyor.
1: Toplantı bu arada devam ediyor. Hemen kameralarımızı Ankara'ya çevirelim. Arkadaşımız Kübra Balviz'i bekliyor ayrıntılar için. Kübra, seni dinliyoruz.
2: 17 17 Eylül'den bu yana gündemde olan ve kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen 450

0: 5000 yatırımcıyı yakından ilgilendiren soruşturmalar devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar gerçekleştiriyor. Tabii dün kabine toplantısında hem Bakan Şimşek hem de Adalet Bakanı Akın Gürlek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kapsamlı bir sunum gerçekleştirdiler ve bugüne kadar atılan adımlara ilişkin de detaylı bilgi verdi her iki bakan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bir zirveye ev sahipliği yapıyor diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileri bir araya geldi ve o toplantı halen sürüyor. Toplantının ardından bir yazılı açıklama yapılması da bekleniyor. Tabii belki de AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkinde yine açıklamalarda bulunabilir. Toplantı aslında şu açıdan oldukça önemli. Hem sermaye piyasasının kuralları içerisinde hem de hukuk devleti sınırları içerisinde atılacak adımlar için bir yol haritası oluşturacak ve özellikle mağdur olan vatandaşlar için alınabilecek tedbirler, yine soruşturmaların gidişatı, benzer durumların yaşanmaması için hayata geçirilecek uygulamalar aslında bu toplantının ana gündem başlıkları olacak diyebiliriz. Toplantıya ilişkin detaylar elbette ortaya çıkmaya devam edecek, ancak kabine toplantısına gidelim. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldukça kritik mesajlar vermişti hatırlayacak olursanız. Özellikle Türkiye ekonomisinin, finansal sisteminin oldukça güçlü olduğunu söylemişti ve söz konusu sorunun da yalnızca fon piyasasının belirli bir kısmında meydana geldiğini söylemişti. Yani sistemin tümüne sirayet etmiş ekonomik bir riskin bulunmadığının altını çizmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda Türkiye sermaye piyasasının bu sorunu atlatabilecek kapasitede olduğunu da vurgulamıştı. Aksini iddia edenleri ise uyarmıştı. Çünkü bu durumun hem Türkiye ekonomisine zararları olduğunu hem de yatırımcıları tedirgin ettiğini söylemişti. Kapatılan fonlarla ilgili olaraksa titizlikle tasfiye çalışmalarının devam ettiğinin altını çizmişti. Hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edilenlerin ilişkinde soruşturmaların devam ettiğini söylemişti. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında, bugünkü toplantıda oldukça kritik öneme sahip olacak. Ekonomi kurmaylarıyla ve sorumlu kurumların yöneticileriyle şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşüyor diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra Bol'a teşekkür ediyoruz. Ankara'da gelişmeleri takip ediyor. Bu arada siz değerlendirmenizi gerçekleştirirken Tonguç Bey, edindiğim bilgiye göre Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erişah Arıcan bu toplantıda, yine Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da bu toplantıda. Başkan Karahan'ın birkaç görüşme yapması Ankara'da bu anlamda ifade ediliyor. Yani ekonomi yönetimi, ekonomi kurmayları hepsi topyekün Ankara'da, evet, bu meselenin üzerine eğilmiş durumda.
2: Yani şey demek istiyorum, bu sadece bugün için değil, büyük ihtimal daha önce de bir çeşitli görüşmeler oluyordur illaki. Yani bir borsayla da ilgili bir şey, Merkez Bankası'nın alacağı kararlarla da ilgili bir şey. Dolayısıyla süreci onların da takip etmesi gerekiyor. Yani yatırımcıların içi şöyle rahat olabilir. Konu çok büyük olduğu için ve çok kişi ilgilendirdiği için ve Sayın Cumhurbaşkanı da birinci ağızdan bu konuda ne gerekiyorsa yapılsın dedikten sonra artık buradan hani çıkabilecek sonuç mağduriyetler kısmından ziyade mümkün olduğu kadar şeffaf bir şekilde bunun herkes üstüne eğilerek devam ediyordur. Sadece bir netice şu an için bu tasfiye sürecinde beklendiği için biraz hala soru işaretleri var. Ne olacak, ne biçim? Biz de burada tartışıyoruz. Ama yani bunu hani oldu bitti gibi düşünmek yerine bütün devletin kurumları, şimdi Merkez Bankası Başkanı neden orada diyebilirsin değil mi? Yani çok onunla hani ilgili de bir konu değil gibi gözüküyor ama demek ki bütün özellikle piyasa tarafında etkilenebilecek kurumların, fikri olabilecek kurumların da konuya müdahil olduğunu görüyoruz.
1: Bu merkezin kararını bu gelişmeler etkiler mi önümüzdeki süreçte, ya da nasıl yansır?
2: Yani ister istemez o da buradaki gelişmeleri takip etmek zorunda. Çünkü bunun eğer belli bir teminat orada blok olursa talebi azaltabilecek bir etkisi olabilir. Birçok haber yayınlanıyor. İşte parasını oradan alamayan gidiyor evini satıyor, arabasını satıyor falan gibi. Dolayısıyla Merkez Bankası burada kaç kişinin etkilendiğini, ne kadar bir teminatın olduğunu, sürecin nasıl olacağını, hani krediler tarafı vesaire birçok şeyden bahseder ya. Dolayısıyla burada da önemli bir gelişme var. Bunun da içinde yer alarak bu detayları bilmek durumunda. Sonucunda

0: Bana kalırsa dışarıdaki gelişmelerin etkisiyle ben merkezin çok faizle hareket edemediğini düşündüğümden dışarıda yani petrol fiyatı vesaire hani bu savaşın bitmesi bu süreç sona ermediğini düşünürsek içeride de böyle bir gelişme olduğunda gerçekten talep azalması bizim faizi indirebileceğimiz kadar bir düşüş göstertiyorsa ekonomik aktivitede ve ileride savaşın bitme ihtimali ve petrolün düşme ihtimalini hani öngörebilme durumu varsa toplantı 22'sindeydi galiba yanılmıyorsam. Yani bu ayın sonunda daha doğrusu Ekim ayının sonunda. Dolayısıyla burada aslında o kararı da alabilir. Yani herkes şunu konuşuyor. İşte kabaca 200 puanlık bir faiz indirim alanı var. Ama bu toplantıda mı olacak, sonrasında mı olacak ya da buna imkan kalacak mı? Dünyadaki gelişmelerle buna bakıyoruz. Zaten metinle okuduğun zaman içeride talep azalıyor. Hani enflasyon, dezenflasyon süreci devam ediyor ama dışarıdaki şartlar dengeleyici olduğu için biz burada çok fazla politikamızda değişikliğe gidemiyoruz gibi bir özeti var. Onun için aslında yurt dışındaki gelişmeler şu an buradaki fon piyasasından da hala Merkez Bankası açısından daha önemli. ama hallolur dışarıda da iyimser bir hava oluşursa ben ilk toplantıda yani petrol fiyatları bir anlaşma üzerinden düştükten sonraki ilk toplantıda merkezin direkt faizi indirebileceğini düşünüyorum.
1: Ama vadeli kanatta 107 dolar seviyesinde olan bir petrolde unutmamak gerek.
0: Maalesef.
1: Yani bugün FED'e dair bile faiz artışı seslerinin bir hayli yükseldiğini görüyoruz.
0: Yani şöyle söyleyeyim, petrol bu seviyelerde kalmaya, 100 doların üstünde kalmaya devam ederse, diyelim ki bir faiz indirimi oldu, hani sene sonunda biz 100 puanlık bir indirim yaptık. Bunun devamı gelme ihtimali de zayıf. Maalesef dünyada tahvil faizleri tarihi zirvelerinde işte son 20 yılın efendime söyleyeyim petrol marjları yukarıda kalmaya devam birçok maliyet sadece petrol değil bunun gübresinden tut işte eşel mobili falan konuştuk benzin fiyatlarını mazot fiyatlarını ham madde fiyatlarını yani ham madde dediğin şey bugün kimyada da kullanılıyor işte bir petrolde bir ürün üretirken de içinde yer alıyor dolayısıyla birçok fiyatı etkiliyor navlun fiyatları yüksek ya bu ortamda böyle kalıcı bir faiz indirimi olur yapmalı falan demek çok doğru değil. Ama hani soru şeyle ilgili olduğu için fon piyasasındaki gelişmeler evet. Merkez Bankası'nı ilgilendirir mi? İçerideki gelişmeler talep tarafıyla ilgili mutlaka etkili oluyordur. Yani kontrolünde olması, takibinde olması gereken bir durum.
1: Şimdi hafta sonu soruşturmanın kapsamı genişleyince bazı isimler de gündeme geldi. Geçen hafta Bakan Şimşek sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımda reel ekonomiye etkisinin olmayacağına yönelik bu minvalde bir paylaşımda bulunmuştu. Üretimi sekteye uğratacak bir nüansın olmaması noktasında kanaatini dile getirmişti. Reel ekonomiye yansıması söz konusu olur mu bu gelişmenin?
0: İşte şimdi bir hafta 10 günlük bir panik havası oldu şimdi bunu yadırgamamak lazım. Yani insanlar bazı özel ihtiyaçları, acil ihtiyaçları için oradaki paralarını alamadıkları zaman belli farklı varlıklarını satıyorlar ellerinde ne varsa ya da satmaya yönelik bir irade gösteriyorlar. Tabii bu uzarsa bu iş daha çok etkisi olabilir diye düşünüyorum. Ama bugünkü konuştuğumuz konular içerisinde de ana konu tahminim benim. Yani bugün bu işin bir şekilde rotaya gireceği yönünde. Ondan sonra o blokajlar kalkar, tasfiye süreci başlar falan o zaman çok kalıcı bir etkisi zamanla olmayabilir. Ama kısa vadede bugün tasfiye edilecek fonların içinde yoğun olan fonların dışındaki hisse senedi fiyatını da etkilediğini söylediğimiz bir ortamda insanlar farklı varlıklarını da elden çıkarıp nakite geçmek, ihtiyaçlarını gidermek durumunda kalıyorlardır. Bir kısım ben etkileyebileceğini düşünüyorum. Bu mesela Eylül ayı ve Ekim başı için. Ama sonuçlanırsa yani tasfiye süreci ne olacağı belli olursa bu da insanlar o vadeyi bekler alacağı parayı
1: dönüyoruz, geliyoruz hep tasfiye
0: evet, noktasına. O inşallah bu hafta bunu göreceğiz. Yani göreceğimiz zaten bir takvimle bize açıklandı. Toplantılar da yapıldı. Bence detaylı bir bilgilendirmeyle bugün yarın buradan net bir sonuçla bir yol haritamız belli olur. En geç hafta sonuna kadar diye düşünüyorum.
1: Şimdi de endekste de 12.300'e geldik. %2.29 düşüyor. Bir aylık verebilirsek BIST 100 endeksi

0: grafiğini iyi olur.
1: Ben hacme de bakmaya çalışacağım.
0: 70 milyar liranın üzerinde diye tahmin
1: şimdi
0: ediyorum.
1: Saat 4. 4'ü 20 geçiyor.
0: 14.500'den 12.300'e gelmişiz. 2.200 puan bir ayda düşmüş. %15 civarında.
1: Evet, dünkü seviye önemliydi yani 12.500 civarı. Ama şimdi 70 milyar, 80 milyar, 100 milyar BIST 100'de bir hacmi düşündüğünde tabii ki bu dip olan
0: şirketlerin... Baktınız mı? Ben bakayım.
1: Valla sen öyle deyince...
0: Tahmin ediyorum demiştim. 81 milyar.
1: 81, evet. Yani hadi gün sonunda 100 milyarı geçmeyebilir. Çünkü çok işlem de olmuyor yani bazı hisselerde.
0: Alıcı da yok.
1: Şimdi dolayısıyla yani düşük hacimli, burada yabancıdan falan bahsetmek çok mantıklı değil. İnsanlar alış tarafında olmayı çok arzulamıyorlar. Çünkü devamlı piyasada böyle bir düşüş etkisi olduğu için hacim yok. Dolayısıyla böyle bir endeks içindeki bazı hisselerin hala Ekim başındaki düzenleme öncesi bu endeks içinde olduğunu söyleyeyim. Sen 27 şirket dedin endeks, evet. 100'ün içinde. Yani o 27 şirketin bilmiyorum kaç tanesi günün en düşüğünde ama birçoğunda bir eksi vardır. O eksinin yarattığı baskı bugün için düne göre kabaca 200-250 puan. Ona rağmen biz 12.300'lerdeyiz. Yani bir Ekim'i görelim endeks yorumlamak için. Yeni hisseler bir girsin. Oradaki talep ne olacak? Bu tasfiye sürecinin yol haritası belli olsun. Ondan sonra biz biraz daha sağlıklı bir yorum yapabiliriz. Şu an bence çok yani bizim 13.300'lerde falan bir 200 günlük ortalamamız vardı. Yani oranın falan altındayız.
0: Bir 100 şirketi bu arada açalım. Endeksten çıkartılacak 27 şirket: Balsu Gıda, Batı Çim, DAP Gayrimenkul, Destek Finans, Efor Yatırım, Europower.
1: Evet, sen devam et.
0: Genilaç, Girişim Elektrik Sanayi, Grain Türk, Galatasaray, Işıklar Enerji, İzdemir, Kider Holding, Katılım Evim, Kuyaş, Margün Enerji, Mia Teknoloji, Odin, Pasifik Yüreja, Pasifik Teknoloji, Pasifik GYO, Kua Granit, Ral Yatırım Holding, Reader Teknoloji, Sarkuysan Şeker. Bak, birçoğunda eksi var. Mesela Reader, Batı Katılım Evim, Pasifik Yüreja, DAP, hep en altta Kuyaş, Ral Yatırım Holding, Destek Finans.
1: Hiçbiri yeşil değil bir kere, onu
0: hepsi
1: görüyorum.
0: Hepsi taban bir de. Margün Enerji en başta.
1: Evet.
0: Destek Finans yanında, Yeni. Ral Yatırım Holding yanında, Kuyaş, DAP, Pasifik Yüreja, Katılım Evim, Kiler Holding, Reader, İz Enerji,
1: yani Pasifik GEO. Bir 10 tane falan.
0: 1 Ekim'den sonra en azından bu baskı hissetmeyecek mi endeks? Burada olmayacağı için, BIST 100'de olmayacağı için.
1: Ha şöyle, bir diyelim ki işte %0.50 yukarıda olacak diyelim endeks. Odun katkısı tamamen bence yeni girecek hisse senedinin böyle bir baskı görmemesinden kaynaklı. Yani hiçbir alış tarafında olmasa bile bugün şöyle bir şey de yapabilir yatırımcı. Bu hisseleri çıkarıp diğer 27 hisseyi endekse ekleyip bir hesaplama yapsa tahmin ediyorum bugün piyasa artı gibi gözükür. Artı olduğunu düşünürüz, görürüz yani. Çünkü diğerleri de yani şu ikinci sıra hani 0.50, 0.70, 0.30 artık zaten hacim olmadığı için hani düşecek mecali de kalmamış tabiri caizse. Büyük hisselerimiz var. Onlara da zaman zaman yazık oluyor bu gibi durumlarda. Ama mutlaka buraya yatırımcının bir talebi olacağını ben düşünüyorum. Yani bu seviyeler öyle ya da böyle 3 ay, 6 ay, 1 sene yani ne zaman toparlar meselesinin dışında buraya yavaş yavaş bir fon akışı girmesi için 1-2 ay için özellikle Kasım'dan sonra tahminim daha gözükür, potansiyel gözükür herkese.
0: İzleyeceğiz, takip edeceğiz. Bugünkü toplantı çok önemli. Çıkacak olan sonuçlar da radarımızda olacak. Abi çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olunuz. Ahlaç Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş bizlere eşlik etti. Son gelişmeleri konuştuk. Gelinen noktayı değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizlere Meksa Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcin ile eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar Uğur Bey.
0: Teşekkür ederiz. Fon kapsamında ikinci toplantı külliyede gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları külliyede. Nasıl bir neticenin çıkmasını beklersiniz? İki haftaya aşkın bir süredir fon krizini ve beraberindeki noktayı masaya yatırıyoruz. Nihai netice biz bu toplantı sonrasında görecek miyiz?
2: aslında

0: Şimdi Uğur Bey şöyle, şimdi fon krizinin başladığı noktaya gidersek aslında orada temelinde bir yoğunlaşma, likidite, risk yönetimi gibi burada bir aslında bunların yarattığı bir şeyle karşılaştık biz fon tarafında. Sonrasında da işte bu tasfiye süreci başladı. Şimdi bu daha önce bizim tecrübe ettiğimiz, bildiğimiz, gördüğümüz yani çözümünün kolay olduğu bir durum değil. Bir de tabii zaten fonların bu noktaya gelmesi zaten hani içerisindeki işte bu likiditesi olmayan hisselerde ya da varlıklarda yoğunlaşma zaten hani bu fonların buraya gelmesini sağladı. Şimdi aynı sorunlarla birlikte bir tasfiye süreci yürütülecek. Dolayısıyla burada başlıca işte likit varlıkların hızlıca şeye dönmesi gibi bir takım piyasada beklentiler var. İşte bazı vadesi kısa olanlar belki hani biraz önden ödenir mi diye bir takım beklentiler var. Ya ben şimdi bu toplantıdan bütün bu aslında beklenenlere cevap olacak bir sonucun çıkma ihtimali biraz düşük görüyorum. Sadece birazcık daha böyle son zamanlarda şöyle bir şey takip ettik biz. İşte Borsa İstanbul tarafında örneğin işte bir aptik kuralı geldi. Şirketlere geri alımının tavanı rahatlatıldı gibi bir takım tedbirler açıklandı. Diğer taraftan bu fonların tasfiyesi ile ilgili sürenin 3 aydan 6 aya çıktığını gördük. Ve bazı açıklamalar var. Yani çok ufak netleşmeler var aslında tasfiye süreciyle ilgili. Ya burada temelinde şöyle bir şey takip ediyoruz. Biz şimdi burada bir hisse yoğun bu hedge fon, yüksek riskli fonlar dediğimiz fonlar var. Diğer taraf daha para piyasası likit olması gereken bir takım fonlar var. Ama biz işin hani günün sonunda şununla karşılaştık. Aslında mesela likit olması gerekenlerin çok da likit olmayan varlıklarda olduğu gibi böyle bir tabloyla aslında karşılaşıldı. Burada hani likit diyebileceğimiz şeyler sadece işte para piyasası fonunun içerisindeki bir takım tahviller gibi bazı enstrümanların daha likit diye tabir ettiğimiz varlıklar olduğunu gördük. Bir de tabii şimdi para piyasasına park eden yatırımcı ile diğer fonlara park edilen yatırımcıların bir vade uyuşmazlığı var. Yani para piyasası fonuna park edenler birazcık daha bunu kısa vadeli yatırdıklarını ya da daha kısa vadeli yatırma amacıyla girdiklerini ifade edenler. Belki diğer taraf bir tık uzun vade olabilir ama diğer tarafta riskleri çok bilmediğini ifade eden yatırımcılar da var. Dolayısıyla böyle çok karmaşık bir yapı var. Belki hani burada fon bazında gidilmesi daha doğru olabilir. Ama dediğim gibi yani daha öncesinde çok karşılaştığımız bir şey değil, durum değil. Ama etkilerine baktığımızda hani ilk etapta tabii bu fonların tasfiye sürecine alınması bulaş etkisini bir miktar azalttı ama tamamen bitirdi diyemiyorum. Biz Borsa İstanbul tarafında gerek diğer tahvil tarafında ve özel sektör tahvilleri tarafında ve fonlar üzerinde bunun tek tek yani birebir etkilerini hala aslında gözlemliyoruz. Umuyorum ki yani bu toplantı neticesinde biraz böyle sadece fonlar değil de aslında geniş birazcık daha geniş kapsamlı bir şey açıklanabilirse ki ben bu ortamda hani bunu çok zor olacağını da düşünüyorum açıkçası ama tabii açıklanabilirse biraz böyle güven tarafında hafif kırılganlıklar yaşıyoruz bu hafta başından beri. Yani geçtiğimiz hafta bu adımlar böyle peş peşe geliyordu. Hani günden güne gördüğümüz bir takım adımlar vardı. Orada yatırımcının birazcık daha sakinlediğini biz takip etmiştik ama bu hafta başında biraz kafa karıştıran haber akışı buradaki o zaten böyle pamuk ipliğine bağlı olan dengeyi biraz sarstı. Şimdi bu toplantıya çok bel bağlandı açıkçası. Umuyorum ki hani bunun sonucunda çok tatmin edici cevaplar çıkarsa biraz piyasa tarafında dengelenme görürüz.
1: Diğer yandan Bu sürecin özellikle nasıl devam edeceği noktasında merak edilen hususlar yaşanıyor. Evet, ama hızı da önemli. Yani 6 aylık bir periyot belirtildi. İlk etapta 3 ay dile getirildi. Bu 6 aylık periyodun 6 ayı da kullanılacak diye bir şey yok dedi SPK, ama düzenleme geldikten sonra ve bu soruşturma başladıktan sonra sadece adı geçen fonlarda bulunan şirketlerin yanı sıra yüksek montanlı şirketlerin de hisse senedi piyasasında çok da iyi performans göstermediğini takip ediyoruz. 2 trilyon lira gibi bir büyüklükten bu fon kriziyle birlikte ortaya çıkan tahribat dile getiriliyor, ama Borsa İstanbul'daki bu hisselerin geri çekilmesi, düşüş göstermesi, şirketlerin piyasa değerlerinin düşmesiyle birlikte belki de tahribat daha büyük noktaya ilerleyecek. Ne dersiniz? Bu noktada önümüzdeki süreçte hisse senedi piyasasındaki görüntü nasıl devam edebilir?
0: Şimdi hisse senetlerine baktığımızda aslında Uğur Bey, biraz önce siz konuşuyordunuz. Aslında hani bazı hisselerin bulunduğu mesela endeksler değişti. Hani bu endekste olmasalardı endekse etkisi diye bir konuşmamız oldu. Orada mesela ben şunu düşündüm. Şimdi bu hisseler bu endekslere alındığında hisse senedi kredisinde belli bir teminat oranları oluşuyor. Yani şöyle diyeyim, işte BIST 50-30'da ise 90'lık bir teminata konu olabiliyor. Başka bir endekse ise 75, böyle gidiyor. Şimdi bu endekse başka bir endekse alınırken aslında o hissenin kredi şeyi de değişiyor. Yani zaten şimdi bu süreç başladığında her ne kadar hani orada sermaye piyasası kurulu öz kaynak oranını 35'ten 20'ye indirse de işte bu yatırımcılar kredi teminat tamamlama çağrılarını aslında yerine getirebilmek için satışa geçtiler. Yani orada evet 20 biraz rahatlattı ortamı, hani bu satışı. Fakat şöyle bir şey görüyoruz. Bazı hisselerde satış neredeyse mümkün değil. Yani işlem olmuyor. Bunun üzerine bir de şimdi tabii bu hisseler şeyden çıktığı için değerleme oranları da düşecek. Bunun için de tabii belli bir süre veriliyor. Hani o çıktığı günü itibariyle düşürmüyoruz. Orada pozisyonu olan yatırımcıların birazcık daha hakkı devam ediyor, ama bu tabii ekstra bir satış baskısı getiriyor hisse üzerine. Burada benim gördüğüm en önemli piyasayı rahatlatacak adım hisse geri alımları. Yani şirketlerin hisse geri alımları. Mesela burada bu özellikle sıkıntılı olan hisselerde birazcık daha o satış baskısını azaltmış gözüküyor. Bence bu önemli olacak. Mesela bu şu an olan toplantıda hani üst şeyi kaldırdılar, ama hani başka bir ek bir şey gelebilir mi, ya da işte varlık fonundan bir karar gelebilir mi diye de düşünüyorum açıkçası. Ya mesela böyle bir sıkıntı var piyasada. Bir de şöyle de düşünmemek lazım Uğur Bey. Şimdi bu şirketlerin bu yüksek faiz ortamında başvurduğu özel sektör ihraçları da vardı. Yani şirketler kaynak kendilerine bulabilmek için özel sektör tahvili ihraç etmişlerdi. Şimdi bir de işin bu ayağı var. Yani aslında bu dediğim gibi birkaç ayaktan oluşuyor bu fon tasfiye sürecinde. Aslında ekonomi yönetimini incelemesi, bakması ve olası bulaş riski için aslında hesaplaması gereken bayağı bir alan var. Yani bir yatırımcı tarafı var, bir şirket tarafı var ve şirketin borçlanma araçları kısmı var, kimlerden borçlandığı var gibi, böyle aslında diyeyim. Yani şu an hani bugünden yarına böyle her birine bir çözüm bulunması biraz zor bir süreçten geçiyoruz, ama kısım kısım bu şeylerin önünün alındığını söyleyebiliriz. Özellikle mesela bugün derecelendirme kuruluşlarından da açıklama vardı. Onlar da hani evet büyük bir sorun, ama hani bir dolarizasyon yaratmadı. Hani bu çözümleneceğini düşündüklerini ifade eden çok negatif olmayan, özellikle zaten fonların tasfiyesiyle birlikte de burada bir şeyin önü alındı. Yani bir de biliyorsun endeks, bizim endeks hesaplamayla ilgili bir gözden geçirmemiz de olacak. Ya bu taraflarda görüntümüz şeye döndü. Pozitif, ama bizim içeride yapmamız gereken çok iş oldu. Burada tabii bu yapacağımız işlerin de bir takım yansı, yani çok biraz dikkat etmemiz lazım. Yani şu ana kadar hani iyi geldik ama bundan sonra atılacak adımların da aynı şeyde olması gerekiyor ki o ortadan kaldırdığımız bulaş riski tekrar önümüze gelmesin, aslında söylemek istediğim.
1: Çok iyi anlıyoruz. Süreci bizler de takip edeceğiz ve fiyatlamaları da. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim yayına.
1: Sağ olun, teşekkürler. Efendim, fon kanadında yaşananları konuşmaya devam ediyoruz. Yayınlarımıza taşı

0: Ve sürdürüyoruz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Can Bal bizlerle birlikte olacak. Onur Can Bey, hoş geldiniz yayına. Merhabalar.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi Borsa İstanbul'da geri çekilmeler var. Ana hikayeyi fon kanadında yaşanan gelişmeler üzerinden masaya yatırıyoruz. 2 trilyon liralık bir büyüklük fon kanadı için ifade ediliyor. Ama BIST TÜM'de de toplam piyasa değeri 428 milyar dolardan 344 milyar dolara gelindiği net bir şekilde görülüyor. Biz sadece bir taraftaki tahribatı ve mağduriyetleri konuşuyoruz ama bu süreç uzadıkça hisse senedi piyasasında da genele yayılan satışların devam ettiğini net bir şekilde takip ediyoruz. Nasıl okumak gerekir? Hisse kanadındaki görüntüyü de buraya eklediğimizde bilanço, enkaz nereye doğru ilerleyebilir?
1: Evet, burada şimdi fon kaynaklı gelişmelerin gündeme gelmesiyle birlikte 2 hafta önce Borsa İstanbul'da biraz sert satışların yaşandığını görmüştük. Devamında Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Merkez Bankası'nın ekli kitle adımları ve onun devamında SPK'nın açıklamalarını gördük. Burada toplamda 131 fon tasfiye kapsamına alındı. Yine 7 portföy şirketinin fonlarında TEFAS'ta işleme kapatıldı. Bu süreçlere bağlı olarak da Borsa İstanbul tarafında bu fon kaynaklı gelişmelerin de öne çıkmasıyla satış baskısının etkili olduğu bir fiyatlamayı görüyoruz. Şu an için özellikle yapılan açıklamalara, resmi açıklamalara baktığımızda burada belirli fonlar üzerinde oluşan bir sorundan ve sıkıntıdan bahsediliyor ve bunun hani genele yayılmadığı özellikle vurgulanıyor. Keza fon tarafında genel olarak baktığımızda da açıkçası genele yayılan bir durumdan ziyade daha çok belli fonlarda yoğunlaşan risklerin olduğunu görüyoruz. SPK tarafından da burada toplamda 131 fona ilişkin tasfiye süreci başlatıldı, ilan edildi. Bununla ilgili yetkilendirilen bankalar oldu ve bu süreç takip ediliyor. Tabii şu an için bu süreçteki fonlar ne kadar sürede tasfiye edilebilecek? Sonuçta bu fonlar içerisinde para piyasası fonları da var, hisse fonlar da var, serbest fon olup hani hisse taşıyan fonlar. Dolayısıyla burada fonların da birbirinden ayrışan bir tasfiye sürecini göreceğiz ama bu ne kadarlık bir süre alır? Hani SPK 6 ayda tamamlanmasını öngördü. Bu süre uzar mı? Hani özellikle para piyasası fonları açısından değil ama daha çok hisse ağırlıklı yapıda olan fonlarda özellikle bu hisselerde de bu süreçlerin başlamasıyla birlikte taban fiyatlamalar görüyoruz. Yani bunların ne kadarlık bir sürede ne kadarlık bir fiyatla nakde dönebileceği gibi konular piyasalarda belli belirsizlikleri oluşturuyor. Bunun baskısını görüyoruz. Tabii küresel tarafta da bir miktar zayıflayan bir görünüm var. Özellikle tabi faizleri yukarı gidiyor. Petrol görece yüksek kalmayı sürdürüyor. Tüm bunlarla birleşince bizde de alım iştahının zayıflığı altında Borsa İstanbul tarafında zayıf bir fiyatlama görmekteyiz. Özellikle tabii bu Borsa İstanbul tarafında yaşanan düşüşlerle birlikte taşınan farklı hisselerde de taşınan kredi pozisyonlardaki teminat tamamlama ihtiyacı ve buna paralel ana hisselere de gelen ikinci satışlar Borsa İstanbul tarafında zayıflamayı beraberinde getirdi. Burada tabii fon kaynaklı gelişmeler, resmi kurumlardan, yetkili kurumlardan gelecek açıklamalar önemli. Ama şu an için risk iştahında bir zayıflık söz konusu ve bunun da Borsa İstanbul tarafında geri çekilmeleri beraberinde getirdiğini görüyoruz. Keza burada Borsa İstanbul tarafında işlem gören şirketler nezdinde de yani bu şirketlerin bu taraflı tasfiye konu fonlarla ilişkili olarak portföylerinde de yatırım yapmadıkları gibi konular vesairelerde yatırımcılar tarafından izleniyor. Ama içinde bulunduğumuz süreçte alım iştahının zayıf olduğu bir noktadan geçiyoruz. Şu an için Borsa İstanbul tarafında teknik olarak da gözlemleyebildiğimiz bir toparlanma eğilimi veya toparlanma çabası yok. Geçen hafta satışların biraz durulduğunu görmüştük ama bu hafta yeniden biraz daha satışlar öne çıktı hem dün hem de bugün. Bir fiyatlama görmekteyiz. İşlem hacmindeki düşüş dikkat çekici bu hususuyla. Dün 100 milyarın altında bir hemen hemen bir kapanış görmüştük. Yani 100 milyar hemen üzerinde daha doğrusu. Şu an piyasa kapanışına da kabaca 1,5 saatlik bir dilim kaldı. Ve burada da şu 86,5 milyar TL'lik bir yüzde bir işlem hacmi görüyoruz. Yani hacim tarafı da oldukça zayıf seyrediyor. Bu da satışların aslında oldukça düşük hacimlerle gerçekleştiğinin bir göstergesi. Ama bu biraz daha piyasada aslında bu seviyelerden de çok bir tepki veya net bir alımın gelmediğini de göstergesi. Piyasadaki yatırımcılar

0: biraz da gelişmeleri takip ediyorlar şeklinde okuyoruz. Önümüzdeki günlerde de kısa vadede oynaklık biraz daha devam edebilir. Yani borsanın mevcut seviyelerini açıkçası ve atılan bu düzenlemelerin evet kısa vadede borsa üzerinden biraz geri çekimler görüyoruz ama atılan bu adımlar orta vadede daha sağlıklı fiyat oluşumları açısından önemli adımlar. Yani orta vadede olumlu gördüğümüz adımlar, onu söyleyebilirim. Önümüzdeki süreç açısından özellikle eğer bu Amerika-İran diplomasisinden olumlu sonuçlar çıkar, Hürmüz'ün açıldığı ve petrolün düştüğü bir senaryoyu görürsek, bizde de yurt içinde de faiz indirimlerinin başlamasıyla orta vade açısından daha böyle temel görünüme bağlı hareket eden ana hisselerde BIST 30, BIST 50 tarafında orta vade için bu seviyelerin oldukça ucuz olduğunu ve önümüzdeki süreç açısından burada potansiyelin önemli ölçüde arttığını düşünüyoruz ama kısa vadede endeks tarafında teknik görünüm zayıf seyrediyor. Yatırımcıların da biraz daha bu anlamıyla temkinli kaldıklarını görüyoruz. Özellikle endeks tarafında 13.000 ve onun devamında bizim 16 Eylül'de test ettiğimiz 12.800 bölgesinin
1: an itibariyle 18 şirkette yükseliş var endekste ve kayıpların boyutunda arttığını görüyoruz. 81 şirket düşüş gösteriyor. Burada tasfiye nasıl olabilir? Peki 10 günlük süre doldu. Toplantının neticesini saatler içerisinde öğreneceğiz. Ziraat Bankası, İş Bankası bu 131 fonla ilgilenecek. Evet ama hem hızı merak ediliyor bu tasfiyenin hem de nasıl olacağı merak edilen noktalar arasında yer alıyor. Normal bir tasfiyenin dışında bir tasfiye süreci yaşadığımızı ifade edebiliriz. Peki sizce bu süreç nasıl devam edecek ve tasfiye nasıl olacak?
0: Evet, yani burada tabii büyüklük olarak veya hani sadece tasfiyeye giren fon sayısına da bakarak daha öncesinde yakın zamanda gördüğümüz bir süreç değil tabii ki bu. Hem büyüklük anlamında hem de fon sayısı anlamında hem de hani fonlarda SPK'nın en son açıklamasında 455.000 civarında bir yatırımcı vardı. Yani hem yatırımcı sayısı anlamında hem de büyüklük olarak tabii ki ciddi bir olay. O yüzden de piyasalar nezdinde bu derece takip ediliyor. Şimdi tasfiyenin nasıl olacağına ilişkin henüz elimizde çok detaylı bir süreç yok. Burada 10 günlük süreçte buradaki netleşmelerin MKK nezdinde takas bantla vesaire bu kurumların hani buradaki alacaklı hesapları vesaire bunların mutabakatına ilişkin bir süreçti. Tasfiye için tanınan süre 6 ay. Şimdi burada nasıl bir yani bildiğimiz şu an için elimizde olan nokta fon varlıklarının nakde çevrileceği ama bunun da yine piyasa yapısını bozmayacak ve özellikle yatırımcı mağduriyetini minimuma indirecek şekilde gösterecek şekilde yatırımcıların menfaatini yapılacağı söylendi. Dolayısıyla bizim buradaki anladığımız nokta fon varlıkları, fonların ellerinde bulunan varlıklar bu işte fonların türüne göre değişir. Para piyasası fonlarında ağırlıklı olarak tahviller, özel sektör tahvilleri, bonoları, ters repo işlemleri. Serbest daha hisse fonlardaysa, serbest fonlardaysa hisse senetleri tabii ki bu varlıkların nakde çevrildiği bir süreci takip edeceğiz. Ama tabii burada bu ne kadarlık bir süre alır? Burada net bir şey ifade edebilmek mümkün değil. Bu konuda zaten hani yetkilendiren bankalardan da net bir takvimin gelmesi biraz zor. Çünkü yatırımcı menfaatini gözeterek hareket edeceklerinden dolayı burada işte 10 günde olur, 15 günde olur, 1 ayda olur gibisinden bir şey söylemek mümkün değil. Yanıltıcı olur ama buradan şunu söyleyebiliriz. Ağırlıklı olarak daha para piyasası fonlarında veya daha hızlı nakde çevrilebilecek varlıkları bünyesinde taşıyan, ihtiva eden fonlarda bu süreç biraz daha hızlı ilerleyebilir. Ama bu hani ne kadar olur, 2 ay mı olur, 1 ay mı olur, 3 ay mı olur onu bilemeyiz. Ama daha para piyasası fonları veya daha likit varlıklardaki tasfiye sürecinin mantıken biraz daha hızlı işlemesi beklenebilir. Özellikle daha yoğun hisse senedi fonu taşıyan, hisse senedi taşıyan fonların ise buradaki tasfiye süreci daha uzun sürebilir. Özellikle tabii bu fonların da bünyelerindeki hisse senetlerinin mahiyeti biraz daha önemli. Burada özellikle bu süreçlerin gelişmesiyle birlikte daha ağırlıklı taban fiyatlamaları yaşandı. Daha öncesindeki yükselişlerin temel görünümle açıklanamadığı

0: hisseleri daha yoğun barındıran fonların tabii ki tasfiyesi biraz daha uzun sürebilir. Çünkü yani piyasa tarafında da açıkçası bu yaşanan gelişmeler de son 2 haftadır, 3 haftadır kesintisiz taban fiyatlamaların yaşandığı hisseler var. Dolayısıyla taban fiyatlamalardan gerçek bir alıcı bulmanın da hani biraz daha çünkü tabanda beklenen emirlere bakıyoruz, gerçekleşen emirlere bakıyoruz. Arasında çok ciddi farklar var. Dolayısıyla bu süreç biraz daha zaman alır. Yani bu tabii ki illa 6 ayı bulmak zorunda değil ama bu tabloya baktığımızda tasfiyesinin diğer fonlara nazaran biraz daha uzun sürebileceğini düşündüğümüz fonlar bu yoğun olarak taban fiyatlamaların yaşandığı biraz daha fiyatların değerlemeler açısından yüksek seyrettiği hisselerde olacaktır diye düşünüyorum.
1: 1 Ekim itibarıyla görüntü değişir mi peki? Çünkü taban fiyatlama yapan birçok şirketin BIST 100'de artık olmayacağını, ana pazarda işlem göreceğini, BIST 100'e de yeni şirketlerin dahil olacağını açıkladı yine yetkili kurum. Bu anlamda endeks değişiklikleri de 1 Ekim'den itibaren artık faaliyet geçmiş olacak yeni endekslerde. Görüntü nasıl olur?
0: Açıkçası bu tasfiye sürecini doğrudan etkileyecek bir durum değil ama ana endeksler açısından daha olumlu bir tablo göreceğiz. Çünkü açıkçası biz bu değişiklikler açıklandığında da hani bunu değerlendirdiğimizde olumlu bulmuştuk. Çünkü özellikle bu gelişmelerle birlikte baskılı altında kalan ve taban fiyatlamaların yaşandığı yani BIST 30'u etkileyen hisse de var. BIST 50'yi özellikle BIST 100'ü etkileyen 4-5 hisse var. Dolayısıyla bunlar da endekse baktığımızda hani endekste gördüğümüz düşüşlerin belli bir bölümüne neden oluyor. Dolayısıyla bu hisselerin ana endekslerden, BIST 30'dan, BIST 50'den, BIST 100'den çıkması sonrasında bu hisselerdeki taban fiyatlamaların ana endekslere etkisi olmayacak. Bu da psikolojik olarak endeks tarafına bakıldığında görülen eksiği azaltabilecek bir durum olduğu için göreceli etkisi burada daha olumlu olabilir veya en azından olumsuz etkisini geride bırakmış olacak. O yüzden dediğim gibi tasfiye sürecini etkileyecek bir durum olarak da görmüyoruz bunu. Ancak BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 hisselerinde bu taban fiyatlamaların yansımasının etkilerini görmeyeceğiz artık. Bu da endeks tarafında biraz daha yatırımcı psikolojisi anlamında daha destekleyici olabilir diye düşünüyorum.
1: Onurcan Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, sağ olun. Efendim, piyasa notlarına nokta koymadan önce küresel kanatta yaşanan gelişmeleri masaya yatıracağız. Bizlere Philip Portföy Fon Yöneticisi Yardımcısı Makoto Mitsuyashi eşlik edecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
2: Çok teşekkürler, ben deyim.
1: Şimdi piyasalara baktığımızda küresel kanatta bugün açık iş ilanları Amerika'da takip edilecekti ve PCE verisi. Diğer yandan PCE verisi yarın gelecek. Cuma günü de tarım işi istihdam verisini göreceğiz. Ama baskılanan bir altın, baskılanan bir gümüş ve vadeli kanatta 100 doların üzerinde bir petrol elimizde var. Bu gelişmeler nasıl fiyatlanıyor piyasalarda ve bu başlıklara ilişkin beklentiler neler?
2: Evet, çok teşekkürler. Öncelikle yayınlar. O zaman önce verilerden başlayayım. Dediğiniz gibi bu hafta oldukça önemli bir tablo var. PCE açıklanacak, istihdam verileri açıklanacak. Hatırlamak istersek geçen ayın veriler en azından istihdam konusunda aşırı güçlü bir tablo göstermişti istihdam piyasasında. Şimdi bu yapay zeka coşkusu, yani hem hisse senedi endekslerde hem istihdam piyasasında bence olumlu bir etki var. Hani bunun ne kadar faizden baskılandığını, Fed'in daha uzun süre yüksek faiz oranı tutacağına dair açıklamalar veya ipuçlar, bunlar istihdam piyasasının ne kadar etkilediğini göreceğiz bu hafta. Onun haricinde tabii yani bu hala bu yapay zeka konusundaki büyüme hikayesi ortamızda, hani masanın üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi kıymetli metallerde düşüş var. Faiz yani 10 yıllıklara baktığımızda 5.23 civarında seyrediyor şu an. Ona rağmen Nasdaq'a baktığımızda, S&P'ye baktığımızda oldukça dayanıklı bir endeksi görüyoruz. Yani dolayısıyla hisse senedi içinde, ekonomi içinde yapay zeka sektörünün bir tık daha yani desteklediğini gördük. Şimdi PCE tarafına baktığımızda burada biraz farklı bir tablo var. Hala yüksek enflasyon gösterirse, ki bu PCE

0: fiyat endeksi Fed'in en çok izlediği veri olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada hala yüksek yapışkan enflasyon varsa, özellikle geçen aya baktığımızda kişisel harcamalar ve gelirlerde de bir yükseliş gözüküyordu aylık bazında. Yani olay üstü, olağanüstü yüksek yükselişi gördük. Dolayısıyla burada sadece ekonomi değil, yani harcamalarda, gelirlerde de yüksek fiyatlamalar varsa o zaman yüksek faizin kalabileceğini düşünüyorum ben. Bunları takip etmemiz lazım. Özellikle dediğiniz gibi kıymetli metal tarafını takip etmek istiyorsak. Şimdi biraz da jeopolitik riskler tarafına baktığımızda her gün zaten haber akışı değişiyor. Petrol fiyatlara baktığımızda siz de hala 100 doların üzerinde olduğunu söylediniz, vadeli tarafındaki Brent petrol. Şimdi ekranımda spot tarafı var. O yüzden bu taraftaki teknik analizi söylemek istiyorum. Ama tabii teknik analizin ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum şu an. Yani bu konjonktürde haber akışın bir tık daha önemli olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi Suudi Arabistan tarafındaki kanalın açıldığını, orada petrolün hareket etmeye başladığını görüyoruz. O yüzden petrol fiyatlarının bir tık daha baskı altında kaldığını görüyoruz. Brent petrol tarafında spot piyasasına baktığımızda şimdi düşüş trendi, kısa vadeli düşüş trendi devam ediyor ama uzun vadede baktığımızda yükselen dipler söz konusu. Bence 94-95 dolar bandı dikkat çekebilir. Yani biraz daha vadeli tarafına baktığımızda tabii ki yani 100 doları takip etmek gerekiyor gibi duruyor. Buradan bir sıçrama varsa, bir yukarı yönlü hareket tekrar başlarsa o zaman faiz konusunda da enflasyon konusunda da sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi İran-ABD arasındaki müzakerelerin devam ettiğine dair haber akışını görüyoruz ama benim aklımda şöyle bir şey var. Şimdi Trump dizel ihracat yasağı değerlendiriyor. Yani bir de birkaç kez söylemiştik bu election'lardan sonra, seçimden sonra belki bir anlaşmaya varabilir gibi bir açıklamada bulunmuştu. Dolayısıyla belki çok kısa vadede yani petrol fiyatlarındaki rahatlamayı göremeyeceğiz. Buralarda biraz daha yatay bir hareket yapabilecek gibi duruyor benim için. Ama yani bu kadar jeopolitik risklerin yüksek olduğu dönemde 120 dolara kadar yükselmeyeceği petrol fiyatları çok daha sert bir hareket açıkçası ben beklemiyorum şimdilik. Bu da tabii ki diğer riskli varlık için daha önemli olduğunu söyleyebilirim.
1: Makato Müsiyaşı'ya teşekkür ediyoruz. Kendisine iyi akşamlar diliyoruz. Piyasa notlarına böylece nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli 21, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 20. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 19. İzmir gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16. Denizli ve Manisa 24, Aydın 28, Muğla 26. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 28, Adana

Adana 30, Kahramanmaraş 29, Hatay 27. Trabzon yağmurlu, günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 17, Karabük 19, Rize 24, Samsun 23. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 7. Malatya 23, Erzincan 22, Van 21, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 25, Şanlıurfa 29, Siirt 27 ve Diyarbakır 28 derece.

0: bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
0: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım. Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de Mobil Deniz 7/24 cebinizde.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: İşin gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artisi var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Art Line artisi var.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix, İdefix.
1: Sultanahmet Meydanı, adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.

0: bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferre

0: Artline,
1: Artisiwan.
2: Uluslar Ligi'nde ikinci maçlar oynanıyor, takımlar formunu yükseltiyor. Slovenya'dan bir puanla dönen İskoçya, Kuzey Makedonya'da farklı kazanan Murat Yakın'ın İsviçre'sini ağırlayacak.
3: Kupalarda gol!
2: B Ligi 1. grupta oynanacak İskoçya-İsviçre mücadelesi bu akşam 21.45'te Ankara'da.

0: Analiz programıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 17'yi gösteriyor. Hem küresel piyasalarda son fiyatlamaları konuşacağız hem de içerideki fon tasfiye süreci sürmeye devam ediyor. Burada SPK'nın ard arda gelen adımları var. Diğer taraftan bu likidite tarafında yaşanan başlıklarla beraber bugün bir ikinci fon zirvesini de takip ediyoruz. Detayları ele alacağız. Teknik açıdan hangi seviyeler kritik konuşacağız. Stüdyoda değerli bir konuğumuz var. Stratejist Cüneyt Paksoy her salı olduğu gibi bizlerle birlikte. Cüneyt Bey hoş geldiniz.
1: Selamlar, yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi iyi bir yayın olsun. Şöyle kısaca böyle bir çerçeveyi çizmeye çalıştım. Dışarıda ABD 10 yıllıklar yine %5'in üzerine takip ediyoruz. Brent petrol 100 dolar civarında. Dolar endeksi güçlü. Yani piyasada yeniden aslında yine bir enflasyon ve faiz denklemine döndü. Diğer taraftan bu %5'lik faizler ne kadar küresel varlıkları etkileyecek? Kalıcı olacak mı? Piyasa bunu normal kabul edecek mi? Buraya konuşuyoruz. Birazdan grafikleriniz eşliğinde daha detaylı da bakacağız. Avrupa'ya döndüğümüz enerji maliyetlerinin üzerine bir de mali riske ekliyoruz. Bir de içeriye bakıyoruz. Küresel taraftaki bir başlıklara bir de fon tasfiyesi var bizim içeride. Likidite hikayesini konuşuyoruz. Yani peş peşe SPK'nın adımları oldukça kritik. Ekonomi yönetiminden gelen mesajlar var. Bugün de ikinci fon zirvesini takip ediyoruz. Bugün de zaten hala toplantı devam ediyor. Buradan çıkacak başlıklar oldukça kritik olacak. Yine tasfiye ve ödeme süreçleri nasıl işleyecek? Belirli bir tarih, takvim belirlenecek mi? En önemli başlıklarımızdan bir tanesi. Bu da tabii piyasadaki satışı azaltmaya yönelik başlıklar diyelim. Dolayısıyla siz ne dersiniz? Şöyle genel bir çerçeveyi çizelim. Daha sonra grafikleriniz eşliğinde devam ederiz.
1: Bir şey çok iyi anlamak lazım. Yani özel bir dönemden geçiyoruz. Yani Türkiye sermaye piyasaları tarihinde birçok kere birçok şeyi yaşadı. Ama bunların hepsini bir şekilde fırsata çevirerek başarıyla atlattı ve sonunda önemli regülasyonlarla piyasayı bugünlere kadar getirdik. Bugünü ve bugünün sürecini anlatırken bir şeyi de doğru çerçevelemek gerekiyor. Sayın Bakanımız Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in bir ifadesi var. Karantinaya alınmış alan diye. Yani sermaye piyasalarının bir bölümü ki bugün Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde toplantının da ana konusu ki önemli kararlar çıkacaktır. Ondan beklentimiz yüksek. Bu çalışmalar sürerken o karantinaya alınmış bölgeyle ilgili karar mekanizması netleşirken piyasanın işleyen tarafını da unutmamak lazım. Yani o tarafa da sorumluluğumuz var. Yorumcu olarak da süreç olarak da. Yani bugün global piyasaları biz örneğin seninle bugün konuşacağız. Niye konuşacağız? Normal şartlarda bizim en çok bu sürece dair yorumlar yapıyor olmamız lazım. Ki kendi bölümümüzde bunu detaylıca anlatacağız ama niye bu süreci konuşurken öncesinde bir global piyasalara da atıfta bulunuyoruz? Onu anlatıyoruz. Çünkü global piyasalarda bir süreç yaşanıyor. Aylardır uyardığımız, elimizden geldiğince anlatmaya gayret ettiğimiz hem analiz yayınımızda hem Ağpara'daki diğer paylaşımlarımızda hem diğer kendi adıma tüm mecralarda belirtmeye çalıştığım sürecin önemli sonuçları da olabilir globalde. Yani bize iyi bir global piyasa lazım. Hı hı. Kendi sorunlarımızı çözerken. Ve eş zamanlı yatırımcılar an itibariyle karantinaya alınmış bölgedeki mağdur yatırımcıların dertlerine çare ararken diğer tarafta yatırım yapan

0: yapmamız gereken bir süreç. Yani bunu netleştirmek istedim kendi adıma. Çünkü bir konu üzerinde yoğunlaşalım. Sorun çözülene kadar, ama o konu üzerinde yoğunlaşırken, o sorunu çözerken de işleyen piyasanın, devlet iç borçlanma senetleri dahil, şu an tahvil piyasamız var aktif. Çalışan ve bu süreçten maalesef dolaylı etkilenen ama düzgün çalışan fon tarafımız var. Portföy yönetim şirketi tarafımız var. Bankacılık sistemi süreç içinde takip ediliyor. Hatta bugün önemli bir kredi derecelendirme kuruluşundan da bir açıklama geldi. Yani Türkiye'nin herhangi bir kredi değerlendirmesine ihtiyaç duyulmuyor ifadesi çok önemli. Bizim eş zamanlı bu sürece doğru yaklaştığımızın da bir karşılığı oldu bir bakıma.
1: Evet, Cenk Bey. Bu arada toplantı sona ermiş. Onun da bir altını önemli, çizelim. Evet. Başkan Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlamış toplantı. Toplamda 2,5 saat sürmüş. Son dakika ekranlara verdik.
0: Oradan gelecek açıklamalar önemli.
1: Oldukça
0: çok önemli,
1: kritik. Şimdi yayın içerisinde takip edeceğiz sizinle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanları da bu toplantıya katılmıştı. Beştepe'ye çağrılmıştı. Burada tabii toplantının son ermesiyle beraber birazdan detaylar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz. Bunun da altını çizmiş olalım. Sizinle de zaten yine konuşuruz. Detayları diyelim tekrar.
0: Yani bu çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu toplantıdan çıkan sonuçlar, hı hı, ve uygulama süreci Türkiye için, bu süreci arkada bırakma adına bu süreci en olumlu koşullarda olabilecek en iyi sonuçta yönetme ve sonlandırma adına oldukça önemli olacak. Açıkçası haber akışları geldikçe onu kendi yayınımız içinde de paylaşacağız, yorumlamaya gayret edeceğiz. Muhtemelen bir açıklama hemen gelmeyebilir, ama gelirse de mutlaka bir basın açıklaması belki Sayın Cumhurbaşkan Yardımcımız tarafından yapılabilir. Önümüzdeki günlerde biraz daha tabii kademe kademe netleşebilir, ama ilk açıklama bile piyasada merakla beklenecek karar süreciyle ilgili. Özetle yani bu özel dönemden çıkmak için gerekli adımları atmamızın bir karşılığı işte kredi derecelendirme kuruluşundan gelen bu söylem. Yani CDS'imiz yükseldi, o oldu bu oldu dendi. Ama Türkiye sermaye piyasalarına ve Türkiye'nin ekonomik sürecine olan güvenle ilgili bir problem olmadığını söyleyen tarafta Hazine Maliye Bakanlığı dahil, tüm bakanlıklar dahil, tüm kurumlarımız dahil ve tüm bu işi profesyonel şekilde yapmaya çalışan hepimiz dahil Türkiye'yi savunurken Türkiye'nin dinamiklerini, Türkiye'nin gücünü, Türkiye'nin üretme gücünü, finans sisteminin güçlülüğünü, banka sisteminin güçlülüğünü savunurken bunun dışarıda da aynı itibarı gördüğünü gözlemliyoruz. Bu da önemli. Bu kredibilitemiz açısından da kıymetli. Yani biz olanı söylüyoruz ve karantinaya alınmış bölge dediği Sayın Bakan'ın o süreçle ilgili alınacak önlemlerin oradaki mağduriyetleri gidermesi ve bundan sonra, bakın orada Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği çok önemli bir cümle var. Şu ana kadar yapılanların tespiti, onlara dair uygulama, hukuksal süreç dahil, kanuni süreçte, çünkü birçok hata yapıldıysa o hatayı yapanlara dair, hatanın yapılış şekline ve uygulamanın devam hatalı sürece dair her türlü süreç incelenecek. Ona dair her türlü karar alınacak, ama bir yandan da bir daha olmaması adına, burası bence çok önemli, gerekli tüm önlemler alınacak sözü Sayın Cumhurbaşkanımızın çok kıymetli. Ben bu toplantı ve bundan sonrasında oraya da konsantre olacak bir piyasa dinamiği gözlemliyorum. Çünkü sermaye piyasalarının bundan sonra böylesi sorunları bir daha yaşamaması adına atacağı adımlar, alacağı kararlar, regülasyonlar, hem kurumların bundan sonraki itibari saygınlığının devamı adına, başta Borsa Başkanlığı ve SPK olmak üzere

0: çok önemli. Çünkü bizim sermaye piyasasına ihtiyacımız var. Bizim borsaya, borsanın dinamiklerine, halka açılma dahil, sermayenin tabana yayılması dahil ihtiyacımız var. Bu ihtiyaçların giderilmesi için alınacak her karar kıymetli olacak ve biz bu kurumlarla yolumuza devam edeceğiz. Hatalı olan varsa onlar ayıklanacak, eksik olan varsa onlar tamamlanacak ve mağduriyet tarafında da o mağduriyetlerin giderilmesi için oluşturulacak kaynak süreci netleşecek, ödeme süreci netleşecek ve ortaya bir tasfiye sürecinin netleşmesi çıkacak. Bence bunların hepsi önemli. Ama dediğim gibi yani bir yandan da bunlar netleşene kadar bizim piyasa dinamiklerini, piyasa koşullarını da anlatmamız gerekiyor. Çünkü globalde haber akışı geldikçe gene değerlendiririz. Bizim bölümde biraz daha detaylı anlatırız özellikle. Hani ilk bölümü gerekirse kısa tutarız ama globalde hala problem devam ediyor ve ABD tahvil faizlerinin yüksek seyri, Avrupa tahvillerinin yüksek seyri, Japonya başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin yüksek tahvil faizi süreci bütün piyasalar için en önemli problem şu an. Petrolün yüksekliği dışında ya da jeopolitik riskler dışında. Hatta açıklanan raporda, borçluluk üzerine açıklanan en güncel raporda borcun arttığı ve borcun artarken gelişmiş ülkelerin borçlanma gereğinin artması ve borçlanma maliyetinin artması tüm global piyasalardaki sistemi ve özellikle de gelişen ülkeleri ciddi problemler içine sokabildiği söyleniyor. Bak bu da önemli. Yani dünya altyapı yatırımları, reel sektör olan destekler, üretimin daha üst seviyelere çıkmasını konuşurdu eski alıştığımız klasik ritüelde. Şimdi yapay zeka üzerine, teknoloji üzerine yatırımların ekonomik karşılığını konuşmaya başladık. Bunların yüksek maliyetli ve yüksek enerji gerektiren bir süreç olduğunu ve bunun sonucunda hangi ülkelerin veya hangi sektörlerin bu noktada daha iyi noktada olacağını anlamak için ciddi konsantre olduğumuz bir dönemden geçerken dünyanın borcunun artması ve bu borcun ödenebilirliğinin sorgulanması ciddi bir sorgudur. Ve biz bu sorunları çözene kadar kendi içimizdeki sorunları çözüp finans sistemimizi netleştirene kadar iyi bir global piyasa dinamiğine de ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Risk iştahının korunması adına ve yabancı yatırımcının Türkiye sermaye piyasalarına realizesinin netleşmesi adına bunun önemli olduğu gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Ama gün sonunda hani dediğim gibi şu an kamuoyunun doğal olarak ağırlıklı konsantrasyonu İşte borsadaki rakam da gösteriyor. Bu sürece ve bu sürecin çözümüne odaklı gidiyor. An itibariyle %2.23 yani toplantıdan çıkacak kararı bekleyen bir piyasa dinamiği. Ama tabii endeks değişimleri 1 Ekim'den itibaren biraz daha piyasanın daha farklı bir sürece evrilme ihtimali. Bütün bunları da konuşmak gerekecek tabii ki.
1: Evet, şimdi Ankara'daki fon toplantısı sona erdedik. Yine yayın içerisinde yeni bilgiler veya açıklamalar gelirse takipçisi olacağız. Şimdi burada yine takvim meselesi oldukça kritik. Yatırımcılar ne zaman ilk ödemeler başlayacak? Buraya odaklandı. Burası netleşirse dediğiniz gibi borsada yeniden bir düzelmede görebiliriz. Bu satış baskılarının ardından yani somut bir yol haritası bekliyoruz. Atılan adımlarla beraber biraz daha net bir açıklamalarda bugün içerisinde, şimdi yayın içerisinde takipçisi olacağız. Öncesinde dediğiniz gibi globalden bir başlayalım isterseniz. İçeriye geçene kadar ABD 10 yıllıkları %5'in üzerine geldi. Şimdi 2 ve 10 yıllıklar birlikte yukarı gidiyor. 30 yıllıklar da keza öyle. Şimdi bu hareket geçici bir petrol şokundan mı kaynaklanıyor yoksa kalıcı mı olacak? Grafiğiniz üzerinizden biraz bakalım isterseniz.
0: Valla işte dediğim gibi yani bunları konuşmak zorunda olduğumuz için konuşuyoruz. İzleyicilerimiz de, bizi izleyen tüm izleyenler de yani işlem yapıyor olmak, yatırımcı olmak çok önemli ve buna karşı bir sorumluluk da taşıyoruz. Karantinaya alınmış bölge dışındaki yatırımcılara da bir sorumluluğumuz olduğu için ayrıca dediğim gibi global süreci anlamak bizim şu anki mevcut sorunları çözerken bulacağımız konfor alanını da anlamamızı sağlayacak. O açıdan da çok kıymetli. Çünkü nakit kral olmaya devam ediyor dünyada. Borçlanma maliyetleri yüksek kalmaya devam ediyor ve muhtemelen bundan sonraki süreçte çok önemli marjinal olumlu değişimler olmadıkça da belli bir süre daha yüksek kalacak. Burada bizim son ölçekte özellikle sendikasyon kredi yenilenme sürecimiz de var. Bu sürecin de sorunsuz geçmesi adına hem global tahvil piyasasını anlamak ve anlamlandırmak hem de içerideki haber akışını eş zamanlı takip etmek, bir arada takip edip analiz yapmak çok kıymetli. Bu notla başlayayım ve grafiğe de döndüğümde bir kez daha gözlemlediğim şey belli. 2 yıllıkla 10 yıllık arasındaki makas kapanmaya devam ediyor. Piyasa tahvil tarafında bir türlü alım yönüne geçmiyor. Alım göstermiyor bu kadar yüksek getiriye rağmen. Faiz yüksek, getiri yüksek anlamına gelir normal şartlarda. Ama tahvili almayarak piyasa bir refleks gösteriyor. Ya buralardan bu tahvil tarafında bir alım başlayacak ve bu piyasada bir miktar dengelenme getirecek. Bu olmuyor. Gecikiyorsa bak, geldiğimiz seviyeler kritik. 2008 krizi öncesi oluşan bölgedeki sürece benzerliğini defalarca konuştuk. Bu bölgenin aşılması, faizlerin daha da yukarıya gitme ihtimali bizi daha da zorlayacak global koşullar konjonktüründe ve bundan şu ana kadar etkilenmemiş tüm riskli varlıklar etkilenir hale gelecek. Başta ABD borsaları ve Avrupa borsaları olmak üzere sistemin özellikle gelişen ülkelere doğru risk iştahını da etkileyecek düzeyde etkilenme riski masada kalacak. Hatta daha da artar hale gelecek. Onun için bu sürecin normalleşmesi mevcut durumda bizim Merkez Bankamız için bile çok kıymetli. Yani bizim Merkez Bankamızın ilk toplantıda potansiyel bir faiz indirimine dönebilmesi için sadece enflasyon benchmark'ı değil, enflasyon verisini de gözlemleyeceğiz önümüzdeki hafta. Önemi de olacak. Yani gelecek veri çok kıymetli olacak Merkez Bankamız için, ama Merkez Bankası otoritesi doğal olarak bu veri setine de bakıyor ve bu veri seti şu an riskli bir süreç izleniyor diyor. Hızlıca Almanya 10 yıllıkta da baktığımızda durum farklı değil. Orada da faizler yüksek. Ve Almanya 10 yıllıkların son yıllardaki en yüksek seyrine ulaştığını gözlemledik. Bu Avrupa'nın tabii sorunları da ilgili. Avrupa tarafına niye bakmak zorundayız? Çünkü bak şurada oluşan faiz süreci son yıllarda oluşmuş faiz sürecinin oldukça üzerinde. Bizim Avrupa ile işimiz var. Bizim Avrupa önemli bir ihracat pazarımız. Türkiye'nin %50'si ihracatının 50'sinden fazlası Avrupa bölgesine. Doğal olarak ve dolayısıyla Avrupa bölgesinin istikrarı, ekonomik problemler yaşamadan süreci geçirmesi bizim için oldukça önemli olacak, Türkiye'miz için. Hem portföy yatırımları da geliyor oradan, sadece ihracat yapmıyoruz. Portföy yatırımlarının devamı adına da Avrupa'nın şu görüntüde oluşan riskli süreçten çıkması çok kıymetli olacak. Avrupa Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha bekliyor piyasalar. İşte onun için bizim hani Merkez Bankamıza faiz indirimi noktasında bir beklenti oluştururken Merkez Bankamızın bu grafiklere bakmak zorunda olduğunu bir kez daha altını çizerek belirtmek isterim.
1: Evet, geçen hafta sizinle bir Almanya-Fransa faiz farkında konuşmuştuk. Burada Avrupa mali riskini daha görünür biçimde fiyatlama vardı. Spread yani 100 bas puan aşmıştı. Yine Euro krizine benzer bir tablodan bahsetmiştik. Yani Fransa risk primi ödüyor, Almanya'da daha yüksek faiz ödüyor. Burada tabii Avrupa artık eskisi kadar güvenli mi faiz anlamında, orası yani bu kadar ucuz borçlanamıyorsa bu piyasa ne söylüyor diye de aslında bir göstergesi bu Almanya oğlu yıllık tahvil faizlerinin görünümü.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi Avrupa'da faiz yukarı, enerji maliyetlerinin faturası kabarmaya devam ediyor. Bunun doğal sonucunu para bilimlerinde görüyoruz. Buradan bir de dolar endeksine bakalım.
0: Yani çok hızlı söyleyeyim. Yani Fed'in şahin olması, bir faiz daha, hatta iki faizi arttırma ihtimali fiyatlanıyor. Neyse ki şimdilik 102 eşiği aşılmadan bunlar fiyatlanıyor. Önümüzdeki günlerde, çünkü tahvil yüksek, petrol yüksek, bir de dolar yüksek olursa bu global ölçekte ciddi bir risk iştahı kaybına işaret eder. Ciddi bir problem anlamına gelir. Euro özelinde de diğer yen üzerinde de, dolar yen paritesi üzerinden de, hatta hani Merkez Bankamız şu an dolar TL'yi kendi rezerv politikası içinde sürdürülebilir bir şekilde yönetiyor. Bu çok kıymetli. Ama bunun da sürdürebilmesi açısından dolar endeksinin 102'yi aşıp 105-110'lara doğru gitmiyor olması gerekiyor. Çok önemli bir dönem. Bundan sonra eğer dolar endeksi önümüzdeki dönemde hakikaten 102'yi aşıp 105 ve 110'lara gidecekse, bütün ülkelerin kendi paralarını defans etmesi biraz daha zorlaşacak. Dolar baskısını ötelemesi veya ertelemesi biraz daha zorlaşacak. Onu da altını çizmek isterim. İşte Euro'da bunu görüyoruz. Hızlıca Euro'ya da bakalım. Zamanda bize kalan vakti daha uzun kullanmak adına. Euro-dolar paritesi grafiğine bir geri dönersek hızlıca. Orada da bak, gelinen seviye çok önemli. Şimdi Euro bizim için çok önemli çünkü Türkiye'de gelirler ağırlıklı Euro. Gider ağırlıklı dolar. Onun için Euro'nun değer kazanma sürecinde olması Türkiye için daha kıymetli bir denklem. Şimdi bu denklemde de bir sıkıntı var. Şu an önemli bir desteğe doğru geri çekilme gözlemliyoruz aylık grafiklerde. Yani 1.60'lardan aşağı yönlü düzeltme kalıbı içinde, trendin içinden çıkıp 1.20'lere gittikten sonra tekrar önemli bir desteğe geldik. 1.13-1.12.50'ler. Kırılmamalı ki önümüzdeki günlerde Euro dolar paritesine tekrar 1.10'lara, hatta daha altına gidebilecek bir 1.10 bandı içinde destek arayacak bir parite etkisi görmeyelim. Çünkü bu şu demek olur, bu Türkiye için özellikle ihracat gelirinin daha çok euro üzerinden anlamlandığı bir ortamda euronun aşağı yönlü kırılmaması bizim için önemli, yukarı yönlü hareketleri daha kıymetli. İşte burada reel sektöre ve özellikle döviz tarafında pozisyon taşıyanlar için önemli eşik olan 1.13-1.12.50'nin kırılmaması ve buna karşı da bir hedge mekanizması kullanılması gerektiğini ifade etmek isterim. Biz bu süreçleri niye yaşıyoruz? Risk yönetimi sürecinden biraz uzak kaldık. Kurumlar olarak da, bireyler olarak da. Yani daha doğrusu uzak kalmaktan daha ziyade risk yönetimini tam olarak eş zamanlı uygulamak çok önemli artık. Hele bugünümüz koşullarında. Onun için 1.13-1.12.50 altında bir parite özellikle euro geliri olup dolar gideri olan kurumlarımızı zorlayabilir. O konuda da uyarıcı olalım. Bu parite sürecinde takip etmekte fayda var.
1: Evet, o zaman son dönemde bütün fiyatların başlangıç noktası Brent'e de bakalım bu noktada. Şimdi Orta Doğu'da ihracat toparlanıyor dair şartlar var ama Hürmüz'de hala akış normal değil. Dolayısıyla 100 dolar civarında bir Brent var.
0: Yani aylık bazdaki bir grafikle anlatmaya çalıştım. 2008 krizi öncesi gelinen noktayı görüyorsun. O zaman faiz de yüksekti, petrol de 150 dolardı. Sonrasında yaşanan bir kriz. Yani sadece tahvilden faiz yüksek diye çıkmadı, petrol de yüksekti o dönemde. Ve bir finansal krize gitti dünya. Yeni bir finansal krize gitmemesi için şu an bu bölgede bulunan petrolün dengede kalması gerekiyor. Bak bir şey dikkatini çeksin. Aylık bir grafik bu. 200 ayda oluşmuş, 120 ayda oluşmuş, 55 ayda oluşmuş ortalamalara bakalım. Ne diyor? 70-80 dolar bandı içinde olmak önemli. Ki ehvenişer, yani kötü senaryodan uzaklaşalım. İyi bir senaryo, yani bizim özellikle petrol ithal eden ülkeler başta olmak üzere maliyetler dengelensin, enflasyon baskısı olmasın, daha az olsun. Onun için bir kere şuraya bir geri dönmemiz gerekiyor. Bak bu kadar nettir. Teknik analiz bize rehberlik eder. Sadece alım satım anlamında değil. Mali analiz yaparken de, temel analiz yaparken de, makro analiz yaparken de bunlar önemli parametrelerdir ve diyor ki bu bölgeye geri dönmeli. Yani 70-80 dolar. Bu olmadıkça, yukarıda kaldıkça 90-100 veya daha yukarıda olması çok bir şey değiştirmiyor. Sadece maliyet düzeyini arttırıyor. Onun için şu an maliyet maalesef yüksek kalmaya devam ediyor. ABD ara seçimlerine doğru gitmemize rağmen henüz petrolde bir düzeltme yok. Çünkü piyasa onu bekliyordu. Hani Trump seçim öncesi bir barış sürecine gider, petrol düşürür ama şimdilik öyle bir süreç gözlemlemiyoruz.
1: Hatta İran'ın son teklifini de reddetti Trump.
0: Aynen. Tam tersi, petrolü yukarıda tutan dinamiklerin oluştuğu bir dönem. Onun için bu grafiğe de ayrıca bakmaya devam edeceğiz.
1: Evet, şimdi petrolün bu kadar hızlı yükselmesi altında fiyatında sert bir düzeltme de yarattı. İlk kez bu kadar ciddi bir momentum kaybı da gördük değil mi altın ons fiyatında? 4100 dolara kadar geri çekildi.
0: Aynen, yani altın, ama bak bir şey dikkatimizi çeksin. Sert düzeltme de 5600'e giderken

0: faiz de yok. Buradaki faiz arasında bir kere fark var. Faiz baskısı var.
1: Yüksek de,
0: dolar baskısı
1: de
0: var.
1: Bir yandan.
0: Her türlü baskıya rağmen şu an daha yukarılarda bir defansı var altının. Yani paradigma değişiyor ve fiziksel talep devam ediyor. Hep bunu anlatıyorum. Yani Çin başta olmak üzere merkez bankaları ve kurumsallar fiziksel altın almaya devam ediyorlar. Hatta geri çekilmeleri alım yönünde daha çok kullanıyorlar. Burada gelinen seviye çok önemli. Bak ortalama arasındaki destek seviyesi belli. Aşağıda bir FIBO seviyemiz var 3800. Yukarıda bir önemli ortalamamızın ve FIBO seviyesini oluşturduğu bölge var 4200-250'ler. Bu bölge içinde kalmak buranın defansı anlamına gelecek. Zaten trend desteğimiz kırılmadıkça yönümüz yukarı olacak. Tahvil tarafına çıkabilecek bir problem. Enflasyon düşmedikçe yüksek enflasyonun sonucunda reel sektörün etkilenerek dünya ölçeğinde büyümenin aşağı gelmesi bir problem. Sadece güvenli liman olarak jeopolitikleri okumuyor altın. Bütün bunları okuyor ve yukarıda hareket ne zaman yukarı yönlü tetiklenir? 4400-4500 aşılacak olursa tekrar yukarı yönlü bir hareket için zaman ve zemin oluşur. Bu süreç korunuyor. Ama bu bölgenin dediğim gibi bir konsolidasyon süreci olarak okunulmasına, yani bir düzeltme süreci olarak okunulmasına büyük fayda var.
1: Evet, kısa vade zaten bahsettiniz. Uzun vade yine merkez bankalarının alımları önemli. Çin'de Ağustos'ta 20 ton alım yapmış. Burada bir desteği de var. Orada zaten
0: devam ediyor. Eylül'de de mutlaka almıştır. Yani fiziksel altın
1: aralıksız, yani 23 aydır.
0: Bizim merkez bankamızın da bu arada bu noktadaki politikaları önemli. Yani Hollanda en son istemişti. Birçok ülke şu an Amerika'dan altınlarını geri istiyor. Biz yıllar önce Sayın Bakanımız tarafından, yani Sayın Berat Bakanımız tarafından altınlarımızı fiziksel olarak merkez bankamıza taşımıştık. Bu da kıymetli.
1: Evet. O zaman şimdi tahvil faizleri %5'ten bahsederken bir de hisse tarafındaki karşılığı S&P 500'ü görelim. Küresel endeks.
0: Şimdi bu niye önemli? Bir tek iyi kalan bu. Yani bu kadar sorun içinde borsalar. Yani
1: zirvesine oldukça yakın. 7800'ü
0: yani, görmüştü. Niye ayrı grafikte geldim? Sorun nerede başları anlatmak adına. Yani bir sorun olacaksa tahvilden dolayı veya farklı bir dinamikten dolayı buralarda değil, daha aşağılarda bir S&P görüyor olmamız lazım. Onun için de takip etmemiz gereken iki tane önemli seviye var. Bak, biri 8 aylık ortalama, diğeri 21 aylık ortalama. Ne diyor? 7300-6700 bandı içine girse bile orada kaldıkça, bak daha önce yapmış bunu, çok büyük bir sıkıntı oluşturmuyoruz. Kendi içinde bir düzeltme olarak görülüyor. Ama bu bölge aşılacak olursa ve buradan aşağı yönlü kademe kademe daha alt seviyelere doğru inen bir S&P 500 görmeye başlarsak, o zaman zaten muhtemelen finansal bir global fırtına oluşuyor demektir. Beklemiyoruz. Otoritelerin bu noktada FED dahil ellerinden geleni yapacağını düşünüyoruz. Çünkü şu an Trump'ın da elinde kalan en önemli aset iyi bir borsa performansı. Ama yukarı yönlü değil, biraz daha aşağı yönlü düzeltmeleri ihtimallerinde arttığı bir dönem olarak okunmalı. Ama grafiği de yakından takip edeceğiz. Borsa İstanbul'umuz açısından da S&P 500 endeksinin sert bir düzeltmeye girmemesi çok kıymetli olacak.
1: Evet, zaten Trump da her söyleminde aslında borsadaki bu gücünü de altın çizmeye devam ediyor. Yapay zeka öncülüğünde diyelim. O zaman küresel tarafı kısaca bir özetlemiş olduk grafiklerinize. Bir de Türkiye dönem risk iştahının ilk adresi gösterge tahvil faizlerinden başlayalım.
0: Şimdi grafiklere geçmeden önce konuyu biraz daha detaylı konuşalım. Ondan sonra birkaç grafikte yayını grafiksel olarak anlatmış olalım. Çünkü grafik niye önemli? Bu süreç netleşirken hangi seviyeler bizim için kıymetli olacak? Tahvilde, borsada ve belli başlı bazı önemli sektörlerde. Yani bizi destekleyecek sektörler lazım borsa tarafında ki bu sürecin yaralarını çabuk saralım ve daha ağır bedeller ödemek zorunda kalmasın yatırımcı. Çünkü dediğim gibi şu an zaten mağdur olan bir kitle var. Yani bir şekilde parasını ne zaman alacağını merak eden, bir takım uygulamalar sonucu mağdur olan O uygulamaların sonucunda oluşan mağduriyetinin giderilmesini bekleyen bir kesim var. Ama bir yandan da halka açık bir borsa dinamiği içinde biz hiçbir zaman piyasayı kapatmadık. Biz 15 Temmuz'da da kapatmadık, Gezi olaylarında da kapatmadık. Türkiye bu konuda ciddi tecrübesi olan, ciddi kriz yönetme ve stres yönetme tecrübesi olan bir ülke. Sermaye piyasaları bu noktada gerçekten ciddi sınavlar verdi bugüne kadar ve ciddi bir şekilde de o sınavları da başarıyla verdi. Ralph Branson süreci de buna dahil. Yani bir ABD başkanı çıkıp çok sert bir tweet atıyor ve neticesinde piyasamızın o dönem gösterdiği refleksi unutmayalım. Yani birçok şey yaşayarak bugünlere gelindi. Biz ama bu hataları hep her seferinde de fırsata çevirdik. Dediğim gibi takas bank kurduk. Takas bankı kurarak o dönemde sermayenin tabana yayılması noktası hisse senedini seçen yatırımcımıza şu güvenceyi verdik. Her an gidip takas bank hesabınızdan pozisyonlarınızı takip edip orada olup olmadığını takip edebilirsiniz dedik. Önemli bir adımdı, çok büyük kazanımları oldu. Emeği geçen herkese teşekkür. Sermaye piyasalarımız genişlerken bir bankacılık süreci yaşadık. Devlet iş borçlanma senedi sürecinden bir stres yaşadık. Bir iki bankanın eşliğinde. Ve o dönemi de atlattık ve BBDK ve SES'e çok güçlü bir bankacılık sistemine sahip olduk. Çok kuvvetli bir bankacılık sistemine sahip. Daha sonra ara ara yaşanan olaylarda gösterdiğimiz refleks dışında bir dönem kaldıraçlı işlemlerde, FX tarafındaki işlemlerde yaşanan problemlere karşı ciddi bir regülasyon süreci gösterdik. Ve o regülasyon süreci sayesinde sistemi yine yatırımcı lehine daha güvenilir hale getirdik. Şimdi bu yaşadıklarımız da bize bir ders olacak. Bir yandan mağdur olan insanları, bireyleri, tekil olsun, kurumsal olsun dinleyip onların mağduriyetlerini gidermek görevimiz. Ama bir yandan da yargı sürecinde şu an bulunan o hatalı işlemler, yanlış yapılanları da belirleyip o isimler ve kurumlar nezdinde gerekli adımları da atarak kamu vicdanında da gerekli o iradeyi de göstermemiz çok önemli. İşte onun için sürece şu an en üst düzeyde Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde bir toplantıyla yön verilecek olması da bundan sonraki süreç için çok kıymetli olacaktır. Yani tasfiye sürecinin 3-6 ay süreçten biraz daha ilk etapta en azından belli bir kısmın rahatlatılması, sonra kademe kademe sürecin tasfiyesi. Çünkü önce bir likit fon süreci var. Yani fonlar da birbiri içinde ayrılıyor ya. Risk 2 ile risk 7 arasındaki fark. İçinde hisse senedi olan, olmayan, test repo işlemleri vesaire. Tüm bunların netleşip piyasada yapılan işlemlerin de netleşip MASAK raporları ile birlikte tamamının ele alınıp oluşan süreci netleştirip, tabloyu netleştirip süreci çözmek ve bundan sonra olmaması için yapılan yanlışları çok net bir şekilde ortaya koyup karşısındaki oluşan mağduriyete sebep olanların da bunun karşılığını aldığını piyasa üzerinde ve kamuoyu vicdanında gözlemleyip bundan sonrasında iyi bir giriş yapmak Türkiye için çok iyi bir sayfa açmak olacak. Ve ben Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesini ve diğer tüm bakanlıklar ve kurumlarımız başta Borsa ve SPK olmak üzere onların da göstereceği iradeyle bunun sağlam temellerle ilerleyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi en önemli sermaye piyasalarımızın bunca yıllık geçmişinde en büyük Türkiye'nin lehinde olan şey hatalarını görüp hatalarından ders alması ve devamında geleceğe hep doğru adımlar atması. Yani gelişmiş ülkeler büyük sermaye piyasalarıyla gelişmiş ülke oldular. Türkiye'de gelişmekte olan ülkeler statüsünden gelişmiş ülke statüsüne doğru bir vizyonu var. Bir amacı var. Bir kalkınma programı var. Bir orta vadeli programı var. O programın dinamikleri içinde ilk 500, ikinci 500 içindeki sanayi şirketlerimizin daha fazlasının halka açılıp sermaye tabanını güçlendirerek daha yüksek bir gelire, bireysel anlamda da toplu anlamda da ulaşma irademiz ve amacımız var. İşte bunu güçlendirecek bir dönem olarak görmek lazım. Ve şunu da söyleyeyim, Türkiye'nin Maastricht kriterleri içerisinde az önce neyi konuştuk? Tahvil piyasalarını konuştuk, borçlanmayı konuştuk, borçlanma problemlerini konuştuk. Türkiye'nin tahvil tarafında yaşanan bu krize şu an verdiği cevap şunu gösteriyor. Çünkü bizim borçlanma maliyetimiz yüksek olabilir ama borçlanma oranımız sevgili Fatma, dünya kriterlerinde gayri safi milli hasılaya oranı olarak oldukça düşük. Yani Türkiye borcunu ödeyemeyecek bir ülke hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Problem vade kısa, faiz yüksek. Onu da gidermemiz ve reel sektörün sorunlarına da artık yer açıp, çünkü bu süreç devam ederken bir yandan da reel sektörün üretim tarafındaki motivasyonunu korumak adına önemli teşvikler de bekleniyor. Bunları da aynı havuzda değerlendirip ilerlemek önemli diye düşünüyorum. Özetle yani bütün bunları beraberce harmanlamak hepimizin hep beraber taşın altına elini sokup görevi diye düşünüyorum. Öyle bir dönemden geçiyoruz. Yani keskin ve kesin ifadeler değil önemli olan ya da önce söylediğin sonra söylediğin meselesinden de çıktı. Süreç belli. Sadece bundan sonrasında çok ciddi bir hazırlıkla doğruları yaparak Türkiye'yi hakikaten farklı bir noktaya çıkarma şansımız var. Mağduriyetleri de gidererek tabii ki. Diyelim buradan kalan vakitte grafikler üzerinden de konuyu netleştirelim. Şimdi niye tahvil faizi diyoruz? Çünkü bundan sonra ne dedi Sayın Bakan? Likitte sürecini iyi takip ediyoruz. Likitte ne demek? Sermaye piyasalarının ihtiyacı olan nakit akışının dengeli bir şekilde devamı demek. Yani benim kurumsal olarak bir nakde ihtiyacım olduğunda ben kendi varlıklarım üzerinden bu nakde hızlıca ulaşabilirim. Bunu sadece kredi olarak düşünmeyin. İşte tahvil eğer dengeli devam ediyorsa, tahvil tarafında bir denge varsa ki şu an bir denge var. Global tahvil piyasasındaki streslere rağmen bizim gösterge tahvilimizin 40'lardan uzaklaşmaması kıymetli. 40'lar civarında bir tahville yola devam ediyor olmamız önemli bir kredibilite. Eğer bu alınan önlemler karşılığını görür ve önümüzdeki dönem biraz da iyileşme başlarsa, aşağı yönlü 40'ın altında kademe kademe 35-38'lere doğru gelebilmek, sermaye piyasalarımızın daha da rahatlaması, likitte koşullarının daha da rahatlaması ve bankacılık sisteminin rahatlayarak kredi kompozisyonunun da normalleşmesi anlamına gelecek. Yani ilk günden beri şunu söyledik. Sayın Bakanımız da belirtti. Sistemik bir risk olarak düşünmeyelim. Karantinaya alınmış bölgenin diğer taraflara yayılma riski olarak düşünmeyelim. Ama bunu söylerken de bunun altını dolduracak doğru adımlar. İşte Merkez Bankamızın doğru duruşu, Hazine Maliye Bakanlığı'nın attığı ve bundan sonra atacağı doğru adımlarla beraber bu süreci 40'ın altında bir tahvil faizine doğru götürürsek, hem sadece borsamız, bankacılık veya mali sektör önderliğinde yükselmeyecek. Aynı zamanda sorunun çözümü daha rahatlanacak, kaynağa ulaşım daha rahatlanacak. Mağdur olan kitlenin mağduriyetlerin giderilmesi daha uygun koşullarda oluşacak. Onun için gösterge tahvile bakıyoruz. Bugün biraz farklı bir yorumla getirdim gösterge tahvile bakışı. Tek başına bir rakam değil hiçbir şey. Altında çok ciddi bir makro, mikro hatta ve bir finansal analiz var. Onu da belirtmek isterim.
1: Evet, şimdi buradan bakalım kur tarafına. Kur daha kontrollü. 48-49 dolar bandını takip ediyoruz. Borsa İstanbul açısından da bir tampon görevi de görüyor
0: aslında. Ya, çok biraz konuşulmaya başlandı. Görüldüğü gibi 10 haftalık ortalama hafif üzerinde enflasyon kadar yükselen bir kur. Tamam, dalgalı kur kavramı içinde şu anki süreci tam netleştiremeyiz ama Merkez Bankası'nın rezerv sürecini iyi yöneterek, faizle diğer politika araçlarını iyi yönlendirerek kuru da dengede tuttuğunu gözlemlemek kıymetli. Önümüzdeki günlerde, bu çokça konuşuldu, bir kura gidiş yaşanmadı. Mevduata gidiş yaşandı daha ağırlıklı. Yani TL varlıklara olan ilginin arttığını gördük. Bu da kıymetliydi. An itibariyle dolar TL grafiklerine baktığımızda da potansiyel bir risk kur tarafına dair gözlemlemiyoruz. Ama ileride global bir tarafta problem olur. Merkez Bankası'nın defansı biraz daha belirgin hale gelmeye başlar ayrı ama bak bizim kademe kademe gideceğimiz alan zaten belli. Zaten orada da hani bir 51, 52, maksimum 55 gibi bir aralığa kademe kademe ilerleyeceğimizi görüyoruz. Orta vadeli programın yenilenen hedeflerinde de zaten bu seviyeler gözlemleniyor. Tamam, ihracatçımız için biraz daha rekabetçi bir kur, kur tarafındaki hareketlerin biraz daha reel sektörde rahatlatacak hale gelmesi önemli. Ama şu an dediğim gibi içinde bulunduğumuz süreci de iyi gören, iyi yönlendiren bir Merkez Bankası profilini de burada altını çizerek desteklemek lazım. Şimdilik kurda bir risk yok ama önümüzdeki dönemde belki 50-55 bandına doğru bir hareket potansiyeli Merkez Bankası'nın biraz daha reel ekonomiyi ve mevcut süreci düşünmesi anlamına gelecek. O noktada da kur tarafını belirtmek istedim. Yani riskleri yöneten bir sürecin içinde olmamız kıymetli. Şu an onu da iyi yapıyoruz. O da önemli.
1: Evet, şimdi tüm bu hikayelerin birleştiği yere biz TÜZ'e geçelim o zaman. Şimdi burada teknik grafik kadar güveni de okumak gerekiyor bahsettiğini. Şimdi toplantıdan gelecek kararları bekliyoruz. Peş peşe adımlar var, tedbirler var. Bir yandan hukuki boyutu takip ediyoruz. Dolayısıyla yatırımcıların güven tesisi de oldukça kritik. Bu ortamda Borsa İstanbul'a bir de bakalım.
0: Şimdi tabanlar var. Yani çokça taban var.
1: Teknik olarak ucuzlayan şirket sayısı da çok arttı.
0: Ama bir yandan da dediğin gibi temel olarak sağlam, hikayesi güçlü olup şu an piyasa defter değeri ve fiyat kazanç oranıyla çok ciddi iskontoya sahip olmuş firmamız da var. Bunu iyi görmemiz lazım. Biz niye BIST 100 endeksinin grafiğine bakacağız? Çünkü bir noktadan sonra özellikle 1 Ekim'den sonra alınacak kararlarla yani endeks değişimleri de var ya. MSCI endeksin bir kere uyarılarını dikkate alan, mevcut süreci çözmekte kararlı bir görüntü endekse de yansıyacak ve endeksteki toparlanma karantina içinde bulunan, çünkü fonların içinde hisseler de var bu arada. Yani o hisselerin geleceği de tartışılırken ama bir yandan da o süreçten etkilenip ciddi iskontoya uğramış güçlü firmalarımız da var. İşte o güçlü firmalarımızın hareketini de piyasa sorumlu olarak bir teknik grafikten gözlemliyoruz. Ve içinde bulunduğumuz şu bölgeye dikkat edelim. Biz Fatma, bu bölgeye çok fazla girip kalmamışız. Yani hangi bölge o? 13.000, 11.000 bandı kabaca. Şimdi o bandın içindeyiz. Yukarıda 13.000, 14.000 bandına gidip oranın üzerinde kalıcı olmadıkça konsolidasyon devam edecek. Ama 11 binlerinde kırılıp 11 bin, 11 bin 500'lerinde kırılıp 10 binlere doğru gitmek mümkün olur mu? O ancak global bir krizin sonrasında bize yansımalarıyla belki mümkün olur. Şimdilik görüntü bu. Ama buradan ne zaman destek gelir? İşte orada biz doğru açıklamaları, doğru adımları attıkça piyasada güven daha da güçlendikçe yabancı yatırımcının da etkisiyle bir etkileşim görebiliriz ama yine de 13.000 üzerinde biraz daha rahat edeceğimiz bir endeks yapısı. 13.000'in altında kaldıkça da bu bölge 11.000, 13.000 içinde defans edecek bir borsa dinamiği mevcut olacak gibi gözüküyor ama ben 1 Ekim'den sonraki o endeks değişimlerinin özellikle BIST 30, BIST 50 hisseleri içinde de bir performans etkisi göstereceğine inanan taraftayım. Takip edeceğiz.
1: Evet, o taraftan da ciddi değişiklikler vardı. BIST 100 endeksinde yani 1/4'ünden fazlasında bir değişim. 27 şirketten bahsediyoruz. Yine özellikle SPK'nın attığı adımlarda da BIST 30 daha pozitif tarafta da ayrıştırılmıştı. Aslında daha sağlıklı işleyiş için de önemli başlıklar. Dediğiniz gibi 1 Ekim'den sonra takip edecek. Yine güven tarafında oluşmasıyla Borsa İstanbul'daki önümüzdeki süreçte kıymetli diyelim. Bir de bakalım o zaman endekse dolar karşısında nerede? Bu da tabii yabancı açısından da okumak için de kıymetli bir yer.
0: Önemli çünkü yabancı gelecekse bundan sonra Türkiye'nin görece ucuzluğu güveni noktasına bakarken dolar bazlı grafiğine, çünkü neçede döviz bozup Türkiye'de pozisyon açıyor. Aldığı şeyi dövizle alıp nominal getiriye bakıyor. Reel getiri yanında. Şimdi geldiğimiz nokta aslında kritik bir yer. Şu 2.51 seviyesi şu önemli ortalamanın altında bir seviye. Yani 2.60'ların 2.55'lerin altına bir sarkma var. Artık buralar muhtemelen yabancı yatırımcının da konsantrasyonunun globalde bir kriz çıkmadıkça Türkiye'ye ve borsamıza doğru teveccühü şeklinde ilerleyecektir bana göre. Yani şu bölgedeki defansımız, daha önce çünkü bu bölgeden döndük. Defansımız ve buradaki konsolidasyon ve buradaki yabancının tekrar alıma geçmesi çok önemli olacak. Ondan sonra kademe kademe biz yukarıda işte 280'leri ve devamını konuşabiliriz ama ya da 280'ler eski yeni tabirle. Ama şu bölgenin artık içindeyiz ve bu bölge daha önce bak 2022, 2023, 2024, 2025 oraya her geldiğimizde destek bulmuşuz. Oralardan tekrar yukarı yönlü hareket göstermişiz. Onun için dolar bazlı grafiklere de birçok kriterle bakıyor olacağız. Bu mevcut sürecinde, tasfiye sürecinin de net bir şekilde ilerlemesi noktasında.
1: Evet, şimdi son fiyatlamada 250 dolarmış. Onun da bir altını çizelim. Siz grafiği aldıktan sonra biraz da Borsa İstanbul'da düşüşte gördük. 12.290 son fiyatlama BIST endeksinde diyelim. Şimdi buradan biraz da endeksten ayrılıp sektörleri deneyelim. Çünkü likidite tarafındaki bu tasfiye süreciyle beraber bütün hisseler aynı hikayeyi anlatmıyor. O yüzden bir holdinglerle başlayalım.
0: İşte geldiğimiz yere bakar mısın? 610 günlük ortalamaya geri çekilmişiz. Endeks nerede? Holding sektörü nerede? Yani bu zaten yaşanan süreci bize net olarak anlatıyor sevgili Fatma. Yani karantinaya alınmış bölgenin problemlerinin ana endeks gruplarında oluşturduğu sıkıntı. Şimdi bu tarafı konuşmazsak karantinaya alınmış bölgenin problemlerini çözmek noktasında da zorlanırız. Onun için artık yavaş yavaş piyasanın buralardan destek bulacak bir motivasyona ulaşması lazım. Çünkü daha önce bak çok uzun zamandır böyle bir bölgeyi test etmemiş holding endeksi üzerinde. Yukarıda 12.500'lere gidip oranın üzerinde kalmadan zaten güvenli bölgeye gelmeyecek ama artık şu bölgenin bir destek, bir konsolidasyon bölgesi olarak çalışması ve yukarı yönlü momentum oluşturacak gücü burada kazanması gerekiyor. Bu olursa ana endekslerden biri olan holdingin ana endeks BIST 100'e de desteğini göreceğiz. Oradaki destek sürecin çözülmesi adına da hani hep karantina cümlesini özellikle kullanıyorum Sayın Bakanımızın göndermesinden sonra o sürecin çözülmesi adına da önemli olacak.
1: Evet, zaten orayı sorunlu bölge, sorunlu alan olarak da söylemişlerdi. Karantina %10'luk bir kesimde verildi. Evet. %90 hala fon piyasasında da sağlıklı işleniyor denmişti. Tabii Borsa İstanbul'da toparlanma görürsek burada birkaç likit hisse yukarı gidiyorsa buna bir piyasa dönüşü demek de zor. Holdinglerin deniz gibi eşlik etmesi gerekiyor. Bir de bankacılığa bakalım.
0: İşte aynı yer. Yani 377 günlük ortalamaya yaklaşmış. 16 binler civarında direnen. 17.500'ler 18.000'lere ulaşıp oranın üzerinde kalmadıkça 14.500-15.000'lerin kırılmaması gerektiğini gösteren bir grafik var teknik olarak. Ama temel olarak atılan adımların ve istikrarın Merkez Bankası ve Hazine Maliye Bakanlığı üzerinde atılan tüm likidite adımlarının korumasını biz bu bölgenin konsolidasyonuyla gözlemleyeceğiz. Bankacılık endeksi yola çıkmaya başladığı gün tam anlamıyla sadece endeksi destekleme alımları değil. Hani büyük fonların ya da kamu bankalarının vesaire alımları noktası değil. Piyasanın alımlarıyla biz eğer buraların destek yapıp 17.500-18.000 önüne çıkan bir endeks yapısı görüyorsak en azından o piyasanın işleyişinin daha rahatladığını ve dediğim gibi sorunlu bölgenin de sorunların çözümü için daha fazla manevra alanı oluştuğunu gözlemleyeceğiz. Bankacılık endeksine de bu noktada ekstra konsantre olacağız.
1: Evet, burada yine faiz indirimleri de bekleniyor. 300 bas puanlık bir indirim beklentisi de piyasalarda var. Yani, küresel taraftaki bu risklere
0: tabii
1: karşı.
0: Tabii gelişmelere bağlı olarak.
1: Tabii içerideki yine bu tasfiye süreci de önemli. Cüneyt Bey, 2 dakikamız kalmış, bir grafiğimizle de devam edelim. Ulaştırma endeksi.
0: İşte ana endekslerden biri daha. Yani Türkiye'nin marka değerinin olduğu bir endeks. Türkiye'nin şu an Avrupa'da ve dünya ölçeğinde gururu olan bir şirketimizin içinde olduğu, Türk Hava Yolları'ndan bahsediyorum, bir endeksin de geldiği nokta kritik ve önemli. Aynı şey burada da geçerli. Bak 610 günlük ortalamanın altına gelmiş. Artık buraların destek olması gerekiyor tekrar zirvelere gidebilmek adına ve endeksin kendini toparlaması adına. Yani işte yaşananların ana sisteme yaptıklarını da buradan gözlemliyoruz. Yani buraları artık korumak, buraları defans etmek, buradaki alımları güçlendirecek adımları atmak çok kıymetli olacak. Çünkü ulaştırma da aynı sanayi gibi, holding gibi, bankacılık gibi, metalana gibi, taş toprak gibi önemli endekslerimizden biri.
1: Evet, burada yine petrolü gözlere dikiyoruz. Yani petrol düşünce otomatik bir toparlanma hemen görmüyoruz. Biraz da petrolün kalıcı düşmesi de önemli.
0: Ama yatırımların da devam eden bir sektör.
1: Operasyonel olarak güçlü hala.
0: Son Cumhurbaşkanımızın ABD ziyaretinde Türk Hava Yolları'nın yaptığı anlaşma büyümeye açık. Bu süreç özellikle normale geldiğinde jeopolitikler belki de Avrupa'da şu an önemli bir noktada, dünya ölçeğinde de önemli bir kurum haline gelecek bir profili bize gösteriyor.
1: Evet, şimdi genel hatları çizdik Cüneyt Bey. İçeride bir tasfiye sürecindeki netleşmeyi bekliyoruz. Dışarıda da Hürmüz yine başlık, en önemli başlıklarımızdan. Burada Trump Kasım sonrasını işaret ediyor, ara seçimler sonrası. Yine takipçisi olacağız diyelim. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınızla girdiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Analiz programını burada kapatıyoruz. Stratejist Cüneyt Paksoy bizlerle birlikte hem küresel piyasalar hem de içerideki tasfiye sürecindeki son durumu değerlendirdik. Tekrar 4. Üçüncüye dek hoşçakalın.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli 21, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 20. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 19. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16. Denizli ve Manisa 24, Aydın 28, Muğla 26. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 28, Adana 30, Kahramanmaraş 29, Hatay 27. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 17, Karabük 19, Rize 24, Samsun 23. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 7. Malatya 23, Erzincan 22, Van 21, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 25, Şanlıurfa 29, Siirt 27 ve Diyarbakır 28 derece.

0: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
2: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
0: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de Mobil Deniz 7/24 cebinizde.
3: Ne var sırada? Denizbank burada.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobit'te.
5: Hesap basit.
6: Hesap basit.
7: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam

0: paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

borçlanma. Bütçe açığının veya bir yatırım ihtiyacının eksik kalan finansman bölümünün ya da herhangi bir ihtiyacın karşılanması için geçici olarak başka kaynaklardan alınan parasal destek.

karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. PTR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemleri tıkır tıkır geçiyor.

0: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
1: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Liginde ikinci maçlar oynanıyor. Takımlar formunu yükseltiyor. Slovenya'dan bir puanla dönen İskoçya, Kuzey Makedonya'da farklı kazanan Murat Yakın'ın İsviçre'sini ağırlayacak.
5: Kupalarda gol!
4: B Ligi birinci grupta oynanacak İskoçya-İsviçre mücadelesi bu akşam 21.45'te Ankara'da.

0: Mutlu akşamlar, Z raporuyla karşınızdayız. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ben Rıfat Fırat. Haftanın ikinci işlem gününe dair bilgileri aktaracağız. Artık ikinci işlem gününü de yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışındaysa Euro bölgesinde ekonomik güven ve tüketici güven endekslerini takip ettik. Önemli başlıklar var ama önce bir manşetlere göz atalım. Tabii yoğun bir gündem var. Özellikle bugün fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi yönetimi ve düzenleyici, denetleyici kurumların başkanlarıyla bir araya geldiğini ifade etmiş olalım. Toplantıya tabii Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul Sermaye Piyasası Kurumu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başkanları da katılım gerçekleştirdi. Ekonomi yönetimiyle yapılan toplantının da 2,5 saat sürdüğünü ifade etmiş olalım ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında hitaplarında bulunacağını ifade etmiş olalım. Bültenimiz içerisinde de yine ekonomiye dair gelişmeler olduğunda yer vereceğiz. Türkiye İstatistik Kurumu bugün ekonomik güven endeksini açıkladı. Endeks Eylül'de %0,7'lik artışla 101,3'e çıktı. Böylece endeks Haziran 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yine bültenimiz içerisinde bu gelişmenin detaylarına bakacağız. BBVA Research Türkiye ekonomisinin 2026'da %3 büyüyeceğini ve yıl sonunda enflasyonun %30 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeki tahminlerini koruduğu kurum, güçlü enflasyon ataleti ve yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle sıkı para politikasının ve yüksek reel faizlerin daha uzun süre devam etmesini bekliyor. Yine detaylarına bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. Tahvil faizleri yükselmeye devam ediyor. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş küresel piyasaları da zorluyor. Özellikle tahvil faizlerindeki yükselişin arkasındaysa petrol kaynaklı enflasyon endişelerinin ve Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentilerinin de bulunduğunu ifade etmiş olalım. Yine detaylarına bakacağız efendim bültenimiz içerisinde. Tabii artık günü yavaş yavaş kapatıyoruz. BIST 100 endeksinde son durum ne? Hemen o tarafa da bir göz atalım. %2,33'lük kaybın olduğunu ifade etmiş olalım. Ve BIST 100 endeksi an itibariyle 12.299 puandan işlem görüyor değerli izleyenler. Sektörler tarafına da bakacak olursak BIST bankacılığın yatay pozitif ayrıştığını ifade etmiş olalım. 16.151 puandan işlem görüyor ve %0,17'lik bir artısının olduğunu belirtmiş olalım. BIST sanayi endeksi %2,91 eksi de 16.122 puandan işlem görüyor. BIST turizm endeksi %0,27'lik eksi de 1426. BIST spor endeksi 1490 puanda ve %1,54'lük kaybının olduğunu belirtmiş olalım. Yine gayrimenkul ve teknoloji tarafında da kayıpların olduğunu görüyoruz endeksler arasında. Sırada sigorta, kimya, inşaat, gıda, madencilik ve bilişim endekslerini de göreceğiz ki biz sigortacılık 65.665 puandan işlem görüyor. %1,34'lük kaybı var. Kimya tarafında kayıp derinleşmiş. %3,07'lik eksinin olduğunu belirtmiş olalım ve 18.120 puandan işlem görüyor. İnşaat tarafı %2,45 eksi de. Gıda tarafı %1,09, madencilik %2,57 ve bilişim tarafının ise %7,01'lik kayıpla 4.384 puandan işlem gördüğünü belirtmiş olalım sayın seyirciler. Haftanın ikinci gününü artık değerli bir isimle konuşacağız. Stratejist Özgür Çandır konuğumuz olacak. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyelim. Özgür Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Tabii borsa yatırımcısı açısından

0: içerisinde tabii ciddi anlamda geri çekilmeler gördük. Birçok şirketin eder değerinin çok çok altında fiyatlanmaya başladığını görüyoruz. Bu süreçte BIST 30 tarafının biraz daha ayakta kaldığını, süreçten, bu negatif süreçten sınırlı etkilendiğini de söyleyebiliriz. Bu da tabii ki olumlu tarafı şeklinde değerlendirilebilir. Burada 12.000 seviyesi tabii ki kritik bir seviye olacak. Muhtemel tepki ve dönüş seviyesi olabilir düşüncesindeyim. Özellikle tabii ki son dönemki fon tasfiyeleriyle birlikte fon içerisindeki hisselerin taban serilerinin devam ediyor olması ve domino etkisiyle diğer yan tahta diye tabir ettiğimiz BIST 100 dışı senetlerin de buna eşlik ediyor olması piyasa üzerinde genel anlamda algıların ciddi anlamda bozulmasına yol açmış durumda. Bu etki özellikle işte son dönemde bununla ilgili açıklamaların geleceğini biliyoruz. Biraz bu açıklamalarla birlikte yerini biraz daha normalleşmeye bırakır mı? İzleyip göreceğiz. Ama benim beklentim özellikle BIST 100 tarafında 12.000 desteğinin çalışacağı ve tekrardan sınırlı toparlanma eğilimine gireceği yönünde. Burada tabii özellikle BIST 30 tarafındaki senetlerin dik duruyor olması, önümüzdeki günlerki normalleşmeyle birlikte oluşabilecek tepki hareketlerinde de tabii öne alınması gereken bir yapıyı beraberinde getiriyor. Özellikle tabii önümüzdeki dönemde küresel taraftaki jeopolitik risklerin azalma ihtimali, zaman zaman ateşkesle ilgili tabii ki konuşmaların olduğunu görüyoruz. Azalma ihtimali burada tekrardan iyimser bir hava oluşturabilir ama tabii kendi iç dinamimizde özellikle fon tasfiyesi ile ilgili sürecin nereye doğru evrileceği, bu anlamda hangi çalışmaların yapılacağı hızlı bir şekilde tabii ki piyasalar tarafından bu belirsizliğin ortadan kalkması hızlı bir şekilde olursa bu da en azından küresel taraftaki az önce söylediğim iyimser ihtimalle birlikte destekleyici bir unsur oluşturur. Ama tabii yatırımcıların bu süreçte hiçbir zaman fiyatların sonsuza kadar geriye gitmeyeceğini bilerek hareket edip bu anlamda biraz daha sürecin normalleşmesini özellikle negatif taraftaki bu yapının normalleşmesini beklemeleri bu anlamda önem arz edecek. Süreç içerisindeki normalleşme adımları ne şekilde olacak, hangi etkiler burada devreye girecek, bununla ilgili çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Bununla ilgili haber akışı birazcık daha bence toparlanma eğilimini destekleyici nitelikte olabilir düşüncesindeyim. Tekrardan toparlanma eğiliminin tekrardan normalleşmeyi tabii göreceğimiz seviyede tekrardan 13.000 seviyesinin üzerine attığımız seviye olacak. Ama ben 12.000 seviyesini destek yapan bir süre 12.000-12.800 aralığında dengelenmeye çalışan bir BIST 100 endeksi oluşabileceği düşüncesindeyim kısa vadede.
1: Siz de önemli bir noktaya vurgu yaptınız. Hiçbir yükseliş ya da düşüş sonsuza kadar gitmiyor. Tabii fonların diğer taraftan da tasfiye ve ödeme süreçlerine ilişkin bir tablo netleştirilmeye çalışılıyor. Piyasa hala fiyatlamadı bununla birlikte. Tabii burada SPK'nın özellikle izleyeceği yol, metot da çok önemli. Bunu da ifade etmekte fayda var. Tabii birazdan size detaylıca bu soruları ileteceğim Özgür Bey. Fakat artık günü kapatıyoruz. Piyasa alarmına gideceğiz. BIST 100 endeksi günü nasıl tamamlamış onu bir görelim. Sonrasında sohbetimize devam edelim.

Sayın seyirciler, Borsa İstanbul 100 Endeksinde kapanış gongu çaldı. Rakamlar netleşti. BIST 100 Endeksi günü %2,4'lük kayıpla 12.290 puandan tamamladı. Hemen arka fonda da görüyorsunuz kırmızı rengin hakim olduğunu.

0: Bu bizler de piyasadaki son gelişmeleri değerlendirmeye devam edelim Özgür Bey ile. Kapanış rakamlarını öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
1: Biraz önce de aslında biraz değindik. Tabii ki zayıf bir kapanış, negatif bant, yeni düşük seviye yaptı kısa vadede tekrardan BIST 100 endeksi. Hafta başında zaten 12.800 altında başlamış olmamız keyifsiz bir yapının devam edeceğini bize gösteriyordu. 12.000 seviyelerine kadar salınım olabilme ihtimalini tabii ki gündeme getirmişti. Bugün de bu belirsizliğin devam etmesi, işte fon tasfiye sürecindeki o belirsizliğin hala devam ediyor olması ister istemez buradan para çıkışının devamına ve fiyatların geriye çekilmesine yol açıyor. Fakat buradan gelebilecek olumlu bir adım ve olumlu bir haber akışı, biraz önce de belirttiğim gibi 12.000 seviyesinin destek olarak çalışmasına sebep olabilir. Tabii ki bu zor bir süreç yatırımcı açısından da piyasalar açısından da. Çünkü fon içerisindeki hisselerin taban taban geldiğini görüyoruz. Burada realize olamayan yatırımcı mecburen diğer elindeki varlıkları tabii ki satma eğiliminde oluyor. Piyasanın genel algısının tekrardan toparlanması bir süreç alacak ama mutlaka bununla ilgili atılacak adımlar bu süreyi birazcık daha yatırımcı lehinde kısaltabilir. Burada önümüzdeki günlerde alınacak kararlar, yatırımcı nezdinde alınacak kararlar tabii ki önemli unsurlar oluşturacak düşüncesindeyim. Fakat burada tabii borsa dinamikleri açısından baktığımız zaman işleyen bir çarkın olduğunu, şirketlerin mevcut faaliyetlerine devam ettiğini biliyoruz. O açıdan da bu tarz türbülansların sonunda mutlaka normalleştiği zaman piyasa yeni katılımcılar için iyi fırsatlar verebilecek düşüncesindeyim. Çünkü bu süreçte her ne kadar 14.000'den endeks işte 12.000 seviyelere kadar gelmiş olsa da ciddi anlamda yıpranan fiyatlama anlamında geriye çekilen hisse fiyatlamasının da olduğunu görüyoruz. Bu süreçte biraz daha tabii yatırımcılar özellikle piyasanın o normalleşme etkisini gördükleri ölçüde BIST 30 tarafına yönelmeleri en azından kendi adlarına daha tabii ki sağlıklı olacaktır ama ilk etapta tabii ki bunun dışında en önemli etki fon tasfiyesiyle ilgili sürecin hızlı bir şekilde sürmesi ve yatırımcıların beklentisi olan bu fondaki paralarını tabii hızlı bir şekilde geri alma süreci olmalı. Bu da nasıl ve ne şekilde olacak? Bunu izleyeceğiz. Bugün de yine bununla ilgili bir toplantı vardı. Buradan kararlar nasıl ve ne ölçüde çıkacak? Bunu tabii ki piyasalarda biz de takip ediyor olacağız.
0: Evet, hemen hemen her gün SPK tarafından yeni açıklamalar geliyor, yeni adımlar atılıyor. Tabii hatırlayacaksınız, SPK'nın pay geri alımları ile ilgili toplam bedele ilişkin üst sınırı kaldırılmasına ilişkin bir adımı vardı. Şirketlerde de geri alım iştahının arttığını görüyoruz. 22-28 Eylül döneminde 58 şirket toplam 1.9 milyar TL tutarında pay alımı gerçekleştirilmiş. Bunu soracağım, bu adım piyasayı hareketlendirmiş mi? Bununla birlikte tabii siz de ifade ettiniz, fonların tasfiye ve ödeme sürecine ilişkin bir tablo netleştirilmeye çalışılıyor. Piyasa hala fiyatlamadı. Nasıl karşılanır bu süreç piyasa tarafında? Bunu da özellikle size yöneltmek isterim bu soruyu.
1: Bu sürecin tabii ki hızlı olması piyasa dinamiklerinin normalleşmesi adına hem yatırımcı nezdinde tekrar o güvenin oluşması adına önemli. Tabii bu ciddi anlamda aslında baktığımız zaman yıpratıcı bir süreç. İçeride ciddi sayıda yatırımcının ve ciddi bir likidin olduğu konuşuluyor ve paylaşılıyor. O açıdan da bu adımlar ne kadar hızlı atılırsa geri dönüşüm anlamında tabii ki piyasa normalleşmesi ve piyasanın tekrar o eski güvenini kazanması da bir o kadar hızlı olacaktır. Öncelikle zaten biraz daha buna tanınmış durumda. Geçtiğimiz haftaki yayınlarda da hep bahsetmiştim. Burada tabii şirketlerin özellikle pay geri alımı yapıyor olması yatırımcı nezdinde bir güven teşkil ediyor ama siz de belirttiniz bu sayının şu an yeterli olmadığını görüyoruz. Kote olan şirketler nezdinde %10'luk bir dilime bile şu an için

0: karşılık gelmiyor. Biraz daha diğer şirketlerinde bu anlamda tabii ki taşın altını eline sokması bu süreçte önemli. Fiyatlamalarda baktığımız zaman gerçekten ehven seviyeye de geldi. O açıdan da bunun tabii ki hızlandığını görmemiz piyasa üzerinde de yine sınırlı pozitif bir etki yaratacaktır. Özellikle bu dönemde tabii ki hisse geri alımı, pay geri alımı yapan şirketleri yatırımcıların da takip etmesi önümüzdeki süreç için önem arz edecektir. Daha güvenilirlik oluşması adına da bu tabii ki önemli bir unsur. Ama ilk etapta fon tasfiye sürecindeki bu geri dönüşüm ne şekilde yapılacak? Yatırımcıların tabii ki ilk odağı bu yönde. O yüzden bununla ilgili alınan kararlar ne kadar ivedilikle gerçekleşirse o kadar tabii ki toparlanmanın da daha hızlı olduğunu ve daha etkili olduğunu görebiliriz. Bu süreçte tabii özellikle buradan çıkan paranın tekrardan işte dolarizasyon etkisi oluşturmaması ve mevduat tarafına geçişin olması da piyasa açısından TL'nin değerli kalması açısından da önemli. Ama burada süreçte piyasa biraz bu dinamikleri toparladığı ölçüde genel anlamda tekrardan eğilim olacaktır Borsa İstanbul tarafına da. Ama işte burada alınacak kararlar ve ne derece hızlı alınacağı bir o kadar da önem arz edecek. Burada tabii baktığımızda az önce de vurguladım, süreçte etkilenen, bu da çok vurgulanıyor, sistematik bir risk yaratacak düzeyde hisse sayısının olmaması ya da en azından BIST 30 tarafındaki ana şirketlerin bu sürecin içerisinde çok olmaması büyük bir etki. Bir tane vardı, o da hızlı bir şekilde SPK tarafından BIST 30, hatta BIST 100 dışına da çıkartıldı. O verilen bu kararda, hızlı kararda en azından puan etkisi anlamında BIST 100 üzerindeki o negatif, ekstra negatif baskıyı da sınırlı kaldırmış oldu. Bunun dışında BIST 30 tarafındaki şirketlerden de özellikle bu süreçte oluşabilecek pay geri alma etkisi mutlaka tabii piyasa üzerinde en azından bu süreç, bu negatif süreçte aldığında olumlu etki yaratacaktır. Yani iki tane konu da birbiriyle aslında ilişkili konular. Burada sayının, pay geri alımı yapan şirket sayısının artması ve sürecin daha hızlı bir şekilde çözülüp özellikle buradaki mağduriyet yaşayan yatırımcıların geri dönüşümlerinin yapılması piyasa üzerinde de normalleşme etkisi yaratacaktır. Ben başında da paylaşmıştım. Burada hızlı açıklamalarla SPK'nın az önce sizle paylaştığınız alacağı hızlı kararlarla burada 12 bin seviyesinde BIST 100'de bir destek bulma çabası ve 12 bin 12 bin 800'de dengelenme ihtimali önümüzdeki günlerde kısa vadede görebiliriz düşüncesindeyim. O açıdan da tabii burada piyasa hızlı alınacak kararları dikkatle ve ilgiyle takip edecek düşüncesindeyim.
1: Evet efendim, bizler de alınan kararları ve atılan adımları dikkatle takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olunuz efendim. Stratejist Özgür Şandır piyasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Devam ediyoruz.

0: Sayın seyirciler, Ahlakçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş fon düzenlemelerinin yansımalarını ve yatırımcı beklentilerini değerlendirdi. Şimdi o görüntüleri izleyeceğiz efendim.
1: Her fon bir tüzel kişilik, yani ayrı bir şirket. Dolayısıyla bu 131 fonun içinde serbest fonlar olduğu gibi para piyasası fonları var. Fonlara yatırımcıların giriş tarihleri, çıkış tarihleri yanılmıyorsam son 3 aydaki transferi değil de giriş çıkışlar kısmında da bir araştırma gerçekleşiyor. Belki bu son 1-2 yıla da yayılabilir. Dolayısıyla aslında bizim MKK'da elimizdeki verilerde buradaki yatırımcıların hangi psikolojiyle buraya yatırım yaptığı, ne amaçla girdiği, ne kadar

0: kadar bir süre kaldı, teminatlarını ne kadar sürede arttırdı veya ne zaman bu fonlardan çıktığı konusunda çok detaylı işte buradaki sicil bilgileriyle bir data olduğunu düşünüyorum. Hatta bunun üzerine de bir çalışma yapılmıştır. Şimdi burada benzer durumlarda aslında bir şey yapılır. Kategorize edilme meselesi. Taban işte çıkış tutarı veya işte şu miktara kadar oranlarda biz bunu dağıtacağız. Üstündeki kısım için ayrıca bir düzenleme yapacağız gibi. Bunların hepsi konuşuluyor olabilir ama oradaki yapının kimleri daha çok mağdur ettiği, kimlerin daha fazla nemalandığı bir süreç var. Bir de burada bazı soruşturma süreçleri de var. Yani bunların devamı olacak mı, ne olacak falan, bunları göreceğiz. Bunların önemi de aslında o fonlar içindeki yatırımcıların haklarının korunması amaçlı. Dolayısıyla burada edilen bazı gelirlerin bu fonlar tasfiye süreci içinde fonun içine dahil edilerek bunların da paylaştırılması söz konusu olacak mı mesela? Bu da bir seçenek. Ama bana kalırsa her fonun ayrı ayrı tasfiye süreci olduğunda bir kere her fondaki yatırımcı profili ve işte teminat tutarları ayrıca değerlendirilecektir.
1: Sayın seyirciler, fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler devam ediyor. Az önce de ifade ettik. Tabii Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir toplantı yapılmıştı ve 2,5 saat sürmüştü. O toplantının ardından Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına katılmak üzere Beştepe'den ayrıldı. Fakat toplantı sona ermedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında devam ediyor. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul, SPK ve BDDK başkanlarının ve ilgili kurumların katılım gösterdiğini ifade etmiş olalım ve konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere değerli bir konuğumuz var. Sabah gazetesi ekonomi müdürü Dilek Güngör canlı yayın konuğumuz olacak. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Tabii özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Borsa İstanbul, SPK, BDDK gibi kurumların da yer aldığı, ilgili sorumlu kurumların yer aldığı toplantılarda başkanlık etmiş olması ve bu toplantının hala devam ediyor olması nasıl okumak gerekiyor? Piyasaya nasıl bir mesaj veriliyor efendim burada? Öncelikle dilerseniz bununla başlayalım.
2: Şimdi tabii bu işi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. Senin de söylediğin gibi. Dün de Cumhurbaşkanı'nın özellikle kabine toplantısından sonra da bu konuda açıklamaları oldu. Cumhurbaşkanı bir şekilde bu fon mağdurlarının mağduriyetlerinin giderileceğini, hukukun bu işin üzerinde olduğunu, kim varsa bunun hesabını sorulacağını belirtti. Birkaç gündür de geçtiğimiz hafta da birkaç gün önce de yine bir toplantı daha yapılmıştı. Orada da düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlarıyla Cumhurbaşkanı İstanbul'da Dolmabahçe'de bir araya gelmişti. Bu ikinci toplantı. Bugün de Cumhurbaşkanı'nın olduğu bölüm aslında sona erdi, senin de söylediğin gibi. Yaklaşık 3 saat sürdü. Şimdi de Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında öğrendiğim kadarıyla toplantı devam ediyor. Sonunda da muhtemelen Sermaye Piyasası Kurulu'nun bir açıklama yapması bekleniyor. Çünkü bu tasfiye süreci biliyorsun fon mağdurları tarafından çok yakından takip ediliyor. Özellikle bu toplantıdan çıkacak sonuçlar, 455 bin tekil yatırımcı var bu fonlarda şu anda mağdur olan. Bunların paralarının nasıl tahsil edileceğine dair önemli bir yol haritası çıkacak. Tabii Cumhurbaşkanı'nın bu toplantıya başkanlık ediyor olması, bu konunun üzerine eğilmesi aslına bakarsan biraz da piyasa açısından da bir güvenilir bir yani en üst düzeyde devletin en üst kademesinin bu işin üzerinde olması bence yatırımcılar açısından bir güven de teşkil ediyor. Şimdi daha önceki toplantıya belki biraz da atıfta bulunmam gerekir. Çünkü daha önce Dolmabahçe'de yapılan toplantıda bir takım kararların konuşulduğunu biliyoruz. Son şekli, nihai şekli verilmemiş olsa da bugünkü toplantıya bırakılmıştı. O zaman özellikle işte 1 milyon TL ve altındaki yatırımcıların paralarının bir an önce tahsil edilmesi, ödenmesi, özellikle para piyasası fonunda olan yatırımcıların, çünkü biliyorsun onlar likit ve hemen o piyasaya zaten bu güvenlikle giriyorlar, oraya yatırım yapan, para piyasası fonuna yatırım yapanlar, özellikle bunların tasfiye sürecini beklemeden bir an önce o paralarının yatırılması gerekiyor. Bu konuda da zaten hükümetin ilgili bakanlıkların ve işte bürokratların aslına bakarsan zaten o toplantıda da bütün herkesin söylemi bu yöndeydi öğrendiğim kadarıyla. Şimdi bugünkü toplantıda muhtemelen özellikle para piyasası fonlarıyla ilgili net bir karar çıkacaktır. Önceki gece de pazar gecesi de Sermaye Piyasası Kurulu bir açıklama daha yaptı. Orada da işte 16 Eylül'de çıkış yapanlar ve 17 Eylül'de çıkış yapanlarla ilgili fondan, yani satış yapanlarla ilgili takvimi de netleştirdi. Şimdi İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinde bu tahsilatlar gerçekleştirilecek. Çünkü onların fonların bankalarının bütün mutabakatları o bankalara gönderilmiş durumda. Takas Bank ve MKK tarafından, Borsa ve SPK tarafından. Dolayısıyla burada o eşleşmeler yapılıyor. Önümüzdeki ben hafta itibariyle özellikle işte fon mağdurlarının belli bir sorununun belli bir ölçüde çözüleceğini düşünüyorum.
1: Evet. Toplantı sona erdiğinde de özellikle SPK'nın açıklamasını da dikkatle takip ediyor olacağız. Sabah gazetesi ekonomi müdürü Dilek Güngör, çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olunuz. Son dakikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör diyelim ve devam edelim. Tabii fon piyasasındaki gelişmeler ve tasfiye edilen fonlara ilişkin ödeme süreci nasıl olacak? İşte bu sorulara BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş yanıt verdi. Şimdi o görüntüleri izleyeceğiz efendim.
3: Ekonomiyi yönetenler ya da ülkeyi siyasi anlamda yönetenler ister istemez kontrolü eline alması gereken bir sürece girdik. Ve tabii bu tarzda açıklamalar yapmaları gerekiyor. Ancak sermaye piyasalarının bir bölümünü değil, sermaye piyasalarının psikolojik olarak da tamamını etkileyen bir süreç de var burada. Ciddi bir yatırımcı potansiyeli kitlesi ve bunların paralarını ya da mevduatlarını diyelim, ne şekilde ve ne zaman alacaklarının belirsizliği. Bununla birlikte burada arka planda da sistem içerisindeki açıklar ve bunların yaratmış olduğu büyük maddi tahribat durumu söz konusu. Evet, Türkiye finansal anlamda güçlü ama Türkiye'nin CDS'lerinin de bu süreç içerisinde 250'nin üzerine çıkması da dikkatle takip edilmesi gereken bir unsur. MSI'de başlayan, MSI'nin bu konuyla ilgili uyarılarıyla başlayan ve sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalarla devam eden ve maalesef 17 Eylül itibariyle 131 tane fonun ve 7 tane kurumun tasfiye süreci ile ilgili, bu fonların kapatılması ve tasfiye süreci ile ilgili adımları gördük. Öte yandan tabii ki bazı takılım evim tarzındaki mekanizma ve bunların birleştirilmesi ve bir başka kurum tarafından satış süreçleri, satın alınması süreçleri de yine ekonomik sistem içerisinde hem para piyasasını hem de sermaye piyasasındaki işleyiş mekanizmasını etkiledi. Merkez Bankası'ndan doğru hamleler gördük. Piyasayı fonlamak için 10 katına çıkan bir likidite adımlarını gördük ve temerrüt sonrasındaki yaşanabilecek olan süreçlerle ilgili radikal adımları da beraberinde gördük. Ancak gelinen noktaya baktığımızda çok ciddi bir birikimin serbest fon olarak adlandırdığımız bu mekanizma içerisinde yer alması, buradaki bu mekanizma içerisindeki hem bu sistemi kuranların, hem bu sistemi denetleyen mekanizmaların, hem de bunun siyasi ayağının ciddi anlamda irdelenmesi ve buna ilişkin geleceğe dönük sistemin tamamen temizlenerek bu tip şaibelerden ve sistemi tıkayabilecek unsurlardan temizlenerek belli bir noktaya şeffaf ve anlaşılabilir

0: E bir noktaya getirmesi adamı.
1: Sayın seyirciler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Şimdi o görüntüleri izleyeceğiz.
2: Yeni geldikçe defalarca söyledim. Yorulan, yüksünen varsa buyursun, kenara çekilsin, dinlensin. Aşkını, şevkini, mücadele azmini yitiren varsa buyursun, soluklansın. Kenara gelmiyorsa o zaman millete hizmet davasının hakkını versin. Tekrar söylüyorum. Bizler hepimiz aziz milletimizin, unutmayın, hizmetkarlarıyız. Siyaseti kendimiz için, kendi kişisel ikbalimiz için değil, 86 milyonun huzuru, refahı, müreffeh ve muzaffer geleceği için yapıyoruz. Uğruna ömrümüzü adadığımız bu zorlu mücadeleyi, yönünü ve yüzünü umutla ülkemize çevirmiş mazlumlar ve mağdurlar için veriyoruz. İnşallah son nefesimize kadar gücümüz yettiğince bu niyetle çalışacak, koşacak, ter dökeceğiz. Milletin çizdiği rotadan asla sapmayacağız. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksikler giderilecek. Sistem daha verimli, daha etkin çalışacak. Değerli kardeşlerim, AK Parti ailesi gördüğünüz gibi büyük bir ailedir. Şimdi bakıyorum, sağda solda olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak büyük AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler var. Hatta daha da ileri gidip en hassas olduğumuz değerlere dil uzatmaya kalkışan edepsizler var. Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin. Dün de ifade ettim, biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespayeye ilişkisi ortaya saçılan

0: bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Daha bizim burada söylemeye edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan. Siz bu milleti kendiniz gibi balık hafızalı mı sandınız? Siz önce bir aynaya bakın, arının içinizdeki çürükleri bir ayıklayın. Şayet etrafınızda hala birileri kalırsa sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin. Değerli kardeşlerim, biz bunlara kulak asmayacağız. Her zaman olduğu gibi biz yine işimize bakacağız. Milletimizin sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üretmeye odaklanacağız. Seçim gününe kadar işimiz millet olacak. Gücümüz millet olacak. Sahada çalışacağız. Vatandaşımızla ruberu iletişim halinde olacağız. Fırsatçılara, selden kütük kapmaya çalışan istismarcılara meydanı asla bırakmayacağız. Dedikodunun, söylentinin, iftiranın, bühtanın hakikati perdelemesine izin vermeyeceğiz. Fitne odaklarına karşı uyanık olacak, teyakkuz halinde olacak, birlik ve beraberliğimizin zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz. AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor, hiç kimsenin endişesi olmasın, varsa bir sorun çözer, işimize bakarız. 25 yılda biz tüm Türkiye'ye şunu gösterdik. Nerede bir sorun, sıkıntı varsa Ankara onu mutlaka çözer. Bize olan güveni bugüne kadar boşa çıkarmadık. İnşallah bundan sonra da bu itimadı sarsmayacağımızdan herkes emin olsun. Nitekim bunun gereklerini harfiyen yapıyoruz. İşte en son Türkiye Yüzyılı buluşmalarımız vesilesiyle milletimizle bir kez daha kucaklaştık, hemhal olduk. Bakanlarımızdan genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimizden kurul üyelerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımıza kadar tüm kadrolarımızla şehir şehir, ilçe ilçe sahadaydık. Esnafımızla, çiftçimizle, işçimizle, gençlerimizle, hanım kardeşlerimizle, emeklilerimizle bir araya geldik. Buluşmaların en kapsamlılarından birini İstanbul'da gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı buluşmalarımız bir kez daha göstermiştir ki AK Parti'nin en büyük gücü toplumun bütün kesimleriyle arasında kurduğu işte bu doğrudan ve sarsılmaz bağdır.
1: Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısının toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle fon soruşturmasına vurgu yaptı ve kimseye tolerans göstermeyiz dedi. Devletin malına el uzatanlarla işimiz olmaz. Kimse bu partinin aklına leke süremez ifadelerini kullandı ve Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdiğini ifade etti açıklamasında. Yine Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden güçlenerek çıkacak. Biz başkalarına benzemeyiz. Tasfiye süreciyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında bir kurul oluşturduk ve yol haritamızı belirledik ifadesini kullandı. Tüm ekibimizle gerekeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz dedi. Sağda solda olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak Büyük AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler var. Hatta daha da ileri gidip en hassas olduğumuz değerlere dil uzatmaya kalkışan edepsizler var. Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç günlük birkaç nahoş örnek üzerinden kimse Büyük AK Parti ailesine, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabasına girmesin ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve Başkan Erdoğan açıklamaları özetle bu şekildeydi diyelim ve devam edelim ekonomik güven endeksiyle. Güven endeksi Eylül ayında 100.6'dan 101.3'e yükseldi. Güven artışında tüketici ve perakende sektörü öne çıktı.
2: Ekonomiye güven Eylül ayında arttı. Ekonomik güven endeksi Ağustos'taki 100,6 seviyesinden Eylül'de 101,3'e çıktı. Endeks böylece aylık bazda %0,7 arttı ve 100 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürdü. Güven artışında tüketici ve perakende sektörü öne çıktı. Tüketici güven endeksi Eylül'de %1,3 artarak 91,9'a çıktı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi de %1,1 yükselerek 111,3 oldu. Reel kesimde ise artış sınırlı kaldı. İmalat sanayisini yansıtan reel kesim güven endeksi %0,1 artışla 102,5 seviyesine yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksi ise 111,9'da değişmedi. İnşaat sektöründe sınırlı gerileme yaşandı. İnşaat sektörü güven endeksi Eylül'de %0,2 düşerek 83 seviyesine indi. Böylece Eylül'de 5 ana göstergeden 3'ünde artış görüldü.
1: Sayın seyirciler, son dakikaları ekranda görüyorsunuz. Bizler de aktarmaya devam ediyoruz. Tekrar etmekte fayda var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında fon sürecine ilişkin, fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kimseye tolerans göstermeyiz dedi. Devletin malına el uzatanlarla işimiz olmaz. Kimse bu partinin aklına leke süremez ifadesini kullandı. Özellikle Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdiğini ifade etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden güçlenerek çıkacak diye konuştu ve biz başkalarına benzemeyiz ifadesini kullandı. Özellikle tasfiye süreciyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ilgili tam kurulun oluşturulduğunu söyledi ve yol haritamızı belirledik. Tüm ekibimizle gerekeni yapıyoruz ve bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz diye konuştu. Sağda solda olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak Büyük AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler var. Onlara prim vermeyeceğiz, eyvallah etmeyeceğiz ifadesini kullandı ve değerli bir konuğumuz var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarını A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan'la değerlendireceğiz. Ama öncelikle kendisine hoş geldiniz diyelim. Üzeyir Bey, hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını takip ettik hep beraber. Önemli açıklamalar, piyasaya nasıl bir mesaj verdi? Ben değerlendirmeleri size bırakayım.
3: Evet, yani piyasanın bu süreçte Cumhurbaşkanı'nın iradesinde burada net bir şekilde olduğunu görme yönünde beklentisi vardı. Sayın Cumhurbaşkanı bu fon toplantısına katılarak da bu süreçle ilgili bilgiler vererek de bu iradenin olduğunu göstermiş oldu. Bununla ilgili bu fonların tasfiye süreciyle ilgili tam yetkili bir kurulun oluşturulması yönünde bir açıklaması vardı. Bu oldukça önemli. Yani bu kurul muhtemelen daha koordine bir şekilde bu fonların tasfiye sürecini yönetecek gibi gözüküyor. Son günlerde yapılan toplantılar atıfı vardı. Yani hem dünkü toplantılar hem bugünkü toplantılara yönelik

0: açıklamalar vardı ki aslında geçtiğimiz hafta Cuma günden itibaren de bu sürecin devam ettiğini biliyoruz toplantılarında yoğun bir şekilde. Bu toplantının ardından atılacak adımların daha da netleşeceği ifade edildi. Bugün Cumhurbaşkanı toplantıdan ayrıldı ama basına yansıyan da Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı öncülüğünde, Sayın Cevdet Yılmaz öncülüğünde toplantının ikinci aşamasının devam ettiği yönde bilgi var. Muhtemelen bugün o toplantıda daha net bilgiler çıkacaktır ve biz muhtemelen yine akşam saatlerinde gerek hem toplantı ile ilgili açıklamaları gerek SPK tarafından gelebilecek açıklamaları da daha net bir şekilde görüyor olacağız. Bu açıdan bugün biraz daha hani sis perdesinin bu süreçle ilgili dağıldığını görebiliriz. Yani o açıdan kritik bir gün olacak diyebilirim. Devamında hani Cumhurbaşkanı ifade ettiği hususlardan bir tanesi sermaye piyasamız daha da güçlenecek dedi. Çünkü gerçekten sermaye piyasasında bir yenilenme ihtiyacı da ortadaydı. Bunu uzun zamandır bizler de dile getiriyorduk. Yani bu tarafa baktığımızda daha düzenlenen ve denetlenen bir yapıya doğru geçiş konusunda da bugünkü yaşadıklarımız belki bir ders olmuş olacak. Bunun paralelinde sermaye piyasalarını güçlendirici, güveni arttırıcı adımların geldiğini de görebiliriz. Eğer biz bunu başarabilirsek devamında işte uzun süredir yabancı yatırımcının girişine engel olan hareketlerin ortadan kalkması ve daha şeffaf, daha etkin bir sermaye piyasasının oluşturulması buraya yabancı yatırımcıyı da çekebilir. Cumhurbaşkanının buradaki ekonomimiz bu meseleden güçlenerek çıkacak algısında da bence bu var. Kendisine iletilen mesajlarda da bu düzenlemelerin neticesi de daha steril, daha şeffaf, daha etkin bir piyasa oluşması yönünde atılacak adım beklentileri var. Yani bu süreç sadece fonların tavsiyesi olarak değerlendirilmemeli bence. Bu fonların tavsiyesiyle birlikte sermaye piyasasının yeniden inşa edilmesi yönünde de ilgili kurullar tarafından da kuruluşlar tarafından da bazı düzenlemelerin adımların gelebileceğini de bir işareti. Bu bir dönüşümün başlangıcı gibi olacak anladığımız kadarıyla. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sermaye piyasalarımız daha da güçlenecek çıkacak bu süreçten demesinde de bu arınma, değişim gibi süreçlerin de takip edeceğini ifade ettiği kanaatindeyim. Önümüzdeki dönemde bunlarla ilgili de çeşitli süreçler görebiliriz ilerleyen günlerde.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Hüzeyir Doğan piyasaya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu efendim. Özellikle piyasanın Ankara'dan net bir şekilde mesaj aldığını ifade etti diyelim. Ve Z raporu noktalıyoruz artık. İyi akşamlar efendim.

0: Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
0: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım. Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24.

0: çok. Trendyol Milla.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
6: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslimi özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
7: Macera aramıyorum ki, değerinde trink sattım.
8: Arabanı arabam.com'a, değerinde trink sat.
9: Hesap basit.
10: A101'de haftanın yıldızları. Doğuş Rize çayı 269 lira. Kola Turka gazlı içecek 6.

0: 20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinin banka kredisine göre avantajı nedir?
2: Faiz yükü yoktur. Kredi notu şartı genellikle daha esnektir. Erken kapama cezası bulunmayabilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Emisyon, Merkez Bankası'nın dolanıma çıkardığı kağıt paraya denir. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: ve kendini bulursun. Klar, sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta Tatarları konuşacağız. Türk televizyon tarihinde Tatarlar konuşuldu mu ben bilmiyorum ama bu konuyu konuşacağımızı değerli hocamdan duyduğumda çok heyecanlandım. Çünkü Tatarlarla alakalı açıkçası hiçbir şey bilmiyordum. Hemen araştırmaya koyuldum. Hocamı aradım. Kıymetli hocam yanlış araştırıyorsun onlar değil dedi. Sonra mutabık kaldık ve doğru noktaya geldik. Tatarlar kim? Menşei hakkında neler biliyoruz? Tatarların alt kırılımına baktığımızda Moğollar nasıl karşımıza çıkıyor? Altın Orda Devleti. Bunun yanı sıra göç olayı var. Uzun süre göç etmişler farklı bölgelere. Bir yandan Osmanlı Devleti'ne göçler. Cumhuriyet döneminde yine ülkemize geldiklerini biliyoruz. Çin faktörü var. Çin'e gidiyorlar. Tatarlar dünyada olmazsa dünya batar sloganı, tabiri var. Hocamızdan duydum bunu. Soracağım tabii hepsini. Hocamız diyorum. Kıymetli hocamızı takdim etmek istiyorum. Uluslararası başarılara sahip ünü Türkiye sınırının dışına çıkmış ve bu alanın en kıymetli, en güzide ustalarından Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlyas Kemaloğlu bugün bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: İyi misiniz?
1: İyiyiz, teşekkürler.
0: Sizi zor da olsa güler yüzle bugün görüyoruz.
1: Doğru Tatar'ı buldunuz.
0: Ama gerçekten ilginç bir konu bence.
1: Evet.
0: Daha önce hiç gördünüz mü, konuşulmuş muydu televizyon tarihinde?
1: Yani zaman zaman tabii.
0: Ben hiç görmedim.
1: Şey yapıyoruz.
0: Beni taca çıkarmayın.
1: Gündeme getiriyoruz ama ayrı bir program.
0: Evet. Evet. Tatarlarla alakalı eseriniz de var.
1: Evet, en son çalışmalarımdan biri, yanılmıyorsam bu Mayıs ayında çıktı.
0: Mayıs 2020
1: yayınlarından, evet.
0: Hemen şöyle göstereyim efendim. Temas edeceğimiz tüm konular işte bu kıymetli eserde siz değerli izleyenlerle buluşuyor. Kitap Ötüken Yayın Evi'nden çıktı. Kıymetli hocamız kitabı ele aldı. Tatar tarihi, İdil Bulgarları, Moğollar, Altın Orda Devleti. Yine kitabın alt başlıkları arasında yer alıyor. Hanlıklara da hocamız temas ediyor. Geniş bir perspektif siz kıymetli okuyuculara sunuyor değerli hocamız. Tatar tarihini konuşacağız. Hocam çalışırken Tatarlar ilginç geldi bana. Çünkü farklı yıllarda farklı devletler ya da farklı boylarla ilişki

0: leri var. Hemen hemen her noktada, her coğrafyada bir Tatar kalıntısı olduğunun farkına vardım. Bu beni heyecanlandırdı, diğer yandan korkuttu. Çünkü bu kadar dağınık coğrafyalarda Tatarların olması naçizane bence araştırılması da zor bir konu olduğunu bizlere gösteriyor. Bilmiyorum, katılıyor musunuz?
1: Doğru. Aslında siz de söylediniz. Tatarsız dünya batar dediniz. Gerçekten de, çünkü dünyanın her bir tarafında biz Tatarları görüyoruz. Günümüzde de öyle. Mesela Tatarların yaşadığı coğrafyaya baktığımızda Amerika'dan Japonya'ya, Sibirya'dan Orta Doğu'ya, işte Türkiye'yi de zikrettiniz. Türkiye'de dahil olmak üzere. Bugünkü yerleşimlerine baktığımızda bunu görüyoruz. Ama aynı zamanda tarih boyunca da biz Tatarların son derece geniş bir coğrafyaya yayıldığını bir taraftan ve diğer taraftan tarih boyunca hem Moğollar için veya Moğollar arasında Tatar adlı bir boyun olduğunu görüyoruz. Hem Türkler arasında Tatar adlı bir boyun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Tatar adını takip ederken hem son derece geniş coğrafyalara dalmak zorundayız, girmek zorundayız. Hem de çok zaman olarak baktığımızda aynı şekilde Hunlar, Göktürkler döneminden itibaren var olan bir boy ve günümüzde de yine Tatar adlı bir halkın varlığını biliyoruz. Tabii tartışmalı bir mesele. Yani sizin de söylediğiniz gibi aslında bir takım tartışmalara da yol açıyor bu mesele. İşte özellikle de ilk dönemleriyle ilgili. Çünkü biz Tatar adına baktığımızda veya Tatar boyuna baktığımızda şunu görüyoruz. İşte Göktürkler döneminde ve özellikle Uygurlar döneminde bir Tatar boyunun olduğunu, yazıtlarda adı geçen bir boy. Diğer taraftan Uygurlar döneminde özellikle mesele daha da sık Tatar adını zikrediliyor ve öyle anlaşılıyor ki Uygurlarla birlikte hareket ediyorlar ve bu bağlamda Türk boyu olarak karşımıza çıkıyor. Ama daha sonra özellikle de Uygur devleti yıkıldıktan sonra 840 yılında Kırgızların seferi neticesinde ve Uygurlar kendileri de farklı coğrafyalara dağıldıktan sonra kaynaklara baktığımızda bir boşluk var Tatar adı ile ilgili. Biz ne zaman tekrar Tatar adını görüyoruz? Artık Çingis Han'ın Moğollarını anlatırken veya Çingis Han'ın Moğollarını ele alırken yine artık bir boy olarak karşımıza çıkıyor ama bu sefer Moğol bir boyu ve hatta ilginçtir ki Çingis Han'ın en nefret ettiği Moğol boylarından biridir. Bunun da sebebi bu Tatarların Çingis Han'ın babasını öldürmeleridir.
0: Yesugey.
1: Evet, Yesugey'i öldürmeleri ama şöyle bir çelişki de var aslında. İlginç bir şekilde Çingis Han'ın malum doğduğunda asıl adı Temuçin idi. Ve bu Temuçin'i kendisine verirken aslında Tatarlardan alınan bir isimdi. Bir Yesugey bir seferden dönüyor ve esir olarak iki Tatar askerini götürüyor. Çok cesurdu bunlardan biri. Temuçin adlı biri ve o zaman da eşi doğum yaptığını dolayı diyor ki oğluma ben de aynı ismi koyayım onun gibi cesur olsun diye Temuçin adını veriyor. Aslında Tatarlardan alınan bir isim. Ama buradaki Tatarlar söylediğim gibi Moğol boyu. Hmm. Moğol boyu Tatarlar. Ama tabii daha sonra Yesugey'i zehirlediklerinden dolayı bu Tatarlar ve başka sebeplerden de ötürü çok da uğraştırıyorlar. Çok savaşıyor onlarla Çingis Han. Tabii diyor ki Tatar boyunu biz tamamen yok etmeliyiz ve gerçekten de bütün erkeklerini öldürüyorlar. Ele geçirdikten sonra Çingis Han döneminde kadınlarla çocuklarda diğer boylar arasında paylaştırılacaktır. Ama şöyle ilginç bir durum da ortaya çıkıyor.
0: Nedir hocam?
1: Çingis Han'ın nefret ettiği bir boy olduğunu söyledik değil mi?
0: Doğru.
1: Hem kendisi hem yakın arkadaşları diyorlar ki işte bu Tatarlardan öç almalıyız, babanı öldürdüler vesaire. Ama ilginç bir şekilde ve Çingis Han bunu gerçekleştirmesine rağmen özellikle batıda Moğollara Tatar denilecektir. Yani herhalde Çingis Han'ın hayatta en istemediği şeydir değil mi? Yani düşmanın adıyla zikredilmesi.
0: biz de günümüzde deriz ya, istemediğimiz ot yanımızda biter diye, tam anlamıyla Cengiz Han içinde o olmuş.
1: Evet, o oldu. Tabii şöyle bir şey var. Cengiz Han dönemi için belki bu çok da şey olmamıştır. Kendisi de belki farkında da olmamıştır.
0: Sonraki dönemde mi acaba o dönem için adlandırıldı?
1: O dönemden itibaren tabii adlandırılmaya başlanıyor ama çok Cengiz Han bunu hani ne diyelim

0: Gürcü kaynakları da onları taklit etti ve onlara Tatar demeye başladı. Bunun herhalde birkaç sebebi, bunu birkaç sebeple açıklamamız mümkün. En başta öyle anlaşılıyor ki gerçekten de cesur bir boydu. Savaşçı bir boy ve düşmanı korkutuyordu. Dolayısıyla Moğolların kendileri de aslında diğer Moğol boyları kendi aralarında savaşırken ya da dış düşmanla savaşırken düşmanı psikolojik olarak baskı altına almak için biz Tatarız diyorlardı. Ve bundan dolayı bu isim geniş coğrafyalara yayıldı. Yani en önemli sebep olarak bunu söyleyebiliriz.
1: Moğollar mı biz Tatarız diyor?
0: Tabii yani çünkü Moğol bir üst kimlik adı. Moğollarda yani şeyin Temuçin'in, Çengiz Han'ın Moğol adı çatısı altında birleştirdiği çok sayıda boy var. Kereitler var, Naymanlar var. Tabii bunlar içerisinde Türk boylar var. Bunların bir kısmı Türk kökenli ve hangisinin Türk, hangisinin Moğol olduğunu da tespit etmek zor açıkçası. Kaynaklarımız yeterince bilgi vermiyor bununla ilgili. Ama netice itibariyle şunu görüyoruz. Zamanla ki çok geçmeden de Çengiz Han dönemi veya sonrasında artık Moğollara Tatar adı verilmeye başlandığını veya Tatar olarak adlandırılmaya başlandığını biz görüyoruz. Bu aslında Tatar adının ne diyelim ön plana çıktığı ikinci dönem bana göre. Birinci dönem işte Göktürkler döneminde, Uygurlar döneminde, yazıtlarda geçtiği dönem. O zaman bana göre bir Türk boyunu
1: 6 ve 9. yüzyıl
0: evet,
1: ortalama.
0: Bir Türk boyunu ifade eden bir isim ama şimdi Moğol boyunun kullandığı bir isim. Mesela daha sonra her ne kadar biz dedik ki bir taraftan Çengiz Han bütün Tatarları yok etti değil mi? O Moğol boyunu kılıçtan geçirdi. Kadınlarla çocuklarını diğer boylar arasında paylaştırdı. Ama buna rağmen Tatar adı hem Moğollar için yayıldı hem de ilginç bir şekilde daha sonraki tarihlerde artık Çengiz Han'ın ölümünden sonra hatta çocuklarının da ölümünden sonra Ruslar Tatar adını Altın Orda ahalisi için kullanacaklar. Altın Orda devleti de malum olduğu üzere Çengiz oğullarının yani Çengiz'in oğlu Cuci, Cuci'nin oğlu Batu tarafından Karadeniz'in kuzeyinde kurulan bir devlet. Her ne kadar kurucuları Moğol olsa da Çengiz soyundan gelseler de nüfusunu Kıpçaklar ve İdil Bulgarlar oluşturuyordu. İşte bu Altın Orda çatısı altında Kıpçaklarla Bulgarlar karışacak bir zaman içerisinde ve Ruslar bu nüfusa, Altın Orda nüfusuna Tatar diyeceklerdir. Dolayısıyla şu sonuca varıyoruz. Tekrar Tatar adının artık biz bir Türk halkı, Türk kökenli bir halk için kullanmaya başlandığını görürüz. Yani Altın Orda ahalisi Tatardı. Tatar. Tabii Altın Orda sonrasında Hanlıklar kurulacak. Yine Kazan, Kırım, Astarhan ayrı ayrı il oldu. Altın Ordu dağıldı diyor meşhur Edigey destanı. İşte bu hanlıkların ahalisi de Tatar. Ama günümüze baktığımızda Tatar adını kim kullanıyor? Daha doğrusu günümüze gelmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Daha sonra Rus yayılmacılığı başladıktan sonra Altın Orda parçalanıyor, hanlıklar ortaya çıkıyor, Ruslar tek tek bu hanlıkları ele geçiriyor, son derece geniş bir coğrafya yayılmış oluyorlar Ruslar ve artık bütün Türk kökenli halklara Ruslar Tatar diyecekler. Bu da çok ilginç.
1: Neden hocam?
0: Neden? Bunu şöyle açıklıyoruz. Neden herkese, Kaza, Kırgız'a, Özbe'ye hepsine Tatar diyecekler? Çünkü önemli sebeplerden biri özellikle Anadolu'daki Türklerden bunları ayırmak için veya onlarla bir bağlantılarının olmadığını çünkü hem Osmanlı Devleti hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni Rusya bu açıdan baktığımızda bir tehdit olarak gördü değil mi? Hani Osmanlı kullanır mı buradaki Türkleri, Rusya İmparatorluğu'ndaki Türkleri? Çünkü sadece aynı soydan gelmiyorlar aynı zamanda. Osmanlı sultanları onların dini lideriydi değil mi halife olarak ve daha sonra yine Türkiye Cumhuriyeti için de aynı yaklaşım söz konusu oldu Rusların. Onun için sanki Rusya içerisindeki Türklerin Anadolu Türkleriyle bir bağlantısının olmadığını göstermek için Rusya içerisindeki Türklere Tatar adı verildi ama sonra Rusya şunu

0: anladı, hata yaptığını anladı. Çünkü bütün Türkleri aynı bir tek bir isim altında birleştirdi. Dolayısıyla daha sonra bu uygulamadan vazgeçti ve günümüzde baktığımızda Tatar adının biz sadece Kazan ve Kırım ahalisi için kullanıldığını görüyoruz. Yani
1: bugün de.
0: Evet, bugün de. Zaten kabaca diyelim ikiye ayırıyoruz. Kazan Tatarı, Kırım Tatarı. Tabii Sibirya Tatarı var ama onlar da Kazan Tatarı ile aynı etnik grubu oluşturuyor aslında. Tabii Kazan, Kırım da aynı. Her ikisi de Altınordu ahalisiydi ama yalnızca Kazan Tatarlarının oluşumunda daha fazla İdil Bulgarların katkısı varsa Kıpçakların yanı sıra Kırım'daki Tatarların da Kırım'da eskiden beri yaşayan Kıpçakların yanı sıra diğer Türk boylarının katkısının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla günümüzde bu üçüncü ve dördüncü ne diyelim evre biz Tatar adını hem Kazan'daki veya İdil-Ural coğrafyasındaki Türkler için kullanıyoruz. Kazan Tatarlı diyoruz. Bir de Kırım Tatarları diyoruz.
1: Ne demek peki hocam Tatar?
0: Tatar tabii Tatar adı da aynen menşei olduğu gibi tartışmalı bir konu. Birçok görüş var Tatar'ın adının ne anlama geldiğiyle ilgili. Tabii dilcilerin hemfikir olduğu veya en çok desteklenen görüşlerden birine göre aslında yabancı kişi anlamına geliyor. Çünkü Ar bizim biliyorsunuz zaten birçok Türk kökenli boyun veya halkın adında Ar'la biter değil mi? Mesela Hazar, Avar.
1: Evet.
0: Kimler var başka?
1: Aklıma
0: hemen işte Avarlarla Hazarlar geldi ama baya var. İşte Tatar bunlardan biri. Mesela Bulgar aynı zamanda.
1: Kıpçaklardaki Ar oluyor mu? Olmaz mı?
0: Yok buradaki olmaz. Değil buradaki şey. O da er demek. Er kişi demek. Tat da
1: Kimer olur mu?
0: Ha, Kimer o olabilir. Onu bakmak lazım ama Tat ise T-Y değişimi Türkçedeki yat yani yabancı kişi. Bugün Anadolu'da yabancılar için yat kelimesi kullanılır mı? Ben şu an aklıma gelmiyor ama mesela şeyde bugünkü Tatar Türkçesinde yat yabancı demek. Bugün de kullanılıyor yabancı anlamında yat. Onun için yabancı kişi anlamına gelmektedir Tatar.
1: Hocam şimdi erken dönemde Tatarlarla alakalı ifadelerinizde Göktürkler ve Uygurlar dediniz. Sonra işin içine Moğollar girdi, Altınordu girdi ve yine Ruslara temas ettiniz. Bu savaşçı bir topluluk dediniz. Bu savaşçı özelliklerini Göktürklerden ya da Uygurlardan aldı demek doğru mudur? Göktürklerde ve Uygurlarda da benzer savaşçı özellikler var mıydı?
0: Tabii şöyle yani Göktürklerden almasalar bile değil mi ya da Uygurlardan almasalar bile aynı coğrafyada yaşıyorlar veya işte başta Göktürklere tabi boylardan biriydi. Aynı şekilde Uygurlara tabi boylardan biri ama biz genel olarak baktığımızda o dönem için evet özellikle mesela söylediğimiz gibi Moğollar döneminde Çengiz Han döneminde değil mi bu Tatar özellikle Moğol kabilesi Tatar çok savaşçı olarak karşımıza çıkıyor. Çok acımasız aynı zamanda böyle özelliklerle ön plana çıksalar da genel olarak ama Tatar dediğimizde mesela bugün Türk dünyasında veya Tatarların yeri veya ne tür özellikleri ön plana çıkar diye sorsanız aslında savaşçı özelliklerinden ziyade ilim ve kültürle ön plana çıktıklarını söylememiz gerekiyor. Mesela bugün Tataristan var değil mi? Rusya'ya bağlı cumhuriyetlerden biri. Tatarlar burada yaşıyorlar Ruslarla birlikte. Ve Kazan, başkent Kazan hem Rusya'nın hem zaten Tataristan'ın başkenti ama aynı zamanda Türk dünyasının da merkezi, ilim ve kültür merkezidir. Neden böyle bir özelliğe sahip. Çünkü burası işte Moğollar gelmeden önce burada çeşitli Türk devletlerinin topraklarıydı burası. Aynı zamanda göç güzergahı üzerinde. Dolayısıyla Avrupa Hunları da buradan geçti. Avarlar, Ogurlar, Hazarlar, Bulgarlar ve İslam

0: İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu ve devleti İdil Bulgarları. Onlar da mesela bugünkü Tatarların atalarıydı. İdil Bulgar Devleti ve İdil Bulgar Devleti'nde çeşitli bilim dalları, matematikten tıba, astronomiden diğer alanlara, tarih veya işte diğer edebiyata kadar bütün bilim dalları çok gelişmişti. Ve bu sayede mesela Moğollar buraya geldikten sonra İdil Bulgar Devleti'ni ele geçirecekler. Burada kendi devletlerini kuracaklar, Altın Orda'yı. Altın Orda söylediğim gibi Kıpçakların ve İdil Bulgarların ortak devleti olacak. Yani Türk Devleti, Türk İslam Devleti ve İdil Bulgar toprakları Altın Orda'nın bir parçasıydı sadece. Ama o ilim ve kültür merkezi özelliğini devam ettirdi. Daha sonra o topraklar Altın Orda'dan sonra Kazan Hanlığı'nda kaldı. Bu sefer Kazan aynı özelliği benimsedi ve devam ettirdi. Ve bugün gerçekten de baktığımızda mesela Türk dünyasında ve tüm dünyaya da yayılan ve etki eden diyelim ciddiçilik hareketi de İdil Ural bölgesinde ortaya çıkacaktır. Çünkü çeşitli bilim dallarını burada geliştirecek. Matematiğe dair, astronomiye dair çalışmalar yapılacak. Veya mesela astronomiye dair çalışmaların yapılmasının sebeplerinden biri tabii coğrafya ile ilgili. Çünkü burada geceler uzun, gündüzler kısa. İşte yatsı namazını o zaman buna göre nasıl ve ne zaman kılmalıyız gibi veya bu coğrafyada oruç nasıl tutulur, tutulmalı sorusunu sorarak buradaki medreselerde veya bilim merkezlerinde bu tür konular tartışmaya açılıyor ve bütün bu saydığımız bilim dallarında önemli keşifler olacaktır. Dolayısıyla evet, ilk başta değil mi? İşte İslam öncesi Türk tarihinde veya Moğollar döneminde baktığımızda Tatarlar belki bir asker olarak karşımıza çıkıyor ama günümüzde Tatarlar dediğimizde çok farklı özelliklere sahip kimseler olarak karşımıza çıkıyor. Ve siz de programın başında söylediniz aslında hep göç de var değil mi? Sonra yine belki geçmişe daha döneriz ama yeri gelmişken şunu da söyleyelim. İşte Osmanlı Devleti'ne de büyük göçler olacak, Tatar göçleri. Çünkü Ruslar o coğrafyada yayılınca Tatarların bir kısmı Osmanlı'ya göç edecekler. Ve Osmanlı'ya gelen önemli ve meşhur Tatar aydınları var. Ve bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında da daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve gelişiminde çeşitli bilim evet. dallarının gelişiminde çok önemli rol oynayacaklar. Sadri Maksudi Arsal, Yusuf Akçura, Ahmet Demir, Zübeyir Koşay, bizim tarihçilerimiz değil mi bugünkülerde işte Agdesimet Kurat, hatta son dönem tarihçilerde işte Halil İnalcık, o Kırım Tatarı ama o da Tatar. İlber Ortaylı hocamız, onların da Tatar olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla
1: sizde bir Tatarlık var mı hocam?
0: Tabii ben de hocam, Tatarım.
1: O isimlere kendinizi de sayacaksınız.
0: Dedik ya Tatarsız dünya batar diye.
1: Bu yüzden.
0: Evet, bu yüzden onun için Tatarların böyle bir özelliği var.
1: Evet, şimdi o göçlere temas ederiz ama bu aydınlara siz gelmişken bu aydınları biraz açalım isterseniz. Çünkü sizin çalışmalarınızdan takip ettiğim ve çalıştığım kadarıyla diyorsunuz ki 1931 yılında Mustafa Kemal'in isteğiyle Yusuf Akçura geliyor. Burada Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasında önemli bir etkiye sahip. 1931'den önce de yine çalışmaları Yusuf Akçura'nın vardı ifadesinde bulunuyorsunuz. Ve Ahmet Temir'e de biraz önce de temas ettiniz, yine değiniyorsunuz. Türk kültürünü araştırmak Enstitüsü'nün kuruluşunda önemli rol oynadığına vurgu yapıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığıyla birlikte Cumhuriyet'in ilanı sonrasında bu Tatar aydınlarının ülkemizde olması nasıl yankılandı? Hangi kurumların bu zaten kurumlardan bahsettik. Bu kurumların kurulmasına nasıl katkıları oldular? Ve hangi notlar biraz daha bu anlamda öne çıkıyor?
0: Evet. Tabii önemli rol oynadığını söyledik İdil Urallı Türklerin, özellikle aydınların. Tabii çok bir kere birçok yabancı dil bilen kimseler bunlar. Çünkü işte o İdil Ural coğrafyasında doğdular. Bir kısmı aynı zamanda Rus mekteplerinde okudular. Ve Rusya'dan giderken işte doğrudan belki Osmanlı veya Türkiye Cumhuriyeti topraklarına değil de Batı üzerinde

0: dinden geliyorlar Avrupa'ya, dolayısıyla Avrupa dillerini de bilerek hem kaynaklara vakıflar hem yabancı dilleri biliyorlar. Dolayısıyla tabii ki daha çok tarihçi aydınlar için bunları söylüyorum. Ve Türkiye'ye geldiklerinde de bir taraftan önemli ilmi çalışmalarda bulunurken diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti de tabii yeni kuruluş aşamasında önemli devlet kurumları kuruluyor. Ve birçoğunun bütün bu özellikle ilmi alanda alanı kastediyorum. Bütün bu Tatar aydınlar Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşunda.
1: Bunların daha önceki yerlerde, daha önceki bölgelerde böyle kurum kurma tecrübeleri var mıydı? Mustafa Kemal bunun için mi buraya davet etti?
0: Tabii şöyle, Mustafa Kemal Atatürk aslında birçok coğrafyadan, sadece İdil-Ural coğrafyasından da değil, üniversite reformları çerçevesinde Türk tarihini çalışan, Türk tarihi araştırmalarına önemli katkıda bulunabilecek kimseleri davet ediyor. Ve gerçekten de yurt dışından çok sayıda aydın Türkiye'ye gelip yerleşiyorlar. Burada ders veriyorlar. Ve işte Yusuf Akçura örneğinde olduğu gibi veya diğer Sadri Maksudi Arsal örneğinde olduğu gibi birçok kimse aynı zamanda işte Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşunda, Türk Dil Kurumu'nun kuruluşunda önemli rol oynuyorlar. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Türk Ocağı mesela aynı zamanda Yusuf Akçura'nın Türk Ocağı'nın kuruluşunda önemli rol oynadığını görüyoruz. Etnografya Müzesi mesela, Zübeyir Koşay Etnografya Müzesi kuruluşunda Ankara'da önemli rol oynadı ve şüphesiz bu kurumlar bugün de varlıklarını devam ettiriyor ve bütün bu alanlarda önemli faaliyetlerde bulunuyorlar. O açıdan tabii önemli bir katkı. Yani mesela Ahmet Temir'i zikrettiniz. Türkiye'de Moğol araştırmalarını başlatan kimse. Ve Moğolların gizli tarihini Türkçe'ye kazandırdı mesela o dönemde. Tabii önemli çeviri faaliyetlerde bulunacaklar bütün bu aydınlar aynı zamanda. Bunu da belirtelim. Yani Türk tarihiyle ilgili Rusça'da önemli hangi eserler varsa çok sayıda eseri Türkçe'ye kazandırdıklarını da görüyoruz.
1: Sıradan kişilerin de sadece göç etmediğini bu anlamda görüyoruz. Yani tabii, bu aydın tabii, isimlerle.
0: Tabii aydınlar da var ama aydınların yanı sıra tabii belki tam rakamlar belli değil ama hem 19. yüzyılın sonunda hem 20. yüzyılın başında çok sayıda İdil-Ural Türkü'nün gelip Anadolu ve hatta daha da geniş Osmanlı'nın diğer coğrafyalarına da gelip yerleştiğini biliyoruz. Bununla birlikte tabii mesela Tatar dediğimizde az önce de söyledim aslında tarihte önemli devletlerin, ya bugünkü Tatar'ı kastediyorum, ataları önemli devletleri kurdular veya önemli devletlerin meydana getirdiler. İşte bunlardan birinden bahsettik. İdil Bulgar Devleti. Hı hı. İslamiyet'in ilk kabul edildiği, ilk kabul ettiği Türk devletlerinden biridir bu. Uzun yıllar boyunca Karadeniz'in kuzeyinde var olan, bir taraftan Slavlarla mücadele eden, bir taraftan işte halife ile irtibata geçip resmi olarak İslamiyet'i kabul eden bir devlet. Yine Türk tarihinde çok önemli rol oynuyor. Ve daha da önemlisi şüphesiz Altın Orda Devleti'dir. Altın Orda. Tabii Altın Orda Devleti ile ilgili de şunu söylememiz lazım. Aslında az önce belki söyledim ama her ne kadar kurucuları Çengizoğullar olsa da ve Moğol olsa da Türk devleti diyoruz Altın Orda için. Bunun da birçok faktörle
1: ama Moğolları demekte birazcık ikiye ayrılıyoruz değil mi? Moğollar için Türk demekte. Kesin diyebiliyor muyuz mesela Moğollar için?
0: Ya Moğollar için Türk demiyoruz. Ama mesela şöyle bir farkım şeyimiz var tabii bunlar adlandırırken. Ama mesela değil sadece Altın Orda. Altın Orda zaten Türk devleti. Ama biz Büyük Moğol İmparatorluğu içinde Türk Moğol devleti şeyini kullanıyoruz.
1: Tabirini
0: kullanıyoruz. Neden? Çünkü şundan dolayı. Birincisi son derece geniş bir coğrafyada coğrafyaya yayılan bir devlet. Büyük Moğol İmparatorluğu ve nüfusunun önemli bir kısmını Türkler oluşturuyordu. Kırgızlar, Uygurlar, İdil Bulgarları, Harezmşah Devleti'nin nüfusu aklıma ilk gelen bunlar. Dolayısıyla çünkü şöyle bir şey de var. Çengiz Han ilk başta her ne kadar Moğolları tek bir çatı altında birleştirse de daha sonra komşu halkları ele geçirdi.

0: bunların işte en önemlileri ve ilkleri Kırgızlarla Uygurlardı. Dolayısıyla nüfus açısından önemli, nüfusun önemli bir kısmını Türkler oluşturuyor. Bundan da daha önemlisi, Çengiz Han devlet teşkilatı içinde Türk devlet modelini örnek aldı. Ve en önemli yardımcıları Uygurlardı. Uygurlar Çengiz Han'a büyük yardımlarda bulundular. Mesela Çengiz Han'ın kardeşlerine veya çocuklarının eğitmenleri Uygurlardı. İşte bir yere vali olarak atanacaksa biri kimse, o zaman Uygurlardan atıyorlardı. Çünkü kendilerinin yetiştirdiği bu tarihlerde daha Moğolların, Çengiz Han'ın elemanları yoktu. Onun için kimden istifade ettiler? Uygurlardan istifade ettiler. Mesela Moğollar Uygur alfabesini benimsediler. Ve benimsemekle kalmadılar, çok geniş coğrafyaya götürdüler bunu. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda da aslında bir Türk devlet teşkilatına sahiptiler.
1: Onun için kültürel etkileşim de var.
0: Kültürel etkileşim de var. Bir de şöyle bir şey var tabii. Çengiz Han tarih sahnesine çıkmadan önce de Türklerle Moğollar asırlardır yan yana yaşıyor. Tabii sadece Türkler de etkilenmedi. Moğollar da Türkleri etkilediler. Ama Büyük Moğol İmparatorluğu'na baktığımızda işte bir iki hususu zikrettim. Bundan dolayı biz tabii Büyük Moğol İmparatorluğu'na da, her ne kadar adı Büyük Moğol İmparatorluğu olsa da, Türk Moğol Devleti diyebiliyoruz. Altın Ordu bambaşka. Altın Ordu bir Türk devleti. Çünkü nüfus Türk. Batu ile birlikte veya ondan öncesinde Cüci ile birlikte buraya gelen Moğolların sayısı az. Bunlar çok kısa süre içerisinde, daha El Ömeri kendi kaynağında diyor ki bunlar çok kısa süre içerisinde Kıpçaklaştılar. Çok geçmeden İslamiyet'i kabul ettiler. Dolayısıyla Moğolluk adına hiçbir şey kalmadı. Ve az önce Büyük Moğol İmparatorluğu için söylediğim o devlet yapısı zaten Türk devlet yapısı. Eskiden biri söylediğim gibi burası Kıpçak ve İdil Bulgar coğrafyası. Onun için Altın Ordu tabii ki Türk devleti ve bugünkü Tatarların da aslında tarihinin önemli bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Ve şunu söyleyelim Altın Ordu ile ilgili. Tabii Orta Çağ'ın, bunu sıkça vurguluyorum ama, en önemli ve en büyük Türk İslam devletlerinden biridir. Çok güçlü bir devlet. Hem yayıldığı coğrafyaya baktığımızda işte Harezm'den Balkanlara kadar, Sibirya'dan Kafkasya'ya kadar ve ne yaptı veya bu gücü biz nerede görüyoruz? Bizans üzerine başarılı seferler düzenliyorlar. Balkanlarda Bulgar ve Sırp knezliklerini hakimiyet altına alıyorlar. Rusları 2,5 asır boyunca idareleri altında tutacaklar. Memlüklerle iyi münasebetler, Osmanlı ile dostça ve ticari münasebetler geliştirecekler. İşte Hülagü ile İlhanlılarla hep savaşacaklar. Dolayısıyla Avrasya coğrafyasının önemli ve ne diyelim, yaklaşık 2 asır boyunca bu coğrafyaya yön veren bir devlet olarak karşımıza çıkıyor Altın Ordu.
1: Evet. Hocam 30 Tatarlar diye bir şey gördüm. Var mı böyle bir şey?
0: Tabii şöyle var. Söylediğimiz gibi çok sayıda boy vardı değil mi? Yani Türk boyları farklı, Moğollar arasında farklı ve Tatar adı baktığımızda kaynaklarda farklı şekillerde geçiyor. 30 Tatar şeklinde geçiyor zaman zaman. Ak Tatar, Kara Tatar tabirleri var veya mesela özellikle kaynaklara baktığımızda Ak Tatar adının, biz tabii yine Göktürk Uygur dönemine geri gittik, onu söyleyelim. Ak Tatar adının daha çok belki Türkler için, Kara Tatar adının Moğol boyları, Moğol kökenli boylar için kullanıldığını da söyleyelim.
1: Şimdi yavaş yavaş bu tarafa da geleceğim. Biraz daha yakın döneme de geleceğim ama birkaç tane konuşmadığımız husus var. Onları da kısa kısa sormak istiyorum. Uygurlar ve Göktürkler demişken Tatarlar Uygurlarla savaştı mı?
0: Şöyle, tabii Uygurlara tabiydiler aslında. Mesela kaynaklarda yazıldığına göre Tatarların biz Uygurlarla birlikte hatta Çin'e ticaret yapmak üzere Tatarların Çin'e de gönderildiğini görüyoruz Uygurlarla. Tabii şöyle bir şey, hem Göktürklerde hem Uygurlarda şöyle bir durumda var. Çok sayıda boy tabi olduğu için zaman zaman bu boyların isyan ettiğini, çeşitli sebeplerden ötürü isyan ettiğini biliyoruz. Tatarların

0: da şüphesiz isyan ettiği olmuştur. Yani özellikle zayıf hanlar döneminde veya savaşlarda seferlerde başarısız olunduğu takdirde, ganimet elde edilemediği takdirde, değil mi? Yani boyların ihtiyaçları eğer karşılanmıyorsa özellikle, şüphesiz isyanlar da söz konusu olmuştur. Onun için bu husus Tatarlar için de geçerli.
1: Tatarlar Kaşgarlı Mahmut'un Divan Lügat-ı Türk'ünde de geçiyor. Nasıl görüyoruz burada?
0: Tabi orada da Divan-ı Lügat-ı Türk'te de geçiyor ve bir Türk boyu olarak adlandırılıyor. Mesela Divan-ı Lügat-ı Türk'te artık bir Türk boyu olarak zikrediliyor ve hatta bugünkü İdil boyuna yakın bir şekilde yaşadıkları belirtiliyor. Yine Uygur Devleti sınırları içerisinde olduğu, onlarla birlikte hareket ettikleri yazılıyor. Tabi Tatarlarla ilgili her ne kadar çok böyle Tatar adını takip edebileceğimiz çok kaynak olmasa da Divan-ı Lügat-ı Türk'te geçiyor olması önemli bizim açımızdan. İşte az önce de söylediğim gibi Göktürk yazıtlarında geçiyor olması, o da önemli. Zaten daha sonraki tarihlerde Çingis Han ortaya çıktığında Tatar adına daha fazla biz farklı kaynaklarda rastlayacağız.
1: Hocam, kimliklerini nasıl koruyabildiler bu kadar peki? Farklı coğrafyalarda, farklı devletlerde, farklı boylarda, çok geniş coğrafyalarda Tatarları anlatıyorsunuz. Ama kimliklerini de korumuşlar.
0: Tabii şu öyle söylediğimiz gibi bugün Tatar adını taşıyan boylar daha çok İdil-Ural Türkleri ve Kırım Türkleri. Yani biz onlara aynı zamanda Kazan veya Kırım Tatarları da diyebiliriz. Güzel bir soru sordunuz. Neden güzel? Çünkü aslında evet, tarih boyunca kendi devletleri de oldu, değil mi? Veya işte çeşitli Türk devletleri içerisinde yer aldılar. Sonra işte İdil Bulgarları da bugünkü Tatarların, biz dedik ki aslında atalarının kurduğu bir devlet, veya İdil Bulgar Devleti veya Altın Ordu için aynı şeyi söyleyebiliriz. Ama hanlıklar, Altın Ordu hanlıklara parçalanacak. Daha sonra Ruslar bu hanlıkları ele geçirecek ki çok erken bir tarih. Yani Rus yayılmacılığının daha başında, 16. yüzyılın ortasında. Ve 16. yüzyılın ortasından itibaren Kazan, Astarhan hanlıkları ve Kazan Tatarları Rus devleti içerisinde yer alacaklar. Rus Çarlık Rusyası, adına Rusya İmparatorluğu. Ve buna rağmen ve her ne kadar hem Hristiyanlaştırma hem de Ruslaştırma siyaseti olsa da, Tatarlar sizin de belirttiğiniz gibi kendi kimliklerini korumayı başardılar. Bunda hangi faktörler önemli rol oynadı? Herhalde birinci faktör, az önce biraz üzerinde durdum aslında, ilim ve kültürün yayılmış olması önemlidir. Bir halkın kendi kimliğini muhafaza etmesi açısından. İkincisi tabii, erken bir tarihte İslamiyet yayıldı burada. Dolayısıyla İslam aslında Tatarların etnik kimliğinin bir parçasıydı. Ve bu da onlardan, en azından Ruslardan farkı ortaya çıktı. Dolayısıyla hem din faktörü burada önemli. Tatarların kendi kimliklerinin bugüne kadar muhafaza etmeleri konusunda, hem de söylediğim gibi çok eskiden beri farklı bilim dalları ile uğraşmaları, önemli eserler ortaya koymaları ve burada tabii kimlik meseleleri veya işte milliyet konuları da işlemelerinin de bunda etkisi büyük olmuştur.
1: Göç konusunu biraz konuşalım mı hocam? Osmanlı'da geniş yerlere de göç etmişler. Anadolu, Manisa, Konya, Eskişehir. Bu bölgelere göçlerini nasıl görüyoruz, nasıl okuyoruz bunları?
0: Tabii Tatarlar tarih boyunca farklı tarihlerde farklı coğrafyalara göç ettiler ve Tatar dediğimde tabii yine tekrar altını çizelim. Artık biz Altın Ordu ve Mirasçı hanlıkların ahalisi için bu adı kullanıyoruz. Ve özellikle işte hanlıkların yıkılmasıyla birlikte, Kazan ve Astarhan'ın Ruslar tarafından ele geçirilmeye başlanmasıyla birlikte, Tatarlar da farklı coğrafyalara göç ettiler. Bunun neticesinde bugün mesela nerede Tatarlar var? Başta ondan da onunla ilgili de birkaç cümle kurmak istiyorum. Mesela Baltıklar da var. Litvanya Tatarı, hatta ayrı bir tabiri var. Bu Litvanya Tatarı

0: Biraz da bir daha eski. Toktamış Han Altın Orda'da, Timur'un seferleri sonrasında Altın Orda'da taht mücadelelerini kaybettikten sonra askerleriyle birlikte Litvanya'ya sığınacak. Litvanya Knezi'nin yanına. Kendisi daha sonra oradan ayrılacak ama askerleri kalacak. Ve onların torunları bugün hala burada varlıklarını devam ettiriyorlar. Mesela bu da çok ilginç. 1400'lü yılların başından itibaren, 1390'lı yıllardan itibaren 6 asırdır burada yaşıyorlar. Hatta tabii bugün 3'e ayrılırlar. Litvanya Tatarları, Belarus Tatarları ve Polonya Tatarları diye. Mesela Japonya'ya göç edenler var. O tabi biraz yakın zamanda. 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında. Mesela Çin'e göç edenler var.
1: Evet.
0: Özellikle o Rusya ile Çin arasında demir yolu inşası sırasında Tatar işçileri gidiyorlar. Orada çalışıyorlar demir yolu inşasında. Sonra orada kalıyorlar. Sonra tabii Çin'deki Tatarların bir kısmı Türkiye'ye geldi. Çin'de komünizmin ilanıyla birlikte ama hala orada da varlar. Mesela Finlandiya'da varlar. Hatta yakında Yurtdışı Türkler Başkanlığı'ndan bir kitap çıktı, Finlandiya Tatarları diye. O da ilginç. Finlandiya malum olduğu üzere bir zamanlar Rusya İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Ve Tatar tüccarlar da o coğrafyaya kadar ticaret yapmak üzere gidip geliyorlardı ve oraya yerleşmişler. Ama tabii Finlandiya Rusya'dan ayrıldıktan sonra 1917'de Tatarlar orada kaldılar. Ve günümüzde de mesela bugün hala Finlandiya'da Tatar nüfusu var. Hatta futbol takımları vardı. Amatörde olsa Altın Orda adını taşıyordu.
1: O zaman bunlar ticaret de yapıyorlar.
0: Tabi Tatarların önemli özelliklerinden biri ticarete çok yatkın olmalarıdır. Hatta az önce de söyledim değil mi? Uygurlarla birlikte ta Çin'e kadar ticaret yapmak üzere gidiyorlardı. Bu özellik tabi sonraki dönemlerde de Tatarlar arasında devam etti. Hatta şöyle bir atasöz de var. Bu belki doğrudan ticaretle ilgili değil ama Tatar doğduğunda Yahudi ağlamıştır diye. Yani bunu biz ticarete de yorabiliriz. Ya da işte özellikle Altın Orda devleti Rusya'yı yaklaşık 2,5 asır boyunca hakimiyet altında tuttuğundan dolayı bundan dolayı da bu şekilde yorumlayabiliriz. Tabi göç edilen coğrafyalardan biri Osmanlı Devleti oldu. Onun için Kazan Tatarları, az önce aydınlardan bahsettik ama sadece aydınlar değil, binlerce, on binlerce sıradan kişiler Osmanlı'nın farklı şehirlerine gelip yerleştiler. Ta işte ne zamandan itibaren özellikle 19. yüzyılda, 20. yüzyılın başında. Tabii şunu da söylememiz lazım. Sadece Kazan Tatarları değil, daha çok aslında buraya gelen Kırım Tatarları oldu. Özellikle Kırım'ın ilhakından sonra, Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan sonra 1774 ve sonraki savaş 1783 savaşından sonra yine çok sayıda Kırım Tatarı Osmanlı'ya göç etti ve buraya yerleştiler. Bugün tabii Türkiye'de Tatar nüfusu çok var ama bunların önemli bir kısmı söylediğimiz gibi Kırım Tatarlarıdır. Ama Kazan Tatarları da şüphesiz vardırlar.
1: Hocam Abdülhamit döneminde de Tatarların Osmanlı'ya göç ettiğini görüyoruz. Abdülhamit'in daveti üzerine mi geliyorlar?
0: Evet, bu Kazan Tatarları burada söz konusu. Abdülhamit, Sultan Abdülhamit döneminde önemli bir göç yaşanıyor. Bunun da birkaç, yine o dönemde olmasının birkaç sebebi var. Birinci sebep şu, İdil Ural'daki, yani Kazan'daki Tatarlar Ruslar nüfus sayımı yapmaya hazırlanıyorlar o tarihte. Tatarlar da bunu farklı yorumluyorlar. Diyorlar ki bizi Hristiyanlaştırmak için, işte vaftiz etmek için bir nüfus sayımı yapılacak. Onun için ülkeyi terk etmeye çalışacaklar ve tabi Osmanlı ile de hep bir bağlantı olmuştur ama İdil Ural arasında ve buna bağlı olarak tabi Osmanlı da haberdar ve göç etmelerine, yani diyor ki Tatarlara haber gönderiyor, Osmanlı'ya yerleşebilirsiniz diye. Dolayısıyla Osmanlı'ya da yine o tarihte önemli bir Tatar göçünün yapıldığını biz görüyoruz.
1: Bunun tarihi 1892. Bir yıl önce 1891'de de göçler var. 1897'de de göçler var. Ama hepsinin sebeplerinin farklı olduğunu görüyoruz.
0: Yani şöyle, tabii ayrıntılı sebepsi evet ama genel olarak
1: kıtlık varmış bir şekilde, bir
0: evet kıtlık da tabii İdil-Ural coğrafyasındaki kıtlık da göçlerin önemli bir sebebi ama kabaca böyle tasnif edecek olursak buraya yapılan göçlerin birincisi kıtlık olmuştur, doğal afetler, ikincisi de Rus baskısı olmuştur. Dolayısıyla göçlerin en önemli sebepleri olarak bunlar karşımıza çıktı.
1: Mesela diyorsunuz ki 1897'de nüfus sayımı yapıldı. Hı hı. Bu çok önemli diyorsunuz. Ruslar yapmış bunu. Peki neden yapıyorlar?
0: Tabii Rus, yani çünkü o coğrafya o tarihte Rusya'nın içerisinde olduğu için nüfus sayımının yapılması doğal bir şey aslında, ama az önce de söylediğim gibi tabii Tatarlar bunu farklı yorumluyorlar. Diyorlar ki Hristiyanlaştırmak için olabilir veya başka sebeplerden ötürü olabilir, ama belirttiğim gibi aslında tabii Tatarlar sadece Osmanlı'ya da göç etmiyorlar. Az önce de söylediğim gibi farklı coğrafyalara da göç ediyorlar. Farklı sebeplerle göç ediyorlar. Ticaret olabilir, askeri sebep olabilir. İşte Rus hükümetinden memnuniyetsizlik olabilir 20. yüzyılın başında veya 19. yüzyılın sonucunda. Ve önemli olan ve ilginç olan husus da bir şu: bütün bu coğrafyalarda bugün de Tatar varlığı var. Yani Finlandiya'da da, Japonya'da da, mesela Japonya'daki camiyi Tatarlar inşa ediyorlar, Tokyo'daki camiyi veya orada bir matbaa kuruyorlar. Bu tür faaliyetlerle de ilgilendiklerini söyleyelim.
1: Burada giyim kuşam anlamında Japonya'ya ne kattı peki Tatarlar?
0: Tabii şöyle, yani ticaretle uğraştıkları için veya farklı kıyafetleri de aynı zamanda işte İdil-Ural coğrafyasından farklı ürünleri Japonya'ya götürüyorlar veya Japonya'dan onlar da farklı şeyler götürüyorlar. Dolayısıyla Tatar kıyafetlerinin bir dönem orada yaygın olduğunu veya popüler olduğunu söyleyelim. Bu da normal tabii, çünkü şunu biz görüyoruz, tüccarlar ele aldığımızda değil mi? Sadece mal getirip götüren kimseler değil. Tarih boyunca da bu böyle. Biz tüccarları işte ne bileyim Çengiz Han'ın ile Harezm Şah ilişkilerine baktığımızda adeta Çengiz Han'ın tüccarlarını Harezm Şah valisi katlediyor. Diyor ki bunlar ajandılar. Ve yine biz başka bir örnek verecek olursak, sıkça tüccarları biz farklı dinleri yayarken görüyoruz değil mi? Farklı dinlerin yayılmasında tüccarların önemli rol oynadığını görüyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda Tatarlar için de aynı şey geçerli. Aynı zamanda bunlar kültürler arası veya halklar arası kültürel münasebetlerin, etkileşimin de bir aracı olduğunu söyleyelim. Ve Tatarlar da bu bağlamda tabii bir istisna değil. Ki şunu da söyleyelim, Tatarların önemli özelliklerinden biri, biz bugün belki savaşçı özellikler üzerinde durduk bir taraftan, diğer taraftan işte ilim ve kültüre çok yatkın, bu tür faaliyetlere çok yatkın olduğunu söyledik. Bir de Tatarların önemli özelliklerinden biri uzun yıllar boyunca Rusya İmparatorluğu'nda diplomat olarak bunlardan istifade edilmesi. Ve özellikle hani 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar, birinci Petro'nun tahta çıkışına kadar, imparator ilan edilişine kadar Rus devletinin dış işlerinde Tatarların diplomat olarak kullanıldığını ve onlardan istifade edildiğini, Tatarcanın aynı şekilde Rusya'nın yabancı ülkelerle yazışmalarda kullanıldığını görüyoruz. Bu da ilginç bir şey. Önemli bir şey. Bunun da sebebi tabii yine Altın Orda'nın güçlü bir devlet olması, birçok devletle irtibat içerisinde olması, Rusya'yı hakimiyeti altında bulundurması ve hani Rusya Altın Orda'dan bağımsızlığını ilan ettiğinde şüphesiz başta kendinin yetiştirdiği elemanların olmamasından dolayı birçok coğrafyaya çok dil bilen ve bu işlerden iyi anlayan Tatarları görevlendirmesi olmuştur. Dolayısıyla sizin sorunuzdan böyle bir şeyi de hatırlamış olduk. Üçüncü özellikleri Tatarların, o da diplomasiden

0: yani iyi anlamaları ve uzun yıllar boyunca Rusya İmparatorluğu'nda diplomat olarak görev almaları. Tabii şunu da belki Altın Orda dönemini bugün çok ele alamadık ama şunu da söyleyelim. Altın Orda'nın Rusya üzerindeki çok etkisi oldu tabii. Başka ayrı bir gün.
1: Günümüz Rusya'nın.
0: Tabii günümüz Rusya'sının ayrı bir program bile yapılabilir ondan ama şunu söylemek lazım. Tabii Altın Orda'dan Rusya'ya da hem çok göç oldu hem özellikle asil aileler Rusya'ya gelip yerleştiler ve Ruslar onlara önemli görevler verdiler. Tabii ki bunlar Rusya'ya yerleştikten sonra bu asil aileler, önemli aileler, bunların bir kısmı Çengiz Han soyundan geliyordu. Bunlar Hristiyanlığı kabul ettiler, Ruslaştılar ama Rusya'nın meşhur asil aileleri arasına da adlarını dahil ettirmiş oldular. Dolayısıyla bugün de dahil olmak üzere özellikle Rusya İmparatorluğu'nun en önemli ailelerinin başında veya birçoğu Tatar kökenliydi. Bunu da söyleyelim.
1: Evet, Tatarlar her yerdelermiş gerçekten. Bu Tatarsız dünya batar lafını da söylemekle isabetli bir şey yapmışlar.
0: Evet, programın başında bunu boşuna söylemedik biz.
1: Evet. Hocam güzelce anladık ama elbette bir saate sığacak bir konu değil. Birçok açıdan da bakmak lazım. Ama bir perspektif oluştu. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hem davetinizden dolayı hem de Tatar tarihinden önemli dönemleri ifade etme şansı tanıdığından dolayı.
1: Estağfurullah. Biz hep bekliyoruz sizi. İnşallah uygunluğunuz olur da hep ağırlama şerefine nail oluruz.
0: İnşallah. Teşekkürler.
1: Sağ olun. Profesör Doktor İlyas Kemaloğlu bizlerle birlikte oldu. Tatar tarihini konuştuk. Tatarlar gerçekten geniş coğrafyalarda varlıklarını sürdürmüşler. Sürdürmeye devam ediyorlar. Evvel zaman içinde de önümüzdeki hafta yeni konuyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
2: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
0: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24.

0: çok. Trendyol'la.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Macera aramıyorum ki. Değerinde Trink sattım.
5: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
6: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailem.

0: dünyasına siz de katılın.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
3: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

0: önemli çok.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
6: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
7: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: ve 20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Tam macera.

0: trendi çok.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor.

Güzin Sokullu sanat yaşamına çocuk yaşlarda tiyatroyla başladı. Duayen müzisyen Baha Buduroğlu ile yolları da işte tam böyle kesişti. Gazanfer Özcan ve Gönül Öykü tiyatrosunda çalışırken seslerindeki ve aralarındaki uyumu keşfettiler.

0: Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.
1: Güzin Nebahat ilk 45'liklerini 1971 yılında yayımladılar. Ama onları asıl tanıtan ve yıllarca silinmeyecek başarılara yönelten eserse şu anda dinlediğiniz Gençlik Başımda Duman şarkısı oldu. Şarkının sözleri Aysel Gürel'e, bestesi ise Baha Boduroğlu'na ait.

Ebru Gündeş, Assala Aktar, Gönlümün Efendisi. İki farklı müzik kültürünü aynı sahnede buluşturan düet, güçlü vokal performanslarıyla müzikseverlere etkileyici bir müzik

İzlediğiniz görüntüler 2026 yılında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Muhammed Abdu Arena'da düzenlenen ve 15 bin kişinin izlediği özel konserden.

0: Aşkın Nur Yengi, Harun Kolçak, Bile Bile.
1: Bir arada olabilmek ne mümkün?
0: Söz ve müziğinin Sezen Aksu'ya, düzenlemesinin ise Onna Tunç'a ait olduğu şarkı, ilk olarak Yengi'nin 1990'da çıkardığı ilk albümü Sevgiliye'de.

Aşkın Nur Yengi'nin duru ve güçlü vokaliyle Harun Kolçak'ın lirik tenor yorumu, Türk pop müziğinin en başarılı düeti olarak kabul edilen şarkıya özel bir kimlik kazandırdı.

Yengi müzik çalışmalarına devam ediyor. Harun Kolçak ise 2017'de aramızdan ayrıldı. Geride en sevilen şarkılarını ve doyumsuz sesiyle hatıralarını bırakarak.

Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Havalı Yârim. Muhteşem düetlerde sırada Türk pop müziğinin beste fabrikatörleri var. Sözleri Yıldız Tilbe'ye, bestesi ise Serdar Ortaç'a ait olan şarkı Ortaç'ın 2017 Cımbız albümünde yer aldı.

pop müziğini sevilen ismi Serdar Ortaç'ın diskografisi başarılarla dolu. Sanatçının 14 stüdyo albümü, 3 derleme albüm, 4 remix albüm, 1 tekli çalışma ve 4 de midi albümü bulunmaktadır.

1994'te ilk albümü Delikanlım'da müzik dünyasına güçlü bir giriş yapan Tilbe, 12 solo albüm, 2 maxi single ve sayısız besteye imza atan güçlü bir müzisyen. Tilbe'nin 4 albümü MÜYAP tarafından Pırlanta, 1 albümü de Altın Albüm olarak ödüllendirilmiştir.

sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi Burhan Bayar'a ait olan bu yıllara meydan okuyan şarkıyı ilk olarak 1992'de Müslüm Gürses seslendirdi.

zamanda iki farklı yerde olmak anlamına gelen Dedüblüman 2010 yılında kuruldu. Grup Belki, Sakladığım Bir Şeyler Var ve Gamze'deyim Deva Bulmam gibi çalışmalarıyla müzikseverlerin büyük

sözün üstünde şarkıları bulunan 27 grubu, müzik tarzlarını 1970'lerin ve 80'lerin rock'n'roll efsanelerinin, müzik kültürlerinin günümüz müziğiyle harmanlanmış hali olarak tarif ediyorlar.

1999 Türkiye güzeli olarak tanıdığımız Ayşe Hatun Önal için müzik tam bir tutku olmuş. Lise yıllarında besteler yapan Önal, kraliçe seçildikten kısa bir süre sonra ilk mini albümü Sonundayı piyasaya çıkardı.

Sakiler, İstanbul Strings. Anlayamazsın. Göklere açıp elimi. Söz ve bestesi Sinan Akçıl'a ait olan şarkıyı ilk defa 2005 yılında İzel'den dinledik. İzel'in Bir Dilek Tut albümünün lokomotif şarkılarından biri olan Anlayamazsın, Sakiler ve İstanbul Strings'in işbirliğiyle yeni

modern pop ve rock müzikal unsurları arabesk tınılarla harmanlayan Sakiler, ilk defa Pinhani'den dinlediğimiz Dünyadan Uzak adlı şarkıyı yeniden yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı.

İstanbul Strings ise klasik yaylı çalgıları, Türk müziği, dünya müziği, pop ve etnik unsurlarla buluşturan bir Türk yaylı topluluğudur. Grup özellikle enstrümantal düzenlemeleri ve farklı sanatçılarla yaptığı ortak projelerle tanınıyor.

0: Öykü Gürman, Berk Gürman. Seni ben unutmak istemedim ki.
1: Sevenler verdi sözden döner mi şu yalan yıllara?
0: Sözleri Behlül Pektaş'a, bestesi ise Amir Ateş'e ait. Klasik Türk müziğinin Hicaz makamındaki eser, Gürman kardeşlerin kendilerine has yorumuyla yeniden seslendirildi.

70'li yıllarda Zeki Müren başta olmak üzere pek çok sanatçı tarafından yorumlanan eser, Türk sanat müziğinin klasikleşmiş eserlerinden biridir.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri

0: sahiplerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
2: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
3: Paraf, Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: onun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor.
2: Bir de kendine bak, her yer her yerde.
3: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
2: Ne AI?
3: Yapay zeka yani.
2: Yapay mapay. Ama değerli toplu.
4: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti canga.
5: Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin.
6: Biz bugün nereye gidecektik ya?
7: Spora.
6: Değil.
7: Çocuğun kursu.
6: Değil ya.
7: Annem nereye mi?
8: Yarın o yavrum.
7: Senin ilk dersin?
9: Maça.
6: Değil babacığım.
7: Oldu. Petrol ofisi.
6: Petrol ofisi kampanyası. Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
10: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Abi toplamışsın aileyi.
12: Aile çok önemli.
13: Hadi ben kaçarsın. Arkadaşlarla buluşacağız.
14: Paran var mı?
13: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
12: Darladın ama çocuğu.
13: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
12: Mobilde ailem var. Çocuğuna

milli futbol takımımızın Uluslar Ligi'ndeki, A Ligi'ndeki ikinci randevusu için artık geri sayıma başladık. İtalyanlar başlayacak karşılaşma.

0: kurmaya, milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş son anda Altay. İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9 yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
1: Evet, maalesef. Olacak, tamam, devam.
0: Fagioli, Tonali yeniden. Raspadori, Pio Espedito iyi geldiler. Coyote, Altay ikinci hamle. Maalesef. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Farklı açılardan golü tekrar tekrar izliyoruz. Yani ne söyleyebilirim bilemiyorum. 2-0 önde İtalya. Zeki Barış'a doğru. Barış Alper şimdi ceza sahasında. Çekti Barış. Pasını da verdi. Bir vuruş. Kötü bir vuruş. Can Uzun. Ruggeri o bölgede. Bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli. Ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, bomboş Coyote, bomboş. Bomboş Coyote, bomboş.
1: Tabii ki markaj yok. Topa müdahale yok. Rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla bu kadar boş bırakırsın da atar da. Kötü bir gol yedik yani.
0: Evet, ilk yarı bitti. Abdülkerim. Eren bıraktı, Abdülkerim. Salih top istemişti. Barış sarktı. Şimdi Arda onu geçti top. Oğuz ters taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk atan top.
1: İşte bu kadar.
0: İşte bunu istiyordum. İşte bunu istiyordum. Barış Alper ve golle başladık. Barış Alper Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz. Köşe vuruşunu kullanacağız. 50. dakika. Paslaşarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası. Donnarumma. Oğuz da tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Aman. Bu hiç olmadı hocam.
1: Maalesef. Maalesef.
0: Altay arkadaşlarına
1: kızıyor. Bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor. Evet.
0: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı. Penaltı olmalı. Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor Michael Oliver. Bakalım. Biz gönül gözüyle farklı gördük.
1: Barış da itiraz etmiyor.
0: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
1: evet,
0: doğrusunu görmüş.
1: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
0: Sebastiano Esposito destek verdi ona. Yerden bir pas. Salih girdi araya. Şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın. Arda'ya doğru. Arda. Sol tarafta Barış var. Ona adrese teslim pas. Haydi Barış Alper. Oğuz Aydın top istedi. Ona vermedi. Barış yerden. Barış. Barış Alper. Bayrak havada bir bakalım. Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu onun hareketini

dini işaret etti ve offside'ı belirledi. Yardımcısının da uyarısıyla Michael Oliver. Arda Güler. Arda bir kez daha denedi. Zeki ortasını yapacak. Hayır diyor Michael Oliver. Ele ayağından sekerek geldiğini anlattı futbolcularımıza. Demir Ege. Zeki. Zeki tekrar Demir Ege tıklaz. Demir Ege. Kaptırdı topu. Oyun devam ediyor Arda. Hadi Arda bir çalım. İkinci hamle Arda. Demir Ege bıraktı. Gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Kerem dışarı gönderdi. Kaçan pozisyon bu. Arda alkış alıyor Bursa taraftarından, Bursa seyircisinden. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Sıyrıldı İsmail yerden. Yani olmayınca da olmuyor. Eren dokunamadı. Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1 kazandı.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde

0: Jest'tir kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla Jest Lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı Jest Liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij Lezzet Rotası'na dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

istediğiniz ürünü tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi.

için Opet Ultra Force. Barafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

0: Denemesin var.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik spor.

0: bugün nereye gidecektik ya?
1: Spora.
0: Değil.
1: Çocuğun kursu?
0: Değil ya.
1: Annem nereye mi?
2: Yarın o yavrum.
1: Senin ilk dersin?
3: Maça.
0: Değil babacığım.
1: Buldum. Petrol ofisi.
0: Petrol ofisi kampanyası. Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
4: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Abi toplamışsın aileyi.
6: Aile çok önemli.
7: Hadi ben kaçarım.
8: Aha.
7: Arkadaşlarla buluşacağız.
1: Paran var mı?
7: Neyle gideceğim?
1: Nerede harcayacağım?
6: Darladın ama çocuğu.
7: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
6: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
5: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun, o da var.

0: 7 yaş ve üzeri için uygundur.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
2: Toplanın.
1: Merakta beklenen bilim kurgu aksiyon filmi Avengers Endgame vizyonda. Joe ve Anthony Russo'nun yönettiği filmin başrolünde Robert Downey Jr., Chris Evans ve Mark Ruffalo var. Film, süper kahramanlar takımının Thanos'un kurduğu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için girdikleri mücadeleyi konu alıyor.
2: Ama bu ikinci bir şans.
3: Do you know?
1: Gerilim türündeki Fall'un yönetmeni Scott Mann, Grace Caroline Curry ve Virginia Garner'ın başrolde olduğu filmin konusu şöyle. Yakın arkadaş olan Becky ve Hunter, Becky'nin kocasının küllerini dağıtmak için 2000 fit yükseklikteki terk edilmiş bir kulenin tepesine tırmanmaya karar verir. Ancak tepeye tırmanırken merdivenin bazı bölümleri kuleden kopunca iki arkadaş mahsur kalır.
4: Okay, welcome to the ancient plank walk.
5: Deep breath. One foot in front of the other.
4: Flip in.
5: Flip it off.
4: Flip in. Flip out. Get back!
6: Help us!
7: The longer that we wait, the weaker we get.
4: Whip in.
8: Papirüste Lambacini'ni nasıl bulacağımız yazıyor. Girişi böcek şey.
1: Animasyon türündeki Kediler Firar'da Mısır operasyonu gösterime girdi. Hermitage Müzesi'ni kurtardıktan 2 yıl sonra yeni maceraların hayalini kuran fare Maurice'de kedi Vincent ve Cleopatra bu kez kendilerini antik Mısır'ın gizemleriyle dolu bir serüvenin içinde buluyor.
9: Yaşasın, hazine avına çıkıyoruz.
10: Burası gerçekten Mısır mı?
11: Vay canına, ne büyük bir sosyal.
12: İşte geldik.
13: Hey, defol. Çık dışarı. O telefonu hemen ver. Oyunu kaydetmedim.
9: Bu cin mucizeler yaratıyor.
12: Siz bu masala inandınız mı? Hadi kaçalım.
14: Hayaleti yenecek.
1: Vizyondaki bir diğer animasyon türündeki yapım kartopu oyunları. Film, en yakın arkadaşı Kai'yi bulmak için kuzey ışıklarının peşine düşen cesur Gerda'nın hikayesine odaklanıyor.
15: Ay canına, bu da kim?
16: Bu isimi iyi görün.
9: Anneciğim ve büyük anneciğim.

0: 나는 써놓은다.
1: Hayat devam ediyor Rüya.
2: Yeni Kristal Gezegen Yeni Dünya animasyon türünde bir bilim kurgu filmi. Film, yakın zamanda kolonileştirilen yeni bir gezegende geçen macera dolu bir öykü.
3: Hoş geldiniz.
4: Sen yeni komşun musun?
5: Ben Rüya.
6: Gezegenin güvenliği için hiçbir hayvana izin olmadığından robot hayvanlar tasarladı.
5: Ben eski dünyamı istiyorum. Korkma ufaklık. Biz dostuz.
2: Fakadeli ödüncünde.
7: Mordokan tehlikeli bir adam. Açgözlülüğü ve fabrikası gezegenimizi kirletiyor.
5: Kimseye söyleyemeyiz. Hayvanlara izin yok. Babacığım, ben de olan hayvandan istiyorum.
6: Olağanüstü. Uzaylıcı. İstediğimiz her şey bizim olacak.
5: Ailesine kavuşması için ona yardım edeceğiz.
4: Vay be!
6: Burası bizim dünyamız. Uzun zaman önce yüzeyde yaşıyordu.
7: Siz bizim için tehdit misiniz?
5: Börgi'nin arkadaşlarıyız.
7: Oğlum yaşıyor mu? Börgi'yi bulun ve onu bize getirin.
8: Durun! Hırsızlar!
9: Daha güçlü kalacak budalar!
4: Arkadaşım mı yemek istiyorsun? Al bunu ye! Yani doydum artık değil mi?
5: Ben kurtarabilirim.
10: Aman dikkatli ol. Yeni evimiz burası.
5: Baba, bu hayvanı istediğimi sanmıyorum.
4: Kaset mi kaldı oğlum artık? Ha?
9: Ben sevdim şimdi ben seni.
11: Tamam ben Ankara'dan geldim, seninle çok büyük hayranım.
2: Müzikal dram türündeki yerli yapım tek başına vizyonda. Aziz Alaca'nın yönettiği filmin başrollerinde İlhan Şen, Ümit Bestekargın ve Renan Bilek var. Ankara'da barlarda rock cover çalan Tamer, kendi bestelerini söyleyen saygın bir müzisyen olmaya karar verir. Tamer her şeyi bırakarak eski rocker Engin Yaman'dan ders almak için İzmir'e gider.
12: Sen olmaz başına.
11: Nerede çalıp çalmayacağımıza sen mi karar veriyorsun?
13: Çok mu kötü benim bestelerim?

0: ne diyorsun Samet, nasıl oluyor?
1: Gayet iyi bence.
2: Tamamen yönetimi ona devredin.
3: Patron sensin.
4: Milyarlık anlaşma yapıyoruz.
5: Yine bir yerli yapım Kumar'ın yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız oturuyor. Cem Özer, Aytaç Acar, Metin Yıldız gibi oyuncuların rol aldığı film, babasının yıllarca sakladığı, karanlık ve gizli geçmişinden habersiz bir şekilde büyüyen, farkında olmadan onunla aynı kaderi paylaşarak tehlikeli bir kumar batağına sürüklenen genç bir adamın dramatik ve sarsıcı hikayesini anlatıyor.
6: Sonra gözünüz elinde olur.
7: Sakın beni aptal yere koymasın.
8: Bakın, bir yanlış anlaşılma var burada.
9: Evine ekmek götüren çalışanının hakkını yedin.
10: Kendini bitirdiğin gibi bizi de bitirdin.
11: Kazandın bu sefer.
5: Türündeki tavuk filminin başrolünde Maria Diakopanayotu var. Endüstriyel bir tavuk çiftliğinden kaçan bir tavuğun hayatta kalma mücadelesini konu alan film, kaçışının ardından kendine geçici bir sığınak bulduğu restoran avlusunda diğer tavuklar ve bir horozla karşılaşmasını anlatıyor.
12: Felaketin üzerinden 100 yıl geçti.
5: Animasyon türündeki Ayı Kardeşler Macera ekibi gösterime girdi. İnsanlığın neredeyse tamamen yok olduğu uzak bir gelecekte mahsur kalan kahramanlarımız Ayı Kardeşler, dünyayı kurtarma planı olan gizemli ama bir o kadar da tanıdık bir çocukla tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.
13: Şu güzel yüzümün haline baksana.
14: Gelecek kesinlikle hayal ettiğimden çok farklı.
5: Vizyondaki diğer bir animasyon türündeki yapım, Macera Diyarı Gizemli Taşların konusu şöyle. Yaz tatilini ailesiyle geçiren Efe, hiç arkadaşı olmadığı için günlerini yalnız ve sıkılarak geçiren meraklı bir çocuktur. Ancak sihirli eşyalar satan gizemli bir dükkandan aldığı kitap, hayatını bir anda değiştirir.

0: olmasına asla izin vermeyeceğim.
1: Göreceğiz bakalım.
2: İstanbul'da, bu büyülü şehirde gerçek bir dostluk doğar.
3: Ben Damdam.
4: Animasyon türündeki melodi ve neşeli notalar, İstanbul'un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurmaya çalışan Melodi ve Efe'nin hikayesini konu alıyor.
3: Biz de bizimle kalır.
2: Bir gün kahramanlar büyülü bir dünyanın kapısını aralar.
5: Ne? Nasıl kaçırmışlar?
6: Tut elimi baba.
2: Ama onları gizemli engeller beklemektedir.
3: Ne güzel başlamıştık. Herkes eğleniyordu.
7: Kabloyu bir cüce kesti.
8: Cüce mi?
9: Kanunu kurtarmak için yola çıkmışlar.
10: O zaman hazırlıklı ol. Uyanık ol.
2: Her adımda karşılaştıkları mücadele dostluklarını daha da güçlendirir. Birlik ve inanç en sert kalpleri bile değiştirir.
4: Kültür mirasının en nadide eserlerinden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı restorasyon projesinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Kubbedeki çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürerken, yapılan modelleme ve statik analizlerle güçlendirme ihtiyacı belirlenen Doğu Yarım Kubbe'de de uygulamalar başlıyor. Çalışmalar için Doğu Yarım Kubbe'ye güvenli erişim sağlayacak çelik platform kurulacak.

ibadet ve ziyaret akışı ise oluşturulacak geçici düzenlemelerle devam edecek. Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bilim heyetiyle koruma kurulunun karar ve denetimleri doğrultusunda yürütülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon projesinde ana kubbedeki çalışmalar devam ederken Doğu Yarım Kubbe'de de yeni bir çalışma süreci başlatılıyor. Ana kubbe için kurulan çelik platform üzerinde mozaik konservasyonu sürdürülüyor. Kurulan çalışma iskelesinde toz temizliği ve mozaik yüzeylerini korumaya yönelik facing olarak adlandırılan mozaik yüzeylerinin geçici olarak bezle desteklenmesi uygulamaları gerçekleştiriliyor. Platform kurulumu öncesinde çalışma alanının sınırları oluşturulacak ve yapının iç mekandaki görsel bütünlüğünün korunması amacıyla özel baskılı brandalar hazırlanacak. İbadet düzeninin devamı için geçici mihrap ve minber yerleştirilecek. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'daki çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğinin altını çizdi. Ersoy, Doğu Yarımkubbe'de yeni aşamaya geçiyoruz. Her adımı bilimsel hassasiyette atıyor, dünya kültür mirasının bu eşsiz eserini özgün dokusuyla koruyoruz diye konuştu.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Aynur Aydın, sözleri Türk pop müziğinin efsanevi ismi Şehrazat'a, müziği Uzay Hep Arı'ya ait 90'lı yıllarda Demet Sağıroğlu'ndan dinlediğimiz Kınalı Bebek çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

0: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli 21, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 20. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 19. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16. Denizli ve Manisa 24, Aydın 28, Muğla 26. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 28, Adana 30, Kahramanmaraş 29, Hatay 27. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 17, Karabük 19, Rize 24, Samsun 23. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 7. Malatya 23, Erzincan 22, Van 21, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 25, Şanlıurfa 29, Siirt 27 ve Diyarbakır 28 derece.
1: Uluslar Ligi'nde ikinci maçlar oynanıyor. Takımlar formunu yükseltiyor. Slovenya'dan bir puanla dönen İskoçya, Kuzey Makedonya'da farklı kazanan Murat Yakın'ın İsviçre'sini ağırlayacak.
2: Kopalarda gol!
1: B-Ligi birinci grupta oynanacak İskoçya-İsviçre mücadelesi bu akşam 21.45'te Ankara'da.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde

0: Vakıf Bank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
2: Paraf, Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını.

0: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Maç izlerken totem yapmanın modası hiç geçmez.
2: Aynı albeni lezzeti gibi.
1: Modası geçmeyen lezzet albeni.
3: Gol! Ajda Hanım attık! Attık Ajda Hanım, sağ olun!
4: Sevgili seyirciler, maç heyecanını birlikte yaşarken alışverişte de birlikte olmanın avantajlarını keşfetmeye ne dersiniz? İdefix sizlere alışılmadık yeni nesil bir alışveriş deneyimi sunuyor. Bu deneyimin adı grup alışverişi. Birlikte alışveriş yapmanın, fırsatları paylaşmanın ve çok avantajlı fiyatlarla istediğiniz ürünlere sahip olmanın yeni yolu İdefix'te. Grup alışverişiyle belirli bir süre boyunca stoklarla sınırlı olan ürünlerde çok avantajlı fiyatlar sizi bekliyor. Hemen ürünleri inceleyin. Kampanyanın süresi bitmeden, stoklar tükenmeden avantajlı fiyatlardan yararlanın. Üstelik sevdiklerinizin, arkadaşlarınızın ve çevrenizdekilerin de bu avantajları kaçırmaması için ürün linklerini hemen onlarla paylaşın. Birlikte keşfedin, birlikte paylaşın ve birlikte kazanın. Sahada takım olmanın gücü, alışverişte birlikte almanın gücünü yakalayın ama unutmayın. Kampanyalı fiyatlar stoklarla sınırlı. Acele edin, bu keyifli alışveriş deneyimine siz de ortak olun. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: çok iyi kurlar için hadi uygulamayı indir.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

keyfi. Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Özveriyle çalışan, işine sıkı sıkı sarılan biri varsa orada bir ışık vardır. Başlarda birçok kişi dinlemese de sesini duyurabilen biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyor.

bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Geçmişten aldığımız güç ve bugünkü enerjimizle daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: Genç'iz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontra atağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Özveriyle çalışan, işine sıkı sıkı sarılan biri varsa orada bir ışık vardır. Başlarda birçok kişi dinlemese de sesini duyurabilen biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Geçmişten aldığımız güç ve bugünkü enerjimizle daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa.

0: peynirin dayanılmaz cazibesi.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor.
3: Bir de kendine bak. Her yer her yerde.
4: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
3: Ne AI?
4: Yapay zeka yani.
3: Yapay mapay. Ama değerli toplu.
5: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti canga.
6: Biz bugün nereye gidecektik ya?
7: Spora.
6: Değil.
7: Çocuğun kursu.
6: Değil ya.
7: Annem nereye mi?
8: Yarın o yavrum.
7: Senin ilk dersin?
8: Maça.
6: Değil babacığım.
7: Buldum. Petrol ofisi.
6: Petrol ofisi kampanyası. Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yapı alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
9: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
10: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
11: Her gün kazandırır.
10: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimler

0: Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
1: Sahadaki mücadelenize enerjimizle eşlik ediyoruz. On Şarj A Milli Takımımıza başarılar diler.
2: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

Uluslar Ligi heyecanına, İskoçya, İsviçre maçına hoş geldiniz değerli futbol severler. Futbolun yalnızca 90 dakikadan ibaret olmadığını hatırlatan bir stadyumda Hampton Park'ta oynanacak bu maç. Bu maçta spikeriniz ben Emrah Karalinç, sizlere eşlik edeceğim. Bir tarafta Sebastian Pocognoli yönetiminde yeni bir takım kimliği kazanmaya çalışan İskoçya, diğer tarafta ise Murat Yakın'la oturmuş bir düzene sahip İsviçre. Bugün 51.866 kişiyi ağırlayabilen bu statta aslında İskoç futbolunun hafızası olan stadyumda karşılaşacak İskoçya ve İsviçre takımları. 1906'dan bu yana İskoçya takımının tabii ev sahipliğini yapıyor Hampton Park. Bir dönem 150 bin kişiye yaklaşan kapasitesiyle dünyanın en büyük futbol stadyumu olarak kabul ediliyordu. Ve bu tribünlerin gördüğü en unutulmaz gecelerinden biri çok uzun zaman önce yaşanmıştı. 1937 yılında İsviçre 3 puanla grupta zirvede değerli futbol severler. Kuzey Makedonya karşısında kazanmayı başarmıştı Murat Yakın'ın öğrencileri. İskoçya'nın 1 puanı var. Slovenya ile karşı karşıya gelmişlerdi. İskoçya tabii ki bu maçta kazanmak istiyor. İsviçre'nin lider olduğu grupta. 1906'dan bu yana İskoçya'nın maçlarına ev sahipliği yapan Hampton Park'ta renkli ve güzel görüntüler olduğunu söyleyelim. Ve tabii bu tribünlerin gördüğü en unutulmaz gecelerden birine vurgu yapmıştım. 1937 yılına dikkat çekmiştim. İskoçya ile İngiltere takımları karşı karşıya gelmişti. O dönem tabii ki tam 149.145 insan tribündeydi, futbolsever tribündeydi. Düşünün, bugün bile birçok futbolsever için inanılması güç olan bir rakamdan söz ediyoruz. Neredeyse bir şehrin nüfusu kadar insan futbol izlemek için aynı stadyumda buluşmuştu. Hampton Park'ın hikayesi yalnızca İskoçya'nın hikayesi değil tabii ki değerli futbol severler. Onu da vurgulamakta yarar görüyorum. Neden böyle diyorum? Futbol severler çok iyi hatırlayacaktır. Zinedine Zidane Real Madrid forması giydiği dönemde Bayer Leverkusen'a inanılmaz bir gol atmıştı. Vole golü. İşte o gol de bu zeminin hafızasında. Euro 2020'de 4 karşılaşmaya ev sahipliği yaptı bu stadyum ve İskoçya'nın uzun yıllar sonra büyük bir turnuva

Ya dönüşü de yine bu statla, bu tribünlerle, bu atmosferle özdeşleşti. Yani bu akşam İskoçya için yalnızca bir Uluslar Ligi karşılaşması oynanmıyor bu statta. Geçmiş bugünün üstüne bir gölge gibi düşüyor diyebiliriz. Ve İskoçya şimdi yeni bir hikaye yazmaya çalışıyor. Bu hikayenin başındaki isimse Sebastian Pocognoli. 39 yaşındaki Belçikalı teknik adam Ağustos ayında İskoçya'nın başına geçmişti. İskoçya milli takımıyla henüz tabii ikinci maçına çıkacak, dolu tribünler önünde ilk sınavında Slovenya karşısında 0-0'lık beraberlik vardı. Dolayısıyla Pocognoli açısından bu akşam çok daha fazlasını görebileceğimiz bir gece olabilir. Muhteşem bir ambiyans, harika görüntüler. Tabii ki şunu vurgulayabiliriz. Genç teknik adam İskoçya'da yalnızca bir takım yönetmiyor değerli futbol severler. Bir geçiş dönemini de yönetiyor aynı zamanda. 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden kadroya baktığımızda Pocognoli'nin savunma hattında ve hücum bölgesinde ciddi bir yenilenmeye gittiğini görüyoruz. Orta sahada ise süreklilik korunmuş durumda. Az sonra takımlar sahaya çıkacak. Sevgili futbol severler, tabii teknik direktör değişikliklerinin özellikle takımlara yansıması bazen zorlayıcı olabilir. Bir yandan geçmişten gelen alışkanlıklar, onları koruyacaksınız. Diğer taraftan da kendi futbolunuzu kabul ettireceksiniz. Bu kolay iş değil. Tabii Pocognoli bunu İskoçya'da yapmaya çalışıyor ve onun kariyerinde bunu başarabileceğini gösteren bir hikaye de var zaten. O hikaye nedir? Union Saint-Gilloise. Belçika'da 90 yıl sonra gelen şampiyonluğun mimarı olmuştu. Pocognoli Şampiyonlar Ligi'nde takımını sahneye çıkardı Belçika'da. Yılın teknik direktörü seçildi. Sonrasında Monaco macerası başladı. Orada işler istediği gibi gitmemişti. İskoç futbolcular ekranda, değerli futbol severler. Takım kaptanı Robertson ekranlarınıza geldi. Diğer tarafta da Akanji İsviçre'nin kaptanlığını yapıyor. Futbolun güzel tarafı tabii burada başlar. Bir teknik adamın kariyerinde kötü dönemler olabilir. Önemli olan o dönemlerden sonra yeniden ayağa kalkabilmek. İşte Pocognoli şimdi İskoçya'da kendisine yeni bir sayfa açıyor ve o sayfanın ikinci cümlesini bu akşam yazacak. Diğer tarafta da İsviçre var. İsviçre denildiğinde son yıllarda akla gelen ilk isim kuşkusuz Murat Yakın. 52 yaşındaki teknik adam 2021'den bu yana İsviçre'nin başında. Futbolculuk döneminde bir stoperdi. İsviçre milli takımının formasını 49 kez giydi. Basel'le 2 şampiyonluk yaşadı. Grasshoppers, Spartak Moskova ve Thun gibi takımlarda da görev yaptı ama İsviçre'deki hikayesi bambaşka. İşte bugün İsviçre deplasmanda İskoçya ile karşı karşıya geliyor. 2022 Dünya Kupası'ndaki performansı, Euro 2024 performansı çok değerli. 2026 Dünya Kupası'nda da iz bıraktı İsviçre milli takımı. Ulusal maaşları az sonra dinleyeceğiz değerli futbolseverler ve İskoçya-İsviçre mücadelesi başlayacak. Pocognoli onun için önemli bir sınav daha. İkinci maçı İskoçya'nın başında ve milli maçlar.

İsviçre'nin marşını dinledik, milli marşını ve İskoçya'nın milli marşını da dinleyeceğiz.

0: alsın.
1: Abi toplamışsın aileyi.
2: Aile çok önemli.
3: Hadi ben kaçarsın. Arkadaşlarla buluşacağız.
4: Paran var mı?
3: Neyle gideceğim?
4: Nerede harcayacağım?
2: Darladın ama çocuğu.
4: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
2: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
1: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun, o da var.
2: Biraz rahat ol.

Sevgili futbol severler, İskoçya İsviçre maçına hoş geldiniz. Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Az sonra zorlu maç başlayacak. İsviçre'nin kadrosu ekranda: Kobel, Atekame, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Yaşari, Freuler, Ebişer, Manzambi, Endoy ve Zeki Amduni. İskoçya'da Angus Gunn, McKenna, Binks, Henry, Peterson, Ferguson, Gilmore, McKean, Robertson, Bowie ve McBurney'i izleyeceğiz. Az sonra zorlu maç başlayacak. Hampton Park'ta muhteşem görüntüler var. Ve ekranda Murat Yakın. İsviçre milli takımının son dönemlerdeki çıkışında başrol desek yeridir. Deneyimli bir teknik adam. Ve sonrasında da mevkidaşı Sebastian Pokonjoli ekranda. Belçikalı teknik direktör 2 yıllık sözleşme imzaladı. İskoçya'nın başına geçti ve ikinci maçı İskoçya'da. İşte İsviçreli futbolcular maç öncesi galibiyet yemeğini ediyorlar. Zorlu karşılaşmayı Nenad Minaković yönetecek. Sırp hakem Nikola Borović, Boško Božović yardımcıları. Milan Mitić dördüncü hakem. Varda Momcilo Marković olacak. İlk düdük sesi, zorlu maç başlıyor karşılaşmaya. İsviçre başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Uzun bir pas defansın arkasına doğru. Manzambi hareketlenmişti. Savunma dikkatli. Top dışarıda, taç. Peterson tacı kullanma hazırlığında İskoçya takımında. Pokonjoli ekranda. İsviçre karşısında kazanmak istiyoruz, galip gelmek istiyoruz demişti maç öncesinde. Gönderilen top Akanji çok rahat. Akanji, Kobel. İsviçre hatanı izleyeceğiz. Rodriguez. Yarı sahasında İsviçre.

Enerji bıraktı. Yaşari. Akanji. Solda Rodriguez var. Dörtlü bir savunma anlayışı. Yaşari şimdi pasını veriyor. Sağ tarafta Atekame top istemişti. Akanji, kaleci Kobel. İsviçre'nin Kuzey Makedonya'yı mağlup ettiği karşılaşmaya Zeki Amduni damga vurmuştu. O maçta iki gol kaydetti. Bugün de takım adına en önemli kozlardan biri. Rodriguez uzun gönderiyor. Savunma araya girdi ve top dışarıda. McKenna müdahaleyi yapan futbolcu, taç kullanacak İsviçre. İsviçre'yi Uluslar A Ligi'ne çıkarma hedefi var. Murat Yakın'ın 2026 Dünya Kupası'nda da gerçekten iyi bir görüntü çizdiler. Ta ki Arjantin'le karşılaşana kadar. Yarı sahasında İsviçre, gönderilen nokta, savunma araya giriyor. Binks araya girdi. Gilmore. Üçüncü dakika. McKenna. Jack Henry. Henry gönderdiği nokta. Yardımcının bayrağı havada. İsviçre kullanacak. Rodriguez tacı kullanma hazırlığında değerli futbol severler. O kullandı. Akanji. Kobel. Yakınında Elvedi vardı. Sağ tarafta Atekame. Ebişer. İyi paslaşmalar. Atekame. Güzel de bıraktı. Yatarak müdahale. Hakem düdüğünü çalıyor. Hakem olay yerinde. Binks ekranda değerli futbol severler, onun yapmış olduğu müdahale. Çok da sert bir müdahalede bulundu Binks. Ama onu tanıyanlar aslında bu müdahalelerin çok normal olduğunu söyler. Nedenine gelecek olursak, genç yaşta Tottenham altyapısından Jose Mourinho'nun döneminde çalışmıştı. Henüz 16 yaşındayken Bertongen'in dikkatini çekmiş ve sert müdahaleleriyle öne çıkmıştı. Bologna, Como, Coventry City takımlarında oynadı ve şimdilerde Brøndby'nin başarısı için ter döküyor. İskoçya'nın savunmasında oynayan Binks o sert bir müdahale yapmıştı. Endoy, İsviçre takımının hatanı diyeceğiz. Endoy gönderdiği nokta, savunma araya giriyor. Hızlı atak şansı olur mu? McBurn ileride. Faul bekliyor. İskoçlar maçın hakemi devam dedi. İsviçre hatanı izleyeceğiz. Manzambi ısrarla top istiyor. Ceza sahası içine Zeki Amduni de girdi. Şimdi ceza sahası içi ama savunmada McGinn. Defansına yardımcı oldu. Şimdi Rodriguez verdi pasını. İsviçre yükleniyor. Zeki Amduni. Akanji. Oyunu yarı alana, rakip yarı alana yıktı. İsviçre an itibarıyla. Akanji. İsviçre kaptanı hemen Elvedi ile paslaşıyor. Atekame'de Kuzey Makedonya karşısında yaptığı asistlerle, iki asistle ön plana çıktı. Faul beklentisi var. Manzambi yerde kalıyor. Ferguson ekranda. Ve Sırp hakem Nenad Jakovic ekranlarınıza geldi. Müdahale bu. Ferguson, Manzambi. Manzambi böyle yerde kaldı. İsviçre yüklenecek. Defansın arkasına güzel bir pas. Kaleci Angus Gunn. Çıktı kalesinden, müdahaleyi yapıyor. Ve İskoçlar uzaklaştırdılar. Akanji. Geriye Kobel. Baskı var Bovi'den. Kobel uzun gönderiyor. Hiç kimse yok ve kaleci Angus Gunn. Ferguson. İleride Bovi de top istiyor. İskoçya atağını izleyeceğiz. Henry.

Gönderdiği nokta savunma dikkatli İsviçre'de. Hem Akanji'nin hem de Elvedi'nin iki oyuncu çok iyi anlaşıyor İsviçre'de. Yeni bir düzen. Saat gibi işleyen bir takım var. Nefis bir pas şimdi savunmanın arkasına doğru. Bobby hareketlendi. İkili mücadele. Bobby kurtarabilecek mi? Bobby kurtardı. Ortaya çevirdi. Savunmada müdahale. Şimdi Rodriguez. Rodriguez yerde kaldı, faul. Faul yapan Gilmour. Gördüm dedi hakem. Serbest vuruş kullanacak. İşte bir kez daha izliyoruz. Çok güzel bir pas derinlemesine. Bu işi Gilmour çok iyi yapıyor. İskoçya adına. Burada Bowie kurtardı ama ardından savunma kapatmıştı. İskoçlar etkili geldiler. Ebisher bıraktı. Yarı sahasında İsviçre. Kobel. Solda Rodriguez. Akanji. Baskı yapmaya çalışıyor İskoçya. Kurtaramıyor orada Endoy. Müdahale geldi ve top dışarıda. Üçlü bir savunma anlayışı İskoçya'da. McKenna, Binks ve Henry. Zaman zaman tabi maç içinde farklı kombinasyonlar da göreceğiz bugün. Patterson, Ferguson, Gilmour, McKean ve Robertson. Bowie ve McBurney. İskoçya'da ileride oynayan isimler. McKean verdi pasını, top kaybı. Yaşar'ı araya girdi. Elvedi bırakıyor Akanji. Baskı Bowie'den. Zeki Hamdouni iyi paslaşmalar. Defansın arkasına güzel bir pas. Gole gidiyor. Karşı karşıya. Yerde kaldı Endoy. Endoy yerde kaldı. Hakem düdüğünü çaldı. Hakem düdüğünü çaldı. İsviçreli futbolcular seviniyor. Bir dakika çıkacak. Henry. Kart görüyor. Çok kritik bir an. İsviçreli futbolcular seviniyor. Öne geçme fırsatı. Maçtaki ilk sarı kart çıkıyor. Değerli futbol severler, 9. dakika. Kaptanlar da tartışıyor pozisyonu. Bir kez daha izleyeceğiz. İşte nefis bir pas. Endoy böyle koştu. İçeride mi dışarıda mı tartışmaları. Gözler maçın hakemine döndü bu pozisyonda. Henry rakibine böyle müdahaleyi yapıyor. Hakem de düdüğünü çalıyor. Henry oldukça üzgün. İsviçre'nin çok kritik bir an yakaladığını söyleyelim. Penaltıda kontrol ediliyor. VAR'la temas halinde karşılaşmanın hakemi. Şunu da belirtelim. Tüm hakemler Sırp, değerli futbol severler. Nenad Minaković, VAR'daki Momcilo Marković ile konuşuyor. Pozisyon bu. Endoy böyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı göstermişti. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. 10. dakika. Heyecanlı bekleyiş.

hakem. Kaptanlarla da tabii konuşuyor. Pozisyonu anlatıyor bir taraftan. VAR'la iletişim halinde olduğunu belirtiyor Sırp hakem. Ve hakem, değerli futbol severler, İsviçreli futbolcuların bir anda itirazlarıyla karşılaşıyor. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Penaltı iptal ve kırmızı kart. İskoçya'ya soğuk bir duş. Henry kırmızı kart görüyor. Ve çok kritik bir dakika. Kaleyi oldukça yakın bir mesafeden. Bakalım tabi nasıl kullanacak İsviçreli futbolcular. Okonjo'lu ekranda. Bir oyuncu yere yattı ve Murat Yakın dikkatli bir şekilde izliyor. Zeki Anduni mi, Rodriguez mi? İşaret geldi. Rodriguez. Rodriguez ve gol! Rodriguez! İsviçre 1-0 önde. 10 kişi kalan rakibi karşısında golü buluyor Rodriguez de İsviçre. Penaltı olmasa da olur diyor Rodriguez ve golü atıyor. İsviçre önde. Rodriguez'in golü İskoçya deplasmanında öne geçiriyor takımını. İşte izliyoruz. Sol ayağıyla mükemmel vuruyor. Kaleci Angus Gunn çaresiz kaldı. Golün adı Rodriguez. İşte golü tekrar izliyoruz. Golü tekrar yaşıyoruz. İsviçre öne geçiyor bu golle. Torino'da forma giyiyor. 145 maça çıkmıştı. 9 gol atmıştı. 10. golünü kaydediyor. Ricardo Rodriguez. Ve Welsh onunla giriyor değerli futbolseverler. Kırmızı karttan sonra Sebastian Okonjo'nun işi biraz daha zor kuşkusuz. Hücumdan bir oyuncuyu çıkardı. Bovi'yi. Ve Welsh oyuna giriyor. Bir savunma oyuncusu. Bakalım 10 kişi kalması nasıl etkileyecek İskoçya'yı. Sebastian Pokonjoli adına zorlu dakikalar. Kanatları kullanmaya çalışıyor İsviçre. Elvedi. Yakınında Akanji vardı. Ortaya döndü. Yaşari sol tarafta, Rodriguez top istiyor. Zeki Amduni top kaybı oldu. Ferguson verdi pasını. McBurney o bırakıyor. İskoçya sağ kanattan gelecek şimdi. Bir ikili mücadele. Kurtarabilecek mi Patterson? Top dışarıda. İskoçya adına en kötü senaryo kuşkusuz. Hem kırmızı kart, ardından free kick'ten Rodriguez'in attığı gol. Okonjo'nun şanssız bir başlangıcı. Rodriguez güzel gönderdi. Endoy hareketlendi. Endoy ceza sahası içinde kurtarabilecek mi? McKenna. Top dışarıda ve köşe vuruşu kullanacak İsviçre. Çok hareketli bir oyuncu Endoy. Ceza sahası iç hareketli, savunmadan oyuncular da geldi. Hem Akanji hem Elvedi'yi görüyorum. Yaşari de ceza sahası içinde. Top
topun başında Rodriguez kullandı korneri. Kafa savunmadan dönen top, uzaktan bir vuruş dışarıya. Out. Kale vuruşunu Angus Gunn kullanacak. Yaşari ekrana geliyor. Yaşari ve Freuler, iki futbolcu, bugün dörtlü savunma anlayışına tabii çok destek olacak iki isim. Angus Gunn uzun gönderiyor. Bir kafa McBurney, ardından Robertson, gönderdiği nokta. Savunmada çok rahat İsviçre ve kaleci Kobel. Akanji. Rodriguez. Yaşari. Rodriguez. Akanji. Elvedi. Sağ tarafta Atekame var. Ebişer de zaman zaman geriye geliyor. Şimdi Rodriguez. Rodriguez güzel gönderdi. Kafa savunmadan. Endoy. Takip etti Endoy. Aldı rakibini karşısına. Endoy orta pozisyonu. Destek geldi Rodriguez'den. O geriye döndü. Manzambi. Faul. Faul yapan Ferguson. Serbest vuruş kullanacak İsviçre. İşte pozisyon. Manzambi böyle faule maruz kalıyor Ferguson tarafından. Endoy. Endoy orta pozisyonu. Şimdi Freuler. Freuler ortayı yaptı. Savunmada müdahale. Tekrar Freuler. Endoy. Peterson da karşılamaya çalışıyor onu. Ebişer. Freuler. Bu iki isim daha çok oyuna girmeye başladı. Bu dakika itibarıyla. Yaşari. Rodriguez. Endoy. Güzel kurtardı Endoy. Endoy şimdi pas. Manzambi. Zeki Amduni. Bir orta şansı. Orta geliyor. Savunma müdahaleyi yaptı. Düdüğünü çalıyor hakem. Peterson ekranlarınıza geldi. On kişi oynuyor. İskoçya. Şu ana kadar maçta tek gol var. Onu da Rodriguez kaydetmişti. Kaleci Angus Gunn arkadaşlarına ileri gitmelerini söylüyor. Bir kafa McBurney. Çok güzel kurtardı McBurney. Sol taraftan destek geldi Robertson. Alkış alıyor bu hareketler. Robertson aldı rakibini karşısına. Gilmore bırakıyor. İsviçreli futbolcular yerleştiler ve McKenna bıraktı. Binks. Sol tarafta Robertson ısrarla top istiyor bugün. Akanji araya girdi. Yaşari. Endoy yanında. Rodriguez. Endoy. Foul. Bench. Foul yapan futbolcu. Bovin'in yerine oyuna girmişti. Yarı sahasında İsviçre. Elvedi. Manzambi. Çok güzel bıraktı Manzambi. İsviçre geliyor. Ceza sahası. Endoy. Gol pozisyonu. Endoy. Dışarıya. Endoy. İsviçre'nin gole yaklaştığı an değerli futbol severler. Bir kez daha izliyoruz. Çok güzel bir pas. Endoy yerden böyle vuruyor. Savunmanın da kontrolünde top dışarıda. İkili mücadele. McBurney. Faul bekliyor İskoçlar. Sağ kanattan destek geldi şimdi. Peterson bıraktı.
Yıllar sonra döndü tabii McBurnie. Güzel bir hareket Gilmore'dan sol tarafa. Orta pozisyonu orta geldi. Son anda müdahale savunmada. Elvedi. Elvedi bırakmıyor. Çok kritik bir an. Savunmasına, takımına nefes aldırıyor Elvedi. İşte Gilmore çok güzel kurtardı. Verdi pasını. Böyle bir orta, araya giren Elvedi. Robertson ekranda. Yüzüncü maçına doğru koşuyor Robertson. Sadece iki maç kaldı Dalia demesine. Ceza sahası iç hareketli. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Bir vuruş, karambol, gol pozisyonu olacak Gilmore. Top dışarıda. Penaltı bekliyor İskoçlar. Aynı kanatta değil maçın hakemi. Bir kez daha izliyoruz. Köşe vuruşu böyle kullanıldı. Kaleye doğru burada kaleci Kobel. Ardından Rodriguez'in faul yaptığı görüşünde McKean. İşte Rodriguez, McKean

ekranda İskoçların kaptanı Robertson. Çok önemli bir tecrübe, çok önemli bir karakter kuşkusuz İskoçya adına. Adekame ve Kobel. Şimdi Akanji. Sol tarafta Rodriguez var, önünde Manzambi ve Yaşari. Oyun kuruyor İsviçre. 22. dakika. Yaşari. Sol tarafta Rodriguez. Aldı rakibini karşısına. Tek top oynama düşüncesi. Endoy pas hatası oldu. Gidemiyor orada. McKean yerde kaldı. Faul. Sırp hakem düdüğünü çalıyor. Manzambi ekranda. Pozisyon bu. Faul yapıyor. Aston Villa'da oynuyor Manzambi. 17 maçta 6 gol attı. Milli takımda etkili isimlerden biri İsviçre adına. Serbest vuruş kullanıyor İskoçya. Kafayla bıraktı Robertson. Tek top oynuyor orada McBurney. Tekrar Robertson. Atakame geldi karşısına. Savunmayı biraz daha önde kuruyor İskoçya. Welsh. Sağda Patterson. Patterson geriye döndü. Welsh. Şimdi pas. McKenna. Top kaybı. Ebişer araya girdi. Ebişer verdi pasını. Manzambi dönebilecek mi? Manzambi. Top hala kendisinde. Manzambi. Solda bir boşluk var. Endo'ya gelmiyor. Atak tazeleyecek. Elvedi. O bıraktı. Akanji. Freuler yakınındaydı. Elvedi sağdan destek. Atakame. Ebişer. Top çeviriyor İsviçre. Solda Rodriguez. Aldı rakibini karşısına. Rodriguez orta fırsatı arıyor. Solunda Endoy destek verdi. Endoy orta pozisyonu. Birebir de etkili bir oyuncu. Endoy orta ceza alanı içi savunmada müdahale. Bench araya giriyor. Kaleci kalesinde dikkatli. Angus Gunn. Kornerlerde 2'ye 2 eşitlik. Şimdi kullandı Ebişer. Orta şansı Rodriguez. Endoy. Ceza alanı içine girdi. Endoy dışarıya. Out. Kale vuruşunu Angus Gunn kullanacak. Bariz gol şansını engellediği için Henry. Kırmızı kart görmüştü değerli futbol severler. Ardından da içeride mi dışarıda mı tartışmaları da yapıldı. Hakem dışarıda dedi ve serbest vuruştan Rodriguez enfes bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0 önde oynuyor İsviçre. Hücumdan Bowie kenara geldi İskoçya'da. Ve savunma oyuncusu Belçi oyunu aldı. Pocconioli. Zoraki bir değişiklik kuşkusuz. Yaşari o bıraktı. Akanji. Şimdi pas. Ebişer ve Freuler. Freuler de orta alanda çok aktif bir oyuncu. Akanji. Yaşari. Akanji. Elvedi. Bernie baskı bile yapmadı. Yaşari bırakıyor. Rodriguez. Manzambi. Patterson karşısında. Manzambi ceza sahası içine sokuldu. Manzambi orta şans arıyor. Manzambi yaptı ortayı. Arkaya doğru gitti. Atakame. Yetişmesine imkan yok. Top İskoçya'nın. Bir kez daha izliyoruz. Manzambi. Karşısında Patterson. Böyle sokuluyor. Ceza sahası içinde. Sağ ayağıyla ortayı yaptı ama. Ne Amduni ne de Atakame vuramadılar. Angus Gunn.

Manzambi. Zeki Amduni. İyi paslaşmalar. Yaşari bıraktı. Endoy'u ceza sahası içinde. Endoy verdi pasını Manzambi. Döndü. Manzambi. Yerden vurdu dışarıya. Manzambi. İkinci gole çok yaklaşıyor İsviçre. Manzambi ekranda. Bir kez daha izliyoruz. Endoy verdi pasını. Manzambi döndü. Orada kapatmaya çalıştı Gilmore ve istediğini yapamıyor. Manzambi'nin şutu ekranda. İsviçre'nin 1-0'lık üstünlüğü var İskoçya karşısında. Kaleci Kobel, baskı var Akanji. Akanji verdi pasını, oyun kuruyor Yaşari'den. Şimdi Rodriguez'e. Rodriguez, 28. dakika. Yaşari bıraktı. Akanji. Akanji uzun gönderiyor. Savunmada müdahale ve ardından Patterson. Binks çok yerinde müdahaleler yapıyor bugün. Faul. Rodriguez faul yapıyor. McKean yerde kalan futbolcu. Ricardo Rodriguez 145 maç oynadı milli takımda İsviçre adına. Bu da 146.sı. 10 gole ulaştı. Free kick'ten attığı gol. Granit Xhaka tabii kadroda yok. Ricardo Rodriguez ondan sonra en fazla İsviçre adına, milli takım adına forma giyen isim. Onu da Freuler şu anki kadro içinde takip eden isim diyebiliriz. McBurney çok güzel kurtardı orada Freuler'den. McBurney yerde kaldı. Kalktı hakem. Sırp hakem kalk diyor. İskoçlar tepkili. İşte McBurney ekranda. Kararı hiç beğenmiyor İskoçlar ve tribünden de tepkiler devam ediyor. Oley McBurney onunla etkili geldiler. Yarı sahasından çıkmaya çalışıyor İskoçya. Freuler top kaybı oldu. Ferguson araya girdi. Robertson bıraktı. Binks. Manzambi geldi. Binks uzaklaştırıyor. Bir kafa elvedi. Akanji. Yakınında Yaşari var. Şimdi Manzambi. Manzambi. Gilmore geldi karşısına. Manzambi kurtarabilecek mi? İki oyuncu da çok hareketli. Yerde kaldı Manzambi. Oyun devam etti. Robertson. McBurney. McBurney sağ tarafta bir boşluk var. Oraya atabilecek mi? Atmayı başardı. Patterson. Karşısında Rodriguez. Patterson. Şimdi pas. Orta alanda Ferguson. Gilmore. Binks. Robertson. Tekrar Binks. Maçın 3'te 1'lik kısmı geride kaldı. McKenna paslaşıyor orada Welsh'le. Bir top kaybı. Şimdi Rodriguez. Akanji. Yaşari. Tekrar Akanji. Akanji sağ tarafı düşündü. Göğüs kontrol orayı Robertson kapatmaya çalışıyor. Ebişer'in iyi ortaları var. Şimdi geriye doğru pas. Freuler. Ebişer. İskoçya savunması yerleşiyor. Akanji uzak mesafe. Hakeme çarpıyor top. McBurney ekranda. Oli McBurney İskoçya milli takımına 5 yıl sonra dönmek çok önemli bir olay. Son milli maçını 2021'de oynamıştı. Tabii Uluslar Ligi'nde Slovenya ile oynanan karşılaşmada da görev yaptı. Bu dönüş çok önemli. Yeni teknik direktör Pocconioli onu kadroya aldı çünkü Pocconioli onun özellikle topsuz oyundaki çalışkanlığını beğeniyormuş. Slovenya maçında 11'deydi. Freuler. Ebişer. Yakınında Yaşari var. Ebişer. Manzambi. Geçemedi orada. Robertson. Verdi pasını. McBurney. Şimdi McKean. Gönderdiği nokta geçemiyor. Savunma araya girdi. İsviçre'den ama atak devam edecek. İskoç.

adına. Sağdan bindirme Patterson. McBurney döndü. McBurney o bıraktı. Gilmore şimdi pas. Robertson ceza sahası. Orta kalecide kaldı Cobel. İskoçya beraberlik golünü aradı. Ama bu ataktan eli boş dönüyorlar. Şimdi hızlı atak şansı olur mu? Ebişer döndü ortaya. Rodriguez. Solunda kim var? Endoy var. Rodriguez. Mazambi. Endoy. Yaşari. Freuler. Ebişer. Tekrar Freuler. Ebişer. Elvedi de hücuma katıldı. Freuler sağ tarafa bıraktı. Atekame. Atekame iyi ortaları vardır. Geriye bırakıyor. Orta, uzak nokta. Gol pozisyonu olacak. Endoy. Hakem gördüm dedi. İskoçya kullanacak serbest vuruşu. Endoy kararı pek beğenmedi. Sırp hakem çok dikkatli. Tabii kırmızı kart çok kritik bir karardı. 36 yaşında bir hakem. Bundan 10 yıl önce Sırbistan 2. liginde maçlar yönetiyordu. 2017'de Sırbistan Süper Ligi'nde görev almaya başlamıştı. 2022'den bu yana FIFA kokartı takıyor. Avrupa'daki ilk önemli görevleri kuşkusuz Konferans Ligi'ndeydi. Eleme turlarındaydı. Bu yıl tabii Nenad Milakovic açısından kırılma yılı. Neden? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye başladı bu hakem. UEFA'da ona güvenini tabii ki gösterdi. Stuttgart'ın Viking'i 3-1 yendiği Şampiyonlar Ligi maçına atamıştı. Şimdi tabii İskoçya-İsviçre maçı Devler Ligi seviyesinden hemen sonraki önemli uluslararası görevlerden biri diyebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nden 3 gün önce de Sırbistan'da Kızıl Yıldız Partizan derbisini yönetmişti. O derbiden de, o ağır atmosferden de sağ çıktı ama çok da eleştirildi. Karşılaşmanın Sırp hakemi Nenad Milakovic. Serbest vuruş kullanıyor İskoçya. Ferguson gönderdiği nokta. Ceza alanı içi bir anlaşmazlık ama Binks takip ediyor. Atekame yerde kaldı. Oyun devam ediyor. İskoçya beraberliği arıyor. Orta geldi. Ceza alanı içi. Savunmada müdahale ve top dışarıda. İskoçya'nın baskısı alkış alıyor bu dakika itibarıyla. Kaptan Robertson ve Patterson kullanıyor taç atışını İskoçya'da. Welsh, Manzambi peşinde. Welsh gönderdiği nokta Rodriguez araya girdi. Rodriguez, Endoy. Yaşari, baskı var. Akanji, çok rahat, çok profesyonel. Ve şimdi Elvedi. Yarı sahasından çıkmaya çalışıyor İsviçre. Yaşari. Elvedi. Akanji. Akanji gitti. Solda Endoy. Aldı rakibini karşısına Endoy. Endoy. Verdi pasını ama top kaybı. Ferguson araya girdi. Akanji, Yaşari ve Elvedi. Dönen topları da topluyor İsviçre. Freuler bırakıyor. Uzak mesafe. Sert vuruş olacak mı? Kaleci Angus Gunn. Zeki Amduni ekranda. Kuzey Makedonya maçının yıldızıydı Zeki Amduni. İki gol atmıştı. Tabi Freuler de o maçta çok etkiliydi. İşte o Freuler topu aldı şimdi. Sağda Atekame. Ebişer top istiyor. Manzambi. Elvedi. Akanji. Elvedi. Pres var McBurney'den. Freuler. Atekame gönderdiği nokta Amduni bıraktı. Gol pozisyonu Endoy vuruyor ama kaleci Angus Gunn. Endoy şansını deniyor. Angus Gunn ben buradayım dedi. Bir kez daha izliyoruz. Amduni böyle atladı. Endoy'un vuruşu kaleci Angus Gunn.

Mourinho'nun öğrencisi, o gönderdi. Elvediyar'a giriyor. Top dışarıda. Ve takım kaptanı İskoçya'da Robertson, o da dışarıda. Taç kullanılacak. 37. dakika, çabuk kullandı İsviçre. Akanji. Rodriguez. Rodriguez derinlemesine oynuyor. Endoy hareketlendi. Endoy onun yakalamasına imkan yok. Özür diliyor Rodriguez. İskoçya'da da önemli eksikler var. Ve Murat yakın ekranda. Krizleri de yönetebilen bir teknik adam. Endoy ve McBurney. On kişi kalan İskoçya, İsviçre karşısında zaman zaman pozisyonlara giriyor ama şu ana kadar istediklerini yapamadılar. Topla oynama oranlarında da İsviçre'nin %71'e 29'luk bir üstünlüğü söz konusu. Sevgili futbol severler, 5 şutu var İsviçre'nin, 2 şutu var İskoçya'nın. İsabetli şut atma noktasında İskoçya sorunlu bugün de. Manzan bir yerde, Ferguson ben ne yaptım diyor maçın hakemine. İsviçre hemen kullandı. Freuler bırakıyor sağ kanada. Atekame ve Yaşari. Freuler, Yaşari, Elvedi. Akanji. Akanji sürükledi. Şimdi pas. Ebişer. Atekame aldı rakibini karşısına. Orta ceza sahası, gol pozisyonu olacak. Hem Endoy hem de Anduni ceza sahası içindeydi. Dokunamıyorlar. Robertson sırf hakemle tartışıyor. ...32 yaşında Robertson... hakemden 4 yaş küçük. Zaman zaman çok sert tartışmalarda görebiliyoruz. Şu anda Pocconioli'nin kadrosu 28 yaş ortalamasına sahip. 27.3 Murat Yakın'ın İsviçre'si. Elvedi. Yaşari yakınında. 40. dakika. Uluslar Ligi heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Manzambi. Yerleşmeye çalışıyor İskoçya savunması. Manzambi top ona geldiğinde tribünlerden de ıslıklar, protestolar. Yaşari. Ebişer. Top kayboldu. İskoçya hata çıkacak. Yatarak müdahale. Alkış alıyor İskoçya'nın mücadelesi ama Ebişer orada önünü kesti rakibinin. Robertson kullanıyor. Manzambi. Güzel paslaşmalar İsviçreli futbolculardan. Manzambi'ye destek geldi şimdi Rodriguez'den. Rodriguez rakibinin karşısına aldı. Tekrar Manzambi. Ferguson peşinde. Manzambi bıraktı. Kalkıyor maçın hakemi, uzak mesafe. Kaleye doğru vuruş, dışarıya gidiyor. Zeki Amduni ekranda. Zeki Amduni. Bir kez daha izleyeceğiz. Sevgili futbol severler, Zeki Amduni böyle döndü. Vuruşunu yaptı asfaltta dışarıya. Burnley forması giyiyor. 5'i ilk 11'de olmak üzere 10 maça çıktı. 2 gol 1 asist üretti bu sezon. Daha önce Benfica, Bazel.

El Lozan oynadığı takımlar. İsviçre adına çok önemli bir oyuncu gerçekten. Elvedi bırakıyor. Freuler'den sağ tarafa. Atekame ve Ebişer. %69'a 31'lik bir üstünlük söz konusu. Topla oynama oranlarında. Kobel. Rodriguez. İskoçya bir geçiş sürecinde. Poconioli ile bu geçiş sancılı oluyor. Yaşari bıraktı. Amdouni o pasını verdi. Arkadaşıyla paslaştı. Baskı var. Freuler geriye dönüyor. Elvedi. İkinci gol için geliyor İsviçre. Atekame. Atekame savunmaya çarptı. Ceza alanı için müdahale McKenna. Tekrar McKenna'ya geldi. O uzaklaştırıyor. Robertson. Yetişmesine imkan yok. Daha geriden diyor maçın hakemi. Ve taç kullandı İsviçre. Akanji. Yaşari. Rodriguez. Rodriguez kaleye baktı. Yaptı ortayı kaleci Angus Gunn. Çok tecrübeli isimler İsviçre'de genç oyuncularla harmanlanmış durumda. Tabii efsaneleşmiş isimlerden yoksun olmasına rağmen İsviçre kendi ritmini bulmayı başaran bir takım görüntüsünde. Akanji. Rodriguez. Akanji. Pres var. Patterson. O presi yapan oyuncuydu. Sağ kanatta Atekame. Manzambi. Elvedi. Bir oyuncu yerde İsviçre'de. Gilmour ona yakın. Tribünlerde tepkili. Hakem hemen Freuler'in yanına gidiyor. Bir kez daha izliyoruz değerli futbol severler. Pozisyon bu. Binks orada rakibini engelledi. Hakeme de itirazda bulundu İsviçreli oyuncular. Evet, sert bir savunmacı olduğunu ifade etmiştik Binks'in. Freuler, o da çok sinirlendi. Evet, tacı kullan dedi maçın hakemi. Ve taç kullanıldı. Elvedi. Akanji. Akanji'den sağ tarafa kontrol gelecek mi? İyi kontrol geldi. İsviçre gol arıyor. İkinci gol arıyor. Manzambi verdi pasını. Atekame savunmada Binks ona çarpıyor. Soyunma odasına ikinci golü bularak gitmek istiyor İsviçre. Akanji 45 artı 3 oynanacak. İyi bir pas gelmedi orada. Rodriguez istediğini yapamadı. Sonrasında faul. Andoni faul yapıyor. Sarı kart. Sırp hakem. Sarı kartını gösterdi. Poponioli'nin de itirazları var. Çok sinirlendi Poconioli. Sarı kartta çıkıyor Poconioli'ye. 45 artı 1. dakika. Welsh o kullandı. Binks. Welsh. Gönderdiği nokta Akanji. Prensvar McBurney'den. Kobel. Elvedi. Tekrar Kobel.
Marco Bell.

0: de deneyimli ve Avrupa futbolunda öne çıkan isimlerden biri kuşkusuz. Almanya'daki performansını da biliyoruz. Kobe'nin 45 artı 2. dakikadayız. 10 kişi oynayan İskoçya karşısında İsviçre 1-0 önde. Elvedi. Akanji. Endoy. Peterson karşısında Endoy. Şimdi verdi pasını. Rodriguez. Rodriguez geriye bıraktı. Yaşari. Şut açısı arıyor. Bırakmadı İskoçlar. Yaşari. İyi paslaşma. Endoy. Berkaç denedi ama savunma kapatıyor. 45 artı 3. Akanji bıraktı. Endoy. Tekrar Akanji. Rodriguez. Rodriguez verdi pasını. Akanji. Elvedi. Ceza sahası içine doldurdu. Endoy. Endoy ortaya çeviriyor ama nereye? Dışarıya. Şu ana kadar çok hareketli Endoy. Sebastian Pocognoli. Çok kötü bir senaryo onun adına. Angus Gunn uzun gönderiyor. Bir kafa savunmadan ikili mücadele. Faul kararı, serbest vuruş kullanacak İsviçre. Yaşari ekranda. Ferguson faul yaptı ve değerli futbol severler, ilk 45 dakikada son düdük, ilk yarı sona eriyor. İsviçre 1-0, soyunma odasına önde giden taraf oluyor. Ekrandaki Rodriguez'in attığı golle tabii ilk yarıda İskoçya'nın kırmızı kart görmesi çok etkili oldu. Oyunu bozuldu Pocognoli'nin, sistemi bozuldu, planları bozuldu ama ikinci yarıda her şey olabilir. İlk yarı sonucu İskoçya 0, İsviçre 1. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.
1: Türk Telekom. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: daha uyguna.
1: En popüler platformlar Turkcell, Wanda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Abi toplamışsın Ali.
3: Aile çok önemli.
4: Hadi ben kaçarsın. Arkadaşlarla buluşacağız.
5: Paran var mı?
4: Öyle gideceğim.
5: Nerede harcayacağım?
3: Darladın ama çocuğu.
4: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
3: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
2: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
3: Biraz rahat olun kızım.
1: Bu mutluluk kuyruğu. Bu da mutluluk kuyruğu. Mama gönderdi.

0: 8'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını

0: fiyatları. Doğuş Rize çayı 269 lira. Kola Turka gazlı içecek 60 lira.
1: Sevgili seyirciler, maç heyecanını birlikte yaşarken alışverişte de birlikte olmanın avantajlarını keşfetmeye ne dersiniz? İdefix sizlere alışılmadık yeni nesil bir alışveriş deneyimi sunuyor. Bu deneyimin adı grup alışverişi. Birlikte alışveriş yapmanın, fırsatları paylaşmanın ve çok avantajlı fiyatlarla istediğiniz ürünlere sahip olmanın yeni yolu İdefix'te. Grup alışverişiyle belirli bir süre boyunca stoklarla sınırlı olan ürünlerde çok avantajlı fiyatlar sizi bekliyor. Hemen ürünleri inceleyin. Kampanyanın süresi bitmeden, stoklar tükenmeden avantajlı fiyatlardan yararlanın. Üstelik sevdiklerinizin, arkadaşlarınızın ve çevrenizdekilerin de bu avantajları kaçırmaması için ürün linklerini hemen onlarla paylaşın. Birlikte keşfedin, birlikte paylaşın ve birlikte kazanın. Sahada takım olmanın gücü, alışverişte birlikte almanın gücünü yakalayın ama unutmayın. Kampanyalı fiyatlar stoklarla sınırlı. Acele edin, bu keyifli alışveriş deneyimine siz de ortak olun. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin

0: önce anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. O günden yarına
1: Allianz seninle. Şu Probis'i yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
1: Anlıyor, yapamıyor.
3: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
4: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Özveriyle çalışan, işine sıkı sıkı sarılan biri varsa orada bir ışık vardır. Başlarda birçok kişi dinlemese de sesini duyurabilen biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Geçmişten aldığımız güç ve bugünkü enerjimizle daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle parkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.
1: Baraf baraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla

0: Fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin. Grup alışverişine başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Benim o, benim o, benim o.
2: Benimle benim o yer misin? Nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
3: Sen benim o der misin? Benimle benim o yer misin?
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin.
8: Biz bugün nereye gidecektik ya?
9: Spora.
8: Değil.
9: Çocuğun kursu?
8: Değil ya.
9: Annem nereye mi?
10: Yarın o yavrum.
9: Senin ilk dersin?
11: Maça.
8: Değil babacığım.
9: Oldu. Petrol ofisi.
8: Petrol ofisi kampanyası. Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
4: Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bu mutluluk kuyruğu. Bu da mutluluk kuyruğu.

0: yaşasın.
1: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu, tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.

0: Aa, hemen yükselt paketini. 1 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
2: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

İskoçya, İsviçre maçının ikinci yarısına hoş geldiniz değerli futbol severler. İlk yarıda tek gol vardı. Rodriguez free kick'ten ağları havalandırmış ve İsviçre soyunma odasına önde giden taraf olmuştu. İkinci yarı az sonra başlayacak. İlk yarıda topla oynama oranlarında %75'e %25'lik bir üstünlüğü vardı İsviçre'nin. Gol beklentisi 0.29'du İsviçre'nin. 0.09'da İskoçya'nın. Toplam 6 şutu vardı İsviçre'nin. 3'ü isabetliydi. Şut atamadı isabetli şut İskoçya. Ve tabii Murat Yakın'ın ekibi soyunma odasına önde giden tarafı oldu. Andrew'nin kırmızı kart görmesi de çok büyük etkendi kuşkusuz. İkinci yarıya İskoçya başlayacak sevgili futbol severler. Son kontroller yapılıyor. Hazırlıklar tamam ve ikinci yarıya İskoçya başladı. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? Angus Gunn uzun gönderiyor. Bir kafa McBurney, faul. Serbest vuruş kullanacak İsviçre. Elvedi ayağa kalkıyor. Pozisyon ekranda. McBurney faul yapmıştı. Yaşari. Gilmore peşindeydi. Akanji. Atekame. Ebişer yanında. Geriye dönüyor. Elvedi. Elvedi. Top hala kendisinde. Şimdi pas Ebişer. Elvedi. Ebişer. Paslaşıyor İsviçre. Akanji. Boşluk arıyorlar. Rodriguez. Endoy. Presi gördü. Geriye dönüyor. Rodriguez. Yaşari. Akanji. Kanici. Kobel. Elvedi. Atekame. Yaşari. Elvedi bıraktı. Ebişer. Rodriguez. Endoy. Yakınında Freuler var. Şimdi Manzambi. Yaşari. Manzambi. Müdahale Gilmore yetersiz kaldı. Manzambi. Manzambi. Gidemiyor Manzambi. Faul, serbest vuruş kullanacak İsviçre. Pozisyon bu. Manzambi. Güzel hareketler. En son orada Patterson. Bu kadar yeter dedi. Ceza sahası içine Elvedi. Gelen isimlerden biri Amdouni'yi görüyorum. Manzambi içeride, Ebişer topun başında. 48. dakika. Ebişer kullandı. Kaleye doğru gidiyor dışarıya.

Kenna da oradaydı. O kafasını eğdi ve top dışarıda. Out. Kale vuruşunu kullanacak İskoçya'da kaleci Angus Gunn. Gilmore, Angus Gunn, o da Nottingham Forest, Norwich, Stoke City, Southampton gibi takımlarda oynadı. İskoçya faul bekliyor ve hakem gördüm dedi. McKean ekranda. Bugün çok sinirli karşılaşmanın hakemine karşı McKean. 12 golle Aston Villa'nın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu olmuştu McKean. Ve gol arıyor İskoçya. Ceza alanı içi top kalecide kaldı. Milli takım performansı tartışılır tabii ki. Atekame. Freuler. Dünya Kupası'nda 2026 Dünya Kupası'nda grubu lider bitirmişti. İsviçre son 32 turunda Cezayir'i elediler. Son 16'da ise Kolombiya'yı saf dışı bırakmışlardı. Çeyrek finalde Arjantin'e elenmişlerdi. Murat Yakın'ın şu anki hedefi Uluslar Ligi'nde B Ligi'nden A Ligi'ne geri dönebilmek. İsviçre'nin saatleri de çok ünlüdür ya. İsviçre saat gibi takım şu anda sevgili futbol severler. Ceza alanı içi ortaya çevirdi Atakame. Zeki Amdouni vuruşunu yapıyor. Savunmadan sekti ve top dışarıda. Köşe vuruş kullanacak yine İsviçre. İşte izliyorsunuz. Atekame ortaya döndü böyle. Zeki Amdouni Gilmore peşindeydi. Bu vuruş top dışarı gitti. 51. dakikadayız. Kaleci Angus Gunn dikkatli. Ebişer kullandı. Kafa savunmadan dönen top. Gelişine bir vuruş. Dışarıya gidiyor. Freuler. İsviçre ikinci gole çok yaklaşıyor. Köşe vuruşu böyle kullanıldı. Ferguson dönen top. Böyle vuruyor Freuler. Orada Manzambi de dokunmak istedi. Top dışarı çıktı. Angus Gunn. McBurney dokundu. Top İsviçre'de kalıyor. Rodriguez. Elvedi. Akanji. McBurney peşindeydi. Yaşari. Arapas güzel. Endoy aldı rakibini karşısına. Wells karşısında. Endoy ortaya çeviriyor. Savunmada müdahale. McKenna ekranda. Köşe vuruşu kullanıyor İsviçre. Topun başında Ebişer var. Paslaşarak kullandılar. Rodriguez o verdi pasını. Yaşari ortayı yaptı. Ceza alanı içi savunma. Rızat Akşansı olur mu? McKean orada kurtaramıyor. Freuler. En geriye kaleci Kobel. Oyun kuracak İsviçre. Freuler. Sağ kanadı. Kanat değiştirdi Endoy. Karşısında Robertson var. Endoy geriye dönüyor. Yaşari. Ebişer. Elvedi. Elvedi. Sağda Endoy. Robertson gelmişti karşısına. Freuler. Elvedi. Freuler. Elvedi. Nico Elvedi. Ardından Yaşari. Sol tarafta Manzambi. Manzambi Peterson'dan kurtardı. Manzambi.

Güzel paslaşmalar. Amdouni bırakıyor. Sert vuruş dışarıya. Out. Yaşar ekranda. İşte pozisyon değerli futbol severler. Manzambi Aston Villa'da oynuyor. Daha önce Freiburg altyapısında dikkat çekmişti. Aston Villa'da bir gol, bir de asisti var. 3 maçta görev yaptı. Biri ilk 11'deydi. 1-0 önde. Değerli futbol severler, İsviçre Elvedi. Sağda Atekame. Verdi pasını. Yaşari. Etkili geliyor İsviçre. Rodriguez'den sol tarafa. Manzambi. Girdi ceza sahası içine Manzambi. Savunmaya çarpıyor korner. Köşe vuruşu kullanacak İsviçre. Peterson ekranda. İlk maçta sahadan bir puanla ayrılmıştı İskoçya. İç sahada da 1-0 gerideler ve 10 kişiler. Rodriguez kullandı köşe vuruşunu, kafa savunmadan dönen top. En sağ orada Endoy, yerden gönderdi, gol durumu gol. Top ağlandı, gol Elvedi. İsviçre aradaki farkı 2'ye çıkarıyor. Golün adı Elvedi. 2-0 oldu. Elvedi'nin golü. Leeds United forması giyen futbolcu Elvedi sahnede. İsviçre farkı 2'ye çıkardı. Golü tekrar izliyoruz. Golü tekrar yaşıyoruz. Değerli futbol severler. Sağ kanatta Endoy ortaya çevirdi. Elvedi topağlarda. Milli formayla 4. golünü atıyor 66. maçında Elvedi. Oyun yeniden hareketlendi. Angus Gunn bırakıyor. Farkı 2'ye çıkardı İsviçre. Sol tarafta şimdi Robertson. Robertson farkı azaltma çabaları. Robertson destek bekliyor. Verdi pasını. Binks atağa katıldı. Gilmore. Yerleşti İsviçre savunması ve şimdi Robertson. Binks. Gilmore. Robertson. Gilmore top sekti. Binks. McKenna. Angus Gunn. Sağ kanattan yüklenme çabası, şu ana kadar istediğini yapamıyor İskoçya ve 2-0 gerideler. Manzambi top kaybı. Gilmore. Atağa çıkacak İskoçya. Uzun bir pas. McBurney orada ama Elvedi müdahaleyi yapıyor. İkinci maçında birinci golü. Tabii Uluslar Ligi için. Toplamda Nico Elvedi'nin 66. maçında 4. golü. Robertson yüklendi. Robertson ceza sahası içinde. Robertson yerde kaldı. Penaltı bekliyor ama hayır diyor maçın hakemi. Sırp hakem kalk dedi. McKenna bıraktı. Welsh. Ardından McKean. Sağ taraftan bindirme geldi. Orta pozisyonu. Orta uzak noktaya doğru. Top taca kadar gidiyor. Özür diledi ekrandaki Patterson. Yur, Christie ve
Ben gene

oyuna girmek için hazırlık yapıyorlar. 3 değişiklik birden olacak İskoçya'da. Gilmore ekrana geldi. Üç oyuncu da çok hareketli. Patterson oyundan çıkıyor. Ben Gannon Duke oyunda 59. dakikadayız. McBurney oyundan çıkıyor. Robbie Hughes oyuna giriyor ve Gilmore oyundan çıkan bir diğer oyuncu. Christie oyunda. Patterson, McBurney ve Gilmore oyundan çıkıyor. Christie, Bergen'in Duk ve Yur oyunda. Ferguson, kaptanı Robertson'la beraber serbest vuruşu kullanma hazırlığındalar. McKean, onun peşinde Rodriguez'i görüyorum. Robertson çok iyi ortaları var. Robertson ortayı yaptı. Kafa vuruşu dışarıya. Out. Sürpriz vuruşlara da ihtiyaç var. Kuşkusuz. İşte İskoçya'nın gol aradığı bir an. Ama top dışarı gitti. Ve İsviçre oyun kuracak şimdi. 60 dakika geride kaldı. Maçın 3'te 2'lik kısmını geride bırakırken İsviçre'nin üstünlüğü sürüyor. 2-0. Elvedi. Hem hücuma hem kanatlara. Tabi yapılan hamleler Poconioli'den 3 değişiklik birden yaptı. Elvedi paslaşıyor Ebişer'le. Sağ tarafta Atekame. Elvedi. Yaşari, Akanji, Elvedi, Elvedi sol taraftaki boşluğu görüyor, Endoy koşuyor, Endoy ikili mücadele, Endoy kurtarabilecek mi? Kurtaramıyor. Ben Gannon Duke ekranda. İsviçre'de de değişiklikler olacak. Murat Yakın'ın hamlelerini göreceğiz. Evet. Rieder ve Bilicki oyuna girecek. Rodriguez ekranda. Alkışlar ona. İsviçreli taraftarlardan. İskoçyalı taraftarlarsa onu protesto ediyorlar tabii ki. Bridgki oyunda. Ve Manzambi günün etkili isimlerinden biri. Onu da Rieder'le değiştiriyor maçın hakemi. Maçın tabii gidişatını değiştirmek isteyen Murat Yakın bu hamleyi yapıyor. Rodriguez ve Manzambi çıktı. Rieder ve Bridgki oyunda. Ebişer. Yaşari geriye dönüyor. Kaleci Kobel. Elvedi.

6 gol atarken İsviçre ise 18 golle karşılık vermişti. Daha çok gol atan taraf İsviçre. İskoçya grupta bir sonraki maçını Kuzey Makedonya deplasmanında oynayacak. İsviçre ise Slovenya'yı konuk edecek. İkili mücadele ve top yine İsviçre takımında. Ebişer. Çok rahat paslaşıyor İsviçreli futbolcular. Hem 2-0'ın avantajı hem rakibinin 10 kişi olmasını avantaja dönüştürdü. İskoçya macerası hiç istediği gibi başlamadı. Sebastian Pokonjoli ekranlara geldi. Yaşari. 65. dakika. Atekame. Yaşari. Topu pası nefis. Ceza sahası. Gol pozisyonu kaleci. Gole izin vermiyor Angus Gunn. Gol aradı İsviçre. Şimdi uzaktan bir vuruş dışarıya. Rieder. Arka arkaya pozisyonlar. Sevgili futbol severler. İşte Rieder böyle vuruyor dışarıya. Az önce Endoy da çok etkili gelmişti. İzliyorsunuz, kaleci Angus Gunn gole izin vermemişti. Yaşari. Elvedi ve Akanji. Akanji de İtalya Ligi'ni takip eden futbol severler çok yakından tanıyor. Bilişki bıraktı sol tarafa Endoy. Orada müdahale geliyor. Bengen'in Duk ekranda. Murat Yakın takımı 2-0 önde. 66 maçta 30 galibiyet, 21 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşamıştı bu maça kadar. Elvedi. Baskı var, pres var. Orada Yur'dan. Şimdi İskoçya kazandı. Yur. Sert bir müdahale. Britschke faulü yapıyor İsviçre takımında. Trabzonspor'un da transfer gündemine gelmişti ekrandaki Robbie Yur. La Liga'ya transfer oldu. İsveç'te 15 maçta 15 gol atmıştı. 6,5 milyon euro artı bonuslar karşılığında Sevilla'nın yolunu tuttu. İkinci kez İskoçya milli takım adına forma giyiyor. Henüz gol atamadı. Ceza sahası hiç hareketli. Serbest vuruş kullanıyor. İskoçya topun başında Robertson var. Robertson kullandı. Ceza alanı içi kafa savunmadan. Ardından Britschke dokunuyor. Hızlı atak şansı olur mu? Geçemiyor orada. Rieder. Duk araya girdi. İskoçya 1998'den sonra ilk kez 2026 Dünya Kupası'na katılmıştı. Elemelerin son maçında Danimarka'yı 4-2 yenmişlerdi ve Dünya Kupası bileti almışlardı.

McTominay estetik bir gol atmıştı. Hatırlayacaksınız. İskoçya taraftar grubu 28 yıl Dünya Kupası'nı bekledi ama İskoçya için çok da iyi geçmiyor. Bir geçiş süreci. Maç bu şekilde tamamlanacak olursa 2-0 ile başlamış olacak Bocconioli. Welsh yur alamadı. Freuler'den sol tarafa. Britschke. Freuler. Akanji. Britschke. Elvedi. Sağında Yaşari vardı. İyi paslaşmalar. Lider gönderdiği nokta. Orada Ebişer alamadı. Atekame. Paul. Serbest vuruş kullanacak İskoçya. 70. dakikadayız. Yaşari kenara geliyor İsviçre'de. Değerli futbol severler. Vincent Sierra oyunda. Yur dokunuyor. Akanji araya girdi. Hızlı paslaşmalar İsviçre'ye etkili geliyor. Lider verdi pasını sağ tarafa. Ebişer ortaya çevirdi. Gol pozisyonu. Kaleye doğru kaleci Angus Khan. Angus Khan gol izin vermiyor. Bir kafa Elvedi. Akanji dokundu. Elvedi. Oyuna yeni giren Sierra ve Akanji. Şık bir çalım. Uzak mesafe. Verdi pasını ama nereye? Zeki Amduni. Bugün çok da etkili görünmüyor Zeki Amduni. Sierra. Sol kanattan gelecek. Britschke. Hem Endoy hem Britschke şu ana kadar gerçekten de muazzam işler yapıyorlar. Britschke oyuna girdikten sonra özellikle hücuma genişlikte kazandırabiliyor. Freuler. Elvedi. Sağında Ebişer vardı. En sağda Atekame. Atekame yerden gönderdi. Ceza sahası içine girme çabası. Faul. Zeki Amduni yerde kalıyor. Ve bir de sarı kart. Zeki Amduni. İşte pozisyon ekranda. Welsh böyle faul yaptı. Dışarıdayken müdahaleyi yaptı. Welsh sarı kartı görüyor. Nenad Milakovic'den. Rieder mi, Zeki Amduni mi? Bakalım kim vuracak. Kalabalık bir baraj. Rieder o bıraktı. Zeki Amduni kaleye doğru dışarıya. Zeki Amduni. İşte Amduni böyle vuruyor dışarıya. Robertson kenara geliyor.
Değerli futbol severler.

oyuna giriyor. Dakika 74. Angus Gunn. Yarı sahasından çıkmaya çalışıyor İskoçya. İyi döndü orada Rieder. Paslaştı Sierro'yla. Şimdi Elvedi. Sağında Atekame var. Ebişer. Çok rahat İsviçre 6 puanla liderliğini sürdürecek Murat Yakın'ın ekibi. Kalan dakikalarda bir futbol sürprizi olmazsa. Üçüncü gol için geliyor İsviçre. Yatarak müdahale. Tatlı sert bir müdahale McKenna'dan. İki sıfır önde İsviçre. Sağ kanatta Atekame. Ebişer paslaşıyor İsviçreli futbolcular. Atekame. Jack Henry kırmızı kart gördüğü dakikada çok sinirlenmişti. Kırılma anı kuşkusuz. Henry'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon, sonrasında ardından Rodriguez çok klas bir gol attı. Free kick'ten ve tabii ki ikinci yarıda 55. dakikada Elvedi farkı 2'ye çıkardı. Yerden vuruş dışarıya. Bir üçüncü gol arayışı. Ebişer vuruşun sahibi. Ebişer'de Union Berlin'de oynuyor. 4 maçta forma giydi ilk 11'de. Toplamda 5 karşılaşmada. Bir önceki sezon Pisa'daydı ve daha öncesinde de 4 sezon Bologna'sı var. Young Boys'ta da görev yaptı Ebişer. Faul kararı Ferguson ekranda.

İsviçre 6 puana çıkacak değerli futbol severler. İskoçya 1 puanla kalacak. Şu anda tabloya baktığımızda Slovenya 4 puana yükseliyor. Diğer maça bakacak olursak. Altı puan çok iyi gerçekten. İsviçre adına. Yarı sahasından çıkmak istiyor İsviçre. Güzel paslaşmalar. Hızlı atak şansı olacak şimdi. Zeki Andoni. Sol taraftan destek geldi oraya. Bilicki. Ceza sahası içine girme çabası. Yerden vuruş. Kaleci Angus Gunn. Endon ekranda vuruş yapan futbolcu. İlk yarıda da çok zorladı aslında Endoy. Kaleci Angus Gunn'da kalıyor. Doyk ekranda taş kullanacak İskoçya. Binks. McKenna. Welsh. Duke. Top kaybı oldu.

Mustafa Ferguson. Maçta sertlik ön plana çıkmaya başladı. Kobel. Slovenya, Kuzey Makedonya karşısında kazanırsa onlar 4 puana yükselmiş olacaklar. İsviçre 6 puana çıkacak. İsviçre'de hesaplar A ligine yükselmek üstüne. Murat Yakın'ın planlaması bu. Yine bir ara pas. Rieder kurtarabilecek mi? Rieder. Top kaybı. Binks. Angus Gunn. Bir kafa elvedi. Siero. Akanji. Kobel. Borussia Dortmund, Stuttgart, Augsburg, Hoffenheim ki Hoffenheim altyapısında dikkat çekmişti. Gregor Kobel. O da Zürich doğumlu. ...28 yaşında bir kaleci... ...40 milyon euro piyasa değeri var... ...2028'e kadar da Dortmund'da devam ediyor... ...Kobel... ...şimdi Amdouni vuruyor... ...savunmaya çarpıyor ve top dışarıda... ...köşe vuruş kullanacak İsviçre... Rieder köşe vuruşunu kullanacak sevgili futbol severler. Saydığım kadarıyla 6. köşe vuruşu olması lazım. Evet, 6. köşe vuruşunu kullandılar paslaşarak. İsviçre 3. golü arıyor. Orta pozisyonu, orta geldi. Kafa uzak noktaya doğru açıldı top. Atak devam edecek Endoy. O bıraktı. Gol pozisyonu ve gol. Topa vardı gol. Zeki Amdouni golü atıyor. Zeki Amdouni. İsviçre durumu 3-0'a getiriyor. Golün adı Zeki Amdouni. 82. dakika. Topa vardı gol. İsviçre 3 farklı üstünlüğü yakalıyor değerli futbol severler. Zeki Amdouni. Golü bir kez daha izliyoruz. Golü tekrar yaşıyoruz. Orta böyle geldi. Top arka tarafa açıldı. Endoy geriye bırakıyor. Zeki Amdouni nefis vurdu. Harika vurdu. Mükemmel vurdu ve bitirdi. İsviçre 3-0 önde. Endoy bugün gol paslarıyla dikkat çekiyor. Amdouni golü attı. Kuzey Makedonya maçının da yıldızıydı. Zeki Amdouni. Sol taraftan yüklenme çabası. Doik o kovalıyor. Elvedi. Doik itiraz etti ama hakem aynı kanaatte değil. Elvedi. Akanji. Bilişki ve Akanji. Uzun gönderdi defansın arkasına doğru kaleci. Angus Gunn. Orada Endo'ya müsaade etmiyor. Zeki Amdouni. 84. dakika. İsviçre 3-0 önde. Zeki Amdouni. Amdouni sokuldu. Ceza sahası içine. Baktı kaleye. Zeki Amdouni vuruyor. Kaleci Angus Gunn.

iki maçta 3 gole ulaştı. Zeki Amduni, lider, baskı yapmıştı. Angus Gunn uzun gönderiyor. Bir oyuncu kenarda İsviçre'de sevgili futbol severler. Sanchez gördüğüm kadarıyla o da oyuna girmek için hazırlık yapıyor. Siero, Akanji, Elvedi, sağ tarafta Ebişer, o bıraktı. Paslaşıyor. İsviçreli futbolcular. Akanji, Rieder. Akanji, Elvedi. Sağında Atakame var. İyi paslaşmalar. Endoy, Elvedi, Rieder. Bir dördüncü gol gelir mi? Freuler baktı kaleye. Freuler ortayı yaptı. Ceza alanı içi. Endoy'un arkasına düştü. Endoy. Destek bekledi Endoy. Şimdi verdi pasını. Şut şansı. Siero bırakıyor. Atakame yerden. Ceza alanı içi. Gol pozisyonu olacak ama. Endoy top dışarıda. Zeki Amduni ekranda değerli futbol severler. İsviçre takımında Amduni çıkıyor, Sanchez giriyor. Kalan dakikalarda bakalım Sanchez takımına neler katacak. Endoy oyundan çıkan bir diğer futbolcu. Eaton oyuna giriyor. İsviçre taraftarları skordan memnun. İsviçre 3-0 önde. İlk maçta Kuzey Makedonya'yı deplasmanda 3-0 yenmişti İsviçre. Ve İskoçya deplasmanı yine aynı şekilde öndeler, aynı skorla. Orta şansı McKean. Top dışarıda. Pocognoli. Yüz ifadesi her şeyi anlatıyor. Monaco'da yedincilik elde etmişti. Pocognoli. Ebişer, Elvedi, 87. dakika. Akanji, Freuler, oyuna yeni giren Sanchez, paslaşıyor İsviçre, Siero bıraktı. Elvedi. Güzel paslaşmalar Elvedi. Ceza sahası içine girebilecek mi? Giremiyor. Rieder o kovaladı. Rieder faul yapıyor. Christie'ye faul yaptı. Sevgili futbol severler. Christie ekranda. İskoçya takımında oyuna sonradan giren futbolculardan biri. Angus Gunn kullanacak. Oturmuş bir düzene sahip olan İsviçre, yenilenen, kabuk değiştiren, Pocognoli ile geçiş sürecini yönetmeye çalışan İskoçya deplasmanında 3-0 önde. İki maçta 6 gol. Ve gol yemedi İsviçre. Dikkatinizi çekmek isterim.

Μακίνα. Βέλς. Μακίν, Μαϊρακόβαδε. Size soralım. Pocconioli ne yapmalı? İskoçya adına ne yapmalı? Siero. İsviçre hücuma çıkıyor. Atakame. Ebişer. Şimdi pas. Siero. Freuler. Sanchez. Baktı kaleye dışarı ya. Sanchez. Çerçeveyi bulamadı.

İsviçre futboluna kuşkusuz damga vuruyor Murat Yakın. Sanchez, dakika 90. Sanchez gidiyor. Sanchez destek bekledi. Gönderdiği nokta, savunma araya girdi McKenna. Baskı var. En geriye kaleci Angus Gunn. 90 artı 3. 3 dakika oynanılmamış kabul edilen süre başladı ve Freuler topu kontrol ediyor. Siero paslaşıyor. İsviçre çok rahat paslar. 3-0'ın avantajı. Bir gol daha atmak istemiyorlar gibi ama Atekame Elvedi. Sağ kanattan Ebişer. Ebişer bırakmıyor. Binks. Kuzey Makedonya karşısında mücadele edecek İskoçya bir sonraki maçında. İsviçre Slovenya'yı konuk edecek. Tabii ki Slovenya'nın performansı da merak konusu olacak İsviçre'ye karşı. Sol taraftan geliyor İsviçre'ye, ceza sahası içi, son çizgi, orta geliyor. Kafa vuruşu topağlardı ama hayır diyor hakem. Eaton İsviçre'de. İşte pozisyon değerli futbol severler. Dışarıdan çeviriyor. Ağlara giden bu top golleri kazanmadı. Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. B Ligi açısından tabii önemli bir maç. Yükleniyor İskoçya. Kapatmaya çalışıyor orayı Brezhki. Bir orta dışarıya. Engenin Duk ekranda. Artık maçta son anlar değerli futbol severler. İskoçlar maç öncesi Gayda'yı ön plana çıkardılar ama bugün İsviçre saat gibi puan İsviçre'nin değerli futbol severler. Artık son saniyeler ve 6 puana yükseliyor İsviçre. İsviçre 3-0 kazanıyor. İskoçya 0, İsviçre 3. İskoçya kendi sahasında İsviçre karşısında 3 puan hesaplarıyla mücadeleye çıktı. Ancak maçın başından itibaren kırılma anları var

0: o kırılma anlarından biri Jack Hendry'nin görmüş olduğu kırmızı kart. Bariz gol şansını engelledi, kırmızı kart gördü. İçeride mi dışarıda mı tartışmaları vardı? Dışarıda dedi maçın hakemi. Ve Rodriguez serbest vuruştan topu ağlara gönderdi. 1-0 öne geçti bu golle İsviçre. İlk yarıyı İsviçre 1-0 önde tamamlamıştı. İkinci yarıda 55. dakikada Elvedi sahneye çıktı. Farkı 2'ye çıkardı. Bir önceki maçın yıldızı Amdouni 82. dakikada skoru belirleyen golü attı. Ve ekrana gelen Rodriguez gerçekten de muazzam bir gol kaydetti. Amdouni de 3 gole ulaşıyor 2 maçta. Yıldızını parlatmaya devam ediyor. Murat Yakın'ın İsviçre'si İskoçya deplasmanında 3 puanı 3 golle alıyor. Sebastian Pokonjoli 2'de 0'la başladı İskoçya kariyerine. Evet değerli izleyiciler, bu maçın anlatımında ben Emrah Karadinç sizlere eşlik etmeye gayret ettim. Tüm yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımla birlikte sizlere mutlu akşamlar diliyorum. Maçın sonucu İskoçya 0, İsviçre 3. Hoşçakalın.
1: Türkcell.com popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: tarifin zeytliğin radeli.
1: Abi toplamışsın aileyi.
2: Aile çok önemli.
3: Hadi ben kaçarım. Arkadaşlarla buluşacağız.
4: Paran var mı?
3: Öyle gideceğim. Nerede harcayacağım?
2: Darladın ama çocuğu.
3: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
2: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
1: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
2: Biraz rahat olun kızım.
5: Bugün nereye gidecektik ya?
6: Spora.
5: Değil.
6: Çocuğun kursu?
5: Değil ya.
6: Annem nereye mi?
7: Yarın o yavrum.
6: Senin ilk dersin?
7: Maça.
5: Değil babacığım.
6: Buldum. Petrol ofisi.
5: Petrol ofisi kampanyası. Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye.
8: 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan
5: pozitif puan hediye.
9: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla Jest Lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı Jest Liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij Lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını. Clio. What to say, you don't care.

0: Günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
3: O da kim öyle? Selam. Yine orada. Yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
8: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olun.

0: zaman burada.
1: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
2: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
3: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
1: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de Mobil Deniz 7/24 cebinizde.
0: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Özveriyle çalışan, işine sıkı sıkı sarılan biri varsa orada bir ışık vardır. Başlarda birçok kişi dinlemese de sesini duyurabilen biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Geçmişten aldığımız güç ve bugünkü enerjimizle daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
5: Herkes topluyor.

0: tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın.
1: Bu çok iyi.

0: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
1: Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
2: Barafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle parkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız. Bu hafta öğrenciler için finansal okur yazarlık ve sorumluluk şuuru üzerine konuşacağız. Değerli konuklarımla birlikte eğitim ve yönetim danışmanı Hale Güneş ve uzman psikolog Derya Yalçınkaya bizlerle birlikte olacak.

0: Alo hocam, Derya hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Şimdi Alo hocam, sizinle başlayalım. Finansal okuryazarlık herkes için çok önemli. Bütün yani çocuklar için de öyle, yetişkinler için de öyle artık çağımızda. Ama özellikle öğrenciler için, gençler için, çocuklar için önemini konuşarak başlayalım. Niçin çocuklar için finansal okuryazarlığa bu kadar çok önem vermeliyiz?
1: Aslında para hayatımızın her anında ve her alanında bizim için çok önemli bir argüman. Dolayısıyla parayla ilgili ilişkimiz, parayla ilgili

0: Argümanlarımızı nasıl yönettiğimiz, hayatımızı nasıl yönettiğimizin en önemli belirleyicisi diyorum ben. Yani parayla çocukluktan itibaren görerek, deneyimleyerek, işte kendi yetişkin çevremizde annemizi babamızı aslında en başta izleyerek edindiğimiz bazı tecrübeler var. Ama çok da bu konuda bir eğitim de yok aslında. Yani daha çok deneyimsel öğrenmeyle ediniyoruz bu bilgileri. Özellikle çocuklarla olan çokça birlikte olduğum süreçlerde bazı gözlemlerim oldu. Bu gözlemlere dayanarak aslında bu konu çıktı ortaya. Çocukların mesela okullarda kantin alışverişi yaptığını gözlemledim. İşte geliyor çocuk, bunu istiyorum diyor, parayı veriyor, üstüne alıyor, cebine koyuyor, ürünleri alıp gidiyor. Yani herhangi bir beceriyi kullanmıyor o süreçte. Ürünlerin fiyatını sormuyor, paranın üzerini saymıyor, hangisini almalıyım gibi bir seçim aslında çok yapmıyor. Dolayısıyla küçük yaşlardan itibaren aslında bu para konularını öğretmemiz lazım çocuklara diye düşünerek bu programlar başladı.
1: Evet, veya adet olarak sayıyorlar parayı.
0: Evet.
1: İki tane para.
0: Üç tane para daha küçük yaşlarda. Büyüdükçe tabii anlıyorlar onu.
1: Peki. Hocam bu durum aslında çocukların sorumluluğunu da güçlendiren bir faktör aslında değil mi? Finansal okuryazarlığın olması.
2: Kesinlikle. Finansal okuryazarlığı aslında biz şöyle de değerlendirelim. Üç ana başlıkla değerlendirebiliriz. Haz erteleme becerisi ve sınırlar beraberinde sorumluluk alma bilinci. Evet. Çünkü bir çocuğa özellikle de ilk etapta şunu öğretebilmek de çok kıymetli diye düşünüyorum. Hemen mi istiyorsun yoksa bekleyebilir misin? Sabrı gösterebiliyor musun? O sırada aslında biz dürtülerini kontrol ediyoruz. Çocuk istediği şeyi o anda her şeyi yoka sayarak eğer elinde varını yoğunu dediğiniz şekilde hani o kantine gittiğinde belki de hiç fiyatlarına bakmadan harcadığı para için yarın evde istediği bir oyun süreci ona dahil olmayacak. Ya da parasını biriktirmesi gerektiği bir yerde o parayı orada bunu harcamış olacak. Biraz dürtüsellik de görebiliyoruz bu noktada. Kesinlikle sorumluluk bilinci diyebilirim. Ben şöyle bir örnek kullanıyorum. Çok hoşuma da gidiyor sorumluluk bilinci demişken. Bir çocuğun evde deneyimlediği en önemli sorumluluk bilincini öğrenme noktası evde gözlemledikleridir. Fakat biz burada çocuğun davranışıyla onun bağ kurmasına izin vermiyoruz. Örnek veriyorum. Bir çocuğun evde sorumluluğu var. Nedir bu sorumluluk? Çiçeği sulayacak. 3 gün boyunca çiçeğe su verirken ilk gün suluyor, ikinci gün unutuyor. 3. gün tekrar suladığında 4. gün bir bakıyor ki çiçek solmuş. Çiçek solabiliyor. Neden? Çünkü onu her gün sulaması gerekiyordu ve sulamadı. Şimdi bu solgun olma haliyle aslında çocuk en anlamlı bağı kuruyor. Diyor ki ben her gün yapmam gereken bir şeyi yapamadığımda demek ki problem yaşayabiliyorum.
0: Sonuç çıkıyor ortaya.
2: Sorumluluk bilincini böyle öğreniyor. Dolayısıyla finansal okuryazarlık kısmına gelirsek eğer bir bedeli olur ya harcamalarının. Bunun bedelini aile içerisinde para kısmını hiç konuşmuyorsa zaten bir belirsizlik ve kaygı oluyor. Bedelini de konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle de sorumluluklarını yerine getirmediğinde bir çocuk, aile bunun sonuçlarının ne olacağını da ona sunmalı ve bu sonuçları da izin vermeli ki yaşamalı çocuk.
1: Evet. Şimdi finansal okuryazarlık kavramı son zamanlarda özellikle çok sık konuşmaya başladık. Çok sık gündeme gelen konulardan bir tanesi aslında. Niçin çağımızda tabii eskiye nazaran çocukların erken yaşta finansal okur yazarlık becerisine sahip olması gerekiyor?
0: Şimdi günümüzde bu dijitalleşmeyle birlikte tabii o kadar ciddi bir enformasyon problemi var ki yani çocuklar da gençler de aslında hepimizde çok ciddi bir bilgiye maruz kalıyoruz. Ama maruz kaldığımız bu bilgi aslında her zaman doğru bilgi de değil. Çok ciddi anlamda bir reklam piyasası var. Çok ciddi anlamda dijital oyunlar var. Yani çocukların sürekli bir taraftan bir girdisi var. Ama bu girdiler her zaman sağlıklı ve doğru mu? Değil. Şimdi bir kere bu ayırt etme becerisini kazandırmamız gerekiyor. Yani duyduğu şeylerin hangileri doğru, hangileri değil. Bir kere bu analizi yapabilmesi lazım. Dolayısıyla da bunu yapabilmek için 3 tane ana başlığa ihtiyaç var ki bu tüm dünyada aslında finansal okuryazarlıkla ilgili bilgi, tutum ve davranış üçgeninde. Şimdi bilgi konusu aslında hem bizim ülkemizde hem de küresel anlamda tüm dünyada çok iyi durumda. Yani herkes bilgiye eriştiği için biliyorlar.

0: Ama önemli olan bunun davranışa dönüşmesi. Ki hocamın da uzmanlık alanı. Bildiğimiz şeyleri davranışa dönüştüremiyoruz. Bütün problem burada başlıyor. Evet. Yani parayla ilgili pek çok aslında kavramı biliyoruz. Ama işte bir influencer'ın bir ürünü pazarladığını, tanıttığını gördüğümüz anda o tuzağa hepimiz düşebiliyoruz. O yüzden çocukların bu konudaki bilinçlerini arttırmak adına bazı yöntemler öneriyorum ben. Biraz o yöntemlerden bahsedebiliriz. Yani bir kere hemen burada yeri gelmişken bu konuda Türkiye'de yazılmış ilkokul çocukları için kitabımız var. Elo ve Moni ile Finansal Okuryazarlık kitabı, ondan bahsedebiliriz. Kitabımızda 3 kumbara yönteminden bahsediyoruz mesela. Hı-hı. Çocukların harçlıklarını 3'e bölmesini. Yani bu bir yönetim şekli aslında. Hı-hı. Harcamak için, biriktirmek için ve paylaşmak için. 3'e böldüklerinde hem kontrol sağlamış oluyorlar hem de aynı zamanda sonuçlarını görüyorlar, az önce söylediğiniz gibi. Yani yaptığı şeyin sonucu. Bir haftalık harçlığı eğer bir günde harcıyorsa çocuk, sonraki gün nelerden vazgeçmeyi öğrenecek? Nelerden vazgeçmek zorunda kalacak? Aslında seçmekten çok nelerden vazgeçeceğine karar veriyor. Dolayısıyla aslında bu 3 kumbara yöntemi para yönetiminin birinci adımı. Ardından akıllı alışverişten bahsediyoruz. Alışveriş yaparken kendimize bir 10 saniye kuralı diyoruz ve bazı sorular sormamız lazım diyoruz. Bu bizim ihtiyacımız mı, isteğimiz mi? Bu ürün gerçekten uzun süre kullanacağım, benim için gerekli bir şey mi? Bir fiyat karşılaştırması yaptım mı? Daha uygun fiyatlı bulabilir miyim? Bir de bence en önemlilerinden biri, bunun benzerinden ya da aynısından bende evde var mı? Çünkü pek çok zaman olan şeyleri tekrar
1: galiba daha önemli bir soru değil mi?
0: Yetişkinler için de öyle.
2: Aslında burada yani finansal okur yazarlığın yanında diğer başka duygulara da sahip olması gerekiyor herhalde çocukların. Şimdi dediniz ki fiyat karşılaştırması. Evet. O halde ulaşmak istediği bir şey konusunda da sabırlı olması gerekiyor.
0: Kesinlikle.
2: Öyle değil mi?
0: Kesinlikle.
2: Yani bu duygularla da bu kavramı aslında beslemesi gerekiyor. Bu duygulara da sahip olması gerekiyor. Öyle değil mi?
0: Çok doğru. Biriktirme kumbarasını nasıl anlatıyoruz çocuklara? Bu arada bu kumbara mevzusu da şöyle çıktı aslında ortaya. Benim hem annem hem babam bankacı. Küçükken bizim evimizde hep para konuları konuşulurdu ve demirden kumbaralarımız olurdu. Evet. Ama o kumbarayı banka açabiliyordu. Kendimiz açamıyorduk. Hı-hı. Şimdi ben biriktiriyordum.
1: Hala var galiba onlar. Var,
0: evet, ama artık çok çeşitlendi.
2: Ben
0: ve
2: açıyordum.
0: Açamıyordum. Evet. Sizde anahtar varmış.
2: Evet, anahtar vardı, açıyordum. Her gün açıyordum ben.
0: Bende anahtar yoktu, o yüzden bekleyemiyordum, sabredemiyordum. Evet. İçinden almak istiyordum. Şimdi 3'e böldüğünde çocuk biri harcama istediği zaman içinden alabiliyor. Diğeri biriktirme, bir hedef belirliyor ve sabırla o hedef için uğraşıyor.
2: Evet.
0: Yani 3 hafta mı bekleyecek, 5 hafta mı bekleyecek, ona sabretmesi gerekiyor. Ve o arada eğer ondan harcama yaparsa da hedefinin süresi gecikiyor. Ve paylaşma, benim yine en önemsediğim kumbaralardan biri, kendisi dışındaki insanları fark etmesi. Yani birilerinin benim ulaşabildiğim şeylere ulaşamadığını görmek.
2: Şimdi hocam sizinle devam edelim. Dijital çağda az önce Hale hocam da bahsetti. Aslında dolandırıcıların alanı genişledi. Hedefleri de arttı. Manevra alanları daha fazla. Bu anlamda, özellikle finansal anlamda, anne babalar çocuklarını nasıl korumalı?
1: Çok güzel. Kontrol edebildiğiniz şeye şöyle örnek veriyorum. Bir şeyi çok sıkarsanız boğarsınız.
2: Evet.
1: Bir şeyi çok bırakırsanız zaten hiç sahip değilsinizdir. O yüzden ne otoriter ne serbest tutum dediğimiz, yani ne onun üzerinde çok büyük bir kontrol sağlama çabasıyla yaklaşın, ne de onu tamamen halk dilinde koyu verin derler. Ne de bırakın gitsin, olmasın. Dengede olmalı ama ben özellikle çocuklarıyla bağ kurabilmekten bahsetmek istiyorum bu noktada. Çünkü daha çocuğuyla henüz bağ kuramayan biri, onun telefonuyla ya da bilgisayarıyla ya da teknolojiyle ne yaptığını bilememesi kadar doğal bir şey yok. Belki de onu nasıl yapması gerektiğini bilmiyor. Hep söyleriz ya, çocuklarınızla arkadaş olun, arkadaş olun. Ben de diyorum ki hayır, onların yeterince arkadaşı var. Lütfen onlarla anne baba ilişkisi de kurun. Evet, yeri gelir arkadaşı olursunuz ama gelelim konumuza. İnternet üzerinden yapılan dolandırılan bireyler sadece çocuklarımız değil, aynı zamanda yetişkinler de. Çünkü gerçekten çok fazla kullandığınız şey aslında çok fazla maruz kaldığınız bir sistem haline dönüştü. Şimdi ben bile normal şartlarda interneti kullanırken nereden geldiğini bilmediğim sürekli uyaranlara maruz kalabiliyorum. Uyaranlara maruz kalmayı nasıl kısıtlayabilirsiniz?

0: Özellikle anne babalar belli yaş grubu çocuklar için internette bir kısıtlama getirmeli. Ve çocuğunun internette vakit geçirdiği süreyi hangi amaçla geçirdiğini sorgulamalı. Bir çocuk 2 saat boyunca ders ve araştırma için bilgisayarını kullanıyorken diğer çocuk 2 saat boyunca sadece oyun oynayıp YouTube'da videolar ya da TikTok adı altında birçok videolara maruz kalabiliyor. Ve burada bir yaş sınırlaması yok. Dolayısıyla internette bu kotanın olması çocuklarını kontrol etmeli için çok anlamlı bir önlem oluşturacak. Finansal anlamda girdikleri oyunların şunlarına dikkat etsinler diye ifade edelim. O oyunlarda kıyafetler alınıyor. O oyunlarda hatta ünlü bir ismimiz vardı. Kızının kullandığı fatura geliyor. Bir telefonundaki şeyinden çekilmiş, kredi kartından çekilmiş. Bir bakıyorum oyuncağına kıyafet aldı diyor. Aslında oyuncak tamamen sanal dünya üzerinde kurulduğu bir oyun. Oradaki bir oyuncak. Dolayısıyla somut olarak elde bir şey yok. Ama sürekli bir maddi anlamda gider var. Yani harcamalarınız için çocuğunuzun oyununu alabileceğiniz bir, orada çünkü onan kısmı vardır ya. O onan kısmında neleri kullanıp kullanamayacağı ile ilgili siz en azından bankada ona onay verecek kişi olun. Şimdi benim banka harcamalarımı başkası bir yerden kullandığında bana
1: onay geliyor.
0: Onay geliyor. Evet. En azından bu konularda bilinçlenirse kişiler ki orası da benim alanım değil. Kendilerini ve çocuklarını bir nebze koruyabilirler. Ama iletişime geçtiklerinde bir çocuk çok fazla para istiyorsa ebeveyninden aşağı yukarı ihtiyacı bellidir. İhtiyacı dışarısında bu parayı neyde kullanıyor olabilir çocuk? Bunlar çok önemli soru işaretleri. Çünkü bugün madde bağımlılığı ile ilgili de çok ciddi durumlar yaşıyor okullarda öğrencilerimiz. O yüzden çocuğun hunharca harcadığı paralar, yani giderlerinin artıyor olması çok önemli bir kırmızı çizgi bence. Ve mutlaka kartlarınızı, kredi kartlarınızı, çünkü artık nakit parayla elinde dolaşan insan sayısı çok azaldı. Evet. Hepimiz kartlara ve dijital sürece dahil olduk. Evet, bu bir avantaj ama aynı zamanda dezavantaj. Dezavantaj kısmında kendimizi koruyabilirsek çocuk da koruyabiliriz. Ama daha yetişkinler bilmiyor ki kendileri nasıl korumaları gerektiğini.
2: Burada hemen bir şey ekleyebilirim. Tabii. En son yapılan araştırmalardan biri, gençlerin %72'si finansal konularla ilgili bilgiyi ailelerinden değil sosyal medyadan alıyorlar. Şimdi dolayısıyla bu finfluencer'lar denen, bazen doğru ve iyi bilgiler veren ama pek çok zaman da yanlış bilgi ve yönlendirmeler yapan bir gerçek var. Yani bu gerçek her zamankinden çok daha şu anda kritik bir tehlike arz ediyor.
0: Uyarı, evet.
2: Dolayısıyla yani neyi izliyoruz ve nereden bilgileniyoruz kısmı çok önemli. Evet. OECD'nin son raporunda çok önemli bir bilgi var yine. Finansal okuryazarlık bilgi ve becerisine sahip olan gençlerin %70'i daha tasarruflu davranıyor. %50'si fiyat karşılaştırması yaparak alışveriş yapıyor. Şimdi demek ki hem dolandırıcılık, hem yolsuzluk, hem toplumsal kalkınmanın yolu da aslında finansal okuryazarlık becerilerinden geçiyor diyebiliriz.
1: Evet. Aslında sosyal medyayı nasıl kullandığınızla da ilgili bir şey bu. Tam bu noktada sosyal medya konusu açılmışken Türkiye'de de birçok ülkede şimdi yasaklandı. Evet. Belli yaş altındaki gençlere, çocuklara, işte 16 yaş oluyor genellikle. Türkiye'de de bu konu gündemde, hala konuşuluyor. Evet. Destekliyor musunuz ve bununla birlikte şunu da sormak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın finansal okuryazarlığı ilk ders olarak ele alması eğitim sistemi açısından ne ifade ediyor?
2: Sosyal medya kısıtlamasını kesinlikle destekliyorum. Çünkü çocukların özellikle henüz daha soyut işlem döneminde değilken, somut işlem dönemindeyken bu sorumluluğu tamamen onlara vermek doğru değil. Anne babalarında hepsi aynı bilinç düzeyinde değil. Yani kimisi evet bu konuda hocamın verdiği örnekler gibi gerekli önlemleri alabiliyor ama herkesin bu önlemleri alamadığını da düşünürsek evet 13 yaşın kritik bir yaş olduğunu düşünüyorum. 13 yaş altı için kesinlikle bu yasağı destekliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın finansal okuryazarlık ilk ders demesini tabii ki çok büyük bir coşkuyla ve mutlulukla karşıladım ben. 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de çocuklar için finansal okuryazarlık alanında çalışan bir eğitimci, bunun önemini ifade eden bir eğitimci olarak hani birazcık çalışmalarımın aslında yankılanması ve duyulması gibi de algıladım. Bu arada tabii bu yıl Marif modeliyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığımız beceri temelli bir modele geçti. ve bu modelin içinde pek çok okuryazarlıktan biri de zaten finansal okuryazarlıktı.
1: Evet.
2: Ben bunu dolayısıyla çok yerinde ve çok

0: ağların, hem bireysel eğitimcilerin, hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın ciddi bir çalışma yapmasını ve öğretmenlerimizi bu konuda desteklemeyi çok önemli buluyorum.
1: Ya bunu öğretmenler öğretecek eğitim sistemi içerisinde. Evet. Peki gözleminiz nedir öğretmenlere baktığımızda? Ya tabii konuyu öğrenciler ve çocuklar dışına çok çıkarmak istemiyor ama konu açıldığı için soruyorum. Öğretmenlerin bilgisi ne seviyede finansal okuryazarlık konusunda?
0: Aslında Türkiye genelinde çok ciddi anlamda hala çok düşük finansal okuryazarlık bilgi düzeyimizde, davranış düzeyimizde. Öğretmenlere gelince öğretmenler için biraz büyük bir konu başlığı gibi geliyor. Yani biraz finans deyince, para konuları deyince korkutuyor öğretmenleri. Ama şu son 1-2 yıldır öğretmenlerin bu konudaki ilgisi çok arttı. Çünkü çocukların, öğrencilerin çok fazla sorusuna da maruz kalıyorlar. Dolayısıyla onlar da kendilerini bu konuda geliştiriyorlar. Programları uyguladıklarında, bu konuda eğitim aldıklarında da çok güzel uygulamalarla karşılaşıyoruz. Ben kitap aracılığıyla çok fazla okulla, öğretmenle, öğrenciyle buluşuyorum. Ve öğretmenlerin hep söyledikleri, bu eğitimleri yapmaya başladıktan sonra çocuklarında çok ciddi farklılıklar görüyorlar. Artık anne babalardan çok olumlu geri bildirim alıyorlar. Evet. Yani çocuklar bir şey gidip mağazada hani tutturmak yerine en küçük yaş, okul öncesi bile bunu almak için beklemeliyim. Buna şu anda ihtiyacım yok. Bunu mu bunu mu alayım, seçmem lazım gibi temel yetkinlik becerilerini gösterdiklerini söylüyorlar. Bu çok tabii sevindirici.
1: Peki hocam, şimdi çocuklar finansal okuryazarlığı annesinin ve babasının kendisine verdiği harçlıkla tecrübe edecekler ve öğrenecekler. Bu noktada anne babalar verdikleri harçlık konusunda paranla ne aldın diye sürekli sorması, sorgulaması çocuklar üzerine bir baskı oluşturur mu?
2: Paranla ne aldığın şeklinde değil de öncelikle şu başlık önemli diye düşünüyorum. Bazı çocuklar parantez içerisinde sahip oldukları şeylerle değil, sahip olamadıkları şeylerle kendini tanımlıyorlar. Herkes de var anne.
3: Evet.
2: Aa, son model telefon çıkmış işte. reklam yapmayayım. Ama o bilgisayardaki o oyun herkeste var, bende yok. Kıyas ve dolayısıyla bu şekildeki karşılaştırmalar aslında çocuğunuzun ruh sağlığını anlayabilmeniz için, evet, parayı nereye harcadın şeklinde verdiğiniz paranın hesabını sorabileceğiniz şekilde bunu otoriterle bir tutumda yapıyorsanız, bazı çocuklar o parayı geri ailelerinin belki böyle fırlatarak, yani krizi daha da büyük bir kriz haline, çatışma haline çevirmiş olurlar.
3: Evet.
2: Verdiği parayı ne yaptığını o şekilde sormak yerine, ben sana şu kadar para veriyorum ve bu para senin için ne kaç günlük, diyelim ki 5 günlük. 5 günlük bir harçlık. Bunu dilersen gün içerisinde, hiç bilmiyor diyelim ki, anlatıyoruz çocuğa. İşte 50 TL verdi, 5'e böldü, 10 TL şeklinde, ki hani şu an için örneğin biraz rakamlar biraz şey olsa da
1: 500 yapalım.
2: 10 lira 10 lira ne yapacaksa bu çocuk 10 TL'li. Siz onu gün içerisinde, diyelim ki ertesi gün çocuk geldi, 3. gün. Anne, benim param bitti diyor. Ama daha 2 günü var bitmesi için. O zaman sormalı. Neden bitirdin? Ama ben sana bunun senin için 5 günlüğü temsil ettiğini söylemiştim dediğinde, çocukla tartışmayacak, çocukla ekstra para verip ama neyse ilk seferde deyip kapatmayacak o arayı, 2 günlük parayı da ekstradan sonrasında vermeyecek ve ardından şunu da yapmayacak. Zaten sen hiçbir şey beceremiyorsun, zaten sen hiçbir şey anlamadın. Bu da çocuğun özgüvenini çok zedeleyen ve kıran bir nokta. O yüzden siz ona en başında şartları, kuralları net bir şekilde ifade ettiğinizde, sonrasında yapmanız gereken parayı nereye harcadığını sormaktan ziyade tutarlı davranmak. Tabii ki hunharca para isteyen bir çocuğun o parayı ne yaptığını sorgulayın. Ama bahsettiğiniz, yani daha doğrusu benim verdiğim örnekteki 5 günlük para 3. günde bittiyse, son kalan 2 günde
1: Yani anne baba şartları ve kaideleri önceden belirleyecek, çocuk o süreci yönetemediği zaman anne baba bunu o zaman sorgulayabilir.
2: Bravo, aynen öyle. Evet. O zaman kontrol ederken de asla sesini çok yükselterek ceza kalmadı artık, bedel ödetme kaldı. Çok yükselterek onu rencide ederek değil. Evet, böyle bir şey olabilir tabii. Gayet normal karşılayacağız. Tepkiler normal olursa karşınızdaki çocuğun onu anlaması daha da kolaylaşır.
1: Evet.
2: Onun boyuna inin, onun gözlerine temas edin, göz kontağı kurun ve asla sen de

0: zaten hiçbir şey olmaz, ben bunu becereceğini düşünmemiştim şeklindeki kırıcı ya da hani çocuğu rencide edici, onun onurunu zedeleyici cümleleri kesinlikle kullanmalarını önermiyorum.
1: Bir de orada şu var Ahmet Bey, yani çocuğun yaş düzeyi çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi okul öncesinde ilkokuldaki çocukla ortaokul lisedeki çocuğa elbette ki aynı muameleyi yapmıyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Yani küçük yaş grubunda çocuğa 5 günlük para verdiğinizde evet gidip ilk denemesinde bir günde hepsini harcayabiliyor.
2: Harcayabilir, evet.
1: Bu bir hata değil, bu bir deneyim. Yani bu gözle de bakmak lazım değil
0: kesinlikle,
1: mi hocam?
0: Kesinlikle tabii ki.
1: Orada yani sadece yardımcı olmak
2: belki süreyi
1: değil.
2: Kısaltabilir anne.
1: Tabii onu söylüyoruz zaten. İlk evet. Baştan 2 günlük, sonra 1 haftalık ama artık ortaokul liseden itibaren 15 günlük ve 1 aylık yavaş yavaş o yönetim süresini uzatarak bu deneyimi kazanmasını sağlayın diyoruz.
2: Peki çocukların harçlıklarını yönetmeleri konusunda anne baba nasıl örnek olmalı? Çünkü rol model alıyor çocuklar. Onun söyledikleri yani önemli değil demeyeyim ama sizden öğrendiklerimi tabii ben söylüyorum. Genelde psikologlar bunu söylüyor. Davranışlarını örnek alıyorlar çocuklar, anne babaların. Bu noktada mesela siz de bir annesiniz.
1: Evet.
2: Nasıl örnek oldunuz çocuğunuza?
1: Şöyle aslında hani ben kendi annemle babamla olan ilişkiden sonra kendi oğlumla olan ilişkiyi de şöyle bir baktığım zaman şunu görüyorum. Evet ben bu anlamda para konusunda şanslıydım. Çünkü dediğim gibi annem de babam da bankacı olduğu için bizim evde para konusu ayıp ya da utanılacak konuşulmayacak bir şey değildi. Hep konuşulurdu.
2: Evet.
1: Dolayısıyla ben alışkın olarak büyüdüm para konularını konuşmaya. Ama pek çok evde bizim toplumumuzda kültürel olarak para konusu çok da konuşulan bir konu değil. Dolayısıyla ama sıkıştığımız noktada da bu arada param yok diyoruz çocuklara. Yani almak istemediğimiz bir şey olduğunda da.
0: Çocuk
1: böyle
0: da
1: bir çelişki var.
0: Gayet.
1: Çocuk tabii ki çok iyi anlıyor.
0: Çok iyi anlıyor.
1: Bazen de diyor ki kredi kartıyla al o zaman. Eyvah. Hani kredi kartı da havadan gelen.
2: Yazarlık.
1: Tabii havadan gelen bir şey gibi algılanıyor filan. Ama şu önemli. Ben kendi oğlumla olan para konusundaki ilişkide de onu çok önemli hissettim. Az önce aslında hocamın dediği gibi. Yani sonuçlarına katlanacak. Ama bu tabii ki şu değil. Yani parayı 2 günde bitirdi ve işte aç kalacaksın 3 gün değil. Temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ekstralar için.
0: Çok önemli bir şey söylediniz. Tabii ki orada aç kalacak kısmında işte ne oluyor? Çocuk gizli gizli
1: tabii.
0: Bu sefer şey gelişebiliyor.
1: Başka problemler.
0: Başkasının izni olmadan onun maddi olanaklarını kullanma, insan kullanmak gibi diyebileceğim böyle süreçler
1: başka
0: olabiliyor. O yüzden çocuğu iyi tanımak önemli.
1: Evet. Bir de ben şuna da inanıyorum. Herkesin bir para karakteri var. Yani bu konuda yapılmış bir bilimsel çalışma da var.
2: Evet.
1: İşte bazıları daha böyle biriktirici, bazıları daha harcayıcı, bazıları stokçu, hani yatırımcı gibi böyle farklı para karakterleri var. Tabii ki istediğimiz bunların dengeli olarak oluşması. Çocuğumuzu da izleyip onun hangi yönde eğilimi olduğunu aslında görmemiz lazım. Ve çocuğun parayla olan ilişkisinde hocam da dediği gibi yani onu korkutmak ya da ondan bir şeyleri kaçırmak, esirgemek tarafında değil. Ya da bizim şu anda buna paramız yok yerine şu anda buna ayırmıyoruz paramızı. Başka önceliklerimiz var demek. Yani cümlelerimiz de çok önemli. Paramız yok çünkü çocuklarda ciddi bir fobiye sebep oluyor.
0: Paradan ziyade oradaki duyguyu belki de
1: tabii,
0: ona öğretmek ve
1: çok
0: yaşatmak.
1: Doğru. Çok doğru.
2: Bu para karakterlerini saydınız. Yani bu para karakterlerinin dengeleyici olması durumunda ancak o zaman mı paraya bir araç diyebiliriz?
1: O zaman paraya araç deriz ve o zaman parayla olan ilişkimiz temel ilişkiye dönüşmez. Yani ana günden parayla olan ilişki değil çünkü. Hayatı yaşamak. Bazen çocuklar bana soruyorlar okullarda işte istek ve ihtiyaç deyince hiç isteklerimizi almayacak mıyız diye. Hayır alacağız tabii ki. Önce ihtiyaçlarımızı alacağız ama. Orada önceliklendirme önemli. İstekler de bizi mutlu eden, hayatı motive eden şeyler. Elbette onları da alacağız. Denge. Bütün mesele bu. Onun için işte diyoruz bütçe yapın, harçlığı 3'e bölün. Bu arada yetişkinler için de 50-30-20 kuralı var. Yani bütçenizin %50'si harcamalar, %30'u yatırım tasarruf, %20'si de paylaşma.
2: Hocam param yok dediniz. Yani
1: evet.
2: Bu argüman finansal okur yazarlığı olan bir çocuk için tatmin edici bir cevap.
1: İnanmıyorlar zaten çocuklar. Hı. Çünkü hemen karşılığında onlar çok iyi gözlemci olduğu için ama o gün bunu aldın ya da sen de bunu aldın gibi hemen bir karşı argüman geliştiriyorlar. O yüzden bunun yerine paramızı şu anda bütçemizi bunlar için önceliklendiriyoruz. Bunları almayı şu anda ihtiyacımız var. Daha sonra belki buna tekrar dönebiliriz gibi söylemek daha doğru.
2: Peki hocam para biriktirmek, çocuklara para biriktirmek ve nasıl harcaması gerektiği anne babalar tarafından nasıl anlatılmalı?
0: Anlatılmaktan ziyade aslında davranışsal olarak
2: gösterin.
0: Sonuçlarını yaşatmalı diyelim.
2: Evet.
0: Yani bizler de bugün birer yetişkin olarak çok mu iyi biliyoruz? Hı. Tartışılır. Hı. Dolayısıyla çok iyi bilmeden nasıl öğretecek kişi? Orası zaten muamma kısım. O yüzden evet. Bence okullarda böyle bir konu evet. Karşılığı kesinlikle kritik. İhtiyaç. Çok büyük bir ihtiyaç. En çok sevdiğim kısmı da paylaşım kısmı oldu. Evet. Çünkü gerçekten ona inanan bir yapı varsa, şimdi hepimiz aslında davranışlarımızı bir temel başlık üzerine gerçekleştiriyorsak, düşüncemiz neyse öyle hissedip öyle davranıyoruz. İşte örnek veriyorum, az önce bahsettiğiniz eli açık ya da toplumumuzda cimri adı altında birçok kişiler tanımlanıyor. Belki de hak etmedikleri
1: doğru.
0: Gerçeğiyle de yüzleşirsek eğer. Eski zamanlar diye anlatırlar yetişkinler. Eski zamanlarda şartlar bu kadar her şeye ulaşılabilir boyutta değildi. Belki anne baba yokluk yaşadı. Bir şeylerin yokluğunu gören insan onları hunharca harcamaya kıyamayabiliyor.
1: Daha kıymet biliyor.
0: Kesinlikle kıymet bilebiliyor. Ama şimdiki çocuklar zaten teknolojiyle birçok ülkeye bile çok rahatça ulaşabilirken bazı şeylerin kıymetini bilme kısmında daha sabırsız davranabiliyorlar diyelim. Daha yok edici ya da evet. Daha tüketim hızlı odaklı tüketici. Davranabiliyorlar. O yüzden bence bu noktada çocuğa öğrettiğimiz şey her şeyden önce bu bir madde olabilir ama bunun bir anlamı olmalı senin için. Bu bugün kullanıp yarın çöpe atabileceğin bir şey olmamalı. Bu insan ilişkileri için de geçerli. Aslında çocuğa şunu da öğretiyoruz bu noktada. Bir insanla da oyun oynayamazsın. Bir insana da kıymet vermelisin. Bir maddeye de kıymet vermelisin. Evinden atacağın çöpe de kıymet vermelisin. Hepimizin kullanmadığı kıyafetleri belki satışa çıkarttıkları olur. Evet. Belki ihtiyaç sahiplerine verdikleri olur. Yani sadece para diye bakmayalım.
1: Evet.
0: Evdeki herhangi bir eşyasını da yine paylaşabilmeyi ve ihtiyaç sahibine verebilmeyi öğretebilmeliyiz. Kesinlikle. Belki orada küçük yaşta parayı eline vermediğimiz bir yaş grubundaysa bunu oyuncaklarını paylaşma ya da kullanmadığın oyuncaklarını bak hani bizim komşumuzun çocuğu vardı ona hediye edebiliriz verebiliriz şeklinde araç olmasını böyle sağlayabiliriz bence.
1: Kesinlikle öyle.
0: O ihtiyaç kısmına geldiğimiz noktada hepimizin ihtiyaçlarını öteleyebildiğimiz gerçekler var. Bugün sahip olduğumuz şeylere yarın sahip olabileceğimizin garantisine dünyada hiçbir insan sahip değil.
1: Peki.
0: Dolayısıyla bunun öğretilmesi gerekiyor çocuğa
2: evet.
0: Harcamalarından ziyade. Bunu öğretirken de anne babanın en çok dikkat etmesi gereken konu onunla kurduğu bağ, duygusunu anlayabilme becerisi.
2: Evet. Peki hocam, kanalımızın formatına uygun bir soru sormak istiyorum size. Aha. Ekonomik krizle finansal okur yazarlık arasında nasıl bir ilişki var? Yani ekonomik kriz sonuç finansal okur yazarlığın düşük olması sebep midir yoksa tam tersi midir? Ekonomik krizin olduğu yerlerde finansal okur yazarlık artar mı?
1: Şimdi ekonomik krize şöyle bir artısı var. Programın başında da kendi aramızda sohbet ederken söylediğimiz evet. gibi şimdi çocuklarda çok fazla ekonomik konu konuşulduğu için bazen duymaları gerekmeyen şeyleri de duyuyorlar.
2: Tam olarak yani, o yüzden sordum.
1: Evet. Zaten. Dolayısıyla evet. da aslında gündemde olan bir konu olduğu için herkes ekonomiyi
2: merak
1: konuşuyor.
2: Ediyor,
1: merak ediyorlar onlar da. Evet. Hatta ben okullardan birinde böyle 3 kumbara yöntemi deyince çocuğun bireyi kaldırdı. İlkokul 3. sınıf. Benim 3 tane kumbaram var dedi. Aa dedim, ne güzel, nasıl yapıyorsun?
2: Evet.
1: Biri altın, biri euro, biri dolar dedi. Şimdi enflasyonla mücadele
2: sepet
1: ediyor. Sepet yapmış falan.
0: Ama iyi öğrenmiş.
1: Çok iyi öğrenmiş. Şimdi dolayısıyla da aslında ekonomi konularının bu kadar konuşuluyor olması finansal okuryazarlığa olan ihtiyacı da daha ön plana çıkarttı. Bu anlamda evet. bir katkısı var. Ama diğer tarafa baktığımızda toplumların ekonomik durumlarını oluşturan şey bireylerin ekonomik bakış açıları. Dolayısıyla bireysel olarak kendi bütçemizi yönetmekle başlayıp sonra toplumsal olarak sonra da küresel olarak aslında bu konuya bir katkımız var. Yani harcadığımız, satın aldığımız lüzumsuz bir şey sadece bizim paramızın boşa harcanması değil. Kaynakların, dünyanın kaynaklarının boşa harcanması.
0: Kesinlikle.
1: Bugün tam da dün, bugün sıfır atık günüydü biliyorsunuz.
2: Evet.
1: Bu konuda aslında çok bağlantılı. Dolayısıyla hepimizin bu bilinçle hareket etmesi lazım. Yani benim senin paranızın çok olması bunu şuursuzca harcamamızı gerektirmez. Evet. Bu nokta çok önemli.
2: Her iki unsur da birbirinin sebep ve sonucu
1: kesinlikle,
2: diyebiliriz.
1: Kesinlikle.
0: Buyurun. Evde çok özür diliyorum hemen böyle davranışsal olarak öğretmeyi sevdiğimiz bir eğitim süreci olduğu programda. Örnek veriyorum. Mesela kullanmadığınız bir odanın ışıkları neden açık? Evet. O

0: ışığı kapatabilmeyi öğrenebilen biri bir birey,
1: bu da bir tasarruf günü
0: kesinlikle
1: sonunda.
0: Kesinlikle. Aslında ne yapıyor? Bir birikim yapıyor. Tabii. Enerjiden tasarruf ediyor. Evet. Ya da bahsettiğimiz kıyafetle kullanmadığı kıyafetleri vermek, kullanmadığı defterini, kitabını vermek gibi. Ya da kullanmadığı bir su, duşta ne kadar vakit geçirebilir bir çocuk?
1: Tabii.
0: Dolayısıyla o suyu boşa harcamamak, belki de dediğiniz o kaynaklarımıza, dünya üzerindeki kaynaklarımıza sahip çıkmamız gerektiğiyle ilgili de bizi bence bilinçlendiriyor.
1: Ve hepimizin bu konuda bir sorumluluğu olduğu bilgisini vermek.
2: Evet.
1: Yani benimle ilgili değil, hepimizle ilgili. Evet. Yani dünyaya hepimizin bir borcu var.
2: Kullanılmayan odanın ışığının kapatılmasını örnek verdi ama herhalde şu konuda da biraz bilinçlenmemiz gerekiyor. Tasarruf konusu da bazen tasarruflu davranan insanlar için bunu söylüyorum. Bazı kişiler tarafından çarpıtılıyor. Farklı kelimelerle, işte cimrilikle mesela. Ama çocuk da bunu görüyor, rol model olduğu için.
1: Doğru.
2: Onu farklı bir şekilde algılıyor. Bu konuda da belki anne babaların şuurunun artması gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle. Yani bunun temel şeyi şu. Geçtiğimiz hafta Global Money Week'ti. Bütün dünyada para konuşuldu. Şimdi bu para konusunu utanmadan, çekinmeden konuşmaya başlamamız lazım. Önce evlerimizde, çocuklarımızla. Burada bazen şu soru geliyor. İşte ne kadar kazandığımızı çocuğumuza söylemeli miyiz? Hayır. Yani bu bilgiyi yaş düzeyine uygun olarak bütün çocuk yaş gruplarındaki çocuklarla paylaşmak gerekmiyor elbette. Evet. Ama en azından kredi kartıyla harcama yapıyorsanız ekstreyi bir ayın sonunda beraberce bir inceleyin. Biz aile olarak nelere para harcıyoruz en çok? Hangilerinden vazgeçebiliriz? Hangileri gereksiz? Yani bunların bir analizini yapmak bile çocuk için çok önemli bir alışkanlık. Çünkü davranışlarımızı belirleyen şey duygularımızla birlikte alışkanlıklarımız. Yani o alışkanlığı küçük yaştan itibaren edindirirsek işler daha yoluna giriyor.
2: Peki çocukların yaz tatilinde çalışması, para kazanmak istemeleri erken yaşta onlara ne katıyor finansal okuryazarlık anlamında? Evet.
1: Bizim kitabımızın da son konusu çocuk girişimciliği.
2: Evet.
1: Girişimci zihniyet yapısının aslında çocukluktan itibaren başlaması gerektiğine de inanıyorum. İşte orada bir limonata standı örneğimiz var bizim. Evet. Çocuklar okullarda da pek çok kez kermesler yapıyorlar, bir sosyal sorumluluk projesi yapıyorlar. Bu projelerde de aslında ben her zaman şunu öneriyorum. Çocukların bu süreci yaşaması önemli.
2: Evet.
1: Yani bu deneyimsel olarak bunu yaşaması çocuklara çok şey katıyor. Çünkü orada bir ürün üretmek ya da var olan bir ürünün satışı, pazarlaması, reklamı, bunun fiyat karşılaştırması, işte kaç bardak limonata kaç limondan çıkar mesela, bu noktaya kadar aslında bir business plan, yani bir iş planını deneyimlesinler diyoruz. İlkokuldan itibaren bunu yapabiliyorlar. Yaz tatillerinde de yaptıkları şeyi desteklesin anne babalar, öğretmenler desteklesin diyorum ben. Çünkü çocuklar hem çok keyif alıyorlar hem de kendilerini tanıyorlar. Yani neyi ne kadar yapabildiğini.
0: Kesinlikle.
1: İşte kimisi reklamda çok iyi, kimisi hesaplamada çok iyi. Bunları görsünler ki kendilerini de tanımak adına bir katkı sunsun diyorum.
2: Peki hocam, çocuğun çalışmak istemesi ona hayata dair ne kazandırıyor peki? Yani ben kendi adıma konuşacak olursam, ben üniversitede başladım çalışmaya ama keşke lise döneminde başlasaydım. Eminim ki çok şey kazandıracaktı bana.
0: Kıymet biliyorlar.
2: Evet.
0: Kesinlikle. Ve hayatın gerçekleriyle daha erken süreçte yüzleşmiş oluyorlar. Nedir aslında orada? Bir sabırdır. Çalışma sabır ister. Ve beraberinde belli giderleriniz varsa çalıştığınız zaman onunla ilgili bir karşılık alıyorsunuz ve aldığınız karşılığı belki hani o dediniz ya işte özel ihtiyaçlı önceliklerimiz.
1: Öncelik.
0: Belki o çocuk için öncelik, anne baba için öncelik olmayabilir.
1: Tabii.
0: Ama çalışan bir çocuk demeyeyim ben, çalışan birey için oradaki önceliğini belirlemek tamamen onun elinde. Düşünsenize, birey olma yolculuğunda atılan ilk adımdır diye düşünüyorum. Ve çocukların kendini geliştirmelerinden ziyade sosyal ilişki bağları yaptığı işe göre değişiyor tabii ki. Öğrenme, çok erken yaşta olduğu için daha hızlı öğrenme ve beraberinde ileride neyi yapıp neyi yapmak istemedikleriyle ilgili bir algı oluşturuyor. Çünkü ne kadar çok deneyimlerse onu, o konuyla ilgili bir yeteneği varsa yetkinlik haline gelecek.
2: Evet.
0: Yeteneği yoksa da zaten yetkinliğiyle bunu belki para kazanacağı bir kaynak haline çevirmiş olacak.
2: Evet. Yani bazı anne babalar da sıcak bakmıyor herhalde bu durum, öyle değil mi? Yani üniversite çağındaki bir çocuğu düşünecek olursak, 18 yaşının üzerinde zaten,

0: Çalışmak istediğinde bazı anne babalar şunu söyleyebiliyor herhalde çocuklara. Paraya ihtiyacın mı var? Biz zaten sana para yolluyoruz.
1: Ama daha utangaç oluyor biliyor musunuz o çocuklar? Benim gözlemim.
0: Ama maksat orada para kazanmak değil, başka bir şey yani. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi. Yani.
1: Kesinlikle. Aslında oradaki temel amaç paraya ihtiyacı olduğu için çalıştığını bilmek durumu değil. Tabii ki ihtiyacı olan çocuklarımız da çalışıyorlar. Buradaki amaç orada hayata başlamak ve dediğiniz gibi o paranın evin içerisinde konuşulabilir bir hale dönüşmesine izin vermek. Yurt dışında insanlar dil gelişimi için üniversite hayatına başladıklarında çalışma hayatlarına da başlıyorlar. Belki bunu kendi ülkesinde hiç yapmayacağı şeyi orada yaparken buluyor kendini. Orada sorun değil de kendi ülkesinde yaparken neden bu utanılacak ya da sorun haline dönüştürülüyor?
0: Evet.
1: Buna ihtiyacı, yani çalışma hayatı para ihtiyacı için yapılan bir eylem değil ki.
2: Tabii.
1: Dolayısıyla bunu öncelikle bilmek gerekiyor. Anne babaların izin vermemelerinin nedeni kendine ya da çocuğuna güvenmiyor olabilir mi? Başına bir şey mi gelir şeklinde.
0: Evet. Üniversitedeyken 3 yıl baristaydım. Barista olarak çalıştım bir yerde.
1: Ne güzel. Bu bugün bana... belki de ne güzel kahveleriniz.
0: Evet. Bunları ben yapmadım ama.
1: O zaman bir dahaki de sözünüz olsun.
0: Evet. Evet, inşallah. Yani bu bana iletişimi bir kere inanılmaz bir şekilde kuvvetlendirdi ve sosyallik kattı. Yani
1: özgüveni de destekler. Evet. Bugün kahvede barista
0: bu iki konuşmuş. Kavram çok önemli bir kazanç aslında
1: kesinlikle,
0: benim için.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Oradaki sorumluluğu eminim. Evinize gelen misafire kahve sunmak istendiğinde hemen ben yapayım.
0: Ben eskiden baristaydım diyordum.
1: O ayrıca bir istek ve arzu.
2: Güven.
1: Ve bir şekilde diğerleriyle paylaşım
2: tabii,
1: aslında.
2: Tabii.
1: Oldukça önemli diye düşünüyorum.
2: Orada küçük yaşlarda evde küçük küçük başlayın diyoruz biz. Yani ama bu yapması gerekenler üzerinden olmamalı elbette. Yani dişini fırçaladığında para vermeyin çocuğa. O zaten yapması gereken bir şey.
1: Sorumluluğu öğretemeyiz.
2: Evet, sorumlulukların haricinde. Ama işte sofrayı yerleştirirken, toplarken yardım ediyorsa, işte çöpü dışarıya çıkarıyorsa, bahçede bir şey topluyorsa, destek oluyorsa, oralarda belirleyip önceden yaptığın da belli bir düzende ve belli bir süre, yani sürdürülebilir olması da önemli bunun. Bunu deneyimlesin diyoruz çocuk ki paranın bir emek karşılığında kazanılan bir araç olduğunu da
1: görsün,
2: algılasın ve
1: kesinlikle
2: görsün.
1: Kesinlikle çok önemli.
0: Dişlerini fırçaladığı için para vermeyin dediniz. Aslında
2: evet.
0: Tam bu noktayla ilgili bir sorum olacaktı. Ödüllendirmek. Aha. Çocukları hangi durumlarda ödüllendirmek gerekiyor? Çok da konunun dışına çıkmak istemiyorum ama zaten yapması gereken, görevi olan işleri yaptı diye ödüllendirmemek gerekiyor değil mi?
2: Şimdi ben ödül ve cezaya biraz karşı olan bir eğitimciyim. Dolayısıyla hele de parayla ödülü tamamen karşıyım. Yani paranın bir ödül aracı olmasına inanmıyorum. Ama şunu söylüyorum. Çocuğu motive etmek için elbette hediye olabilir. Onu destekleyecek,
1: İstediğim
2: motivasyonunu
1: şey
2: arttıracak, istediği bir şey alınabilir. Ama bu yapması gereken şeyler üzerinden olmamalı. O yüzden hep söylerim yıllardır. Yani karne hediyesi, karne aldığı için alıyorsanız evet. Yani içinde eğer olumsuz notları varsa da yine alıyorsanız tamam. Hı. Ama sadece iyi karne getirdiği için, takdir teşekkür
1: koşullu
2: aldığı için
1: veriyorlar.
2: Koşullu olarak veriyorsanız bu doğru bir yol
0: ama
2: değil.
0: Ama çocuk onu algılayabiliyor mu? Yani ben kötü mesela diyelim ki karnesinde kötü notlar var. Çok iyi bir karne almış. Kötü de olsa bana yine bu hediyeyi verecek diyor mu acaba?
2: Çocuk bunu biliyor. Çünkü anne baba tek bir durum üzerinden bunu göstermiyor. Pek çok durum üzerinden gösterdiği için çocuk aslında onu zaten defalarca deneyimlemiş
1: çok
2: oluyor.
1: Çok yanlış buluyorum. Evet. İyi karneye iyi hediye, kötü karneye azar. İşte ödül ceza dediği gibi hocamızın. Çok yanlış buluyorum. O çocuğun sadece koşullu olarak gösterdiğiniz sevgisi yarın sokakta hiç tanımadığı insana gösterdiği öfkesine dönüşür. Bugün toplumumuzda bu kadar öfkeli insan görüyorsak bunun bir yerde de o koşullu, yani aslında vermeniz gereken temel ihtiyaçlar kısmındadır ilgi, onay, sevgi.
0: Evet.
1: Ve sevgi sözcükleri. Bu zaten sizin yapmanız gereken bir şey. O yüzden bu konu beni çok geriyor ve sinirlendiriyor.
2: Aynı noktadayız hocam.
1: Özellikle bu konuda uyarmak istiyorum.
0: Evet. Hocam çok masum görünen bir şey aslında. Yani öyle görünüyor.
2: Çünkü pek çok kişi yaptığı için öyle görünüyor.
1: Evet, ama aslında çok alıştığınız bir şey belki. Alıştığımız bir şey toplum olarak ama hayır. Bugün sizin çocuğuna ihtiyaç olarak sen ona evde o konuda doyur ki dışarıda aramasın diyelim en halk dilinde. Çünkü siz koşullu olarak ona verdiğiniz şeyi siz onu verdiğiniz için yaptığından dolayı yapmaya devam edecek. Diyelim ki çocuk çalışmak istiyor. Ama ne diyecek? Ödül için çalışan bir çocuk haline.

0: haline gelecek. Bu sefer alacağı ödülün hayatın gerçeklerinde sınırı yok.
1: Evet.
0: Başına iş de alabilir. Yani bahsettiğiniz dolandırıcılıkta ödül yok mu? Günün sonunda birilerini dolandırıyor ve eline çok ciddi anlamda para geçiyor. Ama burada değerleri unuttuk. Olmaz. Evet.
2: Tam bu nokta o kadar önemli bir şeyi hatırlattınız ki bana, onu da paylaşmak isterim. Yine OECD'nin son araştırması şunu söylüyor. En büyük tehlike paravan hesaplar. Paravan hesapların hedef kitlesi kim? Gençler ve ev kadınları. Gençler özellikle ilgi, sevgi, alaka istekleri yoğunsa bu paravan hesaplar yoluyla size şu kadar bedava burs, size şöyle bir tatil imkanı, şöyle bir şey gibi o kadar büyük vaatler ve onlara maalesef ki o hesaplara kanarak çok ciddi anlamda dolandırılıyorlar, kandırılıyorlar. Kısa yoldan hızlıca zengin olma, para kazanma vaatleri yine aynı şekilde. Dolayısıyla bu noktaya da hazır yeri gelmişken değinmek istedim. Çok önemli, çok dikkat etmemiz gereken bir nokta.
1: Coinler de bunlardan bir tanesi herhalde.
2: Evet. Ve çocuklar gençler. Çok ilgili.
1: Bir haftada kar yapıyorlar, sonra altın yatırımcısı, daha doğrusu altın alınca neden kaybettim diye şikayetçi oluyor.
2: Evet, bu da çok gündemde bir konu. Evet. Çocuklar ilkokulda bile bana kripto paraları soruyorlar.
0: Yani nereden geliyor ki, nereye gidiyor, onun hesabını yapıyorlar aslında, değil mi?
2: Ve görmedikleri bir para. Yani evet, dijital paraların şu an sanal paraların, sanal alemin böyle bir sorunu var ama geçenlerde İş Bankası Genel Müdürü Sayın Hakan Aran'ın çok önemli bir söylemi vardı. Mutlaka görmüşsünüzdür. Fiziki parayı muhtemelen gören son kuşağız.
0: Öyleymiş. Evet.
2: Kesinlikle. Şimdi bu da çok önemli. Evet. Yani dijital dünyadaki bu tehlikelere çok hızlı bir şekilde hazırlamamız lazım çocukları.
1: Fiziki paraları esnaflar seviyor. Bazı esnaflar.
0: Evet. Ama zaten taşınacak durumda değil.
2: Tabii
0: yani.
2: Tabii de o var.
1: Evet. Peki hocam, paranın gerekli ya da gereksiz harcamasına kim karar vermeli? Hı-hı. Anne baba gerekli harcama veya gereksiz harcama kararını verirken hangi kriterleri baz almalı?
2: Şimdi orada bu istek ve ihtiyaç ayrımını çok net koymak lazım. İhtiyaç dediğimiz şeyi anlatırken çocuğa onsuz yaşayamadığımız her şey. Bu bizim için de geçerli bu arada. Yani yemek, içmek, barınmak, giyinmek, bunlar temel ihtiyaçlar. Eğitim almak, bunlar temel ihtiyaçlar. Bunun dışında kalan her şey onsuz yaşayabildiğimiz, olmasa da yaşayabildiğimiz şeyler. Dolayısıyla birinci adımımız burada önceliklendirme. Önce ihtiyaçlarımızı tamamlayacağız, sonra isteklerimize geçeceğiz. Burada isteklerde denge çok önemli. Evet. Yani o nedenle şeyi çok önemsiyorum ki hocam da çok altını çizdi. Rol model olmak burada çok kritik. Şimdi annenin evde 12 çift ayakkabısı varken 13. çift ayakkabıyı alırken gören bir çocuğa biz ama buna gerek yok dediğimizde çocuk bunu öğrenmiyor.
1: Evet.
2: Yani dolayısıyla aslında çok net buradaki çocuğun baktığı bakış açısı. Oda dolusu oyuncak varken yeni gördüğü bir oyuncak arkadaşında var, reklamda gördü, onu da almak istiyor. Sonuç itibariyle insan dediğimiz varlık sonsuz ve sınırsız istekleri olan bir varlık. Yani bu yaratılışımız böyle.
0: O nedenle önce alışveriş bağımlılığına bir el atmak gerekiyor.
2: Tabii,
0: değil mi?
2: İşte bunların hepsi de aslında biraz önceden beri konuştuğumuz şeylerle bağlantılı. Neden bu kadar çok istiyoruz bir şeylere sahip olmak? Neden zengin görünmek zorunda hissediyoruz? Neden bu kadar çok lüks markaya olan düşkünlüğümüz? Bunların sebeplerine hep bakmak lazım duygusal boyutta.
0: Hangi?
1: Ve size sorayım o zaman da değerler eğitimiyle. Şimdi tüketim alışkanlıkları arasında nasıl bir ilişki var?
0: Ben eğer bir şeyi almak istediğimde bir duygumu bastırmak için bunu yapıyorsam bu bir sorundur diyebilirim. Evet. Değerler eğitimiyle ilgili finansal kısım bence şu konuda çok önemli. Şimdi ahlaki değerlerimiz var. Yani ben kendimi mutlu etmek için bir başkasının canını yakmamalıyım. Ben kendimin daha iyi şartlarda olabilmesi için bir başkasının hakkına girmemeliyim. Evet. Şimdi bu değerleri çocuğa öğretirken anne baba çocuğa en iyisini alıp verirken aslında orada onu alamayacak olan çocuğu düşünerek yapmalı. Şimdi burada anne babaya bunu özellikle çok da böyle kalbini kırmadan belki naif bir şekilde söylemek gerekiyor. Çocuk bunları öğrenerek büyüdüğünde zaten kendi önceliklerini ve ihtiyaçlarını düşünürken empatiyle birlikte başka birinin ihtiyacını da düşünmüş oluyor aslında. Başka bireyin ihtiyaçları varsa bendeki çokla onun hiçi birleşebilir ve burada bir ortak noktada buluşulabilir. Çünkü bu yarın evlilikte de sorun olacak. Çünkü o da öteki oluyor. Yani eş öteki oluyor. Dolayısıyla paylaşmayı bilen bir

0: aynı evin içerisine girdiği zaman diğeriyle de anlaşabilmeyi öğreniyor.
1: Tam burada şunu da ekleyelim. Evet. Bu paylaşma kumbarasındaki meselede de aslında sadece kullanmadığımı, eski yeni, küçüleni vermek değil diyorum ben. Bazen de çocuğa aldığınız bir oyuncak, sıfır oyuncak bebeğin ya da arabanın aynısını alıp evet, başka bir çocuğa hediye etmesini
0: kesinlikle
1: sağlamak.
0: Yani kesinlikle.
1: İhtiyacı olan bir çocuğa. Bunu görebilmek ve bu noktada da sürdürülebilir, devamlı. Çünkü biz çok toplum olarak aslında çok yardımsever, çok paylaşmayı seven bir toplumuz.
2: Evet.
1: Ama bunu ara ara yapmak değil. Yani sadece Ramazan ayında yapmak değil. Sadece bir işte deprem olduğunda yapmak değil.
2: Evet.
1: Düzenli olarak bu paylaşma ve verme becerisini göstermek.
2: Evet.
0: Çok önemli bir şey
2: buyurun
0: söyleyeceğim. Belki vaktimiz var mı bilmiyorum
2: ama. Çok az bir
0: ama
2: zamanınız kaldı.
0: Ebeveyn çocuğuyla vakit geçiremediği için telafi etme amaçlı çocuğuna gidip lüks hediyeler alıyor.
2: Evet.
0: Böyle ailelerimiz var maalesef. Orada bir açığı kapatıyor ya. Şimdi o çocuk onu nasıl paylaşsın? Aslında orada verdiği şey, anne babanın her ne kadar o açığı kapatmak için sunduğu bir madde olsa da çocuk için o ne biliyor musunuz? Sevgi. Yani babasının sevgisi olan, annesinin sevgisi olan bir oyuncağı var onun.
2: Evet.
0: Paylaşamaz.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla oradaki yüklediği anlam kısmı bizim için bence en önemli nokta.
2: Şimdi bu programda hangi konuyu konuşursak konuşalım. Hep ahlaki değerler konusuna giriyoruz. Empati ve sorumluluk konusunu konuştuk. Aslında bu duygular yoksa finansal okuryazarlığında bir önemi olmuyor. Her şeyin arkasında ahlaki değerler var çünkü.
0: Kesinlikle.
2: Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim Hale Hocam.
0: Biz teşekkür
1: ediyoruz. Sağ olun.
2: Sayın seyirciler, başarının anahtarının sonuna geldik. Eğitim ve yönetim danışmanı Hale Güneş ve uzman psikolog Derya Yalçınkaya bizlerle birlikteydik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

zorlu karşılaşmayı Nenad Milinković yönetecek. Sırp hakem Nikola Borović, Boško Božović yardımcıları. Milan Mitić dördüncü hakem. Varda Momcilo Marković olacak. İlk düdük sesi, zorlu maç başlıyor karşılaşmaya. İsviçre başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Uzun bir pas defansın arkasına doğru. Manzan bir hareketlenmişti. Savunma dikkatli. Top dışarıda taç. Patterson tacı kullanma hazırlığında İskoçya takımında. Okoyoli ekranda. İsviçre karşısında kazanmak istiyoruz, galip gelmek istiyoruz demişti maç öncesinde. Gönderilen top Akanji çok rahat. Akanji Kobel. İsviçre hatanı izleyeceğiz. Rodriguez. Yarı sahasında İsviçre. Akanji bıraktı. Yaşari.

Akanji solda, Rodriguez var. Dörtlü bir savunma anlayışı. Yaşari şimdi pasını veriyor. Sağ tarafta Atekame top istemişti. Akanji, kaleci Kobel. İsviçre'nin Kuzey Makedonya'yı mağlup ettiği karşılaşmaya Zeki Amduni damga vurmuştu. O maçta 2 gol kaydetti. Bugün de takım adına en önemli kozlardan biri. Rodriguez uzun gönderiyor. Savunma araya girdi ve top dışarıda. McKenna müdahaleyi yapan futbolcu, taç kullanacak İsviçre. İsviçre'yi Uluslar A Ligi'ne çıkarma hedefi var. Murat Yakın'ın 2026 Dünya Kupası'nda da gerçekten iyi bir görüntü çizdiler. Ta ki Arjantin'le karşılaşana kadar. Yarı sahasında İsviçre, gönderilen nokta, savunma araya giriyor. Binks araya girdi. Gilmore. Üçüncü dakika. McKenna. Jack Henry. Henry gönderdiği nokta. Yardımcının bayrağı havada. İsviçre kullanacak. Rodriguez tacı kullanma hazırlığında değerli futbol severler. O kullandı. Akanji. Kobel. Yakınında Elvedi vardı. Sağ tarafta Atekame. Ebişer, iyi paslaşmalar. Atekame güzel de bıraktı. Yatarak müdahale. Hakem düdüğünü çalıyor. Hakem olay yerinde. Binks ekranda değerli futbol severler. Onun yapmış olduğu müdahale. Çok da sert bir müdahalede bulundu Binks. Ama onu tanıyanlar aslında bu müdahalelerin çok normal olduğunu söyler. Nedenine gelecek olursak, genç yaşta Tottenham altyapısından Jose Mourinho'nun döneminde çalışmıştı. Henüz 16 yaşındayken Bertongen'in dikkatini çekmiş ve sert müdahaleleriyle öne çıkmıştı. Bologna, Como, Coventry City takımlarında oynadı ve şimdilerde Brøndby'nin başarısı için ter döküyor. İskoçya'nın savunmasını oynayan Binks o sert bir müdahale yapmıştı. Endoy, İsviçre takımının hatanı diyeceğiz. Endoy gönderdiği nokta, savunma araya giriyor. Hızlı atak şansı olur mu? McBurney ileride. Faul bekliyor. İskoçlar maçın hakemi devam dedi. İsviçre hatanı izleyeceğiz. Manzambi ısrarla top istiyor. Ceza sahası içine Zeki Amduni de girdi. Şimdi ceza sahası içi ama savunmada McGain defansına yardımcı oldu. Şimdi Rodriguez verdi pasını. İsviçre yükleniyor. Zeki Amduni. Akanji. Oyunu yarı alana, rakip yarı alana yıktı. İsviçre an itibarıyla. Akanji. İsviçre kaptanı hemen Elvedi ile paslaşıyor. Atekame'de Kuzey Makedonya karşısında yaptığı asistlerle, iki asistle ön plana çıktı. Faul beklentisi var. Manzambi yerde kalıyor. Ferguson ekranda. Ve Sırp hakem Nenad Vujakovic ekranlarınıza geldi. Müdahale bu. Ferguson, Manzambi. Manzambi böyle yerde kaldı. İsviçre yüklenecek. Defansın arkasına güzel bir pas. Kaleci Angus Gunn. Çıktı kalesinden, müdahaleyi yapıyor. Ve İskoçlar uzaklaştırdılar. Akanji. Geriye Kobel. Baskı var Bovi'den. Kobel uzun gönderiyor. Hiç kimse yok ve kaleci Angus Gunn. Ferguson. İleride Bovi de top istiyor. İskoçya atağını izleyeceğiz. Henry. Patterson. Gönderdiği nokta, savunma dikkatli İsviçre'de.
hem Akanji'nin hem de Elvedi'nin iki oyuncu çok iyi anlaşıyor İsviçre'de. Yeni bir düzen, saat gibi işleyen bir takım var. Nefis bir pas şimdi savunmanın arkasına doğru. Bobby hareketlendi. İkili mücadele. Bobby kurtarabilecek mi? Bobby kurtardı. Ortaya çevirdi. Savunmada müdahale. Şimdi Rodriguez. Rodriguez yerde kaldı, faul. Faul yapan Gilmour. Gördüm dedi hakem. Serbest vuruş kullanacak. İşte bir kez daha izliyoruz. Çok güzel bir pas derinlemesine. Bu işi Gilmour çok iyi yapıyor. İskoçya adına. Burada Bowie kurtardı ama ardından savunma kapatmıştı. İskoçlar etkili geldiler. Ebişer bıraktı. Yarı sahasında İsviçre. Kobel. Solda Rodriguez. Akanji. Baskı yapmaya çalışıyor İskoçya. Kurtaramıyor orada Endoy. Müdahale geldi ve top dışarıda. Üçlü bir savunma anlayışı İskoçya'da. McKenna, Binks ve Henry. Zaman zaman tabii maç içinde farklı kombinasyonlar da göreceğiz bugün. Patterson, Ferguson, Gilmour, McKean ve Robertson. Bowie ve McBurney. İskoçya'da ileride oynayan isimler. McKean verdi pasını, top kaybı. Yaşani araya girdi. Elvedi bırakıyor Akanji. Baskı Bovi'den. Zeki Hamdouni, iyi paslaşmalar. Defansın arkasına güzel bir pas. Gole gidiyor. Karşı karşıya. Yerde kaldı Endoy. Endoy yerde kaldı. Hakem düdüğünü çaldı. Hakem düdüğünü çaldı. İsviçre'li futbolcular seviniyor. Bir dakika çıkacak. Henry. Kart görüyor. Çok kritik bir an. İsviçre'li futbolcular seviniyor. Öne geçme fırsatı. Maçtaki ilk sarı kart çıkıyor. Değerli futbol severler, 9. dakika. Kaptanlar da tartışıyor pozisyonu. Bir kez daha izleyeceğiz. İşte nefis bir pas. Endoy böyle koştu. İçeride mi dışarıda mı tartışmaları? Gözler maçın hakemine döndü bu pozisyonda. Henry rakibine böyle müdahaleyi yapıyor. Hakem de düdüğünü çalıyor. Henry oldukça üzgün. İsviçre'nin çok kritik bir an yakaladığını söyleyelim. Penaltıda kontrol ediliyor. VAR'la temas halinde karşılaşmanın hakemi. Şunu da belirtelim. Tüm hakemler Sırp değerli futbol severler. Nenad Minaković, VAR'daki Momcilo Marković'le konuşuyor. Pozisyon bu. Endoy böyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı göstermişti. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. 10. dakika. Heyecanlı bekleyiş.

Sırp hakem. Kaptanlarla da tabii konuşuyor. Pozisyonu anlatıyor bir taraftan. VAR'la iletişim halinde olduğunu belirtiyor Sırp hakem. Ve hakem, değerli futbol severler, İsviçreli futbolcuların bir anda itirazlarıyla karşılaşıyor. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Penaltı iptal ve kırmızı kart. İskoçya'ya soğuk bir duş. Henry kırmızı kart görüyor. Ve çok kritik bir dakika. Kaleyi oldukça yakın bir mesafeden. Bakalım tabii nasıl kullanacak

İsviçreli futbolcular Pocognoli ekranda. Bir oyuncu yere yattı ve Murat Yakın dikkatli bir şekilde izliyor. Zeki Anduni mi, Rodriguez mi? İşaret geldi. Rodriguez. Rodriguez ve gol! Rodriguez! İsviçre 1-0 önde. 10 kişi kalan rakibi karşısında golü buluyor Rodriguez de İsviçre. Penaltı olmasa da olur diyor Rodriguez ve golü atıyor. İsviçre önde. Rodriguez'in golü İskoçya deplasmanında öne geçiriyor takımını. İşte izliyoruz. Sol ayağıyla mükemmel vuruyor. Kaleci Angus Gunn çaresiz kaldı. Golün adı Rodriguez. İşte golü tekrar izliyoruz. Golü tekrar yaşıyoruz. İsviçre öne geçiyor bu golle. Torino'da forma giyiyor. 145 maça çıkmıştı. 9 gol atmıştı. 10. golünü kaydediyor. Ricardo Rodriguez. Ve Welsh onunla giriyor değerli futbol severler. Kırmızı karttan sonra Sebastian Pocognoli'nin işi biraz daha zor kuşkusuz. Hücumdan bir oyuncuyu çıkardı, Bovi'yi, ve Welsh oyuna giriyor. Bir savunma oyuncusu. Bakalım 10 kişi kalması nasıl etkileyecek İskoçya'yı. Sebastian Pocognoli adına zorlu dakikalar. Kanatları kullanmaya çalışıyor İsviçre. Elvedi. Yakınında Akanji vardı. Ortaya döndü. Yaşari sol tarafta, Rodriguez top istiyor. Zeki Anduni. Top kaybı oldu. Ferguson verdi pasını. McBurney. O bırakıyor. İskoçya sağ kanattan gelecek şimdi. Bir ikili mücadele. Kurtarabilecek mi Patterson? Top dışarıda. İskoçya adına en kötü senaryo kuşkusuz. Hem kırmızı kart, ardından free kick'ten Rodriguez'in attığı gol. Pocognoli'nin şanssız bir başlangıcı. Rodriguez güzel gönderdi. Endoy hareketlendi. Endoy ceza sahası içinde kurtarabilecek mi? McKenna. Top dışarıda ve köşe vuruşu kullanacak İsviçre. Çok hareketli bir oyuncu Endoy. Ceza sahası iç hareketli, savunmadan oyuncular da geldi. Hem Akanji hem Elvedi'yi görüyorum. Yaşari de ceza sahası içinde. Topun başında Rodriguez kullandı korneri. Kafa savunmadan dönen top. Uzaktan bir vuruş dışarıya. Out. Kale vuruşunu Angus Gunn kullanacak. Yaşari ekrana geliyor. Yaşari ve Freuler, iki futbolcu bugün dörtlü savunma anlayışına tabii çok destek olacak iki isim. Angus Gunn uzun gönderiyor. Bir kafa McBurney, ardından Robertson, gönderdiği nokta. Savunmada çok rahat İsviçre ve kaleci Kobel. Akanji. Rodriguez. Yaşari. Rodriguez. Akanji. Elvedi. Sağ tarafta Atekame var. Ebişer de zaman zaman geriye geliyor. Şimdi Rodriguez. Rodriguez güzel gönderdi. Kafa savunmadan.

Endoy. Takip etti Endoy. Aldı rakibini karşısına. Endoy orta pozisyonu. Destek geldi Rodriguez'den. O geriye döndü. Manzambi. Faul. Faul yapan Ferguson. Serbest vuruş kullanacak İsviçre. İşte pozisyon. Manzambi öyle faale maruz kalıyor Ferguson tarafından. Endoy. Endoy orta pozisyonu. Şimdi Freuler. Freuler ortayı yaptı. Savunmada müdahale. Tekrar Freuler. Endoy. Peterson da karşılamaya çalışıyor onu. Ebişer. Freuler. Bu iki isim daha çok oyuna girmeye başladı. Bu dakika itibariyle. Yaşari. Rodriguez. Endoy. Güzel kurtardı Endoy. Endoy şimdi pas. Manzambi. Zeki Amduni. Bir orta şansı. Orta geliyor. Savunma müdahaleyi yaptı. Ve düdüğünü çalıyor hakem. Petros'un ekranlarınıza geldi. Kişi oynuyor. İskoçya. Şu ana kadar maçta tek gol var. Onu da Rodriguez kaydetmişti. Kaleci Angus Gunn arkadaşlarına ileri gitmelerini söylüyor. Bir kafa McBurney. Güzel kurtardı McBurney. Sol taraftan destek geldi Robertson. Alkış alıyor bu hareketler. Robertson aldı rakibini karşısına. Gilmore bırakıyor. İsviçreli futbolcular yerleştiler ve McKenna bıraktı. Binks. Sol tarafta Robertson ısrarla top istiyor bugün. Akanjari'ye girdi. Yaşari. Endoy yanında. Rodriguez. Endoy. Paul, bench faul yapan futbolcu Bovin'in yerine oyuna girmişti. Yarı sahasında İsviçre. Elvedi. Manzambi. Çok güzel bıraktı Manzambi. İsviçre geliyor. Ceza sahası. Endoy. Gol pozisyonu. Endoy dışarıya. Endoy, İsviçre'nin gole yaklaştığı an değerli futbol severler. Bir kez daha izliyoruz. Çok güzel bir pas. Endoy yerden böyle vuruyor. Savunmanın da kontrolünde top dışarıda. İkili mücadele. McBurney. Faul bekliyor İskoçlar. Sağ kanattan destek geldi şimdi. Peterson bıraktı. Yıllar sonra döndü tabii McBurney. Güzel bir hareket Gilmore'dan sol tarafa. Orta pozisyonu orta geldi. Son anda müdahale savunmada. Elvedi. Elvedi bırakmıyor. Çok kritik bir an. Savunmasına, takımına nefes aldırıyor Elvedi. İşte Gilmore çok güzel kurtardı. Verdi pasını. Böyle bir orta. Araya giren Elvedi. Robertson ekranda. Yüzüncü maçına doğru koşuyor Robertson. Sadece iki maç kaldı. Dalya demesine. Ceza sahası iç hareketli. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Bir vuruş. Karambol. Gol pozisyonu olacak Gilmore. Top dışarıda. Penaltı bekliyor İskoçlar. Aynı kanatta değil maçın hakemi. Bir kez daha izliyoruz. Köşe vuruşu böyle kullanıldı. Kaleye doğru burada kaleci Kobel. Ardından Rodriguez'in faul yaptığı görüşünde McKean. İşte Rodriguez, McKean. Yorum sizin değerli futbol severler.
orada Elvedi ile beraber yan yana 4 numaralı formayı giyen iki futbolcu. İkisi de savunma oyuncusu. Ceza alanı içi hareketli. Topun başında McKean var. Şimdi yakın direğe doğru ceza alanı içi. Savunmada müdahale gelişine bir vuruş dışarıya. Kaptan ekranda. İskoçların kaptanı Robertson. Çok önemli bir tecrübe, çok önemli bir karakter kuşkusuz İskoçya adına. Atekame ve Kobel. Şimdi Akanji. Sol tarafta Rodriguez var, önünde Manzambi ve Yaşari. Oyun kuruyor İsviçre. 22. dakika. Yaşari. Sol tarafta Rodriguez. Aldı rakibini karşısına. Tek top oynama düşüncesi Endoy. Pas hatası oldu, gidemiyor orada. McKean yerde kaldı, faul. Sırp hakem düdüğünü çalıyor. Manzambi ekranda. Pozisyon bu, faul yapıyor. Aston Villa'da oynuyor Manzambi. 17 maçta 6 gol attı. Milli takımda etkili isimlerden biri İsviçre adına. Serbest vuruş kullanıyor İskoçya. Kafayla bıraktı Robertson. Tek top oynuyor orada McBurney. Tekrar Robertson. Atekame geldi karşısına. Savunmayı biraz daha önde kuruyor İskoçya. Welsh. Sağda Patterson. Patterson geriye döndü. Welsh. Şimdi pas. McKenna. Top kaybı. Ebişer araya girdi. Ebişer verdi pasını. Manzambi dönebilecek mi? Manzambi. Top hala kendisinde. Manzambi. Solda bir boşluk var. Endo'ya gelmiyor. Atak tazeleyecek Elvedi. O bıraktı. Akanji. Froyler yakınındaydı. Elvedi sağdan destek. Atekame. Ebişer. Top çeviriyor İsviçre. Solda Rodriguez. Aldı rakibini karşısına. Rodriguez orta fırsatı arıyor. Solunda Endoy destek verdi. Endoy orta pozisyonu. Birebir de etkili bir oyuncu. Endoy orta, ceza alanı içi, savunmada müdahale. Genç araya giriyor. Kaleci kalesinde dikkatli. Angus Gunn. Kornerlerde 2'ye 2 eşitlik. Şimdi kullandı Ebişer. Orta şansı Rodriguez. Endoy. Ceza alanı içine girdi. Endoy dışarıya. Out. Kale vuruşunu Angus Gunn kullanacak. Bariz gol şansını engellediği için Henry kırmızı kart görmüştü değerli futbol severler. Ardından da içeride mi dışarıda mı tartışmaları da yapıldı. Hakem dışarıda dedi ve serbest vuruştan Rodriguez enfes bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0 önde oynuyor İsviçre. Hücumdan Bowie kenara geldi İskoçya'da ve savunma oyuncusu Belçi oyuna aldı. Pocognoli. Zoraki bir değişiklik kuşkusuz. Yaşari, o bıraktı. Akanji. Şimdi pas. Ebişer ve Froyler. Froyler de orta alanda çok aktif bir oyuncu. Akanji. Yaşari. Akanji. Elvedi. Bernie baskı bile yapmadı. Yaşari bırakıyor. Rodriguez. Manzambi. Patterson karşısında. Manzambi ceza sahası

Endoy'u ceza sahası içinde. Endoy verdi pasını Manzambi. Döndü Manzambi. Yerden vurdu dışarıya. Manzambi. İkinci gole çok yaklaşıyor İsviçre. Manzambi ekranda. Bir kez daha izliyoruz. Endoy verdi pasını. Manzambi döndü. Orada kapatmaya çalıştı Gilmore ve istediğini yapamıyor. Manzambi'nin şutu ekranda. İsviçre'nin 1-0'lık üstünlüğü var İskoçya karşısında. Kaleci Kobel, baskı var Akanji. Akanji verdi pasını, oyun kuruyor Yaşari'den. Şimdi Rodriguez'e. Rodriguez, 28. dakika. Yaşari bıraktı. Akanji. Akanji uzun gönderiyor. Savunmada müdahale ve ardından Patterson. Binks çok yerinde müdahaleler yapıyor bugün. Faul. Rodriguez faul yapıyor. McKean yerde kalan futbolcu. Ricardo Rodriguez 145 maç oynadı milli takımda İsviçre adına. Bu da 146.sı. 10 gole ulaştı. Free kick'ten attığı gol. Granit Xhaka tabii kadroda yok. Ricardo Rodriguez ondan sonra en fazla İsviçre adına, milli takım adına forma giyen isim. Onu da Freuler şu anki kadro içinde takip eden isim diyebiliriz. McBurney çok güzel kurtardı orada Freuler'den. McBurney yerde kaldı. Kalktı hakem. Sırp hakem kalk diyor. İskoçlar tepkili. İşte McBurney ekranda. Kararı hiç beğenmiyor İskoçlar ve tribünden de tepkiler devam ediyor. Oley McBurney onunla etkili geldiler. Yarı sahasından çıkmaya çalışıyor İskoçya. Freuler top kaybı oldu. Ferguson araya girdi. Robertson bıraktı. Binks. Manzambi geldi. Binks uzaklaştırıyor. Bir kafa elvedi. Akanji. Yakınında Yaşari var. Şimdi Manzambi. Manzambi. Gilmore geldi karşısına. Manzambi kurtarabilecek mi? İki oyuncu da çok hareketli. Yerde kaldı Manzambi. Oyun devam etti. Robertson. McBurney. McBurney sağ tarafta bir boşluk var. Oraya atabilecek mi? Atmayı başardı. Patterson. Karşısında Rodriguez. Patterson. Şimdi pas. Orta alanda Ferguson. Gilmore. Binks. Robertson. Tekrar Binks. Maçın 3'te 1'lik kısmı geride kaldı. McKenna paslaşıyor orada Welsh'le. Bir top kaybı. Şimdi Rodriguez. Akanji. Yaşari. Tekrar Akanji. Akanji sağ tarafı düşündü. Göğüs kontrol orayı Robertson kapatmaya çalışıyor. Ebişer'in iyi ortaları var. Şimdi geriye doğru pas. Freuler. Ebişer. İskoçya savunması yerleşiyor. Akanji uzak mesafe. Hakeme çarpıyor top. McBurney ekranda. Oli McBurney İskoçya milli takımına 5 yıl sonra dönmek çok önemli bir olay. Son milli maçını 2021'de oynamıştı. Tabii Uluslar Ligi'nde Slovenya ile oynanan karşılaşmada da görev yaptı. Bu dönüş çok önemli. Yeni teknik direktör Poconioli onu kadroya aldı çünkü Poconioli onun özellikle topsuz oyundaki çalışkanlığını beğeniyormuş. Slovenya maçında 11'deydi. Freuler. Ebişer. Yakınında Yaşari var. Ebişer. Manzambi. Geçemedi orada. Robertson. Verdi pasını. McBurney. Şimdi McKean. Gönderdiği nokta geçemiyor. Savunma araya girdi. İsviçre'den ama atak devam edecek İskoçya adına. Sağdan bindirme Patterson. McBurney. Döndü. McBurney. O bıraktı. Gilmore. Şimdi pas. Robertson. Ceza sahası. Orta kalecide kaldı. Kobel.

İskoçya beraberlik golünü aradı. Ama bu ataktan eli boş dönüyorlar. Şimdi hızlı atak şansı olur mu? Ebişer döndü ortaya. Rodriguez. Solunda kim var? Endoy var. Rodriguez. Mazambi. Endoy. Yaşari. Freuler. Ebişer. Tekrar Freuler. Ebişer. Elvedi de hücuma katıldı. Freuler sağ tarafa bıraktı. Atekame. Atekame iyi ortaları vardır. Geriye bırakıyor. Orta, uzak nokta. Gol pozisyonu olacak. Endoy. Hakem gördüm dedi. İskoçya kullanacak serbest vuruşu. Endoy kararı pek beğenmedi. Sırp hakem çok dikkatli. Tabii kırmızı kart çok kritik bir karardı. 36 yaşında bir hakem. Bundan 10 yıl önce Sırbistan 2. liginde maçlar yönetiyordu. 2017'de Sırbistan Süper Ligi'nde görev almaya başlamıştı. 2022'den bu yana FIFA kokartı takıyor. Avrupa'daki ilk önemli görevleri kuşkusuz Konferans Ligi'ndeydi. Eleme turlarındaydı. Bu yıl tabii Nenad Milakovic açısından kırılma yılı. Neden? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye başladı bu hakem. UEFA'da ona güvenini tabii ki gösterdi. Stuttgart'ın Viking'i 3-1 yendiği Şampiyonlar Ligi maçına atamıştı. Şimdi tabii İskoçya-İsviçre maçı Devler Ligi seviyesinden hemen sonraki önemli uluslararası görevlerden biri diyebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nden 3 gün önce de Sırbistan'da Kızıl Yıldız Partizan derbisini yönetmişti. O derbiden de, o ağır atmosferden de sağ çıktı ama çok da eleştirildi. Karşılaşmanın Sırp hakemi Nenad Milakovic. Serbest vuruş kullanıyor İskoçya. Ferguson gönderdiği nokta. Ceza alanı içi bir anlaşmazlık ama Binks takip ediyor. Atekame yerde kaldı. Oyun devam ediyor. İskoçya beraberliği arıyor. Orta geldi. Ceza alanı içi. Savunmada müdahale ve top dışarıda. İskoçya'nın baskısı alkış alıyor bu dakika itibarıyla. Kaptan Robertson ve Patterson kullanıyor taç atışını İskoçya'da. Welsh, Manzambi peşinde. Welsh gönderdiği nokta Rodriguez araya girdi. Rodriguez, Endoy. Yaşari, baskı var. Akanji, çok rahat, çok profesyonel. Ve şimdi Elvedi. Yarı sahasından çıkmaya çalışıyor İsviçre. Yaşari. Elvedi. Akanji. Akanji gitti. Solda Endoy. Aldı rakibini karşısına Endoy. Endoy. Verdi pasını ama top kaybı. Ferguson araya girdi. Akanji. Yaşari ve Elvedi. Dönen topları da topluyor İsviçre. Freuler bırakıyor. Uzak mesafe. Sert vuruş. Olacak mı? Kaleci Angus Gunn. Zeki Amdouni ekranda. Kuzey Makedonya maçının yıldızıydı. Zeki Amdouni. İki gol atmıştı. Tabii Freuler de o maçta çok etkiliydi. İşte o Freuler topu aldı şimdi. Sağda Atekame. Ebişer top istiyor. Manzambi. Elvedi. Akanji. Elvedi. Pres var McBurney'den. Freuler. Atekame. Gönderdiği nokta Amdouni bıraktı. Gol pozisyonu. Endoy vuruyor ama kaleci Angus Gunn. Endoy şansını deniyor. Angus Gunn ben buradayım dedi. Bir kez daha izliyoruz. Amdouni böyle atladı. Endoy'un vuruşu. Kaleci Angus Gunn. Binks. Mourinho'nun öğrencisi o gönderdi. Elvedi araya giriyor.
Top dışarıda. Ve takım kaptanı İskoçya'da Robertson, o da dışarıda. Taç kullanılacak. 37. dakika, çabuk kullandı İsviçre. Akanji. Rodriguez. Rodriguez derinlemesini oynuyor. Endoy hareketlendi. Endoy onun yakalamasına imkan yok. Özür diliyor Rodriguez. İskoçya'da da önemli eksikler var. Ve Murat yakın ekranda. Krizleri de yönetebilen bir teknik adam. Endoy ve McBurney. On kişi kalan İskoçya, İsviçre karşısında zaman zaman pozisyonlara giriyor ama şu ana kadar istediklerini yapamadılar. Topla oynama oranlarında da İsviçre'nin %71'e 29'luk bir üstünlüğü söz konusu. Sevgili futbol severler, 5 şutu var İsviçre'nin, 2 şutu var İskoçya'nın. İsabetli şut atma noktasında İskoçya sorunlu bugün de. Manzan bir yerde Ferguson, ben ne yaptım diyor maçın hakemine. İsviçre hemen kullandı. Freuler bırakıyor sağ kanada. Atekame ve Yaşari. Freuler, Yaşari, Elvedi. Akanji. Akanji sürükledi. Şimdi pas. Ebişer. Atekame aldı rakibini karşısına. Orta ceza sahası, gol pozisyonu olacak. Hem Endoy hem de Anduni ceza sahası içindeydi. Dokunamıyorlar. Robertson sırf hakemle tartışıyor. ...32 yaşında Robertson... ...hakemden 4 yaş küçük. Zaman zaman çok sert tartışmalarda görebiliyoruz. Şu anda Pocognoli'nin kadrosu... ...28 yaş ortalamasına sahip. 27.3 Murat Yakın'ın İsviçre'si. Elvedi. Yaşari yakınında. 40. dakika... Uluslar Ligi heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Manzambi. Yerleşmeye çalışıyor İskoçya savunması. Manzambi top ona geldiğinde tribünlerden de ıslıklar, protestolar. Yaşari. Ebişer. Top kayboldu. İskoçya hata çıkacak. Yatarak müdahale. Alkış alıyor İskoçya'nın mücadelesi ama Ebişer orada önünü kesti rakibinin. Robertson kullanıyor. Manzambi. Güzel paslaşmalar İsviçreli futbolculardan. Manzambi'ye destek geldi şimdi Rodriguez'den. Rodriguez rakibinin karşısına aldı. Tekrar Manzambi. Ferguson peşinde. Manzambi bıraktı. Kalkıyor maçın hakemi, uzak mesafe. Kaleye doğru vuruş, dışarıya gidiyor. Zeki Amduni ekranda. Zeki Amduni. Bir kez daha izleyeceğiz. Sevgili futbol severler, Zeki Amduni böyle döndü. Vuruşunu yaptı asfaltta dışarıya. Burnley forması giyiyor. 5'i ilk 11'de olmak üzere 10 maça çıktı. 2 gol 1 asist üretti bu sezon. Daha önce Benfica, Basel, Lozan oynadığı takımlar. 3 adına çok önemli bir oyuncu gerçekten.
Elveni bırakıyor. Freuler'den sağ tarafa. Atekame ve Ebişer. %69'a 31'lik bir üstünlük söz konusu. Topla oynama oranlarında. Kobel. Rodriguez. İskoçya bir geçiş sürecinde. Pocognoli ile bu geçiş sancılı oluyor. Yaşari bıraktı. Anduni o pasını verdi. Arkadaşıyla paslaştı. Baskı var. Freuler geriye dönüyor. Elvedi. İkinci gol için geliyor İsviçre. Atekame. Atekame savunmaya çarptı. Ceza alanı için müdahale McKenna. Tekrar McKenna'ya geldi. O uzaklaştırıyor. Robertson. Yetişmesine imkan yok. Daha geriden diyor maçın hakemi. Ve taç kullandı İsviçre. Akanji. Yaşari. Rodriguez. Rodriguez kaleye baktı. Yaptı ortayı kaleci Angus Gunn. Çok tecrübeli isimler İsviçre'de genç oyuncularla harmanlanmış durumda. Tabii efsaneleşmiş isimlerden yoksun olmasına rağmen İsviçre kendi ritmini bulmayı başaran bir takım görüntüsünde. Akanji. Rodriguez. Akanji. Pres var. Peterson. O presi yapan oyuncuydu. Sağ kanatta Atekame. Manzambi. Elvedi. Bir oyuncu yerde İsviçre'de. Gilmour ona yakın. Tribünlerde tepkili. Hakem hemen Freuler'in yanına gidiyor. Bir kez daha izliyoruz değerli futbol severler. Pozisyon bu. Binks orada rakibini engelledi. Hakeme de itirazda bulundu İsviçreli oyuncular. Evet, sert bir savunmacı olduğunu ifade etmiştik Binks'in. Freuler. O da çok sinirlendi. Evet. Tacı kullan dedi maçın hakemi. Ve taç kullanıldı. Elvedi. Akanji. Akanji'den sağ tarafa kontrol gelecek mi? İyi kontrol geldi. İsviçre gol arıyor. İkinci gol arıyor. Manzambi verdi pasını. Atekame savunmada Bint ona çarpıyor. Soyunma odasına ikinci golü bularak gitmek istiyor İsviçre. Akanji 45+3 oynanacak. İyi bir pas gelmedi orada. Rodriguez istediğini yapamadı. Sonrasında faul. Andoni faul yapıyor. Sarı kart. Sırp hakem sarı kartını gösterdi. Pocognoli'nin de itirazları var. Çok sinirlendi Pocognoli. Sarı karta çıkıyor Pocognoli'ye. 45+1. dakika. Welsh o kullandı. Binks. Welsh. Gönderdiği nokta Akanji. Prince var McBurney'den. Kobel. Elvedi. Tekrar Kobel. Kobel de deneyimli ve Avrupa futbolunda öne çıkan isimlerden biri kuşkusuz. Almanya'daki performansı

aslında biliyoruz Kobe'nin. 45 artı 2. dakikadayız. 10 kişi oynayan İskoçya karşısında İsviçre 1-0 önde. Elvedi. Akanji. Endoy. Peterson karşısında Endoy. Şimdi verdi pasını Rodriguez. Rodriguez geriye bıraktı. Yaşari. Şut açısı arıyor. Bırakmadı İskoçlar. Yaşari. İyi paslaşma Endoy. Berkaç denedi ama savunma kapatıyor. 45 artı 3. Akanji bıraktı. Endoy. Tekrar Akanji. Rodriguez. Rodriguez verdi pasını. Akanji. Elvedi. Ceza sahası içine doldurdu. Endoy. Endoy ortaya çeviriyor ama nereye? Dışarıya. Şu ana kadar çok hareketli Endoy. Sebastian Pocognoli. Çok kötü bir senaryo onun adına. Angus Gunn uzun gönderiyor. Bir kafa savunmadan. İkili mücadele. Faul kararı, serbest vuruş kullanacak İsviçre. Yaşari ekranda. Ferguson faul yaptı ve değerli futbol severler, ilk 45 dakikada son düdük, ilk yarı sona eriyor. İsviçre 1-0, soyunma odasına önde giden taraf oluyor. Ekrandaki Rodriguez'in attığı golle

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

ikinci yarıya İskoçya başlayacak sevgili futbol severler. Son kontroller yapılıyor. Hazırlıklar tamam ve ikinci yarıya İskoçya başladı. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? Angus Gunn uzun gönderiyor. Bir kafa McBurney, faul. Serbest vuruş kullanacak İsviçre. Elvedi ayağa kalkıyor. Pozisyon ekranda.

Burney faul yapmıştı. Yaşari. Gilmore peşindeydi. Akanji. Atekame. Ebişer yanında. Geriye dönüyor. Elvedi. Elvedi. Top hala kendisinde. Şimdi pas Ebişer. Elvedi. Ebişer. Paslaşıyor İsviçre. Akanji. Boşluk arıyorlar. Rodriguez. Endoy. Presi gördü. Geriye dönüyor. Rodriguez. Yaşari. Akanji. Kanici. Kobel. Elvedi. Atekame. Yaşari. Elvedi bıraktı. Ebişer. Rodriguez. Endoy. Yakınında Freuler var. Şimdi Manzambi. Yaşari. Manzambi. Müdahale Gilmore yetersiz kaldı. Manzambi, Manzambi! Gidemiyor Manzambi. Faul, serbest vuruş kullanacak İsviçre. Pozisyon bu. Manzambi. Güzel hareketler. En son orada Patterson. Bu kadar yeter dedi. Ceza sahası içine Elvedi. Gelen isimlerden biri Amdouni'yi görüyorum. Manzambi içeride. Ebişer topun başında. 48. dakika. Ebişer kullandı. Kaleye doğru gidiyor dışarıya. Makenna da oradaydı. O kafasını eğdi ve top dışarıda. Out. Kale vuruşunu kullanacak. İskoçya'da kaleci Angus Gunn. Gilmore, Angus Gunn, o da Nottingham Forest, Norwich, Stoke City, Southampton gibi takımlarda oynadı. İskoçya faul bekliyor ve hakem gördüm dedi. McKean ekranda. Bugün çok sinirli karşılaşmanın hakemine karşı McKean. 12 golle Aston Villa'nın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu olmuştu. McKean. Ve gol arıyor İskoçya. Ceza alanı içi top kalecide kaldı. Milli takım performansı tartışılır tabii ki. Atekame. Freuler. Dünya Kupası'nda 2026 Dünya Kupası'nda grubu lider bitirmişti. İsviçre son 32 turunda Cezayir'i elediler. Son 16'da ise Kolombiya'yı saf dışı bırakmışlardı. Çeyrek finalde Arjantin'e elenmişlerdi. Murat Yakın'ın şu anki hedefi Uluslar Ligi'nde B Ligi'nden A Ligi'ne geri dönebilmek. İsviçre'nin saatleri de çok ünlüdür ya. İsviçre saat gibi takım şu anda sevgili futbol severler. Ceza alanı içi ortaya çevirdi Atakame. Zeki Amdouni vuruşunu yapıyor. Savunmadan sekti ve top dışarıda. Köşe vuruş kullanacak yine İsviçre. İşte izliyorsunuz. Atekame ortaya döndü böyle. Zeki Amdouni Gilmore peşindeydi. Bu vuruş top dışarı gitti. 51. dakikadayız. Kaleci Angus Gunn

dikkatli. Ebişer kullandı. Kafa savunmadan dönen top gelişine bir vuruş dışarıya gidiyor. Froyers. İsviçre ikinci gole çok yaklaşıyor. Köşe vuruşu böyle kullanıldı. Ferguson dönen top böyle vuruyor. Froyler orada Manzambi'de dokunmak istedi. Top dışarı çıktı. Engelskan. McBurney dokundu. Top İsviçre'de kalıyor. Rodriguez. Elvedi. Akanji. McBurney peşindeydi. Yaşari. Ara pas güzel. Endoy aldı rakibini karşısına. Wells karşısında. Endoy ortaya çeviriyor. Savunmada müdahale. McKenna ekranda. Köşe vuruşu kullanıyor İsviçre. Topun başında Ebişer var. Paslaşarak kullandılar. Rodriguez o verdi pasını. Yaşari ortayı yaptı. Ceza alanı içi savunma. Hızlı atak şansı olur mu? McKean orada kurtaramıyor. Froyler en geriye kaleci Kobel. Oyun kuracak İsviçre. Froyler sağ kanadı. Kanat değiştirdi Endoy. Karşısında Robertson var. Endoy geriye dönüyor. Yaşari. Ebişer. Elvedi. Elvedi. Sağda Endoy. Robertson gelmişti karşısına. Froyler. Elvedi. Froyler. Elvedi. Nico Elvedi, ardından Yaşari. Sol tarafta Manzambi. Manzambi Peterson'dan kurtardı. Manzambi güzel paslaşmalar. Amdouni bırakıyor. Sert vuruş dışarıya. Out. Yaşari ekranda. İşte pozisyon değerli futbol severler. Manzambi Aston Villa'da oynuyor. Daha önce Freiburg altyapısında dikkat çekmişti. Aston Villa'da bir gol, bir de asisti var. 3 maçta görev yaptı. Biri ilk 11'deydi. 1-0 önde. Değerli futbol severler, İsviçre. Elvedi. Sağda Atekame. Verdi pasını. Yaşari. Etkili geliyor İsviçre. Rodriguez'den sol tarafa. Manzambi. Girdi ceza sahası içine. Manzambi. Savunmaya çarpıyor korner. Köşe vuruş kullanacak İsviçre. Peterson ekranda. İlk maçta sahadan bir puanla ayrılmıştı İskoçya. İç sahada da 1-0 gerideler ve 10 kişiler. Rodriguez kullandı köşe vuruşunu. Kafa savunmadan dönen top. En sağ orada Endoy. Yerden gönderdi. Gol durumu gol. Top ağlardı. Gol Elvedi. İsviçre aradaki farkı 2'ye çıkarıyor. Golün adı Elvedi. 2-0 oldu. Elvedi'nin golü. Leeds United forması giyen futbolcu Elvedi sahnede. İsviçre farkı 2'ye çıkardı. Golü tekrar izliyoruz. Golü tekrar yaşıyoruz. Değerli futbol severler.
Sağ kanatta Endoy ortaya çevirdi. Elvedi topağlarda. Milli formayla 4. golünü atıyor 66. maçında Elvedi.

Oyun yeniden hareketlendi. Angus Gunn bırakıyor. Farkı 2'ye çıkardı İsviçre. Sol tarafta şimdi Robertson. Robertson farkı azaltma çabaları. Robertson destek bekliyor. Verdi pasını. Binks atağa katıldı. Gilmore. Yerleşti İsviçre savunması ve şimdi Robertson. Binks. Gilmore. Robertson. Gilmore. Top sekti. Binks. McKenna. Angus Gunn. Sağ kanattan yüklenme çabası şu ana kadar istediğini yapamıyor İskoçya ve 2-0 gerideler. Manzan bir top kaybı. Gilmore. Atağa çıkacak İskoçya. Uzun bir pas. McBurney orada ama Elvedi müdahaleyi yapıyor. İkinci maçında birinci golü tabii Uluslar Ligi için. Toplamda Nico Elvedi'nin 66. maçında 4. golü. Robertson yüklendi. Robertson ceza sahası içinde. Robertson yerde kaldı. Penaltı bekliyor ama hayır diyor maçın hakemi. Sırp hakem kalk dedi. McKenna bıraktı. Welsh. Ardından McKean. Sağ taraftan bindirme geldi. Orta pozisyonu. Orta uzak noktaya doğru. Top taca kadar gidiyor. Özür diledi ekrandaki Patterson. Yur, Christie ve Bengen'in Duk oyuna girmek için hazırlık yapıyorlar. Üç değişiklik birden olacak İskoçya'da. Gilmore ekrana geldi. Üç oyuncu da çok hareketli. Patterson oyundan çıkıyor. Bengen'in Duk oyunda 59. dakikadayız. McBurney oyundan çıkıyor. Robbie Yush oyuna giriyor ve Gilmore oyundan çıkan bir diğer oyuncu. Christie oyunda. Patterson, McBurney ve Gilmore oyundan çıkıyor. Christie, Bengen'in Duk ve Yur oyunda. Ferguson, kaptanı Robertson'la beraber serbest vuruşu kullanma hazırlığındalar. McKean, onun peşinde Rodriguez'i görüyorum. Robertson çok iyi ortaları var. Robertson ortayı yaptı. Kafa vuruşu dışarıya. Out. Sürpriz vuruşlara da ihtiyaç var kuşkusuz. İşte İskoçya'nın gol aradığı bir an ama top dışarı gitti. Ve İsviçre oyun kuracak şimdi. 60 dakika geride kaldı. Maçın 3'te 2'lik kısmını geride bırakırken İsviçre'nin üstünlüğü sürüyor. 2-0. Elvedi. Hem hücuma hem kanatlara. Tabii yapılan hamleler Pocognoli'den 3 değişiklik birden yaptı. Elvedi paslaşıyor Ebişer'le. Sağ tarafta Atekame. Elvedi. Yaşari, Akanji,
Elvedi. Elvedi sol taraftaki boşluğu görüyor. Endoy koşuyor. Endoy ikili mücadele. Endoy kurtarabilecek mi? Kurtaramıyor. Ben Gannon Duke ekranda. İsviçre'de de değişiklikler olacak. Murat Yakın'ın hamlelerini göreceğiz. Evet. Rieder ve Bilicki oyuna girecek. Rodriguez ekranda. Alkışlar ona. İsviçreli taraftarlardan. İskoçyalı taraftarlarsa onu protesto ediyorlar tabii ki. Bridgki oyunda. Ve Manzambi günün etkili isimlerinden biri. Onu da Rieder'le değiştiriyor maçın hakemi. Maçın tabii gidişatını değiştirmek isteyen Murat Yakın bu hamleyi yapıyor. Rodriguez ve Manzambi çıktı. Rieder ve Bridgki oyunda. Ebişer. Yaşari geriye dönüyor. Kaleci Kobel. Elvedi. Maç bu şekilde tamamlanacak olursa İsviçre 2'de 2 yapacak ve 6 puana yükselecek sevgili futbol severler. İki takım arasındaki 12. randevudayız. İskoçya ile İsviçre bugüne kadar 11 kez karşılaşmışlardı. İskoçya 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı. 3 kez de İsviçre kazandı. İskoçya 16 gol atarken İsviçre ise 18 golle karşılık vermişti. Daha çok gol atan taraf İsviçre. İskoçya grupta bir sonraki maçını Kuzey Makedonya deplasmanında oynayacak. İsviçre ise Slovenya'yı konuk edecek. İkili mücadele. Ve top yine İsviçre takımında. Ebişer. Çok rahat paslaşıyor İsviçreli futbolcular. Hem 2-0'ın avantajı hem rakibinin 10 kişi olmasını avantaja dönüştürdü. İskoçya macerası hiç istediği gibi başlamadı. Sebastian Pokonjoli ekranlara geldi. Yaşari. 65. dakika. Atekame. Yaşari, topuk pası nefis, ceza sahası, gol pozisyonu, kaleci! Gole izin vermiyor Angus Gunn. Gol aradı İsviçre. Şimdi uzaktan bir vuruş dışarıya. Rieder.

arka arkaya pozisyonlar. Sevgili futbol severler. İşte Rieder böyle vuruyor dışarıya. Az önce Endoy da çok etkili gelmişti. İzliyorsunuz, kaleci Angus Khan gole izin vermemişti. Yaşari, Elvedi ve Akanji. Akanji de İtalya Ligi'ni takip eden futbol severler çok yakından tanıyor. Bilişki bıraktı sol tarafa Endoy. Orada müdahale geliyor. Bengen'in Duk ekranda. Murat Yakın takımı 2-0 önde. 66 maçta 30 galibiyet, 21 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşamıştı bu maça kadar. Elvedi, baskı var, pres var. Orada Yur'dan. Şimdi İskoçya kazandı. Yur, sert bir müdahale. Britschke faulü yapıyor İsviçre takımında. Trabzonspor'un da transfer gündemine gelmişti ekrandaki Robbie Yur. La Liga'ya transfer oldu. İsveç'te 15 maçta 15 gol atmıştı. 6,5 milyon euro artı bonuslar karşılığında Sevilla'nın yolunu tuttu. İkinci kez İskoçya milli takım adına forma giyiyor. Henüz gol atamadı. Ceza sahası içi hareketli, serbest vuruş kullanıyor. İskoçya topun başında Robertson var. Robertson kullandı. Ceza alanı içi kafa savunmadan. Ardından Britschke dokunuyor. Hızlı atak şansı olur mu? Geçemiyor orada Rieder. Duk araya girdi. İskoçya 1998'den sonra ilk kez 2026 Dünya Kupası'na katılmıştı. Elemelerin son maçında Danimarka'yı 4-2 yenmişlerdi ve Dünya Kupası bileti almışlardı. Scott McTominay estetik bir gol atmıştı. Hatırlayacaksınız. İskoçya taraftar grubu 28 yıl Dünya Kupası'nı bekledi ama İskoçya için çok da iyi geçmiyor. Bir geçiş süreci. Maç bu şekilde tamamlanacak olursa 2-0 ile başlamış olacak Bocconioli. Welsh, Yur alamadı. Freuler'den sol tarafa. Britschke. Freuler. Akanji. Britschke. Elvedi. Sağında Yaşari vardı. İyi paslaşmalar. Rieder gönderdiği nokta. Orada Ebişer alamadı. Atekame. Faul. Serbest vuruş kullanacak İskoçya. 70. dakikadayız. Yaşari kenara geliyor İsviçre'de. Değerli futbol severler. Vincent Sierra oyunda. Evet.
Yur dokunuyor. Akanji araya girdi. Hızlı paslaşmalar İsviçre'ye etkili geliyor. Rieder verdi pasını sağ tarafa. Ebijer ortaya çevirdi. Gol pozisyonu. Kaleye doğru kaleci Angus Khan. Angus Khan gole izin vermiyor. Bir kafa Elvedi. Akanji dokundu. Elvedi. Oyuna yeni giren Sierro ve Akanji. Şık bir çalım. Uzak mesafe. Verdi pasını ama nereye? Zeki Amduni. Bugün çok da etkili görünmüyor Zeki Amduni. Sierro. Sol kanattan gelecek. Brisçki. Hem Endoy hem Brisçki şu ana kadar gerçekten de muazzam işler yapıyorlar. Brisçki oyuna girdikten sonra özellikle hücuma genişlikte kazandırabiliyor. Freuler. Elvedi. Sağında Ebişer vardı. En sağda Atekame. Atekame yerden gönderdi. Ceza sahası içine girme çabası. Faul. Zeki Amduni yerde kalıyor. Ve bir de sarı kart. Zeki Amduni. İşte pozisyon ekranda. Welsh böyle faul yaptı. Dışarıdayken müdahaleyi yaptı. Welsh. Sarı kartı görüyor. Nenad Milakovic'den. Rieder mi, Zeki Amduni mi? Bakalım kim vuracak. Kalabalık bir baraj. Rieder, o bıraktı. Zeki Amduni. Kaleye doğru dışarıya. Zeki Amduni. İşte Amduni böyle vuruyor dışarıya. Robertson kenara geliyor. Değerli futbol severler, Doik oyuna giriyor. Dakika 74. Angus Khan yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. İskoçya. İyi döndü orada Rieder. Paslaştı Sierro ile. Şimdi Elvedi. Sağında Atekame var. Ebişer. Çok rahat İsviçre 6 puanla liderliğini sürdürecek. Murat Yakın'ın ekibi kalan dakikalarda bir futbol sürprizi olmazsa. Üçüncü gol için geliyor İsviçre. Yatarak müdahale. Tatlı sert bir müdahale McKenna'dan. İki sıfır önde İsviçre. Sağ kanatta Atekame. Ebişer. Paslaşıyor İsviçreli futbolcular. Atekame. Jack Henry kırmızı kart gördüğü dakikada çok sinirlenmişti. Kırılma anı kuşkusuz

Henry'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon, sonrasında ardından Rodriguez çok klas bir gol attı. Free kick'ten ve tabii ki ikinci yarıda 55. dakikada Elvedi farkı 2'ye çıkardı. Yerden vuruş dışarıya. Bir üçüncü gol arayışı. Ebişer vuruşun sahibi. Ebişer'de Union Berlin'de oynuyor. 4 maçta forma giydi ilk 11'de. Toplamda 5 karşılaşmada. Bir önceki sezon Pisa'daydı ve daha öncesinde de 4 sezon Bologna'sı var. Young Boys'ta da görev yaptı Ebişer. Foul kararı Ferguson ekranda.

İsviçre 6 puana çıkacak değerli futbol severler. İskoçya 1 puanla kalacak. Şu anda tabloya baktığımızda Slovenya 4 puana yükseliyor. Diğer maça bakacak olursak. Altı puan çok iyi gerçekten İsviçre adına. Yarı sahasından çıkmak istiyor İsviçre. Güzel paslaşmalar. Hızlı atak şansı olacak şimdi. Zeki Amdouni. Sol taraftan destek geldi oraya. Bilicki. Ceza sahası içine girme çabası. Yerden vuruş. Kaleci Angus Gunn. Endon ekranda vuruş yapan futbolcu. İlk yarıda da çok zorladı aslında Endoy. Kaleci Angus Gunn'da kalıyor. Doyk ekranda taş kullanacak İskoçya. Binks. McKenna. Welsh. Duk. Top kaybı oldu. Bir kafa Ferguson. Maçta sertlik ön plana çıkmaya başladı. Kobel. Slovenya Kuzey Makedonya karşısında kazanırsa onlar 4 puana yükselmiş olacaklar. İsviçre 6 puana çıkacak. İsviçre'de hesaplar A Ligi'ne yükselmek üstüne. Murat Yakın'ın planlaması bu. Yine bir ara pas. Rieder kurtarabilecek mi? Rieder. Top kaybı. Binks, Angus Gunn, bir kafa elvedi, Siero, Akanji, Kobel, Borussia Dortmund, Stuttgart, Augsburg, Hoffenheim ki Hoffenheim altyapısında dikkat çekmişti. Gregor Kobel. O da Zürich doğumlu. ...28 yaşında bir kaleci. 40 milyon euro piyasa değeri var. 2028'e kadar da Dortmund'da devam ediyor. Kobel, şimdi Amdo.

üçüncü gole arıyor. Orta pozisyonu. Orta geldi. Kafa uzak noktaya doğru açıldı top. Atak devam edecek Endoy. O bıraktı. Gol pozisyonu ve gol. Topa vardı gol. Zeki Anduni gol atıyor. Zeki Anduni. İsviçre durumu 3-0'a getiriyor. Golün adı Zeki Anduni. 82. dakika, top ağlarda gol. İsviçre 3 farklı üstünlüğü yakalıyor değerli futbol severler. Zeki Anduni. Golü bir kez daha izliyoruz. Golü tekrar yaşıyoruz. Orta böyle geldi. Top arka tarafa açıldı. Endoy geriye bırakıyor. Zeki Anduni nefis vurdu. Harika vurdu. Mükemmel vurdu ve bitirdi. İsviçre 3-0 önde. Endoy bugün gol paslarıyla dikkat çekiyor. Anduni golü attı. Kuzey Makedonya maçının da yıldızıydı. Zeki Anduni. Sol taraftan yüklenme çabası. Doik o kovalıyor. Elvedi. Doik itiraz etti ama hakem aynı kanaatte değil. Elvedi. Akanji. Bilicki ve Akanji. Uzun gönderdi defansın arkasına doğru kaleci Angus Gunn. Orada Endo'ya müsaade etmiyor. Zeki Anduni. 84. dakika. İsviçre 3-0 önde. Zeki Anduni. Anduni sokuldu. Ceza sahası içine. Baktı kaleye. Zeki Anduni vuruyor. Kaleci Angus Gunn. İki maçta 3 gole ulaştı Zeki Anduni. Lider baskı yapmıştı. Angus Gunn uzun gönderiyor. Bir oyuncu kenarda İsviçre'de. Sevgili futbol severler. Sanchez gördüğüm kadarıyla o da oyuna girmek için hazırlık yapıyor. Siero, Akanji, Elvedi, sağ tarafta Ebişer, o bıraktı. Paslaşıyor. İsviçreli futbolcular. Akanji, Rieder. Akanji. Elvedi. Sağında Atakame var. İyi paslaşmalar. Endoy, Elvedi, Rieder. Bir dördüncü gol gelir mi? Freuler. Baktı kaleye. Freuler ortayı yaptı. Ceza alanı içi. Endoy'un arkasına düştü. Endoy. Destek bekledi Endoy. Şimdi verdi pasını. Şut şansı. Siero bırakıyor. Atakame yerden. Ceza alanı içi gol pozisyonu olacak ama Endoy top dışarıda. Zeki Anduni ekranda değerli futbol severler. İsviçre takımında Anduni çıkıyor. Sanchez giriyor. Kalan dakikalarda bakalım Sanchez takımına neler katacak. Endoy oyundan çıkan bir diğer futbolcu. Eaton oyuna giriyor. İsviçre taraftarları skordan memnun. İsviçre 3-0 önde. İlk maçta Kuzey Makedonya'yı deplasmanda 3-0 yenmişti.

arbitre ve İskoçya deplasmanı yine aynı şekilde öndeler aynı skorla. Orta şansı McKean, top dışarıda. Pocognoli, yüz ifadesi her şeyi anlatıyor. Monaco'da yedincilik elde etmişti. Pocognoli. Ebişer. Elvedi. 87. dakika. Akanji. Royner. Oyuna yeni giren Sanchez. Paslaşıyor. İsviçre. Sierra bıraktı. Elvedi. Güzel paslaşmalar Elvedi. Ceza sahası içine girebilecek mi? Giremiyor. Rieder o kovaladı. Rieder faul yapıyor. Christie'ye faul yaptı. Sevgili futbol severler. Christie ekranda. İskoçya takımında oyuna sonradan giren futbolculardan biri. Angus Gunn kullanacak. Oturmuş bir düzene sahip olan İsviçre, yenilenen, kabuk değiştiren, Pocognoli ile geçiş sürecini yönetmeye çalışan İskoçya deplasmanında 3-0 önde. İki maçta 6 gol ve gol yemedi İsviçre. Dikkatinizi çekmek isterim. McKenna. Welsh. McKean bayrak havada. Size soralım. Pocognoli ne yapmalı? İskoçya adına ne yapmalı? Sierra. İsviçre hücuma çıkıyor. Atakame. Ebişer. Şimdi pas. Sierra. Freuler. Sanchez. Baktı kaleye dışarı ya. Sanchez çerçeveyi bulamadı.

İsviçre futboluna kuşkusuz damga vuruyor Murat Yakın. Sanchez, dakika 90, Sanchez gidiyor, Sanchez destek bekledi, gönderdiği nokta, savunma araya girdi McKenna. Baskı var, en geriye kaleci Angus Gunn. 90 artı 3, 3 dakika oynanılmamış kabul edilen süre başladı ve Freuler topu kontrol ediyor. Siero paslaşıyor. İsviçre çok rahat paslar. 3-0'ın avantajı. Bir gol daha atmak istemiyorlar gibi ama Atekame Elvedi. Sağ kanattan Ebişer. Ebişer bırakmıyor. Binks. Kuzey Makedonya karşısında mücadele.

gidecek İskoçya bir sonraki maçında. İsviçre Slovenya'yı konuk edecek. Tabii ki Slovenya'nın performansı da merak konusu olacak İsviçre'ye karşı. Sol taraftan geliyor İsviçre'ye, ceza sahası için son çizgi, orta geliyor. Kafa vuruşu topağalarda ama hayır diyor hakem. Eaton İsviçre'de, işte pozisyon değerli futbol severler. Dışarıdan çeviriyor. Ağlara giden bu top gol değeri kazanmadı. Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. B Ligi açısından tabii önemli bir maç. Yükleniyor İskoçya. Kapatmaya çalışıyor orayı Brzezinski. Bir orta dışarıya. Engenen Duk ekranda. Artık maçta son anlar değerli futbol severler. İskoçlar maç öncesi Gayda'yı ön plana çıkardılar ama bugün İsviçre saat gibi puan İsviçre'nin değerli futbol severler. Artık son saniyeler ve 6 puana yükseliyor İsviçre. İsviçre 3-0 kazanıyor. İskoçya 0 İsviçre 3.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybeden olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım hangi yarışmacımız en çok cevabı verebilecek? 3. etap butonların devreye girdiği, mücadelenin arttığı 3. etapta her sorumuz 10 puan değerinde. Finalde sakladığımız şifre cümleyi veya kelimeyi doğru bilen, tek seferde yanıtlayan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki miniklerimiz de kazanan olacak. Diğer okulun minikleri merak etmesinler. Başka bir bölümde onun için tekrar yarışacağız. Ama yeni bölümü başlatalım. Bugünkü yarışmacılarımızı tanımaya geçelim mi? Buyurun efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne geçiyoruz. Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nü başlatıyoruz ve stüdyomuzda bir çiftimiz var. Sevgili Danış ailesi bu bölümde bizi kırmadılar, geldiler. Miniklere destekte biz de varız dediler. Evet.

0: geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kazım Bey hoş geldiniz. Meryem Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
0: Kazım Bey normalde oradan tanımaya başlıyorum ama önceliği evet. Hanımefendiye vereceğim ve Meryem Hanım sizi tanıyarak başlayacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. 26 yaşındayım. Trabzonluyum aslen. 7 aydır evliyiz.
0: 7 aydır?
2: 7 aydır evliyiz.
0: Harika.
2: Eşim katılmak istedi. Beni de çağırdı. Ben de buna eşlik etmek istedim.
0: Harika. İlgilenir misiniz? Kelimelerle, bulmacalarla ilginiz
2: eşim,
0: var mıdır?
2: İlgim var ama eşimin daha çok ilgisi var. Bakalım nasıl olacak? Biz de göreceğiz.
0: Harika. Bir mücadele olacak. Kazım Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Sizi de tanıyalım merhaba. Lütfen.
1: Ben Kazım, aile hekimiyim. Sultan Gazi Esentepe Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimliği yapıyorum. Kelimelere ilgim var. Yarışmanızı işte televizyondan görmüştük. Hemen mail attık. Katılmak istedik. Öğrenci kardeşlerimize de destekte bulunmak istedik açıkçası.
0: Vallahi harika. Ne iyi yaptınız, geldiniz, katıldınız. Türkiye haritamızı açacağız. Bir okul belirleyeceğiz, bir il belirleyeceğiz. O ildeki okuldaki genç kardeşlerimizi temsil ederek yarışacaksınız. O zaman hemen başlayalım mı? Meryem Hanım sizin için açalım mı?
2: Evet.
0: Türkiye haritasını. Evet, Türkiye haritamızı açalım ve butona bir kere basmanızı rica ediyorum. Ve başladık. Kırşehir, Bingöl, Maraş, Şanlıurfa dedik ve Van. Van'ı temsil edeceksiniz. Van'da Fevzi Çakmak İlkokulu'ndaki genç kardeşimizi temsil edeceksiniz bu bölümde. Hemen Kazım Bey sizin için Türkiye haritamızı açıyoruz ve Türkiye'den siz bakalım hangi ili seçeceksiniz. Buyurun butona bir kere basalım ve çark dönsün. Van'ı seçmiştik zaten. Maraş. Maraş Şehit Fatih Gök İlkokulu'nu temsil ederek yarışacaksınız. Oradaki ilkokuldaki genç minik kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: O zaman hazırız. Sır Küpü'nün birinci etabını hemen başlatıyoruz efendim. Evet, birinci etaptayız. Yanıt süremiz 10 saniye. Her doğru cevabımız da 5 puan değerinde olacak. Ve hemen dönüyorum. Kazım Bey sizinle başlıyorum. Birinci masadan. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 2 numaralı soru.
0: 2 numaralı soru. 60 soru üstünden yarışıyoruz bu bölümde. 2 numara bir fotoğraf sorusu. Bir fotoğrafımız var. Önce görelim bakalım nasıl bir foto geliyor. Evet, bu gördüğünüz fotoğrafımızı soracağız size. Sorumuz geliyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Ağaçtan tek parça halinde oyularak yapılmış kap diyoruz. Sürenizi başlattık. Ne acaba bu kap? Ağaçtan tek parça halinde
1: bilemedim.
0: Yapılmış bir kap.
1: Bilemedim.
0: Biraz. O zaman bilemediniz. Cevap hakkı Meryem Hanım'a geçiyor. Ben bir harf açıyorum. Hazır mısınız? Fotoğrafı da bir daha verebiliriz isterseniz. Sürenizi başlatıyoruz. Bakalım. K harfimiz ilk harf K. Bakalım ne olacak? Bir tahmininiz var mı? Kaptan ne olabilir? Bir kap. Olmadı. Biz bir harf daha açalım beraber bulacağız. Kazım Bey hemen gitti çok sert bir yeri buldu. Hazır mısınız Kazım Bey? Sizin için süreyi
1: hazırım.
0: Başlatıyorum. Üçüncü harfimiz de V. Ne olabilir? K ve V. K.
1: Yok çıkmayacak.
0: Çıkmayacak mı? Peki o zaman biz bir harf daha açacağız. Fotoğrafımıza bir daha bakalım. Acaba herhangi bir şey anımsatacak mı size? Gördüğünüz gibi bu ağaçtan tek parça halinde kazınarak çıkartılan bir kap. A harfini açtık. Süreyi sizin için başlattık Meryem Hanım. Ne olabilir? K ve
2: Kavala.
0: A çıktı.
2: Kavala.
0: Çok yakın diyebilirim. Bir harf daha açalım Kazım Bey. Size gelelim ve süreyi sizin için başlatalım. Bir harf koyacaksınız. Ne olabilir? Kavala dedi Meryem Hanım. Yok dedim.
1: Kavara.
0: Değil. Başka bir harf koyalım.
1: Kabama, kavana.
0: Maalesef değil. Tek harf koyacaksınız Meryem Hanım. Sizin için süreyi başlatıyorum. Tek bir harf koyacaksınız.
2: Kavata, kavata.
0: Kavata doğru. Kavata olacaktı.
1: Öğrenmiş oldum.
0: Ağaçtan tek parça halinde işlenerek küçük küçük hamlelerle yapılmış bir bütün halinde çıkarılan kap diye geçiyor. Sizle devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Bir.
0: Bir numaralı soruyu açıyoruz. Peki geliyor sorumuz. Yükseklerde uçması ile bilinen yırtıcı bir kuş. Süreniz başladı. Çok yükseklerde uçar.
2: Şahin. Yok.
0: Çok yüksekler, kocaman kanatları vardır. biliyorsunuz da ah diyeceksiniz. Yazın Bey zaten direkt yakaladı, evet. Çok yükseklerde deyince süreyi sizin için başlatıyorum. Bir de harf açtım. Bakalım.
1: Kartal.
0: Kartal doğru yanıt. Kartallar yüksek uçar, evet. Dedik ve yüksekten uçan yırtıcı bir kuş kartal yanıtıyla size geçti.
1: 6 numara.
0: 6 numara taki. 6 numaralı sorumuz geldi. Bilince takılan kişinin çabalarına rağmen kurtulamadığı düşünce diyoruz. Sürenizi başlattım yazmayı. Direkt yanıt sizde.
1: Yapalım. Takıntı.
0: Takıntı doğru yanıt değil. Çok yakın ama. Çok yakın. Tam ben de soruyu veriyordum, az kaldı. Hatta rejide yanıltmış oldum. Bir harf açıyorum. Sizin için süreyi başlatıyorum Meryem Hanım. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Takıntı dedi, değil dedim. Ne olabilir? Sonda bir ekte bir küçük takılma yeri var. Tekrar süreyi başlatıyorum. Siz de yazmayın.
1: Takınık.
0: Takınak. Doğru. Takınak doğru yanıtımızdı. Takınak yanıtıyla sizinle devam ediyoruz. 25'e kadar istediğiniz yerden istediğiniz soruyu açabiliyorsunuz. Tamam. Bu arada şifre kelimeden hiç harf açamadık.
1: Oradan 18 numara. Lazım.
0: 18 numaraya gidiyoruz bakalım. 18'de ne arıyoruz? Osmanlıca söz akıcılığının zayıf olması eş anlamlı kekemelik olarak geçiyor. Süreyi başlattık. Kekemelik.
1: Yok,
0: Osmanlıca'da akıcılığının, söz akıcılığının zayıf olması anlamına da gelen eski bir kelimeden bahsediyoruz burada. Bir harf açalım. Meryem Hanım hazırsanız size geliyor cevap sırası. Sizin için süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir? Kekemelik aradığımız.
2: Maalesef.
0: Peki bir harf daha açalım. Kazım Bey size gelelim. Sizin için süreyi başlatalım. Ne olabilir? Kekeme. Biraz K harfi olması lazım içinde. Hatta belki
1: bir... Rakakat.
0: Rakakat. Çok doğru ama sonunda küçük bir incelme var diyeyim. Meryem Hanım sizinle devam ediyorum. Bir de harf açıyoruz bakın. Bilebileceğiniz rakakat dedi. Değil dedim.
2: Rakaket.
0: Birazcık daha iyi.
2: Rakakit. Raka.
0: Peki bir harf daha açalım. Kazım Bey bulabilecek mi acaba? Bir E harfi açtık. Aynı seriden devam edin diye öneririm. Aket. Ne olabilir? R de var.
1: Rekaket.
0: Rekaket doğru yanıt. Bakın kekemelik. Osmanlıca kökenli çok eski bir kelime. Esasında söz akıcılığının zayıf olması kekemeliğe eş anlamda olduğu söylenen bir kelime bulduk.
2: Tebrik ediyorum.
0: Rekaketti. Bir de şifre harf buldunuz. E harfini şifre kelimemizden bir harf açtınız. Kazım Bey sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 3 numaralı soru.
0: 3 numaralı soru açılmış yerlerden destek alalım. Evet. Peki acaba bulabilecek miyiz? Sürenizi başlatıyorum. Bir maymun türü soruyoruz. Ne maymun olabilir bu?
1: Evet, maymun. Bir maymun türü.
0: Ağaçlardadır. Böyle esas ismi çok bilindik bir, evet, maymun ama biz bir de harf açalım ve bakalım. Mak kısmı çıktı Meryem Hanım. Bir ek yapacaksınız. Mak.
2: Makak.
0: Makak doğru yanıt. Makak maymunlarından geliyordu. Gizli kelimemizi buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 5.
0: Açılmış yerlere kesinlikle güzel bir yer buldunuz. Hazırsanız sorunuz geliyor. Adalet. Sürenizi başlattık. Adalet. Ne olabilir? Ne elde edersiniz?
2: Hak.
0: Hak elde eder. Adalet oldu. Hakkını kazandı. Hakkını aldı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? İsterseniz bakın. Önerebileceğim yerler. Şimdi size de önereceğim. Ondan sonra diyeceksiniz ki beni yanılttınız. Mesela 19'u öneriyorum size. 19. Bir harfi de açılmış. İki harfli. Solda. İki harfli. Biraz da bizden destek olsun size. 19 açın.
2: 19 olsun.
0: Güvenin bana. Hazırsa sorunuz geliyor.

0: Binek hayvanı. Süre başladı. İki harfli ne olabilir binek hayvanı?
1: At.
0: Efendim?
1: At.
0: At. Doğru yanıt. Sizi ters tarafa götürmeyeyim dedim. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 29.
0: 29'a geçemiyoruz. 1 ile 25 arasında istediğimiz herhangi bir soruda yarışabiliriz.
1: 7.
0: 7. Peki geliyor 7 nolu sorunuz. Mal. 10 saniyelik süre başladı. Mal.
1: Değil.
0: Daha çok finansta geçen bir terim.
1: 5 harfli.
0: Bir finans terimi değil. Yok. Bir harf daha açalım. Kazım Bey, sizin için süre başlıyor. Süreyi başlattık. Bir de harf açtık. Ne olabilir? Mal. Bir şey A.
2: Çıkmadı.
0: Al, ver. Peki Meryem Hanım, hazır mısınız? Bakın, geliyor. Tia kısmı çıktı. Başında ne olabilir? Mal, mülk. Mesela emlak diyorlar. Ne olabilir? Emlak diyorlar. Hani mülke derler ya, emlak.
1: Evet ama.
0: Gelmedi mi? Peki biz bir harf açalım. Evet. Kazım Bey, sizin için süreyi başlatalım.
2: İmtia.
0: İmtia. Harikasınız. Daha çok finansta kulak yatkınlığı olan bir kelimeyi sorduk. Ve bir de şifre harf buldunuz. E harfi, birinci harfi de açtınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 25 olsun.
0: 25'e gidiyoruz. Bakalım 25'te geniş bir yer açacaksınız eğer bulursak. Duygu bozuklukları, çırpınma ve kasılmalarla kendini gösteren bir ruhsal bozukluk diyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
2: Aklıma bir şey geldi ama...
0: Çok duygusalmış, çok böyle içten hissediyormuş. Hisleriyle hareket ediyor bu herhalde. Böyle bir his desem acaba bir şey olur mu? Meryem Hanım, size bir çağrışımda bulundu mu? Duygusal hisleri bozulmuş bu. Ne olmuş? Nasıl bir mesela krize girmiş? Nasıl bir krize girmiş denir?
1: Duygusal bir kriz.
0: Duygusal ama hisleriyle bir krize girmiş. Biz bir harf açalım. Kazım Bey, hazır mısınız? Evet. Kazım Bey buldu zaten. Sürenizi başlattım.
2: Histeri.
0: Histeri doğru. Duygu bozukluğu, histeri karşılığı olacaktı. Bir de harf bulduk. S harfini açtınız. Üçüncü harfi açtık. Şifre kelimeden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 24.
0: 24 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 24. Zor bir soru buldunuz yine. Yeşil ile mavi arası bir renk soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Bu ne yeşil ne mavi.
2: Mavi.
0: Vallahi çok da zor bir renk. Ben bile hani çok böyle renklerle ilgilenen biriyimdir ama.
2: Turkuaz gibi ama neyse.
0: Turkuaz değil de.
2: Benziyor herhalde.
0: Böyle çok farklı bir renk. Ben de duyduğumda şaşırmıştım. Hatta bir baktım, gerçekten böyle bir renk var mı diye. Bir harf açtık. T harfiyle süremizi başlattık. Ne olabilir? Bir harf açtık. T harfi. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Ve süreyi sizin için başlatıyoruz.
2: Turka olabilir mi?
0: Turka değil de.
2: Turko.
0: Birazcık daha böyle içinde i'lerin, e'lerin, hatta şeylerin olduğu diyeyim. Bir de harf açayım. Meryem Hanım için süreyi başlatayım.
1: Tireş.
0: Biraz değiştirin.
1: Tirşe.
0: Tirşe. Doğru yanıt. Tireş değil. Tirşe olacaktı. Duymuş muydunuz?
1: Hayır. Hiç duymadım.
2: Ben hiç duymadım.
0: Ben de hiç duymadım. Evet, mesela o kadar tirşe. Mavi kullanıyoruz, yeşil kullanıyoruz ama tirşe rengini hiç duymadım. Hatta sorular hazırlanırken baktım, gerçekten böyle çok uçuk bir yeşile dönük bir içinde mavi de var. Farklı bir renk. Bundan sonra aklınıza gelip gördüğünüzde söylersiniz tirşe rengi diye. Size devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
1: 25'e kadar değil mi?
0: 25'e kadar istediğimiz yerden açabiliriz. Mesela size önerim 8'i açabilirsiniz.
1: 8 olsun.
0: 8 ama her zaman da güvenmeyecektiniz diyoruz. Şaka. Hemen geliyor sorunuz. Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı olan çok şey bir sistem dersiniz. 10 saniyeyi başlattık. Ne olabilir? Çok böyle eli yatkın. Hemen. Çok kullanışı rahat bir alet, edevat, bir parça, bir şey. Şimdi bir harf açacağım, diyeceksiniz ki geldi aklımıza ama Kazım Bey'e kaptırdığınız soruyu.
1: Olsun.
0: Bir harf açtık. Ah. Ne olabilir? Ah, Meryem Hanım ah dedi. Buyurun.
2: Pratik.
0: Pratik, doğru. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Yalnız bu arada çok güzel bir mücadele gidiyor. Başa baş gidiyoruz, evet. Yani.
2: 10 numara olsun.
0: 10 numaralı sorumuz geliyor. Ah Kazım Bey, ah nereden buldun sorular? O kadar zor soruları gidip seçtiniz ki gerçekten. Belki bunu bilirsiniz. Lenf bezi iltihabı. Sürenizi başlattık. Aile hekimi dediniz.
2: Adenit.
0: Adenit mi? Doğru tabii ki, adenit.
2: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
2: Gelmesi.
0: Aile hekimi olduğunuz için.
2: Evet.
0: Harika. Kazım Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 9 numaralı soru.
0: 9 numaralı soru geldi. Yine bunu bulabileceksiniz. Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılamayan ruh dinginliği, uyarılmayan ruh dinginliği. Süreniz başladı. Ne olabilir?
2: Yok, çıkmadı.
0: Çıkmadı mı? 4 tane, bu 4. kelimeniz oldu. Hı hı. Böyle nokta atış gittiniz. Meryem Hanım'a
2: bu soru da
0: çok
2: zor galiba.
0: Yönlendirmemiz lazım. Hazır mıyız Meryem Hanım? Bir harf açacağım. Sürenizi başlatıyoruz. Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılamayan, uyarılmayan ruh dinginliği. Ruhumuz dingin. Peki. Bu bir atak diyeyim. Kazım Bey, size geleyim. Bir de harf açalım. Bir de harf açalım. Süreyi sizin için başlatalım. Ne olabilir?
2: Ya ilk kelimesi alarm olabilir belki.
0: Alarm değil de ataktan yola çıkarak bulabilirsiniz. Atak. Bir atak geçirmek. Hatta ata ne olabilir? Atarak diyelim. Sizinle devam edelim Meryem Hanım. Ne olabilir bu? Sürenizi başlatalım.
1: Atarak kriz.
0: Atarak kriz değil ama sonunda...
1: Atarak.
0: Bir harf daha açıyoruz. Kazım Bey, sizin için süreyi başlatıyoruz. Acaba bulabilecek misiniz? Atarak kısmını bulduk. Atarak.
2: Atarak siye.
0: Son harf.
2: Atarak siya.
0: Siya, doğru. Atarak siya. Kesinlikle bir aile hekimi olarak sizin yine hızla yakalamış olmanız
2: aslında
0: çok normal.
2: Bu da tıpla alakalı bir soruydu da bilmediğim, evet, yerden geldi diyelim.
0: Ataraksiya, bir ataraksiya. De Y harfi buldunuz bu blokta. Sizinle devam ediyoruz. Son 3 sorumuz. Kazım Bey, kaç nolu soruyu açalım?
2: Kaç nolu soru? 11 olsun.
0: 11 numaralı soru. 11'de bir sesli sorumuz var. Önce dinleyeceğiz. Bir sesimiz var. Bakalım nasıl bir ses geliyor. Dinliyoruz.

0: zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı. Süreniz başladı.
1: Tef.
0: Tef doğru yanıttı. Oh, şöyle güzel sorulara gelin burada. Ben bile yoruldum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 22 numaralı soru.
0: 22 nolu sorumuz geliyor. Bakalım. Canlı pembemsi, morumsu, kırmızı bir renk. Sürenizi başlattık. İçinde canlı, pembe de var, mor da var, kırmızı da var.
2: Yok, çıkmadı.
0: Meryem Hanım, hazır mısınız? Çok güzel bir fırsat yakaladınız. Bakın, pembe var, mor var, tamam. Kırmızı var. Bu. Peki, süreyi başlattım.
3: Fuşya.
0: Fuşya, doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Sizle devam edelim. Bakın, öneriyorum. 12'yi öneriyorum.
3: 12 olsun.
0: Peki, 12 nolu sorumuz geliyor. Hazırsanız. Sirke veya limon tadında olan. Süreyi başlattık. Böyle tadını...
3: Ekşi.
0: Harikasınız. Ekşi. Doğru yanıtımızda. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 14 olsun.
0: 14 nolu soruyu açıyoruz. Yukarıdan aşağıya geniş bir kelime buluyoruz. Geliyor. Hindistan'da bir bölge. Süreyi başlattık. Hindistan'da bir vatan bölgesi diyeyim böyle. Ne olabilir? Hindistan'da bir bölge.
3: Duyduğum bir şey bence ama.
0: Bir harf açalım. Kazım Bey hazırsa sizin için süreyi başlatıyorum. Ne olabilir?
2: Yok, çıkmadı.
0: Burası böyle ah vatanım diye başlarlar. Ana vatan diyeyim ama ana vatan değil de ana va ne olabilir? Bir harf koyacaksınız. Sürenizi başlatıyorum Meryem Hanım.
3: Anavaya.
0: Anavaya değil, başka?
3: Anavala.
0: Anava.
3: Anavala.
0: Anavala doğru yanıt. Hindistan'da bir bölge. Biliyor muydunuz?
3: Duymuştum.
0: Duymuştunuz. Vallahi biz ilk kez duyuyoruz Anavala'yı. Sanki biraz oraya şifre harf koymuşsunuz gibi geldi. Peki. Sorularımız bitti. Nasıl geçti birinci etap? Küçük bir değerlendirme alalım mı?
2: Güzel geçti, heyecanlıydı. Keyif aldım bayağı ben.
0: Ama Kazım Bey, sizi tebrik ediyorum.
2: Zor sorular seçtiniz.
0: Zor sorular seçtiniz.
2: Evet.
0: Mesleki terimler buldunuz. Hani evet. Meslekten yakalamak.
2: Bir tanesinde zorlandım.
0: Çok zorlanırdık.
2: Kolaydı ama bir tanesinde zorlandım.
0: Evet. Gayet güzel yarıştınız. Tebrik ediyorum.
2: Sağ olun, teşekkürler.
0: Bir puan durumuna bakacağız. Meryem Hanım, sizin için nasıl geçti?
3: Yani iyiydi.
0: Bir böyle durduk.
3: Birazcık değil mi? Tıkandım ama.
0: Kazım Bey için ama bundan sonrası çok daha rahat gidecek. Bir bakalım. Kaçar soru bildik? Kaçar puanla birinci etabı tamamlıyoruz? Evet. Kazım Bey bu etapta 9 puan, 9 soru bildi diyelim. Ve her biri 5 puandan 45 puanla tamamladı. Meryem Hanım çok yakın. Bilemedim, ara açılmış gibi düşünüyor ama evet. Değil. Arada rekabeti devam ediyoruz. Toplamda 5 puan fark var aramızda. Toplamda da 8 doğru yanıt verdiniz. Birinci etapta. Hazırsanız ikinci etaba geçiyoruz. Artık tek tek yarışacağız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: O zaman efendim 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz.

0: İkinci etabındayız. Kaybedenin olmadığı yarışmadayız ve sevgili Danış ailesi bugün bizimle beraber Kazım Bey ve Meryem Hanım'la beraber yarışıyoruz. İlk etabı, birinci etabı Kazım Bey bir soru farkla önde kapattı ve geliyoruz 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba. Bu blokta her doğru yanıtımız 10 puan. Lütfen dikkatli karar verin.
1: Tamamdır.
0: Sorularınızı hızla okuyacağım. Video sorularda, sesli sorularda sürenizi durduracağım. Her bildiğiniz yanıt 10 puan olacak. İstediğiniz kadar pas deme hakkına sahipsiniz.
1: Tamam.
0: Tamamız değil mi? Kurallarımız okey. O zaman Kazım Bey, sizinle başlıyoruz. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Peki. Geliyor sorunuz. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz, beni durdurabilirsiniz. Leyla ile Mecnun mesnevisiyle tanıdığımız divan edebiyatının ünlü şairi kimdir? Sürenizi başlattım.
1: Fuzuli.
0: Harikasınız, Fuzuli tabii ki. İkinci soru, serbest güreşte 1948 olimpiyat şampiyonu, sonrasında da dünya şampiyonu olmuş güreşçimiz.
1: Şampiyon olan bir. Pas.
0: Pas dedik, süreyi durdurduk. Bir sesli soru geliyor, dinliyoruz bakalım. Gelsin sorumuz.

0: geliyor ama çıkaramadım.
1: Gel bulalım.
2: Dinlediğiniz şarkıyı kim veya kimler seslendirmektedir diyeyim. Küçük bir grup.
0: Pas.
2: Peki pas dedik. Bir kısmı Artvin ve Erzurum'da bulunan Kaçkar Dağları hangi ilinizdedir? Kaçkar Dağları.
0: Ağrı.
2: Değil, biraz daha yukarılara diyeyim.
0: Pars.
2: Kuzeye doğru diyeyim, Türkiye'nin kuzeyine.
0: Rize, Rize.
2: Rize, tabii ki Rize.
0: Evet.
2: Hemen geliyorum. Birinci Dünya Savaşı kaç yılında başladı?
0: 1914.
2: Harikasınız, 1914. Bir görselimiz var, video sorumuz var. Süreyi durdurduk, videoyu izledik bakalım.

0: Okuyorum. İzlediğiniz bilim kurgu klasiği olan gerçeklik kavramının işlendiği film.
1: Matrix.
0: Matrix, doğru. Ve geliyor. Aphrodisias antik kentini soruyoruz. Acaba hangi
1: İzmir? İzmir.
0: İzmir değil.
1: Aydın.
0: Aydın, doğru yanıt. Zemin tesviyesi ve yol düzlemek için kullanılan bir inşaat makinesi soruyoruz size. Böyle altında da bir kürek vardır diyeyim. Altında böyle büyük bir bıçak vardır. Pas diyebilirsiniz.
1: Yok, pas.
0: Peki, hemen bir sesli sorumuz geliyor. Önce dinliyoruz sesimizi.

0: Barış Manço'dan dinlediğiniz şarkının adını soruyoruz.
1: İsmini yanlış hatırlıyor olabilirim. Dönence.
0: Dönence doğru hatırlıyorsunuz. Eşinizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz olur efendim? Eşinizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz oluyor?
1: Eşimin, babasının, eşinin kızı.
0: Eşinizin, babasının, eşinin kızı.
1: Görümce değil.
0: Görümce değil. Doğru yanıt tabii ki. Düşündüğünüze değdi ve görümce yanıtını aldık. Harikasınız. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doğru yanıt verdiniz. 2, 3 ve 8 nolu sorulara hemen dönüyorum. 2 nolu soruyu okuyorum. Serbest güreşte 1948 olimpiyat şampiyonu, sonrasında da dünya şampiyonu olmuş güreşçimiz kimdi efendim? Yaşar desem, Yaşar Doğu
1: Yaşar
0: olacaktı.
1: Doğu, çok bir şeydi.
0: Dinlediğiniz bir şarkı vardı, küçük bir grup demiştik. Dünyadan demişlerdi. Sakiler olacaktı.
1: Sakiler çıkmazdı bu. Yanıtımız. Yaşar Doğu çıkardı ama Sakiler çıkmazdı.
0: Peki. Zemin tesviyesi, yol düzlemek için kullanılan, altında da böyle uzun bir kürek vardır. Yolu sürüyerek gelir. Grader olacaktı. Grader. İş makinemiz. Olsun. 3 de güzel bir skor yaptınız. 7 doğru yanıtla bu etabı geçtiniz. Şimdi 120 saniye. Meryem Hanım, hazır mısınız?
2: Hazırım herhalde.
0: Peki, sizin için başlayacak 120 saniyeniz hazırsa istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hazırsanız sorularınızı okumaya başlayacağım. Başlayayım mı? Hazır mıyız?
2: Hazırım, umarım iyi geçer.
0: Peki, geçecek. Ben de yardımcı olmaya çalışacağım. Hazırsak başlıyoruz. Yaban kimin eseridir? 10 saniyelik süreniz başladı.
2: Namık Kemal.
0: Değil. Ben soyadını Kara Osman
2: biliyorum
0: desem,
2: aslında ama
0: pas diyebilirsiniz.
2: Pas.
0: Peki, hemen bir sesli sorumuz var. Sesimiz gelsin.

0: Dinlediğiniz Neredesin isimli şarkıyı kim seslendirmektedir acaba?
1: Simge Sağın mı? Değil.
0: Çok yakın ama sesler benziyor ama değil.
1: İşte, isim çıkmadı. Kesin biliyorum ama şarkıyı İki de mi? Biliyorum. Pas.
0: Peki. Asrın güreşçisi lakaplı Grokomen güreşçimiz kimdir?
1: Pas.
0: Peki. Süphan Dağı hangi elimizde bulunmaktadır? Süphan Dağı. Bir... Bir... Ne olabilir?
1: Kayseri.
0: Diyorum ama.
1: Pas.
0: Peki. Beş minare diyeyim. Geçeyim mi?
1: Evet.
0: Peki geçtim. Hemen bir video sorumuz var. Önce izleyelim görselimizi. Bakalım ne geliyor. Görüntülerini izlediğiniz aşk ve felaket temalı filmin adını soruyoruz.
1: Titanic.
0: Titanic, doğru. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı yılı soruyoruz.
1: 1914.
0: 1914 birinciydi. 1918.
1: 18.
0: 30.
1: 30. 31.
0: Biraz daha yukarı.
1: 32.
0: Biraz daha.
1: 33.
0: Biraz daha.

0: Çıkın, çıkın, çıkın, çıkın, çıkın. 1938.
1: Bir tane daha çıkın.
0: 39.
2: Tebrik ediyorum. İkinci Dünya Savaşı. Didyma antik kenti hangi ilimizdedir?
0: İzmir.
2: Didyma. İzmir değil.
0: Aydın.
2: Aydın doğru yanıt. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Hazırsa geliyor sorunuz. Cem Karaca'dan dinlediğimiz şarkının adı.
1: Tamirci çırağı mıydı?
0: Harikasınız tabii ki tamirci çırağı. Ağır yükleri kaldırmak, taşımak ve istiflemek için kullanılan araç nedir? Böyle gelir zızızız kaldırır, yerlerine yerleştirir. Böyle küçük bir alet. Böyle bız bız bız bız bız fabrikalarda falan dolaşır. Hızlı geçeyim mi?
1: Aynı... Kaldıraç falan mı acaba?
0: Kaldıraç da ama süre gitti. Kaldıraç değildi ama... Forklift olacaktı. Hemen tamam. Bakalım hangi sorularımızın yanıtı ne olacaktı. Birinci sorumuza gidiyorum. Sırasıyla 4 soru bildik. Olsun, birden başlıyorum. Sorular geliyor. Yaban'ı sormuştuk. Yaban kimin eseridir demişti.
1: Yakup Kadri mi?
0: Yakup Kadri'ydi tabii. Harika biliyordunuz ama süreden 120 saniyenin sıkıştırdığı anlar. Dinlediğiniz Neredesin şarkısı Hande Ünsal olacaktı. Çok da yakındı. Simge dediniz ama seslerden benziyordu. Asrın Güreşçisi lakaplı Hamza olacaktı. Hamza Yerlikaya olacaktı. Süphandağı 5 minaresiyle demiştik. Neredeydi?
1: Mardin.
0: Bitlis'te 5 minare olacaktı.
1: Doğru.
0: Hemen gidiyorum. Ağır yükleri kaldırmak için küçük sempatik araçlar vardır. Sanayilerin içinde dolaşır. Forklift olacaktı. Tutup kaldırır. Bir de son sorumuz vardı. Bunu okuyamadım ama size okuyayım. Annenizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz olur? Bulabilecek misiniz? Okusaydı bulabilecek miyiniz acaba?
1: Teyze.
0: Teyzeniz olacaktı. Teyze doğru yanıttı. Pas demediğiniz için bu soruyu size veremedik. Olsun. Hemen puan tablosuna bakalım. Hiç moralleri bozmuyoruz. Son etapta yakalayabilirsiniz. Bakalım kaç puanla bitirdik bu etabı. Kazım Bey biraz arayı açtı galiba. Bir 3 soru kadar fark yaratmış olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet, yaklaşık 3 soruluk mini bir fark var. 115 puanda Kazım Bey, Kazım Danış bu etabı tamamlıyor. Meryem, Tuğba, Baltacı Danış da bu blokta 90 puanla ikinci etabı bitiriyor. Evet, birinci etap bitti. İkinci etabı da tamamladık. Şimdi sıra geldi üçüncü etaba. Butonların devreye girdiği, heyecanın birazcık daha arttığı üçüncü etaptayız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki, o zaman geçiyoruz efendim. Sır küpünün üçüncü etabındayız.

0: Kaybeden olmadığı yarışmadayız. Üçüncü etaba geçmiş durumdayız. Butonların devreye girdiği her doğru yanıtında 10 puan olduğu üçüncü etapta sevgili Danış ailesiyle beraber yarışıyoruz. Kazım Bey küçük bir farkla önde götürüyor ama Meryem Hanım iddialı ve mücadeleyi bırakmamış durumda. Hazır mısınız?
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Butonlar devreye giriyor.
2: Evet.
0: Şimdi süreyi başlattığımda butona basıyorsunuz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Meryem Hanım, eliniz butonda mı?
1: Evet.
0: Peki, o zaman başlıyoruz. Kazım Bey, sizden bir soru seçmenizi rica edeceğim. Ama unutmayın, sürenizi başlattığım an önce basan cevap verebilecek. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki, kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 30.
0: 30 numaralı soruya gidiyoruz. 30 numara bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafı bir görelim isterseniz. Bakın çok sevimli bir balık geldi. Mavi, turuncu, kırmızı. Turuncusu pek yokmuş ama yeşili var. Yeşil ve kırmızı benekleri var. Birazcık da bu bizim balığımız mavi benekli. Hazırsa sorunuz geliyor. Sığ sularda yaşayan kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık türü. Süreniz başladı. Evet Meryem Hanım.
1: Lavina.
0: Lavina değil.
1: Labina.
0: B değil, tek göbekli.
1: Lapina.
0: Lapina, doğru yanıt. B değil, P olacak.